0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine kurulan parti Halkçı Parti. Bu partinin başında da Necdet Çelp var. Necdet Çelp'in eski İnönü, İsmet İnönü ile falan bir mesaisi olan bir kişi. Fakat o partide de son derece bürokratik bir manzara var. Yani siyasi partiden çok böyle sağda soldaki emekli olmuş memurların bir araya getirilerek bir parti yapıldığı bir parti gördüğümü çiziyor. Yani seçmen tabanına hitap eden bir parti değildi bunların ikisi de. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yerine askerlerin kurdurduğu parti Halkçı Parti. Fakat gene o yılları yaşayanlar gayet iyi biliyorlar ki Turgut Özal bu planın içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Yani konseyin yapmış olduğu planlama içinde olan bir kişi değil. Anavatan Partisi adıyla bir parti kurdu ve bu Anavatan Partisi esas olarak işte dört eğilimi birleştiriyoruz diyen de bütün partilerin tabii ki
1: sahip olduğu eğilimleri ben
0: birleştiriyorum. Dört eğilimi birleştiriyor ama isim vermiyor tabii ve ben kimsenin devamıyım gibi bir imajı da yok, şeyi de yok, söylemleri de yok ve dolayısıyla bütün o şeyleri etrafta ne kadar parti varsa bunları taban şeyine sahip çıktım diyen ve de görünüm olarak yani gerek parti kurucuları gerek il örgütlerine baktığımız zaman bu üç partinin içerisinde partiye benzeyen, en çok partiye benzeyen parti bu oldu. Yani bir bürokratikler kulübünden ziyade gerçek bir parti görünümünde olan bir partiydi. Onun dışında mesela SODEP adıyla bir parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olduğunu düşünenler SODEP adıyla, Sosyal Demokrat Parti adıyla bir parti kuruldu. Ve bu partinin başında İsmet İnönü. Oğlu Erdal İnönü vardı. Dolayısıyla bir yanda Halkçı Parti, öteki tarafta Sosyal Demokrat Parti diye iki partili bir yapıya girildi ama Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Demokrat Parti'nin 30 kurucusunu onaylamayarak seçime sokmasını girmesini engelledi. Dolayısıyla seçime giren partiler bu üç parti oldu ve bu seçim sonucunda da kazanan hiç beklenmedi. Şimdi diye düşkün, yani konseyin beklemediği ya da siyasi mühendisliğe uymayacak bir şekilde Anavatan Partisi birinci oldu. İktidar partisi olarak tasarlanan parti ise Milliyetçi Demokrasi Partisi sonuncu oldu. Sonuncu oldu. Sonra da tarihe karışacak. Bir sonraki seçim dönemine kadar bile dayanamayarak şeyden, siyaset sahnesinden çekilecek. Şimdi burada 83 seçimde hemen bakıyorum. Halkçı Parti'nin oyu %30.5. Yani bu klasik CHP oyu olarak hani 70-30 diye bir genel bir algı vardır ya. O algıya uygun bir miktarda yani bir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi olan bir parti şeklinde ya da görünümünde olması da çünkü 12 Eylül'ün bıraktığı siyasi bu açıdan geride bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol iş politikaları benimsemiş yani sosyal ortanın solu diye başlamış demokratik sol diyen bir sosyal demokrat parti olmaya doğru evrilmeye çalışan ve Bülent Ecevit'in o coşkulu şekilde halkla seslenerek oy topladığı bir partiyken arkadan böyle son derece statik bir parti o seçmene hitap etmiyordu. Nitekim o %41 olan oy oranı birdenbire %30'a düştü.
1: Bir de tabii şeyleri konuşmadık yani Ecevit döneminde o sonradan yıllarca konuşulacak işte kuyruklar var, sağ sol çatışmasını yıllarda, konuşmadık.
0: Tabii, hükümet,
1: bugün mesela kutuplaşmadan bahsediyorlar. Allah korusun kutuplaşma ne demek? Ben o devirden bir tanesini
0: yaşadım o yılları.
1: Hatırlıyorum.
0: Yani o yılları
1: bizim
0: çok iyi yaşadım.
1: Komşumuzun bir oğlu diğerini öldürmüştü. Biri hapishaneye gitmişti, birisi de mezara gitmişti yani iki kardeş.
0: Yani bu tür şeyleri tabii ki yaşadık. Yani 12 Eylül'e giden süreç içerisinde çok yaşandı onlar. Ben de yani dediğim gibi ben de canlı tanıyım. Yani o dönemden üniversiteyi 1976 ile 80 arasında okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bahçeli Evler'de oturuyordu. Bahçeli Evler o zaman daha küçük bir yerde. Bakırköy'e bağlı bir yerde ayrı bir ilçede değildi. Oradan Bebe ya da İseristü'de gidip yani hakikaten büyük bir sıkıntıydı. Yani o ya can güvenliğinin olmadığı bir ortamda gidip aynı şekilde dönmek falan çok sıkıntılı günlerdi.
1: Dolayısıyla evet araya gireceğiz ama 12 Eylül'de o dönemindeki bütün bu çatışmayı askerler
0: bir günde kesildi.
1: Kesildi ve, ama böyleydi falan diye de bir taraftan yürüyebildiler galiba. Dönüşte küçük bir ara yapalım. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan 87 yeniden Bülent Ecevit, DSP ile Cumhuriyet Halk Partisi tarihine gireceğiz. Birazdan buradayız.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: ...87 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti ile Bülent Ecevit artık yani siyasi yasağı bitiyor kendisine, değil mi? Ve yeni bir partiyle seçime giriyor.
3: Evet, şimdi şöyle tabii ki yani bir şeyi söyledik, SODEP ve Halkçık Parti, bunlar ikisi birleşecekler.
2: Evet, bir tarafta olacak ama biz evet, şimdi yani en son kurkan kapatılan partinin genel başkanı tabii sıfatıyla Bülent Ecevit vardı.
3: Bu ekipten tamamen kopuyor. Yani evet, CHP'den de yani Halkçı Parti'den de SODEP'ten de tamamen kopuyor. Ve diyor ki 12 Eylül dönemin için sırasında boyunca beni yalnız bıraktı Cumhuriyet Halk Partililer. Dolayısıyla ben artık bu partiyle işim bitmiştir ve onun yerine Demokratik Sol Parti adıyla, ki sloganı da oydu zaten, partisinin adını da Demokratik Sol Parti olarak koyarak yeni bir yola giriyor. Yani CHP'nin devamı olduğunu da söylemiyor. Yani belki esas yani o ekipten kopan insanlardan var tabii etrafında ama yani CHP yeniden açılacak, hiç oralarda mesela 1992'de yeniden açıldığı zaman hiç oraya yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar dönmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ye herhangi bir şekilde birleşmek falan gibi hiçbir kaygıya da girmeyecek.
2: Yani şey,
3: dolayısıyla evet, Ecevit'in yolu ayrılıyor artık.
2: Evet ve gömülüyor, baraj altı kalıyor.
3: Evet yani son
2: şeyin oyla 87'de.
3: 87 gömülecek tabii ki.
2: Şimdi yanda yine Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden çıkan isimlerin yani en azından dünya görüşü itibariyle kimler var?
3: Şimdi o işte yani o Murat Karayalçınlardan başlayalım. İşte Hikmet Çetin, işte Aydın Güven Gürkan'la hep başkanlık yapmış olan kişiler. İşte Altan Öğmen gibi bir sürü isim var. Yani bunların hepsi genel başkanlık yapmış isimler. Aynı zamanda dolayısıyla şeyin SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesinden sonra kullanan SHP içerisinde şeyi de taşımadığı için bu parti yani devleti kuran parti falan gibi bir kimliği yok. Sıfırdan başlayan bir parti. Zaten konsey izin vermemiş durumda eski partinin devamı olduğunu iddia etmek gibi bir şey de yapamıyorsunuz. Propaganda da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla direkt olarak böyle bir sosyal demokrat parti nasıl olur bunu şey yaparak bakarak yani direkt olarak sosyal demokrat politikalar üzerine kuran bir parti. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas olarak kurulduğu zaman bir misyonu vardı. Devleti kuran partiydi. Yani dolayısıyla o devleti kurmak, güçlendirmek, yaşatmak falan gibi 1923'te bir işlevi vardı. Şimdi 1980'lerin ortasında kurulan 87 seçimi öncesindeki o CHP'nin böyle bir işlevi yok. Esas olarak o CHP dağılan sol kesimi yani merkez solun kapatılan partisinin yerinde işte bir de SODEP Halkçı Parti ayrışmasından sonra bir de DSP var, Demokratik Sol Parti. Bu ayrışma içerisinde herkesi bir araya getirmek ve sosyal demokrat temelde getirmek gibi bir fonksiyon üstleniyor.
2: Yani şunu mu söylüyorsunuz?
3: Geçmişin bagajı yok üzerinde.
2: Yine gerçek bir siyasi parti gibi değil de ya da gerçek bir siyasi parti mi diyorsunuz?
3: Biz çünkü gerçek bir siyasi parti
2: bir taraftan da bakınca Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu itibariyle gerçek bir siyasi parti gibi değil.
3: Ama bu partinin
2: ve o hep devam
3: anladım,
2: ediyor.
3: Anladım sanki onu ama yani 12 Eylül döneminde o yani 12 Eylül sonrasında ki o siyasileşme sürecinde şeyi mesela illerdeki haline baktığımız zaman, Taşlı'daki haline baktığımız zaman yani bir şey olmaya çalışıyorlar.
2: Örgütlü gerçekten bir hareket.

çalışıyorlar. Yani o şey gibi böyle tepeden örgütlenen bir CHP, din yerine böyle alttan yukarı doğru giden bir parti olma çabası var. Yani ilk defa bence yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde yani Türkiye'de bir Sosyal Demokrat Parti'ye benzeyen bir

0: şeydi, birleşmeden sonra SHP birleşmesinden sonra Aydın Güven Gürkan o başkanlığa gelecek SHP'de. Sonra da Erdal İnönü'nün tekrar başkanlığı devralmasıyla seçime, 1987 seçimine bu şekilde gidilecek. Şimdi 1987 seçiminde Anavatan Partisi'nin hem oyları artmıştır hem de temsil gücü artıyor. Yani milletvekili sayısı artıyor. Bu AK Parti'nin bunu son dönemlerde bir kere yaptı. 2015 Çin Haziran'daki seçim, Haziran seçimine göre Kasım'daki oyları da milletvekili sayısı da artmıştı. Ya bu başka zaman hiç yaşanmadı. Ya bu şeydi. Yani Anavatan Partisi'nin oyları düşüyor, bu sayısı artıyor. Çok ilginç bir şey bu. Onun da temel nedeni kontenjan milletvekili uygulaması gibi seçim sisteminde bir yeni bir unsur katmaları. Yani çoğunluk sistemi ile nispi temsil sistemini karıştırıyorlar. Ve her ilde en çok oyu alan parti otomatik olarak bir milletvekili çıkartıyor. Kalanları da nispi temsile göre dağıtılıyor. Buna göre de böyle bir sistemde diyelim ki 6 milletvekili çıkacak ise...
1: ANAP 83 seçimlerine nispetle
0: bu hiçbir zaman
1: 87'de daha fazla sandalye elde etti.
0: Daha fazla sandalye. Oyu düştü ama daha fazla. Yani meclisin 3'te 2'sini alıyor.
1: SHP ne yapıyor?
0: SHP'nin oy oranı düşük. Düşük yani beklentiye göre. Epeyce düşük, 87'de 24.8.
1: Ama yani yanında bir de
0: partinin gerisine düşmüş.
1: DSP de var.
0: DSP'de fazla bir oyu yoktu galiba. 8.5'muş.
1: 8.5.
0: 8.5. ANAP
1: ne kadar dediniz?
0: Anavatan %36.3 ama %36 ile meclisin %67'sini aldı. Yani 3'te 1 oyla meclisin 3'te 2'sini aldı. 83'e göre oyu düştü. Bununla birlikte seçim sisteminin kendisine vermiş olduğu avantajla yani o kontenjan milletvekili uygulamasında bir de daraltılmış bölge vardı. Bu bölgeler yani en fazla 6 kişi milletvekili çıkabiliyordu. Böyle olunca da baraj, bir de ülke barajı var, bir de seçim çevresi barajı var. Bir de kontenjan milletvekili olunca nispi temsil.
1: Bu arada bir de tabii referandum yapıldı. Yasaklar öyle kalktı. Ecevit
0: tabii,
1: Parti'nin
0: tabii.
1: Başına öyle geçti.
0: Şeyden sonra tabii bu 86. Evet. 1986'da kalacak
1: yasak. Şimdi burada SHP var. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi yok. Ve
0: yok,
1: DSP henüz var.
0: Evet. Yani DSP var ve SHP var. İkisinin toplamı yüzde kaç etti? 32 falan, 33 oldu. Gene Halkçı Parti'nin işte biraz yukarısında. Ama SHP'nin elindeki %24.8, %25 diyelim, 4'te 1'e. Seçmenin 4'te 1'e. Şimdi burada 87'de gene işte Anavatan Partisi 83'te kazanmıştı tek başına iktidarı. 87 ile bir kez daha kazandı tek başına iktidarı. Dolayısıyla Anavatan Partisi'nin yönetimi altında 1991 seçimine gelmiş olacağız. Yani 87 seçiminde de kazandığı için tek başına. Yani Türkiye o koalisyonsuz bir dönem. Yani o 70'lerin koalisyonları 71'de başlayan işte şeye kadar süren 12 Eylül'e kadar süren koalisyon dönemleri bitmiş olacak 12 Eylül'den sonra. Anavatan Partisi'nin 83'te başlayan ve 91 seçimine kadar devam eden bir tek parti yönetimi vardı. Şimdi bu ortam içerisinde 91 seçimine gidiliyor. Yine SHP var CHP kanadında. CHP hala açılması tekrar yasak ve DSP var. Dolayısıyla 83 seçimindeki durum, pardon 87 seçimindeki parti kompozisyonunun aynısı 87'den sonra 91'de de var. Şimdi oradaki oy oranlarına baktığımız zaman SHP'nin oyu 24.8'den 20.8'e düşüyor. 4 puanlık bir kayıp. Demokratik Sol Parti 8.5'den 10.5'a çıkıyor. 10.8'e çıkıyor. Yani ikisinin toplamı biz önceki seçime göre biraz daha aşağıda, ya aşağı yukarı aynı oy oranı diyelim ya da 2 puanlık bir düşüş var. DSB barajı aşacak ama şimdi bir sürü parti de barajı aşmış olduğu için parlamento dağınık bir parlamento haline gelecek.
1: Yani sonuçta ve 1991'de %10,8 ile Demokratik Sol Partisi
0: mecliste girdi ama
1: 7 sandalyeyle giriyor.
0: Yanılmıyorsam 7 milletvekili var demiştim zaten.
1: Sonra bir sonraki seçimde 1995'te 76'ya çıkıyor. Oy aranı da %14,6'ya çıkıyor. Ve burada artık

0: başka bir şey olacak. Ana sol.
1: Arada
0: hükümeti gelecek.
1: Şimdi arada ama şey var işte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması var. Hmm. 91 seçiminin hemen arkasından. Şimdi evet. 91 seçiminden sonra da şey olarak, hükümet olarak CHP, CHP ile Doğru Yol arasında bir koalisyon olacak. Hı hı. Şimdi yani bu seçim yapıldı, bitti. Süleyman Demirel başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller devralacak şeyi. Şeydi, Erdal İnönü de başbakan yardımcısı ve şey.
0: Bu da bir, biraz şey gibi mi?
1: Hükümeti kurdular.
0: Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o karşıtlıktan sonra yıllar yılı.
1: Evet.
0: Doğru Yol Partisi ile bu defa
1: CHP olarak.
0: Koalisyon ortağı
1: oluyor. Ve şeye kadar gidiyor. Bu seçime kadar da gidecek. Hı. 91'den 95'e kadar bu şekilde idare edecekler. Bunun bir benzeri şeyden sonra olmuyor. 27 Mayıs'tan sonra oldu. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu bir koalisyon var İnönü'nün başkanlığında 27 Mayıs sonrasında. Fazla uzun sürmüyor gerçi. Bunun tekrarı gibi, ama bu bir seçimden diğer seçime kadar giden uzun bir koalisyon. Yani başı şey olan, yani siyasi istikrar açısından eğer iktidarda kalma süresinin uzunluğunu istikrar gibi kabul edersek, değil aslında.
0: Bunun da başbakanı Süleyman Demirel.
1: Önce Süleyman Demirel, sonra Cumhurbaşkanı.
0: Fakat Turgut Özal vefat edecek.
1: Özal'ın vefat üzerinde Cumhurbaşkanı olacak. Tansu Çiller onun yerine başbakanlığı üstlenmiş olacak.
0: Sonra Murat Karayalçın
1: başbakan yardımcısı olacak. Çünkü orada şey olur, başka şeyler var arada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılması var tabii. 91 seçiminden sonraki en önemli işlerden birisi bu şeyin 21.273 sayılı kanun.
0: Bunların da şeyleri demokratik, demokrasi için çok iddialı şeyleri var, vaatleri var değil mi bu ortaklığı?
1: Şey, tabii şeyi söylüyorlar, yani 12 Eylül sonrası işte anavatandan da sonra
0: Türkiye'nin şunu yapacağız, şunu
1: yeniden
0: yapacağız,
1: demokratikleşmesi,
0: şunu
1: işte anayasanın değiştirilmesi,
0: evet,
1: yeni bir anayasanın tartışmaya başlatılması, yani daha sivil anayasa işte falan gibi bir
0: ama
1: sürü.
0: Ama tam onun tam tersi
1: olmadı,
0: olacak.
1: Olmadı yani, olmadı ama yani 95'te bir
0: evet,
1: değişiklik
0: başlıyor. Faili meçhullerin.
1: Evet, oldu bir döneme yaşayacağız
0: oldu,
1: yani maalesef.
0: Biraz
1: yani
0: kim
1: karanlık
0: öldürdüğünü,
1: işlerin olduğu evet, bir döneme girilecek. Şimdi 92'de bir kanun çıkarak eski partiler kurulabilir deniyor. Ve bu eski partiler kurulabilir kararı.
0: Derken biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni
1: Cumhuriyet
0: yeniden görüyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açılıyor ve başına Deniz Baykal geçiyor. Şimdi Deniz Baykal'ın...
0: Şimdi orada sorayım. Deniz Baykal, yani biraz evvel... Şimdi genel başkanları CHP üzerinden baktığımızda Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit, işte aradaki darbe hikayesinden sonra dördüncü genel başkan.
1: Eğer CHP'yi saymazsak doğru olmaz.
0: Evet, yani sayamıyoruz.
1: Kurumsal kimlik evet, olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve onun dördüncü genel başkanı Deniz Baykal.
0: Baykal.
1: Şimdi
0: Deniz
1: fakat
0: Baykal,
1: burada ilginç şeyler olacak. Deniz evet, Baykal'ın yerine bir Hikmet Çetin gelecek, Deniz Baykal tekrar gelecek. Hı. Ondan sonra Altun Öğmen gelecek, evet, Deniz Baykal tekrar gelecek. Yani böyle bir Deniz Baykal'ın iki kere gidip gelmesi daha vardır. Onu arada kısa kısa
0: söylersiniz.
1: Söylerim
0: Deniz
1: arada.
0: Baykal nasıl bir profil?
1: Şimdi
0: yani
1: Deniz
0: şunu
1: Baykal'la...
0: sormayı istiyorum yine. Bülent Ecevit için sormuştum biraz önce. Hani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarını birebir temsil eden bir profil mi demiştim. Tam değil demiştiniz.
1: Ama sonra da vurgulayan.
0: Sonra da dediniz ki hangi Ecevit? Yani,
1: ha, sonra Ecevit tamam.
0: Evet, yani uyduğu dönemlerde var. Biraz farklılaştığı dönemlerde var. Öyle gözüküyor.
1: Tamam.
0: Deniz Baykal için ne söylersiniz?
1: Şimdi Deniz Baykal'ın bence yani Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına en çok uyan profillerden birisi olarak değerlendiriyorum ben.
0: Öyle mi?
1: Yani böyle değişime pek sıcak bakmayan gibi gözüküyor. Hı hı. Onun dışında da yani mesela o dönemi şimdi hatırlayacak olsak, daha sonra AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonraki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sert politikasını, işte her şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan, Anayasa Mahkemesi'nden cevabını da alan, karşılığını da alan, işte sonra mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi Abdullah Gül'ün
0: 367
1: meselesi falan, belki ileride biraz
0: şimdi orada baktığımızda
1: şimdi bunların hepsini gördüğümde laiklik vurgusunu fazla yapan, başörtüsü karşıtlığı üzerinden siyaset yapan, işte yani
0: fabrika ayarlarında bir Cumhuriyet Halk Partisi.

0: ben gidiyordu. Yani işte 28 Şubat sürecinde yani bayağı ciddi bir biçimde işte ülkede işte şeriat geliyor, demokrasi yerden gidiyor, yerden gidiyor falan çizgisine epeyce yakın duran.
1: Şimdi bu çizgini
0: bence
1: hocam, müsaadenizle biraz daha kalalım çünkü ondan sonra artık başka bir tarafa geçeceğiz. Hala Deniz Baykal üzerinden sormak istiyorum. Şimdi hemen birkaç cümleyle bile aslında işleyişi anlattınız. Bu tabii aynı zamanda bizim yıllarca konuştuğumuz vesayet sistemi. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi ile vesayet sisteminin çarklarının aslında bir arada nasıl işlediğini görüyoruz. İşte 61 Anayasası, Anayasa Mahkemesi. Biz mesela Deniz Baykal işte ne bileyim hükümet tarımla ilgili bir yasa çıkarttığında meydana gidip bu uyuyor neyse böyle bir miting ya da görüş bildirmek değil, haftasına televizyonda görürdük koşa koşa Anayasa Mahkemesi'nin merdivenlerinden çıkardı.
0: Biraz öyle tabii. Biraz öyle değil, öyleydi.
1: Evet,
0: öyleydi.
1: Aslında siyaset yapmıyordu gözüküyor, öyle mi?
0: İşte yani işte devleti kuran parti ve devletin partisi.
1: Hatta bir siyaset bilimciye göre 5 kilometrenin içerisinde siyasette yapmıyor işte. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Orduya gidiyor, yargıya gidiyor.
0: Yani bürokrasiyle, yargıyla, askeri ve sivil bürokrasiyle ve yargıyla ilişkileri son derece şey olan, sıcak ve iletişim.
1: Yani dolayısıyla olan, parti iktidar olmasa bile muktedir.
0: Öyle gibi.
1: Değil mi?
0: Öyle
1: o dönemde.
0: Evet.
1: Yani Deniz Baykal döneminde. Deniz Baykal
0: benim söylediklerimle aşağı yukarı
1: bundan rahatsız yani değil gözüküyor.
0: Ama yani o işlevi üstlenip yani yani devleti kuran parti biziz, artık biz yeniden geldik işte gördüğünüz gibi partimizi de yeniden kurduk. Bütün şeyimize döndük, eski partimizi yeniden açtık. Asıl şey biziz yani, bu ülkeyi kuran da biziz, bu ülkede en önemli sözleri söyleyecek olan, fazla sözlü olan da biziz.
1: Orada da vesayet sistemiyle
0: tavuk
1: mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı gibi bir hikaye galiba.
0: Bence
1: değil
0: öyle,
1: mi? Ara
0: bence
1: ara
0: öyle.
1: Yer
0: bence
1: değiştiriyorlar.
0: Bence öyle.
1: Evet. Neler oluyor
0: yani
1: o dönemde?
0: Yani şimdi Deniz Baykal'ın şeyinden sonra, başkanlığı almasından ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmasından sonra 92-95'e kadar olan dönemde iki parti birden var. Daha doğrusu üç parti var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi var, hem 93'te Erdal İnönü'nün artık ben yoruldum demesiyle başkanlıktan çekilmesi ve onun yerine de Murat Karayalçın'ın başkanlığını devralmış olduğu SYP var. Sosyal Demokrat Akçı Parti var. Bir de DSP var. Yani sol kesim, yani ortanın solu diyebileceğimiz kesimde daha önce CHP'nin tek başına doldurduğu şeyde, yerde, siyasi yelpazenin tam orasında artık CHP var, SYP var, bir de DSP var.
1: Hükümette de DYP-SYP var.
0: Hükümette SYP var.
1: Murat Karayalçın da başbakan yardımcısı.
0: Evet, Murat Karayalçın başbakan yardımcısı. Dışişleri Bakanlığı da yaptı galiba.
1: Evet.
0: Emin değilim ama yapmış olması lazım. Şimdi öyle bir...
1: Başarılı bir profil izlemiyor tabii parti.
0: Şimdi evet. Yani. Şimdi orada bir de 94'te yerel seçimler var. O yerel seçimlerde fazla başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. Çünkü yani üç partinin birden aynı anda girdiği ve üçünün adayının güçlü olduğu şey oldu. Yani üçünün de belli bir miktar oy aldı. Fakat karşılarındaki bir şey yani ne bileyim SYP aldı. Yani SYP'nin de CHP'nin de DSP'nin de kazanamadı. Buna karşı mesela Doğru Yol'un aradan sıyrıldı. Hı. Anavatan'ın doğrudan aradan sıyrıldı. Türden seçimler de oldu. Yani bu 94'te böyle bir sıkıntılı şeyden sonra yani sonuçta bu iki partinin birleşmesi yani Demokratik Sol Parti'yi artık herkes bırakmıştı. Necevit'in de zaten öyle bir gönlü yok birleşme konusunda. SYP ile şeyin birleşmesi için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesi için yoğun çabalar harcanıyor. Ve o partide de mesela CHP SYP'yi yuttu izlenimini vermemek için, aynı şeyi SODEP Halkçı Parti'yi yuttu izlenimi vermemek için mesela orada Aydın Güven Gürkan gelip Erdal İnönü sonraki almıştı. Burada da Deniz Baykal çekiliyor ve o birleşmenin başkanı, CHP ile SYP'nin birleşmesinin genel başkanı Hikmet Çetin oluyor. Fakat Hikmet Çetin bu 95'te artık iki parti birleşti. Seçim var, 95 seçim yılı, seçim yapılacak. Dolayısıyla seçimden önce...

0: önce Deniz Baykal tekrar nereye gider nezdinde şeyini alıyor, desteğini alıyor. Tabandan da onu tekrar işte daha böyle yani ne bileyim desteği daha fazla diyelim şeye göre, Hikmet Çetin'e göre ama böyle fazla bir yarış olmayan bir şeyde seçim sonucunda genel başkanlığın tekrar dönmüş oluyor. Ve dolayısıyla 1995 seçimlerine Deniz Baykal'ın başkanlığı altında CHP ve Ecevit'in DSP'si şeklinde ikili bir parti
1: artık böyle devam edecek.
0: Girecekler, evet böyle girecekler fakat
1: Ecevit
0: tabii
1: vefat
0: ki...
1: Ecevit edene kadar.
0: Evet. Evet, Demokratik Sol Parti olarak öyle devam edecekler. Fakat burada ilginç bir şey olacak. Partinin 95'teki oy oranı %10.7'ye düşüyor. DSP'de %14.6. Yani iki tarafta da ciddi bir düşüş var. Refah Partisi'nde tırmanma var çünkü seçimden birinci çıkan parti. Refah Partisi zaten 94'teki yerel seçimlerde de bunun böyle olacağı.
1: İstanbul ve Ankara'yı alıyor.
0: Belliydi tabii bunun evet. Böyle olacağı zaten oradan mesaj verilmişti. Dolayısıyla bu seçimden sonra 95 seçiminden sonra şeyler var. Önce bir doğru yolun azınlık hükümeti var. Bir ay bile yaşamıyor. Önce Tansu Çiller'i kurmuş oldu.
1: Yeniden koalisyon.
0: Sonra CHP ile bu sefer bir koalisyon kurulacak. O da 4 gidecek. Ay yaşıyor. Sonra Doğru Yol Partisi ile bir koalisyon. Ana sol muydu? Ana yoldu. Değil mi? Evet, evet. Ana yoldu bu da.
1: Sonra...
0: Ana yolu kuruyor. O da 4 ay yaşıyor. Ve arkasından Refah Partisi ile bir yıl kadar sürecek olan hükümeti kuruyorlar. O da Refah Yolu hükümeti.
1: Tabii bu arada bu akşamın konusu değil tabii de yan tarafta Sabancı suikasti var. Bu koalisyon
0: yani siyasette ülkede istikrarsızlık olduğunu kesin söylemek lazım. Bu arada evet. Yolsuzluk söylentileri çok fazla var.
1: Evet. Ama ekonomi, cinayetler var,
0: suikastler var, faili meçhuller var. İşte cezaevi işte şey diye bastırıcı devlet.
1: Tabii bu arada DYP-SYP koalisyonunun o vaatleri bir yana
0: Yani bayağı ülkede çok ciddi kriz var. Yani ekonomik olarak da kriz evet. var. Yani bayağı yani ülke açıkçası iyi. Yani 90'lı yıllar maalesef iyi yönetilen yıllar
1: olmadı. Askerlerin çok öne çıktı. Kürt meselesi konusunda da yine askerlerin öne çıktı.
0: Yani ülkede bir vesayet rejiminin olduğunu böyle hissettiren, sürekli gösteren yani askerlerin
1: televizyonu
0: açtı. Her konuda işi açtığı zaman bir tane genelkurmay başkanı, yani bir başka askeri rahatlıkla gördüğümüz yani böyle Türkiye'nin hakikaten şimdi ben böyle şimdi hemen gözümün önüne geliyor.
1: Hatta ona benzer bir ifadesi vardı için. Galiba Tansu Çiller'in. Yani böyle
0: şak yapıyoruz falan şey. Onlar tak, şak. Tak şak dedi.
1: Bir
0: tak,
1: de böyle bir elmanın iki yarısı olmuş, gibi evet. Doğan Güreş. Yani başbakanla genelkurmay başkanı.
0: Evet o tür ifadeler vardı.
1: Vardı ama yan tarafta da işte şey Murat Karayalçı'nın SHP'si de o dönem hiç varlık gösteremeyen. Evet.
0: Şekli birleştiler zaten Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır şeyle.
0: 95 seçimine CHP'de
1: gidiyor. DYP'ye nispetle demek istiyorum. Hiç varlık gösteremeyen bir parti evet, olmuştu. Evet, dolayısıyla evet. Erimesi de kolay oldu herhalde.
0: Tabii. Birleşme kararı alıyorlar. Zaten kolaylıkta da gidiyorlar. Deniz Baykal'da Hikmet Çetin'e vermiş olduğu başkanlığı
1: geri
0: alacak. Geri alacak. Şimdi dolayısıyla yani 90'lı yıllar gerçekten sizin de çizdiğiniz gibi Türkiye için böyle karanlık yıllar falan gibi yani pek şey değildi. Ve bu hükümet yani Refah Yolu hükümeti de malum 28 Şubat süreciyle birlikte düşecek şeyden.
1: Sonra yeniden korkunç bir şey başlıyor yine işte. Neyse konumuz bu değil.
0: Yani o evet öyle doğru yani şimdi CHP konuşumuz. Yani o da hakikaten Türk siyaset açısından bayağı bir şey bir dönem.
1: Yine böyle damarlarından
0: sonuç olarak şey yani 12 Mart muhtırasından da fazla bir fark olmayan bayağı askerler eliyle hükümetin değiştirildiği.
1: 12 Mart muhtırasından daha ağır sonuçları olan bir şey.
0: Tabii sonuçları da ağır. Yani şey diyorum yani 12 Mart'ı herkes muhtıra der de 28 Şubat'ı muhtıra diye adlandırmak pek tercih edilmiyor. Onun da normal bir askeri darbelerden bir farkı yok aslında. Yani bir sonuç
1: tabii
0: olarak
1: şeyleri bugün hatırlamıyoruz. 11 saat süren Milli Güvenlik tabii, Kurulu'ları tabii. olurdu ve televizyonlar, ana akım medya sabahtan akşama kadar perde oynadı. Bir kişi çıktı, su getirdiler, su götürdüler. O terörize
0: evet, hatırlıyorum tabii ki.
1: Olurdu herkes onu akşama kadar beklerken.
0: Siz basın dünyasından yaşıyordunuz. Biz de vatandaş olarak evet. yaşıyorduk o yılları. Sonuç
1: bunların
0: olarak,
1: peşinden 28 Şubat'la bu hükümet gidecek.
0: Düştü seçime de gittik.

0: arkasından 99 seçimlerine ve 99 seçiminde de ben hatta seçimden sonra
1: Abdullah
0: bir yazı
1: Öcalan'ın
0: yazmıştım. Abdullah
1: Öcalan'ın yakalanması.
0: Öcalan'ın yakalanması var bu arada. Şimdi evet. Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte
1: birden Ecevit'in yıldızı parlıyor. Şey
0: %22.2 gibi bir oya fırlıyor. CHP 8.7 ile baraj altında kalıyor. Tarihinde ilk kez barajın altında kalacak. Ve bütün yani o kesimdeki oylar DSP'ye gitmiş olacak. Şehitli baraj altı kalmasıyla birlikte. Bir de şöyle bir manzara var. 28 Şubat sürecinde aktif olan partilerin hepsi oy kaybediyor burada.
1: Başta CHP.
0: Yani başta CHP'nin kendisi. Anavatan Partisi.
1: Deniz Baykal çok aktifti.
0: Anavatan bunların içerisinde aynı şekilde. Yani
1: o da evet.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu seçimden sonra gene çok bildiğim.
1: Daha doğrusu üzere, askerlerle anlaşıp hükümet kurdu intiba ki biraz öyle. Kurdular. O şeye dönüştü. Oy kaybına dönüştü.
0: Evet, evet. Yani sonuçta Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, bir de Demokratik Toplum Partisi değil. Cindoruk'un kurmuş olduğu partiydi galiba. Mesut Yılmaz'ın başkanlığında bir şeyle buradan gittik tabii. Seçime. Bunda seçime gittik. Arkadan da DSP, MHP, ANAP. Bunu
1: bu arada
0: oldu.
1: Tabii yine konumuz CHP olduğu için konuşmadık ama hani hangi Ecevit, belki hangi Baykal'ı da iyi kötü sorabiliriz ama hangi Demirel diye de bir sürü defa sorabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani onda.
0: Tabii ki. Yani şimdi 28 Şubat'taki Demirel ve sonra Cumhurbaşkanı olduktan.
1: Ya da biraz evvel söylediğiniz hani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden beri devam eden o iki kutup. Nihayet işte kuruyor, koalisyon hükümeti kuruyor diyoruz yani o kadar evet, farklı evet, gibi evet. Sonra da aynısı gibi dolayısıyla bir sürü yani Demirel'de var.
0: Yani Demirel'de de var tabii o çizgi şey yani böyle son iki dönemlerinde ya da yaşları ilerledikçe bir de oldu yani daha refleks devlet refleksi oldu bütün o liderlerin böyle bir tarafı da oldu.
1: Evet. Hatta yayını hazırlanırken düşündüm bunu bu hangi Ecevit hangi Demirel baktığımızda mesela Erdoğan'a baktığımda hangi Erdoğan diye soramadığımı anladım. Bir tane Erdoğan var galiba. Bakınca çizgi
0: da
1: olarak.
0: Tabii yani o kendi çizgisi olarak tabii öyle düşünüyorum.
1: Yani o diğerinde böyle konjonktür değiştikçe değişik profiller
0: çizilebiliyor.
1: Peki 98'de değil mi?
0: Seçim 99.
1: 99, 28 Şubat 97 idi.
0: 97 evet, ondan sonra malum.
1: Bunlar gömüldü.
0: İşte o Anavatan DSP ve DTP geldi. Öcalan yakalandı o arada. Arkadan 99 seçimde girdi. Ecevit'in birinci parti çıktı. Bir seçimde CHP'nin baraj altında kaldı.
1: Bir de söylemedik dedik. Hocam. 94 yerel seçimleri söylediğiniz meşhur İSKİ skandalı vardı o zaman. Günlerce konuşulmuştu. Ondan da herhalde zarar görmüştü parti 1994'te.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi nereye geldik?
0: Şimdi 99 seçimleri bitti. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalınca Deniz Baykal dedi ki bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Genel başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Onun yerine gidildiği zaman böyle daha ılımlı ve yumuşak bir şey olan profil çizen Altan Öğmen genel başkanlığa getirilecek.
1: Böyle bir formül vardı Kasım'a kadar İsmet abi onu Altan Öğmen için yapmışlardı. Kasım'a kadar Altan abi.
0: Şimdi ve bu tabii vallahi ki oldu. Altan Öğmen yani uzlaşmayı sağlanıyor. İşte delegelerin de desteğini arkasına alıyor. Ama başkan da onun kıza sürecek. Gene
1: bir yere kadar zaten
0: yani,
1: o,
0: bir sene yani, falan gibi evet. Bile sürmeyen bir şey. Arkasından
1: emanet genel başkan mı deniyor?
0: Baykal'ı emaneten yapıyor. Yani görünüşe göre seçim başarısızlığının sorumluluğunun üzerine gelen bir başkan. Demokrasinin gereğini yerine getiriyor. Yenilen bir genel başkan ben ayrıldım diyor. Yerine bir dönüm. Bırak geçeyi geliyor fakat sonra diyor ki hadi ben geri hazırım geldim. Emanetimi geri ver diye. Yani öyle bir şey gibi. Siyaset Oyunu gibi bir şey aslında. Yani öyle bir şey yani böyle kıran kıran bir seçimle düşürülen, sonra onun yerine tekrar gelen, tekrar görevi başka bir seçimde alan bir başkandan ziyade böyle bir tarafı var ve dolayısıyla Deniz Baykal'lı bir CHP 99 seçiminden sonra devam edecek ve böylece biz şeye kadar 2002 seçimlere kadar bu hükümet var zaten. Demokratik Sol Parti'nin başkanlığında ve Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde olduğu hükümette geliyoruz 1999'dan 2002 seçimine.
1: Şimdi orada oraların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi, bildiğimiz fabrika ayarlarındaki Cumhuriyet Halk Partisi değil mi?
0: Buradaki evet, buradaki yani zaten Deniz Baykal tekrar geriye geldi. Daha baraj altında, biz en büyük sıkıntısı o. Baraj altında ve şey diyor yani biz ne yapabiliriz falan diyorlar ama yaratıcı bir şey üretmiyorlar. Yani yeni bir böyle seçmene hitap eden bir yani şu diye bir takım ayrıntılı bir programı halk önünde bir gerçekçi, inandırıcı, ikna edici bir programı da halkın önünde koyan bir şeyi de profilde çizmiyorlar.
1: Yok
0: maalesef.
1: Zaten öyle bir
0: yani öyle bir şey. Üretemiyorlar belki de. Maalesef böyle bir şey üretemiyorlar. Şimdi VET mesela 2002 seçiminde tekrar barajı açacaklar ama onun nedeni kendilerinin yaratıcı olmalarından dolayı halk parlamentodaki ne kadar parti varsa hepsini dışarı çıkarttı. O anda parlamentoda olmayanları da meclise soktu. Yani Demokratik Sol Parti'nin %22.1 olan oyu
1: Abdullah Öcalan hikayesinden herhalde.
0: Tersi dönüyor. 22.1 iken 1.22 olacak.
1: Ve siliniyor. Silinecek partisi. Anavatan Partisi aynı şekilde siliniyor.
0: Anavatan 5'e düşüyor. O da silinmiş olacak. MHP 8.5. İşte Doğru Yol Partisi 9.5. Hatta düşün ya o kadar arayış içindeki insanlar mesela Genç Parti diye böyle ne olduğu belirsiz bir parti birdenbire dışarı çıktı. O zaman Telsim diye bir telefon şirketi hala var mı? Yok galiba şimdi. Ya onun bayilerin hepsi milletvekili 7.5 diyordu yani. Onların adayları böyle sağdan soldan kendi şirketlerinin işte bayilerinden milletvekili adayı yaptı. Onlar parti yani ne olduğu belli olmayan ya bu partinin ideolojisi nedir, merkezde nereye oturtuyorsunuz falan. Tabii bir şeyler
1: söyleyebilirsiniz. Tabii bu arada 2001 ama. Krizi yaşandı
0: tabii
1: Türkiye'de.
0: Tabii ki 2001 krizi de var.
1: %168 devalüasyon oldu bir gecede. Yani şimdi diyebilir ki insanlar sonra da ekonomik krizler oldu, öyle değil. Bir anda siyasi servis kriz, sektörü
0: yani siyasi evet. Kriz de var. Seçmen yani her bir de dikkatini çeken bir şey.
1: Bir ton insan işsiz kaldı birkaç gecede.
0: Kesin o,
1: servis
0: kriz
1: sektörü
0: müthişti.
1: Tamamen şey olmuştu, sıfırlanmıştı.
0: Bir de şöyle bir tarafı var. Yani 12 Eylül'den 2002'ye kadar olan dönemde ne kadar irili ufaklı parti varsa hepsi iktidara ortağı olarak girdiler. Yani bakın burada mesela Anavatan Partisi, SHP, Doğru Yol Partisi, CHP, Milli Selamet Partisi, yerine Refah Partisi, Milli Selamet geçmişti artık, Refah Partisi ve MHP olmak üzere bütün bu partilerin hepsi iktidarlarda ortak oluyor. Yani ülke bir türlü şeyi bir çizgi tutturup giden evet, bir ülkedir. Ekonomi berbat. Siyaset
1: bir milyar
0: kriz var.
1: Dolar salınıyor. Salındı mı, salınıyor mu, salınacak mı diye böyle bütün gün son dakika vermek üzere beklenilirdi. İşte meşhur IMF hikayeleri ve Kemal Derviş, İsmail Cem, onun
0: tamam,
1: partisi.
0: Tamam, doğru.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla
1: yani arayışta bir de bunlar
0: arayış,
1: da
0: büyük arayış var. Vardı. Yani o öyle bir ortam vardı ki yani şöyle bir boşluğu, siyasi yelpazedeki boşluğu doldurabilecek bir parti bir rüzgar estirip arkasına alabilirdi. Genç Parti bunun örneklerinden birisi. Yani hiçbir tabanı olmayan, yani bir geçmişi olmayan birisinin bir parti kurması ve çok kısa bir süre sonra birkaç ay sonra %7.5 oy alması inanılmaz bir şey.
1: Evet,
0: yani buna karşılık mesela şey de ya bu arada parti kapatmalarını hiç konuşmadık. Bir sürü de parti kapatma süreçleri vardı bunun içerisinde. Tabii. 12 Mart'ta da oldu işte 27 Mayıs'ta da
1: şimdi
0: oldu.
1: Şimdi birazdan konuşuruz zaten onları bir toplu
0: şimdi
1: olarak hocam.
0: O parti kapatmaları içerisinde de işte şeyin Refah Partisi arkadan Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra AK Parti şeyi çok iyi değerlendirdi. Yani bu ortamı, o konjonktürü değerlendirip ben merkezin merkeze yürüyen bir parti gördüğümü çizerek şeyi de o alanı yani klasik çizgiyi de Saadet Partisi'ne bırakarak
1: şimdi, seçmeni çok iyi bir destek aldım.

0: Demokrat Parti'den sonra ideolojik partilerin gözükmesiyle birlikte mesela bu tarafta Türkiye İşçi Partisi gözüküyor ama bir süre sonra bitiyor.
1: Bitti.
0: Burada halbuki MNP, MSP, Refah, Fazilet hep böyle çoğalarak, genişleyerek yürüyen bir şey var. Tabii sol sağ diye mi ayırmak lazım Türkiye'yi yoksa CHP'ye başka bir tanım mı bulmak lazım?
1: Yani o, evet. Siz yani bilirsiniz bence hocam. Bence sol sağ tanımlarından yani iyi bir analiz yapılamaz.
0: Ne demek lazım bilmiyorum ama madem öyle deniyor ben de öyle diyeyim. Bu tarafa bakınca aslında daima sağdaki partilerin işte MNP, MSP örneğinde de gördüğümüz gibi bu yürüyor, bu taraf yürümüyor. Galiba onu sormak istiyorum. Yani Türkiye solu dediğimizde eninde sonunda geriye CHP mi kalıyor? Ya da Türkiye solundaki yani sol diye kendini tanımlayanlar yana doğru böyle gitseler bile son kertede CHP'li mi oluyorlar?
1: Şimdi bu tabii ki zor bir soru. Yani Türkiye'de açık konuşmak gerekirse yani böyle bir sol partiye benzeyen bir parti belki ilk dönem Aybar döneminin şeyden bahsedilebilir.
0: En başta Türkiye için ama varsa. O da yürümüyor.
1: İşte o da yürümedi. Yani o şey yürümemenin nedenlerinden birisi gene askeri müdahale. Yani çünkü Türkiye İşçi Partisi 1965 seçiminde 3.2 oy alıyor. 15 milletvekili çıkartıyor.
0: Tabii ama diğeri de kapatılıyor.
1: 69 seçimindeki oy oranı da gene 3'tür.
0: Evet.
1: Ama sistem değiştiği için
0: diğeri
1: azalacak.
0: Kapatılıyor, açılıyor darbelere o da. O da darbelerden çok büyük zarar görüyor ama
1: büyük
0: bir şekilde yenileniyor.
1: Büyük zarar gördü ama şimdi şöyle olmadı. Şimdi Refah misin mesela Milli Selamet Partisi %10'larda 10 civarındaydı. 70'li yıllara baktığımız zaman MSB ilk kuruluş ilk 11.8 sonra 8.5 73'te 10.7 o milletvekili sayısı arkadan geldik Yani anavatan pardon AK Parti'ye gelene kadar böyle büyük patlama sadece 99 seçiminde var. 95 seçiminde var. 95 seçimindeki o %15.4 99'da 21.4'te birinci oldu. 95 seçim var. %21.
0: Yani insanlar
1: ama 20'nin altında hep. Yani
0: son kertede
1: büyümedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oyunu veriyor? Yelpazenin solunda olan.
1: Yelpazenin solunda tabii ki yani insanların başka bir adres bulamadıkları için ulan yaptıkları, oy verdikleri parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Yani çoğu kez olarak yani gönüllü olarak vermiyorum ama başka alternatifim yok diyerek sonradan da ya keşke vermeseydim verdiğime de bir pişmanım diyenler de ben çok gördüm. Ya ne yapayım başka kime vereceğim diyerek veren de çok gördüm.
0: O havza ama
1: yani
0: dar bir havza.
1: Şey yok yani orada bir başka alternatif olarak görülebilecek. Yani bir mesela Demokratik Sol Parti hiç öyle kabul görmedi. Hariç 99 seçim hariç ortada CHP'den insanlar umudunu kesince oraya hadi bir de bunu deneyelim diye yaptılar ama.
0: Tabii CHP'li olmayanlar da vermişti o zaman.
1: Tabii ama CHP'nin kendisi de çok ciddi bir şey. Şu CHP'li olmayanlar da vardı. Tabii oradaki rüzgar esas Abdullah Öcalan'ın yakalanması rüzgarının bayağı bir etkisi olduğunu söylemek lazım. DSP'nin büyümesinde. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında seçmene sol kesimden hitap edip ciddi bir biçimde olabilecek. Yani ne bileyim iktidar alternatifi olacak ya da epeyce bir oranda oy toplayacak bir alternatif hiç çıkmadı. Şimdi mesela solun içinden bir kesim bir dönüm HDP bu gibi partilere oy verdiler. O tür insanlar da var yani.
0: Tabii solda bir de çıktı.
1: Yani mesela HDP'nin bu 2015'teki %13'lük bir oy oranı yakalamıştı ki çok yüksek bir oran. Yani bu bir şey kendi oyu değildi o.
0: Tabii,
1: geldi geri oylar geri geldi. Yani CHP'ye oy vermeyip barajı geçmesini sağlamak için veren var. Ben yani şeyleri de hatırlıyorum. Yani CHP'li olup sırf barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler oldu
0: Peki,
1: o seçimde.
0: Baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi genel başkanlarla ilgili sormak istiyorum. İşte Atatürk, İsmet Paşa, Cumhuriyet Halk Partili olmayarak ölüyor değil mi?
1: Evet, bağımsız. Bağımsız bir senatördü.
0: Olarak. Sonra Bülent Ecevit

0: de öyle CHP'li değil DSP'li olarak.
1: Olarak
0: Deniz Baykal CHP'li.
1: Başkan idi.
0: Ama Deniz Baykal da neticede kaset marifetiyle.
1: Kaset marifetiyle başkanlıktan düşmüş.
0: Düşürülüyor. Düşmüş. Evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de ilk günden itibaren yani kurucu parti diyelim. Sonra 60 darbesi, sonra 80 darbesi, arada 71 var, 28 Şubat var. Hem vesayet sistemini unutmayarak değerlendirir misiniz? Ve siyasi fikir olarak nereye koyuyorsunuz?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
0: tanımladığınızda parti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir tarafı, yani kendileri açısından bence bir önlerinde bir ikilem var. Yani eski o yani vesayetçi yapıyla bütünleşmiş bir parti, işte devleti kuran parti, devletin partisi, işte devlet her şeyin önünde gelir diyen bir parti benimseyen insanlar bu partide hep var. Hep oldu.
0: Peki şöyle mi hocam? Şimdi diyorsunuz ki devlet en önce ama zaten ben de devletim gibi bakıyor.
1: Tabii ki. İşte vesayet de oradan geliyor zaten. Devlet
0: hiç
1: benim. Ben bu devleti ben kurdum. Bu devlet benden sorulur diyen bir. Yani bu düşüncede olan yani askerlerde nasıl biz bu devleti askerler kurdu ve dolayısıyla askerin sorumluluğu esas devlet işi askerin işidir. Yani dolayısıyla siyaset de askerin işidir diye bakan insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir kesim var. Şimdi bu kesim bu partinin sola açılmasının önünde bence çok büyük bir risk oluşuyor. Riskten ziyade bir çelişki bu. Yani böyle bir partiden sosyal demokrat bir parti çıkmaz. Çıkamaz yani.
0: Peki o zaman çünkü vesayet sistemiyle birlikte CHP de mi çöktü Türkiye'de?
1: Yani bence öyle. Yani o sistem içerisinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karşılığı olarak yani kendi yani o esas olarak bu 100 senelik parti olarak alırsak 1923'ten alırsak şimdi 100 senelik ama mesela ilk 90 yılı ya da ilk 95 yılı diye baktığımız zaman Esuzlar Parti'nin yani böyle bir yapısı var. Yani dolayısıyla ortanın solu olduğu zaman da şimdi arkasında bütün o parti bagajını taşıyorsunuz, geçmişini taşıyorsunuz. Yani bir mesela bir Dersim eleştirisi yaptığınız zaman refleks olarak parti o zaman gerekliydi. Bunu yapmamız zorunluydu. Dendiği zaman bunu savunması o kadar kolay olmayabiliyor. Yani geçmişte yapılmış bir sürü hata var. Ve bu hataların hepsinin sorumluluğunu taşıyacaksınız bir yandan. Bir yandan da işte ben sol partiyim, sosyal demokrat partiyim. İşte emek benim için en yüce değerdir. İşte toprak işleyenin, su kullanının falan gibi böyle sol sloganlarla gideceksiniz. Şimdi bu iki kesimden de insanlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında değişim başlamıştı. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de başladı bu. Yani Kılıçdaroğlu döneminde malum şeye doğru giden. Yani diğer kesimlere de açılan, yani hem sağına hem soluna açılan bir yapı vardı. O yani oy oranının biraz yükselmesi de bu
0: biraz derken oldu. İşte Kılıçdaroğlu %48
1: küsur aldı kendisi.
0: Peki orada yani, ama bir de rejimin Türkiye'de değişmesi, başkanlık sisteminin gelmesi mi?
1: Tabii sizce, onun da etkisi var tabii çünkü iki aday
0: Kılıçdaroğlu'nu mecburen başka partilere açtı ve orada
1: onu tabii mecburen açıyor ve şöyle bir şey oldu. Yani esas olarak seçim başkan var bir de Erdoğan başkan. Bir de ona karşı çıkanların adayı gibi düşünebilirsiniz. Yani başkanı destekleyenler, başkanı desteklemeyenler gibi bir ikili şeye doğru düştü iş.
0: Kaç dakikamız ya 40, var acaba?
1: %48'in tamamını Kılıçdaroğlu'na yazmamak lazım aslında.
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi Deniz Baykal'ın genel başkanlar da kolay değişemiyor. İşte İsmet Paşa'da gördük. İsmet Paşa'dan itibaren daha doğrusu. Bir de genel başkanlar genel başkanken çok muteber olsa da genel başkanlıktan indikten sonra da çok itibarsız kalıyor gözüküyorlar. Böyle baktığımızda değil mi? Yani İsmet Paşa.
1: Şimdi İsmet Paşa örneğine baktığımız zaman İsmet
0: onu
1: Paşa.
0: Onu görüyoruz Bülent Ecevit de
1: yani
0: sonra
1: evet,
0: Cumhuriyet Halk
1: Partisi. Yani evet ama fazla uzun sürmedi. Bir senelik bir dönem oldu. Bir de şey yapmadılar galiba. Fazla böyle bir eski devlet şey olduğu için. Ama yani.
0: Ama işte Deniz Baykal bir dönem çok muteberdi.
1: Deniz Baykal çok tabii ki.
0: Sonra bayağı, tabii. Neredeyse lanetlendi.
1: Bayağı yani çok ciddi bir şey. İşte bir de şu oluyor tabii yani. yaş falan yani yaş ilerledikçe siyasetçinin evet. yaşı çok fazla olmaması lazım bence. Evet. Yani fazla belli emeklilik devri olması gerekiyor.
0: Evet
1: belli
0: ama işte İsmet

0: Hikmet Paşa 88 işte değil 77 olsaydı zaten büyük ihtimalle Ecevit onu yenemeyecek.
1: Ben de işte tam onu demek istiyorum. Yani ve aklımda ve İnönü vardı gerçekten bunu söylerken. Yani sonuna kadar götürme. Yani İnönü gelmeyen 90 yaşındaki bir insanın hala bir genel başkanlık yarışına girmesi İnönü için söylüyorum. Evet.
0: Sonra
1: müthiş bir şeydi yani.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve yani başkanlık sistemine geçişle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi deminden beri demokratik sol, Ecevit'in işte ortanın solu orada bir yörünge değişikliği kısmen söz etseniz bile sanki hiçbir şey değişmiyormuş gibi hep aynı rota devam ediyormuş gibi. Fakat,
1: ve gene oraya geliyor. Yani o değişiklikleri söyler gene oraya geliyor.
0: Bu altılı masa ve başkanlık sistemiyle birlikte sizce o masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka daha farklı bir ideolojik siyasi konumlanmasından söz edebilir miyiz? Çünkü bunu şunun için soruyorum. HDP de ortak gibiydi altılı masaya. Ama bu konuda açık aleni, işte biz bu arkadaşlarla beraber olduk, bir araya geldik, şöyle şöyle düşünüyoruz ve Türkiye'yi şu şekilde yönetmeye talibiz gibi bir açıklama duymadık.
1: Yok, hayır, öyle bir açıklama olmadı.
0: Dolayısıyla bu bir siyasi sadece manevra mıydı? Yoksa bu aynı zamanda siyasi bir değişikliği ifade ediyor
1: ya,
0: muydu?
1: Bence çok fazla siyasi değişiklik şeklinde düşünmemek lazım bence. Yani esas olarak burada başkanlık sistemin geldikten sonra, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra ve de ilk turdan sonra ikinci tura iki tane aday kalınca yani artık şeyin anlamı kalmıyor. Yani ben mesela kendi partime vereceğim. Mesela ne bileyim ben. Mesela orada şey olabiliyor. Ya ben yani bunlar geleceğine Erdoğan kalsın diyenler Erdoğan'a verebiliyor. AK Partili olmasa bile. Ya da öteki taraftan yani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diye karşıda o tarafta kim olursa olsun ona oy veren seçmenler.
0: Yani aslında Erdoğan belirleyici oluyor.
1: Evet, burada bence de tabii ki Erdoğan belirliyor. Yani burada ideolojiden çok o mu o mu gibi iki şey arasından bir tercih işi kalıyor önünüzde. Yani onu yapınca da yani orada siz mesela keskin bir ideolojik şey koysanız, yani, program koysanız kimseden oy alamazsınız.
0: Dolayısıyla
1: zaten. Ya sandıktan uzaklaşır
0: tekrar
1: insanlar.
0: Tekrar sorarsam yani bir tarafta AK Parti ve Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine yani çizdiği bir siyaset var.
1: Tamam.
0: Bu tarafta da karşısında yani 48 küsürün sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçimlerde beraberinde işte altılı masa ortaya konan bir siyaset yok mu?
1: Bence yok. Yani orada Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday da olsaydı muhtemelen ona yakın bir oy alacaklar. Yani toplum kutuplaşmış bir toplum çünkü. Yani bu kutuplaşma ortamı içerisinde, kutuplaşma demin de söylediğim gibi yani mevcut başkan devam mı edecek?
0: Hayır, siyaset üretemedi mi yani? Ne?
1: Fazla bir şey söylemediler. Yeni bir şey yani biz mesela şey yap mesela yarım ağız söylenen işte başkanlık sistemini bırakıp
0: ama onun için bir kere seçimi kazanıp o biraz falan. Çok uzun uzun bir şey.
1: Bu tabii ki o mesela böyle şeyler söylediler ama bunu da içine doldurmuyor. Yani şey demediler yani biz başkan olunca şunu ve şöyle kaynakları bunlar bunun şu kaynaklarla bu işi şöyle yapacağız işte tarımı böyle yapacağız bilmem işte sanayide şu olacak eğitimde politikalarımız şudur falan gibi böyle yani
0: şunu mu diyorsunuz?
1: İkna bir yani
0: 48 değil
1: şey.
0: 50 küsür olup gelseydi Kemal Kılıçdaroğlu o 6 ortağıyla ertesi
1: bucalama
0: gün
1: yaşayabilirlerdi. Şey, bucalama yaşanamayacaktı
0: ertesi
1: muhtemelen
0: gün
1: yani.
0: Bir şey üretebilir. Şimdi zor mu olurdu?
1: Tabii, zor olabilirdi ama üretirlerdi ya da üretemezlerdi. O biraz şey gibi yani bu İttihat Terakki döneminde Abdülhamit gitsin de kim gelirse gelsinciler var bir de yani mesela o dönemde. Evet. Yani peki politika sürüyoruz peki kardeşim siz yani Abdülhamit gittikten sonra ne yapacaksınız diye sorunca belki hiçbir cevap yok. Mesela bunu yaşadık tarihimizde buna benzer
0: ama onlar
1: şeyler.
0: Bile iyi kötü fikren bir fikir
1: belli bir fikir şeyi var tabii işte zor oradan ikinci meşrutiyete falan gidildi de.
0: Halbuki
1: yani bu mesela altılı masanın bence yani birleşme noktası siyasi bir şeyden ziyade artı anti Erdoğancılıktı bence. Yani en fazla şey
0: dolayısıyla seçimleri de kendisi etkiledi.

0: Seçim. Olan oylar ve kendisine karşı olan oylar diye Cumhurbaşkanı
1: bence
0: belirlemiş
1: oluyor. Yani onun için de bir kez daha tekrar edersem yani o %48 hakikaten Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu olarak kabul etmemek lazım. Başka birisi olsa da gene o oyu alabilirdi diye düşünüyorum. Yani öyle bir bölünmüş, kutuplaşmış bir toplum.
0: Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Ha, bitmiş. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi tuhaf bir şekilde konuş konuş bitmeyen bir parti. Ama konuşup konuşup da herhangi bir yere de varamıyor gözüküyoruz. Çünkü aynı şeyleri sanki tekrarlıyor gibiyiz sahneleri.
1: Parti aynı şeyleri tekrarlıyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu ülkede bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini konuştuk. Hafıza çalıştırdık. Krizlerini, genel başkanlarını hatırlamaya çalıştık. Yine kapatırken kitapları da göstermek istiyorum. Birinci Meclis'te Muhalefet, ikinci grup İletişim Yayınları'ndan Ahmet Demirel. Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset 1923-46 İletişim Yayınları'ndan ve Tek Partinin Yükselişi yine Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. Ama geçmişe de baktığımızda belki bugünü okumak biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda motosiklet günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Gerçek sandığımız dünya gerçekten ne kadar gerçek? Dokunduğumuz madde büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Zaman sandığımız kadar sabit akmıyor olabilir. Gözlemlemediğimizde parçacıklar bile kesin davranmıyor. Yani evren gündelik algımızın çok ötesinde işliyor olabilir. İşte fizik yüzyıllardır doğanın kurallarını çözmeye çalışıyor. Ama her büyük keşif bizi daha net cevaplara değil, daha derin bilinmezlere götürüyor. Kuantum dünyasının tuhaflığı, gizli boyut ihtimalleri, bilincin fiziksel sınırları ve gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceği ihtimali. Belki de sorun evrenin anlaşılmaz olması değil. Belki de biz onu algıladığımız kadarını gerçek sanıyoruz. Çünkü fizik artık sadece evren nasıl çalışıyor sorusunu sormuyor. Fizik artık gerçeklik dediğimiz şey gerçekte ne kadarını kapsıyor sorusunu soruyor.
1: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse, renkler, sesler, dokular. Düşünsenize, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü günümüzde şu artık bilinen bir gerçek. Beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kurar. İşte fizik tam da bu noktada daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşur diyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. Peki bu durumda gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali olabilir mi? Ya da gerçeklik beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.

0: temel düzeyde fiziksel açıdan madde dediğimiz şey aslında bizim maddesel parçacıklar dediğimiz, işte atomların da yapı taşı olan protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşuyor. Bunlar bir araya gelip daha büyük molekülleri meydana getiriyorlar. Aslında etrafımızda gördüğümüz her şeyin de kökenini bu elementlerin periyodik tablosunda gösterdiğimiz şekliyle bu elementler, atomlar meydana getiriyor. Büyük bölümü boşluk. Herhangi bir atomun gerçekten çok büyük bir bölümü boşluk. Ama bu boşluğu şu anlamda düşünmek lazım. Yani elektronlar ve protonlar gibi, temel parçacıklar gibi değil de o aradaki boşluk aslında elektronun bulunması gereken yerde bulunmasını sağlayan, aralarında çekirdekle protonla yani bir etkileşim olmasına sebebiyet veren kuvvet alanları dediğimiz şeylerden kaynaklanıyor. Yani o boşluğun da aslında bir dolduran bir unsur var. O fiziksel de bir unsur aynı zamanda. Etkileri ölçülebilen de bir unsur. Ama öte yandan biz tabii madde deyince hep daha somut, temel düzeyde görebileceğimiz, tutabileceğimiz, ki buradaki çıplak gözle görmek değil. Elbette elektronları ya da işte protonları, çekirdekteki bileşenleri. Ama burada bir kuvvet alanı var ve bu kuvvet alanı bizim atomun içinde boşluk gibi gördüğümüz yerleri dolduran bir alan. Bunlar daha çok kuantum mekaniksel düzeyde anlaşılan şeyler, bunların özellikleri, bu alanların, kuvvet alanlarının nasıl parçacık gibi davrandığı vesaire, ama sonuçta elektronla protonu o bulundukları yerde yörüngede tutanlar da bunlar. Dolayısıyla madde deyince aslında anlamamız gereken şey, temel parçacık düzeyinde bu parçacıklar, protonlar, elektronlar olduğu gibi bir de bunları oldukları yerde tutan, o atomun içindeki yörüngelerinde tutan diyelim, kuvvet alanları var. Bunlara biz madde diyoruz. Bunun büyük bölümü boşluk ama bunların bir araya gelmesini engelleyen başka prensipler de var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Sonra kuantum mekaniksel düzeyde bazı parçacıkların bir araya gelememesine sebep olan bir ilke daha var. Bu da işte mesela elektronları üst üste yığamıyorsunuz atomlarda. Bunlar mutlaka çeşitli yörüngelere yerleşmek zorunda, bizim ifade ettiğimiz şekliyle kalıyorlar. Dolayısıyla evet, çoğu boşluk gibi görünüyor ama tam olarak değil. Gerçeklik sandığımız gibi somut bana kalırsa. Kişisel şeyim olarak ifade ediyorum. Ama buradaki somut dediğimiz şey bizim bilimsel anlamda deney ve gözlem yaparak bir matematiksel çerçeveye oturup katı olarak ölçtüğümüz, gördüğümüz şeylerle belirlediğimiz türden bir gerçeklik. Yani biz bir şeye baktığımızda işte elektronlar hareket ediyorlar. Peki elektronu hareket ettiren sebep ne? Kuvvetler. Peki o kuvvetlere ne sebep oluyor? Bu soruları hep böyle arka arkaya şey yapabiliriz, sıralayabiliriz. Bunların her birinin cevabını şu ana kadar bulabilmiş değiliz zaten. Ama bu anlamda bakarsanız, gerçeklik somut mudur diye bakarsanız, deney ve gözlemsel anlamda evet, bunlar somuttur ve gerçektir.
1: Gerçeklik sizce gerçekten var mı? Yoksa beynimizin bir yorumu mu? Mesela dokunduğumuz her şey gerçekten sandığımız kadar katı mı?
2: Ya bence gerçeklik beynimizin yorumu. Çünkü atıyorum şizofreni hastalarında gerçeklik çok daha farklı algılanabiliyor. O yüzden gerçekliği tek bir muslak bir şey olarak görmektense kişiden kişiye, durumdan duruma ve canlıdan canlıya değişebilir bir şey olarak görmemiz çok daha bilimsel olur bence.
3: Genel olarak gerçeklik diyebildiğimiz şey aslında zihnin yorumu, ama yani var, her şey belli ki var ama beynimiz bunu bir süzgeçten geçiriyor, anlayabileceği bir süzgeçten geçiriyor. O yüzden aslında bildiğimiz özellikleri aslında doğru olmayabilir maddelerin.
4: Ya gerçeklik bence zihnimizin nasıl algıladığıyla alakalı, algılarımızla alakalı. Algıların değişmesiyle beraber gerçeklik de değişebilir.
5: Hayır, her şey izafi bence. Neyle karşılaştırdığınıza ve zıtlıklarıyla, herkesin algısıyla gerçeklik. Pek çok gerçeklik var. Siz kendi gerçekliğinizi seçiyorsunuz içinden.
6: Her şey için katı cümlesini kullanabilir miyiz? Emin değilim. Gerçekliğin gerçekten var olduğunu bilmek için bu tanımları mantık çerçevesine oturtmamız lazım. Bu da kişisel görüşe göre değişecektir. Felsefedeki kuramlar da bunu gösterir. Size göre gerçek olan bana göre gerçek olmayabilir. O yüzden bu yine kişisel bir yoruma çıkar.
7: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular, Aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kuruyor. Fizikse daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde, atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşuyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. İşte bu durumda soru büyüyor. Gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali mi? Yoksa beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.
8: İnsan bedeni kusursuz işleyen biyolojik bir sistem. Kalbimiz atıyor, sinirlerimiz çalışıyor, beynimiz milyarlarca sinyali her an işliyor. Peki ama bizi biz yapan şey gerçekten ne? Mesela anılarımız mı, düşüncelerimiz mi, duygularımız mı, kısaca bilincimiz mi? Eğer öyleyse bilinç dediğimiz şey sadece beynimizin ürettiği karmaşık bir elektriksel süreç mi? Yoksa hala tam olarak çözemediğimiz daha büyük bir gizem mi? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü evet, bugün bilim beyni büyük ölçüde anlayabiliyor ama benlik, farkındalık ve zihin söz konusu olduğunda hala cevaplanmamış sorular var. Çünkü asıl mesele yalnızca beynin nasıl çalıştığı değil, nasıl oluyor da bir biyolojik sistem kendinin farkında olabiliyor? Belki de en büyük soru şu, bilinç sadece beynimizin bir ürünü mü yoksa insan zihni gerçekliğin henüz tam anlayamadığımız kadar derin bir parçası mı?
9: Birincisi, enerji yok olabilir mi? Enerji yok olamaz. Yani hiçbir şey, en azından lokal diyelim, yani bu dünya veya bu Samanyolu galaksisinde o ölçekte diyelim, enerji yok olmaz. Yani tabii ki bir kağıdı yakarsanız yok olur ama yok olur derken o başka tür enerjilere dönüşür. O yüzden enerji o anlamda yok olmaz ama o enerjiyle ilgili, yani kağıdın içinde yazan bilgiyi yeniden ortaya çıkaramazsınız. Dolayısıyla yani belli şeyler kaybolur tabii ki. Bu prensipte tabii ki her şeyi yeniden inşa edebilirsiniz ama pratikte hayır. Bilinç konusundaysa, yani enerjiyle bilinç arasında doğrudan bir ilişki yok ama yani bilincin ne olduğunu, kaynağını tam olarak anlamış değiliz. Yani bu aslında tamamen fiziğin de görevi değil. Ama bazı işte fizikçiler, bunların içinde Penrose gibi insanlar da var, Nobel ödüllü. Bunlar bilincin kaynağı acaba kuantum mu gibi teoriler ortaya atıyorlar ama bununla ilgili herhangi bir somut bulduğumuz bir şey yok. Dolayısıyla hala spekülatif.
0: Enerji gerçekten evrende bildiğimiz kadarıyla enerji herhangi bir şekilde kaybolmuyor, dönüşüyor. Ama bunun şu anlamda bilinçle nasıl ilişkisi olduğunu fiziksel açıdan söyleyemiyoruz. Bu bilebildiğimiz bir şey değil. Şöyle izah edeyim. Mesela temel parçacıklar ya da herhangi bir araç hareket ederken bu hareketin sonunda değişen hareket nedeniyle mutlaka ya enerji alacak ya enerji verecek sürtünme koyuyor. Bunlar hep enerji, yani toplamda var olan miktarın değişmediğini düşünüyoruz. Fizik yasaları ve ilkeleri gereğince. Ama öte yandan bilinç gerçekten çok başka bir problem. Şimdi bunu şöyle düşünün. Burada mutlaka fizik yasalarının bilincin ne olduğunu anlamamızda bir dahli olacaktır. Çünkü sonuçta bilinç dediğimiz şey zihnimizde hücrelerin içinde topluca hareket etmeleriyle ya da kolektif davranışlarıyla ortaya çıkan bir şey. Ve bu hücrelerin hepsi de atomlardan, moleküllerden meydana geldiğine göre, bunlar da fizik yasalarına tabi olduklarına göre mutlaka bilincin kökeninde ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışırken fiziğin bir katkısı olacak. Ancak öte yandan bu kolektif davranış, hücrelerin bir araya getirerek oluşturdukları şey, adına canlılık dediğimiz şey, her

yerde de ortaya çıkmıyor. Hücrenin içindeki bu canlılık buna ne gibi bir katkıda bulunuyor? Bu aslında sadece bu açıdan bakıldığında bilincin ne olduğu, fiziğin cevap verebileceği,

0: atom altı dünyaya indiğimizde kurallar değişir. Kuantum fiziğine göre çok küçük parçacıklar biz onları ölçene kadar tek bir durumda değil, birden fazla ihtimal halinde bulunabiliyor. Yani doğa sandığımız kadar kesin işlemiyor olabilir. İşte en şaşırtıcı nokta da tam burada başlıyor. Bir parçacığı gözlemlediğimizde olasılıklar tek bir sonuca dönüşüyor. Peki bu ne demek? Yani gerçeklik biz bakmadan önce de net biçimde var mı, yoksa gözlem yapmak sonucu gerçekten etkiliyor mu? İşte bu soru modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. Çünkü kuantum dünyası bize şunu düşündürüyor. Belki de evren gördüğümüz kadar kesin değil ve belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha gizemli bir yapıya sahip.
1: Gözlem kuantum mekaniğinde şu anlamda önemli. Mesela şu anda etrafımızda baktığımız şeyleri görmemizi sağlayan mekanizma, bunun üzerine düşen güneş ışığının gözümüze gelmesi. Ancak bu gördüğümüz cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı o cisimlerin hareketinde bir değişiklik yapmıyor. Yani önünüzden bir araba geçerken o arabayı görüyorsunuz ama o arabanın üzerine düşen güneş ışığı o arabanın yörüngesini değiştirmiyor. Fakat atomik dünyada böyle değil. Siz bir elektronu gözlemlemeye kalktığınız zaman, işte elektron mikroskobu diyelim bununla, bunun üzerine ışığı düşürdüğünüz zaman o elektronun, çünkü ışıkla birlikte etkilenebilecek düzeyde çok küçük bir obje olduğu için mutlaka yörüngesi ya da durumu etkileniyor. Dolayısıyla kuantum mekaniğinde gözlem, eğer biz o gözlem meselesini klasik dünyada etrafımızda algılarımızla gördüğümüz şey gibi düşünmeye çalışırsak, gözlemle düşünmeye çalışırsak, bu yanıltıcı, hatta biraz rahatsız edici. Yani biz gözlem yapmadan ne olduğunu bilmiyor muyuz diyebiliriz. Hayır, o sistemin kendi içinde bir dinamiği var. Orada sürekli bir şeyler gerçekleşiyor. Biz büyük resmin ne olduğunu da biliyoruz ama belli koşullarda gözlem yaptığımızda, hatta daha da belki rahatsız edici nokta, yaptığımız gözlemin sonucunun ne olabileceğine dair olasılıkları söyleyebiliyoruz kuantum mekaniksel dünyada. Bu doğanın bize koyduğu bir sınır mıdır? Yani biz ne yaparsak yapalım, nasıl bir teori oluşturursak oluşturalım, bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Yoksa bu şu anda bizim henüz bildiklerimizin burada tam olarak ne olduğunu açıklamamıza yetmediği gibi mi düşünülmeli? İzleyicilerimize bırakıyorum buradaki soruyu. Ben ikinci tarafındayım bu işin. Yani bilmememizin bizim henüz tam olarak uygun bir teori çerçeve oluşturamamış olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Fizik evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Ama bazı noktalar var ki orada bildiğimiz kurallar zorlanmaya başlıyor. Örneğin mutlak sıfır. Yani maddenin ulaşabileceği en düşük sıcaklık sınırı ya da antimadde. Normal maddeye karşıt özellikler taşıyan son derece gizemli bir yapı. Tabii bir de enerji koşulları var. Yani doğanın en uç sınırları. Peki bunlar neden önemli? Çünkü bilim insanları evrenin en büyük sırlarının bu sınır bölgelerde saklı olabileceğini düşünüyor. Kuantum devrimleri, yeni enerji sistemleri, hatta gerçekliğe dair daha derin modeller. Mesela madde en uç koşullarda nasıl davranır? Enerji nerede kurallar üretir? Fizik yasaları aşırı koşullarda gerçekten değişebilir mi? Aslında bilim insanlarının cevabını aradığı bu sorular yalnızca teorik değil. Çünkü fiziğin sınırlarını zorlamak yalnızca yeni makineler değil, evrene dair de tamamen yeni bir anlayış yaratacak.
1: Mutlak sıfır, termodinamiğin üçüncü yasası yüzünden zaten küçük atomik sistemlerde ulaşılabilir bir nokta olmadığını düşündüğümüz bir yer. Ama sıfıra ne kadar yaklaşırsanız bizim maddenin normal koşullarda görmediğimiz bazı özelliklerini, ki bu mesela işte süper akışkanlık gibi olabilir, süper iletkenlik gibi şeyler olabilir. Bunlar teknolojik olarak bazı yerlerde geliştirilebiliyor. Ama burada henüz mutlak sıfıra ulaşabilmiş olmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunun dediğim gibi yasalarla, en azından şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla yasalarla da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Karşıt parçacıklar ya da anti parçacıklar, onlar 50'li 60'lı yıllardan beri zaten gözlemlenen şeyler aslında. Fakat oradaki durum şu, herhangi bir anti parçacığı, mesela elektronun anti parçacığı pozitron. Pozitron

0: sonraki deneylerde oluşturabiliyorsunuz. Ama çok kısa sürede bu etrafında hep bir maddesel dünya olduğu için o maddesel dünyanın içindeki elektronlarla bir araya gelip işte biz ışık diyelim ona, ışık olarak ortaya çıkıyor. Yani bir tür enerji ortaya saçıyor. Bunların neden antimadde ile ilgili soru, neden bizim madde ağırlıklı bir evrende yaşıyoruz da antimadde ağırlıklı bir evrende yaşamıyoruz? Bu ilginç. Hala cevabını bilmediğimiz sorulardan bir tanesi. Yani evrenin acaba erken aşamalarında, ilk oluştuğu dönemlerde diyelim, ne tür bir fiziksel süreç maddenin daha baskın olmasına sebep olmuştur? Bunu bilmiyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ama antimadde ile ilgili deney, gözlem, bunların özellikleri gibi şeyler geldiğimiz noktada iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Enerjinin sınırları meselesi, enerji ilginç bir konu. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hem bu temel fizik açısından baktığımızda gözlemlerle ilgili şeyler için, ama teknolojik açıdan da özellikle şu anda bulunduğumuz dünyada kaynaklar bu kadar hızlı tüketilirken ya da kirletilirken enerjinin nasıl kullanışlı, tekrar geri dönüştürülebilir bir şekilde elde edileceği meselesi hakikaten önemli bir problem. Bu burada biraz konu şey, fiziğin dışında teknoloji uygulamasına ve aslında interdisipliner bir alan olarak meteoroloji de bu işin içine girebilir, atmosfer olayları da girebilir. Pek çok alanı içerecek bir şeye karşılık geliyor. Ama bizim için en azından enerjinin fiziksel açıdan söyleyebileceğimiz şey, kaybı mümkün değil. Öte yandan gene fiziksel açıdan %100 verimli bir makine yapamazsınız. Bu da termodinamiğin ikinci yasasıyla çeliştiği için. Dolayısıyla biz enerjiyi ne kadar verimli kullanabiliyorsak, %100 verime ulaşamasak da, sonra da o kayıp miktarı ne kadar azaltıp tekrar geri kullanabiliyorsak, bu çok önemli bir şey olacak. Ama iş burada biraz fizikten çıkıp teknoloji tarafına geçiyor.
1: Bilim sizce her şeyi çözebilir mi? Yoksa bazı sırlar hep bilinmez mi kalacak?
2: Ya bence mutlaka bilemediğimiz şeyler olacak. Bilim her şeyi çözebilir mi? Bilim bence pek çok şeyi çözebilir. Her şeyi çözebilir mi? Onu da göreceğiz.
3: Bilim belki her şeyi çözebilir ama bilim tek başına yeterli midir diye sormak lazım bence birazcık da. Biz insanlar olarak her şeyimizi bilime bağlayabiliriz evet, ama duygularımızı bağlamadığımız noktada bir anlam ifade eder mi bizim için bu gerçeklik? Birazcık da onu sormak lazım.
4: Yaşadığımız dünya gerçekten mutlak fiziksel bir evren mi, yoksa tüm gerçeklik çok daha büyük bir sistemin işleyen yapısı üzerinde mi inşa edildi? Modern fizik ve bilgi teorisi evrenin temelinde bilgiye dayalı düzenlerin bulunabileceğini tartışıyor. Mesela kuantum bilgi, hesaplanabilirlik, dijital fizik gibi. İşte bu tartışmalar bir zamanlar yalnızca bilim kurgu gibi görünen bir soruyu da bilimsel zemine taşımış oldu. Evren bir simülasyon olabilir mi? Örneğin bazı teorisyenler gerçekliğin işleyiş biçimindeki matematiksel hassasiyetlerin bu ihtimali tamamen dışlamadığını savunuyor. Peki bu ne anlama gelir? Gördüğümüz her şey, mesela madde, zaman, bilinç vesaire, hepsi daha büyük bir bilgi sisteminin parçası olabilir mi? Belki de asıl soru şu: gerçeklik yalnızca yaşadığımız şey mi?
5: Ya bunu biraz ayırmak lazım sanki. Simülasyon teorisi dedikleri, acaba biz bir işte daha üst bir uygarlığın tasarladığı bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Bunu bilmemizin imkanı yok. Bunun fiziksel bir işte şeyi de yok, temeli de yok. Yani olsa da zaten bilemeyeceğimiz için bizim çok şey alanımıza girmiyor, ilgi alanımıza girmiyor açıkçası. Ama bilgi ve fizikle ilgili o söylediğimiz şeyler, özellikle son belki bir 10 yıldır işte kuantum bilgi teorisi vesaire, bunlar kara delikle ilgili ilişkileri, bu tarz şeylerde önemli olmaya başladı. Ama buradaki bilgi şey tabii, mesela evrendeki işte bu kuantum durumlarının sayısının bilgisi, olası kaç farklı durum olabilir, işte entropi diyoruz vesaire. Yani dolayısıyla bu tarz şeyler daha ciddi. Hatta uzay zamanın kökeninde acaba işte bu tarz şeyler olabilir mi gibi. Yani ne demek istiyorum? Normal işte sıcaklık dediğimiz şey nedir? Etrafta gördüğümüz bir sıcaklık hissediyoruz. Ama onun temelinde ne var? Parçacıklar var. Belli hızlarda giden parçacıklar ve bunların aslında enerjilerinin ortaya çıkışı. Temel değil, bir şey aşağıda daha temel nicelikler var. Bunun gibi uzay zamanın temelinde de acaba bu tarz kuantum ilişkileri olabilir mi gibi şu an son 10 yıldır üstüne çalışılan

0: konular var. Dolayısıyla ikisi biraz ayrı ama ilki özel, son bahsettiğim özellikle daha ciddi ve üzerinde çalışılan bir konu.
1: Işık hızı, yer çekimi, elektronların yükü, evren son derece hassas fiziksel sabitlerle çalışıyor. Peki ya bu değerler biraz farklı olsaydı? Yer çekimi biraz daha güçlü, atomlar biraz daha dengesiz, kozmik genişleme biraz farklı olsaydı? Bu durumda yıldızlar oluşur muydu? Yaşam başlayabilir miydi? Kimya mümkün olur muydu? Ne demek istiyorum? Modern fizik, evrenin varoluşunun şaşırtıcı derecede hassas dengelere bağlı olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden soru yalnızca bilimsel değil, varoluşsal. Yani doğa yasaları gerçekten mutlak mı? Yoksa biz yaşamı mümkün kılan çok özel bir fiziksel ayarın içinde mi var olduk? Belki de evrenin en büyük gizemlerinden biri şu. Biz kuralları sabit bir evrende yaşayan bilinçli varlıklar mıyız? Yoksa tam da bu kurallar böyle olduğu için mi buradayız?
2: Şimdi fizik sabitleri meselesinin, aslında fizik sabitlerinin temelde bunlar Newton'un kütle çekim sabiti, ışık hızı ve Planck sabiti dediğimiz, bunların her birisi aslında bir fiziksel sistemin hangi tür fizik yasalarıyla ele alınabileceğini bize işaret eden bir takım sabitler. Şimdi evrenin yaşı şu anda bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 14 milyar yıllık süreçte bu sabitlerin değişmiş olabilme ihtimaline karşı yapılabilen gözlemler var. Bunlar bize şunu söylemiyorlar. Yani mesela ışık hızı geçmişte şimdikinin yarısı kadardı. Bu kadar radikal bir değişiklik yok. Ama bu sabitlerin değerlerinde küçük de olsa farklılıklar olabileceği gözlemsel olarak bunlara sınırlar konulabiliyor. Bu sınırlar ileride daha da küçültülebilir tabii ki. Ama buradaki durum şu aslında. Bu ince ayar argümanı denilen bir şeyle ilgili. Yani bu fizik sabitleri şu anda bizim ölçtüğümüz değerlerde olmasaydı, yani mesela ne bileyim elektronun yükü bugün bizim ölçtüğümüz değerde olmasaydı, acaba şu anki gibi bir canlılık, madde yapısı vesaire etrafımızda gördüğümüz evren gibi bir evren var olabilir miydi? Muhtemelen olmazdı bir kere. Ama öte yandan canlılık çok ilginç bir şey. Yani bizimki gibi bir canlılığın olmayacağını söylemek, evrenin herhangi bir yerinde başka tür bir canlılığa dair yapının oluşamayacağını söylemiyor. Gene bana kalırsa bu noktada. Dolayısıyla bizim yaşadığımız evren için, şu anda gördüğümüz, gözlemlediğimiz evren için bu fizik sabitlerinin değerleri gerçekten bir tür özel değere karşılık geliyor. Mesela Newton'un kütle çekim sabiti dediğimiz şey daha büyük olsaydı yıldızlar çok daha kolay bir şekilde oluşup yok olabilirlerdi. Daha küçük olsaydı yıldızların sayısı bir evrende, bir galakside yaklaşık 10 üzeri 11 tane yıldız var. Böyle bir durumda 10 üzeri 11'den daha az sayıda olabilirlerdi. Yani yıldız oluşumu da az olabilirdi. Peki yıldızların az oluşmuş olması bizimki gibi bir dünyanın, atmosferin, canlılığın oluşmasına mani olur muydu? Bunun aksi bir durum olsaydı olabilirdi. Ama başka tür bir yaşam da ortaya çıkabilirdi. Yani bizimki gibi karbon ağırlıklı değil de başka tür bir madde, element ağırlıklı yaşam da ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla bunu tam olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ancak fizik sabitlerinin değerlerinin sabit olması meselesi önemli. Bu zaten şu anda bilimsel olarak da çalışılan, hatta üzerine sınırlar koymaya çalışılan şeylerden bir tanesi.
1: Fizik, insanlığın evreni anlama yolculuğundaki en güçlü araçlarından biri. Atomların içine indi, zamanın akışını sorguladı, uzayın derinliklerini ölçtü ve doğanın görünmeyen kurallarını ortaya çıkardı. Ama her büyük keşif bize yalnızca cevaplar vermedi. Daha büyük gizemler de yarattı. Çünkü evreni daha iyi anladıkça onun sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceğini fark ediyoruz. Kuantum dünyasının tuhaflığı, karanlık madde, bilincin gizemi, gizli boyut ihtimalleri. Peki ne dersiniz? Gerçekten bir gün her şeyin cevabını bulabilir miyiz? Mesela her şeyin teorisi mümkün olabilir mi?
2: Gerçekliğin sonuna ulaşabilir.

0: geleceğimizi zannetmiyorum. Ama tabii ki gelişen teknoloji, gördüğümüz şeyler, deneyler, daha yüksek teknolojiyle, enerjiyle yapabildiğimiz deneyler bize şu ana kadar görmediğimiz bir takım olgular hakkında da fikir veriyor. Bu olguları açıklamaya çalıştıkça da hem bilgi düzeyimizi hem de elimizdeki kuramları genişletmeye çalışıyoruz. Güzel bir örnek olarak bence mesela Higgs parçacığı 1960'lı yıllarda şu anda çok iyi bildiğimiz elektrozayıf etkileşmeyi açıklamak için önerilen parçacıklardan bir tanesiydi. Ama bu parçacığın gözlemlenmesi CERN'de 2012'de mümkün oldu. Yani ifade edildiği teorik olarak var olduğu düşünülen bir parçacık her şeyi de gayet güzel yerli yerinde açıklıyordu. İlk önerildiği tarihten yaklaşık 60 yıl sonra gözlemlenebildi. Şimdi bugün bazı böyle beklentilerimiz var. İşte evrenin şu anda çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz karanlık madde ve karanlık enerji denilen unsurlar. Bunlar gerçekten var mı? Varsa içeriği nedir bunların? Bizim bildiğimiz madde enerji türüyle ne gibi bir ilişkisi var? Nasıl bir dönüşüme tabi oluyor? Bunları bilmiyoruz. Var olup olmadıklarına dair de elimizdeki teoriler çerçevesinde bir takım önerilerde bulunuyoruz. İşte genel relativite, Einstein'ın teorisi bize diyor ki evrene baktığında gördüğün şeyleri açıklamak için şunu itiraf etmek zorundasın. Evrenin %95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden. Yani benim ne olduğunu bilmediğim bir şeyden oluşuyor demek zorundasın. Bunların zaman içinde daha iyi gözlemlerle, daha hassas, detaylı gözlemlerle anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ama bilimsel oyun, bu tabiri kullanmayı da seviyorum. Bilimsel oyun kuralı böyle. Siz her bir gözlemde yeni bir şey gördüğünüzde aslında sınırı biraz daha öte itiyorsunuz. Yani yeni göreceğiniz, yeni açıklamanız gereken şeyler oluyor. Ama gerçeklik algımız değişir mi? Bu değişebilir. Özel relativite mesela bize bunu zamanla ilgili olarak çok iyi bir şekilde gösterdi. Newton'un formüle ettiği mekanik yasaları zamanı mutlak, yani bütün gözlemcilerin saati aynı şeyi gösterir diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık cep telefonlarımızdaki GPS'ler ya da buna benzer şeylerle bile biliyoruz ki zaman her gözlemci için aynı ölçülmüyor. Yukarıdan bize yer ya da konum bilgisi gönderen uydular bu zaman farklılıklarını, bulundukları yerdeki zaman farklılıklarını kullanmak zorundalar. Zamanın herkes için aynı akmadığını kabul etmek, bunu hani bazen canımız sıkıldığında zaman zor geçti gibi düşünürüz. Çok hoşumuza giden bir şey yaparken çabuk geçti gibi düşünürüz ama bu öyle değil. Gerçekten saatinizin ölçtüğü zamanın farklılaşması anlamında bir şey. Dolayısıyla yeni öğrendiğimiz, bulduğumuz şeylerin de gerçeklik algımıza mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum.
1: Yani bilim gözlemlenebilir olan olayların hepsini açıklama iddiasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla prensipte evet. Ama bilim tarihine baktığınızda hiçbir, yani her teori ben zaten açıkladım diyor. Ama görüyoruz ki o açıklamalarda eksiklikler oluyor. Sonra bir şeyleri anlamadığımızı görüyoruz. Sonra biraz daha yeni bir teori ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani iki farklı argüman öne sürülebilir. Yani bu sürekli devam edecek ve hiçbir zaman tam son teoriye ulaşamayacağız diyebilirsiniz. Veya yani son teoriyi, her şeyi açıklayan teoriye ulaştık da diyebilirsiniz. Ama onu bulsanız bile, ya örneğin şu meşhur bir aralar dizisi de olmuştu hatırlarsınız. İşte 3 cisim problemi. Mesela biz 3 tane cismin hareketini analitik olarak, yani tamamen şimdiden çözüp sonsuza kadar bütün hareketin nasıl devam edeceğini anlatma imkanımız yok. Yani imkanımız yok da derken bunu analitik olarak çözemeyeceğimiz ispatladık. Dolayısıyla yani son teoriyi bulsak da bilim bütün her şeyin her anki hareketini açıklaması imkansız. Analitik olarak imkansız.
2: Fizik bir zamanlar düşen bir elmayı açıklıyordu. Bugün ise gerçekliğin kendisini sorguluyor. Mesela madde dediğimiz şeyin büyük ölçüde boşluk olduğunu, zamanın mutlak olmadığını, kuantum dünyasında gerçekliğin kesin değil, olasılıkla işlediğini fark etti. Artık biliyoruz ki dokunduğumuz dünya göründüğü kadar basit değil. Hatta gerçeklik sandığımız şey olmayabilir. Ve belki de fiziğin insanlığa yönelttiği en çarpıcı soru şu: biz evreni çözmeye çalışan bilinçli varlıklar mıyız, yoksa henüz anlayamadığımız çok daha büyük bir düzenin yalnızca küçük bir parçası mı? Çünkü fiziğin sınırında bizi bekleyen şey sadece evrenin sırrı değil, kendimiz hakkındaki en büyük gerçekler olabilir.

İnsanlık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir deneyimin tam ortasındayız. Çünkü geleceğin çocukları yalnızca yeni teknolojiler kullanan insanlar olmayabilir. Belki de onlar yeni bir düşünme biçiminin, yeni bir öğrenme modelinin ve yeni bir insanlık çağının ilk temsilcileri. Bir Durak Türk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın geleceğini sorguluyor. Dijital çağ insanlığın yeni evrim aşaması mı? TikTok beynin nedir? Geleceğin nesilleri bizden daha mı zeki olacak? Yoksa insan olmanın anlamını baştan mı yazacaklar? Hepsi ve daha fazlası Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Alişan Burak Yaşar ve nörobilimci Selin Yiğit'in katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: bazen meseleleri ya da kişileri anlayabilmek için böyle tek kanallı, tek boyutlu bakmaya daha yatkın olduğumuzu fark ediyorum. Mesela bizi şaşırtabiliyor. Ama diye bir şey koyuyoruz araya. Hukukçu ama şair. Veya diyoruz ki kaptan, siz ama dememişsiniz ve demişsiniz. Ben olsam ama derdim, ama şair derdim. Siz kaptan ve şair demişsiniz. Emin Bülent Serdaroğlu için. Hem futbol tarihi açısından, hem edebiyat tarihi açısından, hem Cumhuriyet tarihi açısından, Osmanlı son devrinden gelen bir isim, Cumhuriyet devrinde önemli bir isim, tarihsel bakımdan da önemli bu kişi, acaba bu yazarın radarına nasıl girdi?
1: Evet, tabii yani okuma alışkanlığını çok küçük yaşlarda kazandım. Bu anlamda da ilkokul öğretmeni ve annemin çok özel emekleri var bu tip platformlarda her zaman teşekkür etmeyi tercih ediyorum öncelikle. Tabii bu anlamda da hem edebiyatın muhtelif türlerine hem de siyasi, tarihi metinlere ciddi bir ilgim gelişti küçük yaşlardan beri. Bu hususta da özellikle okuma hayatım beni o Türkçenin büyük zenginliğine götürdü. Hal böyle olunca da aslında Osmanlı Türkçesine de bir merakım doğal olarak başladı. Haliyle Emin Bülent ve kendi kuşağını sanki günümüz şair ve yazarları gibi okuyacak bir ilgi geliştirdim. O anlamda da tabii Emin Bülent'in, ben Emin Bülent'i okumaya başladığım zaman baskısı yoktu metinlerin. Zira 40'larda ve 50'lerde hazırlanmış iki kitap vardı. Bunlar da derleme kitaplardı Emin Bülent'le ilgili. Bu işin edebi veçesi, yönü diyebiliriz. Bir de tabii Galatasaraylı olunca ayrıca ilgimi celbetti Emin Bülent. Bu anlamda şunu çok özel buluyorum. Bunların da ötesinde. Yani Osmanlı'dan bize miras kalan şahsiyet anlamında önemli vasıflardan birisi de çok yönlü kişilik. Bugün çok yönlü kişilik diyoruz. Yani hem hayatın içerisinde, hem belli sanat alanlarının içerisinde, hem bir tarafından da meslek erbaplığı olan aslında kül bir insan portresi karşımıza çıkıyor.

0: Ben bunu bu anlamda İstanbul'un medeni bir birikiminin dışa vurma olarak da görüyorum. Emin Bülent böyle şahsiyetlerden biriydi. Haliyle ilgim normal bir edebiyat ya da Galatasaraylılık ilgisinin ötesine sıçradı. Ve bir çalışma yapabilir miyiz? Işığı bende yandı. Süreç böyle gelişti.
1: Kaynaklar zengin miydi? Çünkü aynı zamanda bir
0: Evet.
1: araştırmacıyla karşı karşıyayım ben.
0: Evet.
1: Kaynaklara inmesi gereken biri var ki benim için hayatı kolaylaştırsın ve benim için Emin Bülent'in tanınırlığını, şahsiyetini, eserini ortaya koyabilsin. Kaynaklar ne durumdaydı?
0: Kaynaklar şu durumda. Aslında biz kitabın da çok yönünde rahmetle yad ettik. Hem Salih Zeki hem Rıfat Necdet Evrimer iki tane derleme kitap hazırlamışlar 40'larda ve 50'lerde. Bu anlamda şiirlerinin belli bir kısmına tabii erişebiliyorduk. Hakkında yazılmış iki master tezi vardı, yüksek lisans tezi vardı. Zaten bu yüksek lisans tezlerinden birini yazan hocamız mevcut kitapta da biyografisini ele aldı Emin Bülent'in. Tabii bunun dışında Galatasaray dergisinde bazı yazılar mevcuttu. Bir edebiyat dergisinde de bir dosya konusu vardı Emin Bülent hakkında. Onun dışında açık kaynaklarda çok bir erişeceğimiz metin yoktu. Biraz da zaten bu durum bizi kitabı hazırlamaya itti diyebiliriz. Yani aslında kaynakların azlığı bizdeki böyle bir kitap hazırlansa iyi olur duygusuna arttıran, motive eden bir durumdu diyebilirim yani.
1: Ne kadar sürdü çalışma ve hangi temasları kurmayı gerektirdi?
0: Tabii şöyle, bugün Emin Bülent Serdaroğlu dediğimiz zaman genelde ya özel bir ilgisi olması lazım insanların. Hem Fecrati hem eski şiirimize. Mesela tabii Yahya Kemal Eskişehir'i başka bir anlamda kullanıyor ama biz 21. asırda biz Eskişehir deyince ister istemez o kuşağa temas ediyoruz. Belli çevrelerin bildiği bir insan Emin Bülent ya da lise edebiyat müfredatında öğrencilerin talim ettiği bir isim. Müfredat icabı talim ettiği bir isim. Biz bu anlamda Emin Bülent'in ben remz bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Remz bir şahsiyet olduğu için de hem edebiyat çevrelerinin hem Galatasaray camiasının bir araya geleceği ve ortak bir emekle hazırlayacağı bir kitabın Emin Bülent'i gerçekten günümüz okuru hem edebiyat camiası hem spor camiası için Emin Bülent tahakkuk ettirebileceğimizi düşündüm. Bu sebeple de Galatasaray Lisesi Müdürü hocamızla, oradaki öğretmenlerimizle, ailesi Emin Bülent'in çok güzel yaklaştılar. İlk teması kurduğumuzda çok güzel yaklaştılar. Onların çok özverili yaklaşımı, özellikle fotoğraflarının temininde, albümünün temininde ve el yazılı nüshaların ilk defa okuyucuyla buluştu şiirleri. Bunların temininde ve tabii yayın evinin çok özel bir ilgisi oldu Ketebe'nin. Bu paydaşlar bir araya geldiğinde de Emin Bülent'i daha iyi okuyura sunabildiğimizi düşünüyorum.
1: Kitabın sayfalarında gezinirken dikkatimi çeken bir paragrafı ben de hem sizinle hem izleyen ve dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum tekrardan. Galatasaray ve Emin Bülent bahsinde Reha Bilge'den alıntıyla deniliyor ki bir büyük Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu adlı yazısına atıfla Galatasaray Sultanisi'nin 392 numaralı başarılı öğrencisi Galatasaray Spor Kulübü'nü kuran ilk 3 kişiden biri. Sporcu, usta bir futbolcu ve golcü. Fecrati grubunun ve Servet-i Fünun gazetesinin romantik bireysel duruşlu tanınmış yazarı. Yunanların Girit'i ele geçirmesine ve oradaki Türk ve Müslümanlara karşı uyguladıkları insanlık dışı saldırılara karşı ulusal tepkiyi dizelerine alan şair, Türkiye'nin bütünü tehlikeye düşünce Çanakkale'de işgalcilere karşı yiğitçe savaşan bir kahraman. Benim ama dediğim şey burada hem de ve diye
0: Doğru.
1: sıralanıyor hakikaten. Çok yönlü diye bahsettiğimiz ve anlamakta bugünün şartları içinde güçlük çektiğimiz bir insan portresi. O günün şartlarının getirdiği bir kuşağın ortaya koyduğu bir özellik mi yoksa bu müstakilen Emin Bülent'e ait bir şey mi?
0: Bence kesinlikle az önce vurgu yaptığım, yani bizim İstanbul'daki medeni birikimimiz diye işaret ettiğim husus aslında dönemin birçok isminde gördüğümüz bir vasf olarak şahsiyetlerinde tebarüz ediyor. Yani bu kuşak hem çok hayatın içindeler, hayatın içinde olmanın yanında da çok özel, rafine ilgilere sahipler. Ve ilgileri de bugün indirgediğimiz bir hobi gibi telakki edilecek bir şey değil. Yani onu da bünyeleştiriyorlar. Yani hem hayatın içindeler, hem ilgileri hususunda ciddiler, istikamet sahibi insanlar. Bu anlamda o çok gönlülüğü öyle bir bünyeleştirmişler ki karşımıza tek ve bütün bir portre çıkıyor. Yani hem bir tarafından şiirle meşguller, hem memleket meselelerinde doğrudan muharip sıfatıyla, yani doğrudan muharip sıfatıyla iştirak ediyorlar bu meselelere. Aynı zamanda spora olan ilgileri, belli bir kültür taşıyıcılıkları aslında zamanlarının ve kendi hayatlarının, Allah'ın onlara verdiği nefesin çok farkında insanlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bir sürüklenme hali yok. Yani inşai anlamda yapıcı olduklarının, aktör olduklarının çok farkında insanlar. Yani tarihe seslenme hususunda mesela işte Ali Samiye'nin işte Türk olmayan takımları yenmek dediği, yani bir lisede başlayan bir futbol kulübü. Tabii Devlet-i Aliye'nin ciddiyeti üzerlerinde, yani içlerinde bulunduğu devletin, İstanbul'un bu ciddiyetin farkındalar. Ve haliyle bir şey kurdukları zaman da yönünü ve irtifasını hep başka bir yere çeviriyorlar. Yani genç yaşta insanlara aslında bu birikimi, bu ciddiyeti, bu gücü veren şey de bizim medeni birikimimizin kendisi. Oraya odaklanmamız bence daha doğru. Yoksa konu ne sadece bir Galatasaray'dır, ne edebiyattır, ne Emin Bülent'tir, ne de bizleriz. Aslında hepimizin bu anlamda hem ortak paydası, hem hepimize bu gücü veren, bu ciddiyeti kazandıran, bizi de bu istikamete süren aslında bu medeni birikimimiz. Böyle bakıyorum. Buraya odaklanmak, burayı anladığımız takdirde her şeyi çok daha rahat anlayacağımızı düşünüyorum. Tabii bu bugünümüz için de geçerli.
1: İlginç bir resim çıkıyor ortaya. Söylediklerinizin içinde parça parça bana hissettirdiği, sezdirdiği bir şey bu aynı zamanda. Ama kitabı okudukça benim de farkına vardığım bir şey. Spor ilgisi. O gün de var, bugün de var.
0: Evet.
1: Edebiyat, sanat ilgileri o gün de var, bugün de var. Dünyada ve memlekette olup bitenler o gün de var, bugün de var. Fakat ciddi bir duyarlılık ve o sizin bahsettiğiniz aktörlük meselesi çok ciddi bir şey. Üstelik ben burada iki ismin mektuplaşmaları bahsine de girmek istiyorum. Emin Bülent'le Ali Sami Bey'in arasındaki yazışmalar da çok ilginç.
0: Evet.
1: Onları okumak, onları görmek, üstelik bazen biz tarihsel kişilikleri orta yaşları gibi algılayabiliyoruz ama unuttuğumuz şey onların henüz 10'lu yaşlarının sonunda, 20'lerinin başında oldukları gerçeği. Siz bununla nasıl yüzleştiniz? Okuduğunuzda ne hissettiniz ilk karşılaştığınızda?
0: Şöyle düşünüyorum bu hususta. Mesela işte örnek veriyorum, bir Emin Bülent aynı zamanda futbolcu, Galatasaray'ın ilk kaptanı. Ve şair ve muharip vatan savunmasında. Böyle bakınca şunu görüyoruz. Onların kuşağında mesela spor dediğimizde terbiye-i bedeniye diye bir terkip var. Yani terbiye kavramı çok mühim bir kavram. Sadece sportiflik olarak veya başarı endeksli bir okumaları yok. Beden terbiyesi, ruh terbiyesi, bunlar da müşterek ilerleyen şeyler. Haliyle hem Türkçeyi güzel konuşuyorlar, hem İyi futbol oynuyorlar. Yani o anlamda onların hayatında bizim çağımızdaki dikotomilerin olmadığını görüyoruz. Çatışmaların olmadığını görüyoruz. Hayatı daha bütün ve çoklu bir şekilde kavrayabiliyorlar. Yekpare bir biçimde kavrayabiliyorlar. Tabii bu da dediğim gibi, yani bizim medeniyetimizin verdiği bir birikim. Haliyle mesela 18 yaşında, işte Sultani'de 18 yaşındaki bir talebenin hayata bakışı, duruşu, algılayışıyla bugün bizim nesillerimiz çok farklı. Çok farklı. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. İşte Darülfünun'un ders notlarını okuyorum. Hukukla ilgili bir ders notu. 19. yüzyılın sonuna ait. Şuna dikkat ettim. Orada hoca talebelere Darülfünun efendileri diye hitap ediyor. Yani karşısındaki kişiler henüz temyiz kudretini, bugünkü hukuk anlamında 18 yaş henüz temyiz kudretini kazanmış kişiler ama hocanın onlara hitabı Darülfünun efendileri yönünde. Haliyle burada aslında istikbalde olacakları, sahip olacakları sıfata da çok genç yaşlarda bir hazırlanma söz konusu. O sebeple onların 18 yaşından dünyaya nazar edişleriyle mevcut marif eğitim sistemleri, hayata bakışları, içinden geldikleri hafıza bizim kuşak itibariyle çok daha farklı olduğunu, bu sebeple 18-19 yaşlarında kurduğu cümleler, hayata bakışı, iddiaları ve istikametlerinin gene bu birikimin bir sonucu olduğunu ve onlar için de çok normal olduğunu düşünüyorum.

0: Araştırmaya başlarken yola çıktığınızda bulabileceğiniz şeylere ilişkin belki zihninizde bir şeyler vardı. Az önce de yine demiştiniz ki aslında bir dönemle, bir zaman ruhuyla ilgili. Kesinlikle. Bir ortak portre ortaya çıkıyor. Onların içindeki figürlerden, o portrenin bütününü oluşturan unsurlardan biri Emin Bülent. Yine de onun kendi şahsiyeti de var, kişisel özellikleri de var. O bütünün içinde, daha doğrusu bize bir mefkureyi anlatan şey, basitçe bir insan hikayesi de olabiliyor. Evet. O insanın hayatı, hayata bakışı, donanımı, aldığı pozisyon, tavır. Aradığınızı biliyordunuz, neyin peşinde olduğunuzu belki biliyordunuz ama yine de karşılaştıkça bu nasıl bir adammış dedirten haller, durumlar, anılar, olaylar var
1: ben,
0: mı?
1: Bence şu çok çok mühim. Yani Emin Bülent Serdaroğlu'na baktığımızda, yani aynı şey işte Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal için de geçerli. Biz de bu insanları örnek alıyoruz. Neden? Çünkü şiirlerine temas ettiğimizde ya da hayatına temas ettiğimizde Emin Bülent Serdaroğlu'nun bir defa çok ciddi bir tarih şuuru var. Yani Türk tarihinin başından bugüne kadar özümsemiş, tarihin neresinde durduğunu çok farkında ve arka planının da çok farkında. Devlet-i Aliye'nin çok farkında, Devlet-i Aliye'nin kendi yaşadığı dönemdeki sıkıntılarının, o beka yılları dediğimiz 1912-1922 arasına temas ediyorum. Bu yılların ciddiyetinin de çok farkında. Haliyle varoluşsal anlamda o kadar doğru konumlandırmışlar ki kendilerini. Yani bu çok sarsılmaz bir şahsiyet ortaya koymuş. Yani tarihin, kendi benliklerinin, içlerinde bulunduğu zamanın çok farkındalar ve bu bir süreklilik ilişkisini ve kendileri de aslında bu sürekliliğin son halkası gibi düşünebiliriz. Yani bu benim için çok mühimdi. Bir kesintisiz bir akış var. Sağlıklı ve kesintisiz bir akış var. Ve onlar bir kültür taşıyıcısı durumunda olduğunun çok farkındalar. Bu anlamda Devlet-i Aliye ile Cumhuriyet arasındaki halefiyetin sürekliliğinde, yani çatışmasız, bütün beraber okunacak, çatışmasız, sürekliye tabi o akışın da çok farkındalar. Bu anlamda bu geçiş içinde, yani işte Osmanlı'nın son dönemindeki safhalar, Tanzimat, Meşrutiyet ve devamı, anayasal süreçler, akabinde Cumhuriyet, bu geçişin de çok sağlıklı bir örneği Emin Bülent. Bunu da bütün bir tarihe çok sağlıklı bir şekilde nazar etmesinden anlıyoruz. Bu anlamda yani beni en çok Emin Bülent hususunda hayran bırakan şey budur. Yani hem Osmanlı'nın beka yılları içerisinde geliyorlar, hem oradaki azamete, devlet vakarına sahipler, hem çok zor şartlar altında bir takım şeyler inşa etmek istiyorlar ama çok vakarlılar ve ciddiler ve istikamet sahibi insanlar. Bunun dışında tabii şairlikleriyle, memuriyet hayatıyla veya spor hayatıyla da bulunduğu her işi ciddiyetle ifa ediyor olmaları. Yani belki de günümüzde de en çok kaybettiğimiz veya aşınan hususlar bu hususlardır. Haliyle bunların tadili noktasında gençliğe tekrar bir örnek, rems olarak gösterilebilecek bir şahsiyet olması bütünüyle Emin Bülent'in hayatına temas ettikçe o tutku sahibi hali bütünüyle bende tabii ki hayranlık uyandırdı. Edebiyat

0: Hayat ilgisi olan bir araştırmacının ortaya koyduğu çalışma üzerinden o araştırmacı yazarla konuştum şu dakikaya dek. Şu an itibariyle safımızı değiştiriyoruz ve bu sefer şair kimliğiyle konuşmak istiyorum ben konuğumla. Çünkü şunu merak ediyorum. Devamlılıktan, süreklilikten bahsediyorsunuz. Bağlamı elbette değişiyor ama bütün o birikim, o mirasın tevarüsünün nihayetinde şair diyor ki, Üçüncü Cihan Harbi sonrası bazı nasılsınlar? Evet. Değişik bir ifade şekli, evet. Güncel bir ifade şekli. Neye selam veriyor, ne söylüyor?
1: Evet, yani Üçüncü Cihan Harbi sonrası bazı nasılsınlar? Benim ilk şiir kitabım. Bir şiir başlığı aslında Üçüncü Cihan Harbi sonrası bazı nasılsınlar? Burada şu çok mühim. Mesela işte iki Cihan Harbi, birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi sonrasında kurulmuş bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Tabii bu meselelere çok derince temas etmeyeceğim ancak üçüncü Cihan Harbi ya da üçüncü Dünya Savaşı da diyebiliriz. O tamamen bir kelime tasarrufu, aynı şeye tekabül ediyor. Çok sansasyonel bir kavram. Hem işte sinema içinde, normal entelektüel hayat içerisinde, hatta basın hayatı içerisinde de çok kullanılan, çok albenili bir kavram. Ama hem 3. Dünya Savaşı'ndan bireyin hayatla karşılaşmasını kastediyorum. Ferdi anlamda, müstakil anlamda. Millet olarak total anlamda, genel anlamda da aslında devamlı bu mücadele içerisinde olduğumuza dair bir değinide bulunuyorum. Yani iki yönlü diyebiliriz yani başlık için.

0: okuryazarlıkla ilişkisi çok sıkı, çok sağlam insanlara çok zalimce gelebilecek bazı sorularım olur benim. Mesela elinizden kitaplığınız alındı. Bu da final sorumuz olsun. Başucu eseri olarak kenara ayırdığınız 3 tane kitap olabilecek ancak. Kütüphaneyi verdiniz, 3 kitap size kalacak. Hangi 3 kitap mutlaka yanınızda bulunmalı?
1: Tabii bu soruda yani aslında bir okuma kitabı anlamında bir kitabı kastediyoruz değil mi soruyu tahsis edersek? O anlamda sadece daha edebi ve sanatsal bir alana indirgeyerek cevap veriyorum. Yani Yahya Kemal muhakkak olur diye düşünüyorum. O sebeple metin burada. Bunu aslında şöyle cevap verirsem daha açıklayıcı olacağına inanıyorum. İnsanın daha derin metinleri okumaya başladığı yaş aslında lise yıllarıdır. Haliyle lise yıllarında okuduğu daha metafizik gerilimler olan, daha ontolojik sorgulamalar ihtiva eden, o büyük medeniyet krizimizi tartışan metinlerin bendeki etkisi lise yıllarında okuma mazhebiyle çok güçlü. O sebeple Yahya Kemal'in şiirlerini söyleyebilirim. Peyami Safa'nın Yalnızız romanını söyleyebilirim. Ve yine Peyami Safa'nın Matmazel Nuralya'nın Koltuğu romanını söyleyebilirim. Yani bu da aslında tamamen şöyle bir indie bir liste. Lise yıllarında okuyup kitapla çok haşır neşir olup ve o ilk sorgulamaları bu kitaplar üzerinden gerçekleştirmiş olmam kaynaklı.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Temsil heyetine hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle gündemi değerlendireceğiz. Artık Ankara'nın gündemi elbette NATO Liderler Zirvesi. Bu kapsamda ilk bölümü bize NATO'ya ayırmış bulunuyoruz. İkinci bölümde iç siyasete gireceğiz. Aslında NATO Liderler Zirvesi öncesinde de son temsil heyeti olacak. Önümüzdeki hafta temsil heyeti daha dolu dolu geçecek. Bunu ifade edelim. Öncelikle affınıza sığınarak küçük bir mesaj göndermek istiyorum. Üzerimde çok emeği olan anneannem Nurhan Çubukçu'nun bugün doğum günü. Kendisinin doğum günü kutluyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Hemen vakit kaybetmeden şimdi konuklarımı takdim edeyim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan. Çok şıksınız. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Senin de pembeni çok sevdim ben bugün Yağmur.
0: Çok teşekkürler. Ve Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Özalp. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. O halde NATO Liderler Zirvesi diyelim Nuri Hocam. Bu bir ev sahipliğinin ötesinde diye konuşuyoruz her seferinde. Sadece bir ev sahipliği değil. Hatta Mark Rutte'nin açıklaması oldu. Lahey'de kararlar alındı. Ankara'da bu kararlar uygulamaya geçecek dedi. Dilerseniz şöyle hazırlıklar, süreç, Ankara'nın atmosferi genel bir değerlendirmeyle başlayalım mı?
1: Tabii ummalı bir çalışma var. Ankara'da malumunuz bütün Türkiye artık NATO zirvesine kilitlenmiş durumda. Özellikle tabii Ankara'da zirvenin gerçekleştirecek olması son derece önemli ve sadece bu zirvenin formal bir toplantı, NATO toplantısı olmasının ötesinde malumunuz artık Ankara'nın hem bölge siyasetinden küresel siyasette artan bir ağırlığı var. Dolayısıyla Türkiye bu zirveye damgasını vuracak. Hazırlıklardan da bunu anlayabiliyoruz. Türkiye'mize yakışır. Türkiye'nin kurumsal ağırlığına, kurumsal ciddiyetine yakışır bir hazırlık süreci var. Zirvede inşallah kazasız belasız güzel bir organizasyon olacağı kanaatindeyim ben. Dolayısıyla bu zirve hayırlara vesile olsun diyelim. Tabii şimdi Ankara'da gerçekleşecek olan bu zirvenin konjonktürü önemli Yağmur Hanım. Neden önemli? NATO önemli meydan okumalarla, önemli sınamalarla karşı karşıya uzun süredir ittifakın geleceği ciddi manada tartışılıyor. Özellikle Donald Trump'ın Amerikan başkanı seçilmesinin ardından malumunuz NATO'nun kurumsal yapısının geleceğine dair dünya siyasetinde tartışmalar alevlendi. Yani Trump'ın biraz NATO'nun kurumsal yapısına yönelik eleştirileri diyelim. Hatta dönem dönem ABD'nin ki asli kurucu unsur olan ülke olarak NATO'dan çıkmayı düşündüğünü dahi dile getiriyor olması.
0: Özellikle İran Savaşı'nda da bunu daha çok sık
1: NATO'dan getirdim. Beklediğimiz desteği alamadık şeklinde yaptığı açıklamalar malumunuz daha önce size de yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Yani bu zirveyi karşı karşıya kaldığımız bu yani NATO bağlamında meydan okumalar, küresel siyasetteki dönüşümler, krizlerle NATO'nun nasıl baş edeceği meselesi çok ciddi başlıklar var. Ve bu konjonktür bu toplantıyı son derece önemli bir hale getiriyor. Tabii belki başka bir ülkede olsaydı Trump'ın kendi açıklaması oldu biliyorsunuz. Erdoğan için gidiyorum dedi. Türkiye olmasaydı belki gitmezdim dedi. Bunlar da dolayısıyla önemli mesajlar. Yani Türkiye'nin ittifak içerisindeki ağırlığının bütün böyle buram buram artık hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye burada elbette ittifaka yeniden damgasını vuracaktır. Tabii NATO kurulduğundan itibaren önemli dönüşümler de geçirdi Yağmur Hanım. Bunu da ifade etmek lazım. Yani Sovyetler tehdidine karşı uluslararası komünizmle mücadele için kurulmuş bir örgüt. Sovyetlerin çöküşü.

0: şundan sonra bir konsept değişikliğine gitti. Yeni bir güvenlik paradigması üretti NATO kendisine. Bir yayılma süreci oldu. İşte dönem dönem uluslararası barış operasyonları dediğimiz International Peacekeeping Operations İngilizcesiyle bu operasyonlara öncülük etti NATO. Türkiye burada hep NATO'nun yükünü alan, NATO'da ittifak ruhuna uygun davranan, uluslararası ilişkilerde bizim hep vurguladığımız pakta sunt servanda dediğimiz yani ahde vefa ilkesini bütün boyutlarıyla uygulayan bir ülke Türkiye. Fakat dönem dönemde malumunuz NATO'dan beklediğimiz destekleri alamadık, göremedik. Özellikle terörle mücadele meselesinde ne yazık ki Türkiye ile NATO bünyesinde uluslararası terörizme karşı Türkiye ile omuz omuza savaşması gereken bir takım ülkelerin detaylandırırız inşallah programımızda bunları. Türkiye aleyhtarı gruplarla el ele kol kola yürüdüğünü gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem dönem eleştirileri oldu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda eleştirileri oldu. Artık burada bütün taşlar ortaya dökülecek diye düşünüyorum, hı hı. Yağmur Hanım. Eğer samimiysek, bu ittifakta beraber yol yürüyeceksek, Türkiye NATO'nun salt ajandasını takip eden bir ülke değil bugün. Bunun altını çizmek lazım. Ajanda ortaya koyan ve ajandasını takip ettiren bir ülke hüviyetinde. Rutte'nin açıklamasını da bu bağlamda okumak lazım. Yani Ankara böyle alelade bir NATO üyesi değil. Dolayısıyla bu NATO toplantısı hayırlara vesile olsun. Ne olursa olsun ben şunu düşünüyorum. Yani Türkiye bu zirveye damgasını vuracaktır. NATO bünyesinde ağırlığını daha da hissettiren bir Türkiye'yi göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Fadime Hanım, dünyanın gözü Türkiye, başkent Ankara'da olacak. Hazırlıklar devam ediyor yoğun bir şekilde. Sayın İletişim Başkanı sizleri brife etti, bir toplantı gerçekleştirildi. Ve baktığımızda bir Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak Sayın Cumhurbaşkanım bu hafta temposunu sanki biraz daha düşürdüğünü, dolayısıyla arka planda NATO hazırlıklarını belki de gözden geçirdiğini ben gözlemledim. Sizin evet. Ankara'daki gözlemleriniz ve genel değerlendirmeniz nedir?
2: Katılıyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Bu bütün büyük organizasyonun başındaki kişi aynı zamanda. Çünkü ev sahipliği yapacak. Gelen 32 üyenin, müttefikin ve elbette davetli olarak gelecek olan, ki sayılarını 45'i bulması da bekleniyor, devlet başkanını kabul edecek. Bazılarıyla ikili görüşmeler yapacak. Bunun başına Trump geliyor. Ayrıca tabii ki hem liderlerin katılacağı o oturum, hem de işte Dışişleri Bakanlarının katılacağı, savunma sanayi ürünlerinin sergileneceği ve büyük anlaşmaları, ki çok büyük anlaşmalar, hani NATO tarihinde de çok büyük anlaşmaların imzalanacağı Ankara'da söyleniyor. Dolayısıyla bütün bu büyük organizasyonun, büyük operasyonun başındaki kişi, hani kiminle konuşsak, bir koordinasyon toplantısını yeni yaptıklarını, bütün katmanlarıyla aslında her şeyi ince ince düşündüklerini ve onu koordine ettiklerini görüyoruz. Ama bir panik havası görmüyorum. Hani ben mesela daha panik yaşıyorum. Hani büyük bir yani bir basın mensupları,
1: evet,
2: kesinlikle olarak.
1: Kesinlikle öyle. Gerilim, uzunca heyecan, bir bütün duygular bir arada.
2: Evet, uzunca bir zamandır hani NATO zirvesine hazırlanıyoruz ve işte akreditasyon meselesi vardı. Hani akreditasyon çıktıktan sonra hani en azından girebileceğinizi o kırmızı
1: ben
2: bölgeye.
1: Ben NATO'ya mail attım Fadime Hanım. Hala olay aşamasında ben çok endişeliyim diye, evet. Sonrasında açıklandı onaylandı.
2: Ben de doğrusu bir her şey yolunda.
1: Bir önceki programda buradan Mark Rutte'ye seslendim. Lütfen bir an önce onaylayın diye. Gerçekten basın mensupları için biraz daha.
2: Evet, ne yazık ki hani o telaşlanıyorsunuz. Hani neden onaylanmadı bekliyorsunuz. Ben de soran bir mail atmıştım. Her şey yolunda, cevap vereceğiz denmişti. Ama biliyorsun bu esnada hani o normal bekleme sürecini kendi adli sicilinden dolayı Türkiye'nin de müdahalesiyle güya NATO'ya bir hani bunu almayın ya da akredite etmeyin denmiş gibi kamuoyuna yansıtmaya çalışan gazeteciler de oldu ne yazık ki. Yani oysa o bekleme süreci herkes için geçerliydi. Ama hani o bekleme sürecinin kendi üzerine alınıp oradan siyasi sonuç çıkarmaya çalışan arkadaşlarımız da oldu ki kendileri açısına hani o telaşa mı verelim. Ben hani biraz da tabii ayıp buluyorum bu tür şeyleri fırsata çevirmeyi ama nihayetinde o hani biz gazeteciler olarak çünkü iki gün dünya liderleri buraya gelecek. NATO'nun Nuri Hoca'nın da söylediği gibi NATO açısından kritik bir dönemeçte bu zirve yapılacak. 2004 İstanbul zirvesinde de aslında NATO açısından

0: kritik bir zirve. Bir kez daha talihe bakın ki Türkiye'de bu kritik zirve yapılacak. Üstelik de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki ağırlığının azaldığı, özellikle Avrupa'daki askeri gücünü hatta böyle %30, %50 oranlarında geri çekeceğinin söylendiği, Avrupa ülkelerinin panik yaşadığı bir dönemde NATO'nun ikinci büyük ordusunun sahibi olan ve üstelik de işte bu yeni atılımlarla birlikte, yani sadece askeri güç, piyade gücü değil ama 5. nesil savaş silahları ve uçakları, insansız hava uçağı yapmış bir ülke gibi bir ülkede yapılacak olması, üstelik de diplomaside çok üstün başarısı olan bir ülkede yapacak olması bütün diğer müttefikleri heyecanlandırıyor. Biz gazeteci olarak da tabii ki bu kadar büyük bir organizasyonu takip etmek, olabildiğince daha doğru izlenimlerle aktarabilmek, haberlerini yapabilmek, yorumlayabilmek için bir heyecanımız var kuşkusuz. Bir de tabii bu çok temposu yüksek bir zirve. Sadece burada da değil. Hani ben daha önce Madrid'de takip ettim NATO zirvesi. Başka uluslararası zirveleri de görme imkanım oldu. Her zaman hani her an bir yerden bir lider çıkar, anlık bir olay gelişir. Basın toplantısına katılırsınız, hani elinizi kaldırırsınız, soru sorabilirsiniz ya da soramazsınız. Genelde Sayın Cumhurbaşkanımız dışında diğer liderler salondan soru alırken daha kurgusal davranıyorlar. Önceden planlanmış sorulara cevap veriyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı rastgele herkese söz verebiliyor. Ama hani dolayısıyla bir heyecanımız var. Biz heyecanlıyız ama ilgili kurumların başındakiler telaşlı değil, öyle diyeyim. Yani her şeyin daha yolunda gittiğini, koordineli bir şekilde gittiğini görüyoruz. Ama hani işin şu kısmı, hani bütün okumalar benim gördüğüm, Sayın Burhanettin Duran da iletişim başkanımız, biliyorsunuz uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Kendisi profesörüdür. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. SETA Genel Koordinatörlüğü yaptı. Dolayısıyla hani bütün bu meseleleri yakından bilen, derinlemesine bilen, takip eden, lider görüşmelerinde bulunan biri olduğu için onun yaptığı NATO değerlendirmesi önemliydi. Hani bir çerçevede sundu. Biz onu gazetelerimizde yayınladık, televizyonlarda anlattık. Hani orada birkaç kritik nokta var. Onlardan birisi Türkiye'nin NATO için zaten çok kıymetli bir ülke olması. Yani hem ordu gücü olarak hem de aslında bütün bu kriz bölgeleri, çatışma bölgelerine sınır bir ülke olması, yakın bir ülke olmasına rağmen o krizi orada durdurabilen, o çatışmayı yumuşatabilen ve hatta uzlaşmaya giden yolları açabilen bir ülke olması, yani diplomasi başarısının olması.
1: Konumundan bahsetmişken, artık Türkiye NATO'nun sadece güney sınırı olmaktan çıkıp daha merkezi bir noktaya geliyor mu
0: Evet,
1: sizce?
0: geliyor. Bunu da Sayın Burhanettin Duran da zaten bu şekilde ifade etmişti. Artık bir çevredeki bir ülke, uzak karakol, Güneydoğu kanadındaki garnizon devlet. Hani eskiden çünkü ne yazık ki hani içimizde bile buna benzer değerlendirmeler yapılırdı. Ama belki hani NATO'nun gerçekten ileri ucu, hani ileri karakolu gibi tanımlanırdı. Hakikaten hani haritaya baktığınız zaman da öyle. Hani en ilerideki ülke, müttefik ülkeyiz. Ama bugün öyle değil. Çünkü aslında bütün bu Doğu Batı eksenindeki gerilimin, çatışmanın, kriz bölgelerinin tam ortasındayız. Yani bir haritaya baktığınızda Ukrayna Karadeniz'den komşumuz. İşte Suriye'ye bakın, Libya'ya bakın, İran'a bakın, Irak'a bakın, Gazze, Filistin hattına bakın. Bütün çatışma alanlarının aynı eksen üzerinde olan bir ülke ve biz bu kadar gerilimin olduğu bir yerde bir istikrar adası, büyüyen, güven veren, umut veren bir ülke olarak buradayız. O yüzden de ama bütün bunların dışında Türkiye'nin olmadığı bir masanın olmadığı gerçeğinden de hareketle Türkiye artık bir merkez ülke. Bütün masalarda olması isteniyor. Hele de Amerika'nın NATO içerisinde kendi konumunu biraz daha geri çekerek, Avrupa özelinde geri çekerek, belki biraz daha stratejik liderlik gibi bir pozisyona kendini yerleştirerek yeni bir dönem. Böyle bir dönemde Türkiye gibi bir

ülkenin konumu pek çok açıdan zaten başka bir başkentte yapılıyor olsaydı da öyleydi. Ama Ankara'da yapılacak.

0: Değildim.
1: Evet, Erdoğan'a saygımdan gidiyorum
0: Ona
1: dedi.
0: saygımdan gidiyorum dedi. Ki hani bunu söyleyen kişi işte NATO'nun lider ülkesi pozisyondaki hatta başka türlü de tanımlayabiliriz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Daha önceki NATO zirvelerinde Münih Güvenlik Konferansı da hep Trump'ın Avrupalı devletlere, müttefiklerine nasıl hakir gördüğünü de biliyoruz. Ama Erdoğan'a bir saygı haklı göstermesi gereken bir saygıyı gösteriyor. Dolayısıyla hani ben hem bu ikili görüşme, işte özellikle F-35, S-400 gibi konularla ilgili de Kongre'yi bypass edecek bir yöntemle yine Türkiye'ye eli dolu gelmek istiyor Trump. Bunlar Türkiye açısından kazanç. Savunma sanayimiz ki yine Mark Rutte söyledi bunu, Trump söyledi. Aselsan başta olmak üzere pek çok şirketimizin ürettiği silahlarla ilgili alıcı konumunda aynı zamanda müttefiklerimiz. Ve biz artık Avrupa'ya önceden biz almak için sıraya girdiğimiz Avrupa ülkeleri bizden artık gemi, uçak, İHA, SİHA almak istiyorlar. İspanya'ya insansız uçak satacağız. Gemi sattık Romanya'ya,
2: Fatma
0: savaş
2: Hanım, bunlar böyle
0: gemisi.
2: çok
0: Bunlar hep de
2: basit gibi geliyor ama belki bundan 20-30 sene önce
0: yo,
2: böyle
0: yani 10
2: düşünülemeyecek
0: yıl
2: şeyler.
0: önce bile bu şekilde konuşamayacağımız
2: Değil
0: bir
2: mi?
0: meseleydi. 10 yıl
2: Çok
0: önce
2: böyle
0: bile.
2: bizim için artık şey gibi oldu. Çok büyük
0: Evet.
2: gelişmeler gerçekten.
0: İnanılmaz. Hani bizim için bile baş döndürücü. Avrupa falan hakikaten hani büyük şok yaşıyorlar aslında. Hala uyanamadıkları için Avrupa Parlamentosu'ndan o ucube raporlar hala çıkabiliyor gerçeğe uyanamadıkları için. Ama nihayetinde hani çok heyecanlı son birkaç gün artık zaten. Ama hani bir sükunet var ve beklentiler yüksek. Ankara'dan çıkacak sonuçlara dair beklentiler yüksek. İşte o hani kendi gerçeğini hala uyanamayan Avrupa kurumları, Avrupa Birliği kurumlarının temsilcilerinin o raporu ister istemez yine bir atıf yapacağız. Ama ona rağmen işte daha 2 gün önce Ankara'daydılar. Üçlü çıkarma yaparak Türkiye ile ilişkileri düze çıkarmaya çalışan bir AB komisyonu da görüyoruz bir taraftan. Hani çok boyutlu olarak artık Türkiye'nin yıldızının parladığı, herkesin dönüp ister istemez o ışıktan faydalanmak istediği yeni bir dönemdeyiz
1: Peki. Mustafa Hocam,
0: diyebilirim.
1: baktığımızda dünyayı aslında son zamanlarda şöyle tanımlıyoruz.
0: Evet.
1: Çatışmaların ve savaşların hakim olduğu yeni bir dünya. Tam da böyle bir dünyada Türkiye barışı temin etmek için uğraşan ve çabalayan bir ülke. Dolayısıyla çatışmaların ve savaşların olduğu bir süreçte diyalog zemininin olduğu Türkiye'de bu zirvenin gerçekleştiriliyor olması sizce ne ifade ediyor?
3: Şimdi öncelikle Türkiye'nin bu denli bu çapta büyük bir zirveye ev sahipliği yapıyor olması Türkiye'nin dünyanın diğer ülkelerine, kıtalarına yönelik ve bir kültürel diplomasi ihraç ettiğinin göstergesidir. Yumuşak güç ihraç ettiğinin göstergesidir. Bu aynı zamanda soft power'dır. Yani dünyanın en önde gelen yaklaşık olarak 32 liderini üst düzey çapta Türkiye'nin başkenti Ankara'da ağırlamakla Türkiye ilerleyen yıllara yönelik aynı zamanda önemli oranda turist çekecektir. Evet, biz genelde NATO'ya aslında şu ben sonda söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Aslında burada Türkiye'nin NATO'dan çıkarı askeri teknolojiler Avrupa ülkelerine ihraç etmeye yönelik bu bir maddelerden bir tanesi. Bu şekilde Türkiye'nin köklü bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olması ilerleyen yıllara yönelik Türk yüzyılı çerçevesinde Türk yüzyılının daha da büyümesi ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden, Türkistan coğrafyasından, Hazar Denizi'nden Doğu Avrupa Balkanlara kadar, Orta Doğu, Afrika ülkelerine kadar büyük bir coğrafyada etkisinin, nüfuzunun olacağının biz aslında fragmanını şu an provasını yapıyor mahiyetindeyiz. Bunun dışında genel manada NATO'ya yönelik bir değerlendirme yapacak olursak, biz klasik olarak derdik analiz yaparken, NATO niçin kurulmuş? Birincisi, Sovyetler Birliği'ni dizginlemek için, Sovyetler Birliği'ni Avrupa'dan uzaklaştırabilmek için NATO kurulmuş.

0: kurulmuştur. Diğer taraftan Almanya'yı budamak için, yani Almanya'nın o Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında o artan silahlanma harcamasının dizginleyebilmek için, Almanya'yı kontrol altında tutabilmek için bir nevi aynı zamanda NATO kurulmuştur. Bir de NATO'ya üye olan ülkeler aynı zamanda NATO'ya aidat öderler, katkı payları öderler. Bu katkı payının en çoğunu, yaklaşık olarak 1 trilyon dolara yakın ABD ödemekte. Her ne kadar en fazla gayri safi yurt içi hasılasına oranla NATO'ya en fazla apartman aidatını ABD ödüyor olsa da, diğer ülkelerde kendi ekonomik büyüklüklerine göre bir meblağ ödemekteler. NATO'nun kuruluş gerekçelerinden bir tanesi de NATO üyelerinin ABD askeri envanterlerini güçlendirmek için, ABD silah sanayisini güçlendirmek veya ABD savunma harcamalarını katkı sağlamak için NATO bir nevi kurulmuştur şeklini özetleyebiliriz. Yani toparlayacak olursak, NATO kurulduğunda başarılı bir iş yapmış mıdır? Yapmıştır. 1989'da Berlin Duvarı yıkılmıştır. Dolayısıyla NATO kurşun atmadan Sovyetler Birliği'ni çökertmiştir. Soğuk Savaş'a kadar NATO başarılı olmuştur. Ve Soğuk Savaş'a kadar bir üçgen çizdiğimde, ben biraz önce bir üçgen çizdim. Soğuk Savaş'a kadar NATO'nun patronu ABD'ydi. Yani bir piramit şeklinde çizdiğimizde NATO'nun patronu ABD'ydi, ama ABD son yıllarda, özellikle 2000'lerin başından itibaren hızla güç kaybetmeye başladı. Dolayısıyla şu an NATO'nun patronunun ABD olması mümkün değil. Çünkü ABD'nin kendi başkanı NATO'nun dağılması gerektiğine dair, NATO'nun bir işe yaramadığına dair
1: Ama
0: çeşitli
1: öyle bir risk
0: analizlerde.
1: alabilir mi hocam? Çünkü bu şey demek,
0: Ama
1: yani Avrupa'daki tüm kollarını kesmek demek
0: evet,
1: değil mi?
0: yani ABD birincisi eski gücünde değil, NATO kapsamında da ABD eski gücünde değil. 2001 yılında Afganistan'a saldırı gerçekleştirmek istediğinde ABD NATO ile birlikte NATO'nun 5. maddesini işletti. Şimdi baktığımızda, şimdi bir üçgen çizdiğimizde NATO kapsamında üçgenin bir kanadında Amerika Birleşik Devletleri var, bir kanadında Avrupa Birliği ülkeleri var, bir kanadında da Türkiye var. Ve bu üçgen içerisinde, bu üçgeni nereden çevirirseniz patron ona devriliyor. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile problemi var. İşte S-400'lerle ilgili, Rusya'dan S-400'lerin alınması hususunda, Kaan motorlarının verilmesi hususunda, PKK'nın
1: aslında Türkiye'nin problemi var
0: problemi var derken, şu
1: Amerika'nın
0: şekilde
1: yaptırımları
0: evet,
1: var.
0: Amerika'nın yaptırımları karşısında işte parasını ödemiş olduğumuz F-35'leri Amerika bize vermedi. Türkiye'nin NATO kapsamında Amerika ile ilgili çeşitli problemleri var. Geçtiğimiz günlerde 17 Haziran'da Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye yönelik bir şey açıkladı. Bir rapor açıkladı. Bu rapor akıl almaz nitelikte, Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunmakta. İşte terörle mücadelede Türkiye'nin hangi yasaları değiştirmesi gerektiğine dair, Türkiye'de üst düzey yetkililerin yargılanmasına gerektiğine dair, bunun dışında Türkiye'nin denge politikası uygulamaması gerektiğine dair, Türkiye'nin Rusya ile arasına mesafe koymasını gerektiğine dair, NATO kapsamında Türkiye'nin AB ile çeşitli problemleri bulunmakta. Diğer taraftan Avrupa ülkelerinin ABD ile çeşitli problemleri bulunmakta. Sebebi ise işte Trump NATO kapsamında Avrupa ülkelerine şunu diyor: savunmanızı kendiniz sağlayın. Biz artık sizi eskisi gibi destek vermeyeceğiz. Şimdi toparlayacak olursak, yani bir
1: Bu
0: üçgen
1: arada siz
0: çizdiğimde
1: anlatırken
0: ABD, Türkiye ve AB'yi de bir üç köşeye oturttuğumuzda patron hangisi şeklinde ve bu üçgen içerisinde kendi aralarında, her bir blokun kendi aralarında çeşitli krizler var. Örneğin NATO üyesi olan Yunanistan, Adalar Denizi'nde 1923 Lozan Antlaşması'na göre ve 1947 Paris Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken adaları Yunanistan silahlandırıyor. Diğer taraftan NATO üyesi olan Yunanistan ve Fransa, Doğu Akdeniz'de NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı revizyonist politikalar uyguluyor. Dolayısıyla Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi, sözünüzü kesiyorum, kusura bakma.
1: Yok,
0: Ankara'da
1: hocam,
0: gerçekleşecek NATO zirvesi, NATO'nun bu kimlik bunalımından kurtulup kurtulamayacağını gösterecek aslında. Bir de Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çeşitli güzellemeleri bu.

0: bulunmakta. Aslında Trump Türkiye'ye NATO için gelmiyor. Trump Türkiye için geliyor. Türkiye'nin o Doğu ile Batı arasında, özellikle Türkiye son yıllarda askeri endüstriyel yapıda hızla ilerleme kaydetti. Türkiye'nin bu askeri endüstriyel yapıda hızla ilerlemeler kaydetmesini dünyanın diğer ülkeleri görmekte. Dolayısıyla askeri teknolojilerin üretimi bakımından ABD bir nevi aslında burayı merkez ülke veya üst olarak görmekte.
1: Hocam az önce yaptırımlardan bahsettik. Örneğin sevgili editörümüz Sebahat Hanım'a da hemen iletelim, bir onu teyitleyelim. Katsa yaptırımları kaldırılabilir demiş Sayın Fidan mesela. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok sıcak
2: Şu
1: bir
2: an
1: gelişme.
2: başka bir televizyon kanalında Sayın Hakan Fidan canlı yayında.
1: Çok önemli bir gelişme.
3: Kaldılar hatta yani Hanım Hanım kaldırmak için.
1: Yaptırımlar konusunda örnek vermiştiniz. O yüzden eklemek istedim hocam. Buyurun.
0: Birincisi, Katsa yaptırımlarını Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yönelik ben kaldıracağına inanmaktayım. İkincisi, F-35 konsorsiyumuna Türkiye'yi dahil edecekler. Üçüncüsü, istediğimiz Kaan motorlarını verecekler diye düşünmekteyim. Belki bu önümüzdeki hafta gerçekleşmeyebilir ama ilerleyen yıllara yönelik ABD'den bu şekilde bir karar çıkmak zorunda. Sebebi ise Amerika Birleşik Devletleri eski gücünde değil ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan AB ülkeleri de eski gücünde değil. Dolayısıyla bununla birlikte ABD Rusya'yı kendisine rakip olarak görmemekte. ABD kendisine asıl rakibi Çin olarak görmekte. Çin karşısında, yükselen Çin karşısında Amerika Birleşik Devletleri Türk ordusunu, Türk askeri sanayisini ve Türk askeri endüstriyel yapısını, teknolojik imkan ve olanaklarını ABD yanında görmek istiyor. Bu bağlamda analiz ediyorum. Diğer taraftan Türkiye'de bu özellikle son yıllarda yaklaşık olarak 100 bin kişinin istihdam edildiği, 3.500'e yakın savunma ve havacılık sanayi alanında şirketin bulunduğu, yaklaşık olarak 10,9 milyar dolar dünyaya savunma sanayi teknolojileri alanında ihracatın yapılmış olduğu, bu bilgi birikimini, bu know-how yapıyı ve ABD bundan da aynı zamanda istifade etmek istiyordu. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri şunun farkında. Dünya gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık olarak %15'i ABD'de üretilmekte, %30'u Çin'de üretilmekte. Çin nadir toprak elementleri, kritik mineraller gibi birçok alanda ABD'den fersah fersah ileride. Bunun dışında İran Savaşı büyük bir değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Yeni ittifakların filizleneceğine işaret etmekte. Bu ittifaklardan örneğin Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan, İran'da ilerleyen yıllarda bu ittifaka katılabilir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağı dediğimiz geçtiğimiz aylarda Xi Jinping Trump'a yönelik Tukidides tuzağına düşmeyelim dedi. Her iki tarafta bu Tukidides tuzağına, yani yükselen güçle yerleşik gücün savaşmadan zafer elde edebilmesi için, daha doğrusu Amerika kendisine güçlü müttefikler arayışı içerisinde Türkiye'yi yanında görmek istiyor. Türkiye'de güçlünün yanında yer alması gerekiyor aslında. Bunun da farkına varması gerekiyor. Asya Pasifik'ten Atlantik'ten Asya Pasifik'e doğru büyük bir güç kayması söz konusu diye düşünmekteyim.
1: Peki, teşekkürler hocam. Devam edeceğiz. Savunma harcamaları 3 temel başlıktan birisi olacak elbette, kuşkusuz. Savunma harcamaları konusunda Ankara'dan, hani demiştik ya, karar değil uygulamaların hayata geçeceği bir zirve olacak diye. Hangi somut adımları göreceğiz hocam?
3: Bu önemli başlıklardan bir tanesi Yağmur Hanım. Donald Trump'ın ısrarcı olduğunu biliyoruz. Yani ilk iktidar döneminden itibaren Trump'ın zihninde çok basit bir tablo var aslında. Şunu diyor Trump: Avrupa'nın güvenlik mimarisinin bütün yükü bizim sırtımızda. Avrupalı devletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra güvenliklerini ABD'ye endekslediler ve ABD'nin güvenlik şemsiyesi olmadan Avrupalı devletlerin uluslararası sistemde var olabilmeleri, çeşitli muhtelif tehditlere karşı koyabilmeleri, yani burada başta kastedilen Rus tehdididir, mümkün değil. Trump şunu diyor: evet, biz bu güvenlik garantilerini veriyoruz. Az önce değerli hocam da ifade etti. Harcamaları yapıyoruz, parayı veriyoruz. Fakat neden en fazla harcamayı biz yapıyoruz? Kendi güvenlikleri için para harcaması gereken Avrupalı devletler, güvenliklerine harcamaları gereken paraları bir refah devleti yaratmak için harcıyorlar ve vatandaşlarını işte çeşitli alanlarda, işte eğitimden sağlığa, işte sosyal yardımlara kadar pek çok alanda para dağıtıyorlar. Şimdi Donald Trump diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Burada Avrupalı devletler, zengin devletler, eski kıta diyoruz, eski emperyal güçler burada. Dünyanın farklı bölgelerini sömürmüş, Afrika kıtasını, Asya kıtasını, oradaki sömürgelerinden elde ettikleri paralarla kendilerini zenginleştirmiş bir eski kıta var. Yani Trump da diyor ki kusura bakmayın beyler, pamuk eller cebe. Yani artık kendi güvenliğiniz için para harcama vaktiniz geldi ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de aslında demokratlarla cumhuriyetçiler arasında bu önemli bir yarılmayı, bir fay hattını oluşturuyor ABD dış politikası açısından. Yani demokratlar bu küresel hegemonyayı sürdürürken, ABD'nin hegemonyasını, yükü sırtlanma taraftarı. Zaten Donald Trump biliyorsunuz özellikle ikinci dönemde iktidara gelirken seçim kampanyasını tamamen bunun üzerine oturtmuş. Dedi ki Biden, bu demokratlar Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını aldılar. Bu paraları Avrupa'da, Orta Doğu'da çarçur ettiler. Biz bunu yapmayacağız dedi. Sizin paranız sizin cebinizde kalacak ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını biz Amerikalılar için harcayacağız dedi. Trump zaten Make America Great Again ya da işte America First, önce Amerika politikasının temelinde de bu yatıyordu. Şimdi tabii bu talepler Avrupa'da bir endişeye sebep oldu Yağmur Hanım. Neden? Yerleşik bir düzen var. Alışkanlıklar var. Bakın bugün Avrupa'da çoğu ülkenin ordusu yok. Zorunlu askerlik yok.
1: Mesela Almanya'da bu konuyla ilgili bir hamleye geçmiş durumda.
3: Almanya, Belçika, Hollanda, pek çok küçük Avrupa ülkesi, Polonya, insanlar şunu tartışıyorlar. Eğer bir konvansiyonel savaş çıkarsa biz kendimizi nasıl koruyacağız? Çünkü askerimiz yok. Yani insanlar askere de gitmek istemiyorlar artık. Dolayısıyla Avrupa'da bu ciddi bir kriz haline gelmiş durumda. Fakat Trump şunda kararlı: bu savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine endekslenecek. Trump bunu kafaya koymuş durumda. Bunu alacak Avrupalı devletlerden. Ha, Türkiye'nin bu bağlamda bir sıkıntısı yok. Türkiye zaten savunma sanayi alanında, Fadime Hanım çok güzel ifade ettiler. Yani gerçekleştirdiğimiz atılım, hani bugün, hani az önce böldüm sözünüzü, kusura bakmayın. Çünkü ben hani böyle o eski çocukluk dönemlerimizi hatırlıyoruz, hep böyle gıpta ederdik ya, adamlar neler üretmiş vesaire. Bugün bakıyorsunuz hani çok sıradan konuşuyoruz zaten. Yani İspanya'ya uçak satıyoruz, Romanya'ya gemi satıyoruz, sıradanlaştı. Yani öyle muazzam bir gelişme kaydettik. Türkiye'nin bu konuda sıkıntısı yok. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da defaatle ifade ettiği gibi taahhütlerine bağlı bir ülkedir. Verdiği sözün arkasında durur. Zaten Donald Trump nezdinde Cumhurbaşkanımızın bu kadar ciddi bir karşılığının olması, Trump'ın nezdinde artık, yani Erdoğan deyince suların, akan suların durmasının sebebi de bu. Avrupalı ülkelere güvenmiyor. Çünkü taahhütlerini yerine getirmeyen ve güvenlik politikaları bağlamında malumunuz kendi iç arayışlarını geliştirmeye çalışan bir Avrupa ile karşı karşıya. İşte son günlerde malumunuz Fransa ile İtalya arasında temaslar hızlandı. Acaba NATO içinde mini bir NATO, Avrupa güvenliğini sağlayacak bir NATO kurabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bunun düşüncesindeler ama ben bunların pratikte çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok yapısal ilişkiler var. NATO dediğimiz önemli bir güvenlik şemsiyesi, askeri yapılanmaların iç içe geçmişliği söz konusu. Amerika'nın desteği olmadan Avrupa'nın varlığını sürdürebilmesi mümkün değil Yağmur Hanım. İster NATO bünyesinde olsun ister olmasın, Avrupa artık savunma sanayi alanına el atmak zorunda. Bunun farkındalar. Tabii burada NATO'nun işlevselliği tartışmasıyla da aynı zamanda sorduğunuz soru ilişkili. Şimdi aslında demokratlar Rusya-Ukrayna savaşında biraz Avrupa'yı bu işin içine sürükleyerek NATO'yu işlevselleştirdiler. Hatırlarsınız Macron'un o artık ikonik diyebileceğimiz ifadesi, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti deyip Soğuk Savaş yıllarındaki o De Gaulle'cülüğe soyunmuş. Yani Amerika'ya kafa tutan Fransa imgesi. Ama ne oldu? Rusya-Ukrayna Savaşı çıkınca bir anda Avrupalı ülkeler dediler ki NATO evet bizim için önemliymiş. NATO olmadan biz güvenliğimizi sağlayamıyormuşuz. Yani dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu yapısal ilişkileri kırabilir.

0: bilmek, dönüştürebilmek çok kolay değil. Neden? Avrupa acı realiteyle Rusya-Ukrayna savaşında yüzleşti. Peki biz bu acı realiteyle ne zaman yüzleştik Yağmur Hanım? Soğuk Savaş yıllarında Kıbrıs meselesinde. Yani 5 Haziran 1964 Johnson mektubu geldiğinde Türkiye'ye Türk karar alıcılar, ki biz bunu üniversitede derslerimizde Türk dış politikasının dönüm noktası olarak anlatırız, dediler ki biz kendi savunmamızı ABD'ye endeksleyemeyiz. Ve o tarihten itibaren işte o muazzam birikim, Aselsanlar, Havelsanlar, Teyiler, TUSAŞlar, rahmetli Özal döneminde ayrı bir sıçrama gerçekleştirildi. AK Parti döneminde bu işin zirvesine ulaşıldı. Dolayısıyla Avrupa bu acı realiteyle yaşayacak, buna alışmaya çalışacak. Ama böyle muazzam bir kopuş olur mu diye sorarsanız bence olmayacak. Trump'ın önlerine koyduğu acı reçeteyi kabul etmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Yani o pamuk eller cebe girecek Yağmur Hanım.
1: NATO'nun karşı karşıya kaldığı sınavlardan bahsetmiştiniz aslında.
0: Doğru.
1: Bu ifadeyi kullanmıştınız. Örneğin gelecekte Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore NATO'ya ciddi bir risk oluşturacak mıdır? O sınavlardan biri bu diyebilir miyiz?
0: Ya elbette konvansiyonel anlamda böyle bir risk var. Yani özellikle Soğuk Savaş'tan sonra kısaca ifade etmiştim. Yani Sovyetlerin çökmesiyle güvenlik paradigmasında köklü bir dönüşüm oldu. Ve yeni yeni tehditler ortaya çıktı. Bu işte uluslararası terörizmden tutun da işte narko terör meselesine, oradan alın işte insani krizlere müdahaleye kadar NATO'ya yeni yeni bir takım görevler verildi. Şimdi NATO bu yeni görevlerin dünya sahnesinden önemin azalmasıyla bir takım tehditlerle karşı karşıya. Burada ben hani yeni bir soğuk savaş, hani soğuk savaş 0-2 diyebiliriz buna ya da 2.0. Çin'le ABD arasındaki gerilimde elbette bir tehdit algılamasında bunlar ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum Yağmur Hanım. Bakın şunu unutmamak lazım. Bu tip savunma yapılanmaları hep bir ötekiye ihtiyaç duyar. Yani kendi kimliğini inşa edebileceği, varoluşunu gerçekleştirebileceği bir ötekiye ihtiyaç duyar. Bunu yeniden formülize edecekler. Eğer sizin karşınızda bir öteki olmazsa kimlik inşanızı gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla bugün aslında NATO bunun sancılarını da yaşıyor. İşte artan Rus tehdidi, Çin'in küresel siyasette yükselişi, ABD-İran savaşının etkileri daha çok sıcak. Bunları,
1: Hürmüz.
0: evet, Hürmüz, bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Kuzey Kore'nin sizin de ifade ettiğiniz gibi başına buyruk hareket etmesi, tamamen öngörülemez bir aktör olması. Bütün bunlar bu zirvede masaya yatırılacaktır. O yüzden son cümle şunu ifade edeyim. NATO liderler zirvesinden çıkacak o sonuç bildirgesinin çok ciddi satır aralarını okumamız icap edecek. Çünkü NATO'nun geleceğine dair, NATO'nun kimlik konsepti, güvenlik konsepti nereye evrilecek? 1990'lardan sonraki işte o en büyük kırılmanın arifesindeyken o ipuçlarını hep orada göreceğiz Yağmur Hanım.
1: Peki. Fadime Hanım, tabii sadece bir liderler zirvesi değil, pek çok farklı etkinliğe de Ankara ev sahipliği yapacak. Örneğin
0: Evet.
1: Ato Kongresyum'da Defense Expo, yani savunma eksposu düzenlenecek, toplantısı
0: Evet.
1: düzenlenecek. Şöyle bir detay ben yeni gördüm, bilginiz var mı bilmiyorum ama NATO'nun askeri ve sivil üst düzey yetkililerine bir resepsiyon verilecekmiş. Adres TUSAŞ.
2: Evet.
1: Aynı zamanda Mark Rutte, hatırlarsanız, Aselsan'ı ziyaret etmişti ve çok gündeme gelmişti. Hatta Mark Rutte için sosyal medyada Fahri Aselsan çalışanı gibi ifadeler kullanılmıştı. Tüm bu dikkat çeken savunma konularına ve Türkiye'nin geldiği pozisyona ilişkin ne söylersiniz?
0: Bir de parlamenterler de herhalde ziyaret etti değil mi Fadime Hanım? Öyle bir haber.
2: İstanbul'da
0: evet,
2: parlamenterler şey,
0: Sayın Selçuk
2: oldu.
0: Bayraktar bir takım askeri yenilikleri anlattı. Yani
1: Sayın Başkan da düzenlenen yemeğe katılmıştı
0: Evet.
1: geçtiğimiz
2: Evet.
1: hafta.
2: Yani geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da bir parlamenterler, NATO parlamenterler asamblesi yapıldı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir hitabı da oldu. Sayın Numan Kurtulmuş'un tabii ev sahipliğinde Dolmabahçe'de yapılan bir etkinlikti. Evet, birden fazla şey var ama bunların en önemlisi, senin de altını çizdiğin gibi, bu savunma sanayi alanında özellikle bizim ürünlerimizin de sergilenebileceği Ato'daki o büyük buluşma. Bu ilk kez resmi programın
1: Savunma
2: içerisine
1: fuarı,
2: savunma fuarı. Evet.
1: Defense
2: Daha önce bir yan etkinlik olarak NATO zirvelerinde yapılan bir etkinlik ama ilk kez resmi programa dahil ediliyor Ankara'da. O
1: 7
2: yüzden de
1: Temmuz
2: TUSAŞ,
1: tarihinde.
2: evet TUSAŞ'ta, Aselsan'da, Sayın Selçuk Bayraktar'ın Baykar grubu olarak aslında bütün geliştirdikleri silah ve mühimmatlara ilişkin verdiği bilgiler de dahil olmak üzere pek çok şey yapılacak.

0: Mesela bir gastronomi ne diyelim daveti olacak. Gelen bütün davetlilere Türk mutfağına ilişkin lezzetler tattırılacak. Özel yemekler olacak liderlere, işte Dışişleri
1: Onlar da Ay
0: Bakanlarına.
1: Yıldız Yerleşkesi'nde toplantı yapacakmış. Aslında Türkiye biraz da şovunu yapıyor diyebilir miyiz?
0: Haklı olarak aslında şöyle bir şey. Biz misafir ağırlamayı seven zaten misafirperver bir milletiz. Hani bizim şeyimize aykırı bir durum değil bu. Zaten gelen her misafirin elin üstünde tutan, ikramda bulunan, iltifat eden bir milletiz. Kültürümüz bu, geleneğimiz bu. Ve elbette hani bizim kendi mutfak kültürümüz ve lezzetlerimiz de dünyaca ünlü. Hazır gelmişken tatsınlar ve sadece silahlarımızdan değil yemeklerimizden de etkilensinler tabii ki. Hani bu fırsatı da değerlendirecek Türkiye. Kitaplar hazırlanmış. Mesela o gün Burhanettin Bey söyledi, 3 yeni kitap özellikle hazırlanmış. Dolayısıyla birbirinden farklı pek çok etkinlik var. Az önce medya mensuplarından bahsettik. İlk kez NATO zirvelerine takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunan gazeteci sayısında da bir rekor yaşanıyor. Bir önceki Lahey zirvesine mesela 2100 civarı bir başvuru olurken şimdi 3000 sınırına dayanmış bir başvuru talebi var.
1: Bu arada Sayın Başkan'dan bahsetmişken hem elbette bu işin yöneticisi Burhanettin Duran hem de bir isim daha var. O da sürecin yürütücüsü isimlerden biri. Gözde Kirişçioğlu'na da teşekkür edelim. Çünkü her sorduğumuz soruya yanıt verdi. Her şekilde bizi brief etti. Süreci gerçekten çok kusursuz yürütmek için ne kadar gece uykusuz kaldığını takip ediyoruz. Gözde Kirişçioğlu'na da teşekkür edelim.
0: Yani bir ekip olarak Gözde Hanım bu işin pratikte hani birebir bütün akreditasyonu yapan gazetecilerle ilgileniyor. Hani Türk gazetecilerin de bu süreci doğru takip edebilmesi için Osman Küçükdalak'la birlikte bir ekip olarak hummalı bir çalışma var İletişim Başkanlığı'nda. Her kademede var ama bu işin tabii iletişim boyutu hani organizasyon ve o organizasyonun dünya kamuoyunda doğru ifade edilebilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi. Ama onun dışında tabii ki Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı. Dolayısıyla hani bir büyük çalışma var.
1: Tabii Ankaralıların da şöyle bir endişesi var. Sokağa çıkma yasağı mı var diye. Bu konuda da Ankara Valiliği oldukça yorgun düşmüş durumda vatandaşları bilgilendirmekten. Herhangi bir sokağa çıkma yasağı yok. Sadece kapalı yollar var. O konuda da Ankara Valiliği'nin sitesinden bilgiye ulaşabilir
0: Ya aslında
1: vatandaşlar.
0: bu hani bir muamma olmaktan çıktı, çoktan çıktı. Hani ilk başta bir heyula gibi NATO zirvesi yapılacak, her yer kapatılacak gibi bir hani böyle kulaktan kulağa oynar gibi bir hani kötü bir hava yaratıldı. Bu biraz muhalefetin, muhalif medyanın ürettiği bir şeydi ama bu öyle değil. Şimdi 2 haftadır hani Burhanettin Duran bizimle bu toplantıyı yapmasının üstünden nereden baksanız bir hafta geçti. Belki 10 gün geçti. İçişleri Bakanlığı bu bilgilendirmeyi yapıyor. İletişim Başkanlığı yapıyor. Bütün televizyon kanalları NATO'ya hazırlıkla ilgili Ankara'daki çalışmaları yapıyor. Mutlaka bir ikinci haber de aslında Ankaralıların hayatının nasıl kolaylaştırılacağı ile ilgili. Hani böyle zorlaştırılacağı üzerine çizmemek lazım. Bir etkinliklerin olacağı ve dolayısıyla hani 45 ülkenin hani 32 müttefik ülkenin davetlerle birlikte 45 devlet adamının ve ekiplerinin geleceği üst düzey güvenlik önlemlerinin alınması gereken, dünyanın her yerinde zaten alınan, dolayısıyla hani bu prosedür uygulanan prosedür Türkiye'nin kendisinin düzenlediği bir prosedür değil. Bu NATO'nun bir standardı. Her NATO zirvesi bu standartlara göre yapılıyor. Yüksek güvenlik öncelikli. Türkiye'de buna uyarak ama kendi vatandaşın da hayatını zorlaştırmadan çeşitli kolaylık imkanları da üreterek bu zirveyi yapıyor. Ne olursa olsun dünya yansın denmiyor, tabii ki denmiyor. İşte
1: Bu arada Fadime Hanım çok tatlı bir şekilde seyircilerimize böyle bunu güzel güzel ifade ediyor ama bir önceki programda da evinden iletişim başkanlığına gidecek alternatif güzergahları araştırdığını da kendisi de ifade etmiş.
0: Ya aslında tabii o ister istemez. Çünkü
2: o hizmetler sunuldu online olarak iletişim başkanlığı
0: tarafından. Bence herkes biliyor. Ankaralılar da biliyor. Hani herkes planını yaptı. Ben hani burada çünkü tatiller, izinler verildi biliyorsunuz.
1: Kamuda
0: o izni alıp hani yakın yerlere ya da kendi tatil süresine göre bir yerlere gitmeyi planlayanlar, hiçbir şey olmasa Ankara bir böyle bağ evleri, köy evleri cenneti aynı zamanda. Mesela İstanbul'da bu yoktur. İnsanların ikinci bir evi böyle hani ferahlayabileceği azdır. Ankara'da ben çok rastlıyorum. Hiçbir şey olmasa bağ evine gidiyor
1: okullarla
0: insanlar.
1: Tatil,
0: iki gün hani bir evet ayağımız toprağa bassın biraz gölgede oturalım falan diye.
1: Bir ekleme mi yapacaksın?
3: Yok ekleme değil de ben başka bir şey konuşacağım.
1: Tamam.
3: Fadime Hanım güzel anlatıyor. Ben dinliyorum ama başka bir konuya değineceğim. NATO kapsamında. Buyurun.
0: Ben de değineceğim şimdi. Ankara'dan çıkamadık biz.
3: Evet.
0: Dolayısıyla hani bu aslında hani tabii ki bir takım zorlukları var. Kapatılan caddeler ve bölgeler var. Mahalle var yani birkaç tane. İşte külliyede yapılacak bütün etkinlikler. Ato Kongrezyum'da olacak bir etkinlik ve bazı güzergahlar. Bir de liderler geçerken belli yollar kapatılacak, açılacak. Hani böyle çok da abartmamak da gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey Ankara'da da olacak. Türkiye bunu, bu tür organizasyonlar hep yapar. Burası bir başkent. Evet. Başkentler böyledir.
1: Savunma demiştik Fadime Hanım. Belki oradan devam
0: etmek evet,
1: istersiniz.
0: Evet, etmek isterim. Şimdi ben de
1: kendi gündemine geçiyorum.
0: NATO gündemine geçebilirim. Şimdi baktım 2025 NATO'nun Haziran raporuna göre artık bu %5 hedefi var ya. Yani her ülke kendi gayri safi milli hasılasının %5'ine %5'ini kapsayan bir savunma harcaması yapmasını öngörüyor. Geçen sene Lahey'de NATO zirvesinde bu karar alındı. Bu sene biraz onlar teyitleşilecek. Şimdi 2025 raporuna göre zaten 32 ülke %2'yi aşmış. Hani bir bunu çünkü yükseltmekle ilgili Amerika'nın çok yoğun Trump'ın çok yoğun bir talebi vardı. %2'yi aşmış ve sadece 2025'te %20 her ülke %20'yi aşan bir savunma harcaması yapmış bir yıl içerisinde. Yani kendi oranını %20 artırabilmiş. Şimdi 2035'e kadar da bu %5 hedefi tutturulacak. Bunun %1,5'u zaten doğrudan savunma harcaması değil. Ama işte siber güvenlikle ilgili, altyapıyla ilgili yani savunma sanayini destekleyecek altyapılara bir yatırım gibi bir planlama var. Dolayısıyla bunu tutturmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya en büyük eleştirisi de buydu. Yani siz hani bütün harcamayı ben kendi vatandaşlarımın vergileriyle yapıyorum, size bir güvenlik sağlıyorum ama artık bedava bu işi yapmayacağım. Diyordu. Trump da bunu bu şekilde de söylüyordu. Hani hiç diplomatik bir forma sokayım kırmadan diplomatik dille anlatayım falan değil. Bu işi bedava yapamam.
1: Pamuk eller cebe mi?
0: Pamuk eller cebe diyordu. Biraz hani bunun teyit edileceği bir şey olacak ama hani bu Ankara zirvesi biraz tekrar çünkü büyük bir silahlanma var bütün dünyada sadece NATO'da değil. Bütün dünyada bir ve mevcut çatışma alanları işte devam eden savaşlar hani biz bir mutabakattan bahsediyoruz ama hala çok da hani Lübnan ayağı belli değil.
1: Suriye
0: İran bugün. Suriye'de bugün mesela çok kritik, can sıkıcı ama muhtemelen NATO zamanlamasıyla ayarlı bir terör saldırısı. Hani onu fırsat bilmeye
1: çalışan. O konuda da
0: Ankara'dan
1: tepkiler geldi. Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz gibi çok önemli isimler tepkilerini ve Suriye'ye desteğini ifade ettiler.
0: Evet. Çünkü az önce Sayın Hakan Fidan da bir canlı yayında demiştik. Orada da hani Suriye'nin istikrarıyla ilgili ABD yönetimiyle aynı fikirdeyiz diyerek bir şeyin altını çizdi. Yani dolayısıyla Suriye'de istikrar hakimdi. Hakim zaten hani giderek şartların düzeltilmesi için uğraşılıyor ama işte NATO öncesi orada bir şey patlatılarak o havanın dağıtılmak istendiği, belki bir mesaj verilmek istendiğini anlayabiliyoruz. yani demek istediğim şey şu, hani bu kadar büyük silahlanmanın olduğu, yakın coğrafyamızda savaşların, krizlerin olduğu bir dönemde NATO tekrar asli vazifesine dönecek aslında. Yani tekrar caydırıcı bir güç olarak, yani bu kadar silahlanacak olması, herkesin daha fazla yatırım yapacak olması, tekrar o caydırıcılık vasfını elde etmekle ilgili bir dönüş

0: düşün. Bir tarafıyla da tabii hani bu hibrit savaşlar, yapay zeka için gerekli olan o nadir elementlerin temini ve güvencesi bakımından yeni bir dönem, çok yoğun konuşulmayan bir dönem yeniden tasarlanmak zorunda. Burada da işte Türkiye'nin hani yine bir şeyi, katkısı olacak.
1: Orta Doğu'daki sürecin özellikle durulmasını sadece NATO odaklı bir kısa süreç olarak değerlendirir misiniz siz de? Yani Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edecek olması, tüm liderlerin bölgeye yakın bir noktada çok kritik bir zirve gerçekleştirecek olmasından dolayı oraya bir virgül konuldu ve bu zirve sonrasında tekrar bir şiddetlenecek.
0: Bir paranteze alındı mı diye soruyor. Ya şöyle, Trump belki hani bunu biraz hızlandırmak ister. Yani Trump aslında İran'daki savaşı bitirmeyi çoktandır istiyordu. Yani çok bıktı. O da bıktı, yoruldu. Netanyahu'yu o yüzden azarladı. Hani son görüşmelerinin böyle gergin geçmesi vesaire. Ama İsrail tabii ki bu savaşın devam etmesini istiyor. İsrail için sadece kendi hedefleri var. Amerika'nın, müttefiklerinin ya da dünyanın geri kalanının ne yapıp ettiğiyle ilgili bir devlet olmadığını biliyoruz. O yüzden İsrail de baskılayarak bunu kapatmak istedi kuşkusuz. Ama öte taraftan hani şunu biliyoruz ki biz şimdi Aralık ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, ya Kasım ya Aralık ayı 2025'in. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ulusal strateji belgesinde doğrudan artık Rusya falan değil yani Çin hani odağını aldı ve mahallesine dönmek istedi diye. Tekrar orada güç toplamak istediği ve Çin'le buna göre rekabet etmek istediği bir stratejik planı var. Bu Trump'ı da aşan bir ulusal güvenlik strateji belgesi. Dolayısıyla hani, Trump'ın temel hedefi aslında Çin. Çin'le nasıl mücadele edeceği, kaçınılmaz olarak dünyanın ağırlık merkezinin Asya'ya kaydığı yeni bir dönem. Rusya, evet şu anda Rusya hani Ukrayna'ya karşı zorda. Petrol krizi yaşanıyor ve hakikaten bu dronelar savaşın seyrini değiştirdi. Hani oradaki denklemin değiştiğini fark ediyoruz ama nihayetinde hani Rusya değil şu anda aslında. Rusya Avrupa'nın sorunu, Amerika'nın sorunu değil. Bu konuları kapatmak istediğini düşünüyorum Trump'ın. Biraz hani güç toplamak, Avrupa'da güvenlik sağlamak istiyorsa kendi paraziyi koysun, sistemini kursun ve Rusya'ya karşı güvenliğini sağlasın diyen bir Amerika Birleşik Devletleri aklının işlediğini düşünüyorum. Bir de bunların ötesinde hani bu konvansiyonel silahlar, konvansiyonel savaşın ötesinde işte yeni bir savaş alanı ya da rekabet alanı oluştu. Yani yapay zekanın her şeyi üstüne çıktığı, bütün gelirleri, yani medyanın da çok olumsuz etkilendiği, aslında bütün medya ekonomisini bozan bir yapay zeka teknolojisi gelişmiş durumda. Şu anda hani biz uzatmak için uzatmayayım ama şunu sadece bir not olarak düşüneyim. Geçtiğimiz 2 ya da 3 hafta içerisinde İletişim Başkanlığı'nın bir iletişim şurası oldu. Geçen sene ilki yapılmıştı. Bir raporlama sürecine ben de katkı verdim. İşte Temmuz'un sonuna doğru da sonuç bildirgesi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla aktarılacak. Mesela geçen sene şurada konuştuğumuzda medyanın sorunlarını, olası sorunlarını konuştuğumuzda yapay zeka bu kadar hakim değildi. Bu sene raporlamayı konuştuğumuzda temel mesele, yani her şey bir tarafa, konvansiyonel medyanın sorun alanları, dijital medyanın sorun alanları, hukuki boşluklar, şu bu, her şey bir tarafa. Yapay zeka her şeyi üstünü örten bir baskın gelişi var.
1: Gerçeklik algımızı yitirdik, öyle değil mi?
0: Yani algı bakımından da öyle. Şimdi kocaman hani bakıyorum, bazen karşıma çıkıyor sosyal medyada hocalar, mesela profesör hoca biri yapay zekanın ürettiği bir videoyu gerçek sanarak onunla ilgili görüş bildiriyor. Mesela bunu ayırt edemeyen hani artık hani akademik olarak en üst seviyedeki bir insandan bahsediyorsunuz. Hani o şeyin çok yetişkenliğin sağlandığı.
1: Fadime Hanım, aslında gerçek olan bir durumu yapay zekadır deyip dikkate almadığımız yani süreç olabilir.
0: Böyle bir

0: şüphe ama benim hani habercilik açısından, bizim sektörümüz açısından bence şöyle bir şey var. Bunu çok önemli buluyorum. Şimdi biz kurumlarda çalışıyoruz. Kurumlarda herkesin bir vazifesi var. Muhabir haberini yapıyor, yazar yazısını yazıyor, yorumcu yorumunu yapıyor. Her neyse, ama nihayetinde biz maaşımızı patronumuzdan alıyoruz. Ve bir ekosistemi var bu kurumların. Ama şimdi yapay zekaya herhangi bir konuda bir soru sorduğunuzda, yapay zeka senin haberini, benim yorumumu, hocamın makalesini bir değerlendirmeye alıyor. Ham madde olarak hepsini yoğuruyor ve kişiye özel bir briefing veriyor. O soruyu soran kişiye. Ama kaynak göstermiyor. Hiçbir link tıklanmıyor. Dolayısıyla hiçbir reklam geliri senin kurumuna gelmiyor. Tıklanmadığı için. Ama senin malzemeni ham maddeye dönüşerek o kendisi bir gelir elde ediyor. Ama sen ve senin kurumu...
1: Kaynak hırsızlığı gibi mi?
0: Yani bilgi hırsızlığı, kaynak hırsızlığı, emek. İsimler... Ya anonimleşiyor her şeyimiz. Her emek anonimleşiyor. Sen istediğin kadar otur yazı yazmak için 3 saatini hazır harca, 5 saatlik yayın yap, haber peşinde
1: İnsan
0: koş.
1: İnsan aklı
0: hiç önemi yok. Emeği, imzayı sıfırlayan, kaynağı artık göstermeyen, senin emeğini kullanıp ham madde olarak kendisine malzeme eden yeni bir yapay zeka var. Mesela bunun hukuku nasıl oluşacak? Telif hakları nasıl oluşacak? Bunlar o kadar acil ve küresel meseleler ki. Dolayısıyla bütün medya ekonomisini de bozan, hukukunu bozan, işleyişi bozan.
1: Ben daha basit düşündüm. Siz anlatırken aklıma şey geldi. Çeşitli süpürge şekilleri var. İşte büyük ev süpürgeleri var, dikey süpürgeler var, bir de bu yuvarlak süpürgeler var. En son şey diye konuştuk işte, şimdi hani yuvarlak robot süpürge mi alsak, dedim ki ya o kadar da değil ya, süpürmek için emek vereyim yani, onu da bir robot yapmasın
0: diye. Çok işe yarıyor.
2: Ediyorum.
0: Manuel
2: hayatı kurtaran bir şey.
1: Ama işte tezinize karşı her şey dijital yani teslim ya etmiş şöyle, oluyoruz. Her şey teknolojiye teslim etmiş oluyoruz.
0: Tabii ki hayatı kolaylaştırsın da, hani bu benim demek istediğim şey, sektörleri silen, bizim emeğimizi kullanan yeni bir teknoloji akın akın geldi yani.
1: Alayım ben yani o halde.
0: Dolayısıyla
3: problemler her geçen gün artıyor.
0: Durmanız lazım. Ben hani NATO üzerinden
3: yani, küresel problemler her geçen gün artıyor. Küresel problemlerin çözümü de küresel işbirliğinden geçiyor.
0: Biz
3: küresel işbirliği de her geçen gün çöp olmakta. Çünkü
0: işte yeniden kurulmak zorunda. Bunun yeniden hukuku kurulmak, yeniden kurulmak zorunda.
3: Yeniden kurulmak.
0: Bu ortak sorun.
3: Bu ortak sorun, fakat dünyada farklı güçler ortaya çıktı.
0: Ya burada,
3: eski güçler eski gücünde değil. Dolayısıyla dünya bir geçiş döneminde. Taşların henüz yerine oturmadığı bir geçiş dönemindeyiz
0: kuşkusuz
3: şu anda.
0: Ben şöyle bağlamak istiyorum.
3: Bu geçiş
0: üzerinize
3: döneminde tarih Türklerden yana diyeyim.
0: Buyurun. Ben şöyle bağlamak istiyorum. Şimdi hani NATO bizim odağımız bu. Hani biraz ister istemez süpürgeye, işte iletişim teknolojilerine, yapay zekaya falan gittik ama bunların hepsi birbiriyle ilgisiz değil, ilgili mevzular aslında. O yüzden bu kadar zihinsel olarak da geçişkenlik yaşıyoruz. Konu şu, şimdi yapay zeka, hibrit teknolojiler, savaş bambaşka bir yere geliyor artık. Yani piyade askeri güç değil. Mesela Ukrayna'da cepheyi değiştiren şey drone şu anda değiştirdi. Şimdi bir sürü ülke robot savaşçılar, piyadeler kullanıyor. Robot asker, robot ordu kuruyor.
3: Daha ucuz, sayıca daha fazla.
0: Gibi gibi. Evet. Ya da insansız, mesela Türkiye ne güzel ne mutlu bize ki bir insansız bir savaş uçağı üretmiş bir ülkeyiz. İlkiz. Yani insanın olmadığı ama insanın emeğiyle, aklıyla oluşan bir şey. Ama bütün bu yapay zeka teknolojisini üretebilmek için sizin bir nadir toprak elementine ihtiyacınız var. Kavga buradan çıkacak. Savaş bunun savaşı artık. Yani NATO'da da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde stratejik son birkaç haftadır yapılan toplantılar var. Bu nadir toprak elementinin elementlerinin sahipliğiyle ilgili.
1: Konu İran'a mı geliyor?
3: İşleyebilme
0: İran'da
3: teknolojisi.
0: Değil. İşte pek çok farklı nokta. Dolayısıyla hani biz bunları konuşuyoruz da, biz bildiğimiz dünyanın değişkenleri üstüne konuşuyoruz. bilmediğimiz dünyayı kurguluyorlar şu anda. Hı hı. O yüzden hani biz buraları atlayıp oraya bakalım getirmek de istiyorum. Biraz Ankara zirvesinde bu yapay zeka teknolojileri de gündem olacak. Oradan da bir sonuç beklemek lazım diyeyim.
1: Bu arada Fadime Hanım, araya gitmeden önce şunu da sorayım. Yarın Hamaney'in cenaze töreni var.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gidecek ama gitmişken bir ikili görüşme de gerçekleştirecek. Pezeşkan'la görüşme olacak. Liderler zirvesi öncesinde aslında oranın atmosferine ilişkinde bu görüşmenin, evet, önemine dair belki bir değerlendirme
0: yani yaparsın. Çok kısa şunu söyleyeyim. Yani kuşkusuz önemli. 28 Şubat'ta hayatını kaybetti. Hamaney kaç ay oldu? 4 ay oldu değil mi?
3: Evet.
0: 28 Şubat'tan bu yana. Hı hı. 4 ayı geçti, evet, hatta. 4 ay sonra bir cenaze töreni. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Ben hani İran'ın güncel değerlendirmesini Sayın Cevdet Yılmaz'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza aktaracağını düşünüyorum. Onun da çünkü Türkiye burada savaşların bitmesi, uzlaşmanın sağlanması ile ilgili bir görüşü var. Dolayısıyla bütün liderlere, muhataplara bunu İran'ın güncel yaklaşımını değerlendirmesine alarak aktaracağını düşünüyorum. Olumlu bir gelişme ama bunca hani büyük başka değişkenin arasında ister istemez sadece bir paragraf açabiliyoruz sadece böyle.
1: Müzakere sürecine ilişkin de belki durum ele alınacak olur mu yarınki görüşmede?
0: Muhtemelen hani
1: ve elbette Hürmüz konusu.
0: Muhtemelen uzlaşamadıkları, zorlandıkları noktalarla ilgili Türkiye'nin hep bir öneri dosyası oldu. İran'a da oldu. Özellikle bu nükleer konusunda hep yapıcı bir arabulucu oldu Türkiye.
1: Sayın Fidan'ın çok,
0: evet, şu anda hani tıkanan noktaları biz bilmesek de detaylarını Dışişleri Bakanlığımız biliyordur. Hı hı. Muhtemelen onların üzerine bir çalışma yapılır. Yani bir öneri sunarız. Ne diyeceklerine göre de muhatapla diyalog öyle kurulur.
1: Hocam 3 dakikam kaldı ama araya gitmeden size sözü vereyim. Aradan sonra yine devam edeceğiz. Özellikle Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusunda da Mark Rutte'nin bir açıklaması oldu. Bu süreçte hem savunma harcamaları hem Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine ilişkin hangi somut adımlar atılır diye size de sormuş
3: şimdi
1: olayım.
3: Avrupa'da bir Rusofobi şeklinde Rus karşıtı, Rus korkusu sürekli alevlendirilmeye çalışılmakta. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO liderler zirvesine ilişkin bir ortak sonuç bildirgesi, herkesin üzerinde uzlaştığı, okey dediği, tamam dediği bir ortak bildiri çıkacak mı? Aslında biz bunu merak ediyoruz. Ben biraz çıkmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim. Şimdi NATO'ya baktığımızda kuruluşunda tehdit belliydi. Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuştu. Ve caydırıcılık üzerine, yani savaş yapmadan, kurşun atmadan caydırıcılığı kullanarak zafere ulaşmaktı ki kurşun atmadan Sovyetler Birliği'ni çökertmiştik. Şimdi gelinen noktada tarafların tehdit algılamaları çok farklı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kendisine tehdit olarak görmekte, Avrupa ülkeleri Rusya'yı kendisine tehdit olarak görmekte. Türkiye'ye karşı da değişen ve dönüşen konjonktürde Türkiye'ye karşı da herhangi bir tehdit söz konusu değil. Türkiye'nin coğrafi öneminin artmasından dolayı ve askeri savunma sanayinde, askeri endüstriyel yapıda hızla ilerlemiş olmasından dolayı Türkiye bir tehdit şu an ilerleyen yıllarda mümkün gözükmemekte. Şimdi baktığımız zaman tarafların ortak bildiride, ortak bir bildiri ortaya çıkar mı çıkmaz mı konusuna tekrar geldiğimizde NATO üyeleri arasında tarafların istek ve arzuları birbiriyle hem çakışmakta hem de çatışmakta. Şimdi ABD Avrupa ülkelerine karşı Rusya'yı tehdit olarak göstermekte, fakat Rusya Avrupa ülkelerine karşı tehdit değildir. Rusya'nın Avrupa'yı işgal etmesi bir defa mümkün değil. Sebebi ise Rusya Ukrayna'da yaklaşık 3000'in üzerinde tankını kaybetti. Doğalgaz rezervleri bakımından dünyada birinci sırada olan Rusya ve petrol rezervleri bakımından üst düzey zengin olan Rusya şu an Moskova'da halkına benzin tedarik edemiyor ve Kazakistan'dan Rusya benzin ithal etmeye başlayacağına dair haberler gelmekte. Dolayısıyla Rusya

0: Yanında ilerleyen önümüzdeki 30-40 yıla yönelik çok fazla bir geleceği yok. Avrupa ülkelerini işgal etmek konusunda sebebi ise 17 milyon kilometre kare yüz ölçüme sahip Rusya toprakları içerisinde yaklaşık olarak 141 milyon insan yaşamakta ve bunların yarısı Rus değil. Büyük bir kısmı Müslüman ve Türk zaten ve Çin Arktik bölgesini önemli oranda nüfuzunu ele geçirmiş durumda. Çin Kuşak Yol Projesi üzerinden küresel ısınmaya paralel olarak, buzulların erimesine paralel olarak Arktik üzerinden Amerika'ya daha fazla, Avrupa ülkelerine daha fazla mal, hizmet ve sermaye satmanın derdinde. İsveç ve Finlandiya'nın apar topar NATO'ya alınmalarının sebebi de buydu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ve Grönland'ı almak istemesinin sebebi de buydu. Dolayısıyla toparlayacak olursak,
1: Hocam, bir virgül.
0: bitiriyorum. NATO içerisinde NATO üyelerinin istek ve arzuları arasında maksimalist farklar var ve her birinin tehdit algılaması çok farklı.
1: Peki, kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında yeniden bir aradayız.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi NATO'yu toparlayıp CHP'ye geçeceğiz. Yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama Mustafa Hocam, yarım bırakmıştınız. NATO'ya ilişkin nasıl bir toparlama yaparız?
1: NATO tabii ki büyük bir değişim ve dönüşümden geçmekte. Dolayısıyla NATO büyük bir kimlik bunalımı içerisinde. Bu kimlik bunalımından kurtulup kurtulamayacağı belirsiz. Sebebi ise tehdit algılamaları, tarafların tehdit algılamaları çok farklı. İttifakın caydırıcılığı eskisi gibi değil. Bir de Amerika tarafından Türkiye'ye yönelik Türkiye'nin Rusya ile bir defa karşı karşıya gelmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının sebepleri 1952 yılında, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'dan gelen tehdit çerçevesinde bir nevi Türkiye NATO'ya üye olmuştur. Bunun dışında ben genel itibariyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesinden yanayım. Şöyle ki Türkiye aslında kendisini NATO üyelerinden gelen tehdide karşı korumak için bir nevi aynı zamanda NATO üyesi olmuştur. NATO'da oylar, NATO'da Türkiye'nin veto yetkisi vardır. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınmaktadır. Türkiye NATO üyesi olmasa Güney Kıbrıs Rum yönetimi elini kolunu sallayarak NATO üyesi olacaktır. Türkiye NATO üyesi olmasa, yani Türkiye'nin NATO'da veto yetkisi olmasa, İsrail, Hindistan elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde NATO üyesi olacaktır. Diğer taraftan NATO üyesi olan Fransa ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde Türkiye'ye yönelik büyük bir tehdit oluşturmakta. Dolayısıyla Türkiye NATO masasında olmasa, NATO masasının dışında olsa içerideki tehditleri önceden algılayabilmesi pek mümkün olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO üyeliği oldukça kıymetlidir. Zaman zaman tartışmalar yapılıyor. İşte Türkiye NATO'dan çıksın, Türkiye'deki darbelerin arkasında, birçok darbenin arkasında NATO vardır şeklinde veya Türkiye PKK ile yıllardır mücadele etti. PKK karşısında ve PKK ve türevleri

0: Karşısında NATO üyelerinin birçoğu PKK'yı desteklemiştir. Evet, doğrudur. Fakat Türkiye'nin NATO üyeliği aynı zamanda NATO üyelerinden gelecek tehditleri bertaraf etmek için kıymetlidir. Bunun dışında Türkiye savunma sanayi ve havacılık sanayinde üretmiş olduğu bu askeri envanterleri aynı zamanda NATO üyelerine rahat bir şekilde satabilmek için ilerleyen yıllara yönelik Türkiye'nin NATO üyeliği kıymetlidir. Bunun dışında ilerleyen yıllara yönelik Türkiye karşı herhangi bir tehdit söz konusu olmadığı kanaatindeyim. Sebebi ise tehdit Türkiye'ye yönelik tehdit daha çok kuzeyden gelmiştir. Rusya tarafından gelmiştir. Gelinen noktada ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler belirli bir dengeye oturmuş durumdadır. Sebebi ise Avrupa ülkelerine Rusya'nın açılabildiği tek güzergah Anadolu üzerindedir, Türkiye kanadındandır ve Avrupa ülkelerinin de Rusya'ya, Türkistan coğrafyasına doğru açılabildiği tek güzergah, bir nevi en güvenli güzergah ve en kısa güzergah Anadolu üzerinden gerçekleşmekte. Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları patlatıldı. Rusya şu an Rusya Avrupa ülkelerine doğal gaz satmakta. Nereden satmakta? Türk Akım üzerinden satmakta. Yani 15,5 milyar metreküp Rusya Avrupa'ya Türkiye'den Karadeniz içerisinden doğal gaz satmakta. Bir de Türkiye yaklaşık olarak tüketmiş olduğu doğal gazın %95'ini ithal etmekte. Yine Türkiye yaklaşık olarak tüketmiş olduğu petrolün %85'ine yakını ithal etmekte. Türkiye tüketmiş olduğu petrolün, doğal gazın yine aynı zamanda yarısını Rusya'dan ithal etmekte. Türkiye Ruslara Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapmakta. Çin'den sonra Rusya'nın en fazla doğal gaz sattığı ülke Türkiye. Artı geçtiğimiz yıl Rusya'dan Türkiye'ye yaklaşık olarak 7 milyon turist geldi. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı bir bağımlılık söz konusu. Tek taraflı değil de karşılıklı bir bağımlılık söz konusu. Karşılıklı bağımlılık teorisi de savaşları çıkartmayı bertaraf edebiliyor. Krizleri bertaraf edebiliyor. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya arasında ilerleyen yıllarda bir krizin çıkması karşılıklı bağımlılıktan dolayı mümkün gözükmemekte. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri Türkiye üzerinden Orta Asya ülkelerine açılabilme durumları var. Dolayısıyla NATO'da tarafların tehdit algılamaları birbirinden oldukça farklı. Ortaklaşa bir NATO sonuç bildirgesi önümüzdeki haftada ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı? Dolayısıyla ben kuşkuluyum.
1: Ama çok net ifadeler var bu yönde. Yani hem ortak bildiri, tabii Trump'ın açıklamaları da belli olmuyor ama sanki böyle somut bir irade şimdi ortaya çıkacakmış gibi.
0: Somut bir irade ortaya nasıl çıkacak? Bir defa Türkiye, Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandırmasına karşı. Hı hı. Türkiye, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetiminde askeri üs edinmesine karşı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa, Hindistan ve İsrail üçgeninde kendisine karşı bir blok oluşmasına karşı. Şimdi Bunun dışında Avrupa, ABD'nin Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı korumayacağına dair politikası net. ABD'nin Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı korumayacağına dair politikası netse ortak bir bildiri hangi alanlarda çıkacak? Biraz önce de Fadime Hanım NATO'ya üye olan ülkelerin aidatlarını %2'den daha fazlalara çıkardığına ilişkin, yani ilerleyen yıllarda %5'e çıkartacaklarına ilişkin geçtiğimiz yıldaki Lahey zirvesine atıfta bulundu. Şimdi NATO üyeleri bu parayı öderken, aidatları öderken para nereye gidiyor? Gerçekten Avrupa ülkelerinin savunmasına mı gidiyor? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi askeri sanayisini geliştirmek için mi gidiyor? Bu bağlamda Avrupa ülkelerinin de kendi kafalarında büyük bir soru işaretleri var. Dolayısıyla NATO'nun 32 üyesi arasında birbirine güvenmediklerine dair, büyük bir güvensizliğin ortaya çıktığına dair sorun söz konusu.
1: Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Tabii Trump da Yani günü gününe uymayan, tutmayan bir lider.

Çok pozitif konuşurken bir anda bambaşka bir açıklamayla gündeme gelen bir lider. Dolayısıyla İspanya iyi bir üye değil çıkışı bugün çok konuşulan bir başlıktı. İspanya'yı hedef aldı. Zaman zaman böyle çıkışlarını görüyoruz. Bunu nasıl yorumlarız hocam?

0: En basit örneği işte Filistin meselesinde, Gazze'deki soykırımda İspanya gerçekten Avrupa'da çok onurlu bir duruş sergiledi. İsrail terör devletine karşı tavırları çok netti. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile de kurduğu ilişkilerde İspanya özellikle Pedro Sanchez döneminde ABD'nin Trump'ın bu buyurgan tavrını, bu emrivaki konuşmalarını kabullenmiyor. Özellikle savunma harcamaları bağlamında işte ilk kısımda da konuştuk. Trump'ın o yoğun baskılarına uzun süredir direniyor İspanya. Sanchez döneminde de bu iradesini net ortaya koydu. Tabii bütün bunlar da Donald Trump'ı kızdırıyor Yağmur Hanım. Yani Avrupalı ülkeler biraz daha diplomatik bir tutum içerisinde olurken, yani Trump'ın söylemlerini, Trump'ın burada kendilerine uyguladıkları baskıları absorbe ederken biraz daha diplomatik kanallardan hani konuşurken İspanya biraz daha net, köşeli, belirli açıklamalarda bulunuyor. Bu da tabii Trump'ı öfkelendiriyor. Uzun süredir savunma harcamalarının artırılması noktasına, yani bu gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine ulaştırılması işte hedefi. Hadi Fadime Hanım az önce detaylı bir biçimde anlattı onu bize, sağ olsun. Şimdi burada İspanya'nın eleştirileri var. Yani biz diyor bu harcamalarımızı burada artırma noktasında ABD'nin neden buyruklarına işte bir
1: Uyuyor.
0: noktada boyun eğelim noktasında bir tavrı var. Dolayısıyla bu da Trump'ı kızdırıyor. Trump da dönem dönem işte malumunuz olduğu üzere o kendisinden işte öngörülemeyen diplomasi dışı bir takım çıkışlarda bulunuyor. Tabii İspanya'nın şöyle de bir konum var. Yani İspanya kendisini daha çok Akdeniz jeopolitiği özelinde ve Kuzey Afrika, Afrika jeopolitiği özelinde konumlandıran bir ülke. Avrupa'nın bu savunma harcamalarını artırması Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında ortaya çıktı ki burada o güvenlik tehdidini iliklerine kadar hisseden ülkelere baktığımızda işte listenin başına belki bir Polonya'yı yazarız, Baltık ülkeleri, bir de Almanya'yı yazarız. Yani biraz da İspanya'da şöyle bir tavır var. Şu anda Rus tehdidi bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Bu tehdit bizi bu kadar doğrudan endişelendirmiyorken
2: Slovakya'dan.
0: Neden hani harcayalım bu paraları gibi bir düşünce var. Bu da tabii Trump'ı öfkelendiriyor. Trump burada paket program diyor ki eğer siz NATO üyesiyseniz, Avrupa ülkesiyseniz bu harcamalarınızı artıracaksınız. Artırmazsanız bunun bedelini ödersiniz diyor. Dolayısıyla aralarında böyle bir gerilim hattı ortaya çıkmış durumda. Fakat şunu unutmamak lazım Yağmur Hanım. Uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde temel güç parametresi nedir? Güçtür. Yani siz gücünüz oranında iradenizi masaya yansıtırsınız, sonuç alabilirsiniz. Burada da Avrupalı devletlerin o emperyal dönemden kalma şaşalı günlerinden son derece uzakta olduklarını görüyoruz. Buna hepsi dahil, yani İspanya'sı da dahil, İngiltere'si de, Fransa'sı da, Almanya'sı da. Dolayısıyla günün sonunda ben yine Amerika Birleşik Devletleri'ne direnme ihtimallerini zayıf gördüğümü ifade ederek sözümü noktalayayım.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ve Fadime Hanım, NATO meselesi kapsamında son olarak konuyu kapatmadan önce Avrupa Birliği'nden de bir heyet malum Türkiye'ye, Ankara'ya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Şimdi
3: Evet.
1: kritik NATO zirvesine odaklanmışken Avrupa Birliği'nden bir heyetin böyle adeta koşarak Ankara'ya gelip Türkiye ve Avrupa Birliği yakınlaşmalı mesajlarını nasıl okuyoruz?
3: Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını artık idrak etmeleriyle doğrudan hani bağlantılandırmak lazım. Avrupa'da tabii bir hani durumu idrak eden bir akıl var ama bir türlü politikaya dönüştüremediklerini görüyoruz ama Avrupa Birliği komisyonlarında hala o Avrupa Birliği kurumlarında bir zihniyetin eski ezberi tekrar ettiğini, mevcut durumu idrak etmekte güçlük çektiğini defaatle görüyoruz. İşte geçen ay yayınlanan bu Türkiye raporu, hani Türkiye parmak sallayan, Türkiye hukuk dersi, insan hakları dersi vermeye kalkan, Türkiye'nin iç işlerine karışan ama en nihayetinde yani yanlış okuyan, Türkiye'yi hala yanlış okuyan bir akıl hala var. Ama öte taraftan elbette şu işte az önce Nuri Hoca'nın da anlattığı gibi hani Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlamak konusundaki yetersizliği, Amerika'nın artık isteksizliği ve bir zaruret hali çok somut. Çünkü Rusya'dan ciddi bir korku yaşıyorlar. Geçtiğimiz yani işte ne kadar oldu? 4 yıl oldu değil mi Ukrayna Savaşı başlayalı? 4 yıldır da Ukrayna'ya verdikleri bütün destek aslında Ukrayna'yı bir anlamda hani Rusya'nın önüne de atarak sen onu orada oyala, onu orada durdur. Ne pahasına olursa olsun durdur.

0: diyerek yürüttükleri de bir savaş bu. Bir taraftan da işte Amerika desteğini çektiği için kendi güvenlik mimarlarını oluşturacak yeni bir organizasyona gittiler ama bunun için çok zamana ihtiyaçları var. Paraya ihtiyaçları var ama zamana ihtiyaçları var. Hani 20-25 yıla ihtiyacı var Avrupa'nın. Kesinlikle. Diyen makaleler okudum ben. Şimdi ama tehdit yakın bir tehdit. Böyle bir dönemde NATO'ya ihtiyaçları kuşkusuz çok büyük. O yüzden de NATO'nun ikinci büyük ordusu bölgesel ve küresel manada işte gücünü tahkim etmiş olan Türkiye kaçınılmaz olarak ki aslında Trump da ısrarla Avrupa'ya bir şeyi dikte ediyor. Yani bu 3.0 denilen NATO 3.0 denilen model aslında Amerika'nın bir önerisi. Avrupa'ya dikte edilen bir şey. Yani Avrupa merkezli bir NATO'dan bahsediliyor. Avrupa merkezli demek Avrupa'nın ordusu mu var? Yok ki işte oluşturmaya
1: öyle çalışıyorlar. Öyle bir şey olsa bu NATO olur mu yani?
0: NATO olur. Hani evet. Dolayısıyla olmadı. Türkiye var burada evet, yani. Hani Avrupa merkezli bir NATO demek, Türkiye merkezli bir NATO demek. O yüzden de işte bugün senin de hani
2: koşarak geldiler.
0: 30 Haziran'da evet 30 Haziran'da üçlü bir çıkartma yaptılar AB komisyonunun komiserleri. Tek tek isimlerini saymaya gerek yok ama önemli pozisyonlarda daha önce Türkiye'ye ahkam kesme cüreti gösteren işte bu dış ilişkilerden, genişlemeden sorumlu, göçten ve iç işlerinden sorumlu komiserler geldiler. Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Hakan Fidan kabul etti. Ulaştırma Bakanı'yla ve Mehmet Şimşek'le, Ticaret Bakanımızla, Ömer Bolat'la görüştüler. Bunların hepsinin hani zaten masada olan sıcak konular var. Vize muafiyeti var, Schengen vizelerinde bir yavaşlık, zorlaştırma yaşanıyordu. Onların düzeltilmesiyle ilgili konular var. İşte elbette ama en nihayetinde Türkiye'nin bir AB'ye tam üyelik perspektifiyle uzun süredir yürüttüğü bir siyaset var. Bütün müzakereler, Türkiye'nin atakları, ikna çabaları ama işte bir donuk kafa, bir Hristiyan kulübü şeklinde Avrupa Birliği tasarlandığı için ve Türkiye'den korktukları için yani hem Müslüman bir ülke olduğu için ama elbette büyük güçlü bir dinamik bir nüfusu olduğu için atak bir siyaseti olduğu peki. için güçlü bir lidere sahip olduğu için Türkiye'den de korkuyorlar bir taraftan ama ihtiyaçları da var. Biraz hani bu çünkü NATO zirvesine AB komisyonun başkanı da gelecek. Von der Leyen de gelecek. Dolayısıyla o gelmeden önce bir ikili diyaloglara ihtiyaçları vardı. Bu amaçla geldiler. Bunun bir parçası olmak ve Türkiye ile de tabii ki ilişkileri tutmak istiyorlar. O yüzden bir hızla direksiyonu buraya kırdılar Ankara'ya.
2: Peki ben de hızla direksiyonu o zaman CHP'yi kırıyorum.
3: Yağmur Hanım iki tam cümle kurabilir süreçte... miyim bu konuyla ilgili? Tabii, Avrupa Birliği 27 üyeden oluşmakta. 32 NATO üyesi var. Şimdi geçtiğimiz günlerde 17 Haziran Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye yönelik eleştiri dolu açıklamalarda bulundu. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olanların neredeyse tamamı NATO üyesi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri çerçevesinde vize serbestliği problemi var. Gümrük Birliği'nin problemi, güncellenmesi problemi var. Gümrük Birliği üzerinden Avrupa ülkeleri Türkiye üzerinden büyük haksız kazanç elde ediyorlar. Diğer taraftan da Avrupa Birliği üyeleri Rusya'ya karşı Türkiye'nin kendisini korumasını istiyorlar. Yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
2: Peki. Fadime Hanım o zaman CHP'den devam edelim. Şimdi NATO'dan bahsettik böyle dolu dolu. Dolayısıyla işte öncesinde Avrupa Birliği'nden bir heyetin kalkıp Ankara'ya geldiğinden bahsediyoruz. Hep dış politika için aslında iktidarıyla muhalefetiyle evet. bir ülkenin dışarıya karşı bir arada durması gerektiğini savunuyoruz. Ama baktığımızda Özgür Özel bu kez de NATO zirvesi öncesinde Financial Times'a yazdı.
0: Evet.
2: Türkiye'yi adeta uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakacak ifadeler kullandı. Gelin dilerseniz buradan başlayalım.
0: Ama işte uluslararası camianın Avrupa başkentlerinin fikrini değiştiremiyor. Yani değiştirebiliyor olsa koşa koşa AB komiserleri buraya gelip de Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep etmezler. Hakan Fidan'dan, Ticaret Bakanı'ndan, Dışişleri Bakanı'ndan,

0: Maliye Bakanı'ndan randevu talep etmezler. Niye ediyorlar da kapıda bekliyorlar o yüksek yüksek komiserler? Demek ki Özgür Özel'in yazdıklarını, anlattıklarını değil, Türkiye'nin gerçeklerine
1: Ama sanırım
0: inanıyorlar.
1: İspanya liderinin mi uçağı bir acil iniş gerçekleştirmişti, onunla görüşmek istemişti de
0: Heyecanlı
1: reddedilmiş.
0: görmüştük Özgür'ü. Yani Özgür Özel'in hani İspanya Sanchez'le
1: Sanchez'in
0: bir aynı
1: uçağı.
0: alanda bulunduğu bir fotoğrafı, görüntüyü hatırlıyorum. Hani onunla göz teması kurabilmek için, onunla tokalaşabilmek için yaşadığı o heyecanı üzülerek izlemiştim. Ya şimdi burada hani tabii bunlar kişiselmiş gibi görünüyor ama burada şöyle bir sorun var. Şimdi ben de detaylıca okudum yazdığı makaleyi.
1: Mesela NATO ile ilgili bir demeç vermektense ülkeyi karalarcasına bir demeç vermek tam bu zaman mı yapılacak bir şey?
0: Kendileri açısından bu zaman. Çünkü onu bir fırsata değerlendirmek istiyorlar. Özetle şunu diyor Financial Times, İngiliz kökenli bir finans gazetesi. Daha önce The Economist'te yazdı. Yine İngiliz, İngiliz'de değil mi? The Economist Amerikan mıydı
1: Amerikan.
0: hatırlamıyorum. Yine bir hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Sık sık aslında Batı medyasına benzer şekilde Türkiye'de demokrasinin işlemediğini, Erdoğan'ın seçimle gelen bir lider olmadığını, otokratik bir lider olduğunu işte ve giderek vatandaşın seçimle iktidarı değiştireceğine ilişkin kanaatinin ortadan kalktığına ilişkin şeyler iddia ediyor. Ve bunu yaparken de şunu söylüyor, siz evet NATO'sunuz, Avrupa'sınız ama Türkiye'de eğer demokrasi böyle işlemezse, sokaklar karışırsa siz de hiç refah ve huzur içerisinde orada yaşayamazsınız diyor. Hani gelin bizi kurtarın, gelin bize bakın, gelin bize acıyın, bize zaman ayırın, bir 5 dakika görüşün bizimle, bir göz teması kurun benimle. Böyle saçma, acınası istekleri aslında dile getiren yazılar bunlar. Şimdi Financial Times'taki makalesine de baktım. Baştan sona tamamen sığ ve şey bir yaklaşımla. Mesela İmamoğlu
1: Pişman bir
0: davasını
1: vekil olarak mı yazmış olduğu o yazıyı?
0: şimdi yeni bir parti kurmaya çalışan, CHP'den ayrılırken de CHP'den ayrılışına bir hikaye yazmaya çalışan bir siyasi figür olarak yazmış. Vekilliği falan başka bir pozisyon. Şimdi bu yazının son yazdığı makalede de aynı şey var. Diyor ki ben genel başkanı, CHP'nin genel başkanıydım. Bir mahkeme kararıyla genel başkanlıktan alındım. Şimdi bunu diyorsun da acaba
1: Mahkemeler doğru karar verdi.
0: hitap ettiğin Avrupa kamuoyunu, Batı kamuoyunun başkentlerine, Türkiye'deki büyükelçiler, mesela İngiltere Büyükelçisi, Ankara'da ikamet eden İngiliz Büyükelçisi kendi başkentine rapor yazarken onu yazmıyor mu? Kurultayda delegelerin oyları parayla satın alınmış, mahkemede bunu tespit etti. O yüzden de Özgür Özel'i oradan aldı,
1: Fadime Hanım, ben İngiliz
0: yemiyor bu yani.
1: arşivlerinde 6 ay çalışmış bir akademisyenim. Gün gün saat saat raporlar Londra'ya gidiyor.
0: Yani büyükelçilik böyle bir şeydir.
1: Evet, evet. Saat saat
0: Yani
1: gider.
0: bu ülkede ne olduğunu anlık rapor ediyor kardeşim.
1: Gider.
0: Sen onu istediğin kadar yaz. Beni oradan aldılar. İmamoğlu İBB başkanıydı. Sırf oylarımız yükseliyor, seçim kazanıyoruz diye onu oradan aldılar, hapse tıktılar diye yaz istediğin kadar ya. Senin yazdığın Batı başkentlerinin büyükelçileri harıl harıl ülkelerine teknik rapor gönderiyorlar. Diyor ki Ankara'daki bilmem ne mahkemesi 8 aydır bunun duruşmalarını yapıyor. Savcı şu şeyleri, somut delilleri çıkardı. HTS kayıtları, MASAK raporları, bu kadar rüşvet alınmış, bu kadar
1: İtirafçılar
0: yolsuzluk
1: kendi
0: yapılmış.
1: içinden.
0: CHP'nin kendi içinden itirafçılar çıktılar, bunları söylediler. İstifalar oluyor. CHP çürümüş. CHP'nin içindeki bu çürümüşlüğü şimdi İmamoğlu ve Özgür Özel başka bir kılıfla sunmaya çalışıyor diye rapor geçiyorlar. Sonra istediğin kadar bunları yaz. Kimin inandırabilirsin?
1: Burada Nuri Hocam sizi dinliyor. Dikkatle NATO konusunda tatlı tatlı konuşan Fadime Hanım nasıl gerildi evet, bir anda?
0: Ya, şey, ya üzücü.
2: CHP'ye sallama.
0: Bilmiyorum da bu ne kadar?
2: Ya hazin bir durum. Yani Türk demokrasisi ve siyaset açısından.
0: Evet, bu bize yakışmıyor. Evet. O yüzden gerçekten ister istemez. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi, bu 100 yıllık parti.

0: En köklü parti. Yani sen nasıl olur da böyle bir pozisyonda ağlak ağlak yazılar yazarsın? Bu yalan üstelik yani. Şimdi aynı dergiler, senin makaleni yayınlayanlar, senin sırtını pışpışlıyorlar gerektiği zaman da seni başka bir amaçla da kullanabilmek için. Bunu akledemeyen bir muhalefet partisi lideri ya da milletvekili olamaz. Ya da eğer yeni bir parti kurup da sandıkları silip süpürmeyi düşünüyorsa önce milli onuru olacak. Ve bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu. İşte İBB'de bugün mahkemede İmamoğlu kargaşa çıkartmış. Sen düzgün bir şekilde, sana mahkeme heyeti soruyor kardeşim. Sen şuradan şu kadar para aldın mı? Şu şu şu villaları hangi yolla kendi mülkiyetine geçirdin? Bu kamu arazisi üzerindeki villaları sen nasıl kendine aldın? Nasıl babanın kasasına yazdırdın, mülkiyetine nasıl geçirdin diyor, mahkeme soruyor. Sen bu soruya somut olarak, kardeşim ben şu inşaatı yaptım, oradan bu kadar para kazandım, bu parayla da bunu aldım diye alnın aksa çıkar bunu böyle anlatırsın. Çıkıp da bana siyasi bir tuzak kurdular, ben cumhurbaşkanı olacaktım, önümü kestiler dersen bu bizi öfkelendirir. Çünkü sen haklıysan somut delillerle konuşacaksın. Neden habire? İşte Murat Ongun dün galiba duruşması vardı. Adam kendi maaşının 5 katı paraya tekabül eden bir evde oturuyor. Nasıl oturabiliyor mesela? Nasıl oturabiliyor? Sadece bir
1: Ha, yolunu
0: triplex.
1: anlasınlar, biz de öğrenelim Fadime Hanım. Yani
0: Ya bu işte
1: matematiksel
0: bu.
1: olarak
0: Şimdi bununla
1: mümkün
0: ilgili
1: değil.
0: soru soruluyor. Ben bu soruya cevap vermeyeceğim deyip siyasi mülahazalara geçiyor. Orası mahkeme. Mahkemede delillerle konuşursun. Savcı iddialarla konuşur. Kendini savunan delille konuşur. Yani dolayısıyla hani böyle, bu sadece CHP tabanına, CHP seçmenine bir göz boyaması şeklinde devam eden bir süreç var. Ama benzer bir şey şimdi Batı kamuoyuna karşı, tam NATO zirvesi öncesi, olur da buraya gelecek liderlerden biri derse ki Türkiye'de demokratik hayat nasıl bilmiyorum, muhalefette neler oluyor derse, onun karşısında efendim Financial Times'ta da işte şöyle bir şey yazı çıktı mı diyecekler. Onun özetini biri ona 2 cümleyle anlatacak. Buradan bir fayda mı umuluyor? Hani bunlara mı düştü CHP? Bu tabii ki hepimizin onuruna dokunan bir şey. Bu bir siyasi tutum değil, bu milli bir tutum. Yani o yüzden tabii ki CHP düzgün olsun. Türkiye'nin hani göğsünü kabartan bir siyaseti olsun. Çıksın, NATO'da dahil olmak üzere Türkiye'yi her platformda en güzel şekilde savunsun, iktidara da çatır çatır muhalefet etsin.
2: Ki çok mühim veya gerçekçi bir mesele olsa dahi Ankara'nın şu anki bu konsantresini bozmaya, Türkiye'nin bu yükselen gücünü savunmadan bahsettik o kadar. Yani bunu gölgede bırakmaya gerçekten hani bir muhalefet
0: Odağını
2: olarak...
0: şaşırtmaya çalışıyor kuşkusuz. Dağıtmak istiyor. Yani istiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı çıksın kendilerini bir şey söylesin ki dikkatler onlara
2: Ama
0: dönsün.
2: muhalefet hani iktidara taliptir ya, o zaman bu Türkiye'ye de kastetmek olmuyor mu? Çünkü hani bırak NATO liderler zirvesini alnın akıyla bir atlatsın bu ülke hani.
0: Yani hiçbir etkisi olmaz tabii ki, Türkiye kendi gündemine hakim. Çok şükür hani Cumhurbaşkanlığı kabinesi de, Cumhurbaşkanımız da gündemine hakim. İşler zaten orada onlara rağmen yürüyor. Yani bu bozguncu tavra, bu kötücül çamur atmaya yönelik tavra rağmen Türkiye hiç şaşmadı çok şükür. Hani buna da şükretmek lazım. Çünkü sürekli aşağıdan paçasından çeken bir CHP gerçeği var Türkiye'de.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Usta Hocam, siz de Fadime Hanım kadar gergin misiniz tüm bu muhalefetin gündemiyle alakalı yansıyan gelişmelere?
3: Gergin olmamaya çalışıyoruz diyelim öyle.
2: Yani şimdi ikiye bölünmüş bir durum var. Hatta Ekrem İmamoğlu'nu da sürece dahil edersek bir üç başlılık var. Dolayısıyla tabanda da elbette bunun bir yansıması olacaktır. Yani CHP tabanının da başta bir gergin olma ihtimali var. Çünkü CHP çok köklü bir parti. İsimlere değil, partiye seçmen oy veriyor. Bunu biliyoruz. Yeni bir parti kurulursa seçmen oraya nasıl tekrar inandırılarak çekilecek gibi pek çok aslında seçmeni de geren kaotik bir süreç yaşatıyor muhalefet.
3: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, yani hangi siyasi parti olur?

0: olursa olsun veya hangi siyasi partinin genel başkanı olursa olsun bir defa iç politika, dış politikaya malzeme haline getirilmemesi gerekiyor. Yani herhangi bir siyasi partinin liderinin, genel başkanının ülke içi sorunları gidip ülke dışında araması bir defa hoş bir durum değil. Diğer taraftan CHP'nin içerisine düşmüş olduğu bu vahim duruma baktığımızda bir ülkede kalkınmışlığın göstergesi, bir ülkede refah seviyesinin göstergesi muhalefetin aslında gücüyle ölçülür. Muhalefet ne kadar güçsüz ise o ülkenin kalkınmışlığı da o orandadır. Dolayısıyla CHP'nin öyle ya da böyle veya muhalefetin diyelim veya ana muhalefet partisinin bir şekilde öyle ya da böyle aklını başına alıp kendisini toparlaması gerekiyor. Aksi takdirde Özgür Özel'in yeni bir parti kurup seçime gitmesi durumunda biz farklı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si %7 barajını aşabilecek mi? Veya hazineden yardım alabilmek için %3 barajını aşabilecek mi? Veya Özgür Özel'in kuracağı parti parlamentoya girebilmek için %7 barajını aşabilecek mi? Veya hazineden yardım almak için yine aynı şekilde %3 barajını aşabilecek mi? Diğer taraftan Özgür Özel yeni bir parti kurduğunda, meclise girdiğinde şu an Özgür Özel'in arkasında 110 milletvekilinin kendisine destek verdiğine dair çeşitli açıklama, beyanatlar veya iddialar var. Benim düşünceme göre muhtemelen yeni bir parti kurup parlamentoda seçime kadar Özgür Özel o 110 milletvekiliyle yeni bir grup kurup ana muhalefet partisi olmayı hedeflemekte. Fakat bahsedildiği gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in arkasından gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir de yeni bir parti kurduğunda, parlamentoya girdiğinde grup kurabilmek için 20 milletvekili gerekmekte. Veya toparlayacak olursak Özgür Özel 20 milletvekilini arkasından getirebilecek mi, getirmeyecek mi şeklinde birçok sorularla karşı karşıyayız. Her ne olursa olsun CHP içerisine düşmüş olduğu bu ayrılıkçı, birbirine düşmüş vahim durumdan kurtulması gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşına eşit CHP'nin yaşı her ne olursa olsun muhalefet partisi güçlü olmak zorunda iktidara yön verebilmesi için, iktidar karşısında güçlü muhalefet yapabilmesi için CHP'nin kendisini ivedilikle toparlaması bir vatandaş olarak tercih edilen şeydir. Ama önümüzdeki günlerde her ne olursa olsun bu çatlaklıklar çerçevesinde her iki tarafın da birbirini toparlaması mümkün gözükmemekte. Biraz önce ifade ettiğim gibi evet 20 milletvekili için grup kurulması gerekiyor veya ana muhalefet olmak için 110 milletvekili falan vesaire ama netice itibariyle Cumhurbaşkanlığında %50 artı 1 gerekiyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılması durumunda geriye kalan CHP'nin %3, %5 oy alacağına dair çeşitli değerlendirmeler, analizler, tartışmalar falan var ama Cumhurbaşkanlığı için %50 artı 1 gerekiyor. Yani o 1 dahi çok önemli. Dolayısıyla AK Parti karşısında CHP'nin yarışa girmeden yarışı kaybetmişliği ortaya çıkmış durumda.
1: Peki, teşekkür ediyorum. CHP'yi nasıl özetleriz? CHP dediğimiz şey artık Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Özgür Özel'in bir süredir İmamoğlu'yla görüşmediğini biliyoruz. Programım vardı gibi bahaneler öne sürdü ama bu kendisine geçtiğimiz gün sorulduğunda Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Türkiye'yi bu üçlü kurtaracak ifadesini kullandı. Evet. Ne dediğini tam hatırlıyorum. Bu üçlü
2: iki yıl önce de öbür üçlü kurtaracak.
1: Türkiye'nin kaderini değiştirecek dedi.
2: Şimdi beyaz gözlü.
1: Yani Fadime Hanım kadar yüksek bir tondan sizin de sanki yorum yapacağınızı değerlendiriyorum.
3: Şimdi bakın Yağmur Hanım, buradaki mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği haiz bir siyasi parti olarak Türk siyasi hayatındaki yerini koruyacak ve bunu devam ettirecek mi? Hı hı. Yoksa Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel konsorsiyumunun oluşturduğu şekilde İBB'nin bir alt iştiraki olarak mı yönetilecek?
1: Ama bak, Ekim Partisi'nden, yani Ekrem İmamoğlu'nun baş harflerinden olsun, o partiden vazgeçildiğine göre hala o ikili sürecin devam ettiğini peki nasıl ortaya koyabiliyoruz?
3: Şimdi Yağmur Hanım, öncelikle bir problemi tespit etmemiz gerekiyor. Bakın, biz bugün problemleri konuşmuyoruz. Az önce Fadime Hanım'ın çizdiği çerçeve bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan yönetimi Türkiye'de bir post-truth siyaset rüzgarı estiriyor. Nedir post-truth siyaset rüzgarı? Şudur: ortada çok somut deliller var. Ortada çok somut nesnel gerçeklikler var. Siz bu nesnel gerçekliklerin, hakikatlerin konuşulmasını istemiyorsunuz. Seçmenlerinizin duygu dünyalarıyla oynayarak var olmayan şeyler üzerinden bir siyaset güdüyorsunuz. Yani olguların yerine algıların konuşulduğu bir siyaset tarzını Türkiye'yi sürüklemeye çalışıyorsunuz. Şimdi buradaki temel mesele budur. Yani biz olguları mı konuşacağız, algıları mı konuşacağız? Cumhuriyet Halk Partisi 38. Şaibeli Kurultay'dan sonra yapısal bir kriz içerisine girmiştir. Hı hı. Nedir bu yapısal kriz? Bir taraftan modern Türk siyasal hayatında bizim gördüğümüz gibi siyaset yaparken ana muhalefet dediğimiz yapılanmada karar alma mekanizması genel merkez mi olacak, yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi olacak? Bakın, hı hı, tartışmanın temelde düğümlendiği yer burasıdır. Hı hı. Ve okumam şudur ki Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünde bu tüzel kişiliğine zarar veren siyasi yaklaşıma karşı da bir mücadele içerisinde. Yani şunu diyor: partiyi aldınız siz, partinin o kendine has, özgül, kurumsal kimliğini yok ettiniz. Ve parti şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adeta bir alt iştiraki gibi yönetiliyor. Yani normalde olması gereken siyasete yön veren genel merkezdir. Hı hı. Şimdi mesela AK Parti'de siz böyle bir şey tahayyül edebiliyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nde tahayyül edebiliyor musunuz? Yani orada bir
1: genel merkezi lağvetti adeta. Kesinlikle. Yani Silivri gölgesinde genel, bir kere hizmet konusunda ya da iktidara ilişkin rekabet konusunda ortaya bir vaat verme noktasında biz hiçbir muhaliflik
3: görmedik. Zaten onları biz konuşamıyoruz.
0: Kendine savaş açmış bir parti, evet, görünümü.
3: Evet. Yani o aşamaya zaten gelemiyoruz. Yani vatandaşın dertleri, hizmet bekleyen vatandaşın sorunları kısmına hiç gelemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yapısal kriz olduğu için 38. Şaibeli Kurultay'dan sonra zaten bütün bunları biz bugün konuşuyoruz. Yani bir gölge genel başkan var. Mevcut genel başkanın politikalarını şekillendirdiğinden bahsediliyor. Ondan bağımsız adım atamayan ve adeta İBB tarafından rehin alınmış bir Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi görüntüsü vardı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da zaten bütün bunlara itiraz ettiği için, hı hı, burada bir tabloyu net olarak ortaya koydu. Yani kurultayda şaibe var deniyor. Burada somut bir takım iddialar var, itirafçı olanlar var, MASAK raporları var. Ya şimdi bir şahsın mal varlığında inanılmaz bir artış oluyor çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi Fadime Hanım ifade etti, yani MASAK bunu koyuyor. Ya bunu bana açıklayın diyor. Yani ticaret mi yaptınız? Kripto paradan mı parayı vurdunuz? FX piyasalı nereden kazandınız bu parayı? Hı hı. Şimdi buna cevap veremeyince dolayısıyla burada bütün o yolsuzluklar, bir takım ahlaki problemler ortaya saçılınca işte bir bocalama görüyorsunuz ve bu hırçınlığın altında yatan, bu batıya sürekli olarak Türkiye'yi şikayet etme, sanki Türkiye'nin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç sorunlarıymış gibi bir algı operasyonu yapılmasının altında yatan temel neden bence bu öfke.
1: Mesela bence bu isimler ortaya çıkmaya başladıkça, Özgür Özel Parti'nin başındayken neden hiçbir disiplin süreci başlatmadı diye sormuyor
3: bunu kendisi, muyuz? İşte sormuyor. Bizzat kendisi ifade etti. Burada dedi sıkıntı olmaz. Burası dedi baba hoca. Ben burada herhangi bir iddiayı, yolsuzluk iddiasını kesinlikle reddediyorum dedi. Şimdi siz burada kapıyı kapattığınız zaman zaten ortada bir konuşma zemini kalmıyor Yağmur Hanım. Yani burada tamamen sahiplenmeci, tamamen buradaki işte illegaliteye bulaşmış kişilere karşı son derece müşfik, onları koruyan bir tavır içerisinde ve burada haklı olduklarını düşünüyorlar. Şimdi zemin bu olduğu zaman çok da konuşulacak bir şey yok aslında. Yani çok somut iddialar var. İddianame ortaya konulmuş, savcılar iddialarını ortaya koymuşlar, itirafçılar var. Ya bakın, etkin pişmanlık dediğimiz mekanizma, ya bunlar çocuk oyuncağı değil, yani kendi kamuoylarına bunları bir CHP tabanında hani böyle basit bir şeymiş gibi anlatıyor. Bu hukuki bir müessese. Evet. Yani adam gidiyor, ben diyor aktif pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. İtiraf ediyor. Bütün bunlar HTS kayıtlarıyla, MASAK raporuyla örtüşüyor. Somut bir realite ortaya çıkıyor. Fakat bunları sorduğunuz zaman bu iddialarla ilgili somut cevaplar üretmek yerine sürekli olarak topu siyasal alana çekmeye çalışan, sanki işte Cumhur İttifakı bu işin bir parçasıymış, sanki AK Parti bu işin bir parçasıymış gibi bir algı operasyonuna imza atmaya gayret ediyorlar. Ya bakın şimdi Yağmur Hanım, çok ya rasyonel insanlarız değil mi? Şunu düşünmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız işi gücü bırakmış, Sayın Kılıçdaroğlu'nu sözde devşirmiş, değil mi? Böyle bir tablo yansıtıyorlar. Yahu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olayların olduğu gün 30'a yakın milletvekili genel merkeze yürüyüşe geçti. Adamları içeri almadılar. Bunlar şu anda hala hazırda milletvekili. Yani Cumhurbaşkanımız işi gücü bıraktı, bunları tek tek aradı. Sen şuradan şuraya git, sen şu taksiye bin, şu... Ya bunu mu yaptı? Ya bu akıl, ya akıl alır gibi bir şeydi yani. Ya deli saçması işler bunlar. Hı hı. Ama baktığınız zaman burada parti içindeki o yapısal kriz, az önce ifade ettiğim gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin zayıflamasına yönelik parti içindeki o muhalif kesimi adeta böyle bir işbirlikçi, işte hain, işte ya aklı ağza alınmayacak hakaretlerle karalamaya çalışan bir Özgür Özel ve ekibini görüyoruz. Fakat bu bir çıkmaz sokak Yağmur Hanım. Buradan anlamlı bir hikaye çıkmaz. Buradan bir mağduriyet hikayesi çıkmaz. Kaldı ki bugün işte Türkiye'yi uluslararası mecralara şikayet etmek zaten hiç rasyonel bir şeydi. Yani artık Türkiye dışarıdan icazet alınarak, Türkiye dışarıdan destek alınarak yönetilebilir bir ülke olma hüviyetinde değil. Hı hı. Geleceksiniz, milli siyaset yapacaksınız. Bir derdiniz varsa açıkça bunu paylaşacaksınız, ikna etmeye çalışacaksınız. Eğer hukuki olarak da illegal bir takım işlere bulaştıysanız Türkiye bir hukuk devlettir. Bunu da çatır çatır hesabını vereceksiniz.
1: Yani bir de yani Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik Trump, Erdoğan'a saygımdan geliyorum gibi bir ifade kullandıktan sonra bunu yapmak da biraz gülünç değil mi hocam?
3: Ya elbette gülünç ama...
1: Hani yani bu... benim karalamaya çalıştığım isme saygısından gelen bir hani Trump'ı da sonuçta dünya lideri olarak sayabiliriz, öyle değil mi?
3: Tabii ki yani bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyanın süper gücü, bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bu nesnel bir gerçeklik. Yani o kadar gerçeklikten kopmuş bir siyaset tarzıyla karşı karşıyayız ki yani bu şeye benziyor. Yani Esed devriliyor, adam uçağa binmiş gidiyor. Hala. Çıkıp diyorlar ki Esed'le görüşelim. Ya bu onun gibi bir şey aslında. Yani şu anda neyle karşı karşıya olduklarını, nasıl bir dünyada yaşadığımızı, dünya sisteminin nereye evrildiğini okumaktan son derece uzak bir Özgür Özel ve ekibiyle biz karşı karşıyayız.
4: Hocam kendi gerçeklerini bile okumaktan aciz olduklarını görüyoruz. Mesela bugünkü yani bu Financial Times'taki makalesinde Özgür Özel diyor ki Erdoğan kendisine karşı zayıf bir muhalefet istiyor diyor. Yani seçim kazanamayan birini tekrar mahkeme kararıyla CHP'nin başına getir diyor. İyi de girdiği son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktırmış. %48 oy almış bir muhalefet lideri. Yani bu nasıl bir şey ki, diktatörlük ki seçim ikinci turda seçim kazanıyor? Hangi diktatör ikinci turda seçim kazanmış? Ve diktatör dediğin %90'la falan seçim kazanır.
3: Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hazmedemediği meselelerden biri de bu Fadime Hanım. Benim okuduğum, yaptığı açıklamaların alt böyle metnini okuduğunuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde göreli kazandığı başarıyı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kendilerine tahvil etmeye gayret ediyorlar. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki yani bu başarı aslında benim başarım.
4: Ben o matematiği kurguladım.
3: Kurdum. Siz gelip bunun üstüne kondunuz ve diyor beni şimdi karalıyorsunuz diyor. Ama tabii şunu da ifade etmek lazım Yağmur Hanım. Bakın Türkiye'de siyasetin normalleşmesi tartışmaları çok uzun süre yapıldı. Yani kimin normali o ayrı bir tartışma ama Cumhuriyet Halk Partisi ekseninde ortaya çıkan ve son birkaç yıldır gördüğümüz bu linç kültürü korkunç bir noktaya ulaştı. Bunu ifade etmek gerekiyor. Yani bir dönem Sayın Akşener hain oluyor, ondan vazgeçiyorlar. Muharrem İnce'yi yok helikopterle saraya götürdüler, bilmem ne adamı hain ilan ediyorlar, vazgeçiyorlar. Eski genel başkanları hain oluyor. Bakın bu toplumsal histeri hali tabana da sirayet ediyor. Bu hayra alamet bir şey değil. Evet. O yüzden bunun normalleşmesi lazım.
0: Peki. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbesinin kontrollü darbe dedi. Seçim kampanyasını yürütür.

0: konuşurken KHK'ları affedeceğim dedi.
1: Doğru.
0: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahleyi tedrisatında yetişmiş birisi. O dönemde grup başkan vekilliği yaptı.
1: Doğru.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i FETÖ'cülükle suçlamakta. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Kesinlikle. Arada büyük bir çelişki ve çıkmaz
2: var. Yani zikzaklar var.
0: Yani böyle bir siyaset olamaz. Biraz ahlak.
2: Geliyoruz ama istifalar ve ihraçları da çok kısa konuşalım istiyorum. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi 22 yıldan sonra CHP'den düşmüş olması çok konuşuluyor ama önce Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye mi geçer denildi ama bazı kulis bilgiler de teyitli olmadığını ifade edelim. Cemil Tugay'ın belki de AK Parti'ye geçebileceği yönünde bazı iddialar da ortaya atıldı. Hem onu sorayım hem de istifalar, ihraçlara ilişkinde değerlendirmenizi alayım.
3: Çok hızlı şunu söyleyeyim zamanda. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi genel başkanı ve yetkilerini kullanıyor. Kurulları çalıştırıyor, yetkilerini kullanıyor. İşte 26 il yönetimini görevden aldı. Bazılarını kesin ihraç için disipline, 7 il başkanını disipline sevk etti. Yeni atamalar var. Genel sekreterlik müessesesini güçlendireceği anlaşılıyor. Genel başkan yardımcılarını güçlü kuruyor. Yani aslında bir tahkimat yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Özgür Özel'in de işte bugün yaptığı son açıklamalar da dahil olmak üzere evet hani sonuna kadar CHP'de kalacağız ve savunacağız diyorlar. Ama bir işte İmamoğlu'yla da yeni parti konusuna görüş ayrılığı olmadığını da söylemiş. Bir yeni parti kurulacak. Burası kesin çünkü hatta tarih mesela 24 Temmuz anılıyor. İşte Lozan'ın yıl dönümü olduğu için hani bir anlamlı tarihe oturtmaya çalışmak. Çünkü hani bir kendi siyasi hareketlerini, partiyi anlamlı bir yere koyamadıkları için, siyasi bir zemin ve fikir oluşamadığı için bir hikaye oluşturmaya gayret ediyorlar.
2: Bu kadar köklü bir partinin seçmenini nasıl çekecek peki oraya?
3: Şu anda bir rüzgar var ama hani ben hani onun dağılacağını düşünüyorum ama hali hazırda Kılıçdaroğlu'na bir tepkinin tabanda Özgür Özel'e, İmamoğlu'na bir desteğin olduğu görülüyor ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hani bir sandık geldiğinde ben CHP gibi bir markayı kimsenin kolay kolay bırakabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hakikaten CHP en kötü olduğu dönemde bile %10-15'lik bir kemik seçmene sahip, yani babadan oğula oy verme davranışının olduğu bir seçmen kitlesine sahip. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde, 2010 sonrası dönemde oy, yani pastadan aldığı payın, oy oranının artmasının nedeni bir takım ittifaklara gitmesiydi. İşte Kürt, hani tırnak içinde söylüyorum, Kürt seçmene hoş görünmek için bir Kürt ismi oraya eklemlemek, dindar, muhafazakar çevreyi hoş görünebilmek için bir başörtülü oraya monte etmek, mümkün olan bazı konulu görüşmelerde onun fotoğrafa girmesini sağlamak.
0: Elini yüzüne bulaştık. Yani.
3: İşte bir hani farklı toplum kesimlerine ulaşan bir partiymiş gibi bir görünüm. Eklektikti bence. Ama onu altılı masada pratiğe çevirdi ve işte 20-25 milletvekili CHP listesinden girmesini de sağlayarak da olsa, hani bedeller de ödeyerek de olsa, Zafer Partisi'nin liderine işte çok kritik bakanlıkların vereceğine dair taahhütname de imzalamış olsa, bir şekilde o oyların, az önce dediğim seçimi ikinci tura bıraktıran ve %48 gibi bir oy almasını sağlayan bir bütünlük sağladı. Ama o masa yıkıldı. Çok büyük destek verdiğim isimlerin nasıl hırsızlar olduğunu çok iyi anladım dedi. İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı, çünkü o Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyordu. Hani ona da yana yakıla bağrını şöyle biliyorsun.
2: Oğlum dediğinin siyaset sistemini etti.
3: Akşener. Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyordu. Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyordu. İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyordu. O yüzden altılı masada Kılıçdaroğlu'na rest çekti. Kılıçdaroğlu da imzalamak zorundasın dediği için masadan kalktı. Sonra tekrar oturdu. Hani bu gelgitler, ama bu kadar mücadele ettiği siyaseten isimlerin büyük hırsızlar olduğunu anladığında her şeyin geç olduğunu söyledi Meral Akşener. Bunu da mikrofona söyledi. Hani bir kulis bilgisi, bir değil, kitlelerin önünde söyledi. Bu kadar büyük destek verdiğim isimlerin büyük büyük hırsızlar olduğunu anladığımda nasıl pişman oldum, hakkınızı helal edin dedi bu defa. Dolayısıyla hani o altılı masa, o CHP'nin topladığı o bütünü gibi görünen bütün aslında ufalandı. Şimdi CHP'nin kendi içinde bir itiş kakış ve bir ufalanma hali var. Hani muhalefetin bu dağınıklığı, kopukluğu, depresyon hali kötü siyasetten ve kötü liderlerden kaynaklanıyor. Yani muhalefetin bir an önce düzgün siyaset üreten, kendilerine ufuk gösterebilecek olan, harekete geçirebilecek olan siyasetçilere ihtiyacı var. Böyle işte iktidar bizi istemedi de görevden aldı deyip yalanlar atarak millet uyutmaya çalışan bir anlayışın hiçbir kimseye faydası yok. CHP'ye hiç yok. Yani rasyonel, akılcı ama çalışkan adamlara ihtiyaçları var.
2: Yani günün sonunda seçmen CHP'yi kurtarmak için CHP'ye mi sahip çıkar isimlerdense, partiye mi sahip çıkar ya, diyorsunuz? Kuşkusuz.
3: Yani mutlaka bir ekünü var. Yani hani bu parti kurulduğu anda işte 139 yanlış hatırlamıyorsam CHP'nin milletvekili sayısı mecliste. İstifalar oldu, geçişler oldu, Yargıtay'da ismi değişenler oldu vesaire vesaire. 127 gibi. Bunun bir hani sanki 50 kişi gibi filan Kemal Kılıçdaroğlu'nda kalacak. 45-50 kişi yani CHP'de kalacak. Grubu oluşturabilecek. Ama ana muhalefet parti pozisyonunu İmamoğlu'nun kuracağı, Özgür Özel'in de vesayeten vaziyet edeceği o parti muhtemelen ana muhalefet partisi konumuna gelecek. Orada bir çünkü 70 belki 80 bilmiyoruz. Hani o rakamlar değişebilir. Çünkü bekleyip hani görmeyi tercih eden milletvekili az değil. Onlar açısından da kolay değil CHP'den kopuş. Ama ben hani bunun burada kalacağını düşünmüyorum. Daha çok bu CHP'yi daha çok konuşuruz biz bu çalkantılar üzerinde.
2: Ama önümüzdeki hafta şüphesiz NATO'ya konuşacağız.
3: Öyle süremizin görünüyor.
2: Süremizin sonuna geldik. Mustafa Özal, Fadime Özkan ve Nuri Salık çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Şöyle küçük bir notum var, hemen onu iletmek istiyorum. 33. dönem POMEM asil olarak kazananları tebrik ediyorum. Yedek olan adayların da bir ek kontenjan talebi var. Onu da buradan Sayın Murat Balcı'ya ifade etmiş olalım. Diliyoruz ki emek veren herkes emeğinin karşılığını alır, güzel yerlere gelir, ülkemize hizmet ederler. Bu mesajı iletmiş olayım. Önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacak olan Ankara'da kritik yayınlar gerçekleştireceğiz diyerek sözü şimdilik yeniden İstanbul'a bırakalım. Ankara'dan iyi akşamlar dileyelim. Hoşça kalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakyalı Türklere yalnız değilsiniz mesajı verdi. Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüşen Erdoğan, ana vatandan İskeçe'ye selam gönderdi.
1: Efendim, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
2: AK Parti heyeti İskeçe'de Türklerle buluştu. İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şahin Köyü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki programa telefonla bağlandı. Köy sakinleriyle sohbet etti.
3: Batı Trakyalı Şahin Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
2: Erdoğan görüşmede köy halkını selamladı. AK Parti heyetinin Yunanistan'daki Türklerle bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
3: Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok çok mutlu etmiştir. Bu buluşmada ben de kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum.
2: Programa yoğun ilgi gösteren köy sakinleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve selamlarını iletti. Tuğba Işık Ercan'la heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davet olmasa ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılmayı planlamadığını hatırlattı. Fidan, zirvenin gerçekleşmesinin bile şimdiden somut bir başarı olduğunun altını çizdi. Bakan Fidan, kasa yaptırımları ve F-35 meselesinde çözüme yaklaşıldığı mesajı da verdi. İsrail hükümetinin Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumuna ilişkin de önemli mesajları vardı.
1: Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacak.
2: Tarihin NATO zirvesine değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılmasının önemine dikkati çekti. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği kilit rolün altını çizdi.
1: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın o yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij, Türkiye'nin geldiği nokta tabii fevkalade önemli.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesinin tüm dünyada merakla takip edildiğini dile getirdi. AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın da zirveden hangi çıktıların alınacağına dair kendisine bir soru yönelttiğini aktardı. Fidan bu soruya verdiği kısa ama anlamlı yanıtı şu sözlerle aktardı.
1: Yüksek Temsilci Kaya Kallas da çok bilgili, ilgili birisi. O da bunu sordu. Yani bunun dedi şeyi ne olacak? Ortaya çıkacak neticesi. Somut neticesi nedir bu zirvenin? Dedim ya zirvenin yapılıyor olması dedim. Burada hani NATO'nun hani kurucusu, yönlendiricisi ve taşıyıcısı durumda olan Amerika'nın ve Sayın Trump'ın zirveye gelecek olması, bunu açıklaması başlı başına en büyük şey.
2: Bakan Fidan, NATO'nun 3.0 konseptine de dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinin NATO'nun geleceği için taşıdığı öneme vurgu yaptı.
1: Bu tarihi zirvenin en önemli çıktılarından biri NATO 3.0 dediğimiz, NATO belgelerinde de böyle geçiyor. Bu şeyin, yeni stratejinin, perspektifin hayata geçmesi NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak. Çünkü bu kadar büyük problemli alanın aynı anda kesiştiği başka bir dönemeç olmadı. İnşallah bir daha da olmaz yani. Şimdi Türkiye'nin bu olayların merkezinde olması, bunu yönetmesi ve bunu taşıma sorumluluğu sırtına alması tabii ki kendiliğinden böyle kolay olan bir şey değil. Yani bu hep söylüyorum Cumhurbaşkanımızın uzun erimli liderliğini, yani uluslararası bütün sorunları sonuna kadar yaşamış olması, hissetmiş olması, bunlardan geçmiş olması, içeride ve dışarıda girdiği bütün mücadeleler ve bunun neticesinde aslında dünyanın nereye gittiğine ve nereye gitmesi gerektiğine ilişkin bir sahici vizyonun olması bu nadir bulunan bir konu. Çünkü birçok lider bu pozisyonda olamayabiliyor.
2: Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye bir sürprizle geleceğine dair mesajlarını da değerlendirdi. Bazı ipuçları verdi. Kasa yaptırımları ve F-35 meselesini ise şıklardan eledi.
1: Birçok şey olabilir bu. Bizim hani bildiklerimiz, düşündüklerimiz var ama ben şimdi bu pozisyonda onlar adına bir şey söylemek istemiyorum yani. Tabii satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Bir problem yok. Bunun deklarasyonu yapılmış durumda zaten. Yani iki lider ve iki ülkede bunun kalkmasını istiyor. Bunun pratik hayatta hayata geçirilmesi gereken işlemler var. Amerikan tarafına ve bize düşen işlemler bu şu anda onların yapılması sürecindeyiz. Yani bunun kararı verilmiş zaten. Bunun müjdesi diyorsanız ona o da verilmiş.
2: Bakan Fidan'a İran'la ABD arasında devam eden müzakereler de soruldu. Trump'ın Türkiye'ye neden teşekkür ettiğini ve görüşmeler sırasında yaşanan krizleri anlattı.
1: Bakın o kadar kritik, yoğun ve riske açık bir süreçti ki. Her iki taraf nezdinde de güvenilir aktörlerin sesinin duyulması bu türden durumlarda vazgeçilmez bir ihtiyaç. Türkiye tam da her iki ülkenin, Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu o tutarlı, vizyoner çizgide oluşturduğu emin kişi, güvenilir, dürüst, ortak profili burada çok ciddi rol oynadı.
2: Hakan Fidan'ın hedefinde İsrail yönetimi de vardı. İsrail'in kendisine Türkiye üzerinden yeni bir düşman yaratmak istediğini söyledi. Geri adım atacak halimiz yok. kavga bizim işimiz dedi.
1: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
3: Evet.
1: Ve bunu da böyle anlatmak gerekiyor. Yani İsrail sadece Türkiye'nin sorunu değil. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın meselesi değil.
0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni uçağıyla geleceği netleşti. Trump'ın şehir içi ulaşımı içinse zırhlı başkanlık helikopteri ve makam aracı da Türkiye'ye getirilecek.
2: Tarihi NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Donald Trump'ın Türkiye programının detayları netleşiyor. Trump 36. NATO Liderler Zirvesi'ne kalabalık bir ekiple gelecek. Amerikan heyetinde 1000 kişinin yer alması bekleniyor. Ankara'da görev yapacak ekiplerin birçoğu zirveden önce Türkiye'ye ulaşacak. Lojistik ve güvenlikten sorumlu ekipler Ankara'da ilk çalışmalarını gerçekleştirecek. ABD Başkanı Ankara'ya yeni uçağıyla gelecek. Trump zirveye Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747-8 uçağıyla katılacak. 500 milyon dolar değerindeki uçakta ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel bir dönüşüm çalışması yürütülmüştü. Yeni Air Force One'da özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli de yer alacak. Trump Ankara'da şehir içi ulaşımını da özel araçlarıyla gerçekleştirecek. Kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı Marine One helikopteri Türkiye'ye getirilecek. Helikopter parçalara ayrılıp kargoyla Türkiye'ye gönderilecek. Burada özel ekiplerce birleştirilecek. ABD Başkanlık helikopteri Marine One'da yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleri bulunuyor. Helikopter ortalama 14 yolcu taşıyabiliyor. Trump karayolu ulaşımı içinse Cadillac marka makam aracını kullanacak. The Best yani canavar adı verilen araç da Ankara'ya getirilecek. Güzergah planlamaları Türk yetkililerle ortaklaşa belirlenecek. Trump'ın makam aracında 5 kat koruma zırhı bulunuyor. Dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Havalimanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, heyet otelleri ve ana güzergahlarda yoğun önlem alınacak. 6-9 Temmuz tarihleri arasında zirve güzergahlarında park yasağı uygulanacak. Motokuryeler

0: Belediye kullanımı kısıtlanacak ve ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine izin verilmeyecek. Merkezi ve kalabalık noktalarda ise 22 hatlı birlik 3 ayrı bölgede görev yapacak.
1: Zirve öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa Havalimanı, Etim Meskut Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve heyet otelleri çevresinde yoğun tedbir alınacak. Kentte 6-9 Temmuz tarihleri arasında trafik ve park düzeni değişecek. Zirve güzergahlarında park yasağı uygulanacak. Yasak sadece ana yolları değil, iş yerleri önleri, apartman bahçeleri, taksi durakları ve otoparkları da kapsayacak. Ankara Valiliği vatandaşlardan bu alanlara araç, karavan ve konteyner bırakmamalarını istedi. 6-9 Temmuz arasında zirve güzergahlarında motokurye kullanımı da kısıtlanacak. Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve benzeri ağır araçlar şehir merkezine alınmayacak. Kısıtlama 5 Temmuz saat 16'da başlayacak ve 10 Temmuz saat 10'a kadar sürecek. Gıda, ilaç ve acil malzeme taşıyan araçlarsa alternatif güzergahlardan kontrollü geçiş yapacak. Başkent Ankara'da NATO zirvesi dolayısıyla merkezi noktalara araç girişi yasaklanacak. İşte burada devreye atlı birlikler giriyor. Atlı birlikler vatandaşların güvenliğini işte o noktalarda sağlayacak. Merkezi noktalarda ise atlı birlikler olacak. 22 atlı birlik 3 ayrı bölgede yer alacak. Hassas ve kalabalık bölgelerde toplum güvenliği için devriyeler atılacak.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni karargahı Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez uluslararası bir organizasyona açıyor. İnşası büyük ölçüde tamamlanan yerleşke NATO Savunma Bakanları'nı ağırlayacak ilk adres olacak.
2: Henüz yapımı sürüyor ama şimdiden dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Türkiye'nin yeni savunma merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez uluslararası bir organizasyon için açmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos 2021'de temelini attığı dev proje, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin savunma gücünü simgeleyen ilk büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. Tarihi bir ilk yaşanacak. İnşası devam eden karargahın Ay Yıldız bölümünde NATO zirvesi için Ankara'ya gelen savunma bakanları ve beraberindeki heyetler onuruna resepsiyon düzenlenecek. Ev sahibi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olacak. Böylece Ay Yıldız müşterek karargahı daha tamamlanmadan ilk uluslararası organizasyonuna imza atmış olacak. Bu buluşma Türkiye'nin yeni savunma mimarisinin dünyaya tanıtıldığı ilk resmi organizasyon olma özelliğini taşıyacak. Türkiye'nin savunma yönetiminin yeni merkezi 12 milyon 620 bin metrekarelik dev alana kurulan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı aynı yerleşkede buluşturacak. Toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olan yerleşke, etkin koordinasyonun sağlanması, zamandan, enerjiden ve iş gücünden tasarruf edilmesi amacıyla tasarlandı. Hilal ve Yıldız formunda tasarlanan yerleşke yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verecek. Merkezde yer alan Hilal biçimindeki ortak kullanım binasında 1680 kişilik büyük konferans salonu, 502 kişilik iki konferans salonu ve 251 kişilik iki konferans salonu bulunacak. Bu yapıyı ise daire formunda tasarlanan 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek. Türkiye'nin yeni savunma karargahı hem mimarisiyle hem de stratejik rolüyle yeni dönemin en güçlü sembollerinden biri olmaya hazırlanıyor.
0: Muharebe havacılığında yeni bir çağın kapıları aralanıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NATO Parlamenter Asamblesi heyetine Kızıl Elma'nın geleceğini anlattı. Baykar'ın mesajını etti. İnsansız savaş uçakları gelecekte pilotlu savaş uçaklarının yerini alacak ve bu dönüşüm savaş tarihinde yeni bir dönemi başlatacak.
3: Intercepting is much harder.
4: Savaşa, hazırlıklara, dünyadaki ordulara, kurumlara baktığınızda geçen sefer ne olduysa ona hazırlanırlar. Ama bir dahaki sefer ne olacağını hazırlanmanız gerekir. Kimse Bayraktar TB2'nin başarısını önceden göremedi.
3: Intercepting side.
1: Muharebe havacılığında devrimin adı Kızıl Elma. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NATO parlamenterlerine Kızıl Elma vizyonunu anlattı. Dünyada 15 bin civarında savaş uçağı bulunduğunu belirtti.

0: Bayraktar, insansız savaş uçaklarının gelecekte bu filoyu tamamen değiştireceğini söyledi.
1: Dünyada 15 bin kadar savaş uçağı var. İnsansız savaş uçakları zamanla muhtemelen 30 yıl içinde hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığı.

0: We have a lot of weapons. The world has a lot of weapons.
1: Peki bu dönüşüm ne zaman yaşanacak? Selçuk Bayraktar'a göre cevap sahada verilecek.
0: It's extremely hard to, as I said.
2: Uzun zaman alacak ama bir savaşta kapasiteler gösterildiğinde gelecek. Ve gelecekte biz bu konuda öncüyüz. Muhtemelen dünyaya bunu biz göstereceğiz.
0: Know this. You know, UAVs are extremely...
3: Türkiye'nin en büyük yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu NATO'nun da gündeminde. Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesi birliğin resmi sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yapıldı. TCG Anadolu'nun ittifaka denizlerde sağladığı teknolojik üstünlüğe vurgu yapıldı. NATO'nun paylaşımında TCG Anadolu'nun ittifak üyelerine ait en büyük savaş gemilerinden biri olduğu kaydedildi. TCG Anadolu, yüzen insansız hava aracı üssü olarak tanımlandı. NATO'ya denizde teknolojik üstünlük sağladığı vurgulandı. TB-3 silahlı insansız hava araçlarının TCG Anadolu üzerinden havalanabildiği hatırlatıldı. Bunun gemiyi eşsiz kıldığı belirtildi. Ayrıca TCG Anadolu'nun geleneksel deniz gücünü yenilikçi insansız hava aracı teknolojisiyle birleştirerek örnek teşkil ettiği kaydedildi.
4: I'm on the deck on the Turkish Navy's TCG Anadolu.
3: Muhalefet ve CHP medyası sürekli olarak AK Parti'nin eridiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik milletin teveccühünün azaldığını iddia ediyor. Ancak Yargıtay'ın açıkladığı son rakamlar bunun aksini söylüyor. Zira AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 700 bin kişinin üstüne çıktı. CHP'ye kat kat fark attı. Üstelik son 6 ayda AK Parti üye sayısını ciddi miktarda artırırken CHP'den kaçış vardı.

0: Çeyrek asırdır girdiği her seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, durmak yorulmak nedir bilmeden çalışmaya devam ediyor. Hatta zaman zaman AK Parti kadroları kendisine yetişmekte zorlanıyor. Erdoğan kimi zaman metal yorgunluğu diye uyarıyor, kimi zaman yolunu şaşıranlar diye sitem ediyor. Her seferinde milletin kalbine giden yoldan sapmayın tavsiyesinde bulunuyor.
1: Bakın bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş. Hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik.
0: CHP medyasının sosyal medya trollerinin söylemlerine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yerel seçimindeki küskünlerin de gönlünü almaya devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı rakamlar bu durumu resmen belgeliyor. Zira resmi kayıtlara göre AK Parti'nin üye sayısı 11.708.913 kişi. Üstelik son 6 ayda AK Parti'ye 166.612 kişi daha üye oldu. Yani AK Parti gençlerin de gönlüne girmeyi başardı. Kocaeli'ndeki gençlik buluşmasının muhalefetin kimyasını bozması da aslında bu yüzden oldu. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin tüm gençlerini kucakladı.
2: Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur.
0: CHP medyasının tüm algı operasyonlarına rağmen Özgür Özel'in koltukta olduğu dönemde partinin üye kaybettiği de Yargıtay'ın paylaştığı bilgilerle ortaya çıktı. CHP 6 ayda 42.784 üye kaybetti. CHP'nin üye sayısı kayıtlarda 1.879.000 kişi olarak geçti. Özgür Özel destekçisi medya ise gerçekleri bir kez daha çarpıttı. CHP'deki 6 aylık kaybın tamamı sanki Kılıçdaroğlu kaynaklıymış algısı oluşturan haberlere imza attı.
3: İstanbul malumunuz son günlerde adeta sıcaktan kavruluyor. Megakentte ulaşım çilesi yaşanıyor. Özellikle otobüs ve metrobüslerde klima çalışmaması vatandaşların zor durumda kalmasına sebep oluyor. Peki CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı olan bu toplu taşıma araçlarında klimalar neden çalışmıyor? 24 ekibi sabahın erken saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarına gidiyor.

0: etti. Hatta metrobüse de binerek klimaların çalışıp çalışmadığını görüntüledi. İzleyelim.
1: Genelde bozuk olduğu öne sürülüyor fakat ciddi bir mağduriyet yaratıyor.
2: Aslında camın açık olmasının nedeni klima çalışmadığı için ve içeri hava girsin diye.
3: Arızalı diyor, bu şekilde gidiyor. Camları açıyorlar genelde.
4: Beyaz masaya şikayet yağdı, İBB umursamadı. Vatandaş kavurucu sıcaklarla mücadeleye çalışmayan klimalar yüzünden otobüs ve metrobüslerde devam ediyor. Bozulmasına, geç kalmasına ya da yanmasına vatandaş zaten alışmıştı. Ancak yaz sıcaklarıyla birlikte bu sorunlara bir de klimaların çalışmaması eklendi.
5: İnsanlar bu sıcakta duraklarda bekliyor. Otobüse ya da metrobüse bindiklerinde ise serin bir yolculuk yapmak istiyor ancak bu hayalleri çok da gerçekleşmiyor.
4: CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında her gün yeni bir sorun yaşanıyor. Özellikle de son günlerde İBB beyaz masaya şikayet üstüne şikayet gidiyor. Bu şikayetlerin nedeni ise otobüs ve metrobüslerde klimaların ya hiç çalışmaması ya da yeteri kadar çalıştırılmaması.
6: Klimalar çalışıyor mu efendim bu sıcaklarda?
7: Şimdi geldiğimde çalışmıyordu.
6: Neyle geldiniz?
7: Metrobüse geldim.
6: Zor oldu mu sıcakta gelmek?
7: Tabii ki. Kapılar kapandı. Araç çabuk hareket etmedi. Açın kapıları, çıkalım bari dedik. Yani çok sıcaktı çünkü.
4: Yolcular klimaların çalıştırılmasını istediklerini şoföre bildirseler de beklemedikleri yanıtlarla karşılaşıyorlar.
1: Genelde bozuk olduğu öne sürülüyor. Fakat ciddi bir mağduriyet yaratıyor.
3: Arızalı diyor, bu şekilde gidiyor.
6: Klima arızalı diyor.
3: Camları açıyorlar genelde.
6: Bu etkili oluyor mu?
3: Bu sıcakta olmaz. Yani hava sıcaklığı 40'ı geçerse olmaz.
4: Şikayet ve talepler sonuç aldı mı? 24 muhabiri Deniz Zeybek günün ilk ışıklarıyla beraber kavurucu sıcakta metrobüse bindi.
8: Bizim bu 10 duraklık yolculuğumuz boyunca Şirinevler'den bindiğimiz bu metrobüs hattında klimaların hala çalışmadığını belirtelim.
9: Havalandırma açık deniliyor.
8: Peki rahatlatıyor mu o sizi?
9: Yok canım, nerede, mümkün mü? Bu kalabalıkta, bu sıcakta mümkün mü? Nerede?
8: Hepsinin çalışması mı lazım?
9: Tabii canım, kesinlikle.
2: Aslında camın açık olmasının nedeni klima çalışmadığı için ve içeri hava girsin diye.
6: Ama bu sıcaklarda zor mu klimasız otobüslere binmek?
10: Çok. Hele metrobüs daha zor. Üst üste insanlar. Macun oluyor.
4: İşin özü ne havalandırma ne de camlar vatandaşı serinletmeye yetmiyor. Vatandaş da kendi yöntemlerini kullanarak serinlemeye çalışıyor. Klimaların neden çalışmadığıysa tabii ki merak konusu.
11: Bazı otobüslerde problem var.
4: İBB'den açıklama yok. Soru ne zaman çözülecek belirsiz. Vatandaş ise ilkel yöntemlerle serinlemeye gayret ediyor.
0: İstanbul Havalimanı güzergahındaki yoğun trafikli bir cadde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri var. Mahalle muhtarına göre yıllardır istenen üst geçit İBB tarafından yapılmadı. Üstelik iddiasına göre verilen dilekçeler de sonuçsuz kaldı. Muhtar birileri ölmeden önlem alınmalı diyor ve ısrarla İBB'ye çağrı yapıyor.
12: Buraya acilen üst geçit istiyoruz. Üst geçit talebimiz var. Buraya sesimizi duysunlar. Acilen bir üst geçit yapsınlar artık.
4: Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Bir yandan İstanbul Havalimanı'na giden araçlar, diğer yandan karşıya geçmeye çalışanlar. Özellikle okulun bulunduğu noktada araç trafiği gün boyunca hiç durmuyor.
13: Defalarca İBB'ye dilekçelerimizi verdik. Bir üst geçit istedik. Üst geçit hala yapılamadı.
4: Mahalle muhtarı Ercan İkan'ın anlattığına göre bölge için yıllardır üst geçit talep ediliyor. Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapıldı. Ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma başlatılmadı.
12: Bu yol yetersiz artık. Zamanında yapılırken çok dar yaptılar.
4: Mahalle sakinleri özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin büyük risk altında olduğunun altını çiziyor. Muhtar birkaç gün önce bölgede bir çocuğa otomobil çarptığını belirterek benzer olayların tekrar yaşanmaması için acil önlem alınmasını istiyor.
13: Çocuğa araba çarptı. Allah'ta çocuğun durumu iyi ama illa ki burada birilerinin canı mı yansın? İlla ki burada birileri mi ölsün? Sonra mı yapılsın? Burada birilerinin canı yanmadan, birilerin başına bir şey gelmeden bir üst geçit istiyoruz.
4: Havadan çekilen görüntülerde caddenin yoğunluğu ve yayaların karşıya geçmekte zorlandığı anlar gözler önüne seriliyor. Bölgede yaşayanlar şimdi kimsenin burnu bile kanamadan İBB'den çözüm bekliyor.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliklerinin yol haritası açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek programlarla yurt içinde ve yurt dışında binlerce etkinlik hayata geçirilecek.
14: Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Aynı zamanda milletçe, nesilden nesile, şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık.
15: İrade bizim, zafer bizim dediler. 15 Temmuz'un 10. yılında milli hafızayı yaşatmaya hazırlandılar. Vatan millet uğruna canını ortaya koyan aziz şehitleri anmak, bir milletin direniş ruhunu ayakta tutmak için kollar sıvandı.
16: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul genelinde hazırlıklar sürüyor. O tarihleri düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de o günün simge lokasyonlarından biri olacak.
15: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin yol haritasını açıkladı. Bu yıl program İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirilecek. Yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise stratejik merkezlerde binlerce etkinlik düzenlenecek.

0: Milletin son istiklal savaşıydı bu.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda milletin tarihte eşine az rastlanır bir sivil direniş ortaya koyduğunu ifade etti. Duran, biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi.
2: 15 Temmuz günü gerçekleşecek etkinlikler arasında İstanbul Boğazı'ndaki drone ve ışık gösterileri yer alırken aynı zamanda da Galata ve Kız Kulesi'ne de 3 boyutlu görseller yansıtılacak. Temmuz'un manevi atmosferini yaşatmak için de tabii ki etkinlikler sürüyor olacak. Tam 253 hafız tarafından hatim programı Ayasofya Kebir Camii'nde gerçekleştirilecek.
1: Üsküdar'da ise 253 şehidi temsil eden 253 Türk bayrağından oluşan sessiz tanıklık enstalasyonu kurulacak. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin 81 ilinde anma çadırları kurulacak, sergiler, konserler, tiyatro gösterileri, sancak koşuları ve fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek. Hazırlanan programlarla 15 Temmuz ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması ve milli hafızanın canlı tutulması hedefleniyor.
3: Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.
4: Ayşe Tokyaz cinayeti davasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Detayına bakalım. Savcılık eski polis memuru Cemil Koç'un kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalada ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmayla şantaj suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada açıklanan mütalanın ardından gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosu'nun çekildiği Rojin Kabayi soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık Rojin Kabayi soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Van Barosu'nun çekildiği Rojin Kabayi soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayi'nin ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek ifadesi kullanıldı. Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Yere yatırılan bir genç grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
5: Önce 2, sonra 3 kişi birden dövdü. Akran zorbalığına maruz kalan genç ölümden döndü. Olay Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin yanında yaşandı. Bir grup genç arasında çıkan tartışma kısa sürede korkunç bir saldırıya dönüştü. Bir kişi yere yatırılarak ağır şekilde darp edildi. Yerde yatan kişiye grup halinde saldıran şüpheliler tekme ve yumruklarla dakikalarca vurdu. Yaşanan şiddet anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İzini kaybettiren saldırganları bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanması olayının incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi. Bakanlıktan 30 Haziran'da Halfeti'nin Yukarı Göklü mahallesinde Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu olaya ilişkin olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulamasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir ifadesi kullanıldı. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi yaşlı bir çifti 2,5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı efendim. Dolandırıcılar daha sonra operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın diyerek mağdur çifte tatlı ikram etti ve olay yerinden ayrıldı. Emniyet o şüphelileri tek tek tespit etti ve adalete teslim etti. 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
1: Önce dolandırdılar, sonra tatlı ikram ettiler. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı bir çifte hedef aldı. 2,5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. İddiaya göre şüpheliler yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar çifte adlarına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyledi. Ardından sizinle işbirliği yapacağız, evinizde arama yapıp ziynet eşyalarında parmak izi incelemesi gerçekleştireceğiz yalanıyla mağdurları korkutup yönlendirdi. Dolandırıcılar yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmediler, kredi kartlarını kullanarak yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptılar. Hatta yaşlı çiftin üzerine kayıtlı 7 gayrimenkulü de gerçek değerlerinin çok altında sattırdılar. Gerçekler ortaya çıkmasın diye mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve bir de eleman gönderdiler. Dolandırıcılık olayı yaklaşık 2,5 ay boyunca devam etti. Ve bir gün yaşlı çiftin evine giden şüpheliler operasyon tamamlandı gözünüz aydın diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı. Yaklaşık 100 milyon lira zarara uğrayan mağdur çift şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi. Şüpheliler tek tek belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 3 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Bu dilimde gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım. Akşam Gazetesi manşetinde "O söz bir yılda tutuldu" diyor efendim. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan küçük Muzaffer'e verilen "en kısa zamanda yapacağız" sözü bir yılda gerçek oldu efendim. "Amca, evimiz yandı biliyor musun?" demişti Bakan Murat Kurum'un yanına giderek. İşte bu sözlerle hafızalara kazınmıştı. Bakan Kurum da "biliyorum, en kısa zamanda yapacağız" demişti. İşte o söz bir yılda tutuldu efendim. Felaket sonrası bölgeye giden Murat Kurum'un önünü kesen 7 yaşındaki Muzaffer, "bizim evimiz yandı biliyor musun?" demiş. Kurum da "üzülme sen, en kısa zamanda yenisini yapacağız" sözünü vermişti. O evler bu ay sonu teslim edilecek efendim. Ailesiyle yeni evini gezen Muzaffer, "Murat amcaya çok teşekkür ediyorum" dedi. Kurumda yakında Üzümlü köyünde Muzaffer'in yeni evinde misafir olacağım paylaşımı yaptı. Bakan kurum o eve gidecek, misafir olacak. Bu ay sonunda da evler teslim edilecek efendim. Bir söz daha böylece tutulmuş oldu. Tıpkı deprem bölgesinde sözlerin tutulduğu gibi diyelim. Biraz aşağıya inelim. Çalıntı araziye elçilik diyor bir diğer başlığında Akşam Gazetesi. Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasp ettiği araziyi 1 dolar karşılığında 99 yıllığına ABD Büyükelçiliğine tahsis etti. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından 9 yıl sonra Filistinlilerce İngiliz manda yönetimine kiralandığı kanıtlanan ve 1950'de bir yasayla gasp edilen arazi elçilik yapılması için ABD'ye devredildi 1 dolar karşılığında efendim. Kararı 3800 yıl önce Tanrı verdi şeklinde de açıklamada bulunuldu efendim. Ve yanında Ay Yıldız'da Gurur Günü başlığını görüyoruz. Biz haberlerimizde de detaylarıyla ekranlarınıza taşımıştık. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı yerleşkede buluşacağı Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kapıları ilk kez açıldı. 30 Ağustos 2021'de temeli atılan MSBV Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını birleştirecek yerleşke dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacak ve karargahın ilk resmi ev sahipliğini NATO zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve üst düzey NATO temsilcileri için verilecek resepsiyonla yapılacak. İlk toplantı bu şekilde yapılmış olacak bu karargahta diyelim. İsrail ya da başkasından korkacak halimiz yok ifadelerine bakalım. Bu ifadeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kullandı. Bakan Fidan katsa yaptırımları ve F-35 satış yasağının kalkabileceğini söyledi. İsrail yeni düşman arıyor, ondan ya da başkasından korkacak halimiz yok ifadelerini kullandı. Oldukça net konuştu diyelim. İlk gün 1,5 milyon depozito. Neden bahsediyoruz? Doğa projesinden efendim 1 Temmuz itibariyle uygulamaya giren depozito sistemlerinde ilk gün makineler önünde kuyruklar vardı. İşte bu görüntüler bizleri sevindirdi. Sistemin dijital uygulaması doğa üzerinden İlk günde 649 bin aşkın kullanıcı sisteme kayıt yaptırdı. Farklı noktalardaki makinelere ilk gün iade edilen ambalajların sayısı ise 1.547.850 oldu. Oldukça sevindirici bir tablo efendim. 81 ilde bu dönüşüm makineleri var, geri dönüşüm makineleri var ve oraya geri dönüşüm için koyduğunuz her bir ambalaj içinde 1 TL alabiliyorsunuz. Bunu da ifade edelim. Diyelim sürmanşete bakalım şimdi. "Helal sana Zeynep" diyor Akşam Gazetesi sürmanşetinde. Zira sporcumuz milli bir Filistin duruşu sergiledi. Wimbledon'da korta çıkan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Filistin'e destek için raketine karpuz simgeli titreşim önleyici taktı. "Zeynep, Ukrayna bayrağına izin var ama Filistin'e yok. O yüzden bu çareyi buldum" dedi. Filistin bayrağını takmasına izin verilmiyordu Zeynep'in. Ancak diğer sporcular rahatça Ukrayna bayrağını raketlerinde kullanabiliyorlar. Ukrayna'ya desteklerini gösterebiliyorlar ama Filistin bayrağına izin verilmeyince o da Filistin bayrağının renklerini taşıyan karpuz dilimi şeklinde bir titreşim önleyici taktı. Sönmez ikinci turda ABD'li rakibiyle
7, 5 ve 6 üçlük setlerde yenilerek Wimbledon'a veda etti efendim. Bu konuda da orada yöneticilerle de tartıştığı biliniyor. Filistin bayrağına izin verilmemesi nedeniyle diyelim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Şehit halasının izinden gidecek diyor Sabah gazetesi manşetinde. 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan darbecilerin şehit ettiği kahramanlardan biri de özel harekatçı Gülşah Güler'di efendim. Gölbaşı'nda hainlerin attığı ikinci bombayla şehit edilen Gülşah'ın ismi ve vatan sevgisi yeğeninde yaşıyor. 24 yaşındaki komiser yardımcısı Gülşah Güler, Ankara Gölbaşı'ndaki özel harekatta görev yapıyordu. İhanet gecesi özel harekatın bombalandığını duyunca izinli olmasına rağmen görev yerine koştu. Bir dakika bile düşünmeden FETÖ'cü hainlerin attığı ikinci bomba Gülşah ve kahraman arkadaşlarını şehit etti. Acılarını ilk günkü gibi yaşayan Güler ailesi kahraman kızlarının adını yaşatmak için şehadetinden 5 ay sonra dünyaya gelen torunlarına da Gülşah adını verdi. Halasının ismini taşımaktan gurur duyan 10 yaşındaki Gülşah son derece kararlı efendim. Şöyle diyor, halam gibi polis olup üniformasını giyeceğim ve onun yolundan gideceğim diyor 10 yaşındaki Gülşah. Diyelim hemen yanındaki haberle devam edelim. NATO öncesi Trump'la zirve diyor bir diğer başlığında Sabah gazetesi. Ankara'daki tarihi NATO zirvesinden önce Erdoğan ve Trump baş başa görüşecek. Kritik zirve sebebiyle gözler Ankara'ya çevrilirken Trump'ın ziyaretinin de detayları netleşti. Biz o detayları haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Trump'ın gelişi resmi ziyaret kapsamında olacak ve külliyede törenle karşılanacak. Trump'la Başkan Erdoğan baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor diyelim. Sürmanşete bakalım. Gençlere ücretsiz konaklama fırsatı başlığıyla devam edelim. Zira oldukça güzel bir imkan efendim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere yaz tatili hediyesi geldi. 18-30 yaşındakiler otel konforundaki tüm Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecekler. 18-25 yaş arasındaki gençler de ücretsiz müze kartı alabilecek. Böyle bir yaz hediyesi verilmiş oldu gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından. Tatil hırsızları iş başında, bu habere de bakalım zira önemli bir haber. Hırsızlar bir evin boş olduğunu şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle belirliyor. Paspasının altına kurabiye veya kapının üstüne reklam magneti bırakıyor. Birkaç gün sonra kontrol ediyorlar. Bunlar yerinde duruyorsa evin boş olduğunu anlayıp o evi soyuyorlar efendim. Biz de bu anlamda uyarımızı yapmış olalım tüm izleyicilerimize diyelim ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Özlem anneye bunu anlatın diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi bu karara isyan etti diyor Hürriyet gazetesi manşet haberinde. NATO 3.0'la yeni aşamaya geçilecek efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapması konusunda Türkiye'nin dünya barışı ve bölgesel güvenliği için bu rolü üstlenmesini kıymetli buluyorum şeklinde açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da NATO 3.0'la yeni aşamaya geçileceğini belirtti. Daha önce Mark Rutte de NATO 3.0 ifadesini kullanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Biz Hakan Fidan'ın ifadelerini önceki gazetelerde ve haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık diyelim. Biraz aşağıya inelim. Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar da yer alıyor Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Irak'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat, Erbil ve Kerkük'te bir dizi önemli görüşme yaptı. Başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Ahmedi, Meclis Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı gibi pek çok görüşmelerde bulundu. Ve 102 yıl sonra Kerkük'te seçilen ilk Türk vali Muhammed Seman Ağa'yı da ziyaret etti. Oldukça önemliydi bu temasları diyelim ve Ali Hamane'ye 5 gün veda başlığıyla devam edelim. ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat günü yaşamını yitiren İran'ın dini lideri Ali Hamane aylar sonra toprağa veriliyor efendim. Tahran'da başlayan törenler 5 gün sürecek. Hamane'nin naaşı doğup büyüdüğü yer olan ve
İran'ın en kutsal şehri kabul edilen Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Havane'ye veda törenlerini takip içinde tabii ki pek çok gazeteci de o noktada olacak. Sürmanşet'te de rakette Filistin şifresi başlığı yer alıyor. Az önce aktarmıştık efendim, milli sporcumuz, tenisçimiz Filistin bayrağını raketine bir karpuz dilimiyle işledi efendim. Ona da yer veriliyor.

Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Havacılıktaki devrime Top Gun örneği diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO Parlamenterler Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült Top Gun filminden örneklerle anlattı. Biz Bayraktar'ın konuşmalarını ekranlarınıza taşımıştık haberlerimizde. İstanbul'da meclis başkanlarına sunum yaptı Bayraktar ve Kızıl Elma'nın misyonunu 20 yıl önce Kasparov'u yenen makine örneğiyle anlattı. Top Gun örneği de verdi. Ankara'daki NATO zirvesi alarmı da yine bu haberin alt başlıklarında yer alıyor. Kuryelere yol kapalı olacak. Pek çok güvenlik önlemi var. NATO zirvesine sayılı günler kala Ankara alarm durumuna geçti. İçişleri Bakanı Çiftçi zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Zirve tedbirlerine yenileri de eklendi. Buna göre ağır tonajlı araçlar 5 gün boyunca şehir içine giremeyecek. Scooter ve motokuryelere de kısıtlama getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Batı Trakya Türkleri ile görüştü. Biz bültenimizin başında da ekranlarınıza getirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'la beraberindeki heyetin Batı Trakya'da ziyaret ettikleri Yunanistan'ın Şahinköy'üne telefonla bağlanıp köy sakinleriyle görüştü. Köy halkını selamlayan Erdoğan, Batı Trakyalı Şahinköylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularımla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum dedi. Köy sakinleri de Erdoğan'a sevgi ve selamlarını iletip teşekkür etti deniliyor. Ve hafta sonu yağmur var efendim. Bu habere de bakalım. Zira İstanbullular sıcaktan bunalmış durumda. Son günlerde oldukça sıcak seyrediyor havalar İstanbul'da özellikle. Meteoroloji hafta sonundan itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların ise 3 ila 4 derece düşeceğini belirtiyor. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Atlantik Konseyi Başkanı Kemp, ABD Türkiye'nin önemini gördü başlığı yer alıyor Türkiye gazetesinin manşetinde. NATO'nun Ankara zirvesini tarihi diye niteleyen Frederick Kemp, Türkiye-ABD ilişkisi içinde kritik tespitlerde bulundu. Küresel bir meydan okuma dönemine geçiyoruz dedi. Türkiye askeri güç bakımından ABD Başkanı Trump'ın diğer ordularda görmek isteyeceği türden kapasiteye sahip. Ankara'da coğrafi konumunu artık daha kilit roller için kullanıyor diye konuştu. Ve 500 bin konut sahibini buluyor. Bu başlığa da bakalım. 81 ilde yapılacak sosyal konutlar için daire tespit kurası başlıyor. Kimin hangi büyüklükte ev sahibi olacağı belirlenecek bu kurallarla birlikte. 500 bin konut da 2028'e kadar teslim edilecek. Bunun da detaylarını ilk sayfasından yer veriyor Türkiye Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde Gazze'deki zulüm var efendim. Gazze 1000 gündür ölüyor. Zira bu zulmün 1000. gününe gelindi artık. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım tam 1000 gündür sürüyor. Kimi zaman mutabakat ya da ateşkesle yıkım ve katliamlar azalsa da Filistinlileri öldürmeye hiç ara vermedi İsrail. Geçen 1000 günde 73 binden fazla Filistinli katledildi. 10 binlerce yaralı ve hasta tedavi olmayı bekliyor diyelim ve Yeni Akit Gazetesi ile devam edelim. Yeni Akit Gazetesi İmamoğlu ve çetesi savunma yapamayınca yine provoke etti. Mahkemede soytarılık diyor manşetinde. Hemen bakalım detaylarına. İmamoğlu suç örgütüne yönelik iddianamede örgüt yöneticisi olarak geçen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmayla suçlanan Medya AŞ eski yöneticisi Murat Ongun'un oturduğu lüks villanın kirası dahil hiçbir soruya cevap vermemesi ve iftira attığı isimlerce anında yakalanması İmamoğlu ve suç ortaklarını panikletti. Mahkemede yine taşkınlığa soyunan İmamoğlu salondan çıkarıldı diyor manşetinde Yeni Akit Gazetesi. Ve son olarak İstanbul Ticaret Gazetesi'ne de bakalım. Türkiye stratejik hamlesini yapıyor diyor Ticaret Gazetesi manşetinde. Yarı iletken sektörü ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla küresel güç mücadelesinin en stratejik rekabet alanlarından biri haline geldi. Türkiye kalkınma ve güvenlik için bu alanda stratejik adımlar atıyor diyor İstanbul Ticaret Gazetesi manşetinde ve yanındaysa yaptırımlar kalkarsa fırsat ortamı oluşur yorumu da var. İran'da yaşananlar için İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması durumu

sonunda Türkiye ile İran arasında ticarette yeni bir dönemin kapısının aralanabileceğini ifade ediyor İstanbul Ticaret Gazetesi ilk sayfasından diyelim. Efendim, gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından yine buradayız.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
2: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırtüstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
3: İnsanlık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir deneyimin tam ortasındayız. Çünkü geleceğin çocukları yalnızca yeni teknolojiler kullanan insanlar olmayabilir. Belki de onlar yeni bir düşünme biçiminin, yeni bir öğrenme modelinin ve yeni bir insanlık çağının ilk temsilcileri. Bir durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın geleceğini sorguluyor. Dijital çağ insanlığın yeni evrim aşaması. TikTok beyni nedir? Geleceğin nesilleri bizden daha mı zeki olacak? Yoksa insan olmanın anlamını baştan mı yazacaklar? Hepsi ve daha fazlası Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Alişan Burak Yaşar ve nörobilimci Selin Yiğit'in katılımıyla Neler Oluyor Hayatta cumartesi 16.10'da 24'te. İşte okulda sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi. Yerel yetkililere göre en az 9 kişi öldü, ondan fazla yaralı var. Saldırı bir kafeteryada düzenlendi. Tesis Şam'ın en işlek noktalarından biri olan Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerinde bulunuyor ve mahkeme binasına 100 metre uzaklıkta yer alıyor. Saldırgan kalabalık kafede masanın altına el yapımı patlayıcı yerleştirdi. Kafeterya ağır hasar gördü. Yerel kaynaklara göre saldırıda 9 kişi öldü, onun üzerinde kişi yaralandı. Yaralılar çevre

0: Suriye'deki hastanelere kaldırıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı patlayıcı düzeneğin infilak ettiğini doğruladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Suriye'de gerçekleştirilen terör saldırısına Türkiye'den kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye halkıyla dayanışma mesajı paylaştı. Dışişleri Bakanlığı Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada can kayıplarına yol açan saldırı güçlü şekilde kınandı. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Suriye halkına da taziye dilekleri iletildi. Toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere en iyi yanıtın birlik ve beraberliğin muhafazası olacağı vurgulandı. Açıklamada Türkiye bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdürecektir ifadelerine yer verildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada paylaştığı mesajla saldırıyı kınadı. Terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan istikrar ortamını hedef aldığını belirtti. Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle bu alçak saldırıları boşa çıkaracağına inandığını aktardı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta yoğun temaslar gerçekleştirdi. Kalın, Bağdat ve Kerkük'ün ardından Erbil ve Süleymaniye'ye gitti. Iraklı Kürt yetkililerle görüştü. İbrahim Kalın, Kerkük'ten sonra Erbil'e geçti. Akşam saatlerinde KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Bölgedeki son gelişmelerle güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler ele alındı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak ve Türkiye arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini teyit etti. MİT Başkanı Kalın daha sonra Süleymaniye'ye gitti. KYP Başkanı Bafel Talebani ile görüştü. Orada da benzer konular ele alındı ve istikrarın korunmasının önemi vurgulandı. Taraflar ayrıca terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. KYB'den yapılan açıklamaya göre Talebani sürecin başarıya ulaşmasına desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca taraflar ortak çıkarların korunması çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. İbrahim Kalın, Erbil ve Süleymaniye'den önce Kerkük'e gitmişti. Türkmen yetkililerle görüşmüştü. Daha önce de başkent Bağdat'taydı. Cumhurbaşkanı ve diğer pek çok üst düzey isimle temaslarda bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni karargahı Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açtı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını ilk kez bu merkezde gerçekleştirdi. Verilen mesajlarda İsrail'in Suriye'ye saldırılarına sert tepki gösterilirken terörle mücadele ve hudut güvenliğindeki son durum da paylaşıldı.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğünü, istikrar ve güvenliğini hedef aldığını vurguladı. Bakanlık, İsrail-Suriye sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nün de görevini yerine getirmesi ve gerekli tedbirleri alması çağrısında bulundu. ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde de sağduyulu ve sorumlu tutumun bölgesel barış için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bu açıklamaların adresi Türkiye'nin yeni savunma merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı oldu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını ilk kez bu dev yerleşkede gerçekleştirdi. Bakanlık askeri hastanelerle ilgili de açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda askeri sağlık sistemine ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.
2: Uygun mu size yoksa konuşabiliyorsunuz?
1: Terörle mücadele ve hudut güvenliğinde kararlılık sürüyor. Son bir haftada 7 PKK'lı terörist teslim oldu. Hudutlarda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise sınırı geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 5299'a, engellenenlerin sayısı ise 40.134'e ulaştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalini kurduğu Türkiye yüzyılı için verdiği mücadeleyi ele alan bir analiz haber hazırladık efendim. Muhalefetin istismar siyasetiyle Erdoğan'ın ayakları yere basan gerçeklerle yüzleşen politikalarının kıyaslamasını yapıyor. Ekonomik sıkıntılarla ilgili iktidarı yargılarken ele alınması gereken faktörleri hakkaniyet terazisine koyuyoruz. İzleyelim.
3: Allah'ım. Farkında mısınız? Muhalefet 600 liraya kiraz, 200 liraya domates, 85

0: 5 liraya mazot söylemlerini bir kenara koydu. Zira çarşıya pazara yaz bereketi geldi. Petrolün varili 73 dolara geriledi. Bu durum pompaya da yansıdı. Muhalefet her daim istismar siyaseti yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğansa ayakları yere basan siyaseti tercih etti, gerçeklerle yüzleşti.
1: Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz.
0: Dünya fırtınalı bir dönemden geçiyor. İngiltere, Almanya'da dev firmalar toplu işten çıkarma haberleriyle gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu fırtınalı dönemi en az hasarla atlatmanın mücadelesini veriyor.
1: İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz.
0: Erdoğan'ın verdiği mücadeleyi bölgemizdeki tüm gelişmeleri görmezden gelip ekonomi doğal akışındayken sıkıntılar yaşanıyormuş gibi anlatmak tam da istismar siyaseti yapmak anlamına geliyor. Örneğin Covid döneminde Avrupa kırılırken, insanlar işsiz kalırken Erdoğan enflasyon riskini göze alıp hem evinde oturanlara maaş ödedi hem üretim durmasın diye düşük faizli krediler verdi. Ancak o kredileri yatırım yerine dolara yatıranlar oldu. Ardından kur korumalı mevduat hesabı geldi. 2021 yılında ülkede kaos kriz bekleyenlerin yüzü düştü.
2: Bu arada pardon, son dakika görüyorsunuz dolar 15 TL'ye kadar geriledi. Bugün bir ara 18 küsurlara çıkmıştı.
3: 15 TL'ye gerilediğini nerede görüyor arkadaşlar?
2: Ben göremediğim için sen... Yanlış mı? Yanlış veriyor olabilir misiniz?
0: Kışkırtmaları, FETÖ kumpaslarını, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini, Rusya-Ukrayna savaşını, Covid salgınını, İsrail'in 7 ülkeye saldırdığını, Suriye'de zulmü bitiren devrim yapıldığını, Türkiye'nin Irak, Suriye, Karabağ, Libya, Somali ve Balkanlar'da verdiği mücadeleleri görmezden gelerek yapılan analizler ister istemez eksik kalır.
1: Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek, başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.
0: Türkiye'nin Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu kararlı duruşla terörü nasıl kötürüm bıraktığını herkes yaşayarak gördü. Üstelik de bölgemize dair kurulan tüm planları birer birer bozarak. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Elbette siyasi iradenin ortaya koyduğu kararlılık, disiplin, uzun vadeli planlama ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılarıyla. Ama unutmamak gerekiyor ki tüm bu mücadelenin ekonomik bedelleri de oldu. Terörün Türkiye'ye maliyetinin bugüne kadar 3 trilyon doları bulduğunu düşünürsek, kökünü kazımak için verilen mücadelenin zorluğunu da anlamak kolaylaşır.
1: Büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.
0: İnsan hafızası unutkanlığıyla meşhurdur. Daha 10-15 yıl önce piyade tüfeği dahi olmayan bir Türkiye'den bugün NATO'da merkez ülke konumuna gelen bir Türkiye'yi konuşuyoruz. NATO'nun güvenlik harcamalarını %2'den gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarma iradesinin ne anlama geldiğini düşünürsek, Türkiye'nin bugüne kadarki güvenlik harcamalarına, yatırımlarına ayırdığı bütçenin ne anlama geldiğini de anlayabiliriz.
1: Emeklerimizle ilgili hizmetlerimizi özetin özeti mahiyet.

0: niyetinde sizlere anlattım. Elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı bütün sıkıntıların bir kardeşiniz olarak ben de farkındayım. Fırsatçılığın da sebeplerinden biri olduğu fahiş fiyat artışlarının özellikle sizi emeklilerimizi zorladığını çok çok iyi biliyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için samimi gayret gösterdiğimizi de yine en iyi sizler biliyorsunuz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün zor tercihler yapmak zorunda kalıyor ve kimi zaman bunu seçimi kaybetme riskini dahi göze alarak yapıyor. Örneğin yerel seçimde emeklilerin gönlünü almak için çok yüksek bir zam verip kazanabilirdi. Ama popülist siyasetten uzak durmayı tercih etti. Cumhur İttifakı'nın küskün seçmeni faturayı kesti.
2: Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.
1: Peki küskünlükle, kızgınlıkla atılan oylar yerel yönetimlerde ne getirdi? Bol bol vurgun, soygun, talan. İstanbul başta olmak üzere CHP'nin elindeki belediyeler birer birer çürüyor. Kentler ölüyor. Üstelik kent sakinleri bizzat yaşayarak bunları görüyor.
3: Allah iyi yapmışsınız.
1: Özetlemek gerekirse siyasal istikrar sağlıklı bünye gibidir. İnsan sapasağlamken nasıl bir nimete sahip olduğunu bilmeyebiliyor. Ancak dişi ağrıdığında, kalbi teklediğinde ya da organ yetmezliği yaşadığında tek isteği eski sağlıklı günlerine dönmek oluyor. İngiltere'de 10 yılda 6 kez başbakan değişiyor. Bulgaristan'da 6 ayda bir hükümet yıkılıyor. Avrupa eski refah toplumu günlerini özlüyor. Görmek isteyen için Ukrayna örneği yeter de artar bile.
4: Biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.
1: Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
5: Millet ve memleket sevdası lider.
6: Katar'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri arasındaki dolaylı görüşmeler tamamlandı. Alınan yeni kararlara ilişkinde detaylar paylaşıldı. Katar görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında dolaylı görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Görüşmelere ilişkin detayları İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıkladı. Özellikle Lübnan'la ilgili olarak ABD ile mutabakat zaptının uygulanmasının görüşüldüğünü aktardı. Ayrıca dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da gündemdeydi. Bunu takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yapıldığını belirtti. Garibabadi, Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı dedi. İranlı Bakan Yardımcısı ayrıca acil iletişim kanalının kurulmasına dair kararlar alındığını söyledi. Bölge güvenliğinin ise ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Vance de sürece ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump'ın mecbur kalmadıkça İran'a asker göndermeyeceğini belirtti ancak hiçbir konuda kesin taahhütte bulunamayacağını, çünkü bunun İran'ın ne yapacağına bağlı olduğunu ifade etti. Müzakerelerin başarılı olması için gayret göstereceklerini de aktardı. Görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'dan da bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ensari, tarafların müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı. Bir sonraki görüşmenin ise eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde bir kez daha Avrupalı müttefikleri eleştirdi. Trump açıklamayı kendisine ait sosyal medya platformundan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, NATO

0: harcadığını belirtti. İngiltere'nin 90,5 milyar dolar, Fransa'nın 66,5 milyar dolar, İtalya'nın 48,8 milyar dolar harcadığını dile getirdi. Almanya dahil diğer ülkelerin ise çok daha düşük harcamalar yaptığını kaydetti ve bu duruma saçma diye niteledi. ABD uzun süredir NATO'da külfet paylaşımını gündeme getiriyor. Avrupalı müttefiklerin harcamaları artırmasını istiyor. Trump dün akşam da NATO müttefiki İspanya'ya sert sözlerle eleştirilerde bulunmuştu. İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil. İspanya bize iyi davranmıyor demişti. ABD saldırısında öldürülen İran eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne getirildi. Cenazenin nakli sırasında kısa süreli izdiham yaşandı. Öte yandan İran lideri Müjdeba Hamaney'in babası için düzenlenecek cenaze törenlerine katılamayabileceği belirtiliyor. İran eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi için hazırlıklar sürüyor. Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne getirildi. Hamaney'in tabutu kırmızı güllerle süslendi. Cenazenin nakli sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Katılımcılar kısa süreli izdihama neden oldu. Öte yandan İran lideri Müjdeba Hamaney'in güvenlik gerekçeleriyle cenaze törenine katılamayabileceği belirtildi. Açıklamayı Müjdeba Hamaney'in temsilcisi Hakim Elahi yaptı. İsrail'in İran liderlerine yönelik tehditlerinin Müjdeba Hamaney'in törene katılmamasına neden olduğu belirtildi. Temsilci güvenlik güçlerinin Müjdeba Hamaney'in dışarı çıkmasına onay vermediği bilgisini paylaştı. Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak ifadesini kullandı. Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek. Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Gazze ve Batı Şeria'da süren İsrail zulmü azalmıyor. Bin günün geride kaldığı Gazze'deki soykırım bitmedi efendim. İsrail sivilleri hedef aldığı saldırılarda bu kez Filistinli bir kaleciyi şehit etti.
1: Gazze'de soykırım bin günü geçti. Bölge hala kan ağlıyor. Saldırıları sürdüren İsrail ateşkes dinlemiyor. Çocuk yaşlı kadın dinlemediler, gazetecileri, doktorları katlettiler. Bu kez İsrail bir sporcuyu hedef aldı. Filistinli kaleci Salim El-Askar, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu. İsrail tarafından uygulanmayan ateşkeste ise yeni bir evreye geçiliyor. İsrail basınına göre ABD tarafından ilan edilen Barış Konseyi, insani barınma merkezlerini yönetmek amacıyla pilot bir proje başlatacak. Proje birkaç hafta içinde Gazze şeridinde Hamas'ın kontrolü altında olmayan bölgelerde uygulanacak. Buralara özellikle silah taşımayan ve Hamas'la bağ bulunmayan kişilerin alınacağı öne sürüldü. İsrail Meclisi'ndense provokatif bir karar geldi. İsrail basınına göre camilerde hoparlör kullanımını izne bağlayan yasa tasarısı Knesset'te kabul edildi. Yasa tasarısı meclisteki ön oylamadan milletvekillerinin 36 hayır oyuna karşı 50 evet oyuyla onaylandı. Tasarının İsrail Meclisi'nde yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Filistin Kurtuluş Örgütü karara tepki gösterdi. İsrail Meclisi'nin ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısını onaylamasını bir yasama terörü olarak nitelendirdi. Uluslararası Af Örgütü ise uluslararası topluma işgal altındaki Batı Şeria'da zulmü sürdüren İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Örgütün raporuna göre Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan devlet destekli etnik temizlik politikası uygulanıyor.
0: Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin yıkımı giderek derinleşiyor. Acı dolu günler yaşayan Venezuela halkı için 7 günlük yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybı 2295'e yükseldi. 8 günün ardından kurtulan 44 yaşındaki adamsa umut oldu.
1: Can kaybı artmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken umut giderek

Ekonomik azalıyor. Venezuela'da peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından geriye enkaz yığını kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede mucizeler de yaşandı. 8 günün ardından 44 yaşındaki bir adam 9 katlı bir binanın enkazından kurtarıldı. Yaşadığı fark edilen enkaz altındaki adama küçük bir boşluktan su ve yiyecek verildi. Hayata tutunan adam hassas çalışmalarla yıkımdan çıkarıldı. Yıkıcı depremler nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez kararı duyurdu. Ülkesinin derin bir acı içerisinde olduğunu belirtti. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2000'i geçti, yaralı sayısı 11.000'den fazla, binlerce kişi ise evsiz kaldı. 10.000'lerce kişiye insani yardım ulaştırıldı. Venezuela'da aşçılar gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için seferber oldu. Gıda yardımları yemeğe dönüşüyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma timleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler STM duvar arkası radar sistemini kullanıyor. TİKA ise ekipmanlarla afet bölgesinde. Arabaların üzerinde Türk halkının kalbinden mesajıyla bir enkazdan diğerine koşuyorlar.

0: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının görüldüğü davada duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu provokasyonu vardı. Duruşma takvimine itiraz eden İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasında sert tartışma çıktı. Tansiyonu tırmandıran İmamoğlu ilk kez salondan çıkarıldı ve duruşmaya ara verildi.
1: Dosyada savunmalar sürerken bu kez gündem duruşma salonunda yaşanan gerginlik oldu. Mahkeme başkanı tutuklu sanıkların savunmalarının 9 Temmuz'a kadar tamamlanmasını öngören takvimi açıkladı. İşte tam da bu sırada provokasyon başladı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu mahkeme heyetine tepki göstererek kriz çıkarttı ve salondan atılmak için elinden geleni yaptı. Şu sözleri sarf etti.
2: 9 Temmuz'da neden ısrar ediyorsunuz? O tarihte ne olacak? Kıyamet mi kopacak?
1: Bu sözler ortamı iyice gerdi. Mahkeme başkanı sakinliğini korudu ve açıklama yaptı. Başkan belirlenen takvimin mahkemenin yargılama planı olduğunu belirterek duruşmanın bu doğrultuda devam edeceğini söyledi. Ancak İmamoğlu provokasyonu dinmedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmanın bozulduğu gerekçesiyle ceza mahkemesi kanununun 203. maddesini uygulayacağını söyledi ve ortamı geren İmamoğlu'nu salondan çıkarmak üzere harekete geçti. Bu sırada bazı avukatlar ve salondaki kişiler de tansiyonu yükseltti. Mahkeme başkanı düzeni bozan seyircilerin de salondan çıkarılacağını belirtti. Bunun üzerine İmamoğlu yürüyerek salondan çıktı ve duruşmaya ara verildi.
0: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimine yönelik yürütülen soruşturmada ekili alanın bakımını yaparken foto kapana yakalanan CHP Çüngüş ilçe başkanı Seyit Akdağla oğlu gözaltına alındı. Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında ormanlık alana yerleştirilen foto kapanların görüntülerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü tespit edildi. Operasyonda CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağla oğlu gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 kök kenevir, 14 tohum yatağı, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Seyit Akdağla oğlu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tok hamlesiyle yıllık 46 milyon liralık tasarruf sağlayan Beykoz Belediyesi şimdi de garajda asıl durumda bekleyen 26 resmi aracı bakım ve onarımdan geçirerek yeniden hizmete aldı. Böylelikle yılda yaklaşık 150 milyon liralık tasarruf sağlandı.
1: Beykoz Belediyesi kamu kaynaklarını verimli kullanma anlayışı doğrultusunda önemli bir tasarruf uygulamasını hayata geçirdi. Daha önce filosuna kazandırdığı 35 adet TOG'la yıllık yaklaşık 46 milyon liralık tasarruf sağlayan belediye, şimdi de uzun yıllardır garajda asıl durumda bekleyen 26 resmi aracı bakım ve onarımdan geçirerek yeniden hizmete kazandırdı.
3: Burada denilen yüzüne bakılmayan 26 adet aracımızı baştan aşağı elden geçirdik.
1: Bu bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden kullanıma alınan araç filosunda minivan, ambulans, otobüs, damperli kamyon gibi farklı hizmet alanlarında kullanılacak resmi araçlar yer alıyor. Tamamı belediyenin öz malı olan araçların yeniden hizmete kazandırılmasıyla hem yeni araç kiralama ihtiyacı ortadan kaldırıldı hem belediye bütçesinde yıllık yaklaşık 150 milyon liralık önemli bir tasarruf sağlandı.
3: Eğer bu araçları dışarıdan kiralasaydık belediyemizin kasasından her yıl yaklaşık 150 milyon lira çıkacaktı. Milyonları kiralama şirketine aktarmak yerine belediyemizin öz malına sahip çıktık. Atıl bırakılan araçları yeniden hizmete kazandırdık. Milli servetimizi israf olmaktan kurtardık. Çünkü bizim anlayışımızda belediyenin her bir kuruşu milletten alınmış bir emanettir. O emaneti en doğru şekilde kullanmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.
0: İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarının ardından 138 köy evi kullanılamaz hale gelmişti. Yeni yapılan köy evleri ise bir yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım dedi.
4: Diyorum oğlum yapacağız işte. Yapacağız üzülme tamam mı sen?
1: Evi yandı. Bakanı görünce yanına yaklaştı. Bizim evimiz yandı biliyorsun değil mi sözleriyle yüreklere dokundu.
5: Murat amcadan danıştım. Bizim evimiz yandı sonra yapacağım dedim.
1: İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarının ardından 138 köy evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangından bir ay sonraysa yeni konutların temelleri atılmıştı. Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri bir yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi.
5: Şimdi de evimiz yapılıyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir yıl önce evi yanan Muzaffer'e işte böyle söz vermişti.
5: Evi yandı biliyorsun değil mi?
4: Diyorum oğlum yapacağız işte. Yapacağız üzülme tamam mı sen?
6: Anlaşılma.
4: Tamam mı üzülme? Hiç üzülme.
1: Bakan Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yakında Üzümlü Köyü'ne Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım dedi.
5: Murat amca keşfetleri. Evimiz yapılıyor.
1: Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibariyle başlayacak.
0: Stand-up gösterisiyle günlerdir kamuoyunun gündeminde olan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Komedyen Deniz Göktaş'ın kendi YouTube hesabında milyonlarca kez izlenen Ölü Deniz isimli son gösterisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı videoda suç unsuru bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yurt dışında olan Göktaş Türkiye'ye dönerken havalimanında gözaltına alındı. Hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın işlemleri sürüyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Mart 2026 tarihinde Göreli ilçesinde meydana gelen ve Tuana Elif Gülüşah'ın torunun ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. İddianamede şüphelinin olay anında 1,97 promil alkollü olduğu, araçta alkollü içeceklerin bulunduğu, yüksek hızla seyrettiği, fren izlerinin çarpma noktasından sonra başladığı ve diğer detaylara yer verildi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şüpheli Adem Hasbaş hakkında olası kasla öldürme suçundan kamu davası açtı.
1: Giresun'un Göreli ilçesinde CHP'li belediye başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif torunun ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Adem Hasbaş hakkında olası kaslı öldürme

0: suçundan kamu davası açıldı. Savcılık iddianamesine göre bu dosya basit bir trafik kazası değil. İddianamede Adem Hasbaş'ın olay anında 1,97 promil alkollü olduğu, aracı kullanmaya devam ettiği, olay öncesinde de hızlı araç kullandığı, yanında bulunan kişinin aracı kendisinin kullanmayı teklif etmesine rağmen bunu kabul etmediği ve tüm risklere rağmen direksiyon başında kalmayı sürdürdüğü vurgulandı. Araçta yapılan incelemede araç içinde alkollü içeceklerin bulunduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise çarpma noktasından sonra başlayan 34 metrelik fren izi bulunduğu, aracın sol şeridi kapatacak şekilde durduğu, sağ çamurlukla kapı arasında göçük oluştuğu ve ön camın sağ tarafının kırıldığı kayda geçti. Kamera kayıtları saniye saniye incelendi, dosyada yer aldı. Tuana Elif Torun'un saat 22.10 sıralarında ikametinden tek başına çıktığı, sahil istikametine doğru yürüdüğü ve kaza anında devlet karayolu üzerinden karşıya geçmek istediği tespit edildi. Şüpheli Adem Hasbaş'ın kullandığı aracınsa sahil yoluna çıktığı ve saat 22.18 sıralarında Tuana Elif Torun'a çarptığı belirlendi. Tanık olarak dinlenen kişinin Adem Hasbaş'ın aracı çok hızlı kullandığını, 140-150 km hızla seyrettiğini ve alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle korkarak araçtan indiğini belirttiği ifadesi iddianamede yer aldı. Araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Hasbaş'ın ifadesinde de dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Yusuf Hasbaş, Adem Hasbaş'ın alkollü olduğunu, aracı kendisinin kullanmayı teklif ettiğini, ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Savcılık bu beyanı, şüphelinin alkollü olduğunu bildiği, buna rağmen aracı kullanmayı sürdürdüğü ve meydana gelebilecek ağır neticeyi göze aldığı değerlendirmesinde önemli delillerden biri olarak ele aldı.
1: Yok.
0: İddianamede ayrıca şüpheli hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması istendi. Tuana Elif Torun'un ölümüyle ilgili dava sürecinin Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame değerlendirmesinin ardından başlaması bekleniyor.
2: Hayatı boyunca bankacılık yapan, dolandırıcılık yöntemlerini bildiğini söyleyen 83 yaşındaki adam bile tuzağa düştü. Telefonun ucundaki kişiler kendilerini polis olarak tanıttı, tam 50 kez aradı. Sonunda değeri 72 milyon lirayı bulan 1758 Cumhuriyet altınını kendi elleriyle teslim etti. Mağdurun anlattıkları ise dikkat çekici, beni hipnoz ettiler diyor. İşte akıl almaz dolandırıcılığın ayrıntıları.
3: Bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
4: Evet.
3: Ben de hipnotize olmuştum zaten, peki dedim.
5: Önce telefon çaldı, sonra karşısındaki kişi kendini polis olarak tanıttı. Peş peşe gelen aramalar onu iyice inandırdı. Bir gün, iki gün, üç gün tam 50'ye yakın telefon aldı. Ve sonunda 83 yaşındaki yılların bankacısı kendini milyonlarca liralık dolandırıcılığın içinde buldu.
3: Her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsini usulüne uygun olarak reddettim. Fakat bu son aramada kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim. Ona kötülük olmasını istemem.
5: Adres İstanbul Beşiktaş. Para ve sermaye piyasalarında uzun yıllar görev yaptığını söyleyen Dinçer Karsu, telefondaki kişilerin hesaplarınız kara para aklamak için kullanılıyor, devlet adına bize yardımcı olun sözlerine inandı. Sonra günlerce telefon görüşmeleriyle psikolojik baskı altına alındı.
3: Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerinde bana 50'ye yakın telefon etmek istedi, beni hipnotize etti.
5: Kiralık kasasında bulunan değeri yaklaşık 72 milyon lira olan 1758 Cumhuriyet altınını çantasına koydu, kendisine verilen adrese gitti. Adres Etiler'de bir metro istasyonunun karşısındaki bankanın önüydü.
3: Paralarımı aldım. Ben de hipnotize olmuştum zaten. Peki dedim.
5: Bir süre sonra kapüşonlu ve maskeli bir genç yanına yaklaştı. Telefonla konuştuktan sonra içi altın dolu çantasını uzattı ve teslim etti. Şüpheli içinde 1758 altın olan çantayı alıp gözden kayboldu.
3: Gittim oraya oturdum. Sonra kapüşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Telefon etti, abi geldim ben paraları alayım. Al dedi orada.
5: Polis kamera kayıtlarını inceledi. Altınları alan kişi dahil 5 şüpheli yakalandı.
3: Polis çok fedakar bir çalışma yaptılar gerçekten. Çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Ve onları yakaladıklarına dair havalisler geldi bugün söylediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
2: Havalar ısındı, mesire alanları ve ormanlar dolup taştı. Ancak uzmanlar doğayla iç içe geçirilen bu günlerde görünmeyen bir canlıya dikkat çekiyor efendim. Kene vakaları yaz aylarında artarken risk artık sadece kırsal bölgelerle sınırlı değil. Doğa ve yeşilliklerle iç içe olduğumuz her alanda kene bulunuyor.
4: Kene nasıl sulandı, şuna bak. Bu dördüncü kene üstüne attığım.
6: Türkiye iklim olarak, bitki örtüsü olarak keneler için uygun bir ortamdır.
7: Kene alarmı sürüyor. Risk sadece kırsalda değil, şehir içindeki park ve yeşil alanlarda da devam ediyor.
8: Ormanlar, mesire alanları ve yeşil alanlar yaz aylarında vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bu alanlar kene riskini beraberinde barındırıyor.
6: 15 santigrat derecenin üzerine çıktığında hava sıcaklığı, keneler faaliyete geçerler. İlk yaptıkları iş kan emip daha sonra yumurta yapıp oradan da yeni nesillerini sürdürmek için yeni kenelerin çıkması gerekiyor. O da sıcaklığa bağlı bir olay.
7: Üstelik risk artık yalnızca kırsal bölgelerle sınırlı değil.
6: Her ortamda kene bulunur ama şeyleri şudur. Türlerin mesela Ixodes türüne baktığınızda Lyme hastalığını bulaştırır. Genellikle şeyde bulunur. Yeşil, ormanlık, serin yerlerde bulunur. Mesela Kırım Kongo'yu bulaştıran kene türü genellikle şeylerindir. Kaplumbağaların kenesidir.
7: Uzmanlara göre doğaya çıkarken açık renkli ve uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli.
6: Paçaların çorap içine konması çok etkili bir yöntem. Çünkü keneler paçadan giriyorlar, tırmana tırmana geliyor. Genellikle %80 kasık bölgesine ve dizin arka tarafına şey yapıyorlar. Daha işte yukarı ve tırmanma şansı bittiği için en fazla da kasık bölgesinde görüyorsunuz gene tutunmaz.
8: Doğa yürüyüşünüzü yaptınız ve evinize gittiniz. İlk olarak vücudunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer vücudunuza bir kene yapıştıysa en yakın sağlık birimine başvurmanız gerekiyor.
6: Kene ölümcül sonuç doğurmuyor. Bulaştırdığı virüs ölümcül sonuç doğuşturuyor. Bir defa en başta kan hücrelerini hemoliz ediyor. Yani ondan dolayı hızla ilerleyen bir enfeksiyon şeklidir. Ki kısa sürede 3-5 gün içerisinde hemoliz dolayısıyla insanları öldürebiliyor şey olarak keneler.
2: Bazı kozmetik ürünlerde kanserojen madde tespit edilmesi endişe yarattı. Peki hangi ürün gruplarında risk var? Tüketiciler alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Yanıtlara bakalım.
9: Kiminin tercihi doğal içerikli kozmetik ürünlerinden yana.
10: Yani doğal olması tabii ki, kimyasal içeriğinin az olması.
9: Kiminin tercihi popüler ürünlerden yana.
11: Açıkçası yani ne influencerlar ne paylaşıyorsa biraz onlardan almaya çalışıyorum. Onların önerilerine çok kulak asıyorum. O şekilde aslında içeriğine çok dikkat etmiyorum. Zaman zaman o yüzden cildimde de bozulmalar oluyor.
9: Dünyaca ünlü cilt bakımı devi markanın bazı sivilce ürünlerinde zararlı seviyelerde kanserojen maddeler bulunduğu yönündeki iddialar, sağlık ve kozmetik sektöründe eşine az rastlanır bir endişe dalgasına yol açmış durumda. Rengine ve ışıltısına kanıyorlar, kusur kapatmasına aldanıyorlar. Ancak içerik okunmadan satın alınan kozmetik ürünleri sizi kanser bile edebilir.
12: Tabii ki bunlarda bazı kanserojen olduğu bilinen ve kozmetiklerde kullanılan ürünler var. Tabii ruhsatlı olmayan, daha çok merdiven altı yapılan ürünlerde. Bunlar özellikle lösemi gibi kanserlere sebep olmakta. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlemiş olduğu sınırlarda kullanılan güvenilir markalı ürünlerin tercih etmeleri gerekiyor. Güneş ışınlarının cilt kanserine sebep olduğunu biliyoruz. Bu denetlenmeyen kozmetik ürünlerin özellikle güneş ışınlarını geçirmesini arttırarak cilt kanserine sebep olduğunu söyleyebiliriz.
9: Peki kozmetik ürünlerini seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?
12: Yani tüketiciler bir kere güvenilir markaların ruhsatlı ürünlerini tercih edebilirler. Onun dışında aslında bir taraftan da daha kansere risk olan faktörleri aslında azaltabilirler.

0: atmak lazım. İşte sigara, alkol kullanımı gibi. Güneş ışınlarını direkt maruziyetten korunmaları lazım. Özellikle güneş kremlerinin cilt kanserini azalttığını biliyoruz.
1: Genelde son kullanım tarihlerine dikkat ediyorum. Onun dışında içerisinde kanserojen madde içeriyor mu onlara bakıyorum. Hani da başka bir şey, cildime uyup uymamasına bakıyorum.
0: Özellikle influencerların linkten paylaştığı bu ürün cildime iyi geliyor gibi uyarılar. Dikkat etmek gerekiyor. Her insanda aynı tepkiyi vermeyebilir, alerjen olabilir. O yüzden daha çok güvenilir markalardan eğer kişi kullanıyorsa kullanmasında fayda var.
2: Popüler olan ürünlere daha çok yöneliyorum. Çünkü hani sosyal medyada karşıma ne kadar çok çıkarsa o kadar popüler olduğunu düşünüyorum. Onları tercih etmeye çalışıyorum.
3: Yaz sıcakları sadece bunaltmıyor, araçları da adeta birer tehlike kutusuna dönüştürüyor. Uzmanlar güneş altında bırakılan otomobillerde sıcaklığın 70 dereceye kadar çıkabildiğini belirterek, araç içinde unutulan bazı elektronik eşyalar ve deodorant benzeri ürünlerin yangın ve patlama riski oluşturduğuna dikkat çekiyor.
4: Efendim, araç içerisinde günlük eşyalarınızı bırakıyor musunuz? Powerbank, deodorant, parfüm, su şişesi.
5: Yani bırakmamaya çalışıyorum ama bıraktığım oluyor maalesef. Bıraktığımda da bıraktığım gibi bulamıyorum.
4: Neden bulamıyorsun?
5: Çok ısınıyor. Isındığı için su çöp oluyor mesela. Deodorantlar patlayacak gibi oluyor. Aynı şekilde powerbankler de. Çok tehlikeli yani. Unutmamamız şart.
6: Ben genelde dikkat ediyorum. Powerbank'im var ve özellikle araba bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü çok sıcak bir dönemdeyiz.
4: Çakmak, powerbank, deodorant ve cep telefonu, bunların hepsi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ürünler. Fakat araç içerisinde unuttuğumuz zaman bir bomba gibi patlıyor ve yangına sebebiyet veriyor.
7: Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte araçlarda adeta birer fırın etkisi oluşuyor. Dışarıda 35-40 dereceyi bulan hava sıcaklığı, güneş altında park edilen otomobillerin içinde kısa sürede 70 dereceye kadar yükselebiliyor. Bu durumsa araç içinde bırakılan bazı eşyaları ciddi bir güvenlik tehdidine dönüştürüyor.
8: Deodorant olabilir, çakmak olabilir, elektronik cihazlar olabilir, bu telefon olabilir, fener olabilir, pilli bir cihaz, hatta su bile patlama riski var. Hem araç içerisinde maddi hasar oluşturur hem de araca bindiğiniz anda size zarar verebilir. O yüzden yüksek ısıya maruz kalacak eşyaları güneş gören yerde veya ısıya maruz kalacak yerlerde bırakmamak lazım.
4: Unutulan teknolojik eşyalar değil, aynı zamanda parfüm ve su şişeleri de tehlike arz ediyor. Çünkü güneş yansımasını bir mercek gibi alıyor ve yangına sebebiyet veriyor.
6: Su şişesi özellikle, yani cam veya plastik fark etmiyor. Hepsinin bir odak noktasında toplayıp ısıttığını ve yangın alabildiğini biliyorum yani. O yüzden dikkat ediyorum.
7: En büyük tehlikelerden biri ise çocuklar ve evcil hayvanlar. Uzmanlar kısa süreliğine düşüncesiyle bile olsa çocukların ya da evcil hayvanların araçta bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü araç içindeki sıcaklık dakikalar içerisinde ölümcül seviyelere ulaşabiliyor.
8: Aracın içerisindeysek 1 santime yakın camı açık bırakmamız lazım. Aracın içerisinde camların tamamen kapalı olduğu anda oksijen azalacak ve sıcağa maruz kalan hem evcil hayvanlar hem de çocuklarımız maalesef hayatlarını kaybedecek durumda kalabilirler. O yüzden araç içerisinde kimseyi bırakmamamız gerekiyor.
3: Kavurucu sıcaklar gece uykularını da etkiliyor. Uzmanlar sıcak nedeniyle yaşanan uykusuzluğun sadece yorgunluğa değil, kalp, beyin ve bağışıklık sistemi üzerinde de ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki sıcak havalarda kaliteli bir uyku için neler yapmamız lazım, bakalım.
9: Kavurucu geceler, uykusuz sabahlar, sıcaklar uykuyu çaldı. Tehlike sessizce büyüyor.
10: Kavurucu sıcaklar yalnızca gündüzü değil geceyi de etkiliyor, uykusuzluğa yol açıyor. Peki uykusuzluk sağlığınızı nasıl etkiliyor?
11: Sıcak havalar uykunun derinliğini azaltıyorlar. Aslında burada etki olan şey sıcak havalar değil, vücudun serinleyememesi problem. Yani vücut ortalama 24-22 derece bir sıcaklık arasında en iyi kaliteli uyku ortaya çıkar.
9: Yaz mevsimiyle birlikte etkisini arttıran kavurucu sıcaklar gece uykusunu zorlaştırıyor. Uzmanlara göre yüksek hava sıcaklığı vücudun uyku için ihtiyaç duyduğu ideal ısı dengesini bozuyor. Bu durumsa uykuya dalmayı güçleştiriyor. Gece boyunca sık uyanmalara neden oluyor.
11: Özellikle sıvı alımının kısıtlanması nedeniyle geceleyin o susuzluğun getirdiği olayla beraber yine uykunun kalitesine ve derinliğine bir bozulma var. Çünkü terleyerek biz vücut

0: serinliği sağlayabiliyoruz. Eğer susuz kalırsak hem bu böbreklerimiz için, karaciğerimiz için zararlı olur, hem de terleyemediğimiz için yine sıcak havadan çok daha fazla etkilenmeye neden olmakta.
1: Klimanın altında yatmıyoruz. Rahat rahat uyuyoruz, yani sıkıntı yok. Ama yazın bir bunaltısı var.
2: Kalitesiz ve yetersiz uykuysa sadece yorgunluk hissiyle sınırlı kalmıyor.
0: Fanların direkt olarak vücuda vurmaması gerekir ya da camların açık bırakılarak odada bir rüzgar oluşmasını engellemek gerekir. Bununla beraber uykunun kalitesini bozacak diğer şeyler, mesela uyku apne sendromu varsa, basit bir horlama gibi görünen durumlar bile ciddi hastalıktan habercisi olabilir.
3: Terleyince atletimi değiştiriyorum. Öyle yapıyorum.
4: Üstünü örtüyorsunuz.
3: Örtmüyorum, çok sıcak.
2: Uzun süre devam eden uykusuzluk kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Dikkat ve hafıza sorunlarına kadar yol açabiliyor. Bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara karşı direnci azaltabiliyor.
5: Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemine ilişkin ilk günün bilançosunu sosyal medya hesabından Emine Erdoğan ve Murat Kurum açıkladı. Efendim, paylaşımlarında vatandaşların yeni uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini ve ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının doğa makinelerine iade edildiğini belirtti.
6: Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen doğa sistemi tüm Türkiye'de resmi olarak başladı. Doğa sistemi sayesinde içecek ambalajları çöpe atılmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilecek ve yeniden ekonomiye kazandırılacak. Sistem, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda doğa makineleri 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayıldı. Vatandaşlara iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfelerle otel, restoran ve kafe gibi işletmelerde doğaya geçti. Artık işletmeler biriken içecek ambalajlarını seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.
5: Yunanistan bu kez horona göz dikti efendim. Türkiye'nin 5000 kişilik dev horon dansıyla rekor kırmasının ardından Yunanistan dansın kendilerine ait olduğunu iddia etti.
7: Baklava, yoğurt, sarma. Yunanistan şimdi ise horona göz dikti. Yunan basını halk dansının kendilerine ait olduğunu savundu. Pazar günü İstanbul Maltepe'de Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde rekor denemesi vardı. Denemede 5000 folklorcu aynı anda horon tepti. Guinness Dünya Rekorları'na adını tescillendirmeleri Yunan basınında geniş yankı buldu. Türkler Pontus dansımızı sahiplendi tepkisini verdiler. Yunan Enikos haberinde horon Pontus Helenizmi için tarihsel kimliğin en karakteristik danslarından biridir dedi. Pontus dansının Türkler tarafından sahiplenildiğini öne sürdü. Hellas Voice adlı internet sitesi ise horonun Karadeniz'e özgü bir dans olduğunu ancak Türklere ait olmadığını iddia etti. Demokratya gazetesi ise kemençe ve kıyafetlerin Türklere ait olmadığını öne sürdü ve Yunan makamlarını göreve çağırdı.
5: ABD'de New York'un en sembolik yapılarından biri olan Empire State binasının 443 metrelik tepesinde evlilik teklifi yapıldı. İzinsiz tırmanış yapan çift gözaltına alındı. İzleyelim.
8: 443 metreyi tırmandılar, pankart açtılar. Maskeli çiftten biri burada evlenme teklifinde bulundu. ABD'nin New York kentindeki Empire State binası sıra dışı görüntülere sahne oldu. Maskeli bir çift binanın tepesine izinsiz tırmandı. İki kişiden erkek olan kız arkadaşına evlilik teklifi etti. İkili pankart açtı. Sevginin gücü iktidar arzusuna galip geldiğinde dünya barışı tanır yazısıyla dünyaya mesaj verdiler. New York Polis Teşkilatı'na ait bir helikopter söz konusu anları havadan takip etti. Çift daha sonra demir parmaklıklardan tutunarak alt bölümdeki balkona indi. Binanın anten kulesine izinsiz çıktıkları ve tehlike oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındılar.
4: You cooperate, Matt, you're on.

0: on that group.
1: Bu görüntülerle moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezli Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir, bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. II. Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım. Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla 2 saat boyunca analiz sentezle değerlendireceğiz. Öncesinde elbette Ankara gündemi diyeceğiz ama Ankara gündeminden de önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakyalı Türklere yalnız değilsiniz mesajı verdiği Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Anavatandan İskeçe'ye selam gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa açıklaması yaptırımlar kaldırılabilir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi artık sayılı günler kaldı. Öncesinde açıklamalarda bulundu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye katılmayı planlamadığını hatırlattı ki işte bu Trump'ın geçen hafta...

0: dile getirdiği bir söylemdi. Fidan zirvenin gerçekleşmesinin bile şimdiden somut bir başarı olduğunun altını çizdi. Trump yeni uçağıyla geliyor. Uçağı Trump'a Katar hediye etmişti, hatırlayacaksınız. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Ankara'da olacak. Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni uçağıyla geleceği net bir bilgi oldu. Trump'ın şehir içi ulaşımı içinse zırhlı başkanlık helikopteri ve makam aracı da Türkiye'ye getirilecek. Ve saatler onu gösterdiğinde Haziran ayı enflasyonu, yılın 6. enflasyonu açıklanacak. Yılın 6. ayı oluşunun altını çizdik. Çünkü memur ve emekli zammı da netleşmiş olacak. Piyasaların gözü bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verisinde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu onda açıklayacak veriyi. Ekonomistlerin yılın 6. ayına ilişkin beklentilerinin ortalaması %1,04. Aynı zamanda İstanbul enflasyonda 2 gün önce açıklandığı önce gösterge niteliğinde %1,14 olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca emeklinin, bu kısmı önemli, memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren 5 aylık verilere göre, hatırlayacaksınız, SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar içinse %12,41'lik artışlık şimdiden netleşmişti. 6. ay verisiyle de bu rakam tam anlamıyla netleşecek. Petrol tarafında temkinli yükseliş var. Altında da son 5 haftanın İlk haftalık kazancı olacak. Güne hafif bir yükselişle başladı. Petrol Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun tatil öncesi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki Orta Doğu'daki barış sağlanmasına yönelik çabalara ilişkin temkinli iyimserlik nedeniyle Cuma günü hafif yükselerek başladı. Ne kadarlık bir yükseliş? 0,24. 72.10 dolara yükseldi Brent tam petrolün varil fiyatı. Altın tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin altında bir tarım dışı istihdam verisi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla Cuma gününe %1'in üzerinde yükselerek %1,4 yükselerek başladı. Bu da son 5 haftanın ilk haftalık kazancı anlamına geliyor. 4179 dolara yükseldi. Bu hafta hatırlayacaksınız 4000 psikolojik sınırının da altına 2-3 kere indi. Uluslararası piyasalarda altının onsu. 12 dev adam 5'te 5 yaptı. Grupta liderliği garantiledi. Güzel bir haberle devam edelim. Amirli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. Amirli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği böylece garantilemiş oldu. Evet, biraz önce aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batı Trakyalı Türklere yalnız değilsiniz mesajı vermişti. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İzliyoruz.
1: Çok sağ olun. AK Parti heyeti İskeçe'de Türklerle buluştu. İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şahin Köyü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki programa telefonla bağlandı. Köy sakinleriyle sohbet etti.
2: Batı Trakyalı Şahin Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
1: Erdoğan görüşmede köy halkını selamladı. AK Parti heyetinin Yunanistan'daki Türklerle bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
2: Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok çok mutlu etmiştir. Bu buluşmada ben de kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum.
1: Programa yoğun ilgi gösteren köy sakinleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve selamlarını iletti. Tuğba Işık Ercan da heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel daveti olmasa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye katılmayı planlamadığını hatırlattı. Fidan, zirvenin gerçekleşmesinin bile şimdiden somut bir başarı olduğunun da altını çizdi. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Katsa yaptırımları ve F-35 meselesinde çözümün yaklaştığı mesajını verdi. İsrail hükümetinin Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumuna ilişkin de önemli mesajları vardı. İzliyoruz.
3: Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın

0: Erdoğan. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacak.
1: Tarihin NATO zirvesine değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılmasının önemine dikkati çekti. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği kilit rolün altını çizdi.
0: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın o yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij, Türkiye'nin geldiği nokta tabii fevkalade önemli.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesinin tüm dünyada merakla takip edildiğini dile getirdi. AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın da zirveden hangi çıktıların alınacağına dair kendisine bir soru yönelttiğini aktardı. Fidan bu soruya verdiği kısa ama anlamlı yanıtı şu sözlerle aktardı.
0: Yüksek Temsilci Kaya Kallas da çok bilgili, ilgili birisi. O da bunu sordu. Yani bunun dedi şeyi ne olacak? Ortaya çıkacak neticesi. Somut neticesi nedir bu zirvenin? Dedim ya zirvenin yapılıyor olması dedim. Burada hani NATO'nun hani kurucusu, yönlendiricisi ve taşıyıcısı durumda olan Amerika'nın ve Sayın Trump'ın zirveye gelecek olması, bunu açıklaması başlı başına en büyük şey.
1: Bakan Fidan, NATO'nun 3.0 konseptine de dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinin NATO'nun geleceği için taşıdığı öneme vurgu yaptı.
0: Bu tarihi zirvenin en önemli çıktılarından biri NATO 3.0 dediğimiz, NATO belgelerinde de böyle geçiyor. Bu şeyin, yeni stratejinin, perspektifin hayata geçmesi NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak. Çünkü bu kadar büyük problemli alanın aynı anda kesiştiği başka bir dönemeç olmadı. İnşallah bir daha da olmaz yani. Şimdi Türkiye'nin bu olayların merkezinde olması, bunu yönetmesi ve bunu taşıma sorumluluğu sırtına alması tabii ki kendiliğinden böyle kolay olan bir şey değil. Yani bu hep söylüyorum Cumhurbaşkanımızın uzun erimli liderliğini, yani uluslararası bütün sorunları sonuna kadar yaşamış olması, hissetmiş olması, bunlardan geçmiş olması, içeride ve dışarıda girdiği bütün mücadeleler ve bunun neticesinde aslında dünyanın nereye gittiğine ve nereye gitmesi gerektiğine ilişkin bir sahici vizyonun olması, bu nadir bulunan bir konu. Çünkü birçok lider bu pozisyonda olamayabiliyor.
1: Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye bir sürprizle geleceğine dair mesajlarını da değerlendirdi. Bazı ipuçları verdi. Kasa yaptırımları ve F-35 meselesini ise şıklardan eledi.
0: Birçok şey olabilir bu. Bizim hani bildiklerimiz, düşündüklerimiz var ama ben şimdi bu pozisyonda onlar adına bir şey söylemek istemiyorum yani. Tabii satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar, Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Bir problem yok. Bunun deklarasyonu yapılmış durumda zaten. Yani iki lider ve iki ülke de bunun kalkmasını istiyor. Bunun pratik hayatta hayata geçirilmesi gereken işlemler var. Amerikan tarafına ve bize düşen işlemler bu, şu anda onların yapılması sürecindeyiz. Yani bunun kararı verilmiş zaten. Bunun müjdesi diyorsanız ona, o da verilmiş.
1: Bakan Fidan'a İran'la ABD arasında devam eden müzakereler de soruldu. Trump'ın Türkiye'ye neden teşekkür ettiğini ve görüşmeler sırasında yaşanan krizleri anlattı.
0: Bakın o kadar kritik, yoğun ve riske açık bir süreçti ki. Her iki taraf nezdinde de güvenilir aktörlerin sesinin duyulması bu türden durumlarda vazgeçilmez bir ihtiyaç. Türkiye tam da her iki ülkenin, Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu o tutarlı, vizyoner çizgide oluşturduğu emin kişi, güvenilir, dürüst, ortak profili burada çok ciddi rol oynadı.
1: Hakan Fidan'ın hedefinde İsrail yönetimi de vardı. İsrail'in kendisine Türkiye üzerinden yeni bir düşman yaratmak istediğini söyledi. Geri adım atacak halimiz yok, kavga bizim işimiz dedi.
0: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
2: Evet.
0: Ve bunu da böyle anlatmak gerekiyor. Yani İsrail sadece Türkiye'nin sorunu değil. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın meselesi değil.
2: Evet, 24 Ankara.

0: Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Akkuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Haftayı güzel kapatırız. Sizin de söylediğiniz gibi Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için hazırlıklar
1: Evet.
0: devam ediyor. Artık hazırlıkta da son aşamaya gelindi. Sayılı günler kaldı. Buyurun.
1: Önümüzdeki hafta artık NATO haftası olacak. Pazartesi günü itibariyle biliyorsunuz başkent Ankara'da hareketlilik iyice artıyor. Sabah saatlerinde Ankara'da çeşitli güzergahlarda yollar kapatılacak ve NATO önlemleri alınmaya başlanacak. Ta ki 8 Temmuz saatler gece 23.59'u gösterinceye kadar ana güzergahlar kapalı tutulacak. Vatandaşlar güzergahlarla alakalı tüm detayları Ankara Valiliği'nin gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse de valiliğin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Aynı zamanda İletişim Başkanlığı'nın da kapalı yollarla alakalı alternatif güzergahları vatandaşlara gösteren bir uygulamayı da kullanıma soktuğunu yine hatırlatalım. O uygulamayla da önümüzdeki günlerde gayet vatandaşlar kolay bir şekilde en azından hayatlarını sürdürebilecekler. En azından nereye gitmek istediklerinde oraya yönelik alternatif güzergahları da görebilecekler. Tabii hazırlıklar son hızla devam ediyor. Gerek İletişim Başkanlığı çok başarılı bir süreç yönetiyor. Diğer taraftansa tabii ki liderlerin kalacağı oteller bölgesiyle alakalı güvenlik çalışmaları bir taraftan devam ediyor. İlk misafirleri hafta başı itibariyle bekliyoruz başkent Ankara'ya. 6 Temmuz tarihinde artık yavaş yavaş NATO zirvesi için misafirler gelmeye başlayacaklar. Ay Yıldız Karargahı'nda hazırlıklar devam ediyor. Biliyorsunuz Ay Yıldız Karargahı ile alakalı Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı ve bu noktada özellikle Savunma Bakanlarıyla beraber gerçekleştirilecek olan bir resepsiyona dikkat çekildi. Normalde 2028'de Ay Yıldız Karargahı tam anlamıyla kapılarını açacak ve çalışmaya başlayacak. Ancak daha öncesinde de şu an için ikinci kez, daha öncesinde de bir kez ev sahipliği gerçekleştirmişti çeşitli organizasyonlara. İkinci kez kapılarını açıyor tam anlamıyla hayata geçmeden ve resepsiyona ev sahipliği yapacak. Tabii Ay Yıldız Karargahı ile alakalı sürekli şu benzetme yapılır. Türkiye'nin Pentagon'u benzetmesi yapılır ama ben Pentagon benzetmesine çok fazla katılmıyorum. Çünkü Pentagon'dan çok daha aslına bakarsanız gelişmiş altyapıya sahip bir üstten, bir karargahtan bahsediyoruz. Ay Yıldız Karargahı'ndan bahsederken 2028 yılında hayata geçecek ama önümüzdeki çarşamba günü de kapılarını bir kez daha açacak ve orada NATO için gelen savunma bakanları onuruna bir resepsiyon verilecek. Bunun haricinde tabii ki artık yavaş yavaş zirve programı da netleşiyor. Zirve programı ile alakalı şunu söyleyebilirim. 3 gün, ilk 3 gün oldukça yoğun geçecek. Şimdi 6 Temmuz tarihi itibariyle bazı heyetlerin başkent Ankara'ya gelmesini bekliyoruz dedik. Diğer taraftan 7 Temmuz'da artık bütün liderlerin Ankara'da olması bekleniyor. Ve 7 Temmuz'da liderlerin Ankara'da olmasıyla beraber tabii ki çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek. Liderlere ev sahipliği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Daha sonrasında 8 Temmuz tarihi itibarıyla artık Liderler Zirvesi yapılacak ama 7'si ve 8'i sadece Liderler Zirvesi anlamında değil, aynı zamanda liderlerin kendi aralarında gerçekleştirecekleri görüşmeler açısından da önemli. Çünkü bu tarz toplantılar biliyorsunuz liderlerin gerçekleştirdiği ortak oturum dışında liderlerin o oturumlar marjında yapacakları görüşmelerle de sıklıkla gündeme gelen toplantılar, yine gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun, gerekse de ABD Başkanı Donald Trump'ın hem basın toplantıları hem de yapacakları görüşmeler ve bu ikilinin birlikte gerçekleştireceği bir görüşme olası görüşmelerden bir tanesi ve uluslararası medya tarafından yakından takip edilecek olan görüşmeler arasında yer alacak. Daha önceki açıklamalar zaten buraya kadar getirdi süreci. Trump cephesinden açıklamalar vardı. Az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kendi ağzından da dinledik. NATO'nun 3.0 vizyonu çerçevesi içerisinde Donald Trump'ın bu toplantıya katılıp katılmayacağı sıklıkla tartışılan meselelerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı yaptığı açıklamayla şu ifadenin altını çizdi. Eğer ki zirveye ev sahipliğini Recep Tayyip Erdoğan yapmasaydı katılmayabilirdim, hatta katılmayı da düşünmezdim şeklinde bir açıklaması vardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın. Bu aslına bakarsanız Türkiye'nin Erdoğan'ın diplomasideki başarısını da bir kez daha ortaya koyuyor. Çünkü içinden geçilen süreç kritik. Şimdi NATO zirvesinin gerçekleştiği ülke Türkiye, Türkiye'nin sınır komşusu.

0: acaba barış umutları suya mı düştü şeklinde tekrar konuşuyoruz. Şimdi bu noktada Donald Trump'ın ABD-İran ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar kritik bir rol aslına bakarsanız üstlendiğini, bu diplomasi sürecini ne kadar bıçak sırtı bir şekilde yürüttüğünü ve başarılı bir şekilde sürdürdüğünü görmesi de önemli. Önümüzdeki süre zarfı içerisinde özellikle Türkiye'nin bölgesindeki gücünü çok daha fazla arttırması, gerek sahadaki gerekse de diplomatik açıdan gücünü çok daha fazla arttırması açısından bu NATO zirvesi çok önemli toplantılara ev sahipliği gerçekleştirecek. Çok önemli ikili görüşmelere ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ittifak içerisindeki aslına bakarsanız yerinin, konumunun da belki de değişeceği bir toplantı olarak tarihe not edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pek çok kez bu konuya dikkati çekmişti Elif Hakkı Yakutar. Artık hazırız, bekliyoruz hafta başını. Hafta başı itibariyle NATO için başkenti Ankara'da rüzgar esmeye başlayacak. 6'sında, 7'sinde, 8'inde yayınlarımızla, özellikle de 7'sinde ve 8'inde özel yayınlarımızla NATO'nun nabzını 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında tutmaya çalışacağız.
1: Evet, an be an yansıtacağız sizin de söylediğiniz gibi. Sizin takibinizle sıkı bir şekilde NATO zirvesini 24 TV'den takip edeceğiz diyelim. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısındaki açıklamaları ve bu kez nerede gerçekleştirdiğiyle ilgili başlayalım. Buyurun.
0: Az önce söylediğim gibi çok sembolik bir mekan. Ay Yıldız Karargahı uzun süredir aslına bakarsanız tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği, tüm Türkiye'nin merakla beklediği, hani ne zaman ismi geçse acaba hangi aşamada diye meraklandıran projelerinden bir tanesi. Biz şimdi Ay Yıldız'la alakalı bugüne kadar pek çok kez haber yaptık ama ister isterseniz Ay Yıldız biraz da böyle her detayı paylaşılmayan bir proje. Şimdi diğer büyük projelerin her detayı paylaşılır. O detaylar üzerine burada sohbet etmeyi çok severiz gazeteciler olarak. İşte bugüne kadar pek çok dev proje hayata geçirildi. Ay Yıldız o dev projeler kadar büyük bir proje. Ama işte bazı noktaları tabii güvenlik karargahı olduğu için gizli tutuluyor. O yüzden biz de Ay Yıldız ne zaman ekrana gelse böyle tadından yenmeyecek şekilde hem görüntülerine bakarız hem de üzerine haberler yazılır, konuşulur. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirdi. Özellikle yapılan toplantıda 7 Temmuz tarihi itibariyle az önce de söylediğim gibi NATO Savunma Bakanları onuruna verilecek olan resepsiyonun Ay Yıldız Karargahı'nda yapılacağının bir kez daha altı çizildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Diğer taraftan da tabii ki Türkiye'nin gündemindeki başlıklar, mesela diplomaside ve çevremizde, özellikle coğrafyamızda gerçekleşen başlıklarla alakalı yapılan açıklamalar vardı. Mesela İsrail konusu çok önemli meselelerden bir tanesi. Biliyorsunuz bizim güvenlik konusunda en üstlerde yazar İsrail'in adı. Milli Güvenlik Kurulu bildirilerinde de İsrail'le alakalı vurgular hep önemliydi. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'le alakalı Suriye'ye saldırılarına sert tepki gösterdi. Zaten Lübnan'dan sonra hedefinin Suriye olacağı üzerine güvenlik kaynaklarının yaptığı konuşmalar vardı ve Suriye saldırılarına sert tepki gösterildi. Terörle mücadele ve hudut güvenliğindeki son durumda yine önemli başlıklar arasındaydı. Özellikle önümüzdeki süreçte terör Türkiye ile alakalı atılabilecek olan adımlar tabii ki Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerek sahada gerekse de masada yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmelerin pozitif bir şekilde devam ettiğinin altı çizildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Orada herhangi bir sorun, herhangi bir problem yok. Yine özellikle terör örgütü PKK'nın kamplarından ayrılarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler var. Oradaki çözülme hala devam ediyor. Bunun haricinde tabii şunu da altını çizeyim, 7 PKK'nın teslim olduğu bilgisini de verelim. Bunun haricinde tabii ki sınırlardaki güvenlik önlemleri. Orada herhangi bir şekilde bir taviz yok. Evet. Hudutları geçmeye çalışanlar engelleniyor. Orada 7/24 esasına göre de Kahraman Mehmetçik sınır nöbetini devam ettiriyor Elif Hakkı Yakutar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama var. Hemen hızlıca onu aktarayım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızla güçlü koordinasyon

Nasyon içinde kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletimizin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz diyor. Bu çerçevede devletimizin resmi belgelerine ve vatandaşlarımızın hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmıyoruz ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı. Biraz detaylarını verelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir diyor. Nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevleriyle irtibatlı şüphelilerin aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulundurmayan kişilere belge temin edildiği, sahte ikametgah izinleri oluşturulduğu ve sahte kimlikleri tapu devir girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir deniyor. Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçlar doğrudan hukuk sistemimizin itibarına yöneltilmiş ağır saldırılardır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatmıştır ifadeleri kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Dinlenmek için herhalde son iki gün, haftaya pazartesi çok yoğun bir tempoyla yine analiz sentezle başlayacağız. Size kolaylıklar diledikten sonra biz de kısacık bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla karşınızdayız.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Şefliğin pirinci kuralı pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav. Zenginleştirilmiş olmasından belli. Yaylanan geldi
2: belli. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Yaya'dan zenginleştirilmiş pirinç, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav. Zenginleştirilmiş olmasından belli. Yaya.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günün. Avantaj basını tam zamanında verin.
2: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Konuklarımızla birlikte gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satırlarını konuştuğumuz bölüme geldik. Stratejist Mustafa Aşkın bu kez stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık Mustafa Bey.
1: Teşekkür ederim Elif Hanım. Sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sağ olun. Sizler
0: iyisiniz. Gündemin el verdiği kadar.
1: İyi olmaya çalışıyoruz. Evet.
0: Peki. Onda enflasyon verileri gelecek. Önce gerçi 0,90'dı. Beklentinizde bir değişiklik.
1: Şöyle bir durum var. Dün Ulaştırma Bakanlığı köprü ve otoyollarla ilgili fiyat ayarlaması yaptı. Onların hesaplamasını baz alırsak 0,84. Ama her halükarda işte 0,90, 0,85 bandı arasında bir şey gelecekmiş gibi görünüyor ki bu oldukça
0: biraz
1: güzel bir enflasyon.
0: İstanbul enflasyonundan, öncü göstergeden ve daha Anadolu Ajansı finans anketinden daha düşük bekliyorsunuz.
1: Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Bu bir piyasaya motive edici bir etki yaratacaktır şüphesiz ama tabii burada özellikle tarım ve buna bağlı ürünlerin fiyat indiriminin etkisi olacak. Bolluğun etkisi var. Bu sene Allah'tan yağmur ve tarım ürünlerinde bir bolluk yaşıyoruz. Temmuz ayında da şimdiden söyleyeyim peşin peşin beklentilerin biraz altında gelecek. Geçen senenin de altında gelecek. Ama işte önemli olan bu 2 aylık 3 aylık periyotta biz enflasyon konusunda para ve maliye politikalarına ne yapacağız? Az önce dediğim gibi işte köprü, otoyol, yani buna yönlendirilen fiyatlar deniyor, yönetilen fiyatlar deniyor iktisatta. Bunlara peş peşe zam yaparsak bunun faturasını biz Eylül-Ekim ayında yine yüksek enflasyonla ödemiş olacağız. Dolayısıyla burada dengeli bir ekonomi politikası uygulamak belki daha mantıklı olacaktır. Görünen sonbaharda yine geleneksel olarak yükselecek ama önümüzdeki 2-3 aylık periyotta rahatlatıcı bir dönem olacak. Ama bu bağlamda da para ve maliye politikalarının biraz daha belki etkinin arttırılması yerinde olacak sonbahar için.
0: Peki. Geçen yıl Temmuz ayında 2.06'ymış. 2.06'da.
1: Altında gelecek.
0: Altında gelecek. Peki. Şimdi Temmuz ayı enflasyonunu da öğrendikten sonra dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın yılın kaçıncı kararı olacak bu? Temmuz ayı olduğuna göre iki tane kalacak diye hatırlıyorum. Eylül ayını pas geçecek. Ne bekliyorsunuz? Temmuz ayında olur mu bir faiz indirimi gelir mi yoksa Eylül'e mi kalır?
1: Başkanın Londra toplantısında ifadesi biraz daha tedrici bir iş yapacaklar. Biraz daha bekleyecekleri yönündeydi ama dünya konjonktüründe petrol ve enerji fiyatları yine düşmeye devam eder. Ekstra bir gerginlik çıkmadığı durumda Temmuz'da da ufak tefek bazı revizyonlar yapılabilir. O da şöyle olur. Doğrudan bir faiz indirimi yerine şu anda fiili olarak %40 üst banttan piyasayı fonluyor Merkez Bankamız. Bunu 37'ye yani politika faizine çekebilir. Bu esasında olanı biraz daha revize etmekten geçiyor. Örtük bir faiz indirimi gibi düşünülebilir. Öyle bir düzenleme yapabilir. Gerçekten bir faiz indiriminde muhtemelen sonbaharın sonuna doğru yapabilir diye düşünüyorum. Eğer Eylül-Ekim aylarında ekstra yüksek bir enflasyon gelmezse.
0: Evet. Borş'un da yeni açıklamaları var. Tabii bu petrol fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyonist baskının biraz azaldığını söylüyor. Ama sözlü yönlendirme de yapmayacak artık FED.
1: Esasında borç sözlü yönlendirme yapmayacağım deyip sözlü yönlendirme yapıyor. Çünkü devamlı konuşuyor. Ki daha önceki Greenspan döneminde de bu eğilim vardı Amerika'da. İşte son başkan yani devraldığı başkan döneminde biraz daha da abartılı bir şekilde vardı. Ama yine de bir yönlendirme yapmaya çalışıyor. Dünkü basında yaptığı açıklamalar, bir toplantı vardı. Merkez Bankaları Başkanları'nın katıldığı. Oradaki toplantıda yaptığı açıklamalar piyasaları oldukça olumlu yönde etkiledi. Özellikle enflasyonist baskının azaldığını söylemesi, bunun Amerikan ekonomisi adına daha olumlu olabileceğini belirtmesi. Mesela biraz sonra belki konuşuruz. Altın ve değerli metal fiyatlarını bir anda zıplattı. Dolayısıyla esasında sözlü yönlendirme yapmayacağım demesi bile bir yönlendirme bence. Ama belki eski oranla biraz daha az iletişim kanallarını açık tutar. Fakat görünen şu, FED için şunu söylüyorum, yine çok iddialı konuşacağım. Faiz indirimi, faiz arttırımı konusunda çok tartışma yaşanıyor. Hatta son 4-5 aylık periyotta faiz arttırımı olacağına dair kanaatler güçlenmişti. İşte enerji şoku ve diğer etkenlerden kaynaklı. Ama ben şunu iddia ediyorum. Faiz artışı olmayacak. Hatta işte biraz iddialı olma kısmı bu. Bu yıl mutlaka bir tane faiz indirim bekliyorum.
0: Sebebi Trump.
1: Trump ve genel ekonomik yapıya baktığınızda esasında enflasyonist baskı sanıldığı kadar güçlü değil. Dolayısıyla istihdam verileri de geldi dün, ondan önceki günlerde de. İstihdamda da çok büyük bir artış söz konusu değil. Gerçi istihdam rakamları kötü değil Amerika'da ama Trump'ın da biraz desteğiyle, belki kaldıraç etkisiyle de bu sene sembolik de olsa bir tane ben faiz indirme FED'den bekliyorum. Dolar da çok güçlendi çünkü. Bu kadar güçlü dolar da Amerikan ekonomisi açısından çok yararlı bir şey değil. Onu stabilize etmeleri gerekiyor. Bunu yapabilirler. Hatta işte yayına girmeden birkaç makale okuyordum. Trump'ın Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu dediğimiz ve karar alıcı organ dediğimiz Açık Piyasa Komitesi'nin üyelerini atamasıyla ilgili bazı tasarruflar yapacağını, bazı yasal düzenlemeler yapacağını söylüyor Amerikan basını. Biraz daha kendisine sempati duyan insanları oraya getirebileceğinden bahsediyor. Onu başarabilirse Fed'in bakış açısı önemli ölçüde değişir.
0: Hiç bağımsızlık kalmaz.
1: Orada ayrı bir soru işareti tabii yani.
0: Peki şimdi NATO zirvesi artık pazartesi günü Ankara'da başlayacak. 7-8 Temmuz'da daha doğrusu, ama tabii pazartesi o şey başlayacak artık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün yaptığı açıklamalar var. Katsa yaptırımları ve F-35 meselesi.

0: içerisinde çözüme yaklaşıldığı mesajı verdi. Katsa yaptırımları kalkarsa nasıl bir etkisi?
1: Çok olumlu etkiler. Zaten hani çok da o yaptırımları kapsayacak bir durumumuz yoktu. Amerika'nın kendi politik tercihi gibi algılanmıştı o dönemde de, ama ne yazık ki ekonomiye ve dış çevreye baktığınızda etkisi olumsuz olmuştu. Eğer kalkarsa ekonomik anlamda da finansal piyasalar anlamında da rahatlatıcı bir etkisini net bir şekilde göreceğiz. Hatta onun coşkusunu fiyatlamaya da başlar borsa. F-35'lere gelince, eğer anlaşabiliyorsak, alınabiliyorsa tabii bu da olumlu bir etki yaratır. Artı zaten Trump gelmeden galiba Kaan'ın jet motorlarıyla ilgili de olumlu bir açıklama yapmıştı. Bunu bir paket olarak düşünürseniz bunlar olumlu olarak değerlendirilecektir. Tabii ama NATO zirvesinde ne çıkacak?
0: Kaldırılmasını bekliyor musunuz?
1: Katsanın mı? Olabilir. Olabilme ihtimali var. Olursa çok da yararlı olur. Özellikle finansal yaptırımlar kısmı bizim dışarıdaki görüşümüzü bozuyor. Dolayısıyla bu olursa olumlu etkilenecektir. Tabii NATO zirvesi nasıl sonuçlanacak, sonuç bildirisi nasıl olacak, yeni konsept ne olacak, Türkiye burada hangi konumda yer alacak gibi biraz daha siyaset tarafını ilgilendiren çok önemli çıkarımlar yapılacaktır. Zaten onun etkilerini de biz sonbahara doğru daha net algılar ve analiz edebiliriz. Hep birlikte oturup izleyeceğiz.
0: Evet. Peki diğer liderlerin ekonomi açısından hangi başlıklarla masada olabileceğini düşünüyorsunuz?
1: Eğer bizim coğrafya, yani yakın coğrafyada İran, Irak, Suriye, hatta Ukrayna ve Rusya'yı da içine katarsak tam çerçeve içinde Türkiye kalıyor. Onların yeniden imarı ve enerji nakil hatlarının ikmali, yeniden yapılması gibi süreçler var. Bunlar büyük projeler. Hatta bazı batılı fon kaynakları da bunlara sponsor olabileceklerini ifade ediyorlar batı basınında. Şayet bu ortam oluşursa Türkiye bu imar ve kalkınma planında üretici ve yapıcı olarak çok büyük bir rol üstlenebilir. İnşaat sektörü, demir çelik sektörü, çimento sektörü, yapı malzemeleri sektörü, altyapı ile ilgili hem tüm sektörler, müşavirlik hizmetleri, enerji ile ilgili süreçler Türkiye açısından oldukça ekonomik getirisi yüksek bir başlangıcı işaret edebilir. Ama bunun için tabii ilk önce bir stabilite lazım. Malum yıllardır o coğrafyada tam bir durgunluk ve devlet hakimiyeti olmayan bölgeler var. Onlar bu zirveden sonra biraz daha perçinlenir, pekiştirilebilirse en kazançlı çıkacak ülke Türkiye olur burada. Ama dediğim gibi sürecin siyasi boyutu ve bununla ilgili belki siyasetle ilgili de sonuçları olacaktır, özellikle komşu ülkeler açısından baktığınızda.
0: Peki, biraz önce tabii daha detaylı bir şekilde Mustafa Bey de birazdan aramızda olacak, konuşuruz ama altını belki birazdan konuşuruz dediniz, altını biraz konuşalım. Şimdi son 5 haftadaki ilk haftalık kazanca yöneldi diyebiliriz. 4000 doların da altına indiği günler oldu. Ne dersiniz, bundan sonra nasıl olacak? Altının da sanki çok büyük bir bilinmezlik mi var artık?
1: Altın yoruldu esasında. Değerli metallerin çoğu yoruldu. 2025 ve 2024 yıllarında oldukça tempolu bir şekilde prim yaptılar. Dolar bazlı 2 sene üst üste %50 getiri elde ettiler. Yıllık bazda, bileşik bazda çok ciddi bir getiriden bahsediyoruz ki. Evet. Şimdi bunun bir geri çekilme yapması normaldir. Ama bunun için hani beklentilerin dışında bir hareket yaptı mı yaptı. İşte savaş olmasına rağmen altın düştü, gümüş düştü veya çok oynak oldular. Burada konuşuldu, sizlerle de konuştuk. Ülkelerin nakit ihtiyaçları nedeniyle merkez bankalarının satışları hakim oldu. Yetmedi. Yine fonların satışları oldu. Dorgunluğun yarattığı bir baskı da söz konusu oldu. Hepsi birleşince altın fiyatları geri geldi. 5100 dolardan 4000 doların altına kadar. Şimdi dün az önce konuştuğumuz FED Başkanı'nın açıklamaları olumlu olarak algılandı. FED'in çok fazla faiz arttıracak yeri kalmadığı konusunda artık yavaş yavaş bir fikir oluşmaya başladığı için düşen fiyatlardan bir tepki geldi. Burada 4170-4200 dolarlara kadar gelmesi normal ons fiyatın. Hatta 4250-300 dolarları da görebiliriz yakında. Ardından da tekrar bir satış gelecektir. Eğer o satışı karşılarsa 4500-4900 bandına doğru bir yükseliş trendi de görebiliriz. Dolayısıyla altın yatırımcısının eskisi gibi ne alırsam alayım, hızlıca gideyim kazanayım anlayışında olmaması gerekiyor. Dalgalanma boyutu artacak. İyi yerden alırsa kazanır, iyi yerden alamazsa kısa vadede kaybedeceği bir dönemi işaret ediyor. Gümüş de ondan daha beter. Hep burada konuşuyoruz, manipülatif hareketlerin çok yoğun olduğu, dalga boyutunun çok yoğun olduğu bir yer. 50-60 arası ons fiyat olarak dolar anlamında dip noktaları ki buraya geldi ve tepki yaptı. Gidebileceği noktada 70-75 dolar kısa vadede, oradan yine satış gelecektir. Dolayısıyla burada artık küçük yatırımcının birebir bu noktaları takip etmesinden ziyade eğer kafaya koyduysa dip noktalara yakın bir yerden alıp beklemesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Ferhatoğlu.
2: Günaydın.
3: Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Evet.
3: Sen arada otursaydın iki Mustafa'nın arasında.
0: Evet, ben yayından sonra öyle bir fotoğraf istiyorum. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi biraz önce aslında sizin de kesin çok merak ettiğiniz başlıklardan biridir. Katsa yaptırımları ile ilgili Dışişleri Bakanı, evet, Hakan Fidan'ın açıklamasını sorduk.
3: Valla dün evet, yani bana sürpriz olmadı doğrusu. Bir süredir onu hem gazetede işliyordum hem yazıyordum da. Çünkü bunun öyle olması gerekiyor. O kadar konuştuktan sonra hani burada böyle bir zirveye Türkiye yüzünden geliyorum. Şöyle müttefik, böyle müttefik filan. Hani boş lafa karnımız tok derler ya, bizim şimdi biz hakikaten kusacak kadar doyduk ya yani boş lafa. Bu tabii bir süreç, öyle ya da böyle bir şekilde bir taş attı. Şimdi o taşı kendisini çıkartması bile bir zaman gerektiriyor, bir uğraşı gerektiriyor Trump'ın. Tamam yani işte çıkartsın. O da onun işi yani. İşte bu anlamda biz hep tabii başından beri somut adım bekledik biliyorsun. Hani laf, tamam güzel laflar, hoş laflar da ne yapıyorsun? Somut olan şey bizim açımızdan katsa. Bunların da böyle bir adeti vardır. Temel konunuz vardır, bir tane bir alacağınız vardır mesela. Sizin alacağınızı konuşmamak için önünüze başka malzemeler koyarlar. Başka konular gelir, başka alacaklar icat ederler. Sonra sizi o başka küçük alacaklara, sonradan gelenlere razı edip, yani onlardan vazgeçiyoruz. Bak bunları düzelttik. Asıl bir bakarsınız ki o kadar pazarlık ettik, konumuz hala duruyor. Önümüze başka malzemeler koymuşlar. Geçen şeyi konuştuk ya, Avrupa Birliği var, tamam. Bir de Made in EU var. Avrupa Birliği var, bir sürü şey halletti. Aa ne güzel falan. Aa siz de Made in EU değilsiniz. E tamam, onu da alalım. Ama EU değilsiniz. Yani Avrupa Birliği değilsiniz. E bunu niye icat ettin şimdi sen? Önüme başka bir bahane daha koyuyorsun. Saçma sapan işler. Tabii onlar açısından pazarlıkta eli yükseltecek şeyler. Ama hakikaten bu kadar basit, bu kadar küçük üçkağıtların işe yaraması, işe yaraması beni rahatsız ediyor. Hani geldi de yani kavga dövüş ettiniz yahut dalga geçtiniz filan, hallettiniz o tamam. Bize sizi uğraştırdı. Fakat işe yarıyor. İşe yarayınca da bu sefer bizim, benim en azından ayarlarım bozuluyor biraz. Şimdi F-35'i satmak istiyor. F-35 için katsayı kaldırmak istiyor. Sevdiğinden dolayı değil. Çünkü orada 11-12 milyar dolar, belki daha da fazla para var. Bizim 6 uçak var belki ama son tarihte oradan biz 110 uçak toplamda almayı planlamıştık. Hani bu 40 da kalabilir, onlar şeydi zaten, bir 40, galiba 40, bir filo alacak. Ondan sonrası da opsiyonel bırakılmıştı. Onu almasanız bile, ki o arada Kaan'ı üretseniz de onu almasanız bile son tarihte o parayı ödeyeceksiniz öyle ya da böyle. Şimdi orada endişeler var. Yani F-35 içinde de diğerini düşün. F-35 de ayrı bir prosedür gerektiriyor. Çünkü orada tekrar bir üretim planlaması yapmaları lazım. Diğer ülkeler çok arıza çıkartmazlar. İtalya, İngiltere falan, onlar çok arıza çıkartmazlar girişte projeye tekrar yeniden dönüşte, ama yani şimdi biz döner miyiz? Neye güvenip ne kadar döneceğiz? İşte o katsanın kalkması lazım ki ondan sonra ona bakasın. Bana biraz daha uzun vadeli geliyor. Trump'a kalsa katsayı sonra kaldıralım, F-35'i hemen satalım diyecek de. Katsa varken F-35 satamıyor. O da onun handikapı. Geçen yine söylemiştim. Şey, S-400 konusu onu bahane ediyorlardı. Onun için birkaç formül konuşulmuş. Yani karşılıklı anlaşılabilecek formüllermiş onlar. Ayrıntılarını bilmiyorum. Yani bildiğim kadarını da söylemesem daha doğru olur. Yarım bilgi bazen hiç bilgi vermemekten daha şey oluyor. O, olumsuz etki yaratıyor. O yüzden o dursun. Bir şey tabii son tarihte Trump'ın geldiğinde neler söyleyeceğine, ne yapacağına bağlı. Ama bu arada da provokasyonların arttığını dikkat çekmem lazım. Yani Suriye'deki saldırı Türkiye'ye yönelik bir saldırı. Yani Suriye'de ne oluyorsa orada Türkiye ile hesabı olan birinin işi var demektir. Burası çok net. Hangi ne olursa olsun ama hakikaten yani. Yani sokakta ne bileyim kazaya bile şüpheli bakacaksınız. Yani bir trafik kazasına bile şüpheli bakmanız lazım. Uluslararası alanda uzun zamandır bir suskunluk vardı. Yani medyada. O medya artık eski ezberini tekrarlamaya başladı. Hani Türkiye savunmada şurada bir dayı ama insan hakları ve Tayyip Erdoğan'ın karnesi falan demeye başladılar. Yine bütün bunları niye siz mesela bir ay önce, iki ay önce, beş ay önce, altı ay önce falan söylemiyordunuz? Yani o zaman belediye başkanlarına yolsuzluk operasyonu yapılmıyor muydu? Her şey vardı. Niye o zaman söylemiyordunuz böyle? Arka arkaya dizilmemiştiniz. Bütün var ya altı gezegen arka arkaya geldi. Şimdi burçlarda bilmem ne olacak falan. Şimdi hepiniz arka arkaya geldiniz. Nerede ne olacak biz de bakıyoruz yani. Çok kurcalıyorlar. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Hep aynı. Motto bu. Biz bunu Avrupa Birliği'nden biliyorduk. Hakikaten yani bir iş yeri kursanız araştırmacı olarak değil mi? Araştırmacısını boş verin. Yani şey fotokopi çeken kişi olarak bile işe almayacağınız adamlar Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili danışmanlığı yapıyorlar. Veyahut belki doğrudan milletvekili yapan da var da ya da işte Avrupa Komisyonu'nda araştırmacı danışman olarak çalışıyorlar. Yani verdikleri raporlardan biliyorum bunu. Bir rapor hazırlıyor. Kaynaklarına bakıyorsunuz. Hop diyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Böyle bir rapor gelir mi? Beni niye yanıltıyorsun? Dersiniz yani. Ben bunu bazen yapıyorum. Haber getiriyor. Ne var? Ne yok? Bugün çocuklar ne konuşacağız falan diyorum. Geliyor işte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Benim şurası öyle oldu da orası nasıl oldu? Orası da böyle oldu. Şurası nasıl oldu bilmiyorum abi. Onlara bakmadan bana bunu niye getiriyorsun? Hepsine bakacaksın. Ona göre getireceksin. Ben sana ekstra soru sorduğumda onun cevabı da orada olacak yani. Ha olur 5 soru sorarsınız, ikisi olmaz, onlar da araştırılıp getirilir. Ama ne öyle bir soru soruluyor ne de getiren öyle bir bilgi getiriyor. Biz daha önce muhatap olduk Türkiye'de rapor hazırlayanlar sonuncusu da dahil. Ne bileyim Türkiye hakkında yüz söz söyleme hakkına, ehliyetine sahip olanlar Ankara'da oturduk muhabbet sohbette ettik yani yemekteydik ki... Ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? O bize soruyor, biz ona soruyoruz. Birçok konuda numara yapıyor. Aa ben bunu bilmiyordum falan diye. Çünkü cevap vermek istemiyor. Ama bazı konularda da kaynaklarının sahih olmadığını kendileri itiraf ediyorlar. Bir ara bir tanesi şey demişti. Ya biz hep buraya geliyoruz diye tırnak içinde espri de yapıyor. İşte Cihangir tayfasıyla konuşuyoruz. Öyle bir kavram var ya onu öğrenmiş. Konuşuyorsun. Dedim valla ben de Cengiz'de oturuyorum. Hiç bana geldiğinizi görmedim. Hakikaten öyleydi yani. Şimdi kaynaklara seçici davranırsanız böyle. Yani hep pozitif şeylere bakarsanız ortalık günlük Gülistan. Hep negatif şeylere bakarsanız ortalığı sel götürüyor. Şimdi biraz akıllı olmak lazım. O yüzden onlar da bunu kasten yapıyorlar. O seçiciliği kasten yapıyorlar. O yüzden atıyorum Charlie Hebdo bir daha 3 tane faşist bir yayın organının faşizmi yüzünden karikatürcüleri hedef alındı. Çünkü hedef alanlar zaten alınacak hedef arıyorlar. Siz hedef gösterdiğinizde Allah diyorlar bulduk. Onlarla ortak çalışıyorsunuz yani. Bütün dünya toplandı değil mi Paris'te? Bütün dünya şimdiki katil Netanyahu dahil. İsrail aralarında gazetecilerin de olduğu kaç bin kişiyi öldürdü? Çıt var mı ya? Seçici ya, ölümde de seçici ya.
1: Maalesef.
3: Bunların gerçekten ne düğününe ne cenazesine hiçbir şeyine gidilmez yani.

0: o kadar sizi kullanırlar. Bütün dünya toplandı burada falan. Çok güzel toplandı da sen ne yaptın? Bir daha olmaması için herhangi bir şey yaptın mı? Neyse. Onlar bizi ilgilendirecek şeyler değil. Biz NATO'da, NATO'nun zayıfladığı bir anda, NATO'yu tekrar toparlayan bir ülke pozisyonundayız şu anda. O toparlanma esnasında, o toparlanmanın içerisinde o kemik yapıda hep vardık. Ama daha etkin olarak, daha hani karar verici diyeceğim ama orada NATO'da da karar vericisiniz sonuçta. Sizin iradenize bağlı. Herkes orada hani oy birliğiyle karar alınıyor. Kendi oyunuza bağımsız karar veriyorsanız karar vericisiniz. Yoksa kağıt üstünde gene karar vericisiniz ama bakıyorsunuz Amerika ne diyor ona göre oy veriyorsunuz. Öyle değil. Şimdi biraz daha bağımsız karar verici olarak NATO'da daha etkili bir pozisyonu var Türkiye'nin. Bir başkası da işte orası şimdi bir savunma sanayi fuarı gibi olacak. Baktım özel şirketler çok fazla yok. Daha çok savunma sanayi başkanlığı ve kamu bağlantılı kurumlar ağırlıkta. Ve fakat tabii savunma sanayi başkanlığının olduğu her yerde onun organize ettiği, onun şemsiyesi altındaki bütün şirketlerin şeyleri orada. Bir biçimde temsili varlıkları orada. NATO'nun satın almalarında, NATO üyelerinin savunma harcamalarını arttırırken önlerindeki tedarik planlarında Türkiye'nin olması için orada herkes elinden geleni yapacak. Ben şöyle bir şey var tabii. Bunlar dün konuşmuştuk yani NATO Dışişleri Bakanları zirvesinde, Savunma Bakanları zirvesinde bütün bu orada olacak her şey konuşuluyor zaten. Orada karar verilecek sadece. Dolayısıyla bu bütün o konuşulanların orada bir meyve vereceğini bekliyorum. Herkes de bekliyor esasen. Çünkü Türkiye'nin eğer bölgesinde güçlü bir ortak olması gerekiyorsa, Amerika'nın da istediği gibi işte bölgesel güçler, orta güçlerin kendi aralarındaki organizasyonla kendi işlerinin önemli bir kısmını görmelerini, kendi Amerika'nın da bir büyük müttefik olarak ne derler ona, ikinci, üçüncü aşamada Amerika'ya iş düşmesini bekliyorlar ya. O zaman tamam, savunma sanayim güçlü. Efendim işte kabiliyetlerim çok güçlü her şeyden önce. Tamam da iyiden anladın mı? Vücut tamam ama kan dolaşması lazım. Ekonomi benim o kadar güçlü değil. Potansiyelim çok yüksek ama başlangıç sermayem zayıf. Tırnak içinde söylüyorum. Şimdi oraya da o bir can suyunun gelmesi lazım. Nereden? Kimseden bedava para istemiyor Türkiye. Ama Avrupa'nın bir fonu var. Savunma fonu var. Ben burada yokum. Avrupa'nın bir pazarı var, oluşuyor. Yeni bir pazarı var ve ben burada yokum. Gideceğim Bulgaristan'da şirket kuracağım. Oradakiyle anlaşacağım. Oradaki de beni o fonlardan veyahut da pazardan yararlandıracak. Neyle? Nasıl? Bir garantimiz var mı? Yok. Nasıl bana ortak oluyor Bulgar şirketi? Ben sana para sağlıyorum ya diyor böyle. Böyle duruyor. Hani Katar'da Matar'da bir yerlerde ortaklık Suudi Arabistan'da yaparken orada ortak olmanız lazım. Adam der ki vatandaşlık payımı koyuyorum. Şu kadar parayı bana vereceksin. Ben de burada oturacağım. Her şeyi yine sen yapacaksın. Şimdi böyle bir Avrupa Birliği rantı, böyle bir NATO rantı, NATO demeyeyim de Avrupa Birliği rantı olmaz. Bildiğin düz rüşvet bu yani. Onun için belki orada bir esnemenin de olması lazım. Trump biraz bastıracak gerçi. NATO'ya da bastırır, Avrupa'ya da bastırır ama bakalım ne olacak. Niyet var. Akıbeti de toplantılarda göreceğiz.
1: Evet. Bu arada artık 4 dakika kaldı enflasyon verisini de öğrenmemize. Biraz Mustafa aşkına onu da konuştuk. Bu arada Mustafa Bey'in söylediklerini ekleyeceğiniz varsa alabiliriz.
2: Ya, güzel bir özet yaptı Mustafa Bey her zaman olduğu gibi. Dün ben de The Economist'te bir makale okumuştum. Orada da esasında bu anlattıklarınızı biraz daha farklı bir şekilde analiz etmişler. İlginç bir dergidir biliyorsunuz.
0: Biliyorum, biliyorum.
2: Ondan sonra Türkiye'nin ekonomik gücü, NATO'daki konumu, finans merkezi olması için çaba göstermesi, hepsini bileşik anlamda bir yorumlamışlar. İlginç bir yorumdu. Özünde Türkiye bunları başarırsa, ki başarma potansiyeli var diye eklemişler, ciddi derecede bir güç olma yolunda ilerliyor diye belirtmişler ki bunu The Economist'te görmek ilginç geldi bana.
0: İşte oradaki şey şu, risk şu, bunu onların görüyor olması mani olmaya çalışacaklar anlamına geliyor. Öyledir yani. Kararın çok net ve kesin olması lazım. İşte burada kesinleşirse o zaman kimsenin çok yapacağı bir şey kalmaz. Ama bak, dünyanın Trump'a direndiğine de dikkat etmemiz lazım. Hani daha önce olsaydı Amerika'nın dersi olurdu da şimdi direniyorlar. Şimdi hani küresel sermaye de, yani tırnak içinde Yahudi sermayesi de ikiye bölünmüş durumda. Bir bölümü tamamen Netanyahu'dan yana. Bak, İsrail'den yana demiyorum. Netanyahu, İsrail'den yana olanlar zaten Netanyahu'ya karşı, çünkü onun İsrail'i ortadan kaldırdığını düşünüyorlar. Dün Şimbet'in eski meşhur, biraz da meşhur bir adamdı o zaman, şimdi adı gitti aklımdan da, eski başkanıyla röportaj yapmışlar. Adam Netanyahu İsrail'i bitiriyor diyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Dün Hakan Fidan da aynı şeyi söyledi. Sonra onun da muhatabı değil de İsrail örgütünde Dışişleri Bakanı olduğu söylenen kişi şey demiş. Lafı da çarpıtmış bir de. Türkiye İsrail'i ortadan kaldırmaya, varlık yaşama hakkının olmadığını söylemeye çalışıyor falan gibi bir şeyler. Öyle bir laf etmedi adam yani. Ama bu kadar düştüler. Sosyal medyadan ben de takip ediyorum. Sosyal medyadaki hesaplarını, fake'lerini falan görmek çok zor değil. Ucuzladılar iyice. Yazı yayınlattıkları yerler var. Oralarda tekrar yazı yayınlatmaya çalışıyorlar. Onları da görüyoruz çok net, yani çok açık.
1: Peki İsrail'de konuşuyorduk, Netanyahu olmasa Netanyahu olur.
0: Tabii diyorduk. O da ama öyleler yani. Çünkü bak, bir grup var öyle. Bunlar hani eski paranın yerine yeni paranın içerisinde çok ciddi bir yapılanma yaptılar. Çünkü adam hani Yahudilerin ağababalarına bile güvenmiyor. Çakallık yapacak ya. Kendi çakal sermayedarlarını da oluşturuyor. İşte o iç çamaşırcı bir marka vardı ya, onun patronu nasıl şeyi destekliyordu. Hem Epstein hem Netanyahu'cuları. Neden? Çünkü büyük para, eski para onları desteklemiyor. Yani terörü desteklemiyor. Ya biz diyor terörsüz, faizle maizle zaten iliğini kemiğini sömürüyoruz. Şimdi bir de adam öldürmenin ne gereği var? Boşuna hışmı üstüme çekiyorsun diyor. Ama o da orada onlara karşı da bir alternatif üretmeye çalışıyor. Siyonizm. Siyonizm farklı bir şey, yapı, ideoloji. Hani bir şeyin, bir Yahudilerin veyahut işte şeylerin, sermayenin, şunun bunun tamamını ifade etmiyor. Onun içerisinden ona rağmen üretilmiş bir ideoloji. Son tahlilde aynı yere hizmet ettiğini düşünüyor. Ama ideolojinin sahiplerinin hani diğerleri gibi dindarlıkla veyahut da küresel sermaye kontrolüyle falan bilgisi yok. Evet. Durumumuz bu.
1: Şimdi 12 saniye daha konuşsaydık.
2: Enflasyon rakamı gelecek. Kaçtın
0: sistem duymuş. Madem konuş dediniz o zaman falan. Ama
1: tamam,
0: şeyi
1: yok artık son 3 saniye. Tamam.
0: 3, 2, 1 diye sayalım. Yani düşük bekliyorsunuz diye tabii hepinizin bakıyorum şey yapmış biraz. Evet. Hevesiniz yerine gelmiş.
2: Açıklandı. Evet,
0: 99. İyi hadi.
2: Tüfe.
0: Gözünüz acıdı. Biraz arttı mı? 90 mı demiştiniz?
2: Ben 90 demiştim. Biraz arttı. Üfe'de 1.80. Yıllık tüfe 32.11. Üfe ise 28.09 olarak açıklandı TÜİK tarafından.
0: Eyvah, gene üfe biraz alçak geliyor. Sonra o yükselecek, öbürü alçalacak filan.
2: Öyle görünüyor.
0: Bir şöyle dengeye gelmedi yani.
1: Evet, şimdi açabildim. Mustafa aşkından hepsini aldık zaten. 0.99. Siz bana de 0.90 demiştiniz.
0: Bana
1: geçen
0: söyleyeyim.
1: Pazartesi. İşte hemen söylüyorum.
2: Geçemediniz.
1: Önce aylık olarak söyleyeyim. Ana harcama gruplarına göre aylık olarak gıda 0.17.
2: Evet.
1: En fazla artan, hemen ona da bakıyorum, alkollü içecekler ve tütün %3,46.
0: Artabilir orada. Bence onu enflasyon sepetine çıkartmalar lazım.
1: Eğitim tarafında tabii aylık olarak %1,72 ama yıllık olarak yine herhalde en fazla olabilir. Konut %2,30.
0: Çok yüksek. Yani 0,99'a göre çok yüksek.
1: Evet. Sağlık 1,17. Mustafa aşkım, bu arada tabii aylık olarak isterseniz bir taraftan sanıyorum bakıyorsunuz da evet. Telefonunuzdan değerlendirmeleri de alabilirim ben.
2: Esasında
1: buradan
2: evet, birin altında
1: aktarmaya çalıştım.
2: Birin altında geleceği çok belliydi. Hani işte ben hatta Temmuz'u da ben size söyledim.
1: Evet. Temmuz için de beklentiyi Mustafa Bey var.
2: İkinin biraz altında gelecek. Artık falcılığa da ötüldü. ama netice itibariyle baktığımızda bizim sorunlu olduğumuz noktalar var. Şimdi gıda ile ilgili başımız bir sıkıntı ama işte doğa şartları, iklim, yağmur bu sene Allah'tan o verim iyi. Onun yarattığı etkiyle gıda fiyatlarındaki artış oldukça az. Hatta belki işler yolunda giderse gelecek ay eksi bir enflasyon bile gelebilir orada.
0: Gıdada.
2: Gıdada, temel gıdada, tarım ürünlerinde. Ama dertli olduğumuz nokta nedir? Konut, hep beraber konuştuğumuz. Ardından eğitim, sağlık, ulaştırma kısmen fena gelmemiş. Orada 0,01 eksi var. Bu zamların, petrol ve buna bağlı zamların tam yansımadığını gösteriyor. Ama netice itibariyle baktığımızda iyi bir enflasyon aylık bazda bizi biraz aşağı getirdi. Gelecek ay da aşağı getirecek ama biz şimdi 2 ay, 3 ay enflasyon düştü, rahatladık dememeliyiz. İşi biraz ciddi tutmalıyız. Çünkü yine biraz falcılık olacak ama Eylül-Ekim'de yüksek gelecek. Hani bunu bilmek için Nobel ödüllü ekonomist olmak gerekmiyor. Dolayısıyla şimdiden maliye ve para politikalarında bazı rütuşlar yapılıyor. Biraz daha yapılması yararlı olacak
1: diye
2: düşünüyorum.
1: Geçen yılın Eylül-Ekim'inden yüksek mi gelir? Geçen yıl Eylül'de 3,23, Ekim'de de 2,55.
2: Ondan biraz aşağıda gelecektir ama hani bu aya göre 3 geldiğini varsaysak 3 katı artmış olacak. Ki gelme potansiyeli de yok değil. Genelde sonbahar böyle bir geçiş dönemi zaten mevsimsel olarak bir artış gösteriyor. Dikkatli olmamız gereken bir süreç. Biz normalde bu yıl tek haneye geçecektik. Geçemedik. Hala çift hane devam ediyoruz. Hep sizlerle konuşuyoruz. Enflasyonla mücadele politikasının uzun süre yüksek enflasyona devam etmesi ekonomideki tüm faktörleri yoruyor. Sizi, beni, çalışanı, işte üreticisini, her şeyi yoruyor. Dolayısıyla bu süreci biraz hızlandırmak gerekiyor. Bu yorgunluğu ve yıpranmışlığı ekonomi daha sonra başka yere negatif anlamda evirebilir. Dolayısıyla biraz daha hızlı hareket etmekte bence fayda var. Ama baktığımızda şu kısa vade için bu gelen rakam olumlu olarak değerlendirilecektir. Özellikle bu mali sektör adına olumlu olacaktır. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın bir parça faiz indirme marjı artacak. Dolayısıyla bu bankacılık sektörü adına da olumlu olur. Kredilendirme süreci adına da özellikle yazın sonuna doğru daha olumlu gelişmeler görebiliriz.
1: Peki şimdi yıllık olarak baktığımızda işte biraz önce de saydığınız katılıklar zaten anlaşılıyor. Gıda tarafı ilk eğitim var. Az önce de yıllık olarak muhtemelen eğitimdir demiştik. %46,10'la eğitim ilk sırada. Sonra gıda konut 45,14. Sonra gıda. Sağlık %33,62, ulaştırmada %31,15.
2: Tabii bunlar hep ortalama rakamlar. Ortalama olduğu için Türkiye ortalaması alınıyor. Büyük şehirlerde bu rakamların daha yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü enflasyon yaşanılan şehir ve bölgeye göre de ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bunu da izleyicilerimizin unutmamasında fayda var bence.
0: Tabii tabii. Şimdi dün geçen gün haberini yaptık. Mesela İstanbul'da konut kira ortalamalarını Kadıköy ve Beşiktaş yükseltiyor. Bunu çok, neden benim bu sefer fazlaca dikkatimi çekti? Benim oturduğum sitede emlak konut sitesi, işte İstanbul'un toplu konut mahallelerinin semtlerinden bir tanesi Halkalı'da. Ve geçen sene işte Eylül'de falan geldim, taşındım ben.
1: Evet.
0: Kiralara baktım, 100-110 falan büyük daireleri istiyorlar. Küçüklerde işte 30'dan falan başlıyor. Şimdi baktım, o büyükler 100 ve altında. Bak 9 ay oldu. Büyükler 100 ve altında. Küçükler de 30 olanlar 40'ta. 40 olan 50'de. Bu 2 artı 1 ve 3 artı 1'lere biraz fazla talep var. 1 artı 1'lere biraz fazla talep var. O talepten dolayı onlarda biraz artış var. Fakat çok yüksek değil. Şimdi bu artış mesela, konuttaki artış, liste fiyatları artışı çok fazla bunun içerisinde, bilmiyorum TÜİK bunu nasıl alıyor. Çünkü ben çok iyi takip ederim emlak piyasasını. Sizi de biliyorum. Hatta nelere bakacağıma dair sizin o meşhur raporunuzdan da çok yararlanmışlığım vardır. Bu enflasyon da ortada, gerçekleşmemiş enflasyon var ya, bir gelecek beklenti, beklenen enflasyon. Onların her biri şu anda sizin herhangi bir projedeki emlak fiyatında var. Hepsi var. Ve siz gerçekleşmemiş enflasyonu gerçekleştiriyorsunuz. O fiyatlara baz aldığınızda bakıyorsunuz ki 2 artı 1 16 milyona satıyorlar falan. Satmıyorlar, satamıyorlar yani. Şimdi ben de bakıyorum birçok yerde gitmiyor. 13 üstü, 12 üstü, onun üstünde rakamlar istiyorlar. 2 artı 1 ya sen ne yapıyorsun diyorsun. Ama işte enflasyon, ama gelecek, ama taksit, ama bilmem ne filan. Şimdi bu o rakamları biraz geriye çekmek lazım. Bir de bu enflasyonun hızlanmaya başladığı ve pik yaptığı dönemlerde bu taksitle, maksitle, vadeli filan bir şekilde konut almış olanlar pahalıya aldılar. Şimdi ama bu bunlar, ben bunu işte atıyorum şu kadar $1000 aldım, biz de fazla yükselmedi. Şimdi bu bunun altında mı? Demin altın için yaptığınız uyarı var ya. Şimdi en yüksek noktasına gelmiş. Bundan sonra artık oradan ekstra bir kazanç, öyle ciddi bir kazanç beklemeyeceksiniz. Burada da benzer bir durum var. Çok bariz görünüyor. O köpük, o şişmeyi bence yani TÜİK'te o tür konularda orada yanıltılmamalı. Bilmiyorum nasıl oluyor ama. Demin söylesin ya işte alkol içecek, tütün filan. Kullanmayın kardeşim bunu. Yani bunların fiyatlarının enflasyonla şeyle maliyetle bilgisi yok ki. Bunların fiyatları vergiyle yükseliyor. Niye vergi konuluyor? Para almak için değil, tüketilmesin diye. Şimdi dolayısıyla onları enflasyon sepetine koymak ne kadar doğru bilmiyorum. Bazen bazı şeyleri çıkartıyorlar ya. Kürk vardı mesela eskiden enflasyon sepetinde. Kürk ya. Şimdi hani bir daha düşünelim bakalım. Yani güzel de espri çıkar oradan yani. Stand-up yaparız üzerinde. Şimdi tütün, alkollü içecek. Çıkartın ama alkolsüz içecekler kalsın ki oradaki artış yetiyor zaten. Onlar da az artmıyor alkolsüz içecekler. Meyve suları vesaire falan.
1: Ama şimdi tabii ben Kadıköy tarafında oturuyorum. Mustafa Bey diyor ki sürekli işte
0: kiralar... Ne oldu? Kentsel dönüşüm. Evi boşalttınız. Benzer bir fiyata kira bulabildiniz mi? Bulamadınız değil mi?
1: Tabii. Ya. Neyse benim şimdi burada mağduriyet.
0: Ama öyle ama yani.
1: Şey belli yerler çok hani böyle işte kira ve konut fiyatlarında işte bir yavaşlama olduğunu Sadi Özdemir'le Mustafa Bey'le konuşurken ben sürekli aksini söylüyorum. Çünkü Kadıköy evet. tarafında hala kiralar da aynı.
2: Kira da öyle, haklısınız da. İşte ben de orada oturuyorum. Analiz de mutlaka yapmak durumunda kalıyorum. Mesleki bir deformasyon diye adlandırabilirsiniz. Başka bir çarpıklık var. Kirada evet. Çünkü talep gören yerler. Ama satış fiyatlarına...
1: Gibi Mustafa Bey'in çok ciddi bir kentsel dönüşüm çok, var. Büyük çok. Bir şantiye alanına dönüştü. Döndü. Yani hani bütün sokaklar... Evet.
2: Onu hani hangi sahikle yapıp satabileceğine inanıyor müteahhitler. O da ayrı bir tartışma konusu. Neyse. Yalnız asıl çarpıklık şuradan kaynaklanıyor. İşte atıyorum Bağdat Caddesi'nin altında deniz gören bir yer 25 milyon liraya satılırken İstanbul'un çok tenha, çok dış çeperinde bir yerde de 25 milyon liraya satılıyor.
0: Evet.
2: Hani
0: bravo.
2: Çok uçuk böyle artık mantıksız derecede evet. fiyat sapmaları olmaya başladı. Yani adam tutup İstanbul'un dış çeperinde şehir merkezine ulaşmak için 2 saat yol gelmesi gereken bir yerde 25 milyon vermeye razıysa tüketici tam İstanbul'un göbeğinde deniz manzaralı daha böyle hani bilindik bir semtte onu niye vermiyor sorusu ekonomideki finans fiyat dengesizliğinin tipik bir göstergesi. Ama kira evet kira biraz daha farklı, belli yörelerde kira ne yazık ki yükselmeye devam ediyor, arzın azlığından kaynaklanıyor.
1: Evet, şimdi tabii bu ayki enflasyon verisi çok önemliydi. Emekli zammı ve memur zammına zammı açısından da %17,16 emekli, memur zammı içinde %13,52.
0: 16 mı? Bizimkiler 17 diye hesaplamışlar.
1: Yok, 17,16.
2: 17,16.
1: 17,16 doğru hesaplamışlar. Tamam. Evet.
2: 16.6'ydı çünkü geçtiğimiz 5 evet. aylık enflasyon. %1 koysanız zaten işte aşağı yukarı 17.16 gibi bir şey yapıyor. Biraz daha üstü hatta. Ama
1: 17.76'ymış bu arada. 17.76.
0: Şimdi oldu.
2: Esasında bu geçmiş dönemin kaybını telafiden öteye gitmiyor. Yani onu açık konuşmak gerekiyor. Hani olan kaybı sadece telafi etmiş oluyorsunuz. Sorun var mı? Evet, emeklide ve

0: dar gelirli çalışan da ciddi derecede sorun devam ediyor. Umarım ilerleyen dönemde bazı planlamalar var benim bilebildiğim kadarıyla. Gelir dengelenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar var. Bunlar hayata geçirilebilir. Dolayısıyla da buradaki sosyal adalet sağlanabilir. Ama şu fiyat seviyelerine baktığınızda sadece olanı telafi etmiş oluyorsunuz enflasyon farkı olarak.
1: Üzerine bir şey konulması dileklerimizle diye bir dilekçe evet, gönderelim.
0: Evet, yani arz, şeyle,
1: arz ederiz posta puluyla üzerine. Çünkü bir çalışma vardı. İnşallah o gerçekleşir. Yani herkes şimdi bakıyor işte şu kadar zamlandı. Ya maaş zamlanmıyor. Maaş 6 ayda bir güncellenip kendisini korumaya çalışıyor. Şimdi bu da o korumanın bir parçası. Bir artış değil. Bir şey dikkatimi çekti. Daha önceki şeyle yıllarla ilgili biraz şey yapınca, araştırma yapınca bu yapay zekaya çok ihtiyacımız var hocam. Güncellenmiş değil de özelleştirilmiş yapay zeka programları var. Belli alanlara sadece odaklandığı için size genel verilerin içerisinde saçma sapan şeyler getirme ihtimali azalıyor. Doğru tespitler yapıyor. Çünkü araştıracakları kaynaklar ona göre kodlandığı için doğru kaynaklardan araştırıyor. Sosyal medyadan falan herkesin dediğinden bir sonuç çıkartmaya çalışmıyor. Neyse, ondan da öyle şeylerden de yardım aldığım için oraya bir atıfta bulunmak istedim. Bu piyasaya verilen para pompalama anlamındaki zamlar var ya, işte asgari ücrette falan zam yapılır, hop derler ki aman fazla yapmayalım, enflasyonu azdırır şu şu şu. Enflasyonu azdırmayan, diğerlerine göre kıyaslandığında da hakikaten neredeyse hiç azdırmayan emekli şeyleri, maaşları. Yani şey azdırıyor, asgari ücret. Kabahat asgari ücretin değil, asgari ücretlinin de değil. Asgari ücrete zam yapıldığında diğer herkes daha çok ona bakıyor. Çünkü emeklinin böyle dışarıya bir şekilde para harcamaya yönelmesi gibi bir durumu pek yok. Şimdi EYT emeklileri biraz iyi, fena değil onların maaşları. O yüzden onlar da olabilir belki. Biraz da gençler filan. Ama şey öyle değil. Asgari ücret öyle. Asgari ücreti gören hop diyor asgari ücreti şu kadar zam yapıldı, hemen kendi fiyatını güncelliyor.
0: Endeksliyor ona göre her
1: çok
0: şey.
1: Evet, her şey ona endeksliyor. İşte o zaman da kabak geliyor, asgari ücretin başına patlıyor. Bunu çok fazla arttırmayalım. Ya çakalları durdurun. Akbaba bekliyor böyle. Dönüyorlar şeyde havada. Asgari ücretli gördü mü pike yapıyor aşağıya doğru. Şimdi asıl mesele asgari ücrette, asgari ücretli de değil. Asıl mesele onu gördüğünde fiyatları hemen yukarıya doğru güncelleme yapanda. O konuda bizim biraz şey almamız lazım. Mesafe almamız lazım. Ahlaki olarak da mesafe almak lazım ama ona güvenip de bir şey yapacak durumumuz yok. Bir şekilde onu bir denetim sistematiğine bağlamak gerekiyor. Biraz da insanların şu geçtiğimiz dönemde geçen ay mıydı Elif o şey biraz yükseldi ya, tüketici güven endeksi,
2: evet işte, hane halkı
1: enflasyon beklentisi az bir şey düşme eğilimine girdi. Millet biraz şu sıralar hani bu altın biraz böyle işte borsaya yöneldi, biraz daha o küçük yatırımcı sayısı arttı falan diyorlar. Ya yemek yemeye gidelim, bir dolaşalım, gelelim, hop 10 bin lira harcıyoruz. Ben 10 bin liraya bilmem ne alsaydım. Şimdi biraz daha o yatırım alışkanlığını beslesek, bence eldeki paranın doğrudan tüketime gitmesini bekleyenlerin de o zam yapma oranını belki biraz daha aşağı çekeriz. Amerikalıların bizden daha çok parası var. Kimse lüzumsuz para harcamıyor. Avrupalıların bizden daha çok parası var. Kimse lüzumsuz para harcamıyor. İnsanlar evlerinde sıcaktan ölüyorlar. Öyle bir alışkanlık var. Evde klima yok. Fransa, birkaç haberle rastladım da Almanya'da, Fransa'da filan evlerin çoğunda klima yok. Niye yok? Gereksiz masraf. İşte ülkemizin enerji, özellikle Almanlar enerjiye ihtiyacı var. Fransızlar nükleer enerji kullanıyor. Yani Avrupa'nın enerji tedarikçisi Fransa. Bizde 10 metrekarede 3 tane klima çalışıyor neredeyse. Neden? Ya varken rahat edelim filan. Rahat edeceğine tasarruf et. Tasarruf da ondan sonra rahat et.

0: Biz o yüzden biraz kolay para harcamaya eğilimliyiz. Ona talip olan da çok fazla var.
1: Esasen tasarruf gelirin bir fonksiyonu iktisatta. Gelir
0: Evet.
1: artınca tasarruf edilmesi gereken bir unsur. Bizde hani gelirler çok da sosyal olarak adil dağılmıyor.

0: zamanla olacak bir şey. Ama enflasyon da bunu çok yıpratıyor. Onu da unutmamak lazım.
1: Doğru.
2: Evet,
1: enflasyonun her şeyi bozucu bir etkisi var.
0: Çok, çok maalesef. İşte yani iktisat kitaplarında hep yazar. Sosyal dokuyu bozan en büyük etken enflasyondur diye hakikaten onu net bir şekilde görebiliyoruz.
2: Evet, ne yazık ki. Şimdi tabii bugün birazcık Mustafa Bey şey yapalım değil mi? Yani gündemdeki başlıklar zaten ne yazık ki her gün konuştuğumuz haliyle, ama şimdi sizi yayına konuk aldığımızda hep böyle bitirmeye yakın bir konu açılıyor. Sonra diyoruz ya bunu masaya yatırsak, işte tarım konuşsak, konut konuşsak. Biraz öyle yapalım. Bir de biz dün Cihat'la borsanın ilk 6 ayıyla ilgili bir led hazırlamıştık. İsterseniz ona bakalım. Bir de sonraki 6 ayda hangi sektörlerden beklenti nasıl, Mustafa aşkını yakalamışken tamam, ona bakalım.
1: Çünkü hemen bir de şey, biz bu işte BlackRock geldi filan, burada bir toplantı vesilesiyle geldi filan. Konuşuldu, edildi. Herkes çok iyi raporlar veriyor Türkiye ile ilgili. Yani bu petrol krizi, Hürmüz krizini bir daha ağababası bile yaşansa alternatifi oluşturuluyor şimdi. Bunların hepsi Türkiye'de, hepsi tam güzel de o kadar gürlüyor. Hava kapandı.
0: Yağmıyor.
1: Gürledi. Simsiyah oldu her taraf. Hala damla düşmüş değil. Onu bekliyoruz yani.
0: Işte.
1: Ama evet, problem şu, sel olmasın arkasından.
0: Evet. Yani
2: İstinye'de yağmur yağma hikayesi.
0: Bulut hikayesi.
2: Evet, şimdi evet, yılın ilk 6 ayında borsanın şöyle performansına baktığımızda Aralık 2025'te 11.261 puanla kapanmıştı. 2026 yılında en düşük 11.296 puanı gördü. En yüksek de 15.204 puana kadar çıktı. 6 ayda sağladığı getiri %25,4. Şöyle sektörler bazında da baktığımızda hızlıca aktarayım. Finansal kiralama faktöring %411,9 getiri sağlamış. Bilişim %91,8. Şöyle bazılarını nasılsa çok görünür olduğu için atlayarak, gıda içecek %33,5. Holding ve yatırımlar %8,9, bankacılık %8,6. Sadece iki sektörde var, 23 sektörden sadece 21 sektör kazandırırken tekstil, deride %14,4, sporda da %11,6 gerileme olmuş diyelim. Bir de piyasalara hızlıca bakalım, enflasyon verisinin ardından ne olmuş diye hızlıca. Borsa İstanbul 100 %0,3 eksi de 14.411 puanda. 30 endeksi 16.722, 500 endeksi 18.058 puanda diyelim ve hemen Mustafa aşkına dönelim. Hem ilk 6 aydaki performansı değerlendirelim. Beklentiniz çerçevesinde miydi? Belki o ledimiz de arkada açık kalabilir. Sonrasında da geri kalan 6 aydaki beklentiniz nasıl?
0: Esasında borsamız kötü bir dönem geçirmedi. 2024-25'te hep benzettiğim o bulut hikayesinden nem kapıp düşmeye hevesliydi. Fakat 2026 başı itibariyle daha dirençli ve daha olumluya gidebilecek işaretleri bize sergiliyordu. İşte Türkiye'de de dünyada da pek çok ardı ardına ekonomik olmayan olaylar meydana geldi. Körfez Savaşı meydana geldi. Geri çekilmeleri gördük ama tepki çok güzel oldu. Bu tepkiyi takiben de borsa kendini dengelemeye çalışıyor. Esasında borsamız iyi görünüyor ama şöyle bir gerçek de var. Zaten onu yabancılar söyleyince bir anlam kazanıyor. Biz yıllardır söylememize rağmen bir şey kazanmıyor. Borsanın endeksinin temsil kabiliyetiyle ilgili sorunlar var.
1: Ne demek o?
0: Ben bunu iki senedir söylüyorum. Bir iki tane halka açıklık oranını düşük hisse senedini alırsınız. İşlem hacmini yükseltirsiniz. Bunun işlem hacmini kontrol edecek hale gelirsiniz birileri. Endeksteki ağırlığı yükselir ve siz sadece iki tane hisse senedini fiyatını arttırarak endeks yukarı çıkarsınız.
1: Yükseltmiş olursunuz.
0: İşte geçtiğimiz günlerde MSCI dediğimiz Morgan Stanley'nin endeksine dahil olma durumu ile ilgili orayı idare edenler bu konuyu koca bir yazıyla bize gönderdiler. Tabii biz bunu zamanda çok dile getirince pek kimse kale almadı. Onlar alınca şimdi düzenlemeler yapılıyor. Borsa endeksinin esasında çıkmış gibi görünse de tam anlamıyla çıkmış değil. Daha potansiyeli var. Mesela orada şurada finansal kiralama factoring diyor. Burada bir tane şirket var. Az önce anlattığım gibi o şirketle siz istediğiniz kadar bu fiyatı yukarı çekiyorsunuz. Bakın %411 tek tane tek bir hisse senedinin fiyat hareketiyle meydana gelmiş durumda. Ki bu da Borsa İstanbul 100 endeksine dahil bir hisse senedi.

0: Dolayısıyla hani bu tip yanıltıcı algı ve değer göstergelerini ayıklamak gerekiyor. Bu kimin işi? SPK'nın işi, kimin işi? Borsanın işi. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama hani hep söylüyoruz, finansal piyasalarda ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var Türkiye'de. Bu sadece kurumsal bağlamda değil, çalışanların yapısı bağlamında, tecrübe bağlamında. Dolayısıyla da bizim esasında yapısal önlemlerimizden biri de finansal piyasalardaki düzenleyici otorite, organize edici otorite ve benzerlerinde yapısal bir dönüşüm yapmamızdır. Her anlamda konuşuyorum. Bunu yapabilirsek çok daha verimli olacak. Borsaya döndüğümüzde ise potansiyelimiz yüksek. Ama seçici olmamız gerekiyor. Halkımızın en büyük dezavantajı şu, altında olduğu gibi. Yükselen bir şeyi seviyor, daha da yükselir diye. Yükselen bir şeyin bir limiti var. Hani her şey yer çekimine tabi bu gezegende. Neticede düşecek. Dolayısıyla iyi yerden alınacak hisse senedi, hala iddia ediyorum, mevduat getirisinin üzerinde bir getiri elde edecektir. Özellikle konuştuğumuz bu NATO zirvesi, sonrasında olabilecek ekonomik açılımlar, Mustafa Bey'in biraz önce ifade ettiği çok önemli bir nokta var. Pek çok fon ve büyük banka Türkiye'de iş yapmaya meyilli ama niyetini beyan etse de henüz icraata geçmiş değil. Bunların hayata geçmesi durumunda Türkiye'deki finansal piyasalarda, Türkiye ekonomisi de daha rahatlayıcı olacaktır. Bunu da borsa fiyatlayacaktır. Bu yıl içinde işte 16-17 bin endeksi görürsek, normal endeksten bahsediyorum, çok da şaşırmamak gerekiyor. Ama dediğim gibi zaman zaman sert hareketlerle düzeltmeler de olabilecektir. Özellikle ben burada ekonomi dışında ülkemizde meydana gelecek haberler, açıklamalar, olayların piyasayı biraz bozabileceği düşüncesindeyim. Geçmişte de oldu. Ama o toparlanma da çabuk oluyor. Onlara dikkat etmesi lazım yatırımcıların. Dönem itibariyle turizm ulaştırma biraz daha popülerdir yaz dönemlerinde. Ama borsa mali sektör olmadan yukarı çıkmaz. Dolayısıyla mali sektör hisse senetlerine de dikkat etmek gerekiyor önümüzdeki dönemde. Ama az önce konuştuğumuz, Mustafa Bey gelmeden konuştuğumuz, yakın coğrafyamızda imar, altyapı ve buna bağlı çalışmaların artabileceği bir döneme girersek de özellikle sanayi sektöründe demir, çelik, çimento, yapı malzemeleri üreten firmaları da potansiyel taşıdığını unutmamak lazım. Şey süreci bu Irak, İran, Suriye, olası bir Ukrayna ateşkesi sonrasında en büyük ikmal ve faaliyet yapacak yer Türkiye. Eğer bunu biz etkin değerlendirebilir, orada da bir normalleşme olursa Türkiye anlamında çok ciddi bir ihracat ve üretim artışı olacaktır.
1: Bu şey tabii biraz da ona bağlı. İçeride de bir faiz düşüşü. Ne sıra gelsin beklentisi var. Daha düşmeden bile aslında isteni bekleniyor. Bir sıra gelse de bir piyasa birazcık açılsa diye. Bu çünkü hem konut bunu bekliyor ağırlıkla, otomotiv bunu bekliyor ağırlıkla. Orada da biraz kontrollü, biraz enflasyona sebebiyet vermeyecek şekilde bir artış, kısıtlı bir artış beklentisi var. Yani şeyde kredi kullanımında biraz artış beklentisi, doğal olarak faiz düşüşü beklentisi. O biraz gündemimize sokuyor bunu. Bu dediğiniz sonuçta hani yıl sonuna kadar işler yolunda gider, bir barış umudu belirir ve yeniden yapılanma başlarsa, bunu aynı dönem içerisinde faiz için simüle edersek ne zaman bir düşüş, siz ilk söylediğiniz şey resmi değil fiili bir düşüş imkanı zaten var. Resmi bir düşüşte bunu ne zaman desteklemeye başlar tahminen?
0: İşte resmi düşüşü anlamak için fiili düşüşe bakmak lazım. O da 40 şu anda Merkez Bankamızın bankaları fonlama faizi. Bunu 37 normal politika faizine çekecek.
1: Çekiyor.
0: Bu işareti verdiği zaman biz şunu anlayacağız. Önümüzdeki dönemde tedrici de olsa faiz indirme marjı artacak. Ben 300 bas puanlık bu yıl sonuna kadar işler yolunda giderse 37'den 300, yani 40'tan 300 değil 37'den 300,
1: Anladım.
0: yani 34'e kadar faizi düşürebilme potansiyelini öngörüyorum.
1: Yıl sonu beklentisi enflasyon 30-31 civarında
0: İşte
1: mı?
0: 29-30 civarında, 29 deseniz 34 faiz, reel anlamda da bir faiz veriyor olacak. O marjı korumuş olacak. Aşağı yukarı yine bir 400 bas puan falan yukarıda kalmış olacak. düşürme potansiyeli var. Ama tabii bunun için işte gelecek ayların enflasyon oranı, yine petrol fiyatlarının değişmemesi, dış şartların elverişli olması, içeride ne bileyim ekonomi veya ekonomi dışında beklenmedik bir olayın olmaması gibi pek çok unsur lazım. Eğer biz normal gidersek bu şekilde bir 300-300 civarında, 300 fiili duruma getirme gibi düşünün, 300'de gerçek resmi faiz indirimi gibi bir indirimle karşılaşabiliriz. Bu biraz kredilendirme mekanizmasını rahatlatır. Hı hı. Ancak Türkiye'de şu da bir sorun. Hani faiz indirelim, bize kredi verin, biz iş yapalım mantığından da kurtulmamız lazım. Biraz önce yapay zeka dediniz. Dünya buhar devriminden sonraki en büyük devrimi buna geçiriyor.
1: Doğru.
0: Bizim işletmelerimiz hala 18. yüzyıl mantığıyla elektriği alalım, işte şurada şunu imal edelimle gidiyor. Bizim teknolojik olarak çok ciddi atılım yapmamız lazım. Belirli sektörlerde var ama daha da atılım yapmamız lazım. Yoksa faizi indirelim, kredi alalım, işte yok döviz kurunu yukarı çıkaralım, ihracatımız artsın. Fasit dairesinde dönüp duracağız. Bunun da çok verimli olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla verimliliği arttırmamız gerekiyor. Ama bu da hep uzun vadeli hikaye. Biz hep uzun vadeliye çıkıyoruz, günü kurtarıyoruz. Sonra bir gün daha kurtarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tamam faizi indirelim. Şirketleri yeniden yapılandırmak için teşvikler verelim. Şirketlerde çalışanların daha profesyonel olması için de belli kıstaslar getirelim. Ben bunu 10 yıldır söylüyorum. Risk yönetimini bilmiyor şirketlerin çoğu. Finansal yönetimi bilmiyor. Patron ne derse o oluyor. Türkiye'deki şirketlerin %90'ı KOBİ ve KOBİ de patrona bağlı. Patron da hani alemi cihan olsa her türlü konuya hakim olamaz. Dolayısıyla yapısal bazı kalıpları da düzenlemelerle hayata geçirmek bence daha faydalı olur.
2: Peki bu arada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a dış ticaret verisini açıklamıştı Haziran ayında. 25 milyar dolar oldu dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de enflasyondan önce bir dış ticaret değerlendirmesi geldi sosyal medya hesabından. Hemen onu hızlıca aktarayım. Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti diyor. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık %10,2 artarken yıllıklandırılmış ticaret 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat artışı ise %4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti diyor. İhracatta olumlu görünüme rağmen enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır. Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz ifadelerini kullanıyor.
0: Evet, Maliye Bakanımız genel bir açıklama yapmış ama tabii burada Maliye Bakanlığı'na belki düşen en büyük görev yönlendirilen ve yönetilen fiyatlar konusunda da çok sert davranmamalar. İşte şimdi ulaşıma gelen zam, muhtemelen petrol fiyatlarındaki vergilerle ilgili bazı düzenlemeler yapılacak. Bu da petrol fiyatı düşse de muhtemelen tüketiciye yansıma oranını çok düşürtecek. İşte hastane ücretlerine yapılan zammın önümüzdeki dönemde enflasyon üzerine bir baskı yaratacağını unutmamak lazım. Bizdeki en önemli süreç verginin çok ciddi enflasyonist sonuç doğurması. Hı hı. Bu yaklaşık 4-5 yıldır görünüyor. Vergilerle oynadığımızda yukarı yönlü beklenti o kadar bozuyorsunuz ki az önce konuştuğumuz gibi. Ya vergisi artıyorsa fiyatı artacaktır, fiyatı artıyorsa sonra diğer fiyatlar da artacaktır deyip bir sarmala dönmeye başlıyor ekonomi. Ve enflasyon hızlıca yükselmeye başlıyor. Burada çok böyle terzi işi gitmesi gerekiyor Maliye Bakanlığı'nın. Umarım bu konuda gereken hassasiyeti gösterirler.
1: Bir de şöyle bir şey var. Bir normalde piyasada belirlenmesi gereken bir fiyat enflasyona göre sabit garanti altına alınmış. Maaşlar değil sadece. Emekli maaşları, memur maaşları tamam enflasyona göre insanın maaşını koruyorsunuz. Neden? Çünkü insanın maaşı, çalışanın maaşı piyasa fiyatlarına göre belirlenmiyor. Asgari bir ücret vermek zorundasınız. Doğru. Prime karşılık bir para ödemeniz lazım. Bir geçinme endeksiniz var falan falan. Fakat enflasyon %31,76 dediğinizde piyasaya göre belirlenmesi gereken kira fiyatında yıl sonunda 35. bilmem kaç diye belirlemiş oluyorsunuz.
0: Doğru.
1: Enflasyonun altında ben bunu arttırmam, vermem kiraya diyor adam. Şimdi böyle bir şey yok. Konutta da yok. Bugün 100 bin liraya alırsınız evi, Aradan 3 sene geçer. Enflasyon atıyorum toplamda %100 artmasını gerektirir ama siz 80 bin liraya müşteri bulursunuz. Ya 200'e değil de 180'e bulursunuz yani. Daha az artar. Bu ne demektir? Zaten gayet normal bir şey de değil midir bu? Yatırım yap, bu ne? Bir şey. Ne diyoruz? Ev yatırım aracı de olmamalı normalde. Döviz yatırım aracı olmamalı normalde. Şimdi siz bunu böyle yaptığınızda o zaman diyorsunuz ki parayı alın piyasaya, yani dolaşımda kalmasın, alın bunu toprağa gömün, yastığın altına koyun, rahat edersiniz. Siz bunu söylediğiniz sürece ürettiğiniz paranın ekonomi içerisindeki döngüsünü azaltıyorsunuz zaten kafada. O yüzden orada da çok ciddi bir sorun var. Üst limit koyuyorsunuz, alt limit koyuyorsunuz, enflasyona göre belirleniyor. Öyle bir şey yok ki. Birçok yerde mesela bizim demin bahsettim, bizim mahallede de bizim oturduğumuz yerde de civarında da ev fiyatlarında ciddi sorun var. Normalde atıyorum zamanında şu kadar dolara alınmış bir ev bugün o kadar dolar karşılığında dolar enflasyonunda hesaba kattığınızda satılmıyor. Daha ucuza satılıyor. Çünkü müşteri bulamıyor. Çünkü zamanında pahalı alınmış. Şimdi veya işte dolar değerlendirmiş. Şimdi siz sabah söylüyordunuz. Dolar değerli. Bu kadar değerli doları Amerika da istemeyecektir zaman sırası geldiğinde. O yüzden bazı şeyleri bizim tabii bunlar çok ince şeyler. Para bol olduğunda hiçbirimiz bunların hesabını yapmıyoruz. Ne zaman sıkışıyor? O zaman hemen sinekten yağ çıkartmaya çalışıyoruz. Tamam, sinekten yağ çıkartmayalım ama öbürlerini de bir normal prosedürünü yerine getirelim. Sonra sinekten yağ çıkartmak zorunda kalmayalım yani. Geldiğimiz nokta biraz öyle. Bu kadar badireden sonra bizim iyi bir şeyler inşa edebileceğimiz yönünde bir beklentim, bir umudum var. Yani çünkü bunları boşuna yapmış olmamalıyız yani. Emeğin ve hizmet enflasyonu düşmüyor mesela. Bilmiyorum işte orada ne gözüküyor şeyde aylıkta. Ama o düşmüyor. Çünkü orada hala bir şey var, enflasyonist beklenti var. Ve bu düşüşü, gıdada şurada buradaki düşüşü biraz fırsat olarak kullanmaya çalışıyor. Fiyat arttırmak yerine düşüşe katılmamak gibi.
0: Evet, doğru.
1: Bu da anlaşılabilir bir şey yani.
0: Orada tabii hizmet enflasyonunda bir de geçmişte, yani tırnak içinde ifade ediyorum, hizmet sektörü çok dayak yediği için enflasyonda hala o acıyı çıkarmaya çalışan bir anlayış da var.
1: Doğru.
2: Evet, konut tarafında, tarım tarafında böyle hep konuşuruz dediğimiz şeylerden de konuşacak biraz vaktimiz var herhalde. Çok da değil ama 6-7 dakikamız kaldı. 6-7 dakikada da böyle hep bunları konuşuyoruz.
1: Ben biraz aslında şey, yani şu demin söylediğiniz şey, onu gördüm. İşte bu finansal kiralama faktörü dediğiniz şey, söylemekle bir beis yok. Destek finansmanı şeyi. Bu arttıran. Başka bir faktöring şirketi yok mu? Şeyde
0: finansal var tabii, var. Halk açık pek çok faktöring şirketi var ama hani endeks ağırlığı bakımından tane var.
1: Tamam. Ya onları mesela, bunlar oranlar yanıltıcı oluyor o zaman. İşte diyoruz, ne güzel destek sektörü, finans sektörüne girelim filan. Çok güzel girdiniz. Bakarsınız bir füze gibi gidiyor. Öbürleri de yerde sürünüyor. Şimdi hakikaten o işin erbabını bulmak lazım ayrı da ama ben de başından beri o temel meseleleri Mustafa Bey'le de çok konuşuyoruz ya yayınlarda. Bunu çok önemsiyorum hakikaten. Bak, gidecek yeriniz varsa, yatırım yapma potansiyeliniz varsa, canım o kadar şeyden de ne yatırım yapacağız yani? Dememeniz gereken bir iklime, ortama ihtiyacınız var. 5 bin liraya yatırım yapabilmeli insanlar. 10 bin liraya yatırım yapabilmeli. Bunu gidip 3 gram altınla, bir çeyrek altınla falan değil yani. Başka bir şeye de güveniyor olmalı yani. Ama ben bugünkü haliyle sermaye piyasalarına güven konusunun hala çok büyük bir kırılganlık içinde olduğunu üzülerek görüyorum.
0: Çok doğru. İşte bunun için işte yıllardır finansal piyasalardaki reformun çok önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bu yapısal bir dönüşüm olacak. Eğer burada şeffaflaştırmayı ve piyasayı okumayı daha iyi yapacak bir mekanizmayı oluşturabilirse,

0: Dediğiniz gibi 5.000 lirası olan da yatırım yapacaktır. 2.000 lirası olan da yatırım yapacaktır. Tabii. Hatta ben çevremde son 10 yıldır şunu gözlemledim. Şeffaflık ve bilgiye erişimle ilgili bazı problemlerden dolayı çok ufak yatırımı olanlar dahil artık elektronik sistem yurt dışında hesap açıyor.
1: Evet,
0: Oradaki
1: açıyorum.
0: borsada işlem
1: Evet.
0: yapıyor. Bu Türkiye'den para kaybıdır.
1: Tabii.
0: Türkiye'nin dışarıya para ihracıdır. Hem de yabancı para birimi cinsinden. Biz dışarıdan para gelsin diye uğraşırken dışarıya küçük yatırımcıyı ihraç eder hale geldik. Bunun çok ciddi analiz edilmesi gerekiyor. Yani palyatif ufak tefek önlemler alınıyor. Şunu yaptık, bunu yaptık. Tamam da bu değil. Bütün kurumların baştan aşağı reorganize olması. Hep şunu iddia ediyorum. Piyasa tecrübesi olan insanların bu kurumların başında olması, yönetici kadrosunda olması gerekiyor. Yoksa hani bürokratik insanlar tamam hepsine saygılıyım, hepsi üstad, hepsi pek çok şeyi biliyor ama piyasadaki incelikleri bilmiyorlar. Veya buna uygun altyapıların, organizelerin, danışma kurullarının, yapıların oluşması gerekiyor. Onlar oluşmadığımız sürece Türkiye'deki bu güven iklimini kolaylıkla temin edemeyebiliriz. Bu da hem küçük yatırımcının, hem yabancı yatırımcının, hem büyük kurumsal yatırımcının zaman zaman uzaklaşmasına neden oluyor finansal piyasalardan.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin esas bankacılık sektöründen biraz daha ayrılıp daha rahatlaması, sermaye finansal piyasalardan kaynak sağlayabilmesi için bu altyapının da kurulması lazım. Yani bizim hedefimiz neydi? İstanbul Finans Merkezi.
1: Evet.
0: Ne olacaktı İstanbul Finans Merkezi? İlk başta Orta Doğu ve yakın coğrafyadakilerin finansman ihtiyacını karşılayacak bir merkez. Sonra dünyada sayılı bir merkez olacaktı. Biz bu gerekli adımları şeffaflık ve yönetim konusunda atamazsak sadece kağıt üzerinde kalacak bu iş. Dolayısıyla bir de bunun bu boyutu var.
1: Evet. Ben şeye de bu kapsamda demin söylediğiniz meseleyi de biraz önemsedim. Yani bir ne geliyor, ne olacak beklentisi var ya, bir önümüzü görmeye çalışıyoruz. Bankacılık endeksinde oraya bir giriş olmadığı sürece diğerleri onun arkasından gelir. Önce orayı görmek lazım dediniz. Orası da zannediyorum o hani ilk gelen yatırım, yabancı yatırım da borsaya girecekse önce oraya girer
0: Evet.
1: diye bilinir. Hep onu konuşursunuz. Sanki orada bir çıkış gördük ama son geçen hafta.
0: Evet, son bir haftadır böyle
1: Neden öyle
0: bizim
1: oldu?
0: çok anlam veremediğimiz ama belki yabancının bildiği bir şeyden kaynaklanan ama bizim bilmediğimiz veya beklentisinin bozulmasından kaynaklanan bir dizi satış oldu.
1: Evet.
0: Dengelendi şu anda. Belki de enflasyonun yüksek geleceğiyle ilgili bir beklentileri vardı. Bu da faiz indirimini öteleyecekti. Bugünkü piyasanın seyrine bakmak lazım. Eğer enflasyon öngördüğümüz gibi makul seviyede giderse Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda biraz daha eli güçleneceği için bankaların karlılığı da özellikle yıl sonuna doğru daha da artacaktır. Çünkü faiz inmesi bankaların karını artıracağı en önemli unsurlardan bir tanesidir genelde Türkiye'de. Dolayısıyla da yabancı teveccühünün biraz daha artabileceği bir dönemi işaret edebiliyor olabilir. Ama mali sektör olmaksızın bizim borsanın böyle alıp başını gideceği bir dönem olmamıştır.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla mali sektörü izlemek önemli. Çünkü Türkiye'deki ekonomik gidişatı da bir bakıma o endeksten ve hisse senetlerinden de anlayabiliyoruz.
1: Anladım.
2: Şimdi
1: Biraz tabii
2: peki.
1: bu parada çok sıkıştı piyasada. Ben şimdi görüyorum tırnak içinde patron satışı denilen şeyler. Geçen hafta mesela tanıdığım bir bir inşaat şirketinin patronu şey yaptı. Çok onlar biraz ince işçilik yaptılar. Çok piyasayı sarsmadan. Ben buradan verdim, sen oradan aldın da hallettiler. Ama ne demek bu? Paraya ihtiyacım var. Bunun için de kredi kullanamam. O yüzden yumuşak geçişte benim şirketi finanse etmem lazım. Öyle yaptılar. Tamam, iyi bir yöntem, akıllıca bir yöntem, güzel ama buna ihtiyaç duyuluyor olmasının arkasındaki ciddi sebebi ihmal etmememiz lazım. Şimdi ben 2 senedir ben burada konuşuyoruz. Ya kazandıklarına saysınlarla başladık biz bu işe. Ama yani 2 seneyi geçip 3 seneye doğru giderken kazandıklarına saymamaya başlayabilirler yani. O gayet normal. Çünkü kazanırken siz bir bir kazanıyorsunuz ama harcarken 10-10 harcıyorsunuz. O yüzden kazandığınıza bir yere kadar sayabilirsiniz. O iş geçti. Bundan sonra artık şeye ihtiyaçlar.

0: İşe ihtiyaçları var. Özellikle gayrimenkulde, emlak sektöründe iş yok. Bakın Damla Kent projesi vardı. Kaçtı? 7,5'tu. Şimdi bilmiyorum 6'larda falan değil mi?
1: 6'larda. Diğer 5'lere bile düştü.
0: Evet düştü. Neden? Çünkü o kadar talep yok. Tamam. Var birçok arkadaşım da biriktirmiş gördüm. 7,5'ta başlayıp 5,5'a kadar, 5 bilmem 80'e kadar aralıkla ortalama 6,5'la falan biriktirmiş mesela. Bir de onun çıktığından beri düşünün 6 aylıkta enflasyonu ondan düşün. Bayağı bir şey giderek düşüyor bugünkü fiyatlar. Bugünkü 6,5, o günkü 7,5'tan sadece 10 puan düşük değil yani. 20 puan düşük, 25 puan düşük. Dolayısıyla bugün satın aldığınızda neredeyse 5-6 milyona mal edebileceğiniz bir konut sertifikası biriktirmiş oluyorsunuz. Güzel bir şey ama piyasada fiyat oluştuğu için düşmüş gözüküyor. Şimdi bu bütün sektörlerde benzer bir durum var ama burada emlak konut var. Burada devlet var. Emlak konutun herhangi bir sıkıntısı yok herhangi bir konuda. Hem yönetim açısından yok hem de velev ki işler kötü gitti. Devlet var, problem yok yani. Şimdi ama özel sektör öyle değil. Özel sektörü zengin görüyoruz. Neden? Bir dünya arazi var, arsa var. Kağıt üstünde hepsine fiyat yazıyoruz. Diyoruz ki şirketin değeri bu kadar oldu. Yine satmaya kalkıp nakde döndüremedikten sonra bir oradaki kağıtta ne yazdığının bir önemi yok ki. Ha. Onun için o aşamada bizim artık yavaş yavaş biraz emlak sektörünü hareketlendirmemiz lazım. Ama şu tehlike gene var. Geçen sene faizler düşecek. Abi en az fiyatlar %40 artar denildiğinde ne yapıyorsunuz kardeşim dediğimi hatırlıyorum. Yani orada da aman biraz şeyler açılsa da şu fiyatları bir arkadan roketlesek diye bir beklenti, bir hesap da var. Onun baskı altına alınması lazım. Fiyat tabii ki artacak. Mutlaka iş kolaylaşınca fiyat artar. Sıkışmış aşağıda bekleyen fiyatlar da var. Ama orayı da yönetmek lazım. Yöneterek bence biraz artık yavaş yavaş bizim refahı insanlara göstermemiz ve hissettirmemiz lazım.
2: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkın. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için çok sağ olun. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığımız katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Analiz sentezi noktalıyoruz bizim ardımızdan. Meteoroloji editörü Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Bankartın jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar giderek etki alanını ve şiddetini artıracak. Bugün Trakya çevresinde, Karadeniz'in orta ve doğu kesiminde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, Akdeniz'in iç kesimlerinde böyle kısa süreli, hafif, lokal gök gürültülü sağanak geçişleri halinde yağış görülecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Ardahan çevresinde. Dikkat ederseniz bu illerde dün de sıcak alarm vardı. Sıcaklıktaki bu yükselişin ardından elbette ki konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar başlıyor. Dolayısıyla dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Biliyorsunuz bu tür yaz yağmurlarını mutlaka radardan kontrol etmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz yer için acaba bir risk oluşturur mu diye. Şimdi tabii Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. 35 derece kritik eşik biliyorsunuz sağlığımız, insan sağlığı açısından. Dolayısıyla açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. 11-16 aralığı kritik. Öğle saatlerinde tempoyu düşürmek lazım. Gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmak gerekiyor. Ama eğer dışarıya çıkmak zorundaysak da açık renkli pamuklu bol giysiler, geniş çeperli, açık renkli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı böyle havalarda hayli önemli. Elbette ki hafif beslenmek ve bol su tüketmek de oldukça önemli tedbirler arasında. Şimdi bugün sıcak havada son gün diyebiliriz. Özellikle kuzey bölgelerimiz için, çünkü soğuk cephe geliyor. Yarının tablosuna baktığımızda soğuk cephe Marmara Karadeniz bölgesi üzerinde sıcaklığı düşürecek. Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle soğuma 5-6 dereceyle yaşanacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da hava yağışlı olacak. Cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar görülecek. Marmara, Batı Karadeniz hattı üzerinde sağanaklar biraz daha kuvvetli olacaktır. Yaklaşık 20 kilo civarında yağış olasılığı ihtimali söz konusu. Hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Hem sağanak yağmur var, hem sıcaklık azalacak, hem de kuzeyde rüzgar kuvvetli esecek. Meteorolojik açıdan hareketli saatler hafta sonu bizi bekliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcak alarm devam edecek. Artık Güneydoğu Anadolu'nun normali haline dönmüş durumda. Son 10 senedir sıcak alarm seviyesinde rakamlar Güneydoğu Anadolu'nun normali haline geldi. Evet, o bölgede insanlar çok alışkın ama yine de saat 11-16 aralığının kritik olduğunu sağlığımız açısından unutmamak gerekiyor. Kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum daha riskli. Sonrasında pazar gününün tablosunda Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun doğusu yine yağmurlu olacak. Marmara ve Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli geçecek. Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli olacak. İç ve doğu bölgelerde soğuma hissedilecek. Şimdi sıcaklık düşüşü cumartesi günü batı bölgelerde, pazar günü iç ve doğu bölgelerde hissedilecek. Hatta bazı illerde soğuma pazartesi gününe kalacak doğu bölgelerde. Sonrasında pazartesinin tablosu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'le İç Ege çevresinde sağanak yağışın devam edeceğini söyleyelim. Önümüzdeki hafta salı günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi yine yağış alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle sıcaklık yükselişi tekrar kendisini gösterirken perşembe günü yeniden soğuk cephe geçecek ve sıcaklık tekrar 3-4 derece azalacak. Böyle küçük küçük dalgalanmalı bir trend önümüzdeki haftada bizi bekleyecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı azalacak. 1-2 derece fazla değil ama rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık biraz daha düşük olacaktır. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu, yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı Ankara'da da azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler 35 dereceyi gösteriyor. Yarın ve pazar günü hava güneşli olacak. Termometreler 36'yı gösterecek. Öğle saatleri kritik. 11-16 arasına dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile İşin Doğrusu ve Salih Çiçek ile Veri Analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
7: Zehra Güneş.
8: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
9: Bravo Zehra.
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Günün manşeti başlıyor ve tekrar konuğum dün bıraktığımız yerden devam etmek üzere Sayın Taceddin Kutay. Değil mi? Doğru söylüyorum.
1: Eyvallah efendim.
0: Taceddin,
1: İyi yayınlar, sağ olun.
0: İyi yayınlar. Bugün nasılsınız efendim?
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Yaz olması sebebiyle özellikle tabii ferah. Evet. Refah,
1: yaz böyle kombinlerimizi
0: böyle açık renklerle geliyoruz. Hakikaten bunaltı sıcakta var İstanbul'da. Nasıl hissediyorsun abi sıcakları?
1: Yani
0: girişim havadan sudan konuşuyorum.
1: Allah'tan abi havayla mücadele edilmez malum. Şöyle bir aman pek de sıcak denir ama hava da bugün de ya Rabbi çok sıcak verdin diye şikayet edemiyoruz.
0: Değil mi?
1: Veresi geldi verdi yani.
0: İstanbul'un hangi bölgesinde ikamet etmektesiniz?
1: Üsküdar tarafındayız. Üsküdar, Beykoz, oralar bizim. Aynı.
0: Aynı değil mi?
1: Evet. Gerçi Anadolu Hisarı'nı geçince Karadeniz derler. Orası biraz daha serinler ama abi sahile doğru indikçe aşağı doğru yükselti düştükçe oralar da sıcak ya. Yani.
0: Çok bunaltıcı bir sıcak. Geceliğin tabii. Klima kullanıyor musunuz efendim?
1: Klima kullanmıyoruz, pervane kullanıyoruz. Klimayı okuldaki odamda kullanıyorum mecburen.
0: Ha, okuldaki
1: arabada odam. Kullanıyorum.
0: Evde bir pervane ediyoruz. Evet. Peki. Evet. Şimdi gene her zamanki gibi gündemimiz yoğun. Zannedersen buradaki bazı maddeleri zaten biz konuşamayacağız. Muhtemelen çünkü böyle oluyor.
1: Evet, şey gibi oluyor.
0: Bir tane vardı. Yani bir programda vardı galiba bir talk show programında. Bir deste kağıt var orada. Kartonları yazıyor ya sorular.
1: Evet.
0: Bir konuğu ağırlıyor şovmen. Evet. Ondan sonra her defasında bakıp bir şeyler okuyor gibi yapıyor ama hep böyle yapıyor. En sonunda gösteriyor. Bomboş. Hiçbir şey yok. İyi bir şovmen. İyi bir alakası yok ama sanatçı o soruları doğaçlama bulur diye. Biz böyle bir şey yok. Çalışılmış ama buna yazan yarısından fazlası biteceğiz inşallah diyorum. Hemen konuya geçiyorum. Şimdi acı bir şeyle başlıyoruz. Yani o söz bir yılda tutuldu diye başlayan diğer tarafta da vahşi İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yapmış olduğu bütün bu katliamla ilgili bir şey var. Bir değerlenmiş bir haber şeyimiz var. Genel olarak ben sana soruyorum. Ne diyorsun? Şu ana kadar o yaşadığımız şeyler Gazze ile ilgili o soykırımın bütün dünya bunu gördü mü? Ben önce bunu sana soruyorum. Sence çünkü burada bir

0: soru sordum. Birkaç tane şey aldım. Dönüşünü aldım. Mailimi atmışlar
1: domuz
0: da.
1: Gibi biliyorlar. Domuz gibi
0: yanlış
1: biliyorlar.
0: Anlamaya mahal vermemek amacıyla onu tekrar şey yaptım.
1: Neyi yanlış anladılar?
0: Hayır, dün ya? Konuşmamız konuştuk bunu ya. Yani dünya ne kadar vicdanı, kamu vicdanı, işte küresel vicdan ayağa kalkmıştır meselesi tartıştık ya. Domuz gibi biliyorlar dedin. Evet,
1: domuz gibi biliyorlar canım. Domuz gibi bilen adama şu saatten sonra anladın mı kafana yeni mi dank etti denmez. Evvelden bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Taşınamaz hale geldikten sonra artık bir yerden sonra bunu söyledik dün de.
0: Evet.
1: Bunu anlamayacak bir şey yok. Her ilk mektep mezunu bunu anlar. Taşınamayacak hale geldikten sonra bakın bize çok insaflı insanlarız. Biz de İsrail'e silah ihraç etmeyi bıraktık. Bugüne kadar ediyorduk dediğinizde iyi bir insan olmuyorsunuz. Yani vicdanınızı rahatlatmış olmuyorsunuz. Aziz taklidi yapıyorlar. Yani hala bu adamların yaptıkları hala norm belirlemek. Bak bir yandan da geçen hafta açıklama yapıyor. Geçen haftanın gazeteleri, Avrupa gazetelerinde var. Türkiye NATO açısından şöyle önemli, böyle müthiş falan filan bir ülke. Ama da tabii demokratik anlamda bir takım sıkıntıları var. Ya kapatın çenenizi. Şerefsizler. Allah aşkına aynen öyle yani. Kapatın çenenizi yani.
0: Kimsiniz lan siz yani?
1: Ya kapatın çenenizi yani. Bu kadar önce alçaklık, evet. Bu kadar insanın yüzüne baka baka. Domuz gibi biliyorsunuz. Bak kusura bakmayın. Cuma vakti mübarek vakit domuz momuz diyoruz ama kulaklarını kirletiyoruz izleyenlerimizin. Ama bu başka türlü söylenmez. Domuz gibi bilinen domuz gibi bilinir. Domuz gibi biliyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Anne neydi şu saatten sonra yaptıkları şeylerin affedersin. Hiroşima'dan sonra efendim biz bunu attık dünyaya barış getirdik huzur getirdik demek gibi bir şeydir bu. Hiroşima'ya bomba attığını niye bomba attığını hepimiz biliyoruz Johnny. Japonya'yı dize getirmek için. Japonya harbi zaten kaybediyordu. Petrolü bitmişti. Petrolü Japonya'nın. Ya gemi yüzdürecek hali kalmamıştı.
0: Evet, doğru.
1: 6 ay petrol. Ablukaya alsan şey. Niye attın onu? Savaştan sonra Sovyetler Birliği'nin patronun kim olduğunu yani göstermek için. Evet. Savaştan sonraki dünyada patron kim olacak diye Sovyetler Birliği'ne göstermek için. Montgomery ile Patton Avrupa'da niye yürüttü tanklarını? Berlin'e Ruslardan daha evvel girebilmek için. Hududu daha evveli evet, çekebilmek
0: ama Berlin'de Ruslar önce girdiler.
1: Daha evvel girdiler. Yalta'da falan ondan doğru. Sonra vermek zorunda kaldılar. Yani ne olduğunu biliyoruz. Bize hikaye anlatmayın. Siz alçak kahpe, zalim insanlarsınız. Domuz evet. Gibi biliyorsunuz. Bunu hepimiz domuz gibi biliyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz sizin ne domuz olduğunuzu. Bu kadar ya. Yani.
0: Şu peki madem ya yani biz haber tabii dedim ya haber zaten var gazetelerde var. Bugün de bize bu haberi başlamamızın sebebi olan yani güzel bir başlık manşeti olduğu için Gazze 1000 gündür ölüyor. Deminki fotoğrafta da vardı zaten. 1000 gün geçmiş hocam. 1000 gün bak 1000 gün. 1000 gün.
1: Gazze 1000 gündür.
0: Ve 58 bin çocuk anne babasını kaybetti. 2 milyon kişi evsiz. 1.6 milyon Filistinli aç. Refah kapısı hala kapalı.
1: Kaç
0: yani 1000 gün hocam.
1: Abi sen 50 yaşını geçtin muhtemelen.
0: Geçtim yani yanımasını geçtim.
1: Afgan cihadı mevzu. Sovyetler girdi. Onlar sonra birbirlerine girdi şu falan filan. Sovyetler.
0: Amerika geldi.
1: İran, Irak. Körfez Harbi.
0: 1 ve 2.
1: Bu esnada Afrika'da yaşananlar. Ondan evvel bizim yetişmediğimiz Cezayir'de ki mezalim, mağribi mezalimi.
0: Vietnam var hocam. Az değil.
1: Yo yo. Vietnam umurumda değil. Şu, ya umurumda ama bu kontekste umurumda değil.
0: Sivil.
1: Yo yo. Bu kontekste umurumda tamam. Değil. Ondan sonra Körfez Harbi. Bu esnada hiç bitmeyen, kapanmayan bir Filistin mevzu. Hiç kapanmadı. Hiç kapanmayan bir Filistin mevzu. Kafkaslar'da, Çeçenistan'da, Dağıstan'da, şurada burada eş zamanlı olarak Bosna Hersek'te Müslümanların katledilmesi hadisesi. Akabinde dönüyorsun 2. Körfez Harbi, Irak Müslümanları, sonra Suriye ve oraya mücavir beldelerde, Lübnan'da tamam. Akan kan. Yıllardır sistematik biçimde Müslüman kanı akıtılıyor. 11 Eylül paradigması diye bir melanet girdi hayatımıza. Artık İslamiyet şey, iki kutupta yıkıldı, tek kutuba indik. Huntington'ın bütün teorilerini sahaya sürelim diyen abiler var. Huntington'ı çok iyi analist zannederler. Huntington bildiğim planın planlayıcılarından biri yani. Ha, bu tartışmanın alemi yok. Ondan sonra o gün bugündür İslamiyet tahtada ne zartı biter ne zurtu biter durmadan tepemizde bir şey, balta. Bir de ahlaki üstünlüğü de hiç bırakmayan bir batı. Efendim böyle ama yani siz de çok iyi insanlar değilsiniz diye bize bir anlatı. Arada da Deniz Göktaş gibi herifler.
0: Peki hocam bak

0: Harada'da Deniz Göktaş gibi herifler ve bunu
1: ona da geleceğiz.
0: Cesaret namına yapıyorlar. Bak bunu da cesaret namına. Oğlum cesaret öyle bir şey değil. Cesaret büyük paradigmaya laf etmek. Cesaret büyük paradigmaya laf etmek. Haydi Avrupa tatilini riske edecek bir eleştiri yapsana.
1: Çok güzel. Onu orada tut da bari.
0: Avrupa tatilini riske edecek bir eleştiri yapsana.
1: Çok
0: bütün
1: doğru.
0: Dünyanın Müslümanlara hakaret ettiği yerde İslamiyet'le ilgili böyle şeyler yapmaya cesaret falan deme yani. Senin arkanda bir dünya hempan sıralanıyor. Bak görüyorsun başta Özgür Özel çıkıyor meclis kürsüsünden diziliyor arkana. Ha, bu ortamda biz de bunları konuşuyoruz.
1: Tabii. Onu, o mevzuyu bir daha açacağım hocam. Ama sonuna doğru o mevzu özel bir bugün zaten hakim karşısına çıkacak saat 10.30 falan gibi.
0: Çıksın bulsun ya.
1: Gibi şeyi 11.30 mu neyse şeyi vardı. Bakılacak, tutuklanacak böyle ne olacak bilmiyorum. Ama şu var. Bak aslında çok öyle bir güzel bir ben bunu zaman zaman çok ya aklın yolu bir ya. Ben bunu bazen programlarda, bazen dışarıda, orada burada, konferanslarda bunu dile getiriyorum.
0: Sabah akşam bir... Danimarka'da Kur'an yakar. Heh. Londra'da Kur'an yakar. Oğlum manyak mısınız siz? Siz bizle niye uğraşıyorsunuz ya?
1: Evet.
0: Yok Charles Hebdo bilmem ne yapar.
1: Evet. Bir de şu var bak mesela.
0: Müslüman kadınları ikide bir taciz eder ve dikkat et. Müslümanlar genelde kadın ve çocuk üzerinden taciz edilir. 28 Şubatçıların yaptığı gibi, yıllardır bu memlekette yapıldığı gibi.
1: Bravo.
0: Kadının başörtüsü üzerinden, çocuğun mektebi üzerinden yapılır. Bravo. Bunun sebebi de çok açıktır. Kadına ve çocuğa müdahale edersen özel hayata da müdahale edersin. Erkekle mücadele kamusal alanla sınırlı kalabilir ekseriyetle.
1: Çok
0: ekseriyetle.
1: Güzel.
0: Bu Fransız aydınlanmacılığının Fransız ihtilalinden beridir yaptığı şeydir.
1: Dünkü muhabbet eder.
0: Mekteplerde başlatırlar bu mücadeleyi.
1: Hocam,
0: çocuğunla
1: çok güzel.
0: Uğraşır, kadınınla uğraşır. İsrail sistematik bir biçimde çocuk öldürür. Sonra bir de utanmadan gelir efendim size de demokrasi, insan hakları, fikir özgürlüğü bağlamında
1: oraya
0: bir takım sıkıntılar var. Varsa var, bende sıkıntı var, idare et. Etmiyorsan da canı cehenneme ya.
1: Bravo.
0: Terbiyesize bak ya.
1: Evet.
0: Çıldırırsın ya. Kusura bakma bir ince
1: yok
0: kavgasına döndü.
1: Ben
0: programda olduğumuz mu?
1: Estağ olur mu? Ben sadece sürekli çok güzel arka arkaya farklı başlıklar açtığın için konu dağılmasın diye özellikle bu Gazze meselesi üzerinden yürüdüğüm için verdiğin örnekler çok doğru. Ben de benzer şeyleri kendi açımdan ben de anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın son 20-30 yılda ABD'nin dünyada bu şeyinde hegemonyasında verdiği savaşlar yaptığı şu örneği de hatırlatayım da ben ondan da bence yeteri kadar zaten giydirdin. O çok doğru ama şunu hatırlatmak iyi değil mi? Ben de zaman zaman ayda bir defa hatırlatıyorum en azından. Şeyden sonra Körfez Savaşı'ndan sonra ABD Dışişleri Bakanı vardı Madeleine Albright. Madeleine Albright'in YouTube'da falan var konuşması. O konuşmasında, canlı konuşmasında bir televizyon kanalında ABD'de şunu soruyorlar.
0: Melune.
1: Yani o da biliyorsun bir Yahudi göçmeni. Levinsky neydi? Monica Levinsky gibi bir göçmen o da. Şöyle söyleyelim. Diyorlar ki abi şeyden sonra savaşta ambargodan sonra bu bir rakam yani bir istatistikten bahsediyoruz. Savaş sebebiyle ambargo yüzünden yaklaşık 500 bin bebek, çocuk, toddler, child diye geçiyor, baby diye geçiyor, soruyor. Öldü diyor. Yani ABD'nin müdahalesinden sonra 500.000 bebeğin ölmesinden bahsediyor. Değdi mi diye soruyor sevgili Taceddin. O da ABD'nin menfaatleri var, âli menfaatleri var ama değdi diyor. Yani ya 500 bak, bin onu... bebek, sen bana bunu Allah aşkına bir ha dedi ya ben önce bir Göktaş'tan bahsederken, söyle bakalım oraya senin vize alacağını engelleyecek bir şekilde giydir bakalım batıya. Asıl sömürgeciye kafa tutulur değil mi?
0: Yok, Türkiye'de sırtımızda şaklatılan, hala şaklatılan kırbaçlarla ilgili bir şey söylesene. Hala şaklatılan kırbaçlarla ilgili. Vicdan azabı gibi atsan atılmaz, satsan
1: yani
0: satılmaz.
1: Yani sen demin o kızgınlığın, öfken gayet de doğru bir öfke. Yani
0: yok, sana iken... başka bir şey söyleyeyim. İzleyenlerimize bakın karşımda pehlivan gibi bir zat. Kırkpınar'a götürsek, zeytinyağına sürsek, kısmet şey yapsak. Gerçi ona da kısmetin içine el sokmak falan onu yapıp vicdanım kaldırmaz.
1: O kazık, paça kazık neydi? Kasta kazık.
0: Ya kaz kapanı. Bir şey,
1: kazlı bir şey de.
0: Evet, kazlı bir şey. Neyse,
1: ya.
0: Pehlivan gibi adam. Ayasofya'nın açıldığı gün biz önündeydik Ayasofya.
1: Hala görüntüleri var bende.
0: Yan yana. Secde-i Rahman'a protokolden de girmedik. Her yerde tanıdığı var bunları falan demeyin. Gazete kağıdının üstünde kıldık yani hamdolsun. Çocuk gibi zıplaya zıplaya çıkıra çıkıra ağladın. Niye ağladın?
1: Evet.
0: Niye ağladın? Derdin ne senin? Derdin neydi?
1: Biliyorsun ya. Daha önce
0: biliyorsun.
1: Ya, hikaye anlattım.
0: Rahmetli babamın,
1: Ayasofya'dan oradan geçerken bir gün gençken ben baktı gözleri doldu. Tabii eski
0: bu memlekette de yıllarca sırtımızda şaklattınız.
1: Ben göremem ama sen oğlum göreceksin dedi bana.
0: Sakın mazluma yatmayın. Sakın düşünce özgürlüğü şu bu falan filana yatmayın bak. Bu kahpe

0: birlikte aynı hattın şöyle bir ip düşün. Bu ipin burasına bunlar dizilmiş, burasına bunlar dizilmiş. Dün de bunu söyledik. Zamanı Adem'den beridir ayrılmış iki dere dedik. Bana da liberal liberal falan deme. Ben liberal liberal, ben çok, hatlarım çok net. Yok hocam. Bende fazi logik yok bu konuda. Bende bu konuda aristo mantığı var. Ya siyah ya beyaz. Arada gri kabul etmem ben bu işte.
1: Yok hocam, burada, estağfurullah. Ben burada, liberal derken.
0: Yok yok, mesele değil, boş ver. Burada, burada en önemli mesele şu. Ulan bizim sizden daha izzetsiz olduğumuzu, daha gurursuz olduğumuzu nereden çıkardınız siz? Muro diye bir film çekti adamlar. Muro. Biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Mafya şey ne? PKK'lı bir tip.
1: Evet.
0: Lanet olsun bilmem ne falan. Evet. Ona İstiklal Caddesi'ni birbirine kattınız. Devrimciliği tiye alıyor Muro diye. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Filmin gösterime girdiği gün. Evet. Sinema bastınız. Muro. Sen kimin devrimcisiyle dalga geçiyorsun?
1: Değil mi? Doğru.
0: Nereden çıkardın? Benim senden daha gurursuz olduğumu nereden çıkardın? Daha izzetsiz olduğumu nereden çıkardın ya? Üç günde bir ondan sonra yok. Leman'da saçma sapan karikatürler. Orada bilmem neler. Ondan sonra 3 Temmuz geldi. 2 Temmuz geldi. Madımak'a ağlayalım. Lan hayatınız bizimle uğraşmak ya. Kendi işine baksana. Benim seninle hiç uğraşmışlığıma denk geldin mi sen?
1: Ya.
0: Ondan sonra da siz de çok kolay provokasyona geliyorsunuz diye milleti çırak çıkarmalar. Bu arada Madımak hadisesinde ölen, katledilen insanların haklı bir şekilde katledildiğini söylediğim salaklığına düşmesin kimse. O candır. O ona kıyılmaz o.
1: Tabii ki.
0: O,
1: tabii
0: ki onun yani. Masumları gitti orada.
1: Katliam katliamdır.
0: Bundan bahsetmiyoruz tabii, biz.
1: Başka bir şey.
0: Sizin hayatınız, işiniz, gücünüz buradaki bir takım deliklere çomak sokmak. Sonra diyorsun ki bu delikten bir şey çıktı. Keşke çıkmasa. Kimse istemez. Biz orta sınıf Türk'üz abi. Biz devrim istemeyiz. Devrime karşı devrim de istemeyiz. Biz devrim istemeyiz. Biz devrime karşı devrim falan istemeyiz. Biz tezgahımız yerinde olsun. Esnafımız ezan okunduğunda camiye gitsin. Cami çıkışında tezgahını açsın. Satsın. Akşamleyin evine gitsin. Çoluğuna çocuğuna helal yedirsin. Sonra el aynı hasene kelam. Yatsın sabah vakti kalksın dükkanını açsın. Hadisemiz budur bizim.
1: Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar güzel konuştuk ki şimdi ben mevzuyu oradan aldık. Aşağıda indik. Devrime geldik.
0: Geldi bize.
1: Hayır, güzel. Geniş çerçeve güzel de. Madem böyle gidiyoruz en azından içerideki iç siyasete, seni çok fazla da konuşmadın aslında, iç siyasetle ilgili bölüme gelmeden önce biz mevzuyu kapatalım o zaman, şöyle bitirelim madem buraya kadar geldin. Hakikaten doğru, geçenlerde olan yaşanan hikayede dün de biz hızlı geçtik aslında ama bugün çok güzel bir çerçeve çizdiğin için çok da hakikaten biz bırakıp biz artık ya düşün yakamızdan diyorsun ya.
0: Bela mısınız nesiniz
1: ya? Ben de bir cuşu uruşa geldim. Ben
0: yolda
1: de bir gaza
0: yürürken
1: geldim.
0: Kadını taciz. Ha, beni taciz etti kadının biri ya. Başörtülü kadınları taciz. Her gün taciz.
1: Şimdi hocam şunu
0: manyak
1: söyleyeyim.
0: Manyak mısınız nesiniz? Ondan sonra yaşam tarzımıza müdahale var diye ağlamak sizde. Evet. Vurup ne vuruyorsun? Ay elim acıdı diyen var ya.
1: Ya senin de başına geldi. Sen de bir...
0: Ya senin başına gelmedi mi?
1: Ya çok geldi. Ben şimdi ben kentsel dönüşümden dolayı semtsel dönüşüm yaptım. Mekan Kadıköy'den çıktığım için ben rahatım. Ama Kadıköy yakında oturuyorsan tehlikelisin. Çok acı bir şey söyledim biliyor musun? Çok acı bir şey. Bir de koca koca ablalar. Bak koca koca ablalar dediğim 60-70 üstü. Ben gençlerden değil. Ben belli bir yaş grubu var. Allah muhafaza. Tam dinozor.
0: Tabii canım, küf kokulu tiplerdir.
1: Tam dinozor. Yani bu kadar... O yüzden şeyi gördün mü Zonguldak'taki yürüyüş yapanları?
0: Ya hani gördüm.
1: Türkiye layıktı, layık kalacak diye bağırdı, gördün değil mi? Yaş ortalaması 89 milyon. Yani öyle bir grup yok. Bastonla falan yürütmüş adamları. İnanamıyorum yani bu insanlara. Ama madem oradan...
0: Affedersin, iç çamaşırı fanilayla gezen kızları için özgürlük diye tepemizde dolanırlar. Bildiğin taciz ediliyoruz yolda. Bildiğin yolda taciz ediliyoruz.
1: Evet.
0: Bak senin biz uzaydan gelmedik.
1: Senin çocuk da başına geleni hatırlıyor
0: musun? Ya geldi ya? Geldi boş ver. Ben şimdi kendimden mazlumu falan yatmam. Benden mazlum çıkmaz. Ben canını okurum onun zaten.
1: Ya ne mazlum şey sen bu dinozorlar bu nesebi gayri sahiler yüzünden yurt dışı gitmek zorunda kalmadın mı kardeşim?
0: Gittim de ondan sonra ben onu tamam. Haşır sabahına kadar kovalarım. Sen merak etme.
1: Senin katsayı matsayı dediler. Sen bu kabası basmaz yobaz demediler mi sana?
0: Beni mağdur edemezler dedim.
1: Hocam yobaz değil misin sen? İmmatipler yobazdı diyor hala.
0: Çok şükür yobazın. Çok şükür yobazım.
1: Cahilim,
0: okumadım, tahsilsizim. Ne diyeyim yani? Ne de söylüyorsanız ben buyum. Tamam mı?
1: Canım ya.
0: Tamam. Dönün canım. İşine bak. Bak cahilim, görgüsüzüm. Oturmayı bilmem, kalkmayı bilmem, konuşmayı bilmem.
1: Ne güzel
0: efendim,
1: değil mi?
0: Hayatı boyunca hiç kahve içmemiş. Efendim bacak üstüne atarak oturmamış. Sınıfsal olarak hiçbir mobilizasyon yaşamamış. Ben böyle bir adamım. Tamam mı? Sana ne? Git başımdan git. Düş yakamdan ya.

0: Çok güzel ya. Bugün çok keyiflisin. Evet. Hayır, şey hoşuma gidiyor. Bunları niye söyleme hoşuma gidiyor biliyor musun? Hatırlıyor musun biz yılların önce? Ya bir sohbet ettik galiba programı da iyice
1: kaçırmayacağım. Programdan evvel beni sinirlendirdi de ben bugün biraz sinirliyim.
0: Hayır, bence
1: bir de sabah sabah Mersi'ye dinledim.
0: Sinirli misin? Abi ne diyordu annem?

0: kimlikli bir program var. Tabii. Kimlikli bir adam var. Burada keyfi sohbet ediyoruz. Siyasette konuşuyoruz, ticarette konuşuyoruz. Her şey konuşabiliriz. Şimdi bak hocam. Bu söylediklerinin öyle bir şey ifade etti ki ben yıllar boyunca belki de bunun da şeyini hasretiyle yanını tutuşuyorum. O da şu. İspatlamak zorundasın gibi bir hali var bizim Cenab-ı kısmın. Sen o kadar mütevazi başlayıp da aslında bir şey ortaya koydun ki öyle bir şey ihsas ettin ki aslında. Bizi izleyen mesela kim? Atıyorum. Var da tanıdıklarımdan böyle karşı taraftaki Cenab-ı gazeteciler ekibinden benim de var, senin de var. Oturup Allah aşkına dinlesinler şu programı. Ben kendi kendime bir adamım. Ben işte yobazım. Ben oturup kalkmayı bilmem. Çok i̇şte efendim şey bilmem. Bir entelektüel derinliğim yoktur. Tarihten anlamam. Kitaptan şey bilmem. Daha. Felsefe bilmem. Sosyoloji bilmem. Teoloji bilmem. Zut bilmem. Benim böyle sakal var. Sabahleyin sen iki çeşme. Abi özür dilerim ifşa ediyorum seni. Söylemez. Bir baktım lan ne falan. Adam orada kendi halinde huşu içinde. Ya hakikaten zararsız bir adam. Ben gördüm ya. Yani. Adam orada oturmuş. Mersiyesini dinleyip orada içlenmiş. Yani bir çocuk ruhu var. Bir aslında bir mümin, bir imanla gelen bir gözyaşı o. Çok hoşuma gitti yani şaka değil. Yani
1: burada bir,
0: burada o Mersi'yi dinledi. Ben mi seni metiye değil bu sendeki.
1: Solda
0: ben,
1: eyvah. Solda eyvah Fatıma Gül Gonca'ları.
0: Bunlar
1: öldürüldü bugün Ali'nin gölünün eğlenceleri dönüyor.
0: Ondan dolayı sen bir üzünlenmiştin sabahleyin.
1: Muharrem
0: ya. Yani tabii onu görüyorsun. Mesela bir de bu var. Hadi madem ki o kadar tamam. Biz senin biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz tamam.
1: Biliriz.
0: Ama karşı tarafında hani hep soruyorum ya nedir bu derdiniz kardeşim? Adamı bırak, sakalını bırak, yaşantısını bırak. İşte efendim hafız olmuş yürüyor, hafızını bırak. Ya yürüme kardeşim. Şu hazmetmedikleri bir şey daha var biliyor musun Taceddin? O da ne? Sen bir örneksin benim karşımda. Hani bizim bir önceki nesil gibi olarak, bir jenerasyon olarak görüyorum seni. Adam şeyi hazmedemiyor mesela. Benim diyor, sen Joseph mezunu, Maarif Koleji mezunu, Tars Amerikan mezunu bir adamım. İmam Hatip'ten çok daha donanımlı olmalı. Çünkü ben Kemalistim diyor. Bir üstlenci tavır var ya. Hı hı. Bir aristokrat havamız var ya. Dünkü ifade ettiğin gibi bir kent soyluluk var ya. Çakma ama. Adam onu da biliyor musun? Onu da kıskanıyor. Şaka değil kıskanıyor gerçekten. Bunu bizzat gazeteci arkadaşlarımızdan bizzat onu ihsas ediyor. Direkt söylemiyor. Ya nasıl olur da Erdoğan kardeşim benim Ecevit'im vardı, şuyum vardı, buyum vardı. Biz çağdaş bilmem yürüyüş, 28 Şubat bilim, erke döner gece falan filan derken bir imatı çıkacak böyle böyle bir yürüyecek beraber Kasımpaşa'dan. Adam uzaya çıktı ya.
1: Cemaziye yani, levvellerini bilmesek.
0: Adam bunu hissediyor biliyor musun? Seni duyan da senin yaşındaki bir akademisyen. Sen bir akademisyensin aynı zamanda. Ve ben bunu açıkça söylüyorum Ertap'ta. Hatta bana bile bozuldu lafından dolayı dedim. İçimizden Taceddin koysan şuraya. CHP'nin 1000 yıllık Allame-i Cihan'ın adamlarını ipe dizer. Araya karbon kağıdı koyar dedim.
1: Allah
0: bu yaşta.
1: Razı olsun,
0: karbon kağıdı da yani Hüsnü hepsi birden etkili olsun diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Ondan, sen cemaziyle velini
0: Taceddin yok onların. Onların Taceddin'i yok ha. Çoğu salak. Direkt söylüyorum. Aptal, ahmak. Çünkü sloganlarla konuşuyorlar.
1: Onu bilmiyorum.
0: Bence öyle abi.
1: Cemaziyle velini biliriz hikayesini biliyor musun sen?
0: Evet biliyorum.
1: Yok nereden çıktığını biliyor musun? Sultan Mahmut zamanında kabine sistemine geçtik biliyorsun. Evraklar, bürokrasiyi falan oluşturuyoruz.
0: Tamam,
1: Osmanlı bürokrasisi oluşuyor. Evet. Evrakları şeylere koyuyorlar, çuvallara koyuyorlar. Onun üstüne de teşriğini evvel bilmem ne, teşriğini sani bilmem ne. Çuvalın üzerinde hangi ayın evrağı belli olsun diye. Orada kalemde çalışanlardan biri de fakir biraz affedersin pantolonunu yamamış. Ama tam kıç tarafı. Cemaziyelevvel kalmış orada yazısı. Gören orada Cemaziyelevvel okuyor. O yazı kalmış orada.
0: Öyle mi hakikaten?
1: Öyle.
0: Bu bir şey
1: ondan
0: mi, biz
1: sonra bu ileride yükselmiş. Beypaşa olmuş ne oldu tam olarak bilmiyorum. Millet hava atarken. Ya demiş senin Cemaziyelevvelini biliriz demiş. Cemaziyelevvel kıçındaki yama demek. Ulan biz sizin hepinizin Cemaziyelevvelini biliriz. Düne kadar ne halt yediğinizi biliriz.
0: Değil mi?
1: Atanızın ne olduğunu biliriz. Kim olduğunuzu biliriz yani. Süklüm püklüm şuralara nasıl geldiğinizi ben bilmem de dedem bilir. Cemaziyle veriniz. Kıçınızdaki yama ortada.
0: Anladım. Ben bu hikayeyi bilmiyordum ya. Buradan demek ki. Oraya o kalmış öyle mi?
1: Oradan.
0: Çok güzel. Bak bu hikayede onlar bilmezler.
1: Cemaziyle
0: bak biz
1: Cemaziyle onun ne olduğunu da bilmez. Cemaziyle vel efendim eski takvimimizde bir ay.
0: Ay ismi. Ama bilir o kadar ya. O kadar bilmez, cahiller bunlar. Bilmez.
1: Çok cahiller. Çok cahiller.
0: Allah razı olsun. Bak ne güzel. İşte bu.
1: Ya
0: çok özür dilerim. Bu cümleyi kuracağım. Kemalistler çok cahiller hakikaten.
1: Bak işin kötüsü ne biliyor musun? Bunların zihni homojeniteye açık değil. Bunların

0: zihni heterojen çalışıyor. Çoklu
1: ama
0: kişilik
1: hocam,
0: bozukluğu
1: daha
0: gibi. Tamam.
1: Homo.
0: Anlatıyorum.
1: Homo değil.
0: Bunlarda çoklu kişilik bozukluğu var. Ulan dün bak geçen hafta CHP içi tartışmalarda Kemal Bey'le ilgili olumlar gibi değil de biraz objektif yorum yapayım diyen adamın belinden su aldınız. Bugün fikir özgürlüğü diyorsun. Geçen sene Gökhan Ünver diye bir komedyeni yorum yaptığı için değil yapmadığı için canına okudunuz. Bugün fikir özgürlüğü diyorsun.
1: Bu kadar kaşaloklar yani.
0: CHP içindeki tartışmalar esnasında hepinizin nasıl müstekbir, nasıl azgın tipler olduğunu hepimiz gördük. Bugün fikir özgürlüğü diyorsun. Oğlum sen bela mısın benim başıma? Çoklu kişilik bozukluğu. Bipolar.
1: Bipolar bunlar.
0: Borderline. Neyse.
1: Peki hocam ya işte öğrenin. Bakın öğrenin.
0: Yok yani şöyle aradan bak. Aradan şöyle bir 8-10
1: hocam,
0: sene geçer.
1: Hocam mesajlar akıyor.
0: Aradan selam olsun. Sana... Aradan 8-10 sene geçer Hikmet abi. Dersin ki ha bu adam bir başka noktaya vardı. Oğlum iki tutum arasında bir hafta 3 gün var. 3 gün evvel burada kapatın çenesini. Urun söyletmen diyorsunuz.
1: Evet.
0: Urun söyletmen diyorsunuz. 3 gün evvel. Susturun söyletmeyin konuşturmayın. 3 gün sonra herifin bir tanesi böyle bir şey yaptığında ülkede fikir özgürlüğü işte geldiğimiz nokta hukukun bilmem nesi falanın bilmem nesi.
1: Çok alçaklar hakikaten.
0: Çok alçak.
1: Sen beni şimdi böyle gaza getiriyorsun. Birbirimizi...
0: Meyhaneye gidelim. Ne riya var ne mürahi. Şimdi meyhaneye götürüyoruz.
1: Mürahi.
0: Şey, Hülislam Yahya Efendimiz'in şiiridir. Ya.
1: Heh, peki. Ya böyle bir sürekli mi? Yalnız bak ben hocam ben normalde konuğumu alırım. Konuk beni dinler. Konuk bu sefer beni esir almış durumda beni sürekli havadan götürüyorsun. Bir şey söyleyeceğim şimdi tamam. Özgürlük konusu gelince şimdi bu sahip çıkanlardan bir tanesi ki biliyorsun Fatih Altaylı. Bir de bir tane daha çıkmış bir sahip çıkanlar var.
0: Eline sağlık diyen şu Azap Kapı'da bizim 1 Ocak günü yumruk atan çocuğa eline sağlık diyen evet. Fatih oydu değil
1: bu
0: mi?
1: Bu özgürlük meselesi diyor ya. Evet evet o.
0: O yumruk atmak da özgürlük meselesi
1: eline sağlık demişti ya yumruk tabii öyle bir.
0: Ondan sonra da salak yerine koyup ben orada bir turun sol kağıdı yaptım. Bakalım kim ne anlayacak.
1: Ya salak yürek yoktu ondan.
0: Ya affedersin.
1: Onun yüreği bu kadar zaten hocam. Hani biz biliyorsun 28 Şubat'ta kendine görev edinmişti yani. Sokakta gördüğü kılık kıyafeti aykırı, kanuna aykırı olanın.
0: Az kaldı. Senin golf sopanla birlikte kabre koyacağız. Bak bir gün öleceğiz hepimiz. Türkler de adetli kıymetli malıyla, atıyla matıyla gömerler. Fatih Altaylı da bir gün ölür. Türk mü bilmem ama Türkse falan, şaman adetleri falan. Golf sopasıyla birlikte gömeriz onu. Dünyada çok işine yaramıştı.
1: Niye golf sopası hocam? Bir şey mi ima ediyoruz?
0: Evet.
1: Ha,
0: ondan sonra öbür tarafta görürsün Fatih Altaylı. Bak ben bu dünyayla ilgili Fatih Altaylı'yla ilgili meselem yok benim.
1: Çok özür dilerim. Ben bu kötü espri yapacağım. Golf sopasını yanına mı koyacağız? Nasıl gömeceğiz?
0: Ya şöyle kefenin
1: tamam,
0: yanına.
1: Tamam. O kadar yeter ya. Tamam.
0: Yanına
1: hangi pozisyonda
0: gibi
1: koyacağız bir?
0: Ya yeter tamam, bak. Yeter. Tamam. Ya yakamızdan düşün bak.
1: Hani o adamı başka türlü de
0: normal ortalama yaşamak isteyen insanlarız ya.
1: Evet. Bravo.
0: Siyasal iktidarla kavganız varsa
1: peki,
0: siyasal iktidarla
1: Gökhan, Atatürk Gökhan da çok sahip çıkmış. Ne diyorsun Atatürk Gökhan'a?
0: Okay.
1: İkinci Atatürk bir şey var ya şarkıcı ikinci Atatürk ilan etmiş tane
0: Ekrem İmamoğlu. Atatürk Gökhan kim bilmiyor.
1: Atatürk Gökhan değil ya Gökhan. Gökhan neyi arkadaşı?
0: Athena.
1: Atatürk Gökhan. Gökhan Özoğuz, Akoğuz bu ne bir şey Özoğuz.
0: O çocuk ne olacağına bir karar versin artık ya.
1: Çok cahil bir çocuk.
0: Kime karar vermiş? Kime ya, destek vermiş?
1: Şey bu Deniz işte Deniz Gök bu olmamalı falan. Hani Deniz Göktaş mıydı bunun komedyenin ismi? Sahip çıkanlardan bir tanesi. Diğerleri olup çıkmamış da birkaç kişi çıkmış
0: ya.
1: Yani.
0: Ne olacağına bir karar versin. Müslüman mı olacak olmayacak mı bir karar versin.
1: Ha. Enteresan mesela. Hocam valla bizi büyüledin. Böyle hayalet gibi oldum. Ben dönüyorum hocam. Normal programa dönüyorum. Yani bir anda neydi bu Trump falan geliyor. Peki hadi
0: yok
1: ben...
0: şeye sinirleniyorum ben ya. Sürekli lan ölen biz. Hakarete uğrayan biz. Sürekli taciz altında olan biz. Ahlaki üstünlük de sizde. Arkadaşlar biz.
1: İşte değil işte.
0: Bize uzayda bir koloni kurun gidelim bak. Bak gidelim siz de burada rahat olun. Size vereyim bak. Burada bütün İstanbul'u bokuyla... Çok özür diliyorum. Pisliğiyle, püsürüyle, müsürüyle size vereyim ben. Çok özür dilerim.
1: Rica ederim.
0: Çok özür dilerim.
1: Vay, genel konuşma,
0: gaza
1: jargon.
0: Gaza getirdim beni.
1: Estağfurullah. Evet.
0: Hepsini size vereyim bak. Bu memleket. Hawaii, Phuket hepsini size vereyim. Bize o uzayda, Mars'ta, Venüs'te, Jüpiter'de bir koloni verin. Gidelim. Ama rahat bırakın kardeşim. Deli misiniz? Nesiniz? Bak siyasi iktidarla kavgan varsa siyasal iktidarla ver o kavgayı. Benle niye veriyorsun? Benim mukaddesatımla, benim kadınımla, benim çocuğumla niye veriyorsun ya? Ha, sen ne biçim bir insansın? Ama hepimiz biliyoruz ki bunların Erdoğan arasındaki siyasi kavga da aslında benle arasındaki kavgadan mütevellit bir kavga.
1: Hocam yine of ya, tabii başka bir başlık açtı. Bunun da altını bir sorsam.
0: Ondan sonra
1: bir sorsam 5 saat bitmez bu program.
0: Erdoğan'ın elindeki tabii. sopadan sıkıldık. Bu kadar başka... kibirden sıkıldık. Erdoğan'ın nobranlığından sıkıldık. Alternatifi ne? İmamoğlu. Ha, el kibirden sıkıldın, İmamoğlu'nu istiyorsun. Deli misin derler adama ya.
1: Allah muhafaza, sahil muhafaza hocam. Çok tehlikeli.
0: Ne oldu? Dünden beri başlık... dedim ki zamanı Adem'den beridir ortadan bir dere akıyor. Sağ sen solu ben. Dün dedim bunu. Anladım. Orada peki. kalmak istiyorsan kal. Ama bak ara ara köprüler yapmışlar. Geçmek istiyorsan geç. Bu AK Parti'ye oy ver demek değil. İstersen hiç verme. İstiyorsan hiç verme. Beni hiç alakadar etmez. Onu AK Parti teşkilatları dert etsin. Seçmen kazanmayı. Ben Türk ve Müslüman bir adam olarak seni burada başka bir yere davet ediyorum.
1: Anlıyorum. Peki. Hocam tabii genel kısaca bir yorumlayalım. Ama yani duruşunu biliyorum gerçi ama sonuçta biz devlet ricali değiliz değil mi? Biz yorum yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz burada. Ben de tabii farklı düşünüyor olabilirim. Onu da ifade ettim ama bu da bir devlet meselesi. NATO zirvesine günler kaldı. Her şey hazırlanıyor. Türkiye bu zirveye çok iyi bir ev sahipliği yapacak şekilde hazırlanıyor, biliyoruz. Çok fazla tenkit var bu arada. Ankaralılar şikayet etmişler. Şikayetçiler ol diye tabii muhalif kanallardan.
0: Haklılar. Ben de küçükken Habitat toplantısı oldu İstanbul'da hatırlıyorsan. Taksim'den aşağı yürüyemiyordun. Gündelik hayatını bu sıcaklarda daraltırsa şikayet edersin tabii. Yani. Hepimiz ederiz şikayet.
1: Var. Bak bu konuda hatta geçenlerde Ömer Özkök'le konuşmuştuk. Ömer Bey de inşallah pazartesi tekrar kaldı yerden devam edecek. Biz şu an devam ettiriyoruz programı. Ömer Bey'le konuştuğumuzda o da aynı şeyi söyledi. Hocam böyle büyük zirvede ev sahipliği yaptığın zaman hangi ülke, hangi şehir olursa olsun, isterse New York olsun, orası kilitleniyor hocam. Biz bunu yaşadık.
0: Abi,
1: ben
0: herhalde.
1: kaldırımda 50-60 tane Amerikalı evim orada diye bağıran adamın kaldırımdan geçemediğini gördüm. Evine gidemedi adam. Yani o New York'ta. O yüzden yani bu olacak olan normaldir. Yani protokole mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar ama sonuçta NATO zirvesi bu çok kritik bir zirve. Ve Türkiye'nin ev sahipliği
0: şunu
1: yapıyor.
0: Şunu mu anlatalım millete? O Şam'da dün patlayan bomba var ya.
1: Evet.
0: O Ankara'da yarın patlamasın diye bu böyle mi diyelim yani? Bunu mu anlatalım?
1: Yani hocam yani tabii adam bakış açısı şu. Yani diyor ki adam. Yani bir şey, buradan da bir şey çıkartacak ya. NATO'da olmak, NATO zirvesinin Ankara'da olması dünya gündeminde bütün dikkatlerin Türkiye'ye çevrildiği bir an. Güvenlik meselesi çok kritik mesele. Allah muhafaza değil mi hocam? Yani bunun elinden geldiği kadar bunu yapmak zorunda. Ona rağmen hala hazırda televizyon kanallarında tırnak içerisinde güya muhalif şeyler, sesler. Bunu böyle olmasaydı da bilmem bir nerede yaşıyoruz da böyle var ya 70 model, 60 model ucuz solcu şeyleri var ya, jargonları var ya.
0: Şimdi NATO'dan nefret ettiğimi dün anlattım.
1: Hocam,
0: bir daha anlatmayayım.
1: Bir Türk
0: başka Müslüman mesele. Olarak şahsen. Dur.
1: Ama.
0: Dur. NATO'dan nefret etmek tutarlı bir nefretle olmalı. Şimdi ben o zaman şunu soruyorum sana. 1960'lardan kalma o milli demokratik devrim söylemleriyle falan. Altıncı filoyu denize döktük, siz oradan Go çıktınız. Altıncı filoya secde ettiniz falan hikayeleri anlatanlar var ya.
1: Evet.
0: Diyorum ya çoklu kişilik bozukluğu var. Arada 3 gün var. Dün Financial Times'ta Özgür Özel Türkiye'yi Amerika'ya, İngiltere'ye şikayet ediyordu.
1: Bir hafta.
0: Bir ay evvel İngiltere'ye şikayet ediyordu. Avrupa Birliği'ne şikayet ediyordu. Amerika'ya şikayet ediyordu.
1: Gelin bizi Sezgin, kurtarın diyor.
0: Sezgin Tanrı Kulu Silivri'de Osman Kavala'yı ziyaret ederek bir takım şeyler konuşuyordu. Bak biz de salak değiliz yani. Kusura bakma tamam demin söyledim ben cahilim, okumadım, kültürsüzüm falan.
1: O bir metafor ama. Hocam. İronik
0: yok,
1: söylüyorsun.
0: Yok hiç.
1: İronik.
0: Bak,
1: ironik
0: dönüyorum
1: ironik,
0: bakıyorum. Ironik. Ben de bakıyorum diyorum ki.
1: İronik.
0: Valla sizde bir arıza var herhalde diyorum. Ben NATO'dan nefret ediyorum, nefret. Keşke hiç yapılmasa Türkiye'de, ayakları yere basmasa, keşke incirliğimiz olmasa. Fakat dünya tarihi bize bir şeyi göstermiştir. Büyümek istiyorsan, emperyal olmak istiyorsan, bir takım şeyleri yapmak istiyorsan, küresel anlamda, 3 iktidara sahip olman lazım, 3 kuvvete. Askeri kuvvet, siyasi kuvvet, ekonomik kuvvet. Muhteşem bir mirasın üzerinde yer aldığımız için. Nereden yamasan bir yerden patlıyor ya. Yani, keşke bu NATO gibi bir şeyde hiç işimiz olmasaydı ya.
1: Ama bu askeri...
0: Maalesef ki içine doğduk. Sen NATO üyesi bir Türkiye'de doğdun değil mi? Allah kahretmesin ben de öyle doğdum.
1: Ama bu dediğin gibi askeri, ekonomik ve siyasi güç için belli şartlar değil mi? Dünyanın da şartları hocam. Yani

0: O yüzden Türkiye kendi onun içerisinde bulunmak da ben hep böyle ifade edilir ya. Kendi güvenliğimiz açısından da o emperyal güçlerle birlikte bulunmuş olmak da bizi koruyor. O gücün içerisinde bulunmak. Karşı tarafta olmamak. Aynı zamanda yalnız bir özelliğimiz var hocam. Onu da göz ardı etmemek lazım. Sadece Türkiye diğer NATO ülkeleri gibi değil. Halihazırda aynı zamanda Doğu Bloğu ile çok iyi de ilişkisi olan Asya ile Türkiye Cumhuriyetler, Rusya. Doğru mu? Yani bu konuda da mahir bir ülkeyiz. Çünkü dediğin gibi imparatorluk bakiyesi olduğu için.
1: 2023'te Erdoğan seçilmeseydi çok... de görseydin sen. Meral Akşener Ukrayna Harbi'ne bizi hemen NATO tarafında
0: doğru.
1: dahil etseydi
0: çok
1: de
0: doğru.
1: görseydin sen
0: Çok doğru.
1: Şenliği.
0: Çok doğru. O da doğru. Ya ben bunu bu taraf bak o dediğini de bir söyledim ben ama şu anda bu zirvenin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu gayet iyi herkes biliyor. Ama şu var. Yani buradaki mesela şey hazırlanıyor biliyor musun? NATO'daki NATO üyelerine Türkiye'deki savunma sanayiyle ilgili bilgilendirme toplantıları olacak. Belli bir yerler gezilecek, gösterilecek. Ve böyle bir alandayken bu tür seslerin çıkmasına ben çok yadırgadım. Daha doğrusu aslında yadırgamadım. Dediğin çok doğru. Adam daha NATO zirvesinden birkaç gün önce Türkiye'ye gelip Erdoğan'ı şikayet ediyor. Türkiye değil. Erdoğan diyor ki bu adama güvenmeyin falan gibi. O sonuçta ona göre bugün diyor burada diyor. Yarın Ruslarla beraber olur diyor. Yani bu hakikaten çok alçakça bir şey değil mi aynı zamanda? Ya, o açıdan yani ben bunun makul çerçevede bu devlet açısından devlet ricali bunu gayet iyi başarılı bir şekilde yapmaya çalışıyor, planlıyor. Şartları çok iyi hazırlamaya çalışıyor. Yani o yani gerisi de zaten dediğim gibi o kafalar, o zihniyetler, o
1: Biliyorsun bu memlekette bazen devletin devlete karşı da tedbir alması gereken anlar olur. 15 Temmuz'dan sonra gördük arkasındaki yaver sıkıntılı çıktı Erdoğan'ın.
0: evet, onları da yaşadık. Doğru
1: Evet,
0: söylüyorsun.
1: Gazi olaylarını gördük. Bu memleket bu Gazi olayları neydi abi? Necdet Menzir İstanbul İl Emniyet Müdürü.
0: Evet.
1: Ya muvazzaf polis nişan alarak benim vatandaşıma, Alevi vatandaşıma ateş etti bu memlekette. Bak
0: İşte
1: nişan alarak polis vatandaşına ateş etti.
0: hocam Madımak da öyledir.
1: Madımak,
0: 77 1 Mayıs da
1: hadisesini
0: öyledir.
1: yaşadık.
0: Taksim
1: Bir
0: 1
1: dünya
0: Mayıs.
1: insan. Garibim
0: Devletin
1: insanlar
0: devleti
1: yani
0: dedi.
1: hiç.
0: Tabii.
1: Hadiseyle alakası olmayan. Ozan türkü söylemeye gitmiş. İşte kendince münevver o camianın münevveri. Gitmiş konuşma yapmaya gitmiş bu insanlar. Bu ülkenin muvazzafları var ya. Bu
0: Evet.
1: ülkenin muvazzaflarından bazen de tedbir almak gerekir. O sebeple bu Ankara'da yapılacak şey... Kusura bakmayın ben de aynı kanaatteyim. Ankara'da yaşamadığım için şükürler olsun. Ankara'da yaşasam sabah akşam sayardım. Hiç şüphem yok. Fakat valla çalıyı dolanmak itle dolaşmaktan iyidir. Bazen sıkacağız dişimizi ama bu sıcaklarda falan filan hiç iyi olmadı yani.
0: Evet ama yani bu memleketin evladı olarak memleketimizi seviyoruz ve memleketimizin âli menfaatleri her şeyden önce
1: Tabii
0: gelir.
1: canım.
0: Bitti.
1: Mecbur yani.
0: Benim ülkem menfaati, benim ülkem dünya meydan okuması, liderimin dünya lideri kabul edilmesi ve o batılı, o sömürgeciler, o ne de egemen güçler her ne dersen de onlara da Türkiye'nin ne olduğunu göstermek, Türkiye'nin gücünü anlatmak bizim de vazifemizdir. O kadar.
1: Kore'de, Kunuri'de falan harbiden Mehmetçik kadar eziyet çekmezsiniz,
0: Evet.
1: sıkmayacağınız.
0: O Türkiye yok
1: Nerelere
0: artık.
1: sermaye edildi bu ülkenin evlatları?
0: Daha
1: Bir
0: önce
1: hafta, bir 3-5 gün
0: doğru ya,
1: sıkılmışsınız.
0: ama bu yaşam bunlar gerçek. Bu tarihi gerçekten bunu kapatmaz. Doğru biliyoruz. Ama işte zaten mesele burada. O dönemki Türkiye'nin yaptığına bak. Şu andaki Türkiye'nin pozisyonuna bak. NATO'ya giderken biz Amerika bizi terk ederse bile analizlerden bahsediyoruz. Eğer sen de Batı'yı takip edemeyen bir insansın. Yani Türkiye'nin gücünü, savunma sanayindeki gücünü, Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetini, oyun bozucu, oyun kurucu gücünü onlara bizzat biz göstereceğiz. Biz kendi memleketimizde bunu görmeleri lazım. O açıdan çok önemli bir zirve inşallah bekliyoruz. Bu konudaki Türkiye'nin ataklarını tanısınlar. Şimdi Soyteler dışarı demiş. Gelelim içeri hocam.
1: Evet.
0: Bakalım bununla ilgili ne diyeceksin. Bu kadar güzel mevzulardan sonra böyle bazı iç siyasette
1: Biz dışarıdaydık da haberim mi yok ya. Demin haber içeriden bir şeyler konuşuyoruz.
0: içeriden derken şu yani siyaset iç siyasetle ilgili.
1: Abi.
0: İmamoğlu salondan çıkarıldı hocam. İmamoğlu çıkar amaçlı örgüt davası 61. duruşmasında mahkeme başkanı İmamoğlu arasında bir kavga çıkıyor. Yani çok saçma bir cümle. Tartışıyorlar. Mahkeme başkanı savunan 9 Temmuz'a kadar falan filan filan diyor ki sen diyor böyle yapamazsın. İtiraz edemezsin. Çık dışarı diyor. Ve çıkartıyor.
1: Yani
0: Ya
1: şimdi
0: yorumla hocam.
1: şey var ya geçenlerde ilk davasını kazanmış yapay zeka hukuk bürosu gördün mü?
0: Öyle
1: Bundan
0: mi?
1: sonra

0: Bundan sonra davalara da yapay zekanın bakması falan filan, hukukçular işsiz mi kalacak, bu kadar hukuk fakültesi var falan gündemler oldu bir ay evvel, hatırlıyorsan bir iki ay evvel konuşuluyordu. Demek ki hakim insanmış. Şunu kastediyorum, illallah demiş adamcağız. İlk günden beridir. Adamcağız orada anaokulu öğretmeni gibi. Evladım dur, hocam çişim var, hocam kakam var, hocam karnım acıktı, hocam Ayşe bana çimdik atıyor, hocam bilmem ne benim saçımı çekiyor gibi bir vaziyet. Sen böyle bir mahkeme gördün mü ya? Sen dünya
1: Görmedim.
0: tarihinde ilk defa, dünya tarihine geçtik. Selamlama konuşması yapmak isteyen bir sanığımız var.
1: Doğru. Gördük bunu
0: Bak,
1: hatta.
0: adam bir mazlun. Ben Ekrem İmamoğlu suçludur demiyorum. Sen de diyemezsin. Ama şuyu vukuundan geçmiş bir hadisenin detaylara, içeriğine yönelik, esasına yönelik hiçbir şey söylemeyen bir adam. Murat Ongun davası ile ilgili de gidiyor, arkadaşlar izliyor. Ben gitmedim, gitmem de yani. Deli mi? Niye
1: Bizden
0: işim
1: giden
0: var?
1: bizim muhabirimiz var.
0: Muhabir gider, onun işi o.
1: Gazetecimiz
0: Ama
1: gidiyor.
0: gazeteci, bazı dostlarımız falan da gidiyorlar.
1: Tabii, takip
0: Böyle
1: eden.
0: gidelim, inceleyelim, tahlil yapalım, analiz yapalım, akredite oluyorlar, giriyorlar falan. Deli miyim, neyim, ne işim var dedim Silivri'de. Siz izleyin, bana anlatırsınız dedim yani arkadaşlara. Abi ilk günden beridir Murat Ongun'un savunması yapılmış evvelki gün. Ya şunun esası ile ilgili, dosyanın esası ile ilgili bir şey söyledi mi diyorsun. Taha Hüseyin Karagöz diyor ki esasla ilgili hiçbir şey söylemedi. Politik bir davadır. Bu esasla ilgili hiçbir şey söylenmeyeceğiz. Arkadaş, mızrak çuvalı deldi mi geçti hadise. Mızrak çuvalı deldi diye bir şey var ya. Çuval kalmadı
1: Biliyor musun
0: ortada.
1: orada, özür
0: Elinizde
1: dilerim, orada bir
0: mızrak mı?
1: parantez, bir soru soruyor hakim, diyor ki yani bu şey diyor ilgili, hani ev ile ilgili çok konuşuldu ya, yıllık kirası 5 milyon lira olan, kaynağı belli olmayan, hani gelirim 150 bin 200 bin diyorsun ama senin aylık ev kiran 450 bin TL'ymiş. Buna cevap vermedi, işte o hikayeyi anlattı.
0: Ekrem
1: Evet,
0: Başkanım, benim aslında
1: bu
0: şeye
1: Murat Ongun,
0: hakkım
1: Murat
0: vardı da,
1: Ongun bu.
0: gittim orada bahçeli evde oturmadım da, bana tuttu Ekrem Başkanım biraz para verdi de ihanelerle, teberrularla oturdum falan diye bir
1: Yıllık
0: hikaye anlattım.
1: 5 milyonluk bir hikaye. Güzel, güzel.
0: Ya otursun güle güle otursun. Beni alakadar etmez Tacettin olarak. Beni alakadar eden
1: Devleti
0: şudur.
1: alakadar eder.
0: Devlet alakadar eder.
1: Devleti
0: Devlet alakadar
1: beni
0: eder.
1: şöyle beni çalan, benim cebimden çalanı ben ensesine yapışırım.
0: Oraya
1: Devlet benim
0: geliyorum.
1: adıma yapışır.
0: Yok yok, nerede oturduğuyla ben alakadar olmam. Onlar
1: Tabii
0: kendi
1: tabii. Tabii
0: aralarında
1: tabii tabii.
0: şey
1: Tabii.
0: diyor ya, Ekrem abim para verdi. Ekrem abim de zengin diyor ya.
1: Bu da
0: O verdi. O bizi
1: tabii.
0: alakadar etmez.
1: Tabii doğru.
0: Ama eğer o para buralardan geldiyse bu bizi alakadar
1: Evet.
0: eder.
1: Evet, kaynağını
0: Tamam.
1: anlatamıyorsan kaynağını beni alakadar eder.
0: Yani ordu valisi değil ki herkes. İt dedin, basit dedin, bilmem nesi üzerinden millet salak yerine koyarak çeviresin. Yani oradaki hakim adamcağız da demiştir ki, beni de annem 9 ay karnında taşıdı. Yani ben de etten kemikten bir adamım. Benim de sinapslarım bilmem ne, merkezi sinir sistemim var, tahammülüm var, tahammül edemediğim yer var. Adam demiş ki, baştan beri tahammül ediyorum bu tutumlarınıza.
1: Nitekim öyle.
0: Nitekim
1: Biz
0: öyle.
1: de takip ettik, gördük. Adam hiçbir savunmasında hiçbir tane, şu anda hiç o iddianı, o binlerce sayfadaki dokümanlarla ilgili, hayır efendim bu parayı burada almadık, bu para böyle geldi, paşa dedemden kaldı, Mısır'dan ticaretini yaptık. Zaten büyük dedem de Sibiryalıydı. Bir Sibirya'yı sattı geldi. Bu da cümledir bu çünkü. Bunu
0: Tabii.
1: yazarım, tamam. Büyük dedi Sibiryalıymış değil mi? Yakutistan'dan geldi. Böyle bir şey yok. Şiir okumak var. Neydi?
0: Selamlama
1: Selamlama konuşması
0: konuşması.
1: var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin iddianameden söylüyorum. En büyük hırsızlık davası.
0: Sana bir soru. Düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu kapatana kadar CHP'de bir kurum vardı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi.
1: Evet, ne saçma bir şeydir o
0: Kim
1: ya.
0: kimdi aday?
1: Şey, Ekrem
0: Ekrem İmamoğlu
1: İmamoğlu.
0: nerenin adayı olmak istiyordu? Cumhurbaşkanı. Hangi
1: Cumhurbaşkanı.
0: ülkenin? Türkiye'nin. Bak,
1: Evet.
0: salağı anlatır gibi step by step gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Türkiye Cumhuriyeti. Şu an seni yargılayan bir mahkeme. Savaş esiriymiş de seni mütegallibe yargısının karşısındaymış gibi davranıyorsun ya.
1: Evet.
0: Bağımsız yargı diye bir şey var ya. Bak, bunun kuralları var. Bir gün harp olur memlekette, Allah etmesin. Yunan'ın şunun bunun eline geçeriz, Rus'un Yunan'ın 93 harbi bilmem ne. Bizi yargılarlar divan-ı harpte. Orada tükürüverirsin hakimin suratına. Sen kimsin lan, ben şey yapıyorsun. Ben vatan müdafaası yaparken esir düştüm. Asacaksan çabuk as dersin.
1: Ya güzel, anladım şimdi. Şimdi oturdu. Evet.
0: Sen şu an karşındaki adamın kim olduğunu farkında mısın ya? Neyle muhatap olduğunu farkında mısın? Adam diyor ki, çorba içerken üstüne dökülecek diye örttüğün kameralar var ya diyor. Sonra bir de para kuleleri var diyor. Buradan da gidenler gelenler var diyor. Taş ocakları var diyor. falan var filan var diyor. Aziz İhtan Aktaş diye bir adam var diyor. Bakırköy'de bir AVM var diyor. Geleceğin Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya gelmeyin, 5 milyon lira lütfen rica ediyoruz dedik diyor.
1: Ya.
0: Dedik diyor. Kaç yüz sayfaydı eskiden, bin sayfayı kaç bin sayfa oldu yani bunlarla ilgili şeyler. Ya bunların içeriğiyle ilgili bir hesap vermiyorsun. Sen bana hesap soracak adam değilsin diyorsun. Vallahi kusura bakma, hakim de o saatten sonra illallah der. Hiçbir futbol hakemi sahadaki bir futbolcu kadar para kazanmaz. Ama doğru, izzetli bir hakem ne biçim konuşuyorsun? Yani kırmızı kart gösterir, atar dışarı. Onu çok yapamadığı güzel anda orada iktidarı kalmaz.
1: Hocam evet.
0: Adam bir yargılanma
1: ama demin ki verdiğin örnek çok güzeldi.
0: Olacak
1: yani. Yani işgal altındasın. Bir düşünebiliyor musun? Yani seni yargılayan seni oraya çağırır. Sen onu, seni çağıran adamların başına geçeceğim diyorsun.
0: Oranın cumhurbaşkanı yani, adayı olunmaz. Orada yani, daha çıkılır.
1: Bir de şu madem hadi,
0: ben bu arada kimseyi bir damağa teşvik ediyor değiliz. Her şeyi de yanlış anlayıp ondan sonra.
1: Niye? Yok, ne daha çıkar derken?
0: Yok. Eğer bu mahkemeyi tanımıyorsan orada siyaseten kavga verilmez. Orada daha çıkılır. Dersin ki burada sistem yoktur dersin. Eşkıya olursun. Sonra devlet sana rüşvet verir, paşa yapar, indirir Osmanlı'daki gibi.
1: Peki bunu ben sana söyleyeyim mi? Bunu bak güzel bir şey söyledin. Yani özgözlere dediler ya, yani mahkemeler falan böyle devam edince, yargıyla ilgili sorunu ortaya koyunca. Özgür Özel, yani kitapta değil, kitap üstünde değil, korsan genel başkan olan Özgür Özel'den bahsediyoruz. Ne dedi biliyor musun vakti zamanında? Gün gelir dedi, bak bu cümle çok kıymetli Taceddin Kutay. Gün gelir devletin çarkları işlemeye başlar. O zaman biz de sizden hesap sorarız dedi.
0: Belki de
1: gün
0: devletin
1: gelir
0: çarkları
1: hocam,
0: işlemeye
1: gelir
0: başlamıştır.
1: Hangi devlet hocam? Hangi gün o?
0: Yok, belki de devletin çarkları işlemeye başlamıştır. Sizden hesap soruluyordur.
1: Bravo. Ulan hiç aklıma gelmedi bunu söylemek ya. Ha. Yazdım ben bunu. Hayır, şeyi kastediyor. Şimdi diyor devlet yok. Ne şikayetçisin sen?
0: Sen biliyorsun değil mi? Pavlov'un köpeklerini biliyorsun
1: bilmem
0: değil mi?
1: Bilmem mi?
0: Pavlov'un köpekleri. Pavlov köpeklere mama vermeden evvel işte klasik kondisyonlanma, şartlanma deneyi. Zil çalıyor, sonra mama veriyor. Zil çalıyor, mama veriyor. Ondan sonra Pavlov diyor şartlı ki köpeklerde şartlanma diye bir şey vardı. Şartlı refleks. Hatta bir yerden sonra mama vermesek bile zil sesini duyunca salya akıtmaya başlıyorlar diyor. Buna klasik şartlanma dedi.
1: Pavlov'un köpekleri.
0: Pavlov'un köpekleri oturmuş kendi aralarında sohbet ediyorlarmış. Biri dönmüş demiş ki ulan bu Pavlov ne kadar şartlanmış bir herif. Bize her mama vermeden evvel zil çalıyor demiş.
1: Çok iyi ya. Harika, 10 numaraya bir daha da mevzuya dönmüyorum. O zaman biz yani tam ben bu tarafta yani Avrupa yakasında doğdum ama hayatım Kadıköy'de geçti.
0: Sen cadde çocuğusun canım.
1: Ya estağfurullah.
0: Çocuğumsun
1: sen. Olur mu canım? Ben de bir ortalama bir ne diyorum ben belki karış neyse. Şimdi Kadıköy biliyorsun, sen de çok iyi biliyorsun. Kadıköy'de de sen taciz uğramıştın galiba değil mi? Uğramıştın doğru.
0: Yani
1: Kadıköy'de
0: de
1: hocam normal. Kadıköy'de bu çok kemalist, ultra laik, süper çağdaş ve aydınlanmacı hanımlar ve beyler, cumhuriyet kadınları ve cumhuriyet erkekleri senin benim gibi adamları taciz etmişlerdir vakti zamanında. Ta 2013'te bile hatırlıyorum yaşadıklarımızı.
0: Elan etmektedirler.
1: Tamam etsin. Böyle zaten ya bak şeyde aynısının onda biri çarşambada olsun Fatih'te. Binde biri olsun.
0: Bir de kahve kahvede yani tweet atarlar. Aynısı, seni geçen gün alçaklı, orada gördüm tabii, arkamdan sövdüm. Cesaret edip de dönemedim falan diye. Ulan duymadın gelsin yüzüme tabii, söylesene.
1: Tabii. Bir de öyle yapar. Bir de alçaktırlar bu konuda. Yani ben Kadıköy'le tenzih ederim. Kadıköy'ün bir kısım
0: sonra
1: profili.
0: Sonra başına geleceği bilir ama.
1: Bir kısım profilinden
0: bahsediyor.
1: Sonra
0: başına geleceği bilir. Her yer kamera. Tabii. Polis gelir tespit eder.
1: Tabii.
0: Orada bir arbede çıkar. Savcının karşısına çıkar. Dururken onu da tercih eder. Ona da cesaret edemez.
1: Evet. Bazı şerefsizler de eline sağlık der. Değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Bazı haysiyet yoksunları derler ki vay Taceddin'e vurmuş, Hikmet'e vurmuşsunuz, eline sağlık der. Gazeteci bozuksuz.
0: Ama yazık, çocuk fakirmiş, çocuğun elinde golf sopası yokmuş, yumruk atmak zorunda kalmış.
1: O başka bir şey. Ben genel olarak söyledim, bilemedim kim olduğunu da. Şimdi bu Kadıköy'de hakikaten bir gerçek yani, bu yıllar boyunca çok tartışılan bir mevzuydu. Efendim bir caminin, Kadıköy Camisi, Rıhtım Camisi miydi hocam? Evet doğru. Rıhtım Camii projesinde inşaat başlıyor. 5000 kişilik caminin temeli haftaya atılacakmış. Böyle bir tabii şey herhalde bu temsili. Bu tam bu mudur bilmiyorum.
0: O ne öyle ya? Hocam Evliya çok Türbesi gibi parlıyor. Rengini beğenmedim onun. Olmamış o. Onu yıkın onu. Yenisini yap.
1: Ya hocam tabii görsel şey tabii. Ya, o temsili konmuş yani. Böyle bir şey değildir. Bilmiyorum. Ya bak biraz şimdi sen söyledin diye bak minare şerefeler falan kondu oraya. Vardır bir anlamı olacaktır. Hocam Kalkedon, Kadıköy. İstanbul'da Canınız acı, ya acısın be hocam, biraz da konuşalım ya sen ben. Biz yobaz.

0: Biz ya geleceğiz ya. He. İstanbul'un Lenkliğin Kalesi değil mi?
1: Öyle.
0: Aşırı marjinallerin...
1: Ama da bize köy bırakmadınız. İzmir Lenkliğin Kalesi, İstanbul Lenkliğin Kalesi, ya Kadıköy Lenkliğin Kalesi. Kusura bakma, bizim de bir çiftimizi, çubuğumuzu süreceğimiz bir tarla ver, bırakın bize ya.
0: Nasıl? Çiftimizi?
1: Ya hayır, bize memleket bırakmadılar. Her yer bunların kalesi.
0: Değil mi?
1: Memleket kaleden geçilmiyor, dikkat edersen. Memlekette ya... Türk olabilmek için bunlardan izin alıyorsun. Ehli sünnet olmak için falan hocadan izin alıyorsun. Müslüman olabilmek için filan kurumdan izin alıyorsun. Efendim.
0: Sonra bir de hutbeye karışıyorlar.
1: Her şeye karışıyorlar.
0: Öyle niye söyledin?
1: Anlı secde-i rahmana değmemiş adamlar o hafta provokasyon yapmak için camiye girer. Atatürk demedin der diyorlar falan. Demiyor, denmiyor zaten.
0: Denmez
1: ilk
0: de zaten.
1: İlk defa denmiyor değil. Tamam. O hafta senin aklına ilk defa geldi mevzu.
0: Doğru. Ya bir de onda işi yok. Bir de onu yapan bilmiyorum. Yani hutbede neden bu konuşulmuyor? Hiç gidiyorum cuma. Yok gitmiyorum ama olsun konuşun. Bir de böyle bir hızlı durumu da vardır. Yani bu kadar süfli bir durumları var ama. Hocam yani tamam şimdi sen anlıyorum. Sana da kolay kolay bir şey söylemiyor. Korkuyorum.
1: Sen hiç Mevlid Kandili günü meclis kürsüsünden salavat-ı şerife getiren CHP genel başkanı duydun mu meclis grubunda?
0: Ya değil mi?
1: Bugün Mevlid Kandili. Bugün bütün bayramlardan daha yüce. Kadir gecesinden daha yüce bir gün benim için. Benim için yani. Objektif yani, bir şeyden bahsetmiyorum.
0: Tamam.
1: Taceddin için diyorum.
0: Tamam.
1: Yok. Bugün siz böyle bir günde nasıl salavat okumazsın diyebildik mi bugüne kadar kimseye? Demedik. Çünkü biliyoruz ki onun meşrebinde onu okumak yok.
0: Yani hocam adamlar 5-6 sene önce AK Parti eğer 2020'lere kadar iktidarda kalırsa kadına araba kullanamayacak falan diyorlardı. Adamlar araçta falan yerde hala Magirus minibüste diyor. Halbuki AK Parti biraz daha iktidarda kalarak uzaya doğru açılmaya başladı. Bıraksalar var ya bu yobazlar. Yani bu ultra CHP'li, kökten laik, Kadıköy'lü bazı grup arkadaşlarımız, abilerimiz, değil mi, ablalarımız, tacizci olan, seni de taciz edenler, beni de taciz edenler. Bunlar efendim seni beni yobaz görüp de bu şekilde hala da şuradan rahatsızlık duyanlar var mı? Yürüyüş yaptılar bunun için.
1: Ben bu Deniz Göktaş'a teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim.
0: Hadi bari onu da bitirelim.
1: Şu yediği herzeyle.
0: Son iki dakika bulacağım.
1: Şu yediği herzeyle. Topta iki dakikada. Kağıdı gibi önümüze bir şey koydu. Mesela Özgür Özel meclis kürsüsünden sahip çıktı ya. Üç gün evvel Diyanet'in hutbesinden dolayı hadisi şerifle kavga ettin sen. Düşünce özgürlüğü şu bu falan filan.
0: Niye ha? Nasıl ha? Neyle?
1: Tesettür mevzu, tesettür ayetiyle ilgili şeyle Diyanet'le kavga ettin şey. Sevgili Özgür Özel bak. Ben din diyanet işlerinden kabirde rakı içilmeyeceğini bilmeyecek kadar mezarlıkta içki içenle biliyorsun ne derler.
0: Alkol sağlığa zararlıdır. Uzak durun.
1: Bilmiyorum o kadar zararlı mıdır da ben haram olduğunu biliyorum. Ben
0: zararlıdır.
1: Ben sağlığa
0: hocam, dur,
1: zararlı
0: bu,
1: diyor
0: bu,
1: içmiyor.
0: Bu başka bir şey. Bu,
1: yo, yo. He, bu biliyorum biliyorum neden
0: bir şey.
1: Dediğini.
0: Bir daha söyleyeyim. Alkol sağlığa zararlıdır.
1: Ben sağlığa zararlı diye içmiyor değilim. Ben haram diye içmiyorum.
0: Bravo.
1: Şarkısı da var. Faruk Tınaz söylerdi. Sana öyle hasretim ki. Yandım ama susuzluktan içmiyorum haram diye. Hatırlıyor musun?
0: Bir hatırlamıyorum. Ben abandone oldum fikir bombardımanından. Buyur hocam devam et.
1: Neyse,
0: son bir dakika.
1: Neyse. Kusura bakma ben bu mevzuları kabristanda demlenen ki kabristanda kimler demlenir? Yolda herhangi bir esnafa sor abi şurada mezarlıkta içki içiyorlarmış der. Buranın berduşları der.
0: Evet.
1: Bunlardan bu işin din diyanetle ilgili şeylerin tahlilini dinlemem. Ha sen konuşursun bak duymam bile ne dedi içeriğini falan da dinle. Aa dinle ilgili mi konuşuyormuş boş verin. Aç şuradan tavlayı tavla oynayalım derim yani. Daha aziz mukaddes bir iştir. Bak ibadet gibidir. Onu dinlemek, dinleyip kulağımı kirletmektense
0: tavla oyna.
1: O an beni eğer ondan uzak tutacak olan şey tavla oynamak.
0: Ama zar caiz mi hocam? Zar
1: hayır hayır şundan bahsediyorum.
0: İlk yok bozuyorum. Abi. Yanlış adam. Pardon özür dilerim. Ya abi. Camını bozuyorum özür dilerim.
1: Heh. Abi.
0: Ben de eğleneyim.
1: Def-i mefasit celbi menafiden evladır. Mecelle kaidesi.
0: Allah aşkına işte, lütfen tercüme et ama. Bak dün de
1: kızım. Belanın beladan kurtulmak.
0: Def-i
1: mefasit.
0: Mefasit.
1: Fesatları def etmek.
0: Etmek.
1: Celbi menafiden.
0: Celb etmek.
1: Menfaatleri celb etmekten evladır. Yani, önce
0: hayır,
1: gelir.
0: Evet, o yüzden tavla.
1: Eğer o yüzden an seni, tavla. O an seni ondan kurtaracak olan şey tavla oynamaksa
0: evet.
1: O ortamda. Oturalım pişpirik oynayalım, tavla oynayalım.
0: Tavla oynayabilir misin?
1: Bir şey. Bilirim.
0: Tamam, İmo tipler
1: bilirim. Bilirim de şey anlamında demiyorum bunu. Terviç eder anlamda demiyorum.
0: Terviç.
1: Propagandasını yapmıyorum yani. Propagandasını yapmıyorum
0: tamam.
1: Tavlanın. Şundan bahsediyorum.
0: Evet.
1: O öyle bir maleyaniyat, öyle bir süfliyattır ki oradan din diyanet işleri dinlemek.
0: Evet.
1: Ben burada oturur seninle Fenerbahçe Galatasaray muhabbet yapar tavla oynarım. İnan bana bundan da indi ilahi de menfaat umarım.

0: Ya Rabbi ben onu dinlemedim. İşim de ama dinlemem de yeter lazım
1: bu mefasitten...
0: ama ben senin rızan için oturdum tavla oynadım derim yani.
1: Bu mefasitten uzak durmak evet. amacıyla diyorsun.
0: Evet.
1: Evet o yüzden mi şimdi biz niye teşekkür ettim bu herife? Deniz Göktaş'a bunu
0: öyle bir turnusol kağıdı koydu ki ortaya.
1: Kimin ne halt olduğu senin
0: evet,
1: dediğin ifade.
0: Daha düne kadar CHP içi kavgalarda Dominiken keşişi gibi, Engizisyon papazı gibi sen şöyle dedin böyle dedin koyun odunların üstüne yakın ateşe koyun diyen adamlar birdenbire özgürlük havarisi olmaya başladılar.
1: Efendim cumamız mübarek olsun. Amin. Çok tatlı konuşuyorsun kesmek istemezdim ama maalesef bize ayrılan süre bu kadar. Klasik bir cümle. Çok teşekkür ediyorum
0: Allah Tacit'im. Allah heyecanınızı hayret.
1: Bu heyecanı da Allah hep daim eylesin.
0: Mübarek vakittir. Bize de Amin. Dua edin. Yanlış söylemeyelim. Yanlış söylersek vazgeçelim. Tövbe edelim. Nadim olalım. Allah hakkımızda hayırlı olmayan şeyleri gönlümüzden Amin. Alıversin inşallah. Keze keze bereket.
1: Reji bedeninize sıhhat. Abi Reji diyor. Çok açtık abi diyor. Amin diyor.
0: Eyvallah.
1: Allah'lık bir dua senin gibi olmasın diyor. Peki.
0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederim. Efendim günü başında burada. Sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

yıldızı Barof Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Emeklilerin alacağı zam %17,76 oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti. TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı ilk yarı yıl zammı %17,76 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise %13,52 oldu. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Temmuz ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre kiralara uygulanacak zam oranı %32,3 oldu.

0: Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi. Son durumu almak üzere 24 ekibinden Ada Kahriman'a dönelim hemen. Ada merhaba, son durumu senden alalım. Hangi gelişmeler var?
1: Duygu Göktürk, Deniz Göktaş, kendisi komedyen. Burada sabah saatlerinde bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık katına götürüldü, 7. kata. Tabii burada kendisinin savcılık ifadesinin başladığını belirtelim. Hem 7. katta bir kalabalık var hem de adliyenin dışında bir kalabalık olduğunu da belirtelim aynı zamanda. Aynı zamanda buraya İstanbul Adalet Sarayı'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Şimdi soruşturmaya dönecek olursak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da bir açıklama yapıldı. Şöyle ifade ediliyor. Komedyen burada Deniz Göktaş hakkında kendisi burada Harbiye'de bir stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler var. Bu kullandığı ifadelerle birlikte burada çekilen görüntüler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da şu açıklama yapılıyor. Buradaki sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerde Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler üzerine buradaki ifadelerin suç unsuru olduğu tespit ediliyor. Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatılıyor. Tabii İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de Deniz Göktaş hakkında gözaltı kararı verildiği paylaşılıyor, bilgisi veriliyor. Burada Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması için bir talimat veriliyor. Tabii kendisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı zaman Deniz Göktaş burada Türkiye'de değildi. Dün kendisi ülkeye dönüş yaptı. Burada dönüş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda burada pasaport kontrolü sırasında kendisi gözaltına alınıyor. Tabii burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine haber veriliyor. Burada bu ekipler geliyor. Deniz Göktaş gözaltına alınıyor. Daha sonra da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Dün kendisi bir gününü burada emniyette geçirdi. Daha sonra da sabah saatlerinde bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kendisinin savcılık ifade işlemleri de başlatıldı. Peki hangi suçlamalar kapsamında burada Deniz Göktaş gözaltına alındı? Cumhurbaşkanına hakaret ve aynı zamanda halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla kendisi hakkında gözaltı kararı verildi ve gözaltına alındı. Savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Burada direkt olarak serbest bırakılma ihtimali bulunuyor savcılıktan ya da burada suç ceza hakimliğine Deniz Göktaş'ın ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Duygu Göktürk.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel daveti olmasa ABD Başkanı Trump'ın zirveye katılmayı planlamadığını hatırlattı. Fidan, zirvenin gerçekleşmesinin bile şimdiden somut bir başarı olduğunun altını çizdi. Bakan Fidan, Katsa yaptırımları ve F-35 meselesinde çözüme yaklaşıldığı mesajı da verdi. Ayrıca İsrail hükümetinin Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumuna ilişkin de önemli mesajları vardı. O mesajlara bakalım.
1: Sayın Trump buna katılıyor. Çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Hı hı. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacak.
2: Tarihin NATO zirvesine değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılmasının önemine dikkati çekti. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği kilit rolün altını çizdi.
1: Burada tabii Cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, hı hı, insanlar nazarındaki prestij, Türkiye'nin geldiği nokta tabii fevkalade önemli.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesinin tüm dünyada merakla takip edildiğini dile getirdi. AB Yüksek Temsilcisi Callas'ın da zirveden hangi çıktıların alınacağına dair kendisine bir soru yönelttiğini aktardı. Fidan bu soruya verdiği kısa ama anlamlı yanıtı şu sözlerle aktardı.
1: Yüksek Temsilci Kaya Kalas da çok bilgili, ilgili birisi. O da bunu sordu. Yani bunun dedi şeyi ne olacak? Ortaya çıkacak neticesi. Somut neticesi, hı, nedir bu zirvenin? Dedim ya, zirvenin yapılıyor olması dedim. Burada hani NATO'nun hani kurucusu, yönlendiricisi ve taşıyıcısı durumda olan Amerika'nın ve Sayın Trump'ın zirveye gelecek olması, bunu açıklaması başlı başına en büyük şey.
2: Bakan Fidan, NATO'nun 3.0 konseptine de dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinin NATO'nun geleceği için taşıdığı öneme vurgu yaptı.
1: Bu tarihi zirvenin en önemli çıktılarından biri NATO 3.0 dediğimiz, NATO belgelerinde de böyle geçiyor. Bu şeyin, yeni stratejinin, perspektifin hayata geçmesi NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak. Çünkü bu kadar büyük problemli alanın aynı anda kesiştiği başka bir dönemeç olmadı. İnşallah bir daha da olmaz yani. Şimdi Türkiye'nin bu olayların merkezinde olması, bunu yönetmesi ve bunu taşıma sorumluluğu sırtına alması tabii ki kendiliğinden böyle kolay olan bir şey değil. Yani bu, hep söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın uzun erimli liderliğinin, yani uluslararası bütün sorunları sonuna kadar yaşamış olması, hissetmiş olması, bunlardan geçmiş olması, içeride ve dışarıda girdiği bütün mücadeleler ve bunun neticesinde aslında dünyanın nereye gittiğine ve nereye gitmesi gerektiğine ilişkin bir sahici vizyonun olması, bu nadir bulunan bir konu. Çünkü birçok lider bu pozisyonda olamayabiliyor.
2: Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye bir sürprizle geleceğine dair mesajlarını da değerlendirdi. Bazı ipuçları verdi. Katsa yaptırımları ve F-35 meselesini ise şıklardan eledi.
1: Birçok şey olabilir bu. Bizim hani bildiklerimiz, düşündüklerimiz var ama ben şimdi bu pozisyonda onlar adına bir şey söylemek istemiyorum yani. Tabii satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar, Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Bir problem yok. Bunun deklarasyonu yapılmış durumda zaten. Yani iki lider ve iki ülkede bunun kalkmasını istiyor. Bunun pratik hayatta hayata geçirilmesi gereken işlemler var. Amerikan tarafına ve bize düşen işlemler, bu şu anda onların yapılması sürecindeyiz. Yani bunun kararı verilmiş zaten. Bunun müjdesi diyorsanız ona, o da verilmiş.
2: Bakan Fidan'a İran'la ABD arasında devam eden müzakereler de soruldu. Trump'ın Türkiye'ye neden teşekkür ettiğini ve görüşmeler sırasında yaşanan krizleri anlattı.
1: Bakın, o kadar kritik, yoğun ve riske açık bir süreçti ki. Her iki taraf nezdinde de güvenilir aktörlerin sesinin duyulması bu türden durumlarda vazgeçilmez bir ihtiyaç. Türkiye tam da her iki ülkenin, Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu o tutarlı, vizyoner çizgide oluşturduğu emin kişi, güvenilir, dürüst, ortak profili burada çok ciddi rol oynadı.
2: Hakan Fidan'ın hedefinde İsrail yönetimi de vardı. İsrail'in kendisine Türkiye üzerinden yeni bir düşman yaratmak istediğini söyledi. geri adım atacak halimiz yok. Kavga bizim işimiz dedi.
1: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
3: Evet.
1: Ve bunu da böyle anlatmak gerekiyor. Yani İsrail sadece Türkiye'nin sorunu değil. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın meselesi değil.
0: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Şu anda ekranlarınıza da yansıyor. AK Parti'nin hazırladığı en düşük emekli maaşı kanun teklifi meclise sunuldu. Bültenimizin başında da enflasyon verilerine dair detayları paylaşmıştık. Şimdi tüm bu detaylar için Ankara'ya gidelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan telefon attığımızda. Mustafa Daş'tan merhaba. Detayları senden alalım.
4: Duygu Göktürk, şimdi memurun ve emeklinin tabii gözü bugündeydi. Türkiye İstatistik Kurumu'nda çıkacağı enflasyon rakamlarıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Ve bu farkla birlikte de artık memurun ve emeklinin alacağı zam oranları kesinleşti. Tabii merak edilen acaba en düşük emekli aileyle alakalı herhangi bir düzenleme olacak mı konusuydu. Hemen merakla giderelim. En düşük emekli maaşı için bir teklif sunuldu AK Parti tarafından. Ve en düşük emekli aile eğer teklif kabul edilirse 23.552 Türk lirasına çıkartılacak. Peki diğer maaşlarda durum ne? Hemen o detayları da paylaşalım. 6 ayda enflasyon TÜİK'in 6. ayında, yani yılın 6. ayında TÜİK enflasyonu %0,99 olarak açıkladı ve bu açıklamayla beraber de 6 aylık enflasyon verileri netleşmiş oldu. SGK emeklisi böylece %17,76 oranında bir zam aldı. Sadece emekli değil, memurların da maaşlarında biliyorsunuz enflasyon oranında artış gerçekleştiriliyor. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı zammı da %13,52 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalarla beraber en düşük memur maaşı 70.257 lira çıkarken en düşük emekli memur maaşı da 31.526 lira olmuştu. Tabii bütün bu rakamların belirlenmesiyle birlikte en düşük emekli aile alan emeklilerimiz gözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevirdi. Biliyorsunuz yıllardır en düşük emekli aileyle alakalı AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifleriyle beraber zam farklarının yansıtılmasında kolaylık sağlanıyor. Yine AK Parti harekete geçti ve kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 23.552 lira olacak kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle beraber. Tabii teklif ilk önce Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, daha sonrasında da genel kurul gündemine gelecek. Dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul oturumlarına biliyorsunuz ara vermişti. İlk oturum 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Yüksek ihtimaldir ki bu süreç içerisinde 14 Temmuz'da Plan Bütçe Komisyonu'na teklifin gelmesini, daha sonrasında da ivedi bir şekilde Temmuz ayı içerisinde teklifin yasalaşarak resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz ve resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber de en düşük emekli aylığı alan grupta bulunan vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte maaşlarını 23.552 Türk lirası olarak artık hesaplarından çekebilecekler. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Temmuz ayı içerisinde eğer ki bu

0: maaş dönemine yetişirse bu maaş döneminde, eğer ki yetişmezse de Ağustos'ta zam farklarıyla beraber emekliler maaşlarını alacaklar Duygu Göktürk.
1: Mustafa Daş'tan teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan detayları paylaştı. Diğer gelişmelerle devam edelim. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni uçağıyla geleceği netleşti. Trump'ın şehir içi ulaşımı içinse zırhlı başkanlık helikopteri ve makam aracı da Türkiye'ye getirilecek.
2: Tarihi NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Donald Trump'ın Türkiye programının detayları netleşiyor. Trump 36. NATO Liderler Zirvesi'ne kalabalık bir ekiple gelecek. Amerikan heyetinde 1000 kişinin yer alması bekleniyor. Ankara'da görev yapacak ekiplerin birçoğu zirveden önce Türkiye'ye ulaşacak. Lojistik ve güvenlikten sorumlu ekipler Ankara'da ilk çalışmalarını gerçekleştirecek. ABD Başkanı Ankara'ya yeni uçağıyla gelecek. Trump zirveye Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747-8 uçağıyla katılacak. 500 milyon dolar değerindeki uçakta ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel bir dönüşüm çalışması yürütülmüştü. Yeni Air Force One'da özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli de yer alacak. Trump Ankara'da şehir içi ulaşımını da özel araçlarıyla gerçekleştirecek. Kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı Marine One helikopteri Türkiye'ye getirilecek. Helikopter parçalara ayrılıp kargoyla Türkiye'ye gönderilecek. Burada özel ekiplerce birleştirilecek. ABD Başkanlık helikopteri Marine One'da yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleri bulunuyor. Helikopter ortalama 14 yolcu taşıyabiliyor. Trump karayolu ulaşımı içinse Cadillac marka makam aracını kullanacak. The Best yani canavar adı verilen araç da Ankara'ya getirilecek. Güzergah planlamaları Türk yetkililerle ortaklaşa belirlenecek. Trump'ın makam aracında 5 kat koruma zırhı bulunuyor. Dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni karargahı Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez uluslararası bir organizasyona açıyor. İnşası büyük ölçüde tamamlanan yerleşke NATO Savunma Bakanlarını ağırlayacak ilk adres olacak.
3: Henüz yapımı sürüyor ama şimdiden dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Türkiye'nin yeni savunma merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez uluslararası bir organizasyon için açmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos 2021'de temelini attığı dev proje, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin savunma gücünü simgeleyen ilk büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. Tarihi bir ilk yaşanacak. İnşası devam eden karargahın Ay Yıldız bölümünde NATO zirvesi için Ankara'ya gelen savunma bakanları ve beraberindeki heyetler onuruna resepsiyon düzenlenecek. Ev sahibi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olacak. Böylece Ay Yıldız müşterek karargahı daha tamamlanmadan ilk uluslararası organizasyonuna imza atmış olacak. Bu buluşma Türkiye'nin yeni savunma mimarisinin dünyaya tanıtıldığı ilk resmi organizasyon olma özelliğini taşıyacak. Türkiye'nin savunma yönetiminin yeni merkezi 12 milyon 620 bin metrekarelik dev alana kurulan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı aynı yerleşkede buluşturacak. Toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olan yerleşke, etkin koordinasyonun sağlanması, zamandan, enerjiden ve iş gücünden tasarruf edilmesi amacıyla tasarlandı. Hilal ve yıldız formunda tasarlanan yerleşke yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verecek. Merkezde yer alan hilal biçimindeki ortak kullanım binasında 1680 kişilik büyük konferans salonu, 502 kişilik iki konferans salonu ve 251 kişilik iki konferans salonu bulunacak. Bu yapıya ise daire

0: Havalimanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, heyet otelleri ve ana güzergahlarda yoğun önlemler alınacak. 6-9 Temmuz tarihleri arasında zirve güzergahlarında park yasağı uygulanacak, motokurye kullanımı kısıtlanacak ve ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine izin verilmeyecek. Merkezi ve kalabalık noktalarda 22 atlı birlik 3 ayrı bölgede görev yapacak.
1: Zirve öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa Havalimanı, Etim Meskut Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve heyet otelleri çevresinde yoğun tedbir alınacak. Kentte 6-9 Temmuz tarihleri arasında trafik ve park düzeni değişecek. Zirve güzergahlarında park yasağı uygulanacak. Yasak sadece ana yolları değil, iş yerleri önleri, apartman bahçeleri, taksi durakları ve otoparkları da kapsayacak. Ankara Valiliği vatandaşlardan bu alanlara araç, karavan ve konteyner bırakmamalarını istedi. 6-9 Temmuz arasında zirve güzergahlarında motokurye kullanımı da kısıtlanacak. Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve benzeri ağır araçlar şehir merkezine alınmayacak. Kısıtlama 5 Temmuz saat 16'da başlayacak ve 10 Temmuz saat 10'a kadar sürecek. Gıda, ilaç ve acil malzeme taşıyan araçlarsa alternatif güzergahlardan kontrollü geçiş yapacak. Başkent Ankara'da NATO zirvesi dolayısıyla merkezi noktalara araç girişi yasaklanacak. İşte burada devreye atlı birlikler giriyor. Atlı birlikler vatandaşların güvenliğini işte o noktalarda sağlayacak. Merkezi noktalardaysa atlı birlikler olacak. 22 atlı birlik 3 ayrı bölgede yer alacak. Hassas ve kalabalık bölgelerde toplum güvenliği için devriyeler atılacak.

0: İstanbul son günlerde adeta sıcaktan kavruluyor efendim. Mega kentte ulaşım çilesi yaşanıyor. Özellikle otobüs ve metrobüslerde klimanın çalışmaması vatandaşı zor durumda bırakıyor. Peki CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı olan bu toplu taşıma araçlarında klimalar neden çalışmıyor? 24 ekibi sabahın erken saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarına gitti. Hatta metrobüse de binerek klimaların çalışıp çalışmadığını görüntüledi. İzleyelim.
1: Genelde bozuk olduğu öne sürülüyor fakat ciddi bir mağduriyet yaratıyor.
2: Aslında camın açık olmasının nedeni klima çalışmadığı için ve içeri hava girsin diye.
3: Arızalı diyor, bu şekilde gidiyor. Camları açıyorlar genelde.
4: Beyaz masaya şikayet yağdı, İBB umursamadı. Vatandaş kavurucu sıcaklarla mücadeleye çalışmayan klimalar yüzünden otobüs ve metrobüslerde devam ediyor. Bozulmasına, geç kalmasına ya da yanmasına vatandaş zaten alışmıştı. Ancak yaz sıcaklarıyla birlikte bu sorunlara bir de klimaların çalışmaması eklendi.
5: İnsanlar bu sıcakta duraklarda bekliyor. Otobüse ya da metrobüse bindiklerinde ise serin bir yolculuk yapmak istiyor ancak bu hayalleri çok da gerçekleşmiyor.
4: CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında her gün yeni bir sorun yaşanıyor. Özellikle de son günlerde İBB beyaz masaya şikayet üstüne şikayet gidiyor. Bu şikayetlerin nedeni ise otobüs ve metrobüslerde klimaların ya hiç çalışmaması ya da yeteri kadar çalıştırılmaması.
6: Klimalar çalışıyor mu efendim bu sıcaklarda?
7: Şimdi geldiğimde çalışmıyordu.
6: Neyle geldiniz?
7: Metrobüste geldim.
6: Zor oldu mu sıcakta gelmek?
7: Tabii ki kapılar kapandı, araç çabuk hareket etmedi. Açın kapıları çıkalım bari dedik, yani çok sıcaktı çünkü.
4: Yolcular klimaların çalıştırılmasını istediklerini şoföre bildirseler de beklemedikleri yanıtlarla karşılaşıyorlar.
1: Genelde bozuk olduğu öne sürülüyor fakat ciddi bir mağduriyet yaratıyor.
3: Arızalı diyor, bu şekilde gidiyor.
6: Klima arızalı diyor.
3: Camları açıyorlar genelde.
6: O etkili oluyor mu?
3: Bu sıcakta olmaz, yani hava sıcaklığı 40'ı geçerse olmaz.
4: Şikayet ve talepler sonuç aldı mı? 24 muhabiri Deniz Zeybek günün ilk ışıklarıyla beraber kavurucu sıcakta metrobüse bindi.
8: Bizim bu 10 duraklık yolculuğumuz boyunca Şirinevler'den bindiğimiz bu metrobüs hattında klimaların hala çalışmadığını belirtelim.
9: Havalandırma açık deniliyor.
8: Peki rahatlatıyor mu o sizi?
9: Yok canım, nerede, mümkün mü? Bu kalabalıkta, bu sıcakta mümkün mü? Nerede?
8: Hepsinin çalışması mı lazım?
9: Tabii canım, kesinlikle.
8: Aslında camın açık olmasının nedeni klima çalışmadığı için ve içeri hava girsin diye.
6: Ama bu sıcaklarda zor mu klimasız otobüslere
10: çok,
6: binmek?
10: Çok. Hele metrobüs daha zor. Üst üste insanlar. Macun oluyor.
4: İşin özü ne havalandırma ne de camlar vatandaşı serinletmeye yetmiyor. Vatandaş da kendi yöntemlerini kullanarak serinlemeye çalışıyor. Klimaların neden çalışmıyor?

0: çıkmadığıysa tabii ki merak konusu.
1: Bazı otobüslerde problem var.
0: İBB'den açıklama yok. Soru ne zaman çözülecek belirsiz. Vatandaşsa ilkel yöntemlerle serinlemeye gayret ediyor.
2: Davullar, klarnetler çaldı, oyunlar oynandı, fesleğenli gözlemesi, manda yoğurdu ve cevizli helvasıyla Bartın İl Tanıtım Günleri İstanbul'a adeta çıkarma yaptı.
0: Yeşil ve mavinin buluştuğu o yer, Karadeniz'in şirin ili Bartın'ın kültürü İstanbul'da.
1: Bartın'ın meşhur yağlı gözlemesi, hem de fesleğenli.
0: Kültürü, yöresel lezzetleri ve el sanatlarıyla Bartın İli Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne taşındı.
3: Tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri, el sanatları ve birçok güzelliğiyle tanıtılmaya değer bir şehir.
0: Festival tadındaki program Bartın Valiliği himayelerinde Bartın Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirildi.
4: Gurbetteki Zonguldaklar olarak Bartın Tanıtım Günlerindeyiz. Biz de Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak Bartın'ın dostlarımızı yalnız bırakmadık. Tüm hemşehrilerimizi ve dostlarımızı Bartın Tanıtım Günlerine davet ediyoruz.
0: 5 Temmuz pazar akşamına kadar kapılarını açık tutacak olan program, leziz tatlarının yanı sıra konserlere, kukla oyunlarına ve eğlenceli yarışmalara da ev sahipliği yapacak.
5: İstanbul'daki Bartın sevdalılarına, Bartınlara, bütün dünyadaki Bartın seven insanları davet ediyoruz. Bartın keşfedilmemiş Batı Karadeniz'in saklı cenneti. Oraya gelen herkes çok mutlu. Ormanlarımız, yaylalarımız, denizlerimiz, lav sütunlarımız, sahillerimiz, lagünlerimiz, her şeyimiz var.
2: O güldü, Türkiye güldü. Ağlattığı tek gün gittiği gündü. 26 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın bugün ölüm yıldönümü. Her filminde milyonları kahkahaya boğan Kemal Sunal, Türkiye'ye sayısız film ve tebessüm miras bıraktı.
6: Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim.
7: Vallahi ben yakmadım dedim müdür
6: ne
7: bey.
6: Ne diyor bu?
8: Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
7: Evet.
0: Kapıcılar kralı, çöpçüler kralı, süt kardeşler, hababam sınıfı, Tosun Paşa. Hayat verdiği her karakter her neslin yüzüne tebessüm kondurdu. Milyonların çocukluğuna, bayramlarına, aile sofralarına misafir oldu. O güldü, tüm Türkiye güldü.
9: Yürü.
10: İspanya.
9: Ha? Geç denizi.
10: Geç hemen.
9: Niye?
10: Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
0: Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 26 yıl geçti. Ancak bıraktığı iz ilk günkü kadar güçlü.
11: Lale devrinde laleler vardır. Bu laleler laleli de satılırdı. Ah ah, nerede o eski laleler? Değil mi güdükçüğüm? Laleler.
0: Aradan geçen onca yıla rağmen filmleri hala milyonları ekran başına topluyor. Her kuşak onu yeniden keşfediyor, her izleyişte aynı tebessüm yüzlere yerleşiyor.
12: Burayı değil orayı basacaksın ulan!
0: Ancak o tebessüm 3 Temmuz 2000 tarihinde yerini büyük bir hüzne bıraktı. Yeni filmi Balalayka'nın çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Geride Türk sinemasına altın çağını yaşatan filmler bıraktı.
13: Pislik olarak bu var yalnız. Bu var. Sizin terliğiniz hanımefendi, pislik.
0: Onu hiç tanımayan genç kuşaklar bile Kemal Sunal filmleriyle büyümeye devam ediyor. Çünkü o bir bayram geleneği, bir aile hatırası, bir tebessümün adı.
14: Alay etme Şaban, ölümün şakası olmaz.
15: Gayet ciddiyim.
2: Efendim, Kemal Sunal'a, sevenlerine ve ailesine bir kez daha başsağlığı dileyelim. Kemal Sunal'a Allah'tan rahmet dileyelim ve böylelikle bültenimizin de sonuna geldik efendim. Ama bir yere ayrılmayın, bizim hemen ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

ABD Başkanı Trump'a göre İran istedikleri her şeyi verdi. Peki Doha'daki müzakereler nasıl geçti? ABD, İran'a İsrail suikast yapabilir ihbarında bulunduğu iddiası ne anlama geliyor? İran, Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyor. Cenaze töreni, birlik beraberlik mesajı vermenin bir yolu mu? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı Ankara'daki NATO zirvesinde. Trump zirve öncesi Avrupalı liderleri neden şikayet etti? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli cevaplayacak.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
2: Yayla yayla.
3: Penne, fusuli, isimleri afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Yayla, hem vitaminli, hem besleyici,

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yarra'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnalarını.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35, haftanın son işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ben Elif Hakkaya Küter, ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız birlikte. Enflasyon verisi, Haziran ayı enflasyon verisi merakla bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10'da açıkladı. Tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici enflasyonu beklentilere paralel geldi. Hafif bir hız kesme söz konusu. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11'e geriledi. Çekirdek enflasyon yıllık %29,84 ile tahminlerin altında.
2: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,99 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,11'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %28,09 arttı. Çekirdek enflasyonsa Haziran ayında %29,84 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Alkollü içecekler ve tütün grubunu %2,30 ile konut, %2,11 ile lokanta ve konaklama izledi. Mobilya ve eşya %1,98, bilgi ve iletişim %1,87, eğitim %1,72 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %46,10 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,14 ile konut, %35,45 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Sağlıkta ise %33,62 artış oldu. Haziran ayının zam şampiyonu %54,26 fiyat artışıyla diğer meyveler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı ise %37,64 ile meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş ürünlerde gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %32,02 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon verisi sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
3: Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizin doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.
1: Aynı zamanda memur ve emeklinin gözü de Haziran enflasyonundaydı. 6 aylık enflasyonun netleşmesiyle zam oranları da belirlendi. Yılın ikinci yarısı için emekliler %17,76 zam aldı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 lira oldu.
2: Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışları için emeklinin ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranındaydı. Memur ve emeklinin beklediği veriler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın 6. ayında enflasyonu %0,99 olarak açıkladı. Haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyon verileri de netleşti. Yılın ilk yarısında enflasyon %16,67 oldu. Bu verinin de belli olmasıyla SGK emeklisi %17,76 zam almış oldu. Sadece emekli değil, memurların da maaşı enflasyonla orantılı artış gösterdi. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı zammı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük emekli memur maaşı da 31.526 lira oldu. Bu arada en düşük emekli aylığı içinde gözler enflasyon oranındaydı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak zam için çalışmanın kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak zam teklifi meclise sunuldu. En düşük emekli aylığının sunulan teklif sonunda 23.552 lira olması bekleniyor.
1: Evet, haftanın son işlem gününde piyasalara bakalım. Borsa dün %0,73 artarak 14.455 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününe de %0,39 artıda 14.511 puandan başladı. O seviyenin altında %0,11 geriledi. 14.440 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.766, 500 Endeksi de 18.093 puanda. Bir üç endekste de aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda durum ne? Dolar 46.80'den işlem görüyor. Avroda 53.63'ten dolardaki güçlenme devam ediyor. %0,15 artıda. Altın tarafına bakalım. Cuma gününü %1'in üzerinde yükselerek başladı. Son 5 haftadaki ilk haftalık kazancına yöneldi diyebiliriz. Sabah saatlerinde 4.179 dolar seviyesindeydi. O seviyenin biraz altında, uluslararası piyasalarda altının onsu 4.171 dolardan işlem görüyor. Bu seviyeler 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye. Haftalık bazda da %2,3 artıda. Bu da Mayıs, 25 Mayıs haftasından bu yana ilk haftalık yükseliş anlamına geliyor. İçeride de gram altın yeniden 6.277 liraya yükseldi. Petrol tarafına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Orta Doğu'da barış sağlanmasına yönelik çabalara ilişkin temkinli iyimserlik nedeniyle cuma hafif bir yükselişle başladı. %0,24 yükselerek 72 doların üzerine çıkmıştı. O seviyenin altında, yönü yukarı da olsa, o seviyenin altında Brent petrolü varil fiyatı 71.93 dolardan işlem görüyor. Haftalıkta bu arada %0,02 yatay negatif diyeceğimiz bir seviyede, son ayların en sınırlı haftalık değişimi diyebiliriz. Faiz tarafına bakalım son olarak. Tahvil faizi 40,3, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hem yeni gelen Haziran ayı enflasyon verisini hem de piyasaları konuğumuzla değerlendireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
4: Merhaba Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen enflasyon verisini değerlendirerek başlayalım. Aylık olarak beklentilere paralel geldi. Geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam size de sormuştuk. Siz de %1'in altında bekliyordunuz. Buyurun, değerlendirmenize başlayalım.
4: Evet, enflasyon verimize baktığımız zaman da 1'in altında enflasyon verisi. Hatta yani hemen 0.99 bir enflasyon verisi karşımıza geldi. Bu gelen enflasyon verisine baktığımız zaman bizim dezenflasyon sürecimizin tekrardan başladığını gösteren bir veri olarak karşımıza geliyor ki bu da bence enflasyon verisi olumlu kılan noktalardan bir tanesi. Özellikle yıllık anlamdaki enflasyona baktığımız zaman 32.60'lar, 32.11 gibi rakamlara gerilemesi burada birazcık da ilerleyen dönem için Merkez Bankası'nın alacağı kararlar açısından olsun, makro ihtiyacı kararlar açısından olsun elini rahatlama ihtimalinin bize olduğunu söyleyen noktadan bir tanesi. Fakat bundan sonraki enflasyon verimiz çok daha kritik. Çünkü yayınımızın başında dediğimiz gibi dezenflasyon sürecinin tekrardan başladığını söyledik. Burada tekrardan başlayan dezenflasyon sürecinin tekrardan hızlanması da çok ama çok kritik ve önemli olacaktır. Eğer ki biz Temmuz ayından ve Ağustos ayında gelecek enflasyon verilerine de baz etkisiyle beraber burada tekrar dezenflasyon hızlandı eğer ki karşımıza gelirse bu da tabii ki piyasa açısından birazcık da olumlu olacaktır. Belki de Eylül ayında bir 100 bas puan faiz indirimiyle de Merkez Bankası tekrar faiz indirimi başlaması da sağlayacaktır diyebiliriz. Buradaki bir diğer kritik olan noktadan bir tanesi aslında repo tarafı olacak. Yani haftalık repo tarafı olacak ve fonlama maliyeti kısmı olacak. Hani şu an için temkinli gidişim ve veri odaklı gidişim ben devam edeceğini düşünen noktadayım. Buraların açılması için çok fazla aceleci davranılmayacaktır ama ilerleyen zamanlar bizim haftalık repo tarafının tekrar açıldığını görebilir veyahut bunu karşımıza çıkarsa ya da fonlama maliyeti 40'ın aşağısına doğru kademeli olarak çekildiğini biz eğer ki görebilsek bu da aslında baktığımızda yavaş yavaş piyasa açısından da bir rahatlama ihtimali olduğunu veya bir trend oluşturma ihtimali olduğunu bize söyleyecek veri olarak söyleyebilirim. Fakat kritik olan nokta şu, şimdi piyasa birazcık daha Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da X-Bank özelinde de bakmak gerekirse de enflasyon verisinin tam anlamıyla dezenflasyon sürecinin tekrardan başladığının bir fiyatlaması bence karşımıza daha çıkmıyor. Bu ilerleyen dönemlerde tabii ki çıkacaktır ama burada kritik olan nokta şu. Şimdi TÜFE tarafına baktığımızda 0.99, ÜFE tarafına baktığımızda da 1.80. Yani burada üretici fiyat endeksi anlamında maliyet baskısı birazcık daha devam ediyor gibi gözüküyor. Eğer ki bu ÜFE, TÜFE'den küçük gelseydi, örnek vermişim 1.80, 0.98, 0.97 bir rakam gelseydi, o zaman bizim piyasaların fiyatlamaya yansımasının daha rahat veya daha net bir şekilde veya beklenen gibi olma ihtimali karşımıza gelecekti. Tabii ki piyasa beklentilerinde biraz da 0.80'li 0.75 rakamlarla konuşulmaya başlanmış. 0.99 gelmesinde birazcık da baskılanma açısından bir etkisi söz konusu ama özet nokta şunu söylemek istedim. Dezenflasyon sürecimiz tekrardan başladı. Bu enerji maliyetlerindeki düşüşün devam etmesi ilerleyen dönemleri de olumlu etkileyecektir. Yani aslında baksa bu ABD-İsrail savaşından dolayı oluşan enerji maliyeti artışı sürecini enflasyon anlamında şimdilik atlattık gibi gözüküyor da toparlayayım.
1: Peki. Şimdi tabii bir taraftan da Temmuz ayı yoğun bir ay olacak. Hem uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri olacak, yılın ikinci değerlendirmeleri, hem de Temmuz ayında faiz kararı var. 23 Temmuz'da aslında Temmuz enflasyonunu da öğrenmiş olacağız. Öncesindeki beklentiler orada da geçen yıla oranla düşük geleceği yönünde. Sizin de beklentiniz öyle mi? Sonrasında da faiz kararı ne olur? Temmuz ayını pas mı geçer, yoksa bir indirim bekliyor musunuz?
4: Tabii ki Temmuz ayında gelecek enflasyon tarafı şu an ay yeni başlandı düşünecek olursak da biraz da fiyatlamalar anlamında bazı etkiler olacaktır. Özellikle bu karayollarıyla ilgili olan ya da köprülerle ilgili olan haber akışından dolayı dolaylı bir etkisi olacaktır. Ama ben gene geçen senin birazcık da altında bir enflasyon verisi bekleyen noktada olacağımı söyleyebilirim. Eğer ki işte petrol fiyatta çok hızlı bir yukarı hareketlenme görmezse ve farklı durumlar bizim karşımıza gelmezse. Özellikle burada faiz kararı çok önemli olacak. Çünkü faiz kararı tarafında özellikle pas geçilmesini bekleyen noktadayım ben. Yani Temmuz ayında Eylül ayında bir indirim başlayacaksa biraz daha başlayacağını düşünüyorum ama burada özellikle öncü verilerle ilgili yapacakları metin kısmındaki açıklama veya sonraki toplantı sunaklarında çıkacak açıklama kısmı çok daha önemli olacak. Çünkü öncü veriler tarafında bu dezenflasyon sürecindeki hızlanma bizim karşımıza geldiğini Merkez Bankası bizimle görürsek veya bunu açıklamalar kısmına eklerse bu da tabii ki piyasa arasında olumlu olacak. Buna devamlı kredi ajanları kuruluşlarla ilgili raporları ne karşılıyor dediğiniz gibi Temmuz ayı tarafında. Burada ben herhangi bir değişiklik bekleyen noktada özellikle diyeyim çünkü ABD İran İsrail savaşının başlaması ve devamlı petrol fiyatı yukarı yönlü gitmesi yani bizim ekonomimiz değil, her ülkenin ekonomisi bir baskı oluşmasa büyüme tahmininin düşmesine de sebebiyet verdi. Ama hızlı bir toparlanma karşımıza gelirse bu büyüme tahminine farklı rakamlar görürüz ama günün sonuna baktığımız zaman taleplerdeki dezenflasyon süreci devam ediyor. Merkez bankalarısı burada eğer ki rezervini güçlendirebilirse veya güçlenmeye devam ederse ve biraz da dolarizasyon kısmı karşımıza gelmezse şu an için karşımıza gelmeyecek gibi de gözüküyor. Oradan da bir enflasyon baskı bizim karşımıza gelmeyecek. En azından bu toplantı değil de ilerleyen toplantıda belki not artırımı veya bir gördüğümde farklı değişiklikler olarak da olumlu anlamda bizim karşımıza gelebilir diye ben düşünüyorum. Tabii ki Temmuz ayında da NATO toplantısı olacak Ankara'da gerçekleşecek. Oradan da gelecek kararlar ve savunma ile ilgili haber akışları bence piyasaları çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi süremiz de biraz daraldı. Altın haftayı aslında hafta boyunca ciddi gerileme vardı ama son 5 haftadır da ilk defa haftalık kazanca yönelmiş gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa alayım.
4: Bu hafta altın yükselişi en büyük sebebi birincisi Kevin Warsh'un Merkez Bankası Başkan toplantısı da yaptı. Açıklamalar biraz da etkili oldu. Enflasyon baskı ile ilgili olumlu açıklamalarını gördük. Buna bir gün dün gene ABD Tarım İş İstihdam verisinde beklenti altı bir veri gelmesi altın tarafı yukarı yönde tetiklenmeyi destekleyen unsurların olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada dikkat edeceğimiz dolar endeksi olacaktır. Fed'in vereceği karar kısmı olacaktır. Özellikle Fed burada enflasyonu takip edeceğini söylüyor. Dolar endeksi tarafındaki güçsüzleşme bizim karşımıza. Kendisi bu da altın tarafını tabii ki olumlu etkileyecektir. 4000 doları şu an için kendisi dip yaptığı gibi gözüküyor ama yukarı yönlü hareketlenmenin tetiklenmesi 4300 doları yukarı yönlü kırılması gerekir. Bununla da birlikte tekrar faiz indirim beklentileri ve dolar endeksinin güçsüzleşmesi kritik olacaktır. Şu an için bence %5'lik bir aralıkta hareketlenmeleri devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım danışmanı Tunç Sefa Altunsaray, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonu demek
1: sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşça kalın. İyi hafta sonu.

0: Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: AJet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi AJet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca önce o bilgileri sizlerle paylaşalım. Ardından da ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. İlk bağlantımızı Ahmet Taner Işıldak'la yapacağız. Emekli ve memur maaşlarının zam oranı belli oldu. Bu arada en düşük emekli maaşı ne kadar olacak onu da öğreneceğiz Ahmet Taner Işıldak'tan. Birazdan ilk durak olarak Ahmet'e döneceğiz. NATO zirvesi öncesinde denetimler hızlandı. Emre Ayaz bu başlığın detaylarıyla Ankara'dan karşımızda olacak. 5. tarım ekosistemi buluşması gerçekleşiyor. Deniz Zeybek o noktadan karşımızda olacak. Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi. Ada Kahriman'dan son gelişmeleri öğreneceğiz ve arabalar neden hararet yapar diye soracağız. Mehmetcan Çoban bu sorunun peşine düşecek. Malum yaz aylarındayız. Bir de tatile, memlekete gidenler var. Peki doğru müdahale nasıl olmalı diye de bu sorunun da yanıtını arayacak Mehmetcan Çoban önümüzdeki dakikalarda. Ama ilk durak Ahmet Taner Işıldak. Taner merhabalar. Milyonlarca kişinin gözü kulağı Haziran ayı enflasyon verilerindeydi. Veriler netleşti. Bu belli oldu. 6 aylık enflasyonun netleşmesiyle birlikte emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı da belli. Şimdi birincisi memur, emekli kim ne kadar zam alacak ama bunun yanı sıra bir de en düşük emekli maaşı var. O da ayrı bir mesele. Onunla başlayalım mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
1: Helin Aslan, şimdi tabii aylardır vatandaşlar bekliyordu, milyonlarca vatandaş bekliyordu bu verilerin açıklanmasını. Bu veriler de bugün sabah saatlerinde açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardındansa AK Parti de harekete geçti. Önce verileri vereyim isterseniz, sonra AK Parti'nin teklifine geçelim. Ardından da bu veriler ne anlama geliyor, nasıl bir süreç işleyecek bunları konuğumla birlikte değerlendireceğim. İlk başta şunu söylemekte fayda var. Haziran'da enflasyon yıllık %32.11 olarak gerçekleşti. Aylık %0.99, 12 aylık ortalaması da %32.03 olarak gerçekleşti. Şimdi bütün bu verileri aktaracağız ama sonrasındaysa AK Parti saatler 12'yi gösterdiğinde kanun teklifi sundu. O kanun teklifinde de en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye yükseltilmesi üzerineydi. Kanun teklifi haftaya mecliste görüşülecek. Pek çok tartışma da yaşanır belki ama öncelikle bu verileri bir değerlendirelim. Yanımda konuğum Sosyal Güvenlik Baş Müfettişi İsa Karakaş var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Efendim bu veriler nedir? Nasıl olacak? Çok fazla yüzdelik hesaplamalar var. Nedir bunlar? Bir sizden bir dinleyelim.
2: Evet, siz de söylediniz. Beklediğimiz kanun teklifi meclise verildi. Bu kanun teklifi verilmemiş olsaydı kök maaşı 12 bin, 13 bin, 15 bin, özetle 17 bin TL'nin altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalacaktı. Bu bakımdan verilen kanun teklifi son derece önemli. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Şimdi SSK ve Bağkur emekleri, memur ve memur emeklileri. Bunları iki kategoriye ayırıyoruz ve son veri netleşti. Yine beklediğimiz doğrultuda bir güncelleme söz konusu olacak. Sizin de söylediğiniz üzere 0.99'luk Haziran verisini eklediğimiz zaman SSK ve Bağkurluların bugün itibariyle yasal olarak, yani hükümet refah payı ya da bir ilave vermese dahi

0: her bir SSK'lı ya da Bağkur emeklisi ya da banka emeklisi veya oda sandığı emeklisi maaşını 17.76 ile çarptığı zaman bugünkü kesinleşen maaşını görecektir.
1: Efendim, memur ve memur emeklileri için de burada.
0: Memur emeklilerinin hesabı farklı, biliyorsunuz. Memurlarla aynı kategoride. Burada toplu sözleşme olduğu için 17.76 değil, %4.24 altında. Yani %13.52'lik bir zam söz konusu. Dolayısıyla şu andaki beklentiler, birinci muamma en düşük emekli maaşı ne olacak sorusuydu. Bu bugün itibariyle netleşti. Şimdiki asıl soru, 2,5 milyonu aşkın memur emeklimiz, enflasyonun altında hükümet emeklerimizi ezdirmeyeceğiz sözüne binaen girişimlerde bulunmaktalar. Dolayısıyla bu kanun teklifine memur emeklerinin de aynen SSK Bağkur emeklerinin maaşı gibi bir dengeleme, bir eşitleme ümidi var. Yani böyle bir ümit var. Dolayısıyla bu her an bir önergeyle olması söz konusu olabilir. Yine vatandaşlarımızın en çok beklediği seyyan enzam. Biliyorsunuz savaş durumu, enerji krizi, bunlar olduğundan dolayı Temmuz ayında seyyan enzam beklemiyoruz. Dolayısıyla seyyan enzam ya da refah payı artışını biz 2027 Ocak'tan itibaren hükümetin bütün yoğunluğunu emekliler, memurlar, çalışanlar, yoksul kesim üzerinde olacağını söyleyebiliriz. 2026 Temmuz'da seyyan enzamın olmayacağını netlikle söyleyebiliriz. En düşük emekli maaşı bu anlamda biliyorsunuz 20.000 TL'ydi. 23.552 TL oldu. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oldu. Bakın 23.552 TL yükselince en az çalışmış olan, en az prim ödeyen, maaşı 12.000 lira olan da 23.552 TL alacak. Maaşı, gerçek maaşı 19.000 TL olan da 23.552 TL olacak.
2: Yani bu kök maaş diye bahsettiğimiz.
0: Kök maaş diyoruz. Çünkü bu kök maaştan dolayı hükümet aslında 2019 yılında başladığı zaman sadece 800 bin emeklimizi kapsıyordu. Ama geldiğimiz noktada artık bu rakam 5 milyonu aşacak vaziyete geldi. Dolayısıyla benim öngörüm, önümüzdeki yıllarda hükümet buna bir neşter atıp daha adil bir sistemi getirmesi söz konusu olabilir.
2: Efendim, peki ya burada yazmıyor ama memurların mesela şu an zamları belli oldu. %13.52 şeklinde, evet, ilerleyecek. Evet. Peki bu durumda ne kadar, yani ortalama maaşlar hangi seviyeye çıkıyor?
0: Yani şimdi bu, şunu söyleyelim. Bir kere en düşük emekli maaşı 70 binin altında bir emekli memur maaşı kalmayacak. Yani böyle bir durum var. Çünkü şu anda her memurumuz maaşı ne kadarsa %13.52 oranında çarpacak. Memur emeklisi de aynı şekilde bununla %13.52 ile çarptığı zaman maaşını bulacak. Bunu nasıl yapacak? Haziran ayında maaşı ne kadar diyelim? 60 bin lira. 60 bin lirayı %13.52 ile çarpacak. 100 bin ise %13.52 ile çarptığı zaman 100 bin ise ne olacak? 113.520 TL olacak. Son derece basit. Dolayısıyla her vatandaşımız Haziran maaşına baksın. Memurlar için söylüyorum, memur emekliler için söylüyorum, %13.52 ile çarpsın. Eğer hükümet dengeleme yaparsa memur emekliler için, çünkü %4.24 resmi enflasyonun altındaki bir rakamdan bahsediyoruz. TÜİK enflasyonun altında. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyeti var enflasyon altında ezdirmeme konusunda. Dolayısıyla memur emeklilerimiz %4.24'lük bir dengeleme, bir eşitleme bekliyor. Bu da olursa o zaman memur emeklilerimiz %13.52 değil de %17.76 oranında bir dengeleme söz konusu olabilir diyoruz.
2: Efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bütün bu veriler gerçekten ilk başta bakıldığında çok karmaşık geliyor ama bir uzman konuyla, uzman konumuzla konuşunca çok daha aydınlatıcı oluyor. Biz de Sosyal Güvenlik Baş Müfettişi İsa Karakaş'la birlikte son rakamları değerlendirdik. Özellikle kanun teklifinin meclise gelmesiyle milyonlarca vatandaşın da bir nefes alacağını da ifade edelim diyelim ve buradan sözü merkeze bırakalım.
3: Taner, teşekkür ediyoruz. Taner'den sözü alalım. Şimdi İstanbul'da bugün bir zirve gerçekleşiyor. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması. Sponsorlar arasında Türk medyanın da yer aldığı bu önemli zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Programa ilişkin detayları alalım. Detaylar için söz Deniz Zeybek'te.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şimdilik planlanmış bir programı bulunuyor. O da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşması olacak. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen ve artık gelenek haline getirilen bir program bu. Tabii ki amaç ne bu düzenlenen ekosistem buluşması ile ilgili, tarım ekosistemi buluşması ile ilgili? Elbette ki tarımsal üretimin güçlendirilmesi, teknolojinin tarıma entegrasyonu ve en önemlisi de aslında üreticiler finansmana nasıl daha kolay bir şekilde erişilebilir? Aslında bu konu başlıklarının masaya yatırıldığı ve çıkacak olan önemli fikirlerin değerlendirileceği bir program olması açısından önemli. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aslında bu konu başlıkları özelinde ve direkt bu konularla ilgili açıklamalar yapması elbette ki ihtimal halinde. Çünkü daha önceki programlara da baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarz programlarda çiftçilere yönelik hangi imkanlar bu zamana kadar sağlandı ya da sağlanacak? Bunlarla ilgili bayağı sürpriz açıklamaları olmuştu. Yine genç kadınlara yönelik tabii ki genç çiftçilere yönelik, kadın çiftçilere yönelik hangi desteklerde bulunabilir bu zamana kadar bulunuldu? Yine bunlarla ilgili açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Yani aslında tarım anlamında, tarım kapsamında üreticilere, çiftçilere mesajlar vereceği, bu konularla ilgili konuşulacağı, hatta belki önemli sürpriz mesajlar vermesi ihtimal halinde elbette ki. Bir yandan da iklim krizi var ve elbette ki bu iklim değişikliği özellikle de tarımı etkiledi. Bununla birlikte gıda arz güvenliği de var. Yani bu konu başlıklarıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması elbette ki ihtimal. Şimdi önce elbette ki Ziraat Bankası Genel Müdürü konuşacak. Giriş açıklamasında bulunacak kendisi Alparslan Çakar'ı kastediyorum. Sonrasında ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yapacak. Ardından Kürsi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçecek ve tabii ki son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Evet, ev sahipliğini Ziraat Bankası yapıyor ama Türk Medya olarak biz de programın sponsoruyuz, onu da belirtelim. Takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim başkenti NATO zirvesi hazırlıklarına. Bir süredir o hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında da denetimler de sıklaştı. Bu işin çünkü bir de güvenlik ayağı var. Ve bu kapsamda da yapılan denetimlerde aranan kimi şahıslar da yakalandı. Detayları alalım. Detaylar için söz Emre Ayaz'da. Emre, merhaba, seni dinliyoruz.
5: Elin aslanı, aslında baktığımızda polis ekiplerinin denetimleri NATO liderler zirvesine 3 ay kala başladı. 3 aydır denetimler sürerken birçok ekip çeşitli yerlerde denetimler gerçekleştirdi. Kafelerde, otoparklarda, birçok yerde, restoranlarda denetimler gerçekleşti. Aranan şahıslar yakalandı. 4000'e yakın suçlu Ankara sokaklarından temizlendi. Ve bu konuda da NATO liderler zirvesinin geri sayımı da yaklaşırken önemli sayıda polis ekibi de bu hafta NATO Liderler Zirvesi haftasında, yani 7-8 Temmuz'da Liderler Zirvesi gerçekleşecek. O haftada 56 bin polis görev yapacak başkent Ankara'da ve yaklaşık 8 bine yakında jandarma personeli başkent Ankara'da denetimlerini, güvenliği sağlayan çalışmalar gerçekleştirecek. Tabii polis ekiplerinin ve jandarmanın dışında da 22 atlı birlik de görev yapacak. Bildiğimiz üzere Liderler Zirvesi'nin olduğu günlerde Ankara'da hassas bölge ilan edilen yerler var. Kırmızı alan olarak belirlendi oralar. Oralara araç trafiği gerçekleşmeyecek. Araçlar giriş çıkış yapamayacak ve o noktalardan yine denetimler yoğun şekilde devam edecek. Hem trafik denetimi yapılıyor, hem de araç içi aramalar yapılıyor, üst aramalar yapılıyor, belgeler kontrol ediliyor araçlarla ilgili. O girilemeyen bölgelerde park yasağı da gerçekleşecek, o hassas bölgelerde. O hassas bölgelerden sayacak olacağımız önemli yerler var. Mesela Liderler Zirvesi'nin olacağı yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Külliye etrafında denetimler yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Aynı zamanda Kızılay Meydanı'nın olduğu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın olduğu bölge, Kızılay bölgesi hassas bölge olacak. Orada denetimler yoğun şekilde gerçekleşecek. Ve aynı zamanda 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının kalacağı oteller bölgesinde de, o kırmızı alan, hassas bölgede denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. 56 bin polis görev yapacak demiştik. 22 de atlı birlik yapacak. Kızılay bölgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve oteller bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Hazırlıklar 3 ay öncesinden başladı demiştik. Bununla birlikte Ankara'da 1,5 milyona yakın kimlik kontrolü gerçekleşti ve yaklaşık 1 milyona yakın da araç denetime tabi tutuldu ve LATO liderler zirvesi içinde çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 3-4 günlük sürenin ardından bu haftada yoğun bir şekilde geçecek. Tabi hassas bölgelerde araç trafiğine kapatılacak demiştik. Oralara giriş ve çıkış yapılamayacak. Ancak bu noktada Ankaralıların merak ettiği bir konu da var. Peki biz ne yapacağız? Oralara giremeyip işimize gideceğiz ya da başka bir yere gideceğiz. Nasıl yapacağız? Bunun için de İletişim Başkanlığı bir harita uygulaması gerçekleştirdi. harita.iletişim.gov.tr adresinden alternatif güzergahlar oluşturuldu ve gidilecek nokta mevcut konumdan gidilecek nokta girildikten sonra o harita uygulaması size kırmızı bölgenin dışında kalan o alternatif rotadan gideceğiniz noktayı uygulama size göstermiş olacak. Bu şekilde de vatandaşlar mağdur olmadan gidebileceği noktaya araçlarıyla gidebiliyor olacak. Bazı noktalarda da hassas bölge ilan edildiği için metrolarda ve Ankara olarak bilinen o tren hattında da bazı tren istasyonları pas geçilecek. Çünkü hassas bölge olacak. Giriş ve çıkışlar yapılamayacak ve dediğimiz gibi orada o hafta NATO Liderler Zirvesi'nde olacağı hafta 7-8 Temmuz'da Liderler Zirvesi olacak. Yoğun güvenlik önlemleri 3 ay öncesinden başladı ve denetimler gün yaklaştıkça da sıklaşmaya devam ediyor. 4000'in üzerinde suçlu da Ankara sokaklarından temizlendi. Çalışmalar da yoğun şekilde devam ediyor. Biz de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünden bu çalışmaların sayılarını, rakamlarını, izlenimlerini vermeye çalıştık. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte diyelim, sözü size bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz Emre. Şimdi Ada Kahriman'a dönelim. Neden? Komedyen Deniz Göktaş. Şovunda söylediği, işte anlattığı hikayeler, kullandığı ifadeler sebebiyle kendisi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Adliyeye sevk edildi. Şimdi Ada Kahriman'a döneceğiz. Yeni gelişmeler var mı yok mu, bu noktada son durum nedir öğreneceğiz. Kendisi sosyal medyada bunu YouTube üzerinden paylaşmıştı ve sonrasında oradaki kullandığı kimi ifadeler, kimi cümleler tartışma konusu olmuştu. Bir hakaret mi yoksa bir eleştiri mi, nedir ne değildir üzerinden sosyal medyada buna dair farklı görüşler söz konusu. Ama sonuç itibariyle soruşturma başlatıldı Deniz Göktaş hakkında ve şu an adliyede detayları alalım. Hemen Ada Kahriman'a sözü verelim. Ada merhaba. Bize şöyle bir durumu hem toparlar mısın, özetler misin Deniz Göktaş meselesinde? Ve adliyeye sevk edildiğini biliyoruz. Ne zaman bir karar çıkar? Beklentin nedir? Onu da öğrenelim.
6: Pelin Aslan, tabii Deniz Göktaş'ın şunu ifade edelim, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Kendisi savcılıkta bir ifade vermişti. Bu ifade işlemlerinin tamamlandığını belirtelim. Tabii ihtimaller var, savcılıktan direkt olarak serbest bırakılma ihtimali bulunuyor. Aynı zamanda suç ceza hakimine ya tutuklama ya da adli kontrol kararı talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılmıştı. Burada komedyen Deniz Göktaş'ın bir stand-up'ında, Harbiye'de düzenlediği stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle bu ifadelerin suç unsuru teşkil ettiği belirtilmişti. Zaten bir CİMER şikayetiyle bu soruşturma başlatılmıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde de burada kendisinin bir stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle suç unsuru teşkil edildiği belirtildi. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı bunlar. Bu yüzden de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Tabii Deniz Göktaş kendisi hakkında gözaltı kararı verildiği sırada yurt dışındaydı. Dün yurt dışından döndü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı pasaport kontrolü sırasında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü kendisi. Bir gün orada kaldı. Sabah saatlerinde ise bulunduğumuz noktaya, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi kendisi. Şimdi burada savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı diyoruz. Kendisinin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Şöyle belirtiyor ifadesinde. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı aşağılamak gibi bir niyetinin olmadığını söylüyor. Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığı gibi bir mizahi yaklaşımdan olduğunu söylüyor. Başkaca bir amacının olmadığını söylüyor. Halkın belirli bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama suçuna karşı da böyle bir kastının kesinlikle olmadığını belirtiyor. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur diyor. Üzerine atılı olan suçlamaları ise kabul etmiyor. Hangi suçlamalar kapsamında kendisi gözaltına alınmıştır? Cumhurbaşkanına hakaret ve aynı zamanda halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Kendisinin savcılıklı ifade işlemleri tamamlandı. Birazdan da burada kendisi hakkında ya savcılıktan direkt olarak serbest bırakılma ihtimali bulunuyor. Bunun için bir açıklama yapılması bekleniyor. Ya

0: da suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla burada Deniz Göktaş'ın sevk edilmelerini bekliyoruz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada Kahriman'dan sözü alalım. Şimdi anlatmaya devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası dolandırıcılık şebekesine

0: yöntemlerle dolandıran suç ağı çökertildi. Ama çok daha fazlasını öğreneceğiz şimdi Mehmetcan Çoban'dan. Mehmetcan, operasyonun yapıldığı noktalardan birinde karşımızda. Hemen bir sözü Mehmetcan'a verelim. Mehmetcan, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Elin Aslan, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi çok önemli bir noktadayız. Çünkü İstanbul polisi sabah saatlerinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine geçit vermedi ve o şebekeyi çökertti de diyebiliriz. Aslında oldukça kapsamlı bir çalışmadan bahsediyoruz. O çalışmalar yaklaşık olarak 2 ay sürdü ve uluslararası işbirliğiyle yürütülen bir çalışmadan bahsediyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bu ofis bir çağrı merkezi gibi duruyor ve o çağrı merkezinde aslında 80'den fazla yabancı uyruklu şüpheli bulunuyordu ve o şüphelilerin 56'sının an itibariyle gözaltına alındığını ve gözaltına alınan şüphelilerin üst aramaları ve üzerinden alınan materyallerin kayıt işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki elimde görmüş olduğunuz bu bir kart ve bu kart aslında şüphelilere aitti. Sahte bir karttan bahsediyoruz sizlere. Şüpheliler çünkü kendilerini banka çalışanı, savcı, hakim ve sağlık personeli olarak mağdurlarına tanıtıyorlardı ve özellikle Avrupa'daki mağdurlarından vurgun yaptıklarını da söyleyebiliriz. Bizler şu anda Maslak'taki o ofisteyiz. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la birlikte sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri operasyonu düzenledi ve o operasyon sonucunda ise çok sayıda dijital materyal ve 56 şüphelinin de gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Hemen yanı başımızda ise o şüphelilerin sahte kimlik kartı bastığı o makineyi de şu anda ekranlarımızda görüyorsunuz. Peki operasyon detayında neler saklı diye soracak olursanız operasyonun detaylarından da bahsetmek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma Çekya adli makamlarınca Türkiye'ye gönderilen bilgi ve raporlarla üzerine başlatılan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından uluslararası organize suç örgütünün faaliyet ağı da deşifre edildi ve o faaliyet ağının deşifre edildiği bizler o çağrı merkezindeyiz. O çağrı merkezinde çeşit çeşit odalar bulunuyor. O odaların hatta giriş kısımlarına bazı yazılarda yazmıştı o şüpheliler. Peki bu odalarda o şüpheliler ne yapıyordu? Hemen gösterelim bizler Helin Aslan. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli gömlekler var ve o gömleklerin üzerinde, hatta az önce de görmüştüm, bir tanesinin üzerinde logo görüyorsunuz. Tabii ki de bu logolarla o şüpheliler mağdurlarını arıyordu. Hemen ekranlara bakacak olursak bu noktada oturup görüşme sağlıyorlardı ve mağdurlarını arayarak çeşitli suçlara bulaştığını ikna edip kendilerine para göndermeleri için de ikna ettiklerini söyleyebiliriz. 80'e aşkın bir şüpheliden bahsediyoruz. Geniş çaplı bir operasyondan bahsediyoruz. Bu oda gibi benzer bulunduğumuz noktada şu anda 3 farklı odanın da olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de her noktada ayrı bir şüphelinin de olduğunu sizlere söylememiz mümkün. Her şeyi tam mantığıyla düşünmüş olduklarını da söyleyebiliriz. Arkalarına astıkları o yeşil perdeyle de kendilerini bir ofis ortamında gibi de gösterebiliyordu o şüphelilerin. Tabii ki de bu CZ ve SK kodlarını da görüyorsunuz. Bu kodlar da aslında ülkelere göre de arama yapılan, görüşme yapılan odalar olduğu anlamına da geliyor. Geniş bir operasyondan bahsediyoruz ve operasyon sonucunda da gözaltına alınan şüphelileri görüyorsunuz şu anda. Kendilerini ekranlarımızda saklamaya çalışıyorlar. 80'i aşkın bir şüpheliden bahsediyoruz. 56 şüpheli gözaltına alındı. Bunu da sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de iddialara göre bu çağrı merkezindeki şüpheliler gelişmiş yapay zeka destek sistemlerden yararlanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri tek tek arıyordu. Kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak mağdurları çeşitli senaryolarla korkutup kendilerine para transfer etmeleri için de ikna ettiklerini de sizlere söyleyebiliriz. Milyonlarca liralık bir vurgundan bahsediyoruz aslında. Tabii ki de o vurgunun net rakamları da bu ofisten ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkacağını da söyleyebiliriz. Tabii ki de bu dijital materyaller alanında uzman ekipler tarafından da detaylıca incelenecek. Hemen sağ tarafımızda da bakacak olursak sağ tarafımızda işlemleri devam eden şüphelilerin olduğunu da söylememiz mümkün. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre en fazla

0: mağdurun Çekya vatandaşı olduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki de sadece Çekya vatandaşı değil, ayrıca birçok Avrupa ülkesinden de mağdurların olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de yayınımızın da başında bahsetmiş olduğumuz gibi 80'i aşkın yabancı uyruklu şüpheli bulunuyordu ve 56'sı an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından da gözaltına alındı ve o gözaltına alınan şüphelilerse yüzlerini saklamaya da devam ettiğini de söyleyebiliriz. Tabii ki de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de bir paylaşımı vardı ve o paylaşımdan da bahsetmek istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu paylaşımda operasyona ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası suç örgütlerine, siber dolandırıcılık şebekelerine ve suç gelirinin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Çünkü buradaki şüpheliler elde ettikleri, mağdurlarından elde ettikleri o paraları kripto hesaplarına aktarıyorlardı ve o kripto hesaplarına aktararak da kendi izlerini kaybettireceklerini sanıyordu. Fakat İstanbul polisini hesaba katmamıştı. O şüpheliler, o şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini bizler söyleyelim ve o şüphelilerin 3 farklı adrese operasyon düzenlenmişti. O adreslerden birisi de Maslak'taki bu çağrı merkezindeydi diyelim. Bizler detayları aktardı diyerek sözleri size bırakalım. Elin
1: Mehmetcan aslan. Bir iki soru sormak istiyorum sana. Şimdi 3 ayrı adres dedin, sen Maslak'taki adrestesin. Diğer adreslerin nereleri olduğu biliniyor mu? Hangi ilçelerde bulunduğu? Bir de şimdi bulunduğu noktanın çağrı merkezi olduğunu söylüyorsun. Bakan da yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatıyla aradıklarına ifade ediyor şüphelilerin. Şimdi Avrupa ülkeleri dedik ama bu böyle hadiseler Türkiye'de de oluyor. Yani pek çoğumuzun başına gelmiştir. Telefon çalıyor, işte jandarmadan arıyorum diyor, polisim diyor, hakimim diyor. Şu suça karıştınız diye söyleniyor. Türkiye'de de çok oluyor. Acaba söz konusu bu şüpheliler sadece Avrupa ülkelerini mi aradıklarına yönelik şüpheler var, yoksa Türkiye'de de benzer bir şekilde bir suça karışmış olma ihtimalleri söz konusu muymuş? Bir bilgin var mı bu konuda?
0: Evet Elin Aslan, hemen sözlerinizi cevaplayacak olursak öncelikle Avrupa ülkelerinden başlayalım. Bu şüpheliler özellikle Çekya ve Avrupa ülkeleri üzerine çalıştığını ve Slovakya'nın da içlerinde olduğunu söylememiz mümkün. Dosya içerisinde Türkiye ibaresiyle ilgili herhangi bir bilgimin olmadığını sizlere aktarayım. İstanbul merkezi 3 farklı adres demiştik. Bizler şu anda Maslak'taki alandayız ve Maslak'taki aslında o suç örgütünün o operasyon adresinde olduğunu söylememiz mümkün. Diğer adreslere dair bir bilgim olup olmadığını sormuştunuz. O adreslere dair bir bilgimin olmadığını söyleyeyim. Ve şüphelilerin işlemleri de devam ediyor. Anladığım kadarıyla o şüpheliler dakikalar sonra ofisten çıkartılarak emniyete götürüleceklerini sizlere söyleyebiliriz.
1: Peki Mehmetcan, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.

28 Şubat'taki ABD İsrail saldırısında öldürülmüştü eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei. 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Törenler Tahran'dan başlayacak. Kum, Necef, Kerbela ve Meşe'de uzanacak. Tahran yönetimi olası güvenlik risklerine karşı en üst düzey şekilde önlemler aldı. Ali Hamenei İran'ı 37 yıl boyunca yönetmişti. Savaşın ilk günlerinde ABD-İsrail saldırısında öldürülmüştü. Hamenei için cenaze töreni Tahran'da başladı. Savaş şartları ve müzakereler nedeniyle cenaze töreni ertelenmişti. Naaşı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne getirildi. İlk törenler Tahran'da düzenleniyor. Ana cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı'ndan Özgürlük Meydanı'na uzanan yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek. Ardından cenaze Kum'a götürülecek. Daha sonra Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde dini törenler yapılacak. Hamenei son olarak 9 Temmuz'da doğduğu şehir Meşet'te İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. Cenaze töreni sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor. Şehirlere giriş çıkışlar sıkı denetime alındı. Hava trafiğinde de kısıtlamalar uygulanması bekleniyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, tansiyonu tırmandırdı. İran'a karşı yeni saldırı planı hazırlanması talimatı verdiklerini belirtti.

0: Müçteba Hamaney'in de hedeflerinde olduğunu söyledi. İran ordusu cenaze törenleri sırasında olası bir saldırıya sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Müçteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle babasının cenaze törenine katılmasına izin verilmediği açıklandı. Törenler için yoğun bir diplomatik trafik de yaşanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen törene katılıyor. Yılmaz, ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya geldi. İkili ilişkiler ele alındı. Törenlerde ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le Çin ve Hindistan'dan üst düzey heyetler de yer alacak. Orta Doğu'nun en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı. Boğazı için dikkat çeken bir plan gündemde. İran ve Umman'ın Boğaz'ın yönetimi ve gelir paylaşımına ilişkin yeni bir model önerdiği iddia edildi. ABD ise uluslararası deniz hukukunu hatırlatarak geçiş ücreti fikrine karşı çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın statüsü yeniden masada. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin yeni bir teklif hazırlayarak ABD'ye sunduğu öne sürüldü. İddiaya göre plan, Boğaz'ın idari yönetiminde iki ülkenin birlikte görev almasını ve gemilerden gönüllülük esasına dayalı bakım katkısı toplanmasını öngörüyor. Geçen ay imzalanan mutabakatla Hürmüz'den 60 günlük serbest geçiş sağlanmıştı. Umman yönetimi zorunlu geçiş ücreti uygulamasına karşı çıkıyor ancak İran bu konuda ısrarcı. ABD ise plana karşı. Beyaz Saray, Başkan Trump'ın uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın herhangi bir ücret talep etmesine karşı olduğunu vurguladı. İran ordusundan da tehditler sürüyor. Onaylanmış rotaları kullanmayan petrol tankerlerine güçlü bir karşılık verileceği yinelendi. ABD Başkan Yardımcısı Vance olası bir saldırıya sert yanıt vereceklerini belirtti. Vance, tüm kozlar bizim elimizde. Anlaşamazsak bile İran'ın ordusu ve nükleer programı hali hazırda imha edilmiş durumda dedi. Müzakerelerse devam edecek. ABD ve İran 18 Temmuz'da yeni bir görüşme turu için tekrar bir araya gelecek. Görüşmeler öncesi İran Tarım Bakanı Kızılce imzalanan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak fonlarla sağlık, kalite ve fiyat şartlarının uyması halinde ABD'den tarım ürünü ithal edebileceklerini belirtti. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Bahreyn'de bölge ülkeleriyle düzenlediği askeri toplantıyı Washington'ın istikrarsızlaştırıcı politikalarını perdeleme çabası olarak nitelendirerek kınadı. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la görüşmelere ilişkin olarak yeni açıklamalar var. Trump, sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler diyor. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağının da bir kez daha altını çizdi Donald Trump. ABD'nin NATO harcamalarını da eleştirdi. Trump, CNBC kanalına mülakat verdi. İran'la görüşmeleri değerlendirdi. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler diye konuştu. Trump, İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini de söyledi. Asıl hedefinin nükleer olduğunu vurguladı. ABD Başkanı, çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler dedi. Trump İran'ın askeri kapasitesine de darbe vurduklarını söyledi. İran'ın çok az füzesi kaldığını savundu. ABD Başkanı geçen hafta İran'a çok güçlü 3 saldırı düzenlediklerini de hatırlattı. Trump sosyal medya uygulamasından da paylaşım yaptı. ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaştı. ABD'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Trump, ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler ifadelerine yer verdi. Amerikan basınında bir iddia yer aldı. Amerikan basınına göre Washington yönetimi İsrail'in İranlı üst düzey isimlere yönelik olası suikast planlarının müzakere sürecini sabote edebileceği endişesiyle Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardı.
1: Soykırımcı İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmasından rahatsız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik ek saldırılar düzenlemeyi ikna edemedi. Şimdi de süreci baltalamaya çalışıyor. Amerikan basını ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı yollarla İran'ı olası suikastlara yönelik uyardığını iddia etti. The New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığını tespit etti. Washington bu pragmatist isimlerin öldürülmesinin, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve savaşın sona ermesini hedefleyen barış sürecini tamamen sabote edeceğinden endişe duydu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki aracıları üzerinden Tahran yönetimine İsrail'in niyetlerine karşı dikkatli olmaları yönünde gizli bir mesaj iletti. Suikast planının en kritik anlarından birinin 12 Nisan'da havada yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre İran Meclis Başkanı Kalibaf, İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le yaptığı görüşmenin ardından ülkesine dönerken İsrail'in hedefi haline geldi. Irak üzerinden İran hava sahasına sızan iki İsrail savaş uçağının radarda tespit edilmesi üzerine İran güvenlik birimleri Kalibaf'ın uçağını acil olarak uyardı. Rota değiştiren uçak Meşhed kentine zorunlu iniş yaptı. Heyet Tahran'a karayoluyla dönerek olası bir faciadan son anda kurtuldu. Bu kriz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki stratejik ayrılığı da bir kez daha gözler önüne serdi. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefini paylaşan iki müttefikin yolları Washington'un diplomasiye yönelmesiyle ayrıldı. Sürece dahil olan Pakistan'ın Arakçı veya Kalibaf öldürülürse müzakere edecek kimse kalmaz uyarısını Washington'a ilettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'e bu isimleri meşru hedef listesinden çıkarması için sert baskı yaptığı belirtildi. Analistlere göre bu durum, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış sürecini baltalama konusundaki ısrarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv üzerindeki sınırlı etkisini açıkça ortaya koyuyor.

0: İtalya'nın 140 yıllık havacılık şirketi Piaggio Aerospace çok zor zamanlardan geçiyordu. 7 yıldır da kayyum yönetimindeydi ve geleceği de bir anlamda karanlık görünüyordu. Sonra devreye Bayraktar ailesi girdi. Baykar bu dev şirketi satın aldı, ardından da bir yılda ayağa kaldırdı. Peki nasıl oldu? Analiz haber geliyor.
1: Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.
2: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar daha o gün kafasına koymuştu bir dünya devi olmayı ve bu yolda nice zorlukları aştı. FETÖ'nün engelleme çabaları, yoluna takoz olan zihniyete rağmen inandığı yoldan geri adım atmadı.
3: Savunma sanayindeki yetkili bir bürokrat bana, hiç unutmam, projemizi sunduğumuzda, evladım akıllı çocuklarsınız, iyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi ama bakın yabancılar almış başını gitmiş, onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, en iyisi onlarla biz aramızda köprü olun, tercümanlığımızı yapın yeter, daha da fazla zorlamayın demişti.
2: Baykar Türkiye'deki başarısını İtalya'ya taşıdı. İtalya'nın 140 yıllık havacılık şirketi Piaggio Aerospace çok zor zamanlardan geçiyordu. Kepenk indirmesine ramak kala Baykar bu dev şirketi satın aldı ve ardından bir zihniyet devrimi yapıldı. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, verdiğimiz sözleri tuttuk dedi. Bir yılda kat edilen mesafeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Taahhütlerimizin çok ötesinde yatırım yaptık. Korumayı taahhüt ettiğimiz her işi koruduk ve bu 140 yıllık şirkete yeni bir endüstriyel plan, yeni bir kimlik ve yeni bir gelecek verdik. Piaggio Aerospace'in en iyi günleri hala önümüzde diye not düştü. Şirketten yapılan açıklamada bir yıl sonra Baykar'ın Piaggio'yu yeniden karlılığa taşıyacak bir yola soktuğu belirtildi. Açıklamada şirket operasyonel sürekliliği sağladı, iş gücünü korudu, yeni bir endüstriyel planı onayladı ve ürünleriyle markasını kapsayan kapsamlı bir yeniden canlandırma sürecini başlattı. Tüm bunlar satın alma sırasında verilen taahhütleri şimdiden aşan hissedar yatırımlarıyla desteklendi ifadesine yer verildi. İşten çıkarma olmadı gibi istihdam artışına gidildi.
4: Bu önemli bir parça. Takoz aslında işini çok iyi yapıyor. Uçağın önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkta tarih de yazamazsın.
2: Peki tüm bunlar nasıl oldu? Açık söylemek gerekirse mesele sadece finansal güçle ilgili değil. Zira İtalya hükümeti de dev şirketi ayakta tutmak için 7 yıl boyunca kayyum eliyle destekleme yaptı. Ama yol alamadı. Oysa Baykar'ın satın almasının ardından hem şirketin çalışma prensiplerinde hem üretilen ürünlerin dünya çapında rekabet yeteneğinde önemli mesafe alındı. Zira Selçuk Bayraktar şirketindekileri iş arkadaşı değil, yol arkadaşı olarak görüyor. Günü değil, geleceği planlayarak çalışıyor. İnsansız jet Kızıl Elma'nın İtalya'da pilotlu uçakla yaptığı eşgüdümlü uçuş işte bu vizyonun bir parçası.
5: Dünyada bunu başaran ilk ülke Türkiye oldu.
2: Bayraktar'ın NATO Parlamenterler Asamblesi heyetine verdiği briefingde söyledikleri ise geleceğe dair önemli bir perspektif sunuyor. Zira günü kurtarmaya çalışanlar yerinde sayarken geleceği planlayıp adım atanlar arayı açıyor.
6: It's extremely hard, as I said.
7: Uzun zaman alacak ama bir savaşta kapasiteler gösterildiğinde gelecek. Ve gelecek de biz bu konuda öncüyüz. Muhtemelen dünyaya bunu biz göstereceğiz.
2: Tüm bunlar bir zihniyet devrimiyle oldu ve o zihniyet devrimini gerçekleştiren de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta kendisiydi. Zira Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, Teknofest kuşağı mücadelesi beraberinde büyük başarıları getirdi.
8: Sizler bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizlere inanıyoruz. Biz sizleri seviyoruz. Sizler gençler daha 21 yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarısınız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de icat çıkarma, ne işimiz var, sen bırak bu işleri tercümanlık yap diyen zihniyete karşı da çarpışa çarpışa yol yürüdü. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
9: Genç kardeşlerim, umudumuz sizlersiniz. Sizi basma kalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.
0: İstanbul Başakşehir'de motosikletli iki saldırgan yol kenarında bekleyen bir gruba peş peşe ateş açtı.
10: Ay, ay, iyi.
11: İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı mahallede büyük paniğe neden oldu.
10: Ay, ay, iyi.
11: Motosikletle olay yerine gelen iki kişi yol kenarında bekleyen grubu hedef aldı. Motosikletin arkasında oturan saldırgan silahını çıkartarak ateş açtı.
10: Ay, ay, iyi.
11: Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken bir kişi yaşanan korkuyu evinin camında cep telefonuyla kaydetti.
10: Ay, ay, iyi.
11: Saldırıda kurşunlar kimseye isabet etmedi. Şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken çevredeki güvenlik kameraları da tek tek incelendi.
12: Burada toplaştılar.
11: Polis şimdi kaçan motosikletli saldırganların peşinde.
0: O güldü, Türkiye güldü. Ağlattığı tek gün, vefat ettiği gündü. Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 26. yılı.
13: Roma'yı kim yaktı dedim.
14: Vallahi ben yakmadım dedim müdür
13: bey. Ne diyor bu?
15: Şaban yalan söylemez, müdür bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
14: Evet.
11: Kapıcılar kralı, çöpçüler kralı, süt kardeşler, hababam sınıfı Tosun Paşa. Hayat verdiği her karakter, her neslin yüzüne tebessüm kondurdu. Milyonların çocukluğuna, bayramlarına, aile sofralarına misafir oldu. O güldü, tüm Türkiye güldü.
13: Yürü.
14: İspanya.
13: Ha? Geç denizi.
14: Geç hemen.
13: Niye?
14: Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
11: Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 26 yıl geçti. Ancak bıraktığı iz ilk günkü kadar güçlü.
14: Lale devrinde laleler vardır. Bu laleler laleli de satılırdı. Ah ah, nerede o eski laleler? Değil mi güdükçüğüm? Laleler.
11: Aradan geçen onca yıla rağmen filmleri hala milyonları ekran başına topluyor. Her kuşak onu yeniden keşfediyor. Her izleyişte aynı tebessüm yüzlere yerleşiyor.
16: Burayı değil orayı basacaksın ulan!
11: Ancak o tebessüm 3 Temmuz 2000 tarihinde yerini büyük bir hüzne bıraktı. Yeni filmi Balalayka'nın çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Geride Türk sinemasına altın çağını yaşatan filmler bıraktı.
14: Pislik olarak bu var yalnız. Bu var. Sizin terliğiniz hanımefendi, pislik.
11: Onu hiç tanımayan genç kuşaklar bile Kemal Sunal filmleriyle büyümeye devam ediyor. Çünkü o bir bayram geleneği, bir aile hatırası, bir tebessümün adı.
17: Alay etme Şaban, ölümün şakası olmaz.
18: Gayet ciddiyim.
0: İlk saat dilimine noktayı koyalım, ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar giderek etki alanını ve şiddetini artıracak. Bugün Trakya çevresinde, Karadeniz'in orta ve doğu kesiminde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, Akdeniz'in iç kesimlerinde böyle kısa süreli, hafif, lokal gök gürültülü sağanak geçişleri halinde yağış görülecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Ardahan çevresinde. Dikkat ederseniz bu illerde dün de sıcak alarm vardı. Sıcaklıktaki bu yükselişin ardından elbette ki konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar başlıyor. Dolayısıyla dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Biliyorsunuz bu tür yaz yağmurlarını mutlaka radardan kontrol etmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz yer için acaba bir risk oluşturur mu diye. Şimdi tabii Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. 35 derece kritik eşik biliyorsunuz sağlığımız, insan sağlığı açısından. Dolayısıyla açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. 11-16 aralığı kritik. Öğle saatlerinde tempoyu düşürmek lazım. Gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmak gerekiyor. Ama eğer dışarıya çıkmak zorundaysak da açık renkli pamuklu bol giysiler, geniş çeperli, açık renkli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı böyle havalarda hayli önemli. Elbette ki hafif beslenmek ve bol su tüketmek de oldukça önemli tedbirler arasında. Şimdi bugün sıcak havada son gün diyebiliriz.

Özellikle kuzey bölgelerimiz için çünkü soğuk cephe geliyor. Yarının tablosuna baktığımızda soğuk cephe Marmara Karadeniz bölgesi üzerinde sıcaklığı düşürecek. Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle soğuma 5-6 dereceyle yaşanacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da hava yağışlı olacak. Cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar görülecek. Marmara Batı Karadeniz hattı üzerinde sağanaklar biraz daha kuvvetli olacaktır. Yaklaşık 20 kilo civarında yağış olasılığı ihtimali söz konusu. Hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Hem sağanak yağmur var, hem sıcaklık azalacak, hem de kuzeyli rüzgar kuvvetli esecek. Meteorolojik açıdan hareketli saatler hafta sonu bizi bekliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcak alarm devam edecek. Artık Güneydoğu Anadolu'nun normali haline dönmüş durumda. Son 10 senedir sıcak alarm seviyesinde rakamlar Güneydoğu Anadolu'nun normali haline geldi. Evet, o bölgede insanlar çok alışkın ama yine de saat 11-16 aralığının kritik olduğunu sağlığımız açısından unutmamak gerekiyor. Kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum daha riskli. Sonrasında pazar gününün tablosunda Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun doğusu yine yağmurlu olacak. Marmara ve Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli geçecek. Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli olacak. İç ve doğu bölgelerde soğuma hissedilecek. Şimdi sıcaklık düşüşü cumartesi günü batı bölgelerde, pazar günü iç ve doğu bölgelerde hissedilecek. Hatta bazı illerde soğuma pazartesi gününe kalacak doğu bölgelerde. Sonrasında pazartesinin tablosu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'le İç Ege çevresinde sağanak yağışın devam edeceğini söyleyelim. Önümüzdeki hafta salı günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi yine yağış olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle sıcaklık yükselişi tekrar kendisini gösterirken perşembe günü yeniden soğuk cephe geçecek ve sıcaklık tekrar 3-4 derece azalacak. Böyle küçük küçük dalgalanmalı bir trend önümüzdeki haftada bizi bekleyecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı azalacak. 1-2 derece fazla değil ama rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık biraz daha düşük olacaktır. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu, yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı Ankara'da da azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler 35 dereceyi gösteriyor. Yarın ve pazar günü hava güneşli olacak. Termometreler 36'yı gösterecek. Öğle saatleri kritik. 11-16 arasına dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
10: Her yere taşıdım.
9: Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi

işimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşması düzenleniyor. Sponsorlar arasında Türk medyanın da yer aldığı bu önemli zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Programa ilişkin detayları alalım. Programı muhabirimiz Deniz Zeybek takip ediyor. Biz hemen sözü Deniz'e verelim. Deniz merhaba. Seni dinliyoruz. Programın içeriğinde neler var? Cumhurbaşkanı'nın ne zaman alanda olması? Kaçta konuşmasını bekliyorsun?
1: Helin Aslan, 5. Tarım Ekosistemi buluşması bir önceki senelerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu programa katılmıştı ve önemli mesajlarda bulunmuştu arkamda görmüş olduğunuz kürsüden. Yine bu programda da aslında kendisinin özellikle tabii tarım ekosistemini desteklemesi, üretimin finanse edilmesi gibi önemli konu başlıkları adı altında mesajlar vermesini bekliyoruz. Evet, Ziraat Bankası sahipliğinde düzenleniyor ancak Türk medya olarak biz de bu programın sponsorlarından biriyiz ki aslında özellikle de teknolojinin tarıma entegrasyonu konusunda yine çiftçilere yönelik hangi yardımlarda bulunuldu bu zamana kadar ve bulunacak mı neler? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki programlarda benzeri programlarda çiftçilere tarım alanında hep önemli kredi müjdeleri vermişti, mesajlar vermişti. Yine aslında o açıklamalarda bulunmasını da bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle AK Parti hükümetinden bu yana çiftçilere verilen destekler neler, gençlere, kadınlara verilen destekler neler, üreticilere bu anlamda. Onlar işte bu konu başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bu kürsüden vereceği önemli konu başlıkları arasında yer alıyor aslında. Tabii Ziraat Bankası özellikle de sadece üreticileri de değil, tarım sektörünün tamamının hem seracılık hem hayvancılık hem modern sulama kanalları, modern işletme sistemleri anlamında büyük yardımlarda bulunmuştu bu zamana kadar. Yine aslında bu programın düzenlenme amaçlarından biri de bu. Çünkü burada çok sayıda kooperatif var, sektör temsilcileri var, akademisyenler var. Aslında onların kaynaşması ve özellikle de tarım anlamında birbirlerinden fikir alışverişinde bulunması anlamında önemli bir program ki 81 ilden çok sayıda kişi burada. 2500'den fazla üreticinin burada olduğunu söyleyelim. Ve 81 ilden de neler yaptılar bu zamana kadar? Hangi ürünleri, hangi ülkelere ihracat konusunda elbette ki Türkiye'yi önemli yerlere getirdiler. Bu anlamda da birbirlerine fikirler sundukları açısından önemli. Bir yandan tabii ki iklim krizi var, iklim değişikliği var ve bu iklim değişikliği elbette ki tarımı da etkileyen en önemli nedenler arasında geliyor. Bununla birlikte gıda arz güvenliği söz konusu. Aslında bu iki önemli konu başlığının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olmasını bekliyoruz. Ve birazdan artık başlayacak dakikalar sonra Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın konuşmasıyla başlayacak ve ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sonrasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve son olarak da elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kürsüden vereceği mesajlar önemli. Özellikle de tekrar hatırlatmakta fayda var. Gençlere, kadınlara bu zamana kadar hangi yardımlarda bulunduğu, kredi yardımlarında bulunulduğu çiftçilere, üreticilere yönelik yine bu konu başlıkların özelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Deniz'den sözü alalım. Şimdi komedyen Deniz Göktaş'a dönelim. Kendisinin hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adliyeye sevk edildiğinin bilgisini sizlerle paylaşmıştık ve tutuklama talep etti savcı. Hemen detayları alalım. Bir son dakika sıcak bir bilgi diyelim daha doğrusu. Ada Kahriman'a sözü verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.

0: Pelin Aslan, evet, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlandığını belirtmiştik. Kendisi suç ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. Komedyen Deniz Göktaş. Zaten iki ihtimal bulunuyordu. Ya savcılıktan direkt olarak serbest bırakılabilirdi ya da suç ceza hakimliğine tutuklamaya da adli kontrol talebiyle sevk edilmesini bekliyorduk. Kendisi tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da burada Deniz Göktaş'ın Harbiye'de yaptığı stand-up gösterisinde burada kullandığı ifadeler nedeniyle ifadelerin suç unsuru olduğu tespit ediliyor. Zaten buradaki gösterisiyle ilgili videolar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Bir CİMER şikayetiyle ilgili burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Tabii kendisi hakkında gözaltı kararı verildiği sırada Türkiye'de değildi. Yani ülkede bulunmuyordu. Ancak dün ülkeye giriş yaptı. Pasaport kontrolü sırasında havalimanında kendisi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bir gün emniyette kaldı. Sabah saatlerinde ise bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veriyordu. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Suç ceza hakimine tutuklama istemiyle sevk edildi. Şimdi burada kendisi verdiği ifadesinde şunları belirtiyor. Burada herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı aşağılamak gibi bir niyetinin olmadığını belirtiyor. Diğer bir yandan Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığı gibi mizahi bir yaklaşım olduğunu, başkaca bir amacının olmadığını belirti verdiği emniyet ifadesinde. Halkın belirli bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamada, aşağılama suçundan kastının olmadığını belirtiyor. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacı kesinlikle yoktur diyor. Üzerine atılı olan suçlamaları ise kabul etmiyor. Hangi suçlamalar kapsamında gözaltına alındı burada Deniz Göktaş? Cumhurbaşkanına hakaret ve aynı zamanda halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Suç ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada verdiğim bilgiler için. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz İran'da, Tahran'da. Hemen o noktaya dönelim.
2: Refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bu çerçevede şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptılar, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Lübnan'da yaşananları görüyoruz. Dolayısıyla bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor. Bu yönde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ve İran dost, kardeş iki ülke olmanın yanı sıra önemli iki ticari, ekonomik partner. Bizim YDSK dediğimiz yüksek düzeyli stratejik konseyimiz var. En son rahmetli reisi Türkiye'ye gelmişti, geniş bir heyetle külliyede toplantılar yapılmıştı. İnşallah ortamın daha normal hale gelmesiyle bu mekanizmalar da çalışmaya devam edecek. Bunun için de mutlaka iki ülke olarak daha yoğun gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ulaştırmadan enerjiye, ticarete, sınır kapılarının daha etkili bir şekilde çalışmasına varıncaya kadar birçok başlıkta yapacağımız önemli işler var. Bu iki ülkenin de faydasına olacak işler. İran şu anda yaralarını sarmak durumunda, savaşın tahribatını ortadan kaldırmak durumunda ve İran halkının ekonomik refahını arttırma gündeminin ve önümüzdeki dönem daha merkezi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Bu çerçevede Türkiye ile ilişkiler, ekonomik ilişkilerde yine gündemimizde olan hususlar arasındaydı bugün yaptığımız toplantımızda.
3: Yeni işbirliklerin söz konusu olacak efendim.
2: Elbette. Geçmişte biz 30 milyar dolar bir ticaret hedefi koymuştuk Türkiye ve İran olarak. Çeşitli sebeplerle işte yaşanan bu jeopolitik gerilimler, yaptırımlar gibi sebeplerle maalesef tam olarak bu potansiyeli harekete geçiremedik karşılıklı olarak. Şimdi yaptırımların hafifletilmesi, kaldırılması gündemi de söz konusu diyorsunuz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyacağımızı ben buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu yaptırımlar esas olarak İran halkını cezalandırıyor. İran halkının refahını aşağıya çekiyor ve tüm bölgedeki ekonomik

0: maliyete zarar veriyor. Dolayısıyla bu yaptırımların gevşemesi ve sonuçta kalkması hepimizin arzu ettiği bir durum. Böyle bir ortamda da Türkiye ve İran ilişkileri, ekonomik ilişkileri çok daha hızlı bir şekilde gelişme imkanına kavuşmuş olacaktır.
1: Bugün Sayın Mesut Tezişkian'la görüşürken Mesut Tezişkian dedi ki biz Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz.
0: Evet.
1: Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman İran'a keşfetmeler?
0: Şimdi dediğiniz gibi Sayın Tezişkian birkaç defa söyledi doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanımızın İran'ın beklediklerini inşallah koşulların elverişli hale geldiği bir ortamda bu ziyarette gerçekleşir. Az önce söylediğim gibi son olarak İran'dan Türkiye'ye ziyaret olmuştu Sayın Reisi zamanında. Şimdi sıra bizdeydi, bizim ziyaretimizde. İnşallah şartlar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız inanıyorum ki çok güçlü, geniş bir heyetle ziyaret edecektir. Bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi çalışmaları kapsamında birçok başlıkta İran-Türkiye ilişkileri değerlendirilecektir. Burada dediğim gibi potansiyel çok yüksek. Bu potansiyeli mutlaka harekete geçirmemiz gerekiyor. Her iki ülkenin de lehine olacak şekilde.
2: Efendim, şu soruda ben sorabilirim. Basra Körfezi'nde, o bölgede yeni doğal gaz yatakları ve petrol yatakları var. İranlı şirketlerden ya da yöneticilerden sık sık Türklerle birlikte orada, Türkiye'yle birlikte orada ortak yatırımlar yapabiliriz gibi mesajlar geliyor. Bu konu Türkiye'nin masasında mı acaba?
0: Enerji başlığı elbette en önemli başlıklardan bir tanesi. Biliyorsunuz biz İran'dan doğal gaz ithal eden bir ülkeyiz. Boru hattımız var. Ayrıca bir dönem Türkmen doğal gazı da İran üzerinden Türkiye'ye aktarıldı. Ama yaptırımlar nedeniyle şu anda askıya alınmış durumda. Dolayısıyla gerek doğal gaz, gerek diğer başlıklarda enerji işbirliği İran'la aramızda en önemli başlıklardan bir tanesi. Biz tabii ki İran'la bu konuda da çalışmak isteriz.
3: Önümüzdeki günlerde yeni işbirliklerini duyacağız anladığınız
0: Evet.
3: kadarıyla. Çalışmalar olacağını söylediniz. Efendim, sizin gelişiniz de Feyyan kuruldu. Pezeşkian'la Sayın Cumhurbaşkanı'yla birebir görüştünüz. Görüşmenin de sonucu olumlu geçtiğini anlıyoruz. Şimdi bir süre daha Tahran'dasınız. Bugün
0: Evet.
3: İmam Hümeyni musallasında bir tören
0: Doğru.
3: düzenlenecek. Oraya katılacaksınız. Daha sonra ayrılacaksınız. Efendim, bir yandan da evet, gerilim de hala devam ediyor. ABD, İsrail, İran savaşında gelinen son durumla ilgili efendim neler söylersiniz? Nasıl mesajlarınız olur? Ve Türkiye'den bir beklenti var mı? Pezeşkian'la yaptığınız görüşmede.
0: Şimdi az önce de söyledim, bir mutabakat zaptı var. Artık o yoğun çatışma ortamında değiliz. O günler geride kaldı. Ama zaman zaman hep birlikte görüyoruz. Bir takım hadiseler gerçekleşiyor karşılıklı. Bunların da bir an önce son bulması, özellikle tabii bölgede de Lübnan başta olmak üzere bazı bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi de bu işin bir parçası biliyorsunuz, bu mutabakatın. Dolayısıyla oralarda da istikrarın sağlanması kalıcı barış açısından çok çok kıymetli. Biz hep şunun altını çiziyoruz. İsrail'in güvenliğim için yapıyorum dediği hadiseler güvenlikle ilgili değil, bir yayılmacı politika ve bu bütün bölgenin istikrarını tehlikeye atıyor. Yine bu savaşta şunu gördük, bu savaş sadece insani maliyetler üretmekle kalmadı, aynı zamanda büyük çevresel ve ekonomik maliyetler üretti. Hürmüz başta olmak üzere. Dolayısıyla bir an önce savaş öncesi normal şartlara dönülmesi hem küresel ekonomi açısından hem bölgesel ekonomi açısından hem de ikili ilişkiler bakımından çok önemli. Bir diğer taraftan şunun da altını çizmemiz lazım. Türkiye ve İran bölgede çok kadim iki devlet, devlet geleneği güçlü iki ülke. Dolayısıyla bu iki ülkenin her alanda, siyasi alanda, kültürel alanda, ekonomik alanda daha yakın işbirliği yapması tüm bölgenin refahını ve istikrarına katkıda bulunacak bir husus. Çünkü şunu da biliyoruz, bu bölge üzerinde oyun oynayan dış güçler mezhep farklılıkları, etnik farklılıklar üzerinden çatışmalar oluşturup bu bölgenin kaynaklarını sömürme gayreti içindeler. Buna karşı bizim yapmamız gereken bu farklılıklara saygı duyarak ortak noktalarımızı ön plana çıkarmak.

0: ilişkilerimizi geliştirmek, güçlendirmek ve bu tuzaklara, bu çatışmalara düşmeden bölge halklarının, milletlerinin, devletlerinin refahını yükseltmek. Bunun da en önemli şartlarından biri huzur ve güven ortamı. Güvenliğin olmadığı yerde kalkınma olmuyor. Ekonomik kalkınma güvenli ortamda gerçekleşiyor. Dolayısıyla güvenlik her şeyin başı. Şu anda kırılgan bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Provokasyonlara açık bir dönemde olduğumuzu, sabotajlara açık bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlara karşı da hepimizin çok uyanık olması gerekiyor.
1: Çok teşekkür
0: ben teşekkür ediyorum. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Dediğiniz gibi birazdan cenaze merasimine katılacağız. Ardından da ülkemize geri döneceğiz inşallah.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Cumhurbaşkanı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tahran'da, İran'da orada açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi gelelim memur ve emekliye. Çünkü memurların da emeklilerin de gözü Haziran ayı için açıklanacak olan enflasyondaydı. Ve 6 aylık enflasyonun netleşmesiyle birlikte zam oranları da belirlendi. Yılın ikinci yarısı için emekliler %17,76 zam alacak. Memur maaşı da bu anlamda belli oldu. En düşük memur emekli maaşı da netleşti. Bir bakalım rakamlar ne gösteriyor?
3: Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışları için emeklinin ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranındaydı. Memur ve emeklinin beklediği veriler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın 6. ayında enflasyonu %0,99 olarak açıkladı. Haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyon verileri de netleşti. Yılın ilk yarısında enflasyon %16,67 oldu. Bu verinin de belli olmasıyla SGK emeklisi %17,76 zam almış oldu. Sadece emekli değil, memurların da maaşı enflasyonla orantılı artış gösterdi. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı zammı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük emekli memur maaşı da 31.526 lira oldu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak zam teklifi meclise sunuldu. En düşük emekli aylığının sunulan teklif sonunda 23.552 lira olması bekleniyor.
2: İstanbul'da bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa'daki vatandaşları dolandıran uluslararası bir çete deşifre edildi. Detayları alalım, söz Mehmetcan Çoban'da.
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde başarılı bir operasyona imza attı ve o operasyonun düzenlendiği adresteyiz aslında bizler şu anda. Ve bu ofiste görmüş olduğunuz o şüpheliler uluslararası bir şebekeydi ve o uluslararası şebeke aslında Avrupa'daki kişileri hedef almıştı ve Avrupa'daki kişileri arayarak kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi gibi tanıtarak o şüpheliler ulaştıkları kişilerin kendilerine para transfer etmelerini teklif ediyordu. Sabah saatlerinde, sabah saat 9 sıralarında ekipler bu adrese operasyon düzenledi ve operasyon neticesinde 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı ve bulunduğumuz şu alanı gördüğünüz zaman birbirinden farklı kimlik kartlarını görüyorsunuz. Banka kartı, polis kartı ve hepsi bu noktada, hemen sağ tarafı rica edeceğim, sağ taraftaki bu noktada basılıyordu ve görüyorsunuz bu aslında bir polis kartı. Hemen devamında farklı farklı kartların da basılmış olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Aslında şebeke yapay zeka sistemleri üzerinden de mağdurlarına ulaşıyordu ve milyonlarca liralık da vurgun yapıyorlardı. O görüşmelerse hemen göstermek istiyorum. Sağ sol tarafımızdaki bu odalarda gerçekleştiriliyordu. O şüpheliler bu odalara giriyordu ve mağdurlarını arıyorlardı ve kendilerini polismiş gibi, savcıymış gibi tanıtıyordu o mağdurlar ve sistemler de aslında görmüş olduğunuz gibi. Tabii operasyonun detaylarından da bahsetmek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Çekya adli makamlarının Türkiye'ye gönderdiği bilgi ve belgeler neticesinde başlatıldı o soruşturma. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından uluslararası organize suç örgütünün faaliyet ağı deşifre edildi ve o faaliyet ağı şu anda bizim içerisinde içerisinde bulunduğumuz ofis olduğunu da söyleyebiliriz. Burası Maslak'ta yer alıyor ve Maslak'taki bu ofiste 80'in üzerinde şüphelinin, yabancı uyruklu şüphelinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de o şüphelilerin birden fazla odası bulunuyordu ve o odalarda aslında görmüş olduğunuz gibi

ve kimlik kontrolleri Maslak'taki bu ofiste devam ediyor. Operasyonun detayına gelecek olursak, iddialara göre bu çağrı merkezinde şüpheliler gelişmiş yapay zeka destekli sistemlerden yararlanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri tek tek arıyor. Kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak mağdurlarını çeşitli senaryolarla korkutuyordu ve o şüphelileri de görüyorsunuz şu anda yüzlerini elleriyle kapatarak kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Tabii ki de İstanbul polisi o şüphelilere fırsat vermedi. O şüphelilerin çalıştığı adres sabah saatlerinde İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla deşifre edildi ve o şüpheliler şu anda ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi, kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'un da ekranlarımıza taşımış olduğu gibi, o şüpheliler ekranlarını kapatıyor. Tabii ki de soruşturmanın detayına inecek olursak, en çok mağdurun Çekya'dan olduğu söyleniyor ve Çekya'dan da bir belge gelmişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen belge sonrasında ise inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ise o şüphelilerin iletişim merkezi olarak kurduğu o adrese de sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi ve operasyon neticesinde ise 50'den fazla şüphelinin de an itibariyle gözaltına alındığını söylememiz mümkün. Tabii ki de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin içerideki çalışmaları da devam ediyor. Buradaki şüphelilerin tek tek kimlik bilgileri kontrol ediliyor. Ardındansa tabii ki de adli süreçleri de devam edecek. Milyonlarca liralık bir vurgundan bahsediyoruz. Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinden bahsediyoruz. Aslında bizler Türkiye'de bunu çok kez görmüştük. Telefon dolandırıcılığını çok kez görmüştük. Ama bu şebeke telefon dolandırıcılığını farklı bir evreye taşımıştı. Nasıl bir part devreye taşımıştı diye soracak olursanız, bu şüpheliler elde ettikleri o paraları farklı banka hesaplarına aktarıyor. Hatta sadece banka hesaplarına da aktarmakla kalmıyor. Aynı zamanda tabii ki de kripto hesaplarına aktararak da paranın izini kaybetmeye çalışıyordu. Hemen Fatih'ten hızlıca etrafı son bir kez göstermesini rica edeceğim. Sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili bazı detaylar paylaştı. O detaylardan da, açıklamadan da bahsetmek istiyorum. Uluslararası Suç Örgütü'ne siber dolandırıcılık şebekelerine ve suç gelirinin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. O şüphelileri şu anda görüyorsunuz. Buradaki şüpheliler Avrupa'daki mağdurlarını arıyorlardı ve kendilerini polis, savcı, banka çalışanı gibi tanıtıyorlardı ve o şüpheliler aslında görüşme yaptığı odaları da saniyeler öncesinde, dakikalar öncesinde yayınımızın içerisinde de sizlere gösterdik. Şu anda yerde yatan ve yerde bulunan bu şüpheliler Avrupa'dakini mağdurlarını tek tek arayarak kendilerini banka çalışanı, polis, savcı olarak tanıttıktan sonra çeşitli yöntemlerle kendilerine para göndermesi için ikna ediyordu. Operasyonun devam ettiği, sabah saatlerinde operasyon düzenlenen adresten detayları aktardık diyelim ve bizler bu noktadan sözü stüdyoya bırakalım.

0: Başkent'te biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi var ve o zirve öncesinde güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. Bu arada belirli tarihler arasındaki rakamlar da paylaşıldı Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından. 4 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerin bilançosuydu bu paylaşılan ve buna göre halka açık yerlerde yapılan kimlik kontrollerinde kimlik kontrolleriyle 4000'den fazla suçlu yakalandı.
1: NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte 3 ay boyunca adım adım denetim yapıldı. 4000'den fazla suçlu sokaklardan temizlendi. Denetimler Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti. Polis ekipleri 3 ay boyunca sahada titiz çalışmalar yürüttü. Hedefte suçlular vardı. Yürütülen çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları,

0: Otoparklar didik didik arandı. Denetimlerde 1,5 milyondan fazla kimlik kontrolü gerçekleştirildi. 930 bine yakın şüpheli araç durduruldu.
1: Araçtaki şahıslar hem de aracın içi.
0: Yapılan incelemelerde suçlular bir bir yakayı ele verdi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4000'den fazla şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara Emniyetinden yapılan açıklamada denetimlerin önümüzdeki günlerde de artan bir tempoyla devam edeceğinin altı çizildi.
2: Yine başkentte kalmaya devam edelim. Bu sefer çocukları dilenciliğe sürükleyenlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi Ankara'da. Geniş çaplı bir operasyondu ve 11 şüpheli yakalandı.
0: Ankara'da polis çocukları dilendiren şebekenin peşine düştü. Çocuklar üzerinde duyguları istismar eden 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çocukları dilendiren şahıslar için soruşturma başlattı. Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri Ankara genelinde Operasyon Turkuaz baskınlarına imza attı. Trafik ışıkları, otogarlar mercek altına alındı. Çok geçmeden çocukları dilendiren şebeke üyeleri bir bir deşifre oldu. Çocukları dilendiren şebekenin yöntemlerinin belirlenmesiyle ekipler harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la görüşmelere ilişkin yeni açıklamalar var. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin hepsini kabul ettiler diyor Donald Trump İran tarafı için. Nükleer silaha sahip olamayacağını İran'ın da bir kez daha hatırlattı, altını çizdi. ABD'nin NATO harcamalarını da Trump eleştirdi. Trump CNBC kanalına mülakat verdi. İran'la görüşmeleri değerlendirdi. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler diye konuştu. Trump, İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini de söyledi. Asıl hedefinin nükleer olduğunu vurguladı. ABD Başkanı, çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler dedi. Trump, İran'ın askeri kapasitesine de darbe vurduklarını söyledi. İran'ın çok az füzesi kaldığını savundu. ABD Başkanı geçen hafta İran'a çok güçlü 3 saldırı düzenlediklerini de hatırlattı. Trump sosyal medya uygulamasından da paylaşım yaptı. ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaştı. ABD'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Trump, ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma, bizim yanımızda değildiler ifadelerine yer verdi. Önemli bir gelişme var. Malatya milletvekili, CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı. Neden gözaltına alındı? Bunun Veli Ağbaba ile bir ilgisi var mı? Sebep nedir? Hemen editörümüz Oğuz Polat Bile'ye dönelim, detayları öğrenelim. Oğuz merhaba. Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındığının bilgisi var elimizde. Birincisi, neden gözaltına alındı? İkincisi, bu gözaltının bir şekilde Veli Ağbaba ile bir ilişkisi var mı?
3: Merhabalar Elin Aslan, iyi yayınlar öncelikle. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şu an için gözaltı fezlekesinin gerekçelerini bilmiyoruz ama ilk bilgilendirme, hesaplarında yüklü bir miktarda para transfer edildiği şeklinde. Tabii Veli Ağbaba ismi kritik. Çünkü biliyorsunuz Turgut Koç boyut soruşturmasında gözaltına alınan bir iş insanıydı. Onun itiraflarının ardından sürekli Veli Ağbaba'nın yakın çevresine doğru uzanan bir rüşvet halkası, yolsuzluk halkası olmuştu. Özellikle İzmir'de belediyelere yönelik operasyonlarda Veli Ağbaba'nın yakın çevresi, danışmanı, işte daha önce birlikte çalıştığı şoförü gözaltına alınmış ve MASAK raporlarıyla da onların hesap hareketleri incelenmişti. Veli Ağbaba'ya sürekli gönderilen paralar olduğu ortaya çıkmıştı. Biz bunların hepsini soruşturma fezlekelerinden öğrenmiştik. Bugün itibariyle de yeni gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba kendisi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, yani aynı soruşturma

0: kapsamında olduğunu görüyoruz. Muhtemeldir ki daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadeleri doğrultusunda bu operasyon yapıldı. Veli Ağbaba hakkında bu konuda, rüşvet konusunda hazırlanmış fezlekeler de var. Soruşturmanın daha da derinleştirileceğini belirtiyor bu konuda yargı çevreleri.
1: Oğuz Polat Bilek'ten sözü alalım. Şimdi ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken bir iddia var. O iddiayla devam edelim. Amerikan basınına göre Washington yönetimi İsrail'in İranlı üst düzey isimlere yönelik suikast planlarının müzakere sürecini sabote edebileceğini endişesini taşıyor. Ve bu endişelerden de hareketle Tahran'ı dolaylı yollardan, dolaylı kanallar aracılığıyla uyarmış.
2: Soykırımcı İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmasından rahatsız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik ek saldırılar düzenlemeyi ikna edemedi. Şimdi de süreci baltalamaya çalışıyor. Amerikan basını ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı yollarla İran'ı olası suikastlara yönelik uyardığını iddia etti. The New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığını tespit etti. Washington bu pragmatist isimlerin öldürülmesinin, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve savaşın sona ermesini hedefleyen barış sürecini tamamen sabote edeceğinden endişe duydu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki aracıları üzerinden Tahran yönetimine İsrail niyetlerine karşı dikkatli olmaları yönünde gizli bir mesaj iletti. Suikast planının en kritik anlarından birinin 12 Nisan'da havada yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre İran Meclis Başkanı Kalibaf, İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le yaptığı görüşmenin ardından ülkesine dönerken İsrail'in hedefi haline geldi. Irak üzerinden İran hava sahasına sızan iki İsrail savaş uçağının radarda tespit edilmesi üzerine İran güvenlik birimleri Kalibaf'ın uçağını acil olarak uyardı. Rota değiştiren uçak Meşe kentine zorunlu iniş yaptı. Heyet Tahran'a karayoluyla dönerek olası bir faciadan son anda kurtuldu. Bu kriz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki stratejik ayrılığı da bir kez daha gözler önüne serdi. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefini paylaşan iki müttefikin yolları Washington'un diplomasiye yönelmesiyle ayrıldı. Sürece dahil olan Pakistan'ın Arakçı veya Kalibaf öldürülürse müzakere edecek kimse kalmaz uyarısını Washington'a ilettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'e bu isimleri meşru hedef listesinden çıkarması için sert baskı yaptığı belirtildi. Analistlere göre bu durum, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış sürecini baltalama konusundaki ısrarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv üzerindeki sınırlı etkisini açıkça ortaya koyuyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a dönelim şimdi. Kurum, ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman'da Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ve Kent Meydan Açılışı'nda.
3: Daha güzel olacak. Ben tüm bu eserlerimizin şimdiden Adıyamanlı hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, Adıyamanlıların güzel bir sözü var. Kara gün kararıp kalmaz. Adıyaman maalesef kara günleri gördü. Asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat bu şehrin taşına, toprağına, çarşısına, evlerine ve en önemlisi de insanımızın kalbine derin izler bıraktı. Fakat o günlerin içinden bile Allah razı olsun. Fakat o günlerin içinde bile birbirine tutunan, komşusuna koşan, ekmeğini, aşını paylaşan, acısını vakar içinde taşıyan bir halkı gördük. Ben her enkaz alanına gittiğimde Allah devletimize, liderimize zeval vermesin.

0: seslerini duydum. Bu şehir, kıymetli kardeşlerim, felaket karşısında insanlığını eksik etmedi. Yasını taşıdı, sabrını korudu, umudunu diri tut. Biliyoruz, kaybettiğimiz canların yeri asla dolmaz. Yıkılan hatıralar geri gelmez. Fakat bugün Adıyaman yıkıldığı yerden doğruluyor. Hamdolsun Rabbim bizi Adıyamanlı kardeşlerimize, 11 ilimize sizlere mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 11 ilde 3.481 şantiyede 455 bin konutumuzu tamamladık. Vatandaşlarımız evlerine girdi. Esnafımız dükkanlarını açtı. Çocuklarımız yine 6 Şubat öncesinde olduğu gibi parklarımızı, bahçelerimizi doldurdu. 6 Şubat'ta burada bulunan, o kara günleri yaşayan biri olarak bu günleri gördüğümüz için Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadığınız için her inşa alanında, enkazda, enkazın kaldırılmasında, köylerimizin, beldelerimizin, ilçelerimizin ihyasında bize hep inandığınız için ben tüm Adıyaman'da yaşayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Aziz kardeşlerim, bugünse Adıyaman'da bambaşka bir heyecan yaşıyoruz. Biliyorsunuz 100 yılın konut projesi kapsamında 81 ilimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yapıyor ve 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projede 11 ilimiz ayrıcalıklı olacak demiştik ve kontenjanlarımızı 11 ilde, vatandaşlarımızdan gelen talep yine milletvekillerimizin burada vatandaşımızın daha fazla konut edinmesine ilişkin talepleri doğrultusunda kontenjanlarımızı fazla tuttuk. Hatırlayın, hak sahibi kurallarımızı yine ilk burada Adıyaman'da çekmiştik ve yine yer belirleme kurallarını da yine ilk burada sizlerle birlikte belirliyoruz. Adıyaman merkez İndere'de, ki İndere işte depremden önce bir dağdı. Adıyaman'a hakim bir tepeydi biliyorsunuz. Ve 700 futbol sahası büyüklüğünde bugün 16 bin konutun, yaklaşık 100 bin Adıyamanlı kardeşimizin yaşayacağı çok modern bir uydu kente döndü. Adıyaman'ın artık kalbinin attığı ve sağlam konutlarıyla, güvenli konutlarıyla şehrimize, vatandaşımıza hizmet verecek bir modern şehir haline geldi. İşte bugün de burada 5.041 sosyal konut sahiplerini inşallah kurayla belirliyoruz. 43.000 afet konutu biliyorsunuz Adıyaman'ımıza kazandırdık. Şimdi de yaklaşık 20.000 Adıyamanlı kardeşimizi, vatandaşımızı sosyal konutlarımızla birlikte sağlam, güvenli yuvalara kavuşturuyoruz.
1: Murat Kurum'un açıklamalarının bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Artık moderatörün bu saat dilimini noktalayalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız.

Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Yayla yayla. Penne, fusuli, isimleri afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Bak şimdi. Lezzetinden belli.
2: Yayla'dan geldi belli.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetli.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici enflasyonu beklentilere paralel şekilde hafifçe hız kesti. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllık %29,84 ile tahminlerin altında arttı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,99 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,11'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %28,09 arttı. Çekirdek enflasyonsa Haziran ayında %29,84 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Alkollü içecekler ve tütün grubunu %2,30 ile konut, %2,11 ile lokanta ve konaklama izledi. Mobilya ve eşya %1,98, bilgi ve iletişim %1,87, eğitim %1,72 oldu. Haziran ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde artış %0,17 oranında oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %46.

0: 6,10 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,14 ile konut, %35,45 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Sağlıkta ise %33,62 artış oldu. Haziran ayının zam şampiyonu %54,26 fiyat artışıyla diğer meyveler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı ise %37,64 ile meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş ürünlerde gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %32,02 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon verisi sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
1: Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizin doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 2026 Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış olduğu ifadelerini kullandı.
3: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti. Ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar.
4: Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldı. O rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat paylaştı.
3: Bu ay Haziran ayında da %21,9, yani neredeyse %22'lik bir artış sağladık. Bu Haziran rekorudur, 25 milyar dolar. Aynı zamanda tarihteki en yüksek 3. ay rekorudur.
4: İstanbul'da 2026 Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanı Bolat hem bir müjde hem de rekor paylaştı. Türkiye ekonomisi çevresindeki tüm krizlere ve savaşlara rağmen bir kez daha rüştünü ispatladı.
3: İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta. 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yılın ilk yarısına ilişkin birikimli verileri de değerlendirirken Ocak-Haziran döneminde ihracatın %3,6 artış göstererek 136,1 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
3: Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda. Yani Haziran ayı 25 milyar dolar, ilk 6 ay 136 milyar dolar, son bir yıl 400 milyar dolar. İhracatın ara karnesi budur. Tebrik ediyoruz, teşekkürler ediyoruz.
2: Ekonomiye de noktayı koyalım, araya gidiyoruz ama saat başı buradayız.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir, bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
5: Bank kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Komedyen Deniz Göktaş. Stand-up'ında söyledikleri sebebiyle hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dini değerleri aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyordu kendisi. Bir önceki saat dilimimizde Ada Kahriman'a dönmüştük ve Ada'dan adliyeye sevk edildiğinin bilgilerini almıştık, detayları öğrenmiştik. Ve Deniz Göktaş'ın savcılıktaki ifadesi de bir anlamda ortaya çıktı. Neler söyledi o ifadede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözler, gerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri, bunlara ilişkin savunmasını yaptı. Önümüzdeki dakikalarda neler söylediğine dair detayları sizinle paylaşacağız. Ama şu an Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'na şöyle bir dönelim. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar kürsüde.
1: Bereketin paylaşıldığı, gıda az güvenliğinin değerlendirildiği ve ülkemizin yarınlarına ilişkin ortak vizyonun güçlendiği önemli bir platform haline gelmiştir. Son yıllarda yaşanan salgınlar, savaşlar, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, jeopolitik gelişmeler, iklim değişiklikleri bize çok önemli bir gerçeği yeniden göstermiştir. Tarım yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Tarım, milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın, güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir. Kendi gıdasını üreten, çiftçisini destekleyen ve üretimini sürdürebilir kılan ülkeler geleceğin güçlü ülkeleri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye 100 yılı vizyonunda tarımın sahip olduğu stratejik önem de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Biz de Ziraat Finans Grubu olarak bu vizyonun en güçlü uygulayıcı kurumlarından biri olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, finansal piyasaların jeopolitik gelişmelerden yoğun şekilde etkilendiği bir dönemde Ziraat Finans Grubu, ülkemizin üretim gücünü desteklemeye kararlılıkla devam etmektedir. 163 yıllık köklü geçmişiyle Ziraat Bankası bugün 25 bini aşkın çalışanı, yurt içinde 1746 şubesi, 8000 ATM'si, 57 milyon müşterisiyle ülkemizin en yaygın ve en güçlü finansal kuruluşudur. 369 yerleşim yerinde tek banka olarak faaliyet göstermekte ve finansal hizmetleri ülkemizin en ücra noktalarına götürmekten gurur duyuyoruz. Bugün 9 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğümüz, yaklaşık 7 trilyon liralık kredi hacmimiz ve güçlü öz kaynak yapımızda yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın finansmanında öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Bu rakamlar bizim açımızdan yalnızca finansal büyüklükleri ifade etmiyor. Bu rakamlar Türkiye'nin üretim gücüne duyduğumuz güveni, reel sektöre olan desteğimizi ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı ifade ediyor. Ülkemizin ihracatına verdiğimiz destek bunun somut örneklerinden biridir. Bugün Türkiye ihracatının %25'i, yani 1/4'ü bankamız üzerinden gerçekleşmektedir. İhracat kredilerindeki güçlü payımızla da üreticilerimizin dünya pazarlarında daha rekabetçi olmalarına katkı sağlıyoruz. Aynı anlayışla dijital dönüşümü de stratejik önceliklerimiz arasında görüyor ve 25 milyonu aşan aktif dijital bankacılık müşterimizle de bu alanda sektöre liderlik ediyoruz. Ankara'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımını sürdürdüğümüz yeni veri merkezimiz, yüksek işlem kapasitesi, güçlü siber güvenlik altyapısı ve iş sürekliliği kabiliyetiyle yalnızca Ziraat Finans Grubu'nun değil, ülkemizin finansal altyapısına da önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü güçlü finans, güçlü teknoloji ile desteklendiğinde sürdürülebilir hale gelir. Bugün Ziraat Finans Grubu 220 milyar doları aşan aktif büyüklüğüyle 23 ülkede 131 hizmet birimiyle faaliyet göstermekte, yaklaşık 1800 bankadan oluşan güçlü muhabir ağıyla dünya finans sistemi içerisinde ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Anavurdukta yeni şubemizi açarken Türk yatırımcısının, ihracatçısının ve girişimcisinin bulunduğu her coğrafyada hizmet ağımızı büyüterek ülkemizin finansal gücünü daha etkin şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların bankamıza duyduğu güven sayesinde bugün itibarıyla bilançomuzda yer alan dış kaynak miktarı yaklaşık 30 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 2.7 milyar dolarlık sürdürülebilir temalı sendikasyon ise Türk bankacılık tarihinin en yüksek tutarlı işlemlerinden biri olarak kayda geçti. Bu finansal gücün bizim açımızdan tek bir anlamı vardır. Daha fazla üretimi finanse etmek, daha fazla yatırımı desteklemek, daha fazla ihracata katkı sağlamak ve özellikle de tarımı daha güçlü hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz üzere tarım bugün savunma sanayi kadar stratejik bir alandır. Türkiye'de tarımsal üretimin finansmanında en büyük sorumluluğu Ziraat Bankası üstlenmektedir. Bugün çiftçilerimize kullandırılan her 100 liralık tarım kredisinin 70 lirasını Ziraat Bankası sağlamaktadır. Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir. Biz tarımı yalnızca kredi kullandırdığımız bir sektör olarak görmüyoruz. Biz çiftçimizin üretim yolculuğunun her aşamasında yanında duran uzun soluklu bir çözüm ortağı olmayı görebiliyoruz. Nitekim kullandırdığımız tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranının %1'in altında. Binler seviyesinde bulunması bankamızın tarımsal üretim döngüsüyle uyumlu, vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur. 28 farklı üretim alanında uygulanan sübvansiyonlu kredilerde faizin ortalama %70'inin devletimiz tarafından karşılanması üretime verilen desteğin en somut göstergelerinden biridir. Biz de bu politikaların sahaya en etkin şekilde yansıması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca Zat-ı Alilerinizin talimatları üzerine 2023 yılında sübvansiyonlu kredi uygulamasına dahil olan ziraat katılım da tarımın finansmanında önemli bir görev üstlenmeye başlamış, katılım finans alanındaki gücünü üreticilerimizin hizmetine sunmuştur. Değerli misafirler, bugün tarımın öndeki en önemli sınavlarından biri de iklim değişikliğidir. İklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değildir. Aynı zamanda üretim meselesidir. Gıda güvenliği meselesidir. Finansal istikrar meselesidir. Dolayısıyla iklim riski aynı zamanda kredi meselesidir. Bu anlayışla düşük karbonlu üretimi, su verimliliğini, kuraklıkla mücadeleyi, iklim uyumunu finansman politikalarımızın merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. 2030 iklim geçiş yol haritamız ile bu konudaki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Enerji yatırımlarımız, yenilenebilir enerji projelerimiz ve sürdürülebilir finansman yaklaşımımız da yalnızca bu dönüşümü finanse edelim değil, aynı zamanda uygulayan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bu minvalde bankamızca Kayseri'de hayata geçirilen finans sektörünün en büyük öz tüketim güneş enerji santrali projemizle birlikte İstanbul'daki finans merkezi Ziraat Kuleleri, bankamızın tüm şubeleri ve ATM'lerimizin elektrik ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. Türkiye'nin COP31 vizyonunu şekillendiren diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da tam olarak bu anlayışa işaret etmektedir. İklim değişikliğine mücadelede başarı, kamu, özel sektör, finans sektörü ve üreticilerin ortak hedefler etrafında buluşmasına bağlıdır. Diyalogla şekillenen, uzlaşıyla güçlenen, aksiyonla sonuç üreten bu yaklaşım tarımın geleceğine güvence altına almanın en etkili yoludur. Tarımsal üretimde ise su verimliliğinin kullanımı geleceğimiz açısından hayatı görüyoruz. Bu nedenle modern basınçlı sulama sistemlerine ve su tasarrufu sağlayan yatırımlara desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tarımın geleceği gençlerimizin üretimde kalmasına bağlıdır. Kırsal kalkınmanın başarısı ise kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer almasıyla mümkündür. Bu kapsamda 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız tarımsal kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı, 79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lirayı aşmış durumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızla geliştirdiğimiz projeler sayesinde üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme alanındaki en önemli projelerimizden biri Ziraat Çiftçi Platformu da bugün 135 bini aşan çiftçi sayısıyla üreticilerimize finansal hizmetleri ve dijital tarım uygulamalarını tek noktadan sunmaktadır. Çünkü biz yalnızca bugünün değil, geleceğin tarımını da finanse ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerli misafirler, biz inanıyoruz ki Tarım yalnızca toprağa atılan bir tohum değildir. Tarım bağımsızlıktır. Tarım milli güvenliktir. Gıda güvenliğidir. Üretimdir, berekettir ve geleceğe bırakılan en değerli mirastır. İşte bu anlayışla Ziraat Bankası olarak 163 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı desteklemeye ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çiftçi güçlüyse tarım güçlüdür. Tarım güçlüyse ekonomi güçlüdür. Ekonomi güçlüyse Türkiye güçlüdür. Ve inanıyoruz ki Türkiye yüzyılı üretimin, bereketin, güçlü tarımın ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Efendim sözlerime burada son verirken katılımlarıyla bizleri onurlandıran zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyor. Hasat döneminin ülkemize, tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
2: Bankası Genel Müdürü Sayın Alparslan Çakar'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı davet ediyorum. Sayın Bakanım.

0: Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli üreticilerimiz, sektörümüzün kıymetli paydaşları, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ziraat Bankamız tarafından düzenlenen tarım ekosistemi buluşmasında sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan onur duyuyorum. Bu güzel buluşmanın sektörümüz, üreticilerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, dünyanın pek çok ülkesi bugün suyu konuşuyor, iklimi konuşuyor, gıdaya erişimi konuşuyor. Biz ise Rabbimin bizlere emanet ettiği bereketli bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Bu çok büyük bir nimettir. Ama biliyoruz ki nimet kendiliğinden berekete dönüşmüyor. Çünkü bereket emek istiyor, akıl istiyor, plan istiyor. Bereketin de kalıcı olabilmesi için emeği, aklı ve planı bilgiyle, alın teriyle, doğru politikalarla buluşturmamız gerekiyor. İşte son çeyrek asırdır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarıma bakışımız tam da bu anlayış üzerine inşa edildi. Biz tarımı hiçbir zaman için bir ekonomik faaliyet olarak görmedik. Milli güvenliğimiz ve bağımsızlığımız olarak gördük. Ve hepsinden önemlisi de bize emanet edilen rızkın teminatı olarak gördük. Bunun için doğru ürünü doğru yerde, doğru zamanda üretmek anlayışıyla hareket ediyoruz. İşte bu sebeple 2025 yılında ilk yılını dolduran üretim planlamasını hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada veriler bize çok doğru bir karar verdiğimizi göstermekte. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanım, bu yıl Rabbimizin rahmeti de toprağımızın üzerinden eksik olmadı. Son 66 yılın en yağışlı sezonunu yaşadık. Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. İnanıyoruz ki bu rahmet üreticilerimizin gayreti ve devletimizin de desteğiyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bitkisel üretiminin oluşmasına vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, beklentimiz inşallah bu yıl yaklaşık 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimin gerçekleşmesi ki bu tüm zamanların en büyük rekoru olacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, bu sadece bir rakam değil, zatıallerinize ve devletimize güvenen ve burada yer alan bütün üreticilerimizin alın teri ve emeği, ben kendilerine tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Elbette bununla gurur duyuyoruz ama aynı zamanda bunun bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz. İbn Haldun yüzyıllar öncesinden bir hatırlatmada bulunuyor bizlere. Bolluk içerisindeyken eğer israf ederseniz memleketin istikbalini sıkıntıya sokarsınız. Aradan asırlar geçti ama değişmeyen hakikat şudur ki üreten toplumlar güçlü olur, ürettiğini koruyan toplumlarsa kalıcı olur. Onun için inşallah suyumuzu da, toprağımızı da, geleceğimizi de, gıdamızı da koruyacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, hayvancılıkta da son yıllarda çok güçlü bir dönüşümü hep birlikte gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde sektörümüz tarihinin en yüksek desteklerini aldı. Hayvan varlığımız büyüdü, altyapımız güçlendi. Bugün artık meselenin sadece üretmekten ibaret olmadığını söylemem gerekir. Çünkü sürdürülebilir bir üretimi, verimli bir üretimi, kaliteli bir üretimi gerçekleştirmek bu işin en doğrusu. İşte tam bu sebeple kırsalda bereket projeleri gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanım, gururumuz odur ki bu projelere başvuran kardeşlerimizin yarısını kadınlar oluşturdu. Büyük bir kısmını da gençler oluşturdu bu salonda gelip bu programa katılan kardeşlerimiz gibi. Bu tablo bize sadece bu rakamlardan ibaret bir sonucu vermedi. Yıllardır tekrar edilen gençler tarımdan uzaklaşıyor sözünün de artık bir ezbere dönüştüğünü gösterdi. Gençler üretmekten vazgeçmedi, onlara güvenildiğinde, imkan verildiğinde, önleri açıldığında çok şey yapabileceklerini de bize gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bütün bu çabanın, emeğin ve gayretin yolculuğu gıdanın sofraya ulaşmasıyla tamamlanır. Onun için güvenilir gıda konusunda da önemli adımlar atıyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirdiğimiz B reçete sistemiyle bitki koruma ürünlerinde, yani bilinen adıyla zirai ilaçlarda yeni bir dönem başlattık. Hedefimiz belli. Daha bilinçli kullanım, daha az pestisit, daha sağlıklı üretim ve güvenilir gıda. Kıymetli misafirler, bizler her zaman gün doğmadan traktörünün direksiyonuna geçen çiftçimizin emanetini taşıyoruz. Ayazda ahırının kapısını açan besicimizin emanetini taşıyoruz. Hasat zamanı ilk şükrünü Rabbine secde ederek yapan Anadolu insanının emanetini taşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bütün gayretimiz bu emanetin hakkını vermektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah İnşallah Türkiye yüzyılının inşasında tarımın, ormanın ve suyun en önemli yapı taşları olmasını sağlayacağız. Bütün bu çalışmaları birlikte gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı veren çiftçilerimize, üreticilerimize, sanayicilerimize, başta Ziraat Bankamız olmak üzere tüm finans kuruluşlarımıza ve sektörümüzün bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Bugünlerde devam eden üreticilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi geçirmelerini diliyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya biz de konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i davet ediyorum. Sayın Bakanım, buyurun.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli Hazirun, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok kısa bir şekilde üç hususun altını çizmek istiyorum. Birincisi, az önce değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarım her zaman stratejik bir sektör olarak görülmüştür. Ve eğer stratejik bir sektör

0: sektörü destekliyoruz. 2026 yılında bütçeden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere 938 milyar liralık bir kaynak söz konusu. Bu desteklerin en önemli unsuru hazinenin verdiği sübvansiyon, faiz sübvansiyonu. Ziraat Bankamız %40,5'tan verdiği krediyi biz çiftçimize %12,15'ten, yani %12'den bir maliyetle yansıtıyoruz ki enflasyonun neredeyse 1/3 düzeyinde. Ve bu önemli, bu uygun koşullu finansman sayesinde inşallah üretimimiz sürekli bir şekilde daha da güçleniyor. Aslında bu uygulama ilk defa yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2004 yılında başlamış. İlk yıl 200 bin civarında, yani yaklaşık 205 bin çiftçimiz yararlanmış. Ama bugün 1.2 milyon çiftçimizin bu kredi bakiyesi yaklaşık 1 trilyon lira. Yani hem sayı olarak hem miktar olarak gerçekten ciddi boyutlarda. İkinci husus, vurgulamak istediğim ikinci husus, gıda hane halkı bütçesi, hane halkı harcamalarında çok önemli bir kalem. Ülkemizde ortalama bir hane harcamalarının %17'sini gıdaya yapıyor. Aslında en düşük %20'lik dilime giren hanelerimizin gıda harcaması toplam harcamalarının %29'una denk geliyor. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak aynı zamanda hayat pahalılığıyla da mücadele açısından çok kritik bir konu. Ve gıda enflasyonunu sadece para ve maliye politikasıyla tabii ki çözemeyeceğimiz ortada. O nedenle kalıcı çözüm arz yönlü, yani yapısal dönüşümden geçiyor. Yani tarımın desteklenmesinden, üretimin artırılmasından geçiyor. Biz bu anlayışla yatırım programında özellikle sulama projelerine, toplulaştırmaya, mesela bakanlığımızın yeni bir inisiyatifi olan organize tarım bölgelerinin altyapısının oluşturulmasına öncelik veriyoruz, ciddi kaynak ayırıyoruz. Hatta biliyorsunuz bir gıda komitemiz var. Bu komitede biz gıda arzını arttırmak ve tarım ürünlerinin tarladan sofraya daha makul fiyatlarla ulaşması için eş güdüm içerisinde bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı. Hakikaten bir taraftan tarımsal don yaşandı, kuraklık yaşandı ve bu ister istemez hayat pahalılığını bir miktar etkiledi. Bu sene savaşın da etkileri var. Ama bu sene inşallah, az önce de ifade edildi, gıda üretiminde önemli bir artış olacak ve inşallah bu enflasyonun yavaşlamasında katkısı olacak. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde bizim amacımız bir taraftan üreticimizin emeğinin hak ettiği değerini bulmasını istiyoruz. Ama bir taraftan da vatandaşlarımızın hem güvenli hem de kaliteli gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bu bütüncül yaklaşımla gıda tarım ekosistemini İnşallah çok daha da güçlendireceğiz. Ben bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanım, biraz sonra müsaadeniz olursa sahneyi çocuklara bırakacağım. Sevgili arkadaşlarım da onun hazırlığını yapıyorlar aslında. Anadolu'nun bereketli topraklarında filizlenen emek yüzyıllardır kültürümüzü, yaşamımızı ve geleceğimizi şekillendiriyor. Gelenekle geleceği buluşturan bu toprakların hikayesi üretimin, dayanışmanın ve umudun hikayesi. Anadolu'nun kadim ruhunu ve tarımın bereketini sanatın diliyle buluşturacaklar. Güçlü alkışlarınızla efendim.

0: selamla açılır gönül perdeleri. Sadece bir söz değil, mesafeleri kaldıran bir bağdır. Anadolu'da uzakları yakın eder selam. Köyden şehre, gurbetten memlekete, askerden eve. Birinin adını anıp selam olsun demek, unutmadım seni demektir. İçinde iyi dilek, sahiplenme ve çokça özlem vardır. Aynı sofrayı paylaşmanın, iyi ve kötü günde beraber olmanın, en hayırlısını beklemenin sembolüdür.
1: Badem diyarı Adıyaman'dan, Efeler diyarı İzmir'e selam olsun.
2: Ege'nin incisi İzmir'den, kadim sırların bekçisi, tarihin sarsılmaz karesine, Diyarbakır'a selam olsun.
3: Diyarbakır'ın toprağıyla bütün Türkiye'ye selam olsun. Bütün gençler de bu işe başlasın.
4: Seratlar şehri Edirne'den Iğdır'a selam olsun.
5: Bereketli ovalarıyla Iğdır'dan yeşil ve mavinin en güzel olduğu Rize'ye selam olsun.
6: Sayın başkenti Rize'den İç Anadolu'nun kadim şehri Konya'ya selam olsun.
7: Mevlana Hazretlerinin şehri, hoşgörünün ve aşkın kenti Konya'dan yurdumuzun dört bir yanına selam olsun.
8: Fındığın başkenti Giresun'dan tüm Türkiye'me selam olsun.

0: Türkiye tarımının daima yanında olan ve desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun.
1: Selam olsun.
2: Selam olsun.
3: Selam olsun.
4: Selam olsun.
5: Selam olsun.
6: Selam olsun.
7: Selam olsun.
8: Selam olsun.
9: Nesillerdir elden ele, kıymet bilen gönülden gönüle, memleketin tüm bölgeleri arasında bir bereket köprüsü olmuştur selam. İşi de gücü de ziraat olanın bankası, Ziraat Bankası'ndan tüm tarım ekosistemi paydaşlarına selam olsun.

0: boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör.
1: Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kağnılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları. Karlar eriyince kırar yolları. Köpük olur beyaz, sel olur sarı. Hele taştan taşa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Hele bir yakından bakılsın da gör.
0: Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör.

Alkışlarınız sevgili çocuklarımız için. Onlar Anadolu'yu güzel bir eserle tasvir ettiler. Dört yanı sevda dolu, bilge dolu, Veysel dolu, Yunus dolu, Rumi dolu, hak aşkına gönül veren aşık dolu Anadolu dediler. Evet, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında bir aradayız. Hanımefendiler, beyefendiler, liderlik ettiği vizyonla tarımı stratejik bir güç, üretimi milli bir mesele olarak gören, üreticimizin, çiftçimizin ve bu bereketli topraklara değer katmak

için emek veren herkesin daima yanında olan, tarımın ülkemiz için en az savunma sanayi kadar hayati bir öneme sahip olduğunu her platformda güçlü bir şekilde ifade eden, toprağına, üretimine ve milletine gönülden bağlı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim.

Anladım. Sevgili çiftçi kardeşlerim, Ziraat Bankamızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Tarım ekosistemi buluşmalarının beşincisinde sizlerle beraber olmaktan, siz kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programı teşrif eden misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında aziz İstanbul'umuzdan ülkemizin dört bir yanındaki çiftçi kardeşlerimin her birini özellikle selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Buluşmamıza vesile olan 1863'ten bu yana tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki, karadaki, havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti ise aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim inanç ve kıymet manzumemizde insanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa nimetin de insan üzerinde hakkı vardır. Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Nimeti vesile kılarak Allah'a şükretmek, nimetin hukukunu gözetmek ise en yüce erdemlerden biridir. Modern dünyanın aklına yeni gelen toprağı koruyacak tarım meselesi bizim binlerce yıllık tecrübemizin adeta özü ve özeti gibidir. Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Şehirlerimizi bağlar içinde gösteren türküler boşuna yakılmamıştır. Ne ekersen onu biçersin sözü milli hafızamıza boşuna kazınmamıştır. Anadolu irfanına en müstesna temsilcilerinden Aşık Veysel, dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır derken hem kültürümüze hem de toprakla kurduğumuz işte bu

gönül bağına işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız burada ibretlerle dolu bir kıssayı sizlerle paylaşmak isterim. Büyük bir tüccar kuraklık mevsiminde zor durumda kalan yaşlı bir çiftçiye gider. Şöyle bir teklifte bulunur. Gel bu tarlayı bana ver. Tüm borçlarını sileyim. Üstüne de para vereyim der. Yaşlı çiftçi toprağına bakar ve tüccar şu cevabı verir. Oğul, sen benim borcumu silersin. Ama bu toprak her bahar benim açlığımı siliyor. Sen parayı bir kere verirsin. Toprak bana her yıl ekmek veriyor. Ben tarlayı sana satarsam önümüzdeki yıl borcum olmaz. Ama yiyecek ekmeğim de olmaz. Bu söz üzerine tüccar ısrarından vazgeçer. Evet, tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır. Büyük medeniyet inşa edenler ancak toprağın, rüzgarın, denizin, güneşin, iklimin dilini anlayanlar, o dille uyum içinde bir hayat sürenler olmuştur. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti de olan Türk medeniyetinin varislerinin başında değerli çiftçilerimiz vardır. Soframızdaki ekmeğimizden, bulgurumuzdan, peynirimizden, zeytinimize kadar hemen her gıdada çiftçilerimizin emeği ve alın teri bulunuyor. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor. Rabbim çalışmalarınızı daha da bereketlendirsin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. Küresel düzeyde karşılaştığımız iklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yusuf Has Hacip Kutahtu Bilik'te bakınız ne diyor. İnsan kirlenirse su ile yıkanır. Su kirlenirse ne ile yıkanır? İnsanlık olarak daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz. Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşimi açılmasının zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Toprağa ve suya emanet olarak değil, sömürülecek bir meta olarak bakan vahşi kapitalist zihniyet, bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur. Türkiye hiçbir dahili olmadığı halde iklim krizinin yansımalarına en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Son yıllarda kuraklık yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ettik. Sellerle, taşkınlarla, zirai don olaylarıyla karşılaştık. Tarımla birlikte turizme, ticarete, çevreye de zarar veren afetlerle yüzleştik. Özellikle geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu. Zirai dondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz.
barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Nehirlerimiz, derelerimiz tam da özlediğimiz şekilde gürül gürül akıyor. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Ülkemizde 206 çeşit tarım ürünü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde dünyada 3. meyvede 4.'yüz. ...21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz. Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu sabah biliyorsunuz Haziran ayı ihracat rakamlarımız açıklandı. 2026 Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21,9 oranında artışla 24.940.000.000 yükseldi. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız %6 oranında artarak toplam 136.059.000.000 ulaştı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ise %23,3 oranında artarak 2,8 milyar dolar oldu. İlk 6 ayın toplamı da %3,3 oranında artışla 16,3 milyar dolara çıktı. 2025'i tarım ve gıdada 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik. Aynı şekilde Haziran ayı enflasyon oranı %0,99 geldi. Açıklanan veriler ekonomimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçmeyi planlıyoruz. Kardeşlerim, elbette bu rakamlar, bu başarılar tesadüfen elde edilmedi. Sizlerle el ele verdik. Çalıştık, çabaladık ve bu seviyeye ulaştık. Tarımsal destekler konusunda kat kat artışlar yaptık. Arazi toplulaştırma, araştırma merkezleri, yerli tohumculuk, gen bankası gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Su ve sulama alanında 11 bine yakın eseri halkımızın hizmetine sunduk. Sulanan alan miktarını 7,3 milyon hektara çıkardık. Tabii en önemli desteği Ziraat Bankamız eliyle çiftçimizin finansal olarak desteklenmesi suretiyle gerçekleştirdik. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik. Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise

toplam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Türkiye çiftçisine sağladığı destekler bakımından OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı düzeyinde yer alıyor. Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılıdır. Ne demiş atalarımız? Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, 86 milyon vatandaşımız için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bakınız, bundan 3 gün önce Hakkari'miz anlamlı bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı. 2025-2026 sezonu Büyükler Güreş Süper Lig finalleri Hakkari'nin doğa harikası Cennet Cehennem Vadisi'nde gerçekleştirildi. 200 sporcumuz Cilo dağlarının eteklerinde yeşilin 1001 tonuyla bezeli 3000 rakımlı yaylada mindere çıktı. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Dağlarımız daha bir şekillenecek. Ovalarımız daha bir bereketlenecek. Yaylalarımız daha bir güzelleşecek.

0: Şehirlerimiz daha bir coşkun akacak. Tarlalarımızın verimi inşallah daha da artacak. Güvenlik endişesi nedeniyle gerileyen hayvancılık yeniden canlanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı 81 ilimizin her biri hissedecek. Allah'ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek. Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz bu süreci sizlerin de duası ve desteğiyle inşallah başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız. Değerli kardeşlerim, sevgili çiftçilerimiz, şimdi de geliyorum tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize. İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. İki yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız. Üçüncü olarak tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Tüm bu müjdelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Ziraat Bankası yönetimini bu buluşmaya öncülük ettikleri için tebrik ediyorum. 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nın çiftçi ve üreticilerimiz başta olmak üzere bir kez daha milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinizle zatı devletlerinizi bir müddet daha hediye takdimi ve ardından gerçekleşecek aile fotoğrafı için kürsünün önünde misafir etmek isteriz efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Alparslan Çakar'ı sahneye davet ediyorum.
2: Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistem Buluşması'ndan yansıyanları canlı olarak ekranlarınızda taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını gerçekleştirdi. Özellikle hayvancılığın desteklenmesi, tarımın desteklenmesi konusunda dikkat çeken müjdeler paylaştığını söyleyebiliriz.

0: Tarihe dalmalı
1: yine bu yıl yağış bakımından bereketli bir sene geçirdiğimizin altını çizdi. Tarımın hem insan için hem de gelecek için hayati önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda muhalefete dair eleştirilerini paylaştı. Biz birileri gibi istismar siyaseti yapmıyoruz dedi. Sadece kasket takmakla çiftçiyle bütünleşmek olmaz mesajları verdi. Asıl başarıyı süreç menzile vardığında göreceğiz diye söyledi Erdoğan. Milletimiz en büyük hasadı yapacak olandır diye vurguladı. Aynı zamanda zirai dondan etkilenen üreticiler vardı biliyorsunuz. Onlara bugüne kadar 47 milyar lira ödeme yapıldığını altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine gündeminde Haziran ayı enflasyonu vardı. %0,99 geldi biliyorsunuz. Hedeflerimize doğru kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz mesajı verdi.
0: Evet, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması açılış programı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Doğu illerinde güvenliğin sağlanmasından sonra tarım ve hayvancılık potansiyelinin ortaya çıktığını da vurguladı. 2 trilyon doları aşan bir terör yıkımı vardı bölgemizde. Birlikte. Bu sorunları aşıyoruz cevap mesajı verdi. Yine aynı zamanda terörist Türkiye'si tamamlandığında ekonominin daha da güçleneceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üretimimizde, kardeşliğimizde,
0: güzel enerjinize fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Evet, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması açılış programı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız aramızdan ayrılacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

24 Haber Merkezi ve 24 Radyo'dasınız. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Orta Doğu'daki gelişmelerle bu saat dilimine başlıyoruz. Özellikle Hürmüz düğümü nasıl çözülecek sorusu gündemimizde yerini korumaya devam ediyor. Orta Doğu'nun en kritik geçiş noktalarından birisi biliyorsunuz Hürmüz Boğazı. Ve dikkat çeken bir plan gündemde. İran ve Umman'ın Boğaz'ın yönetimi ve gelir paylaşımı konusunda yeni bir model önerdiği iddia ediliyor. Umman meseleye biraz uzak bakıyordu ama İran çok istekli görünüyordu. ABD ise uluslararası deniz hukukunu hatırlatıyor ve buradan geçiş ücreti alınmasına karşı çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın statüsü yeniden masaya konulmak isteniyor. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin yeni bir teklif hazırlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu iddiası var. İddiaya göre plan Boğaz'ın idari yönetiminde iki ülkenin birlikte görev almasını ve gemilerden gönüllülük esasına dayalı bakım katkısı toplanmasını öngörüyor. Geçen ay imzalanan mutabakatla Hürmüz'den 60 günlük serbest geçiş sağlanmıştı. Umman yönetimi zorunlu geçiş ücreti uygulamasına karşı çıkıyor ancak İran bu konuda ısrarcı. Amerika Birleşik Devletleri ise plana karşı. Beyaz Saray Başkan Trump'ın uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın herhangi bir ücret talep etmesine karşı olduğunu söyledi. İran ordusundansa tehditler sürüyor. Onaylanmış rotaları kullanmayan petrol tankerlerine güçlü bir karşılık verileceği iddia ediliyor. ABD Başkanı G.D. Vance olası bir saldırıya sert yanıt vereceğiz mesajı verdi. Vance, tüm kozlar bizim elimizde. Anlaşamazsak bile İran ordusu ve nükleer programı halihazırda imha edilmiş durumda dedi. Müzakerelerse devam edecek. ABD ve İran 18 Temmuz'da yeni bir görüşme turu için tekrar bir araya gelecek. Görüşmeler öncesi İran Tarım Bakanı Kızılcı imzalanan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak fonlarla sağlık, kalite ve fiyat şartlarının uyması halinde ABD'den tarım ürünü ithal edilebileceğini söyledi. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Bahreyn'de bölge ülkeleriyle düzenlediği askeri toplantıyı Washington'un istikrarsızlaştırıcı politikalarını perdeleme çabası diye değerlendirdi. ...28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Törenler Tahran'dan başlayacak. Kum, Necef, Kerbela ve Meşe'de uzanacak. Tahran yönetimi olası güvenlik risklerine karşı en üst düzeyde güvenlik önlemi aldı. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Ali Hamenei İran'ın 37 yıl boyunca yönetimindeydi. Savaşın ilk günlerinde ABD-İsrail saldırısında kurmaylarıyla birlikte öldürülmüştü. Hamenei için cenaze töreni Tahran'da başladı. Savaş şartları ve müzakereler sebebiyle cenaze töreni ertelenmişti. Naaşı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'ne getirildi. İlk törenler Tahran'da düzenleniyor. Ama cenaze töreni İmam Hüseyin Meydanı'ndan Özgürlük Meydanı'na uzanan yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek. Ardından cenaze Kum'a götürülecek. Daha sonra Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde dini törenler.

törenler yapılacak. Şu anda ekranlarınızda solda canlı olarak da görüntüler geliyor. Yine Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın törene katıldığını söylemiştim. Törene katılan tek NATO ülkesinin temsilcisi aynı zamanda kendisi. Görüntüler de ekranlarınıza canlı olarak geliyor. Dini lider Ali Hamene'ye son görev yapılıyor devlet töreniyle. Cenaze töreni sebebiyle sıkı güvenlik önlemleri var. Şehirlere giriş çıkışlar denetim altına alınmış vaziyette. Hava trafiğinde de kısıtlamalar uygulanması bekleniyor.

Cenaze törenleri sırasında ise İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tansiyonu tırmandırdı. İran'a karşı yeni bir saldırı planı hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu. Müşteba Hamaney'in de hedeflerinde olduğunu söyledi. İran ordusu cenaze törenleri sırasında olası bir saldırıya sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Müşteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle babasının cenaze törenine katılmasına izin verilmediği açıklandı. Törenler için yoğun bir diplomatik trafik de yaşanıyor. Şu an ekranlarınızda canlı olarak görüntülerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsilen törene katılıyor. Şu sırada Hamaney ve kurmayları için de ailesi için de dua ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da bir araya geldi. İran-Türkiye ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'daki törenlerde ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitri Medvedev'in yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Çin ve Hindistan'dan üst düzey heyetlerinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı. İran'daki cenaze töreninden görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsilen cenaze törenine katıldı. Şu anda da ekranlarınıza görüntüler canlı olarak geliyor. Türkiye biliyorsunuz bu ateşin söndürülmesi için yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Hem Umman hem Cenevre hem de Doha süreçlerinde perde arkasında diplomatik çabaları sürdüren isimdi. Sayın Yılmaz şu anda da Pezeşkian'la, İran Cumhurbaşkanı'yla tazelerini iletiyor. Yine İran'ın devlet yönetiminde bulunan isimlerle görüşüyor. Taziyelerini Türk milletinin başsağlığı dileklerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başsağlığı dileklerine kendilerine iletiyor.

0: İran'ın başkenti Tahran'dan görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Aynı zamanda hem devlet erkanı hem de askeri yetkililere Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taziye dileklerini iletiyor. Aynı zamanda az önce de Hamene'nin naaşının başında bir tören düzenlendi ve aynı zamanda Türkiye heyeti dua ettiler. Şu anda da Körfez ülkelerinden temsilciler de yine tören alanına girmiş vaziyette. Heyetler saygılarını bildiriyor, taziye dileklerini iletiyor, dua ediyor ve tören alanından ayrılıyorlar. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sancılı ateşkes görüşmeleri vardı biliyorsunuz. Müzakereler için bir toplanıyorlardı, bir dağılıyorlardı ve bu süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşanmış. İsrail'in İran heyetini vurmak için bir suikast planı hazırladığı ortaya çıkarılmış ve Amerika Birleşik Devletleri bu planı fark edince de İranlı heyeti uyarmış.
1: Soykırımcı İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmasından rahatsız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik ek saldırılar düzenlemeyi ikna edemedi. Şimdi de süreci baltalamaya çalışıyor. Amerikan basını ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı yollarla İran'ı olası suikastlara yönelik uyardığını iddia etti.

0: The New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığını tespit etti. Washington bu pragmatist isimlerin öldürülmesinin, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve savaşın sona ermesini hedefleyen barış sürecini tamamen sabote edeceğinden endişe duydu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki aracıları üzerinden Tahran yönetimine İsrail'in niyetlerine karşı dikkatli olmaları yönünde gizli bir mesaj iletti. Suikast planının en kritik anlarından birinin 12 Nisan'da havada yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre İran Meclis Başkanı Kalibaf, İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le yaptığı görüşmenin ardından ülkesine dönerken İsrail'in hedefi haline geldi. Irak üzerinden İran hava sahasına sızan iki İsrail savaş uçağının radarda tespit edilmesi üzerine İran güvenlik birimleri Kalibaf'ın uçağını acil olarak uyardı. Rota değiştiren uçak Meşhed kentine zorunlu iniş yaptı. Heyet Tahran'a karayoluyla dönerek olası bir faciadan son anda kurtuldu. Bu kriz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki stratejik ayrılığı da bir kez daha gözler önüne serdi. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefini paylaşan iki müttefikin yolları Washington'un diplomasiye yönelmesiyle ayrıldı. Sürece dahil olan Pakistan'ın Arakçı veya Kalibaf öldürülürse müzakere edecek kimse kalmaz uyarısını Washington'a ilettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'e bu isimleri meşru hedef listesinden çıkarması için sert baskı yaptığı belirtildi. Analistlere göre bu durum, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış sürecini baltalama konusundaki ısrarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv üzerindeki sınırlı etkisini açıkça ortaya koyuyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la müzakerelerin nasıl gittiği sorusu soruldu efendim ve yeni açıklamaları var. Trump sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bilgisini bir kez daha paylaştı, yineledi. Trump ABD'nin NATO harcamalarını da eleştirdi. Trump CNBC kanalına mülakat verdi. İran'la görüşmeleri değerlendirdi. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler dedi. Trump İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini de söyledi. Asıl hedefin nükleer olduğunu vurguladı. ABD Başkanı çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump İran'ın askeri kapasitesine vurgu yaptı ve biz buna darbe vurduk dedi. İran'ın çok az füzesi kaldığını savundu. ABD Başkanı geçen hafta İran'a çok güçlü bir 3 saldırı düzenledik diye mesaj verdi. Trump sosyal medya uygulamasında ana bir paylaşım yaptı. ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Trump, ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler ifadesini kullandı. Öte yandan Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırıları ise bitmek bilmiyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye'de çok sayıda bölgeyi vurdu. Bir hastane çevresi hedef alındı. İsrail bölgedeki en seçkin kara unsurlarından biri olan Givati Dugay'ını geri çektiğini duyurdu. Ancak bunun kısıtlı bir çekilme olduğunu da söyledi. İsrail saldırıları sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Bir hastane çevresinde saldırılar vardı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusu ise Lübnan'daki işgali 8 aydır sürdürüyor ve bunu devam edeceğini duyuruyor. Venezuela tarihinin en büyük depremleriyle sarsıldı efendim ve 24 Haziran'da 39 saniye ile büyük bir yıkım geldi. 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından bir yandan yaraları sarma çabası devam ediyor. Diğer yandan da ne yazık ki cansız bedenlere ulaşma çabası. Kayıp can kaybı 2595'e yükseldi. La Guaira eyaletinde çok katlı binalar saniyeler içinde yerle bir oldu. O dehşet anlarına dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Evsiz kalan binlerce depremzede ise stadyumlara sığındı.
0: Şiddetli sarsıntı yaşandığı dev bina saniyeler içinde yerle bir oldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremin vurduğu Venezuela'dan. Depremlerden en ağır hasarı La Guaira eyaleti aldı. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çok katlı büyük bir bina saniyeler içinde yıkıldı. Etrafı devasa bir toz bulutu kapladı. Öte yandan bilanço da yükseliyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

0: aileler çaresizce enkazların başında bekliyor. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ise başkentte basın toplantısı düzenledi. Devletin tüm imkanlarıyla ilk saatlerden itibaren sahada olduğunu vurguladı. Arama kurtarma çalışmalarına geç müdahale edildiği yönündeki eleştirileri yalanladı.
1: Böyle acı bir dönemde bu iddiaları ortaya atmak sefilliktir, vicdansızlıktır. Siyasi hiçbir mülahaza gözetmeden kapılarımız uluslararası yardıma açık.
0: Rodriguez felaket ardından 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekibinin sahaya indiğini belirtti. 6000'den fazla kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını vurguladı. Evsiz kalan yaklaşık 13.000 kişiye ise yıl sonuna kadar yeni konut sözü verildiğini açıkladı. Binlerce afetse de depremde evlerini kaybetti. Evsiz kalanlar Cesar Neves Stadyumu ve eski beyzbol stadyumunda kurulan geçici çadır kentlere sığındı. Güvenlik güçleri de bölgede 24 saat nöbet tutuyor. Kamplarda Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları insani yardım dağıtıyor. Gönüllüler de çocuklara deprem psikolojisini unutturmak için etkinlikler düzenliyor. Enkaz başlarında umutlu bekleyiş sürerken afetzedeler beton yığınlarının ağırlığı nedeniyle ekiplerin yetersiz kaldığını ve hala çıkarılamayan çok sayıda cansız beden olduğunu ifade ediyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinde bir konuşma yapıyor, izliyoruz.
3: Ama bu saydıklarım özellikle bunların arasında Halkalı Kapıkule demiryolu hattımız Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgemiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu hattımız Türkiye-Avrupa demiryolu ağına Türkiye'nin bağlanması için yüksek standartlarla önemli bir kritik yapı olacaktır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan Marmaray ve Asya-Avrupa geçişlerini bağlayan demiryolu zincirinin son halkası olmuş olacak. Yine Favlimanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki kalkınma yolunda da batı ucunda yine yer almaktadır. Yani bu proje sadece bir demiryolu hattı değil, Türkiye'yi doğu batı ve kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut halkalarından birisidir. 44 kilometrelik bölümü Tekirdağ'dan geçen toplam 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı Kapıkule hızlı tren projesiyle Tekirdağ İpek Demiryolu güzergahının en önemli merkezlerinden birisi haline getiriyoruz. Projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hattında test sürüşlerine başlamıştık. İnşallah bu test süreçlerinin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızın bu kesimini bu yıl bitmeden muhtemelen sonbaharda inşallah işletmeye almayı planlıyoruz. 69 kilometre uzunluğundaki Isparta Kule Çerkezköy etabında çalışmalarımız devam ediyor. Isparta'yı Halkalı Kule'ye Halkalı'ya bağlayacak son kesimde de yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yani orayı da bu yıl bitirebilir miyiz? Önümüzdeki yıl mı? Onu da önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız. Halkalı Kapıkule hattımız tamamlandığında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten sadece 3 saate, 3,5 saate inecek.
2: Ve gelelim NATO gündemine efendim. Sadece NATO değil aynı zamanda küresel savunma ekosisteminin de kalbi Ankara'da atacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte dev organizasyonlar var. NATO zirvesi kapsamında dünyanın dev savunma şirketleri Ankara'da bir araya gelecekler. Milyar dolarlık anlaşmaların imza altına alınması bekleniyor. Türk savunma sanayide kabiliyetlerini uluslararası alanda gösterme fırsatı bulacak.
4: NATO zirvesinde savunmanın kalbi Ankara'da atacak. Dünyanın dev savunma şirketleri ve ülkelerle anlaşmalar yolda. Küresel savunma firmaları başkentte bir araya gelecek. 7 Temmuz'da NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri ve firma temsilcileri TUSAŞ tesislerinde Türk savunma sanayi ürünlerini inceleyecek. Kaan'ın da üretildiği fabrikada tüm milli hava araçları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ata Kongrezyum'da küresel savunma şirketleri forumda buluşacak. Saab ve Airbus gibi sektör liderleri Türk şirketleriyle temas kuracak.

0: ziyaretinde Aselsan tesislerini ziyaret etmişti. İttifakın üst düzey temsilcilerinin Ankara'da milli projelerin hayat bulduğu tesisleri tekrar gezmesi ve gelecek teknolojileri hakkında bilgi alması da bekleniyor. Yani başkent NATO zirvesi kapsamında küresel savunma diplomasisinin de merkezi haline gelecek.
1: İtalya'nın 140 yıllık havacılık devi, havacılık şirketi Piaggio Aerospace zor zamanlardan geçiyordu. 7 yıllık kayyum yönetiminin ardından artık geleceği karanlık görünüyordu ve bu süreçte devreye Bayraktar ailesi girdi. Baykar bu dev şirketi satın aldı. Ardından da sadece 1 yıl içerisinde ayağa kaldırmayı başardı. Peki bu nasıl oldu? Aslında tüm mesele zihniyet devriminde gizli.
2: Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.
3: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar daha o gün kafasına koymuştu bir dünya devi olmayı ve bu yolda nice zorlukları aştı. FETÖ'nün engelleme çabaları, yoluna takoz olan zihniyete rağmen inandığı yoldan geri adım atmadı.
4: Savunma sanayindeki yetkili bir bürokrat bana hiç unutmam. Projemizi sunduğumuzda, evladım akıllı çocuklarsınız, iyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi ama bakın yabancılar almış başını gitmiş, onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, en iyisi onlarla biz aramızda köprü olun, tercümanlığımızı yapın yeter, daha da fazla zorlamayın demişti.
3: Baykar Türkiye'deki başarısını İtalya'ya taşıdı. İtalya'nın 140 yıllık havacılık şirketi Piaggio Aerospace çok zor zamanlardan geçiyordu. Kepenk indirmesine ramak kala Baykar bu dev şirketi satın aldı ve ardından bir zihniyet devrimi yapıldı. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, verdiğimiz sözleri tuttuk dedi. Bir yılda kat edilen mesafeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Taahhütlerimizin çok ötesinde yatırım yaptık. Korumayı taahhüt ettiğimiz her işi koruduk ve bu 140 yıllık şirkete yeni bir endüstriyel plan, yeni bir kimlik ve yeni bir gelecek verdik. Piaggio Aerospace'in en iyi günleri hala önümüzde diye not düştü. Şirketten yapılan açıklamada bir yıl sonra Baykar'ın Piaggio'yu yeniden karlılığa taşıyacak bir yola soktuğu belirtildi. Açıklamada şirket operasyonel sürekliliği sağladı, iş gücünü korudu, yeni bir endüstriyel planı onayladı ve ürünleriyle markasını kapsayan kapsamlı bir yeniden canlandırma sürecini başlattı. Tüm bunlar satın alma sırasında verilen taahhütleri şimdiden aşan hissedar yatırımlarıyla desteklendi ifadesine yer verildi. İşten çıkarma olmadı gibi istihdam artışına gidildi.
5: Bu önemli bir parça. Takoz aslında işini çok iyi yapıyor. Uçağın önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkla tarih de yazamazsın.
3: Peki tüm bunlar nasıl oldu? Açık söylemek gerekirse mesele sadece finansal güçle ilgili değil. Zira İtalya hükümeti de dev şirketi ayakta tutmak için 7 yıl boyunca kayyum eliyle destekleme yaptı. Ama yol alamadı. Oysa Baykar'ın satın almasının ardından hem şirketin çalışma prensiplerinde hem üretilen ürünlerin dünya çapında rekabet yeteneğinde önemli mesafe alındı. Zira Selçuk Bayraktar şirketindekileri iş arkadaşı değil, yol arkadaşı olarak görüyor. Günü değil, geleceği planlayarak çalışıyor. İnsansız jet Kızıl Elma'nın İtalya'da pilotlu uçakla yaptığı eş güdümlü uçuş işte bu vizyonun bir parçası.
6: Dünyada bunu başaran ilk ülke Türkiye oldu.
3: Bayraktar'ın NATO Parlamenterler Asamblesi heyetine verdiği briefingde söyledikleri ise geleceğe dair önemli bir perspektif sunuyor. Zira günü kurtarmaya çalışanlar yerinde sayarken geleceği planlayıp adım atanlar arayı açıyor.
7: It's extremely hard, as I said.
8: Uzun zaman alacak ama bir savaşta kapasiteler gösterildiğinde gelecek. Ve gelecekte biz bu konuda öncüyüz. Muhtemelen dünyaya bunu biz göstereceğiz.
3: Tüm bunlar bir zihniyet devrimiyle oldu ve o zihniyet devrimini gerçekleştiren de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta kendisiydi. Zira Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, Teknofest kuşağı mücadelesi beraberinde büyük başarıları getirdi.
9: Sizler

0: bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizlere inanıyoruz. Biz sizleri seviyoruz. Sizler gençler daha 21 yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarısınız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de icat çıkarma, ne işimiz var, sen bırak bu işleri tercümanlık yap diyen zihniyete karşı da çarpışa çarpışa yol yürüdü. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
2: Genç kardeşlerim, umudumuz sizlersiniz. Sizi basma kalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.
3: Bir bu vizyon var, bir de bu vizyon var efendim, takdirde milletin elbette. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı sıkça geçen CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para tespit edildi. Transferler mercek altına alındı.
4: Haksızlıklarla, hukuksuzluklarla geçen tam 400 gün.
5: CHP milletvekili Veli Ağbaba. Son zamanlarda yürütülen rüşvet soruşturmalarında adı sıkça geçiyor. Şüphelilerin hesaplarına yönelik MASAK incelemesinde hep onun adı öne çıktı. Şimdi de yeğeni gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Son gözaltı Veli Ağbaba'nın çevresinde en dikkat çeken durum oldu. Zira fuhuş soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan iş insanı Turgut Koç'un ifadesinde milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisinden para talep ettiği iddiaları yer alıyordu. Turgut Koç'tan sonra gözaltına alınan Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın telefonunda yapılan incelemede de Veli Ağbaba ile aralarında para alışverişi konusunda çok sayıda yazışma tespit edilmişti. Ancak iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın hesapları üzerinden de Veli Ağbaba'ya gönderilen çok sayıda rüşvet parası olduğu belirtildi. İddiaları destekler nitelikteki MASAK raporları kamuoyuna yansıdı. MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan Akyılmaz, hesabına giren kaynağı belirsiz parayı Malatya'daki depremzedelere burs bahanesiyle aklamaya çalıştı. Ancak dosyadaki bazı isimlerin rüşveti itiraf etmesi kirli çarkı da ortaya koydu. Veli Ağbaba'nın gözaltına alınan yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın hesaplarına da kaynağı belirsiz yüklü miktarda para aktarıldığı belirtiliyor.
3: İstanbul Valisi Davut Gül 6 aylık emniyet verilerini açıkladı efendim. Terörle mücadele operasyonları hız kazanırken organize suç örgütlerine de büyük darbe vurulduğunu söyledi.
5: İstanbul'da suça geçit yok. Peş peşe operasyonlarla 84 çete çökertildi. Organize suçlarla mücadelede büyük başarı elde edildi.
6: Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı döneminde operasyon sayımız arttı. 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
5: İstanbul Valisi Davut Gül 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı.
6: 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız %51 arttı. 2954 şahıs yakalandı. 619 şahıs tutuklandı, 434 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
5: Asayiş suçlarında düşüş yaşandığını ifade eden Gül, kapkaç, yan kesicilik ve oto hırsızlığı gibi olaylarda geçtiğimiz yıla göre önemli oranda azalma kaydedildiğini söyledi. Cinayet vakalarının aydınlatılma oranının yüksek seviyede olduğunu da vurguladı.
6: 2026 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre otodan hırsızlığın %39, kapkaçın %44, yan kesiciliğin %26, oto hırsızlığının %49 oranında azaldığını memnuniyetle görüyoruz. Burada çok net bir bilgi paylaşmak istiyorum. İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok.
5: Toplantıda ruhsatsız silahlarla mücadele, kaçakçılık operasyonları ve kayıt dışı günübirlik kiralanan konutlara yönelik denetimler de gündeme geldi. Gül denetimlerin aralıksız sürdüğünü, yasa dışı faaliyetlere izin verilmeyeceğini belirtti.
6: Yaptığımız çalışmalar neticesinde yıl başından bu yana 8.008 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6.725 kişi yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamların düşmesinin nedeni şu. Ruhsatsız silah taşımanın basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu.
5: Trafik denetimlerine de değinen Vali Gül, denetim sayısının arttığını ancak ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yükseliş yaşandığını, kazaların büyük bölümünde motosikletlerin yer aldığını ifade etti. Okul servisleri, ticari taksiler ve usulsüz çakar kullanımına yönelik kontrollerin de artırıldığını söyledi.
3: Şimdi net olarak söyleyeyim, operasyonu gördüğümde ya bunun senaryosundan film çıkar diye düşünmüştüm. Niye diyeceksiniz? Hani alo dolandırıcıları artık meseleyi uluslararası boyuta taşımışlar. Dışarıdan baktığınızda çağrı merkezi gibi, hani böyle takım elbiseli işte gençler çalışıyor, böyle şık kadınlar var filan. Sürekli bir şeyler yapıyorlar. Hani dışarıdan baktığınızda gerçekten bir hizmet üretiliyor zannedersiniz ama hepsinin ortak paydası dolandırıcı olmaları gerçekten çok enteresan. Adalet Bakanı Akın Gürle uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul'da yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Çekya adli makamlarından gelen bilgilerle bir baskın gerçekleştirildi ve bu uluslararası dolandırıcılık şebekesi ifşa edildi.
7: Uluslararası dolandırıcılık çetesi İstanbul'da çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Avrupa ülkelerindeki vatandaşları hedef alan uluslararası suç organizasyonu tamamen çökertildi. Çekya adli makamlarının uluslararası adli yardımlaşma kapsamında gönderdiği bilgiler üzerinden başlatılan soruşturmada şüphelilerin İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
8: Dolandırıcılık şebekesi adeta buraya bir karargah kurmuştu. Hatta kimliklerini basıyor, kendilerini vatandaşlara savcı, polis, hakim gibi tanıtıyordu. Avrupa'daki kişileri arayarak kendilerine para göndermeleri için ikna ediyorlardı. Şüpheliler mağdurlarıyla bu özel odalarda görüşüyordu. Hatta kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler bastıkları sahte kimlik kartlarını da mağdurlarını inandırmak için ekranda onlara gösteriyordu. 80 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. An itibariyle 56 şüpheli gözaltına alındı.
7: Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da biri Maslak'taki çağrı merkezi olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
8: Uluslararası olan dolandırıcılık şebekesi o sahte kimliklerini bu noktada özel bir cihazla basıyordu. İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu neticesinde çok sayıda sahte kimlik kartı ve dijital materyal ele geçirildi.
7: Bakan Gürlek, suç örgütleri, siber dolandırıcılık şebekeleri ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek güvenlik birimlerini tebrik etti. Güvenlik güçleri şimdi çete üyelerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor.
3: Arnavutköy Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına yenilerini ekledi. Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış töreniyle aileden eğitime, sağlıktan sosyal yaşama kadar birçok alanda hizmet verecek 5 önemli projeye imza atıldı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da katıldı.
9: Hayırlı olsun ya Allah, bismillah.
7: Arnavutköy'de aile, eğitim ve sosyal yaşama değer katan dev yatırımlar hizmete açıldı.
10: Evet, bugün Arnavutköy'e değer katacak hizmetlerin açılışını yapmak ve temelini atmak için bir aradayız. Aileye, çocuğa, gence ve yaşlıya dokunan bu kıymetli yatırımlar belediyemizin gayretleriyle ilçemize kazandırılıyor. Eğitimden danışmanlığa, sağlıktan altyapıya, meslek edinmeden üretime uzanan ilçemizin sosyal hayatına yeni imkanlar sunacak.
7: Arnavutköy Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini

0: Kalitesini artırmaya yönelik 5 yeni projeyi düzenlenen törenle hizmete açtı. Aile Danışmanlığı Merkezi, Arna Çocuk Anaokulu, Aile Sağlığı Merkezi, Arpak Araç Yıkama İstasyonu ve Arpark'ın açılışı gerçekleştirilirken Arnavutköy Sanat ve Meslek Edindirme Kursu projesinin de temeli atıldı.
1: Açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yanı sıra bugün temeli atacağımız Arnavutköy Sanat ve Meslek Edindirme Kursu, yani ASMEK de ilçemiz için ayrı bir öneme sahip. ASMEK vereceği eğitimlerle vatandaşlarımıza meslek edinme imkanı sunacak. Burada kardeşlerimiz yeni beceriler kazanacak.
0: Yeni yatırımlarla aile danışmanlığı, okul öncesi eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında ilçeye önemli katkı sağlanması hedefleniyor. ASMEK ise her yaştan vatandaşa ücretsiz mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri sunarak istihdama destek verecek. Programın ardından evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan çiftlere sertifikaları takdim edildi.
2: Kısa bir mola verelim, birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Penne, fusuli, isimleri afilidi, makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli, hem besleyici,

0: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi Burada, Hepsi.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnalarını.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Vakıfbank sunar.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Bugün herkesin gözü kulağı enflasyondaydı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayınladı. Tüketici enflasyonu beklentilere paralel şekilde hafifçe hız kesti. Aylık enflasyon %0,99 oldu. Yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllık %29,84 ile tahminlerin altına geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,99 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,11'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %28,09 arttı. Çekirdek enflasyonsa Haziran ayında %29,84 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Alkollü içecekler ve tütün grubunu %2,30 ile konut, %2,11 ile lokanta ve konaklama izledi. Mobilya ve eşya %1,98, bilgi ve iletişim %1,87, eğitim %1,72 oldu. Haziran ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde artış %0,17 oranında oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %46,10 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,14 ile konut, %35,45 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Sağlıkta ise %33,62 artış oldu. Haziran ayının zam şampiyonu %54,26 fiyat artışıyla diğer meyveler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı ise %37,64 ile meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş ürünlerde gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %32,02 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon verisi sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
2: Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizin doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.
0: Memur ve emeklinin gözü Haziran enflasyonundaydı. 6 aylık enflasyon netleşmesiyle zam oranları da belirlendi. Yılın ikinci yarısı için emekliler %17,76 zam aldı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 31.526 lira oldu.
1: Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışları için emeklinin ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranındaydı. Memur ve emeklinin beklediği veriler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın 6. ayında enflasyonu %0,99 olarak açıkladı. Haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyon verileri de netleşti. Yılın ilk yarısında enflasyon %16,67 oldu. Bu verinin de belli olmasıyla SGK emeklisi %17,76 zam almış oldu. Sadece emekli değil, memurların da maaşı enflasyonla orantılı artış gösterdi. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı zammı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük emekli memur maaşı da 31.526 lira oldu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak zam teklifi meclise sunuldu. En düşük emekli aylığının sunulan teklif sonunda 23.552 lira olması bekleniyor.
0: Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital ödeme platformu X-Money kullanıma açıldı. Yeni hizmet faiz getirili hesaplardan anlık para transferine kadar birçok finansal özelliği tek çatı altında buluşturuyor.
3: Elon Musk'ın finansal süper uygulama hedefi doğrultusunda geliştirdiği X-Money doğrulanmış kullanıcılara sunulmaya başlandı. Platform mevduatlara yıllık %6 faiz, kullanıcıya özel metal Visa kartı, hesaptan hesaba anlık para transferi ve nakit iade gibi hizmetler sunuyor. X banka lisansına sahip olmadığı için bankacılık altyapısını iş ortakları üzerinde

0: den sağlıyor. Kullanıcı mevduatları Cross River Bank güvencesinde tutulurken belirli abonelik paketlerinde devlet güvencesinin 10 milyon dolara kadar çıktığı belirtildi. Hizmet şimdilik yalnızca doğrulanmış kullanıcılar ve gerekli lisansların bulunduğu 41 ABD eyaletinde kullanılabiliyor. Öte yandan X-Money, ABD'de siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı siyasetçiler platformun veri güvenliği ve kullanıcı mevduatlarının korunmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Elon Musk'ın hedefi Çin'deki WeChat benzeri çok amaçlı bir finans ve iletişim platformu oluşturmak. Ancak uzmanlar X-Money'in PayPal, Apple Pay ve diğer dijital ödeme platformlarıyla yoğun rekabet içinde olacağını ve kullanıcı güvenini kazanmasının kritik önem taşıdığını belirtiyor.
1: Bir kısa mola rica edelim. Saat başında birlikteyiz efendim. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar giderek etki alanını ve şiddetini artıracak. Bugün Trakya çevresinde, Karadeniz'in orta ve doğu kesiminde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, Akdeniz'in iç kesimlerinde böyle kısa süreli, hafif, lokal gök gürültülü sağanak geçişleri halinde yağış görülecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Ardahan çevresinde. Dikkat ederseniz bu illerde dün de sıcak alarm vardı. Sıcaklıktaki bu yükselişin ardından elbette ki konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar başlıyor. Dolayısıyla dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Biliyorsunuz bu tür yaz yağmurlarını mutlaka radardan kontrol etmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz yer için acaba bir risk oluşturur mu diye. Şimdi tabii Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. 35 derece kritik eşik biliyorsunuz sağlığımız, insan sağlığı açısından. Dolayısıyla açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. 11-16 aralığı kritik. Öğle saatlerinde tempoyu düşürmek lazım. Gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmak gerekiyor. Ama eğer dışarıya çıkmak zorundaysak da açık renkli pamuklu bol giysiler, geniş çeperli, açık renkli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı böyle havalarda hayli önemli. Elbette ki hafif beslenmek ve bol su tüketmek de oldukça önemli tedbirler arasında. Şimdi bugün sıcak havada son gün diyebiliriz. Özellikle kuzey bölgelerimiz için, çünkü soğuk cephe geliyor. Yarının tablosuna baktığımızda soğuk cephe Marmara Karadeniz bölgesi üzerinde sıcaklığı düşürecek. Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle soğuma 5-6 dereceyle yaşanacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da hava yağışlı olacak. Cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar görülecek. Marmara, Batı Karadeniz hattı üzerinde sağanaklar biraz daha kuvvetli olacaktır. Yaklaşık 20 kilo civarında yağış olasılığı ihtimali söz konusu. Hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Hem sağanak yağmur var, hem sıcaklık azalacak, hem de kuzeyli rüzgar kuvvetli esecek. Meteorolojik açıdan hareketli saatler hafta sonu bizi bekliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcak alarm devam edecek. Artık Güneydoğu Anadolu'nun normali haline dönmüş durumda. Son 10 senedir sıcak alarm seviyesinde rakamlar Güneydoğu Anadolu'nun normali haline geldi. Evet, o bölgede insanlar çok alışkın ama yine de saat 11-16 aralığının kritik olduğunu sağlığımız açısından unutmamak gerekiyor. Kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum daha riskli. Sonrasında pazar gününün tablosunda Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun doğusu yine yağmurlu olacak. Marmara ve Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli geçecek. Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli olacak. İç ve doğu bölgelerde soğuma hissedilecek. Şimdi sıcaklık düşüşü cumartesi günü batı bölgelerde, pazar günü iç ve doğu bölgelerde hissedilecek. Hatta bazı illerde soğuma pazartesi gününe kalacak doğu bölgelerde. Sonrasında pazartesinin tablosu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'de iç Ege çevresinde sağanak yağışın devam edeceğini söyleyelim. Önümüzdeki hafta salı günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi yine yağış alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle sıcaklık yükselişi tekrar kendisini gösterirken perşembe günü yeniden soğuk cephe geçecek ve sıcaklık tekrar 3-4 derece azalacak. Böyle küçük küçük dalgalanmalı bir trend önümüzdeki haftada bizi bekleyecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı azalacak. 1-2 derece fazla değil ama rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık biraz daha düşük olacaktır. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu, yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı Ankara'da da azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler 35 dereceyi gösteriyor. Yarın ve pazar günü hava güneşli olacak. Termometreler 36'yı gösterecek. Öğle saatleri kritik. 11-16 arasına dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları manşetindeki yerini koruyor özetle de. Tarım ve hayvancılığa 2026 yılında 1 trilyon lira destek verdik, vermeye devam ediyoruz mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda çiftçiye yönelik yeni müjdeler de açıkladı. Hayvancılığı destekleyeceğiz diye görüşlerini paylaştı. Terörsü Türkiye süreci tamamlanırsa milletimiz en büyük hasadı asıl o zaman yapacak dedi. Terörsü Türkiye mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu bir anlamda ekonomik verilerle de paylaştı Erdoğan. Terörün ülkemize zararının 2 trilyon doların üzerinde olduğunu vurguladı diyebiliriz. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan NATO 3.0 ve Türkiye raporu paylaşıldı. Özellikle çoklu kriz ortamına vurgu yapılıyor. Bu süreçte güvenliğin sadece tesis edilmesi değil, sürdürülebilir olmasının da ne kadar kıymetli olduğunun altı çiziliyor. NATO'da Türkiye'nin yükselen yıldızına atıf var ve aynı zamanda Türkiye'nin bu anlamda potansiyelinin de gelecek vaat ettiği vurgulanıyor. Uluslararası güvenlik paradigmasında köklü dönüşüm ele alındı ve NATO'da 3.0 formatında bu mesele en kritik başlık olacak gibi görünüyor. İran'da 4 ay sonra tören, İran'ın eski din lideri Ali Hamane'ye veda ediliyor. İsrail ABD saldırısında bir suikastla kendisi bombardımanda öldürülmüştü hatırlayacaksınız. Tahran'da cenaze töreni başladı ve Türkiye'yi temsilen de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törene katıldı. Dikkat çeken bir başka başlık, ABD İran'ı uyardı mı? Neden diyeceksiniz? İsrail hatırlarsanız Doha'da Katar'ın başkentinde Hamas heyetine bir suikast girişiminde bulunmuş, müzakere heyetini bombalamıştı. Benzer bir saldırıyı İran heyetine de yapmaya çalıştı. Bunun için planlar hazırladı. Hatta uçakları kaldırdığı iddiası var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran yönetimi dolaylı olarak uyardığı öne sürülüyor. Yani Trump yönetimi Tahran'da daha fazla suikast istememiş gibi görünüyor. Dev çağrı merkezi kurmuşlar. Günün en ilginç haberlerinden biriydi. Alo dolandırıcılığı artık uluslararası boyut kazanmış vaziyette. Üstelik sahte kimlikler hazırlıyorlar. Sanki Interpol'den arıyormuş gibi uluslararası görüşmeler yapıp vatandaşları kandırıyorlar. Çekya'dan gelen bilgiler doğrultusunda baskınlar gerçekleştirildi. Polisim, savcıyım diyerek dünya vatandaşlığını uluslararası çapta dolandıran şebeke çökertildi. Baskına dair görüntüleri de bugün sizlerle paylaştık. Mehmet Can Çoban'ın canlı yayınında. Ve Venezuela yıkımla mücadele ediyor. Efendim tarihin en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştı biliyorsunuz. Ne yazık ki yıkımın bilançosu artıyor. Enkaz altından cansız bedenler çıkarılıyor. Can kaybı 2595'e yükseldi diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı ve 2026 yılında tarım ve hayvancılığa yaklaşık 1 trilyon lira destek verdiklerini, vereceklerini söyledi. Erdoğan, terörist Türkiye süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bu süreç tamamlanırsa en büyük hasadı tarım ve hayvancılıkta vatandaşlarımız yapacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerini de cevapladı. Tarım ve hayvancılığa dair müjdeler de paylaştı.
1: Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.

Milli İstihbarat Teşkilatı NATO 3.0 Türkiye raporunu paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken ifadeler var. Dünyanın hibrit tehditler döneminde çoklu kriz ortamıyla mücadele ettiği söyleniyor ve çoklu kriz ortamına doğru sürükleniyoruz uyarısında bulunuluyor. Aynı zamanda sadece güvenliği sağlamak değil, bunun sürdürülebilir hale getirilmesinin önemli olduğu söyleniyor. Yani füzeleriniz olması yetmiyor. Sürekli füze üretebilme kapasitenizin olması gerekiyor. Türkiye'nin NATO içinde nasıl bir örnek üye ülke haline geldiği de anlatılıyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında külfet paylaşımı için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

0: NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Türk ve dünya medyası, düşünce kuruluşları kritik zirveye dair değerlendirmeler yapıyor. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da bir NATO 2026 raporu hazırlandı.
1: Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm, her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması, uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından yazılan raporun tam adı Ankara Zirvesi NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye. Yeni güvenlik tehditleri üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Değişen güvenlik anlayışına dikkat çekilen raporda sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.
1: Güvenlik anlayışında caydırıcılık kadar dayanıklılığı, askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliğini, teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesini belirleyici hale getirmektedir. Güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkarak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüşmüştür.
0: MIT'in NATO 3.0 raporunda hibrit tehditlerdeki artışa yönelik de yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta, ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlikle toplumsal dayanıklılığın, ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağı ise belirsizdir.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve gücüne de değinildi. Türkiye'nin NATO içindeki örnek üyelerden biri olduğu belirtildi.
1: Türkiye, NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özerkliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme, Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir.
0: MIT raporunda ayrıca Türkiye'nin NATO misyonlarındaki operasyonel tecrübesi ve kendi sınır çevresinde edindiği çok katmanlı güvenlik birikimi, ittifak açısından ayrı bir stratejik değer taşımaktadır ifadesine yer verildi. Right?
2: Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: MIT'in raporundaki NATO-Türkiye değerlendirmesi bölümü de birçok açıdan ufuk açıcı satırlar içeriyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi, güvenlik üretiminin askeri boyutunu tamamlamaktadır. Farklı bölgesel aktörlerle eş zamanlı iletişim kanallarını sürdürebilmesi, kriz alanlarında arabuluculuk ve dengeleme rolü üstlenebilmesi, terörsüz Türkiye süreci gibi siyasi girişimlerin önemine atıf yapılıyor.
3: Eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin sadece Türkiye açısından değil, müttefik ülkeler açısından da çok kritik olduğu vurgulanıyor. NATO'daki külfet paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa İş Bölümünün yeniden tanımlanması ve inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.
4: Peki hangi hamleler yapılıyor? Editörümüz Oğuz Polat Bilek bugün bu manşeti seçti efendim. Türkiye ve dünya gündemindeki meseleleri, özellikle hangi hamleler yapılıyor başlığıyla konuşacağız. Kimler bizimle? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Halit Hamza, Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli bizimle. Hoş geldiniz yanımıza. Sayın Adıbelli, sizinle başlayalım müsaadenizle. Önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MİT İstihbarat Akademisi'nin raporundan bir değerlendirme rica etsem sizden. Rapora göz gezdirmişsinizdir. hem NATO öncesi bu tür bir raporun yazılması, paylaşılması kamuoyuyla nasıl bir mesajdır? Hem de orada çıkan mesajlar, yani güvenilir müttefiklikten bir anlamda stratejik ortaklığa doğru evrilme hadisesi ne anlatıyor rapor bize?
5: Sizinle tabii uzun yıllardan beri programları yaptık. Hep yabancı ülkeler, özellikle ABD'nin yayınlamış olduğu raporlar üzerinden dünyayı okumaya çalıştık. Öncelikle MIT'in böyle bir raporu hazırlaması, sunması Türkiye merkezi, Türkiye odaklı bir okuma yapma olanağımızın önünü açtı. Bu bağlamda oldukça önemli bir adım. İkincisi tabii önemli tarihi bir zirve var. Bu zirve öncesi yine MIT'in, ki dolayısıyla aslında Türkiye'nin hem bölge hem küreye yönelik bakış açısını tehdit ve güvenlik sarmal üzerinden değerlendirmesi önemliydi. Siz de biraz önce zaten başlık başlık olarak verdiniz. Bunlar bilinmiyor mu? Bilinen gerçekler. Ama orada daha önemli bir şey var. Ki benim belki de en çok önemsediğim şey, gücün veya caydırıcılığın elinizde olması yetmiyor. Bunu muhafaza edebilme. Bakın bu ayrı bir yetenek. Yani güç elinizde bir güç olabilir ama o gücü ne kadar muhafaza edebileceğiz, o sizin yeteneğinize, kabiliyetinize bağlı. Benzer şekilde de caydırıcılık. Burada MIT raporu çok önemli bir noktaya temas ediyor. Yani savunma sanayinde bir noktaya gelebilirsiniz ama bu gelmek, bu caydırıcılığa ulaşmak önemli değil. Bunu ne kadar sürdürebileceğiniz önemli. Çünkü bakın yanımızda önemli bir savaş yaşandı. Yukarıda Karadeniz yukasında Ukrayna ile Rusya arasında da bir savaş hala devam etmekte uzun zamandan beri. Ve burada Türkiye'nin edindiği en önemli ders, elindeki savunma kaynaklarının sürdürülebilir olması.
4: Tam yani bu konuda sana da belli bir örnek verebilir miyim müsaadenizle? Bugün Zelenski'nin açıklaması vardı. Amerika diyor ki ya Patriot bize göndermeniz bir şey ifade etmiyor. Bizim bunu üretme kapasitesi geliştirmemiz lazım.
5: Aynen
4: bize
5: öyle.
4: Diyor lisans verin, izin verin. Biz bunu ülkemize geliştirelim. Çünkü Amerika'dan gelene kadar hani şey derler ya, göle su gelene kadar kurbanın canı çıkmış derler ya. Evet. O şekilde bir mesele yani.
5: Doğru, çok doğru. Bunu hatta G7 zirvesinde de Trump'ın buna olumlu baktığı söylendi. Şimdi dolayısıyla çok doğru bir tespit. Caydırıcılık seviyenizin ne kadar sürdürebileceğiniz önemli. Bakın İran'ın balistik füzesi üzerine, balistik füze kabiliyeti üzerine yapılan spekülasyonları hatırlayın. Bitti, bitiyor, var, yok. Ama gördük ki İran'ın elindeki bu yapı bitmediği gibi yeni, daha yeni teknolojilerde kullanabilirliği. Bugün eğer İran bu savaşta belli bir noktada müzakere masasındaysa, bu caydırıcılığın uzun süre sürdürülebilmesinden kaynaklandığını unutmamak lazım. Bana göre bu raporun güvenlik üretimi, tehdit boyutu gibi kavramların ötesinde bu caydırıcılık konusunun sürdürülebilirliği üzerinden bir tema oluşturması en çarpıcı noktasıydı. Öteki şekilde tabii ki NATO 3.0 burada alacağımız duruş, tabii raporla birlikte bence ilan edilecek bildiriyle de birlikte okumak herhalde daha da bir anlamlı olacak diye biliyorum, düşünüyorum.
4: Peki. Sayın Hamzoğlu, size devam edelim efendim. Şimdi mesela raporda diyor ki ABD ve Avrupa'nın külfet paylaşımı konusu yeniden şekillendirilmeli. Bu anlamda Trump'ın da birkaç gündür paylaştığı mesajlar var. Trump burada hani külfet paylaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor ama bir yandan da acaba hani 2.6 trilyon dolarlık bir yıllık harcama pastası var. Birçok da savunma sanayi anlamında Amerikalı şirket var. Biz buradan daha çok pastadan pay alalım mesajlarını vermeye çalışıyor. Nasıl bir strateji geliştirmeye çalışıyor Trump ve hani Türkiye'ye gelirken Erdoğan davet etmese gelmezdim, yani NATO Türkiye'de olmasa gelmezdim gibi mesajları vardı. Bunlar Avrupa'ya da bir mesaj mıydı? Nasıl okuyorsunuz gelişmeleri?
6: Şimdi İbrahim Bey, özellikle MIT raporunda evet külfet paylaşımından bahsediliyor ama aynı zamanda külfet kaydırmadan da bahsediliyor. Bu çok önemli. İş bölümünden bahsediliyor. Ve bu iş bölümünde artık MIT raporunun en önemli, benim dikkat çeken noktası şu: artık bağımlılık yok diyor, ortaklık var diyor. Bu çok kıymetli. Yani eskiden biliyorsun Soğuk Savaş döneminde bir bağımlılık mevzu bahisti. Bir bağımlılık söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bir hegemonik bir yapısı söz konusuydu. Artık NATO eşittir ABD mantığı vardı. MİT raporunda şunu görüyoruz, bir ortaklık teklif ediyor aslında. Yani herkesin, ABD, Avrupa ve Türkiye'nin de yer aldığı bir ortaklıktan bahsediyor. Bu çok kıymetli ve yeni bir yaklaşım, bunu ifade edelim. Şimdi Trump'a baktığımızda Trump'ın tabii bir stratejisi var. Bu strateji şu aslında, bir taraftan külfet paylaşımını öngörüyor, evet, ama diğer taraftan dediğiniz gibi pastadan daha fazla pay almaya çalışıyor. Özellikle Amerikan ürünlerinin, Amerikan savunma sanayisi ürünlerinin Avrupa'ya transferi ve ihracatı konusunda Trump'ın bir isteği olduğunu görüyoruz. Yani burada mesele sadece %5'lik bir harcama değil. Bunun ötesinde Trump'ın daha fazla bir stratejik hedefi olduğu aşikar. Yani burada özellikle mesela yine Amerikan basınına baktığımızda Ankara'daki bu savunma sanayi forumunda Amerikan ürünlerinin, Amerikan silah ürünlerinin, silah savunma ürünlerinin bir şekilde piyasaya sunulmasından bahsediliyor ve bunun zaruretinden bahsediliyor. Yani burada Trump hem pastadan fazla pay almaya çalışıyor, hem de diğer taraftan güvenliği, biraz da güvenlik sorumluluğunu biraz da Avrupa'ya devretmeye çalışıyor. Yani baktığımızda NATO 1-0 diye tanımladığımız eski NATO geneleğinde, yönteminde şu vardı. Tek bir tehdit vardı. O da 1945'ten sonra Soğuk Savaş ortamında Sovyetler Birliği'ydi. Ve bu Sovyetler Birliği'ne yönelik bir mekanizmaya dönüşmüştü NATO. Yani zaten aslında felsefesi de oydu. Yani tek bir tehdit üzerinden NATO kendisini tanımlıyordu. Daha sonra 90'lı yıllara geldiğimizde NATO biliyorsunuz biraz kabuk değiştirdi. Daha fazla insani müdahale dediğimiz bir yönteme dönüştü. Mesela nerede gördük bunu biz? 1999'da Kosova'da gördük. Daha sonra yine Libya konusunda gördük. Şimdi geldiğimizde şu anda ne 90'ların liberal ortamı var, ne de Soğuk Savaş'ın tek tip diye ifade ettiğimiz bir güvenlik anlayışı var. Yani tek tipten kasıt şu, net bir karşınızda müşahhas bir örnek var. Yani Sovyetler Birliği var. Bütün planlamanızı, NATO'nun bütün güvenlik politikalarını Sovyetler Birliği'ne yönelik bir şekilde planlıyor. Nükleer caydırıcılık mekanizması var, dehşet dengesi var ve buna göre NATO kendini formüle ediyor. Ama geldiğimiz noktada artık asimetrik ve hibrit tehditler var.
4: Mesela Sayın Hamzol bir örnek vereyim mi? İşte Kuzey Akım projesini patlatıyorsunuz. Çok asimetrik bir saldırı. Bütün Avrupa'yı bir anda gazsız bırakıyorsunuz. Ya da fiber kabloları kesiyorsunuz, internetsiz bırakıyorsunuz gibi. Ya da ne bileyim işte siber saldırılar yapıp nükleer tesisleri ya da işte enerji nakil hatlarını işlemez hale getiriyorsunuz. Gerçekten enteresan bir dönemden geçiyor dünya.
6: Kesinlikle. Yani yine Kuzey Akım 2 projesi. Yani bugün yine Almanya bir Ukraynalı itham ediyor Ukrayna'ya bazı konularda, hatta böyle bir dava konularına dönüşmeye başladı. Yani dava konusu oldu. Yani bu önemli bir tehdit. Yine raporda şunu görüyoruz İbrahim Bey. Şimdi bir kere rapor şunu yapıyor. Güney ve Doğu kanadı olarak ayırıyor NATO'yu ve Doğu kanadının Rusya tehdidine daha çok öncelik verdiğinden bahsediyor. Güney kanadının ise daha çok enerji baskısı, işte yine göç tehdidi, yani düzensiz göç tehdidi ve yine de terörizm gibi kavramlarla açıklıyor. Yani dolayısıyla rapor şunu söylüyor aslında, bir ortaklığa ihtiyaç var. Yani bu ortaklık artık bir hiyerarşik bir yapıya değil de aslında yani dikey değil, yatay bir ortaklığa bir gereksinim var. Bunu söyleyebiliriz.
4: Peki Trump Avrupa liderleri pintilikle mi suçluyor sizce? Yoksa Avrupa liderler zaten bugüne kadar hani güvenlik harcamaları konusunda ya biz bu düzeni böyle kurmuştuk. Yani şimdi güvenliğe bunları harcarsak refah toplumundan fedakarlık yapmamız lazım. Örnek vereyim. İşte sağlık harcamalarından, sosyal hizmetlerden fedakarlık yapmamız lazım. Biz bunu şimdi oy aldığımız seçmeye nasıl anlatalım diye bir kaygı içerisindeler mi?
6: Tabii ki şu an bakınız Avrupa Birliği başından itibaren, yani neredeyse 1957'den itibaren, yani Avrupa topluluğunun kurulduğu tarihten itibaren esasında güvenlik politikalarını hep ikinci plan attı. Yani her şeyi ABD'ye devretti. Bütün güvenlik politikalarının koordinasyonunu ABD gerçekleştirdi, Washington gerçekleştirdi. Şimdi Avrupa Birliği bunun sayesinde tam da bu faktörden dolayı bir refah bölgesi inşa etti. İşte Avrupa Birliği'nin inşa etti. 90

90'lardan sonra evet Avrupa Birliği bir ekonomik deve dönüştü ama siyasi anlamda bir cüceydi. Yani siyasi anlamda, jeopolitik anlamda dünya siyasi haritasında bir karşılığı yoktu. Bu işte Avrupa'nın en büyük dikotomisi, yani içinde bulunduğu en önemli tenakuz şu İbrahim Bey.

0: ülkemi savunurum diyenlerin oranı birçok Avrupa ülkesinde %20'lerde. Yani savaş çıksa ben ülkemi savunurum diyenler %20'lerde. Bir Finlandiya'da Türkiye gibi %80'lere yakın bir rakam var. Diğerlerinde %20, %30. Yani savaş çıksa ben ilk önce başka bir ülkeye kaçarım diye söyleyen bir toplumun güvenlik harcamalarına, işte kendi harcamalarından pay verme rızası biraz zor sanki kazanılır gibi.
1: Zor İbrahim Bey, zor. Bunu ikna etmek kolay değil. Şimdi şöyle düşünelim. Aslında şöyle bir paralel bir gelişmeler de yaşanıyor. Avrupa'da özellikle sağ yükseliyor. Şimdi mesela AfD, Almanya'da yükseliyor. Dolayısıyla onların toplumu ikna etmesi daha kolay. Yani bir şekilde özel bu dönemde özellikle Rusya tehdidinden dolayı bir şekilde kamuoyunu, Avrupa kamuoyunu konsolide etme imkanları var. Yani çünkü öyle bir işliyorlar ki şu anda Rusya tehdidini. Bu bir karşılık buluyor aslında Avrupa'da. Bunu görebiliyoruz. Şimdi bu kolay bir hadise değil ama Avrupa'nın bir karar vermesi gerekiyor. Şimdi dediğiniz gibi özellikle Türkiye'nin buradaki belirleyici rolü tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Tabii ki Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önemi artıyor ama şu demek değil bu İbrahim Bey. Türk ordusunu işte biliyorsunuz övüyorlar, işte övgüler diziyorlar ama biz zaten Türk ordusunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Mesele burada. Türkiye şunu istiyor aslında. Avrupalılar Türkiye'nin jeopolitik değer ürettiğini, jeopolitik bir kapasite eriştiğini ve önemli bir oyun kurucu olduğunu bölgesinde bunu kabul etsinler. Yani esas mesele burada bu noktada. Avrupalıların bazı Avrupalılar bunu kabul etmiyor. Farklı etkenler var. İşte Rum kesiminin iddiaları var. Yunanistan'ın pozisyonu var. İsrail'in Yunanistan ve Rum kesim üzerindeki etkisi var. Yani çok Almanya'nın farklı pozisyonu var. Fransa Türkiye ile bir bölgesel aslında güç mücadelesi içerisinde.
0: Doğru.
1: Yani çok
0: katmanlı
1: bir mücadele
0: var.
1: Tabii ki kaybediyor. Afrika'da kaybetti. İşte yine Doğu Akdeniz'de kendini göstermeye çalışıyor. Bugün Suriye'de bakınız, Fransa Lübnan'da ve Suriye'de bir pozisyon almaya çalışıyor. Biliyorsunuz eski sömürgesi, işte orayı bir müstemleke olarak görüyor. Kendi jeopolitik alanı olarak görüyor. Yani özetle el cümle şunu ifade edebiliriz. Yani burada büyük bir tenakuz var. Yani büyük bir çelişki var, paradoks var. Yani Avrupalıların bir net bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Bence Ankara zirvesi bu bağlamda bir vesile olabilir. Yani Avrupalıların ne düşündüğünü, çünkü çok farklı bakış açısı var. Şimdi Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın ve Fransa'nın NATO'ya bakışıyla İngiltere'nin NATO bakışı ayrılıyor aslında, ayrışıyor temelde. Yani evet, şu anda Ukrayna meselesinden
0: moderatör olarak benim süreleri hakkaniyetli yönetmek gibi bir yükümlülüğüm
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi hani evetler artık toparlayalım, peki de bitirelim anlamına gelir habercilikte. Artık izleyiciler de bunu biliyorlar. Affınıza sığınarak senin adı belliye geçeceğim sana. Çünkü süre çok hızlı aktı. Şu an 9 dakikanın üzerinde oldu. Affınıza sığınıyorum sayın adı belli. Buradan devam edelim ama şöyle ilginç bir gelişme de var. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı ilk kez Ay Yıldız Karargahı'nın görüntülerini paylaştı ve dedi ki NATO Savunma Bakanları resepsiyonu da burada olacak. Ve işte bir anlamda Ay Yıldız Karargahı kapılarını açacak ve 2028'de de Mehmetçiğin emrinde olacak biliyorsunuz. Şimdi burada Deutsche Welle hemen bir haber paylaştı. Deutsche Welle Türkçe Alman medya kuruluşu. Şöyle diyor, Türkiye'nin Pentagon'u olarak anılan Ay Yıldız Karargahı NATO zirvesi sırasında görücüye çıkacak. Rönesans İnşaat tarafından yapılan yerleşkenin maliyeti ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar vereceği gerekçesi şimdiye kadar açıklanmadı. Şimdi aklıma gelen soru şu, yani Türkiye'nin derdi acaba niye hani Deutsche Welle'yi bu kadar ilgilendirdi? Neden hani bu konuları böyle bir medyaya taşıyorlar? Türkiye Ay Yıldız Karargahı'yla dünyaya nasıl bir mesaj veriyor? Deutsche Welle, Almanya bu konudan neden rahatsız? Hatırlarsınız Eurofighter savaş uçaklarında da ipe un seren, işte Akkuyu nükleer santralinde hani parçaları göndermeyen Almanya, Berlin yönetimine sık sık bu meselelerle ilgili Türkiye karşı karşıya geliyordu. Nasıl okuyalım bu haberleri sizce?
2: Ya şimdi birincisi, buranın maliyeti Almanya'yı ilgilendirmez. İkincisi, inşaat sektöründe Türkiye'nin başarıları, gücü dünya çapında. Dolayısıyla yani buradaki bir binanın bir şirkete veya ülkeye maliyeti o kadar da fazla değil. Türkiye'de o kadar üçüncü dünya ülkesi ve ekonomik anlamda da iflas etmiş failed bir devlet değil. Dolayısıyla bu bir yine propaganda. Amaç burada mesele, tabii şunu söyleyeyim, öncelikle şunu söylemek isterim. Bu Ay Yıldız Karargahı'nda geciktik. Bu çok geç oldu. Yani bunu çok önceler yapılması lazımdı, böyle bir tesisin.
0: Sayın adı belli, sıra mı geliyor Allah aşkına? Yani haklısınız, çok haklısınız da. Yani işte Gezi kışkırtmasından bu yana yaşananlara bir bakarsanız sıra gelmiyor ki. Yani o kadar büyük meselelerle ve o kadar çok katmanlı bir mücadele içerisindeyiz ki ülkece.
2: Evet, şimdi mesele burada bir binanın veya mimari bir projenin yapılmış olması değil. Almanya'nın da zaten

0: ilgilendiği veya burada tepkisini ortaya koyduğu mesele bu karargahın içerisinden aslında ortaya çıkan yeni Türkiye
1: Doğru.
0: konsepti. Bu konseptin içinde işte milli güvenliğinden, milli stratejisinden, yerli milli savunma sanayinin her şeyi bir araya alalım. Bence şu gördüğümüz mimari proje şu anda o tüm ismine milli verdiğimiz her alandaki kalkınma sürecinin hatta yeni Türkiye'nin bana göre vücut bulmuş hali. Ki buradan da tebrik ediyorum. Gayet güzel bir proje. Gurur verici bir proje. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin o Pentagon şeklindeki binası adeta artık dünyada bilmeyenin olmadığı ve belli bir stratejinin simgesi haline geldiyse yeni Türkiye'nin stratejisinin de simgesi bu bina haline gelecek. Şimdi Almanya'nın aslında esas karın ağrısı şu. Avrupa'da, kıta Avrupası da yeniden büyük bir askeri güç olmak istiyor. Ve bu büyük gücün de peşinde biliyorsunuz takip ediyoruz. Fakat biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki konjonktür Almanya bunu izin vermiyor. Alman toplumu da bir nevi militarist bir ülkeye bakışı çok fazla pozitif değil. Ama Almanya'nın içinde her zaman bu bir yutta oldu. Yani bölgesel bir güç o. Aslında Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşımı Türkiye'yi bir rakip güç olarak görmesinden kaynaklanıyor. Biz bir yüzyıl önce de bunu yaşadık. Yani Osmanlı zamanında da bunu yaşadık. Her ne kadar birlikte ittifak kursak da. Dolayısıyla bu Türkiye'nin doğru bir yolda gittiğini gösterir. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin Avrupa'daki ilerlemesi Avrupa'da yer edinmesinden dolayı değil. Tam tersine biraz önce de bahsedildi. Türkiye'nin Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da giderek güç kazanması özellikle eski sömürgeci Avrupalı ülkeleri Fransa gibi Almanya gibi ülkeleri rahatsız etmekte. Tabii bunu doğrudan söyleyebiliyorlar ama doğrudan söyleyemedikleri yerler de var. Şimdi halkı hükümete karşı kışkırtma bağlamında
1: O
0: işte
1: zaman
0: buranın
1: Sayın
0: ekonomik
1: Atabey'le şimdi bu
0: maliyeti
1: NATO
0: nedir?
1: zirvesinde başta TUSAŞ olmak üzere Türkiye'nin savunma sanayisindeki firmalarda bir gövde gösterisi yapacaklar. Bu da Avrupalı liderlerin bir yandan böyle hani böyle dudak bükerek izleyeceği bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Hani milyar dolarlık anlaşmalarla imzalanacak diye de bilgiler de var bu anlamda. Türkiye hani sadece NATO zirvesinde işte külfet paylaşımı strateji değil, bir yandan bir güç gösterisi de yapacak galiba.
0: Şimdi öyle bakın o Avrupa eski Avrupa değil. Öyle her yere meydan okuyan 100 yıl önceki emperyalist Avrupa'dan yani askeri anlamda söylüyorum pek bir iz kalmadı. Bakın bugün gel bizi Rusya'dan kurtar diye bir Avrupa var Türkiye'ye. Eğer Türkiye'yi umudu bağlamışlarsa bu Avrupa'nın yapacağı çok da fazla bir şey yok. Bakın bugün artık yaşlanan bir nüfus var. Siz de biraz önce söylediniz. Kendi ülkesi için bile savaşmayacak bir gençlik var. Dolayısıyla bir tarafta da Rusya var. Şimdi tek umut Türkiye. Eğer Türkiye olursa Avrupa yatağa gece rahat girecek. Her Avrupalı rahat uyuyacak. Hani bir zamanlar uyuyamıyoruz, kapımızda bir Türkiye tehdidi var diyen Avrupa bu. Bunu da söyleyelim. Ama eğer Avrupa samimi ise, evet biz savunma sanayimize, her şeyimize güçlü bir şekilde geliyoruz. Avrupa samimi ise yapacağı bir şey var. Çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği üyeliğinin kapısını bize açmak. Biz Avrupa Birliği üyesi yaptığı zaman Avrupa Birliği bütün sorunlar çözülür. Türkiye de üstüne düşeni yapar. Ama şunu unutmayalım İbrahim Bey, ben bunu da söyleyeyim, bunu unutmayalım. Biz bir Ukrayna olmayız. Yani biz Rusya'nın önüne Ukrayna'dan sonra bir yem atar gibi atmayı eğer Avrupa Birliği düşünüyorsa bir taşla iki kuştan kurtuluruz. Bir taraftan Rusya gider, bir taraftan da Türkiye'den de kurtuluruz şeklinde bir amacı varsa ki ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla buna da müsaade etmeyeceğimizi gayet iyi bilmeleri
1: Peki,
0: lazım.
1: şimdi sürem
0: Biz
1: az kaldığı için
0: buyurun.
1: ABD Başkanı Trump geliyor. 1.000 kişilik bir ekiple geleceği söyleniyor. İşte bir jest paketiyle ya da bir hediye paketiyle de geleceği söyleniyor. Bir, Trump'ı bu hediye paketini yapmaya zorlayan neydi? İki, bundan sonra bir ivmelenme bekler misiniz siz? Dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte özellikle Katsa yaptırımlarının yakında kaldırabileceğine dair işaretler gördüklerini söyledi. Okumalarınız ne yönde? Bir 3 dakika vereyim size, sonrasında Sayın Hamzoğlu'na da bu İran'daki gelişmeleri soracağım çünkü.
0: Birincisi 1.000 kişilik bir heyetle geliyor. Bence Avrupa liderlerine büyük bir meydan okuma yapacak. Çünkü Türkiye'ye böyle bir çıkarma yapıyor. Bu sadece NATO toplantısı için gelmiyor. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret edecek. İkili görüşmeler olacak. Bu 1.000 kişinin içinde Türkiye-Amerika ilişkileri için gerekli olan insanlar, firmalar, tesisler var. Ama öbür taraftan da bu kadar büyük bir heyetle Avrupa'ya karşı NATO içerisinde bir meydan okuma. İkincisi tabii burada şimdi jest paketi

0: Şunlar, Amerika'da kongre var. Kongrenin durumu ortada. Türkiye'ye bakışı ortada. Yalnız tabii başkanlık yetkisi denen bir durum var. Bunların hangisini kapsadığı tartışmalı. Ancak gelen haberler pozitif. Ben Trump'ın jeopolitikayı iyi okuduğunu, konjonktürü iyi okuduğunu ve Türkiye'nin artık öteki olan değil, bizzat sistemin merkezinde olan bir ülkeye dönüşmesi, müttefike dönüşmesini istedikleri arzusu içerisinde
1: Peki.
0: olduklarını görüyoruz. Zaten NATO 3.0 da bunu içeriyor.
1: Peki. Ben de hani dün işte haberlerde Trump'ın çıkardığı kripto paradan 1,4 milyar dolar kazandığını okuduğumda, ya Trump herkes böyle deli falan gibi yaftalamaya çalışıyor ama bence işini gayet iyi biliyor galiba diye düşünmüştüm. Konu konuyu açıyor. Sayın
0: Doğru.
1: Hamzaoğlu, buradan devam edelim. Şimdi ABD medyasına yansıyan bilgilere göre İsrail, İran müzakere heyetini vurmak için uçak kaldırıyor, bir suikast gerçekleştirecek ama Amerika durumu başka kaynaklardan öğrenip yine aracılar vasıtasıyla iletiyor. Bir, hani İsrail'in bu kadar gözünü karartmış olması, Kalibaf, Arakçı gibi isimleri öldürmeye kalkacak olması nasıl okuyorsunuz? İki, Hamene'nin cenaze töreni var. Bir birlik beraberlik fırsatı olarak mı görüyor Tahran yönetim bunu? Siz gelişmeleri nasıl yorumlarsınız İran cephesinden? Tam olarak 5 dakikam, 4 dakikam kaldı.
2: İbrahim Bey, şöyle aslında başından itibaren İslamabad görüşmelerini, yani Pakistan'daki görüşmeleri ve genel anlamda İsviçre'deki görüşmeleri, yani ABD ve İran arasındaki bu görüşmeleri kabul etmeyen, reddeden, yani İsrail var. Yani başından itibaren açık bir şekilde, aleni bir şekilde bunu reddediyor. Bu görüşmelerin İran rejimini güçlendirdiğini düşünüyor. Yani İran burada tam bir zafer kazanmadığını düşünüyor İsrail. Çünkü birçok hedefine ulaşamadı. Bunu biliyoruz. Bu en önemli hedeflerinden bir tanesi de İran'ın bir şekilde rejim değişikliğiydi ve bu gerçekleşmedi. Diğer taraftan baktığımızda Amerika için başka önce Amerika'nın öncelikleri farklı. Nedir bunlar? Hürmüz Boğazı'nın tam teşekküllü bir şekilde açılması ve faaliyet göstermesi. Çünkü Trump seçime gidiyor. Trump bir şekilde bir şeyler sunmak zorunda Amerikan kamuoyuna. Artı şu şöyle bir durum var. İran'a da alan açmak istiyor. Yani İran'ın yeniden yapılandırılmasında Amerika bir şekilde finans gücü olarak yer
1: Aslında
2: almak istiyor.
1: İran'da böyle çok soğuk değil Amerika. Mesela Tarım Bakanı bugün, yani işte paramızı versinler, biz İran olarak Amerikan ürünlerini almaya karşı değiliz. Hani yeter ki sağlıklı standartlar içerisinde olsun ürünler falan gibi. Hani böyle bir anlamda mavi boncuk mesajları da veriyordu.
2: Veriyor ve İran daha çok istiyor. Yani İran'ın da ihtiyacı var. Yani burada karşılıklı bir ihtiyaç söz konusu. Ama İsrail'in konusu başka. İsrail bir şekilde İran'da aslında mağlup olduğunu düşünüyor, açık söyleyelim. Yani çünkü şöyle bir domino taşı etkisi yaratıyor aslında. İsrail'in İran'da pozisyon kaybetmesi demek, Lübnan'da ve Suriye'de ve diğer noktalarda, Yemen'de pozisyon kaybetmesi demek. Yani bunu öngörebiliyor. Dolayısıyla burada İsrail her türlü bütün süreci baltalamaya çalışıyor. Bunu görebiliyoruz. Şimdi suikast olayında şunu görüyoruz. Amerika'nın İran'a istihbarat vermesi, bilgilendirmesi çok manidar ve enteresan bir durum. Yani bunu yapması doğrudan İsrail'in gerçekten şu anda süreci baltalamaya en önemli aday ülke olduğunu gösteriyor. Yani bir somut bir örnek. Bu İsrail ve Amerika arasında İran konusunda, İran dosyasındaki fikir ayrılıklarını da ortaya koyuyor. Yani çok boyutlu bir mesele. Şöyle ifade edelim. Galibaf çok önemli bir figür İran'da. Larijani'nin ölümünden sonra en önemli aktör haline geldi İran iç politikasında. Şu anda devrim muhafızlarıyla ılımlı kanat arasında, ılımlı fraksiyon arasında bir köprü görevi görmektedir Galibaf. Bu çok önemli aktör. Yine aynı şekilde Arakçı'yı da biliyoruz. Arakçı da yine bir ılımlı bir cenahta yer alıyor ama zaman zaman açıklamalarıyla devrim muhafızlarına da göz kırpıyor. Yani İran'daki dengeler açısından Galibaf özellikle çok önemli aktör. Larijani sonrası. Şimdi bunu öngörerek İsrail hem Galibaf'ı ortadan kaldırmayı hem de bu süreci baltalamayı muhtemelen öngördü. Fakat bu gerçekleşmedi. Şimdi
1: Peki
2: burada
1: Hamane'nin cenazesine baktığımızda mesela tek NATO ülkesinden Türkiye hani cenazeye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz düzeyinde katıldık. Hamane'nin cenazesiyle Türkiye katılarak ne mesaj veriyor? Bir de işte Tahran yönetim bunu bir birlik beraberlik fırsatı olarak mı görüyor sizce?
2: şimdi Türkiye'nin zaten rolü İran konusunda, İran dosyasındaki rolü zaten malumumuz. Yani burada Türkiye bir şekilde İran konusunda daha dengeli politika izliyor. Başından itibaren ve doğru olanı yaptı. Kesinlikle, çünkü hem Ukrayna konusunda hem İran konusunda Türk hariciyesi çok önemli bir sınav verdi ve bunu başardı. Burada bir mesele yok. Yani Türkiye orada komşusu bir kere İran. Yani İbrahim Bey. Yani orada bulunması gerçekten önemli bir mesaj. Bu bağlamda Türkiye'nin tutarlı bir politika temizlediğini de ortaya koyuyor. Yani bu çok kıymetli bir şey. Şimdi diğer taraftan baktığımızda tabii Hamane meselesi, evet, bu cenaze töreni bir aslında İran toplumunu konsolide etmeye etmek için bir aslında bir zemin oluşturdu, bir fırsat oluşturdu. Bunu görebiliyoruz. Çünkü çok karşılığı olan, yani Hamane'nin bir karşılığı var İran toplumunda. Bunu savaş sürecinde de gördük. Aslında İran'ın işte içeriden protestolar yoluyla işte rejimin devrilmesini öngören işte İsrail gibi aktörler başaramadılar. Neden başaramadılar? İşte İran toplumu çok hızlı bir şekilde konsolide oldu. Özellikle Hamane'nin öldürülmesinden sonra, yani bir reaksiyon verdi ve burada İran bunu bir fırsat olarak görüyor. Yani bu Hamane'nin genel itibariyle İran toplumundaki karşılığını zaten İran'ın müesses
1: Çünkü
2: nizamına yön veren
1: mücadelenin
2: aktörler
1: psikolojik harp
2: biliyor.
1: boyutu da çok önemli anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle, yani psikolojik harp burada önemli ki zaten biliyorsunuz asimetrik hibrit savaşlar, işte hibrit mücadeleler ya tam da günümüzü yansıtıyor. Yani jeopolitik belirsizliğin olduğu bu ortamda hibrit metotlar ve yöntemler çok önemli. Bu bağlamda düşünebiliriz. Yani İran toplumu şu mesajı veriyor aslında. Kendi içinde bir konsolide olduğunu, pekiştiğini, bir araya geldiğini, İran bayrağı altında bir araya geldiğini
1: Peki.
2: dış dünyaya da böyle mesaj veriyor. Bence esas itibariyle Tel Aviv'e bu mesajı vermiş oluyor.
1: Çok teşekkür ederim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit
2: Rica.
1: Hamzoğlu ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ve devam ediyoruz. Şimdi gündemimizde NATO zirvesi elbette sıcak bir başlık olarak yerini koruyor ve NATO zirvesi güvenlik önlemleri standardında başkentte alınıyor. Kent güvenliği yönetim sistemi devrede ve 6000 kamerayla başkentin sokakları, yolları izleniyor. Peki hangi önlemler alındı? 24 muhabiri Emre Ayaz bizimle paylaşacak.
3: Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi için birçok kez sahadan o güvenlik tedbirlerini aktarmıştık. Şimdi ise kent güvenlik yönetim sistemleri merkezinden de güvenlik kameralarının sahadaki koordinasyonu ile ilgili aktarımı sağlayacağız sizlere. Burası 6000 kamerayla, 6000 personelle kent güvenliğinin yönetildiği merkez. Ve bu 6000 kamerayla NATO Liderler Zirvesi'nde o hassas bölgelerde, kırmızı bölgelerde hem kent güvenliği hem asayiş, bu noktalardan personellerle emniyet ekiplerinin merkezdeki kameraları izlemeleriyle birlikte saha ekiplerinin koordinasyonuyla sağlanacak ve bu noktada NATO Liderler Zirvesi kapsamında birçok tedbir alındı. 4000 kişi Ankara sokaklarından suçlular temizlendi ve 1,5 milyona yakın kimlik kontrolü gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyona yakın da kişi araç kontrol edildi. Emniyet ekipleri de ekranlara yansıyan o güvenlik kameralarının takibini gerçekleştiriyor. Herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde ise saha ekiplerine bildirerek anlık takip, anlık müdahale gerçekleşiyor. Merkezde dikkatli bir takip süreci var. Tabii ki NATO Liderler Zirvesi kapsamında 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bu noktaya gelecek. Başkent Ankara'ya gelecek ve hummalı çalışmalar 3 ay öncesinden başlamıştı. Burada da 6000 kamerayla takip sistemi gerçekleşiyor. Emniyet ekipleri ekranlardan o kameraların gösterdiği noktalarda herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir durum tespit ettiklerinde hemen sahadaki ekiplerle koordinasyon sağlayarak müdahale gerçekleşecek. Sahadaki ekipler kaç kişi diye baktığımızda ise 49 bin emniyet personeli görev yapacak. Yaklaşık 7 bin de jandarma personeli sahada aktif olarak görev yapacak ve bu koordinasyonda o sahadaki ekiplere bildirilerek anlık müdahaleler gerçekleşmiş olacak. 3 hassas bölge var bu konuda tabii ki. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, Liderler Zirvesi'nin olacağı nokta ve Kızılay bölgesi, aynı zamanda liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi de hem hassas bölge olması sebebiyle hem de güvenlik tedbirlerinin alınması sebebiyle dikkatle incelenecek. 6000 kameradan söz ediyoruz. Burası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Merkezi ve bu noktada 6000 kamerayla Ankara'nın, başkentin güvenliği kameralar vasıtasıyla kontrol ediliyor. Birçok noktadan bahsettik. Bazı metro durakları ve Ankara ismi verilen tren hattında da bazı duraklar pas geçilecek ve bu tedbirler kapsamında hassas bölge olması sebebiyle iniş ve binişler olmayacak. Bazı noktalarda o hassas bölgelerde araçların park etmesine izin verilmeyecek. Park edilen araçlar ise o alanlardan çekilecek. Atlı birlikler de görev yapacak NATO Liderler Zirvesi güvenliği kapsamında ve bu 22 kişiden 22 at ve 22 personelden oluşan, emniyet personelinden oluşan birlikse hem caydırıcılık anlamında hem de göğüs kameraları

0: vasıtasıyla güvenliği sağlayacaklar. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde emniyet ekiplerinin Hummalı çalışması NATO Liderler Zirvesi kapsamında hafta boyunca takip edilecek ve emniyet personelleri merkezden sağlanacak o durumları, herhangi bir olumsuzluk olduğundaysa sahadaki ekiplere bildirerek o güvenliği sağlayacak ve anlık olarak bildirecek diyelim. Bu merkezden sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Şimdi NATO zirvesiyle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Bunların tamamı dünyanın neresinde olursa olsun NATO standartlarında alınan güvenlik önlemleri. Bir yanda da işte İsrail gibi bir çılgın devlet var diyebiliriz. İşte İran'daki müzakere heyetini öldürmeye çalışıyor. Müzakere yapan Amerika Birleşik Devletleri İran'ı uyarıyor. Düşünün yani, hani bu tür suikast girişimleri, sabotajlar, dilimizi ısırarak söylüyorum ama her zaman önlem alınması gereken meseleler. Dün işte daha Suriye'de, Şam'da terör saldırısının, bombalı saldırının haberlerini sizlerle paylaşmıştık. O yüzden hani inşallah alnımızın akıyla kazası belası bu zirveyi atlatacağız ve dünya medyası zirvede Türkiye'nin rolünü yazacak diye ümit ediyoruz diyelim be. Geçelim bir başka gündeme. Şimdi havalar çok ısındı, kavurucu sıcaklar var. Sadece biz zorlanmıyoruz. Özellikle hani radyatörlü arabalar da zorlanıyor. Su kaynatma diye bir şey var arabalarda. Yani dik rampalarda, sürekli dur kalklarda. Hararet yükseldiğinde, hele bir de arabanız biraz eskiyse zorlanabiliyorsunuz. Ve hararet yaptığında aracınızda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi radyatörün kapağını o sırada açmaya çalışmak. Çok ölümcül kazalara sebep olabilir. Geçenlerde bir sürücü feci şekilde yanmıştı o radyatörden fışkıran kaynar su sebebiyle. Bu yüzden 24 muhabiri Mehmetcan Çoban uzman konuyla bu meseleyi konuştu. Hani yola çıktığınızda aklınızın bir kenarında kulağınıza küpe olacak bilgileri bizlerle paylaşacak.
2: Yaz geldi, kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Birçok vatandaş kendi aracıyla tatil içinse yola çıkmaya başladı ve yolculuk sırasında en çok görülen arızalardan birincisinde ise tabii ki de hararet sorunu devreye giriyor. Peki bir araç neden hararet yapar? Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşanan bir olayda hararet yapan araca yanlış müdahale eden kişi ağır derecede yanıklarla karşılaştı. Hararet yapan araca nasıl müdahale edilmeli? Konunun detaylarını çok değerli yayın konuğumuz otomotiv uzmanı Yalçın Tonyalı ile konuşacağız. Efendim, bir araç neden hararet yapar? Hararet yapan araca nasıl müdahale edilmeli?
3: Bir aracın hararet yapmasının sebebi aracın soğutma sisteminde bir problem olduğu anlamına gelir. Problem olduğu için hararet yapar. Bu da ne olabilir? Sırasıyla saymak gerekirse soğutma sıvısında bir eksiklik olabilir. Soğutma sıvısını motorda çeviren su pompasında, yani devir daiminde bir problem olabilir. Yine aynı şekilde soğutma sıvısını soğutmaya yarayan radyatör ya da fan tertibatında bir sıkıntı olabilir. Bunlardan birinde ya da birkaçında problem olursa doğal olarak soğutma sistemi sağlıklı çalışmayacağı için motor rejim ısısının üstüne çıkar ve hararet yapar.
2: Peki efendim, hararet yapan araca bir vatandaş, sürücü nasıl müdahale etmeli? Çünkü bu kapak aniden bir basınçla patlıyor ve kaynar su çıkıyor içerisinden.
3: Şimdi şöyle düşünmek lazım. Aslında bir otomobil motorunun soğutma sistemini bir basınçlı kap olarak değerlendirmek lazım. Basınçlı kap şu demek. Motor çalışıp rejim ısısına geldiğinde soğutma suyu sıcaklığı ve soğutma sisteminin içindeki basınç yükselir. Bu basınç yükseldiğinde radyatör kapaklarının şöyle bir özelliği vardır. Belli bir değere kadar tutar. Ondan sonra basınç çok yükselirse tahliye etmeye başlar basıncı. Ama her halükarda kapağın açılmasına kadar olan basınç bile yüksek bir basınç. Yani kısacası sıcak bir motorun radyatör kapağı kesinlikle açılmaz. Açmak için mutlaka soğumasını beklemek gerekir. Zaten bütün radyatör kapaklarının üzerinde de sıcakken açmayın ibaresi gerek İngilizce gerek Türkçe bulunur. Yani dolayısıyla sıcak motorun radyatör kapağını kesinlikle açmıyoruz.
2: Efendim, son olarak da şunu sormak isterim. Uzun yola çıkacak olan vatandaşlar özellikle bu yaz aylarında nelere dikkat etmeli?
3: Şimdi ilk ve en elzem olan soğutma sıvısının miktarı. Genellikle bütün araçlarda soğutma sıvısının genleşme kabı dediğimiz bir kabı olur ve bu kap saydam olur. Dolayısıyla dışarıdan içindeki suyun miktarı gözlemlenebilir. Mutlaka her sürücü yola çıkmadan kaputu kaldırıp yağın seviyesine, soğutma sıvısının seviyesine görsel olarak kontrol edebilir.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi o ufak püf noktalar hayat kurtarıyor diyebiliriz. Araçlar soğumadansa bu kapağın açılmaması gerekiyor. Çünkü eğer bu kapak açılırsa bir basınçla patlıyor ve sürücülerin yüzü yanabiliyor diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
1: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplam

0: nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

Türk süsleme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12 300 ana muharebe tankıyla 2800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika'da

Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 3 Temmuz, 2 saat boyunca akşam haberlerinde birlikte olacağız. Önce birkaç başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Zirvesi'ne katıldı. Önemli mesajları vardı. Hem tarıma yönelik müjdeleri hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye ve bağlı olarak muhalefete yönelik de eleştirileri. Birazdan ekranınızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler bir bakıma bitti bitecek gibi, ama tabii kilit nokta Hürmüz. Hürmüz konusunda bir uzlaşı yok. İran özellikle Hürmüz'den geçecek gemiler için ücret talep ediyor. Umman'ı yanına çekmek istiyor. Umman sıcak bakmıyor. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyi kabul etmiyor. Ne oluyor, ne bitiyor, hepsini aktaracağız. Bir yandan da İran'ın 4 ay önce ölen dini lideri Ayetullah Ali Hamane için 6 günlük bir cenaze merasimi düzenleniyor. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İran'da, oradaki ilk günden yansıyanları da paylaşacağız bugün. Gözümüz kulağımız elbette enflasyon oranlarındaydı. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memurun, emeklilerin maaş zammı ortaya çıktı. Sadece o kadar da değil, başka yansımaları da var bildiğiniz gibi. Hepsini aktaracağız. Başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. 2026 yılının tarımda rekorlar yılı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, terör meselesi tamamen bittiğinde en büyük hasadı tarım ve hayvancılıkta yapacağız dedi.

0: Muhalefetin tarım politikalarını da eleştiren Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne 4 yeni müjdeyi de duyurdu.
1: Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.
2: 2026 tarımda rekorlar yılı olacak. Sadece rekoltede değil, tarıma verilen desteklerde de.
1: Tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik. Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Dağlarımız daha bir şekillenecek. Ovalarımız daha bir bereketlenecek. Yaylalarımız daha bir güzelleşecek.
2: Erdoğan, ana muhalefetin tarım politikalarını da eleştirdi. Birileri gibi şov yapmıyor, iş yapıyoruz dedi.
1: Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz.
2: Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne 4 büyük müjdeyi de ard arda sıraladı.
1: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Küçük baş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyük baş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
0: Evet, tarımın tüm paydaşlarının bir araya geldiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte ana tema verimlilik, kadın ve gençlerin tarımda yer alması, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilirlik oldu. Tarımın geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
3: Bu güç tam 163 yıldır toprağa ömrünü adayan, emekleriyle geleceği yeşerten çiftçimizin yanında.
4: Ziraat Bankası tarım sektörünün tüm paydaşlarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda bir araya getirdi.
5: Biz buraya Ziraat Bankası'nın katkısıyla geldik. Ziraat Bankası bize makine alırken ve ürünümüzü geliştirirken katkıda bulundu.
4: Tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte kamu temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. tarımın sürdürülebilirliği, verimli üretim, finansman imkanları ve sektörün gelişimine yönelik konular tek tek ele alındı.
6: 81 ilden 2500 civarında üreticimiz

0: var, çiftçimiz var. İsmine ekosistem demiştik. Niye ekosistem? Çünkü bütün paydaşları bir araya getirmek istiyorduk. Burada çiftçilerimiz var, üreticilerimiz var, tarımsal sanayi var, akademisyenler var, sigorta sektörü var, bankacılar olarak, finansçılar olarak bizler varız. Tarım Bankanlığı yetkilileri var. Dolayısıyla kooperatifler var. Aslında ekosistem tarımına uygun olacak şekilde yelpazenin bütün unsurları bugün burada. Bugün bütün gün boyunca tarım konuşuluyor. Tarım daha iyi nasıl olabilir konuşuluyor. Birim maliyet yönetimi nasıl olabilir diye konuşuluyor. Tarımda verimlilik nasıl sağlanabilir diye konuşuluyor. Gençlerimiz, kadınlarımız tarımda nasıl yer alsın diye konuşuluyor.
1: Programın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Program kapsamında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da açılış konuşmasını yaptı.
0: Tarım yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Tarım, milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın, güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir.
1: Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Bakan Yumaklı bu sene etkili olan yağışların tarıma getirdiği bereketi anlattı.
2: Son 66 yılın en yağışlı sezonunu yaşadık. Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. Beklentimiz inşallah bu yıl yaklaşık 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimin gerçekleşmesi ki bu tüm zamanların en büyük rekoru olacak inşallah.
1: Bakan Şimşek de gıda üretimini artırmanın hayat pahalılığıyla mücadelede en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.
3: Ülkemizde ortalama bir hane harcamalarının %17'sini gıdaya yapıyor. Aslında en düşük %20'lik dilime giren hanelerimizin gıda harcaması toplam harcamalarının %29'una denk geliyor. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak aynı zamanda hayat pahalılığıyla da mücadele açısından çok kritik bir konu.
1: Teknolojinin tarıma entegrasyonu, üreticilerin finansmana kolay erişimi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi konuşulan en önemli konu başlıkları arasında yer aldı.
0: Türkiye COP31'e başkanlık edecek. COP31 kapsamında iklimlendirme süreçleri konuşuluyor. Bizim buradaki tek amacımız var. O da şu. Buraya gelen herhangi bir üreticimiz, herhangi bir çiftçimiz buradaki seminerlerden, panellerden ya da dışarıdaki iletişimden bir fikir alıp o fikirle gidip kendi mevcut yaptığı işi bir adım ileri götürebiliyorsa ya da normal hayatında herhangi bir şeyi pozitif anlamda değiştirebiliyorsa en büyük kazancımız budur. Biz de tarımda kadınlarımızın ve gençlerimizin hem sürdürülebilirlik açısından hem de kırsal kalkınma açısından yer almasını istiyoruz. Bunun için de kadınlarımıza, gençlerimize kredilendirme süreçlerinde faiz oranından tutun vadeye kadar, öz kaynak oranına kadar, teminat yapısına kadar her konuda aslında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çiftçilerimizin yaş ortalaması ortalama %55-56 seviyesinde, onu daha düşürmeliyiz.
1: Öte yandan özellikle uygun maliyetli yatırım ve işletme kredileri, modern sulama sistemleri, hayvancılık, seracılık ve tarım teknolojilerine yönelik finansman modelleri son yıllarda Ziraat Bankası'nın öne çıkardığı başlıklar arasında bulunuyor.
4: Bizim ürünlerimiz unlu mamirler. Biz Ara Kadınlar Kooperatifiyiz. Amasya Merzifon'dan geliyoruz. Ziraat Bankası'nın destekleri Amasya Gıda olarak aldık.
5: Oluk, Gelinci, Kanımeli Kadın Kooperatifi olarak buradayız. Çok güzel bir kaynaşma olarak gördüm ben burayı. Herkes birbirinden böyle alışveriş yapması, yaptıkları tarımla ilgili birbirlerine bilgi aktarımda bulunması çok güzel bir şey. Yapılan emekleri burada sergilemek ayrı bir güzel zaten.
6: Üreticilere, çiftçilere, genel anlamıyla tüm bu tarımın içinde olan kişilere destekler, yardımlar ne durumdadır?
5: Ziraat Bankası olarak gerekli desteği sağladılar, sağ olsunlar.
1: Günün son bölümünde ise Kadın Eli Değer, Tarım Bereketlenir başlıklı panel düzenlendi. Ziraat Bankası'nın geleneksel hale gelen tarım ekosistemi buluşması yine büyük ilgi gördü.
7: Diyarbakır'ın toprağıyla bütün Türkiye'ye selam olsun, bütün gençler de bu işe başlasın.
8: Eskiden canavar ifadesini iki şey için kullanırdık. Bir enflasyon, diğeri trafik. Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürüyor. Trafikteki canavarın da beli büküldü ama ne yazık ki zaman zaman işte bazı haberler paylaşıyoruz. Tıpkı şimdi olduğu gibi Ankara Niğde otoyolunda bir otobüs kontrolden çıktı. Nerede? Aksaray mevkii yakınlarında. İlk gelen bilgilere göre görüntüler son derece sıcak. 20 yaralı olduğu yönünde bilgi var. Hızlı bir şekilde ambulanslar bölgeye

0: sevk edildi. Polis, ambulans önce zaten bir şeridi trafiğe kapattı. Otobüsün kontrolden çıktığı fakat ne şekilde, neden, hangi sebeple, malum sıcak havaların sıcaklığıyla birlikte trafikte uzun zaman geçirildiği takdirde şoförler de etkilenebiliyor. Acaba hatalı bir sollama ya da hız mı söz konusu, yoksa sıcak da bu gerekçelerden biri mi? Şimdilik bilmiyoruz ama ihtimaller arasında. Hızlı bir şekilde ambulanslar sevk edildi ve yaralılar yakındaki hastanelere yine hızlı bir şekilde götürüldü. Yeni bir detay gelirse paylaşırız ama bir kez daha birkaç cümleyle toparlayalım. Ankara Niğde otoyolunda meydana geldi kaza. Kontrolden çıktığı iddiası var yolcu otobüsünün Aksaray mevkiinde ve 20 kişi yaralandı, hızla hastanelere sevk edildi. Memur ve emeklinin gözü Haziran enflasyonunda 6 aylık enflasyonun netleşmesiyle zam oranları da belirlendi. Yılın ikinci yarısı için emekliler %17,76 zam aldı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 31.526 lira oldu.
1: Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışları için emeklinin ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranındaydı. Memur ve emeklinin beklediği veriler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın 6. ayında enflasyonu %0,99 olarak açıkladı. Haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyon verileri de netleşti. Yılın ilk yarısında enflasyon %16,67 oldu. Bu verinin de belli olmasıyla SGK emeklisi %17,76 zam almış oldu. Sadece emekli değil, memurların da maaşı enflasyonla orantılı artış gösterdi. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı zammı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük emekli memur maaşı da 31.526 lira oldu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak zam teklifi meclise sunuldu. En düşük emekli aylığının sunulan teklif sonunda 23.552 lira olması bekleniyor.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesinin önü açıldı.
2: Sözleşmeli erbaş ve erlerin beklediği haber geldi. 7 yıl hizmet süresini dolduran sözleşmeli erbaş ve erler kamuda istihdam edilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile sözleşmeli er ve erbaşların kamuda işe alımının önü açıldı.
3: 3 son 2 3 dur.
2: Nitelik belgesi olumlu olan ve 7 yıl hizmet süresini dolduran sözleşmeli erbaş ve erler yeni dönemde kamuda istihdam edilebilecek. Adayların sınav şartı haricinde 41 yaşını doldurmamış olması gerekecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, kamuda infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli olarak çalıştırılacak. Ayrıca bu personel gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra en az lise ve denge okullarda özel güvenlik görevlisi olarak da görev yapabilecek.
0: Dünya genelinde hızla artan drone tehdidine karşı etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirilen MK Tolga, hava savunmada oyunu sil baştan kuruyor. Konya'da gerçekleştirilen atışlı test faaliyetini sabit kanatlı kamikaze İHA'lar ve drone'ları çeşitli senaryolarda imha eden Tolga'yı 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet canlı olarak izledi. Tolga büyük beğeni topladı.
4: Tolga'nın geleceği çok açık ve pek çok ülkede bizim bu sistemlerimiz dost ve müttefik ülkelerde ihtiyaçlarını karşılıyor olacak.
5: Askeri ve sivil heyet canlı olarak izledi. Başarılı atışlar sonrası herkes hayran kaldı.
4: Tolga da bu özgüvenle bu kadar çok sayıda ülkenin askeri ve sivil delegasyonları önünde canlı atışlarla bir kez daha rüştünü ispat etti.
5: Makine ve kimya endüstrisinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sisteminin Konya'da gerçekleştirilen atışlı test faaliyetini 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet takip etti. Faaliyet kapsamında gözlemci heyete çeşitli senaryolarda gösterimler gerçekleştirildi. Kamikaze drone, sürü drone saldırısı ve şahit tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda hava tehdit unsurları Tolga ile etkisiz hale getirildi.
4: Askerin normal kendi tüfeğini, normal piyade tüfeğini aynı zamanda birer drone savara döndürmek için buna özel mühimmat geliştirdik. Bunu hem bizim BPT 76'lar için geliştirdik hem de AK-47, daha doğrusu Kaleşnikov diye adlandırılan silahları kullanan ülkelere dönük olarak da geliştirdik. Herhangi bir asker kendine dönük olarak bir drone tehdidi alırsa kendini korumak adına kendisini dronlardan koruyabilme kabiliyetini kazanmış oluyor.
5: Çeşitli senaryolarda görevini başarıyla gerçekleştiren MKE Tolga, heyet tarafından büyük beğeni topladı.
4: Dünyada mühimmat ve silah üretme kabiliyetine sahip pek çok ülke bu anlamda bir takım gayretler içerisinde. Fakat bu çok kolay başarılabilir bir iş değil. O nedenle şu an burada canlı olarak izledikleri bu başarılı atışları çok kısa sürede, yani 1-2 salvoyla hedeflerin aşağı düşüşüne tanık olmalar onlar da çok etkiledi.
5: MKE Tolga 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleriyle farklı kalibrelerde geliştirilen anti-drone mühimmatları, gökbörü ISA radarı, elektro-optik sensörler, soft kill jammer sistemiyle çok katmanlı bir savunma mimarisi oluşturuyor.

0: Nasıl oluyor da oluyor diye hep sorarız ya bazı meselelerde. İtalya'nın 140 yıllık havacılık şirketi Piaggio Aerospace çok zor zamanlardan geçiyordu. 7 yıldır kayyum yönetimindeydi ve geleceği de karanlık görünüyordu. Sonra devreye Bayraktar ailesi girdi. Baykar bu dev şirketi satın aldı. Ardından da bir yılda ayağa kaldırmayı başardı. Peki bu nasıl oldu? Aslında tüm mesele zihniyet devriminde gizli.
1: Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.
2: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar daha o gün kafasına koymuştu bir dünya devi olmayı ve bu yolda nice zorlukları aştı. FETÖ'nün engelleme çabaları, yoluna takoz olan zihniyete rağmen inandığı yoldan geri adım atmadı.
3: Savunma sanayindeki yetkili bir bürokrat bana hiç unutmam. Projemizi sunduğumuzda, evladım akıllı çocuklarsınız, iyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi ama bakın yabancılar almış başını gitmiş, onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, en iyisi onlarla biz aramızda köprü olun, tercümanlığımızı yapın yeter, daha da fazla zorlamayın demişti.
2: Baykar Türkiye'deki başarısını İtalya'ya taşıdı. İtalya'nın 140 yıllık havacılık şirketi Piaggio Aerospace çok zor zamanlardan geçiyordu. Kepenk indirmesine ramak kala Baykar bu dev şirketi satın aldı ve ardından bir zihniyet devrimi yapıldı. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, verdiğimiz sözleri tuttuk dedi. Bir yılda kat edilen mesafeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Taahhütlerimizin çok ötesinde yatırım yaptık. Korumayı taahhüt ettiğimiz her işi koruduk ve bu 140 yıllık şirkete yeni bir endüstriyel plan, yeni bir kimlik ve yeni bir gelecek verdik. Piaggio Aerospace'in en iyi günleri hala önümüzde diye not düştü. Şirketten yapılan açıklamada bir yıl sonra Baykar'ın Piaggio'yu yeniden karlılığa taşıyacak bir yola soktuğu belirtildi. Açıklamada şirket operasyonel sürekliliği sağladı, iş gücünü korudu, yeni bir endüstriyel planı onayladı ve ürünleriyle markasını kapsayan kapsamlı bir yeniden canlandırma sürecini başlattı. Tüm bunlar satın alma sırasında verilen taahhütleri şimdiden aşan hissedar yatırımlarıyla desteklendi ifadesine yer verildi. İşten çıkarma olmadı gibi istihdam artışına gidildi.
4: Bu önemli bir parça. Takoz aslında işini çok iyi yapıyor. Uçağın

0: önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor.
1: İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkla tarih de yazamazsın.
2: Peki tüm bunlar nasıl oldu? Açık söylemek gerekirse mesele sadece finansal güçle ilgili değil.

0: dünya çapında rekabet yeteneğinde önemli mesafe alındı. Zira Selçuk Bayraktar şirketindekileri iş arkadaşı değil, yol arkadaşı olarak görüyor. Günü değil, geleceği planlayarak çalışıyor. İnsansız jet Kızıl Elma'nın İtalya'da pilotlu uçakla yaptığı eşgüdümlü uçuş işte bu vizyonun bir parçası.
1: Dünyada bunu başaran ilk ülke Türkiye oldu.
0: Bayraktar'ın NATO Parlamenterler Asamblesi heyetine verdiği briefingde söyledikleri ise geleceğe dair önemli bir perspektif sunuyor. Zira günü kurtarmaya çalışanlar yerinde sayarken geleceği planlayıp adım atanlar araya açıyor.
2: It's extremely hard, as I said.
3: Uzun zaman alacak ama bir savaşta kapasiteler gösterildiğinde gelecek. Ve gelecek de biz bu konuda öncüyüz. Muhtemelen dünyaya bunu biz göstereceğiz.
0: Tüm bunlar bir zihniyet devrimiyle oldu ve o zihniyet devrimini gerçekleştiren de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta kendisiydi. Zira Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, Teknofest kuşağı mücadelesi beraberinde büyük başarıları getirdi.
4: Sizler bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizlere inanıyoruz. Biz sizleri seviyoruz. Sizler, gençler, daha 21 yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarısınız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de icat çıkarma, ne işimiz var, sen bırak bu işleri tercümanlık yap diyen zihniyete karşı da çarpışa çarpışa yol yürüdü. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
5: Genç kardeşlerim, umudumuz sizlersiniz. Sizi basma kalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.

28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Törenler Tahran'dan başladı. Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'e uzanacak. Tahran yönetimi olası güvenlik risklerine karşı en üst düzey önlemleri aldı. Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İran'da. Ali Hamaney, İran'ı 37 yıl boyunca yönetmişti. Savaşın ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülmüştü. Hamaney için cenaze töreni Tahran'da başladı. Savaş şartları ve müzakereler nedeniyle cenaze töreni ertelenmişti. Naaşı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'ne götürüldü. İlk törenler Tahran'da düzenleniyor. Ana cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı'ndan Özgürlük Meydanı'na uzanan yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek. Ardından cenaze Kum'a götürülecek. Daha sonra Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde dini törenler yapılacak. Hamaney son olarak 9 Temmuz'da doğduğu şehir Meşhed'de İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. Cenaze töreni sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor. Şehirlere giriş çıkışlar sıkı denetime alındı. Hava trafiğinde de kısıtlamalar uygulanması bekleniyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tansiyonu tırmandırdı. İran'a karşı yeni saldırı planı hazırlanması talimatı verdiklerini belirtti. Müşteba Hamaney'in de hedeflerinde olduğunu söyledi. İran ordusu cenaze törenleri esnasında olası bir saldırıya sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Müşteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle babasının cenaze törenine katılmasına izin verilmediği açıklandı. Törenler için yoğun bir diplomatik trafik de yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen Musalla Camii'ndeki törene katıldı. Yılmaz, İranlı üst düzey yetkililerle tek tek sohbet ederek taziyelerini iletti. Yılmaz ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya geldi. İkili ilişkiler ele alındı. Törenlerde ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin ve Hindistan'dan gelen üst düzey heyetler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze töreni için gittiği Tahran'da açıklamalarda bulundu. Yılmaz, müzakere sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin önemine dikkati çekti. İsrail'in provokasyon

0: larına karşı da uyarılarda bulundu.
1: Biliyorsunuz bir mutabakat zaptı imzalandı İran ve ABD arasında. Biz de Türkiye olarak bundan büyük memnuniyet duyduk. Savaşın başlamaması için öncelikle çok büyük gayret etti Türkiye. Ama maalesef savaş başladı. Başladıktan sonra da bir an önce sona ermesi için yine Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü diplomatik imkanımızı seferber ettik. Kardeş Pakistan ve Katar'ın bu konudaki çabalarına da elimizden gelen en yüksek desteği verdik. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Bu bölgedeki tüm toplumların istikrar içinde, refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Lübnan'da yaşananları görüyoruz. Dolayısıyla bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor. Bu yönde gayretlerimizi sürdürüyoruz. İsrail'in güvenliğim için yapıyorum dediği hadiseler güvenlikle ilgili değil, bir yayılmacı politika ve bu bütün bölgenin istikrarını tehlikeye atıyor. Bir diğer taraftan şunu da altını çizmemiz lazım. Türkiye ve İran bölgede çok kadim iki devlet, devlet geleneği güçlü iki ülke. Dolayısıyla bu iki ülkenin her alanda, siyasi alanda, kültürel alanda, ekonomik alanda daha yakın işbirliği yapması tüm bölgenin refahını ve istikrarına katkıda bulunacak bir husus. Çünkü şunu da biliyoruz, bu bölge üzerinde oyun oynayan dış güçler mezhep farklılıkları, etnik farklılıklar üzerinden çatışmalar oluşturup bu bölgenin kaynaklarını sömürme gayreti içindeler. Buna karşı bizim yapmamız gereken bu farklılıklara saygı duyarak ortak noktalarımızı ön plana çıkarmak, ilişkilerimizi geliştirmek, güçlendirmek ve bu tuzaklara, bu çatışmalara düşmeden bölge halklarının, milletlerinin, devletlerinin refahını yükseltmek.
0: Mustafa Hamaney babasının cenaze merasimine katılmadı, güvenlik gerekçesiyle katılamıyor. Ama Tahran'da Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde aylardır ortada görünmeyen önemli bir üst düzey isim de kameraların karşısına çıktı. O isim 1 Mart'tan bu yana devrim muhafızları komutanı olarak görev yapan General Ahmet Vahidi'ydi. General Vahidi'nin görüntüleri devlet medyası tarafından yayınlandı. Aylardır ilk kez görüntülenen komutan Ali Hamaney'e saygılarını sundu. Kalbimizde, ruhumuzda ve her zerremizde yaşayacaktır dedi. Uzmanlara göre Ahmet Vahidi hem savaş sırasında hem müzakere döneminde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sert ve kararlı duruşunu formüle eden en önemli isimlerden biri. En son 8 Şubat'ta yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarından haftalar önce kamuoyu karşısında görülmüştü. O sırada devrim muhafızlarının komutan yardımcısıydı. Asıl komutan Muhammed Bakbur saldırılarda hayatını kaybetmişti. Ahmet Vahidi, İran'ın yeni dini lideri Mustafa Hamaney ile doğrudan temas kuran çok az kişiden biri olarak biliniyor. Orta Doğu'nun en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı için dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. Bir plan gündemde. İran ve Umman'ın Boğaz'ın yönetimi ve gelir paylaşımına dair yeni bir model önerdiği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri ise uluslararası deniz hukukunu hatırlatarak geçiş ücreti fikrine karşı çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın statüsü yeniden masada. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin yeni bir teklif hazırlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu öne sürüldü. İddiaya göre plan, Boğaz'ın idari yönetiminde iki ülkenin birlikte görev almasını ve gemilerden gönüllülük esasına dayalı bakım katkısı toplanmasını öngörüyor. Geçen ay imzalanan mutabakatla Hürmüz'den 60 günlük serbest geçiş sağlanmıştı. Umman yönetimi zorunlu geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıkıyor ancak İran bu konuda ısrarcı. Amerika Birleşik Devletleri ise plana tamamen karşı. Beyaz Saray, Başkan Trump'ın uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın herhangi bir ücret talep etmesine karşı olduğunu vurguladı. İran ordusundan da tehditler sürüyor. Onaylanmış rotaları kullanmayan petrol tankerlerine güçlü bir karşılık verileceği yinelendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance olası bir saldırıya sert yanıt vereceklerini belirtti. Vance, tüm kozlar bizim elimizde. Anlaşamazsak bile İran'ın ordusu ve nükleer programı hali hazırda imha edilmiş durumda dedi. Müzakerelerse devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran 18 Temmuz'da yeni bir görüşme turu için tekrar bir araya gelecek. Görüşmeler öncesi İran Tarım Bakanı Kızılca imzalanan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak fonlarla sağlık, kalite ve fiyat şartlarının uyması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım ürünü ithal edebileceklerini belirtti. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Bahreyn'de bölge ülkeleriyle düzenlediği askeri toplantıyı Washington'un istikrarsızlaştırıcı politikalarını perdeleme çabası olarak nitelendirerek kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da İran'da görüşmelere ilişkin yeni açıklamalar var. Trump, sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO harcamalarını da eleştirdi. Trump, CNBC kanalına mülakat verdi, İran'da görüşmeleri değerlendirdi, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, müzakere ediyoruz, sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler diye konuştu. Trump, İran'da rejim değişikliği hedeflediklerini de söyledi. Asıl hedefinin nükleer olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler dedi. Trump, İran'ın askeri kapasitesine de darbe vurduklarını söyledi. İran'ın çok az füzesi kaldığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, geçen hafta İran'a çok güçlü 3 saldırı düzenlediklerini de hatırlattı. Trump, sosyal medya uygulamasından da paylaşım yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren bir görsel paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO harcamalarını eleştirdi Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değiller ifadesine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin dikkati çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan basınına göre Washington yönetimi, İsrail'in İranlı üst düzey isimlere yönelik olası suikast planlarının müzakere sürecini sabote edebileceği endişesiyle Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardı.
2: Soykırımcı İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmasından rahatsız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik ek saldırılar düzenlemeyi ikna edemedi. Şimdi de süreci baltalamaya çalışıyor. Amerikan basını ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı yollarla İran'ı olası suikastlara yönelik uyardığını iddia etti. The New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığını tespit etti. Washington bu pragmatist isimlerin öldürülmesinin, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve savaşın sona ermesini hedefleyen barış sürecini tamamen sabote edeceğinden endişe duydu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki aracıları üzerinden Tahran yönetimine İsrail'in niyetlerine karşı dikkatli olmaları yönünde gizli bir mesaj iletti. Suikast planının en kritik anlarından birinin 12 Nisan'da havada yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre İran Meclis Başkanı Kalibaf, İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesine dönerken İsrail'in hedefi haline geldi. Irak üzerinden İran hava sahasına sızan iki İsrail savaş uçağının radarda tespit edilmesi üzerine İran güvenlik birimleri Kalibaf'ın uçağını acil olarak uyardı. Rota değiştiren uçak Meşhed kentine zorunlu iniş yaptı. Heyet Tahran'a karayoluyla dönerek olası bir faciadan son anda kurtuldu. Bu kriz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki stratejik ayrılığı da bir kez daha gözler önüne serdi. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefini paylaşan iki müttefikin yolları Washington'un diplomasiye yönelmesiyle ayrıldı. Sürece dahil olan Pakistan'ın Arakçı veya Kalibaf öldürülürse müzakere edecek kimse kalmaz uyarısını Washington'a ilettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'e bu isimleri meşru hedef listesinden çıkarması için sert baskı yaptığı belirtildi. Analistlere göre bu durum, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış sürecini baltalama konusundaki ısrarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv üzerindeki sınırlı etkisini açıkça ortaya koyuyor.
0: Venezuela, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. 24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremde can kaybı 2595'e yükseldi. La Guaira eyaletinde çok katlı binaların saniyeler içinde yerle bir olduğu dehşet anları kameralara yansıdı. Evsiz kalan binlerce depremzede stadyumlarda kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.
2: Şiddetli sarsıntı yaşandığı dev bina saniyeler içinde yerle bir oldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremin vurduğu Venezuela'dan. Depremlerden en ağır hasarı La Guaira eyaleti aldı. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çok katlı büyük bir bina saniyeler içinde yıkıldı. Etrafı devasa bir toz bulutu kapladı. Öte yandan bilanço da yükseliyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Aileler çaresizce enkazların başında bekliyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise başkentte basın toplantısı düzenledi. Devletin tüm imkanlarıyla ilk saatlerden itibaren sahada olduğunu vurguladı. Arama kurtarma çalışmalarına geç müdahale edildiği yönündeki eleştirileri yalanladı.
3: Böyle acı bir dönemde bu iddiaları ortaya atmak sefilliktir, vicdansızlıktır. Siyasi hiçbir mülahaza gözetmeden kapılarımız uluslararası yardıma açık.
2: Rodriguez felaket ardından 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekibinin sahaya indiğini belirtti. 6000'den fazla kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını vurguladı. Evsiz kalan yaklaşık 13.000 kişiye ise yıl sonuna kadar yeni konut sözü verildiğini açıkladı. Binlerce afetse de depremde evlerini kaybetti. Evsiz kalanlar Cesar Neves Stadyumu ve eski beyzbol stadyumunda kurulan geçici çadır kentlere sığındı. Güvenlik güçleri de bölgede 24 saat nöbet tutuyor. Kamplarda Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları insani yardım dağıtıyor. Gönüllüler de çocuklara deprem psikolojisini unutturmak için etkinlikler düzenliyor. Enkaz başlarında umutlu bekleyiş sürerken afetzedeler beton yığınlarının ağırlığı nedeniyle ekiplerin yetersiz kaldığını ve hala çıkarılamayan çok sayıda cansız beden olduğunu ifade ediyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ölüdeniz adlı gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Göktaş, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Göktaş, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaretle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından Göktaş cezaevine gönderildi. Göktaş'ın ifadesinde gösteride kullandığı sözlerin mizah amacı taşıdığını savunduğu öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç ise önümüzdeki günlerde devam edecek. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı sıkça geçen CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para tespit edildiği belirtildi.
4: Haksızlıklarla, hukuksuzluklarla geçen tam 400 gün.
5: CHP milletvekili Veli Ağbaba, son zamanlarda yürütülen rüşvet soruşturmalarında adı sıkça geçiyor. Şüphelilerin hesaplarına yönelik MASAK incelemesinde hep onun adı öne çıktı. Şimdi de yeğeni gözaltına alındı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Son gözaltı Veli Ağbaba'nın çevresinde en dikkat çeken durum oldu. Zira fuhuş soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan iş insanı Turgut Koç'un ifadesinde Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisinden para talep ettiği iddiaları yer alıyordu. Turgut Koç'tan sonra gözaltına alınan Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın telefonunda yapılan incelemede de Veli Ağbaba ile aralarında para alışverişi konusunda çok sayıda yazışma tespit edilmişti. Ancak iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın hesapları üzerinden de Veli Ağbaba'ya gönderilen çok sayıda rüşvet parası olduğu belirtildi. İddiaları destekler nitelikteki MASAK raporları kamuoyuna yansıdı. MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan Akyılmaz, hesabına giren kaynağı belirsiz parayı Malatya'daki depremzedelere burs bahanesiyle aklamaya çalıştı. Ancak dosyadaki bazı isimlerin rüşveti itiraf etmesi kirli çarkı da ortaya koydu. Veli Ağbaba'nın gözaltına alınan yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın hesaplarına da kaynağı belirsiz yüklü miktarda para aktarıldığı belirtiliyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının ucu Ankara'ya kadar uzandı. CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Göksal gözaltına alındı.
2: CHP'de skandallar bitmiyor. Bir yanda yolsuzluk, diğer yanda fuhuş. Ana muhalefete bir şok daha geldi. Çankaya Belediye Başkanı'nın eski özel kalemi ve yakın arkadaşı fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleştirildi. O soruşturmanın bir kolu Ankara'ya kadar uzandı. Yapılan incelemede soruşturma CHP'li Çankaya Belediyesi'nin kapısına dayandı. Soruşturmada elde edilen bulgular Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ı işaret etti. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Köksal, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmaların derinleştirileceğinin altı çizildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İsfalt'ın yaşadığı kriz ve üretim yetersizliğinin ardından Arnavutköy Belediyesi önemli bir yatırımı hayata geçirdi. İlçenin asfalt ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacak Arfalt Asfalt, Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi hizmete açılırken belediyenin öz malı 85 iş makinesi ve hizmet aracı da envantere kazandırıldı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İsfalt iflas etti. AK Partili Arnavutköy Belediyesi kendi çözümünü üretti. Saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip asfalt tesisi hizmete girerken belediye filosuna 85 yeni araç da eklendi. Arnavutköy Belediyesi yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak asfaltı artık kendi üretmeye hazırlanıyor. 15 bin metrekarelik alanda kurulan Arfalt Asfalt, Bitum ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sadece asfalt değil, asfalt emülsiyonu, modifiye bitum, likit membran, yalıtım ürünleri ve paketlenmiş soğuk asfalt da aynı tesiste üretilecek.
4: Saatte 400 ton asfalt üretimine sahip olacağız. Gün içerisinde 8000 ton asfalt üretmiş olacağız. Kendi imkanlarımızla üreterek hem maliyetimizi düşürecek hem de hizmetlerimizi çok daha hızlı hayata geçireceğiz.
3: Törende konuşan AK Partili İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük İBB'ye sert eleştirilerde bulundu.
5: Arnavutköy Belediyesi bir tarafta koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hizmet mukayesesi ve kıyaslaması yapsak küçücük bütçeyle Arnavutköy Belediyesi devlet bütçesiyle 14 bakanlıktan Büyükşehir Belediyesi bütçesine yapılan hizmetten daha fazlasını kendi ilçesine kazandırmıştır.
6: Kötü komşu insanı mal sahibi.

0: yapıyor. Siz vatandaşınızı bir yerden bir yere götürecek bir aracı vermezseniz o zaman ilçe belediyesi de üzerine düşen sorumluluğu yapmaya çalışıyor. Siz yollarınızı delik deşik bırakırsanız, hiçbir yatırım yapmazsanız, hiçbir yere, bakın ne metro, ne yol, ne asfalt, hiçbir şey. Yani vatandaşın ulaşımını sağlayacak hiçbir şey yapmazsanız, o zaman da işte ilçe belediyesi her şeyi daha ucuza yapmak için, vatandaşa yapılan yatırımı daha kolay yapabilmek için, daha elverişli ve işlevsel hale getirmek için asfalt üretim tesisi açıyor.
1: Üretilen asfalt öncelikle Arnavutköy'deki yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak. İhtiyaç duyulması halinde çevre ilçeleri asfalt ihtiyacına da destek sağlanacak. Törende belediyenin öz malı olarak envantere kazandırılan 85 iş makinesi ve hizmet aracı da tanıtıldı. Yeni araçlarla birlikte altyapı, üst yapı, yol bakım ve saha çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Liderler Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediğimizi belirtti. Kısa bir ara, akşam haberlerine devam edeceğiz.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
9: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Küresel savunma ekosisteminin de kalbi Ankara'da atacak 7-8 Temmuz tarihlerinde. Başkentte düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında dünyanın dev savunma şirketleri Ankara'da buluşacak. Milyar dolarlık anlaşmalar imzalanacak. Zirve öncesi hazırlık ve yansımaları da paylaşacağız. NATO zirvesi nedeniyle dünyanın gözü kulağı Türkiye'ye çevrildi. İsrail basınında dünya neden Türkiye'nin peşinde diye soruluyor. Hem Tel Aviv hem Atina'da yaşanan o endişenin detaylarını da aktaracağız. Uluslararası bir dolandırıcılık çetesine İstanbul'da darbe indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek dev operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Çekya adli makamlarından gelen detaylı bilgilerle yürüyen soruşturmada suç ağı nasıl çökertildi anlatacağız. Türkiye depozito yönetim sistemi kapsamında kurulan cihazları sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı. Yıllık hedef ne? Ekonomiye ne kadarlık bir katkı sunacak? Ona da bakacağız. Direksiyon başında yeni kurallar yürürlüğe girdi. Araç içindeki ekranlardan ses sistemlerine kadar birçok konuda yeni düzenleme yapıldı. Amaç ne? Peki nedir bu değişiklikler? Detaylandıracağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Sadece NATO'nun değil, küresel savunma ekosisteminin de kalbi Ankara'da atacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde başkente düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında dünyanın dev savunma şirketleri Ankara'da bir araya gelecek. Milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacağı görüşmelerde Türk savunma sanayi diye kabiliyetlerini uluslararası arenada sergileyecek.
1: NATO zirvesinde savunmanın kalbi Ankara'da atacak. Dünyanın dev savunma şirketleri ve ülkelerle anlaşmalar yolda. Küresel savunma firmaları başkentte bir araya gelecek. 7 Temmuz'da NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri ve firma temsilcileri TUSAŞ tesislerinde Türk savunma

0: Savunma sanayi ürünlerini inceleyecek. Kaan'ın da üretildiği fabrikada tüm milli hava araçları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ata Kongrezyum'da küresel savunma şirketleri forumda buluşacak. Saab ve Airbus gibi sektör liderleri Türk şirketleriyle temas kuracak. Zirve ve forum milyar dolarlık imzalara ev sahipliği yapacak. NATO ile küresel savunma şirketleri arasında yeni sözleşmeler ve mutabakat muhtıraları imzalanacak. Saab'ın yeni AVAX uçakları ve Northrop Grumman'ın istihbarat gözetleme uçakları için resmi imzalar atılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte daha önce Ankara ziyaretinde Aselsan tesislerini ziyaret etmişti. İttifakın üst düzey temsilcilerinin Ankara'da milli projelerin hayat bulduğu tesisleri tekrar gezmesi ve gelecek teknolojileri hakkında bilgi alması da bekleniyor. Yani başkent NATO zirvesi kapsamında küresel savunma diplomasisinin de merkezi haline gelecek.
1: Başkent'te NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkartıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü 4 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaştı. Buna göre halka açık yerlerde yapılan kimlik kontrollerinde 4000'den fazla suçlu sokaklardan temizlendi.
2: NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte 3 ay boyunca adım adım denetim yapıldı. 4000'den fazla suçlu sokaklardan temizlendi. Denetimler Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti. Polis ekipleri 3 ay boyunca sahada titiz çalışmalar yürüttü. Hedefte suçlular vardı. Yürütülen çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar didik didik arandı. Denetimlerde 1,5 milyondan fazla kimlik kontrolü gerçekleştirildi. 930 bine yakın şüpheli araç durduruldu.
3: Araçtaki şahıslar hem de aracın içi.
2: Yapılan incelemelerde suçlular bir bir yakayı ele verdi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4000'den fazla şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara Emniyetinden yapılan açıklamada denetimlerin önümüzdeki günlerde de artan bir tempoyla devam edeceğinin altı çizildi.
1: Efendim tarihi NATO Ankara zirvesine sayılı günler kala dünyanın gözü kulağı elbette Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Özellikle ama Atina ve Tel Aviv çok yakından takip ediyor. Bir analiz haber yayınlandı. Nerede? Özellikle Tel Aviv'de diyorlar ki yani Türkiye'nin bu kadar ön plana çıkması, dünya neden Türkiye'nin bu kadar peşinde? İşte bu bir analiz. Aslında bu soru soruluyor. Ülkelerde de soruluyor ve basın da bu soruyu gündeme taşıyor ve aslına bakarsanız bir cevap arıyor. Hem Tel Aviv hem Atina F-35 konusunda bir panik içerisinde. Türkiye'ye F-35 verilmesi ya da uçak motoru verilmesi konusunda acaba böyle olursa ne olur diye bir fikir jimnastiği ama endişeli bir jimnastik yapıyorlar. Türkiye'nin dış politikada atmış olduğu bu dev adımlar ve güçlü savunma sanayi iki ülkenin çok yakın merceğinde.
4: Türkiye'nin jeopolitik ağırlığı artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile yakınlaşması Atina ve Tel Aviv'i endişelendiriyor. Atina özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik F-35 satışına karşı çıkıyor. Bunun için de lobi çalışmalarını hızlandırdılar. Yunan basını ise Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı sıradan bir prosedür açıklamasını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışına olumsuz baktığını iddia ederek kendini rahatlatmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Hellas Journal'la Sky TV'ye yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye yönelik yasal kısıtlamaların yürürlükte olduğuna işaret etti. Bu konuda kamuoyuyla paylaşılacak yeni bir gelişme bulunmadığını kaydetti. Yunan basını ise bu gelişmeyi bir zafer edasıyla paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 konusunda Türkiye'ye karşı tutumunun değişmediğini iddia etti. Oysa Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'ye F-35 satılmayacağına ilişkin doğrudan bir ifadeye yer verilmedi. İsrail basınında da endişe hakim. İsrail'in köklü gazetelerinden Globus, Trump yönetiminin Türkiye'yi F-35 programına yeni

neden dahil etmek için formüller aradığını belirtti. Bu durumun gerçekleşmesi halinde bölgesel askeri üstünlüğün tamamen Ankara'ya geçeceğini ve İsrail'in zayıflayacağını yazdı. Bir diğer sıcak başlıksa Washington'un devreye soktuğu alternatif plan. Analize göre Amerikan yönetimi Kongre'deki olası pürüzlere karşı B planı olarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satmayı planlıyor. Bu motorların tamamen yerli TF-35000 motoru hazır olana kadar Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacağı ve gökyüzündeki Türk gücünü pekiştireceği vurgulanıyor. Türkiye, savunma sanayinde yükselen bir güç. Pek çok ülkeyle de ilişkilerini geliştiriyor. İsrail gazetesi de, dünya neden Türkiye'nin peşinde sorusuna cevap aradı. Gazete, Türkiye Kanada yakınlaşmasına dikkat çekti. Kanada yönetimi, Ankara'ya doğal uranyumla çalışan CANDU tipi reaktörler ve uzun vadeli uranyum tedariki sunarak nükleer işbirliği kapısını araladı. Tüm bu gelişmelerin ortasında Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallı, Türkiye'yi güvenlik, enerji ve göçte Avrupa'nın kilit ortağı ilan etmesi, NATO zirvesi öncesinde dünya neden Türkiye'nin peşinde sorusunun en net cevabı oldu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği var. Malum önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşecek. Öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Geride bıraktığımız dakikalarda paylaşmıştık. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yarın da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geliyor. Konuya dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir ifadesi kullanılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı NATO 3.0 Türkiye raporunu paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan raporda dikkati çeken ifadeler var. Dünyanın hibrit tehditler döneminde çoklu kriz ortamına sürüklendiği belirtildi. Sürdürülebilir güvenlik anlayışının önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin NATO içinde nasıl örnek üye ülke haline geldiği anlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, külfet paylaşımı için yeni düzenleme ihtiyacına atıf yapıldı.

0: NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Türk ve dünya medyası, düşünce kuruluşları kritik zirveye dair değerlendirmeler yapıyor. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da bir NATO 2026 raporu hazırlandı.
1: Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm, her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması, uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından yazılan raporun tam adı Ankara Zirvesi NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye. Yeni güvenlik tehditleri üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Değişen güvenlik anlayışına dikkat çekilen raporda sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.
1: Güvenlik anlayışında caydırıcılık kadar dayanıklılığı, askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliğini, teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesini belirleyici hale getirmektedir. Güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkarak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüşmüştür.
0: MIT'in NATO 3.0 raporunda hibrit tehditlerdeki artışa yönelik de yeni stratejiler geliştirilmesi gerekiyor.

0: gerektiği vurgulandı.
1: Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta, ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlikle toplumsal dayanıklılığın, ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağı ise belirsizdir.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve gücüne de değinildi. Türkiye'nin NATO içindeki örnek üyelerden biri olduğu belirtildi.
1: Türkiye, NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özerkliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme, Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir.

0: MİT raporunda ayrıca Türkiye'nin NATO misyonlarındaki operasyonel tecrübesi ve kendi sınır çevresinde edindiği çok katmanlı güvenlik birikimi ittifak açısından ayrı bir stratejik değer taşımaktadır ifadesine yer verildi.
1: Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: MİT'in raporundaki NATO-Türkiye değerlendirmesi bölümü de birçok açıdan ufuk açıcı satırlar içeriyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi, güvenlik üretiminin askeri boyutunu tamamlamaktadır. Farklı bölgesel aktörlerle eş zamanlı iletişim kanallarını sürdürebilmesi, kriz alanlarında arabuluculuk ve dengeleme rolü üstlenebilmesi, terörsüz Türkiye süreci gibi siyasi girişimlerin önemine atıf yapılıyor.
2: Eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin sadece Türkiye açısından değil, müttefik ülkeler açısından da çok kritik olduğu vurgulanıyor. NATO'daki külfet paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa İş Bölümünün yeniden tanımlanması ve inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.
3: İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımda 1000. gün geride kaldı. Birleşmiş Milletler'in tam bir cehennem olarak tanımladığı bölgede can kaybı 73 bini aşarken kurbanların yarıdan fazlasını çocuklar oluşturdu. İsrail ordusu bir Filistinli'ye yönelik demir çubukla yapılan işkenceyi kabul etti. Batı Şeria'da ise sivil Yahudi işgalciler terör estiriyor, hem dünyadan hem Tel Aviv sokaklarından Netanyahu hükümetine öfke yağıyor.
0: İsrail'in 7 Ekim'de Gazze şeridine başlattığı amansız saldırılarda 1000 gün geride kaldı. Geçen sürede 2.4 milyondan fazla Filistinli doğrudan hedef alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. 9.500'den fazla kişi de hala enkaz altında. Bölgede yıkımın boyutu da korkunç. Konutların %92'si yerle bir oldu. 15 hayati sektördeki maddi zarar 80 milyar doları buldu. Ancak İsrail durmuyor. Ateşkese rağmen hala hemen hemen her gün Gazze'ye saldırılar düzenliyor. Nuseyrat mülteci kampını yine İHA'yla hedef aldılar. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Birleşmiş Milletler raporlarıyla da tescillenen vahşetin en büyük mağdurları ise çocuklar oldu. Bugüne kadar 21.500'den fazla çocuk katledildi. Bu çocuklardan 520'si bu savaş sürecinde doğup yine bu savaşta can verdi. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralitar, Gazze'deki durumu hayat,

0: Cehennem gibi sözleriyle özetledi.
1: Gazze'de altyapıda büyük bir yıkım yaşandı. Elektrik yok, sanitasyon yok. Birçok insan zorla yer değiştirmeye maruz kalıyor. Ve birçoğu Gazze'nin güneyine kaçmak zorunda kalıyor. Refah'ta sağlıksız koşullarda devasa mülteci kampları var. Yani durum çok vahim. Çocuklar özellikle hedef alınıyor. Gazze'de kimse güvende değil. İnsansız hava araçları özellikle çocukları hedef alıyor.
0: Birleşmiş Milletler yetkilisi açlık ve kıtlığında bir silah olarak kullanıldığını vurguladı. Hastanelerin de vurulmasıyla sağlık sistemi çökerken, Şifa Hastanesi Müdürü ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinden binlerce hastanın ölümle burun buruna olduğunu açıkladı.
2: Bu savaş uzun yıllardır tedavi ve rehabilitasyon gerektiren on binlerce yaralı bıraktı.
0: Sahada bu insanlık dramı yaşanırken İsrail cephesinden kan donduran bir itiraf geldi. İsrail ordusu sosyal medyada infial yaratan Filistinli bir esirin gözleri bağlı, elleri kelepçeli şekilde yatağa bağlanıp sırtına demir çubuk monte edildiği işkence fotoğrafının gerçek olduğunu doğruladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Batı Şeria'da da Yahudi işgalcilerin terörü kameralara yansıdı. Sivil işgalciler içinde Filistinli bir ailenin bulunduğu evi ateşe verdi. İsrail hükümeti ayrıca Doğu Kudüs'ü izole etme planı kapsamında 13 yeni yasa dışı işgal yerinin inşasına onay verdi. İsrail'in bu zulmüne tepkiler de büyüyor. Soykırımın birinci gününde Fransa'nın başkenti Paris'te sessiz yürüyüş düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Raşide Tlaib, Amerikan hükümetine İsrail'e acil silah ambargosu uygulama çağrısı yaptı. En büyük tepkilerden biri ise İsrail'in kalbinden Tel Aviv'den geldi. İsrail'de ise hükümete tepkiler var. Binlerce İsrailli Tel Aviv'de bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasını reddeden Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetine protesto ederek resmi soruşturma başlatılmasını talep etti. Lübnan'ın güneyinde de İsrail saldırılara bitmek bilmiyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye'de çok sayıda bölgeyi vurduğu bir hastanenin çevresini hedef aldı. Öte yandan İsrail bölgedeki en seçkin kara unsurlarından biri olan Givati Tugay'ını geri çektiğini açıkladı, ancak bunun kısıtlı bir çekilme olduğu belirtiliyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalıyor. Savaş uçakları Nebatiye'deki çok sayıda beldeye hava saldırısı düzenledi. İsrail, sivil yerleşimleri vuruyor, bir hastanenin çevresine de saldırı düzenledi. Ölü veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusundansa dikkati çeken bir açıklama geldi. Buna göre, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde 8 aydır saldırılar düzenleyen Givati Tugay'ı operasyonlarını durdurdu. Tugay için uğurlama töreni düzenlendi. İsrail ordusu, Tugay'ın bölgede çok sayıda Hizbullah tesisini yok ettiğini ve binlerce silah ele geçirdiğini öne sürdü. Ancak bu ani çekilmenin bir hafta önce imzalanan çerçeve anlaşmasıyla ilişkili olup olmadığı konusunda resmi bir detay verilmedi. İsrail basınındansa bu adıma ilişkin çeşitli iddialar var. Haaretz gazetesi bu hareketliğin uluslararası denetim altındaki pilot bölgelerle sarı hattan kısmi çekilmeleri içeren geniş bir planın parçası olduğunu yazdı. Yediot Ahronot'sa asıl amacın bölgeyi tamamen terk etmek değil, sınır hattında kalıcı bir tampon bölge tesis etmek olduğunu iddia etti. İsrail Ordu Radyosu, sınır köylerindeki operasyonların tamamlanmasıyla bölgedeki askeri varlığın resmi olarak 5 tümenden 2 tümene düşürüldüğünü doğruladı. Mart ayından bu yana tırmanan savaşın Lübnan'daki acı bilançosuysa 4.298 can kaybı. Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital ödeme platformu X-Money kullanıma açıldı. Yeni hizmet, faiz getirili hesaplardan anlık para transferine kadar birçok finansal özelliği tek çatı altında sunuyor. This is really intended to be
3: the place where all the money is. Elon Musk'ın finansal süper uygulama hedefi doğrultusunda geliştirdiği X-Money doğrulanmış kullanıcılara sunulmaya başlandı. Platform mevduatlara yıllık %6 faiz, kullanıcıya özel metal Visa kartı, hesaptan hesaba anlık para transferi ve nakit iade gibi hizmetler sunuyor. X banka lisansına sahip.

Ayıp olmadığı için bankacılık altyapısını iş ortakları üzerinden sağlıyor. Kullanıcı mevduatları Cross River Bank güvencesinde tutulurken, belirli abonelik paketlerinde devlet güvencesinin 10 milyon dolara kadar çıktığı belirtildi. Hizmet şimdilik yalnızca doğrulanmış kullanıcılar ve

WeChat benzeri çok amaçlı bir finans ve iletişim platformu oluşturmak. Ancak uzmanlar Xmoney'in PayPal, Apple Pay ve diğer dijital ödeme platformlarıyla yoğun rekabet içinde olacağını ve kullanıcı güvenini kazanmasının kritik önem taşıdığını belirtiyor.

0: Günün belki de en dikkat çekici haberlerinden biri. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli dev operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Çekya adli makamlarından gelen detaylı bilgilerle yürüyen soruşturmada, Maslak'ta kurulu bir çağrı merkezinden Avrupa'daki vatandaşları yapay zeka destekli yöntemlerle dolandıran suç ağı çökertildi.
1: Uluslararası dolandırıcılık çetesi İstanbul'da çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Avrupa ülkelerindeki vatandaşları hedef alan uluslararası suç organizasyonu tamamen çökertildi. Çekya adli makamlarının uluslararası adli yardımlaşma kapsamında gönderdiği bilgiler üzerinden başlatılan soruşturmada, şüphelilerin İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
2: Dolandırıcılık şebekesi adeta buraya bir karargah kurmuştu. Hatta kimliklerini basıyor, kendilerini vatandaşlara savcı, polis, hakim gibi tanıtıyordu. Avrupa'daki kişileri arayarak kendilerine para göndermeleri için ikna ediyorlardı. Şüpheliler mağdurlarıyla bu özel odalarda görüşüyordu. Hatta kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler bastıkları sahte kimlik kartlarını da mağdurlarını inandırmak için ekranda onlara gösteriyordu. 80 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. An itibariyle 56 şüpheli gözaltına alındı.
1: Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da biri Maslak'taki çağrı merkezi olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
2: Uluslararası olan dolandırıcılık şebekesi o sahte kimliklerini bu noktada özel bir cihazla basıyordu. İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu neticesinde çok sayıda sahte kimlik kartı ve dijital materyal ele geçirildi.
1: Bakan Gürlek, suç örgütleri, siber dolandırıcılık şebekeleri ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek güvenlik birimlerini tebrik etti. Güvenlik güçleri şimdi çete üyelerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor.
0: Anlaşılan doğayı sevdik. Neden bahsediyorum? Depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistem tam oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomiye de 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz dedi.
3: Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlattığımız sıfır atık hareketini depozito yönetim sistemiyle yeni bir aşamaya taşıyoruz.
4: Doğaya yoğun ilgi gösterildi. Kısa sürede milyonlarca şişe toplandı.
3: Atıkları makinelerde geri topluyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz.
4: 500 bin sosyal konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa uygulaması 81 ilimizde başladı dedi.
3: Biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüşüme gönderiyoruz ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı.
4: Depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde toplanan şişe adedi 4.475.574 oldu.
3: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
4: Kullanıcı sayısı ise 1.021.795'e yükseldi. Atılan her şişe için 1 lira ödeme yapıldı.
3: Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil makinelere atıyorsunuz.

0: ve her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz.
1: Doğayla hem vatandaş hem çevre hem ekonomi kazanacak.
0: Tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek öğretmenlere Maarif modelinin önemini aktardı. Türkiye'yi anlatma ve aktarma konusunda bütün desteğin sağlanacağını vurguladı.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, onurunu, vakarını yurt dışında temsil etmek üzere elçilerimiz olarak yurt dışına gideceksiniz.
4: Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek üzere öğretmenler görevlendirildi. Yurdu en güzel şekilde anlatmak için eğitim alan öğretmenler Ankara'da buluştu. Bakan Tekin öğretmenlere seslendi.
3: Ben Türkiye'deki çalışmalarınıza bakarak şuna inanıyorum. Bu konuda çok başarılı işler yapacağınıza %100 eminim.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'da yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programına katıldı. Türkiye'nin itibarını ve değerini temsil edeceklerini vurguladı.
3: Eğitim teknolojilerinin okullarda, sınıflarda kullanımıyla ilgili geldiği nokta, tecrübesi birçok ülke tarafından transfer edilmek isteniyor.
4: Tekin, bakanlığın kurumsal düzenlemelerinden pedagojik yeniliklere, yapısal reformlarından eğitim teknolojilerine kadar birçok alanda en yoğun ve en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Diğer ülkelerin Türkiye'den taleplerine dikkati çekti.
3: Şimdi öyle bir noktaya geldik ki farklı ülkelerin eğitim sorumluları, bakanları Türkiye modelini bize anlatır mısınız? Türkiye bunları nasıl başardı? Bu başarıyı nasıl elde ettiğini diğer ülkelere de anlatmamızı istedi.
4: Bakan Tekin, Türkiye Maarif modelinin öneminden de bahsetti. Modelin milli değerleri merkeze alan özgün bir yapı olduğuna işaret etti. Program sonrası Bakan Tekin, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.
3: Türkiye Yüzyıl Maarif modeli gerçekten çağdaş pedagojik gelişmeler açısından gurur duyacağımız özgün bir model.
2: Gerçekten sıcak günlerden geçiyoruz. Hava bunaltıcı, yaz sıcakları ama sadece sürücüleri değil, araçları da zorluyor. Erzurum'da hararet yapan otomobiline motor soğumadan müdahale eden bir sürücü ikinci derece yanıklarla hastanelik oldu. Peki hararet yapan bir araca nasıl müdahale edilmeli? 24 ekibinden Mehmet Can Çoban detayları sizler için araştırdı.
5: Abi araba patlıyor.
6: Yaz sıcakları etkisini artırdı. Termometreler yükseldikçe araçlarda hararet riski de büyüyor.
7: Aracınız hararet yaptı ve radyatör kapağını hızlıca açmak istediniz. Bu noktada en büyük yanlışı yapıyorsunuz. Öncelikle motorun soğuması gerekiyor. Eğer motor soğumadan bu kapağı açarsanız içerideki kaynar su yüzünüzü yakabilir ve ölümcül sonuç doğurabilir. Aracınız hiç hararet yaptı mı? Hararet yaptığında radyatör kapağını hemen açar mısınız?
8: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım ama açmamam gerektiğini biliyorum açıkçası.
6: Erzurum'da yaşanan olaysa bu riskin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Hararet yapan otomobiline motor soğumadan müdahale eden bir sürücü, patlayan devir daim hortumundan fışkıran kaynar su nedeniyle yüzü ve göğsünden ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
9: Sıcak dedim beklemesin, yani falan açılırsa devam ederim diye ama olmadı işte. Başkası bu hatayı yapmasın. Beklemelerini öneririm yani.
10: Sıcak bir motorun radyatör kapağı kesinlikle açılmaz. Açmak için mutlaka soğumasını beklemek gerekir. Zaten bütün radyatör kapaklarının üzerinde de sıcakken açmayın ibaresi gerek İngilizce gerek Türkçe bulunur. Yani dolayısıyla sıcak motorun radyatör kapağını kesinlikle açmıyoruz.
7: Kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği bu günlerde yola çıkılmadan önce tabii ki de aracın soğutma sisteminin sağlıklı çalışması gerekiyor. Eğer soğutma sistemi çalışmayan bir araba kullanıyorsanız yolda kalmanız muhtemel olabilir.
10: Araçların periyodik bakımları tabii ki önemli ama periyodik bakımların içinde özellikle soğutma sisteminin, motorun soğutma sisteminin bakımı mutlaka yapılması gerekiyor. Soğutma sıvısı dediğimiz antifrizin belli periyotlarla, araçlara göre değişkenlik gösteren periyotlarla değişmesi gerekiyor. Bunların değişmesi mutlaka çok elzem. Soğutma sıvısı kaçaklarının mutlaka giderilmesi gerekiyor. İşte devir daimdir, su hortumdur, radyatördür gibi parçaların mutlaka kontrol edilmesi, kaçak varsa mutlaka değiştirilmesi gerekir.
11: Geçenlerde kendi dükkanımıza lift

0: Çalışırken bir arkadaşımız radyatör basınçtan dolayı, yani fan çalışmadığından dolayı, radyatör sıcaktan dolayı basınçtan patladı.
1: Peki herhangi bir olumsuzluk?
0: Yok, çok şükür bir olumsuzluk olmadı.
2: Öte yandan yola çıkmadan yapılan ufak kontroller bir arıza nedeniyle yolda kalmanızın önüne geçebilir.
3: En elzem olan soğutma sıvısının miktarı. Genellikle bütün araçlarda soğutma sıvısının genleşme kabı dediğimiz bir kabı olur ve bu kap saydam olur. Dolayısıyla dışarıdan içindeki suyun miktarı gözlemlenebilir. Mutlaka her sürücü yola çıkmadan kaputu kaldırıp yağın seviyesine, soğutma sıvısının seviyesine görsel olarak kontrol edebilir.
1: Bir sürücü olarak yola çıkmadan önce aracınızda neyi kontrol ediyorsunuz?
4: Öncelikle motorun kaputunu açıp bir yağına suyuna bakıyorum.
5: Yine günün dikkat çekici haberlerinden biri, İstanbul'un merkezde olduğu 8 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonu düzenlendi. Nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla irtibatlı şüphelilerin arama kaydı olan kişiler için usulsüz işlemler yaptığı ortaya çıktı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
6: Başka bir tane var mı?
7: Arananlara kimlik, ehliyetsizlere belge. Resmi belgede sahtecilik yaptılar. Üstelik devlet memurlarıyla ortaklaşa çalıştılar. O şebeke çökertildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü suçlarına yönelik İstanbul merkezi 8 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle bağlantılı şüphelilerin aranan kişilere kimlik düzenlediği, ehliyetsiz kişilere sürücü belgesi temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişiminde bulunduğu belirlendi.
8: Adresini yapılan aramada laptop içerisinde yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik belgelerinin bulunduğu program görülmüştür.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona dair detayları açıkladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldığını belirtti. Resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı daha sert ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Bakan Gürlek açıklamasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızla güçlü koordinasyon içinde kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletimizin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede devletimizin resmi belgelerine ve vatandaşlarımızın hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmıyoruz ifadelerini kullandı.
5: Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu bir turist eşi ve çocuklarını darp ederken kendisine müdahale eden kişilere de saldırdı.
2: Çocuklarını ve eşini darp etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşandı. Turist aile bir restorana geldi ancak bilinmeyen bir nedenle adam sinirlendi ve eşine saldırdı. Çocukları araya girmeye çalışsa da engel olamadı. Saldırgan adam önce eşinin yüzüne vurdu, ardından saçından tutarak yere fırlattı. Yere düşen kadın bayıldı. Çevredekiler önce ne olduğunu anlamadı ama kadının yerde yattığını gördüklerinde adama tepki gösterdiler. Saldırgan yabancı uyruklu adam restoranda bulunan diğer müşterilere de sataştı ve bir kişiye saldırmaya çalıştı. Ancak çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
5: Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kadın şüpheli apartmanları tek tek dolaşıyor ve boş olduğunu öğrendikleri dairelere giriyor. Gün ortasında gerçekleştirilen hırsızlıkların ardından polis kamera kayıtlarını inceledi, şüphelilerin izini sürdü. Operasyonda yakalanan kadınların suç dosyaları ise çok dikkat çekici.

0: İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar. Üç kadın şüpheli apartmanlara giriyor, katları dolaşıyor, boş olduğunu düşündükleri daireleri belirliyor. Ardından hedef aldıkları evlere girerek dakikalar içinde hırsızlığı gerçekleştirip uzaklaşıyor. Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de yaşanan ev hırsızlıkları üzerine hırsızlık büro amirli ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri evinde yakalandı. Diğer iki kadınsa hırsızlığın ardından kaçarken bindikleri takside gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira nakit parayla çalıntı olduğu değerlendirilen altın, pırlanta ve ziynet eşyası ele geçirildi. Para ve ziynet eşyası sahipleri tespit edilene kadar adli emanete teslim edildi. Şüphelilerin emniyette ortaya çıkan suç geçmişi ise dudak uçuklattı. Şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı dosyadan aranmasıyla hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğerinin ise 40 suç kaydı, 18 ayrı dosyadan aranması ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Üçüncü şüphelinin de 43 suç kaydı vardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Başakşehir'de geceyi silah sesleri böldü. Motosikletle gelen iki saldırgan yol kenarında bekleyen bir gruba peş peşe ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurşunların hedefi olan gruptan şans eseri yaralanan olmadı. Saldırganlarsa izini kaybettirdi.
2: Ay, ay, iyi. Motos, al.
3: İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı mahallede büyük paniğe neden oldu.
2: Ay, ay, iyi.
3: Motosikletle olay yerine gelen iki kişi yol kenarında bekleyen grubu hedef aldı. Motosikletin arkasında oturan saldırgan silahını çıkartarak ateş açtı.
2: Ay, ay, iyi. Motos, al.
3: Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken bir kişi yaşanan korkuyu evinin camında cep telefonuyla kaydetti.
2: Ay, ay, iyi. Motos, al.
3: Saldırıda kurşunlar kimseye isabet etmedi. Şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken çevredeki güvenlik kameraları da tek tek incelendi.
4: Burada toplaştılar.
3: Polis şimdi kaçan motosikletli saldırganların peşinde.
1: Şimdi bir ara epeyce tartışılmıştı, hatırlayacaksınız. Direksiyon başında yeni kurallar yürürlüğe girdi. Araç içindeki ekranlardan ses sistemlerine kadar birçok konuda yeni düzenleme yapıldı. Amaçsa hem sürücünün dikkatini korumak hem trafikte güvenliği artırmak.
5: Bence iyi olur. Bu aynalara takılan süsler falan var ya da kokular falan var. Yani arabanın illa aynasına takılması gerekmiyor. Başka bir yerine de koyulabilir.
6: Direksiyon başında yeni bir dönem başladı. Sürücünün görüşünü engelleyecek ekipmanlara artık sınır getirildi ve seyir halinde video izlemek de artık yasak.
7: Yeni yönetmelikle sürücünün görüşünü engellemeyen telefon tutucuları ve araç kameraları kullanılabilecek. Fabrika çıkışlı multimedya ekranları da düzenleme kapsamında istisna tutuldu.
5: Bence güzel bir şey. Yani video izlemek kadar saçma bir şey yok yani. Ona önüne mi bakacaksın, videoya mı bakacaksın? Öyle bir saçmalık ben ilk defa görüyorum.
6: Değil mi? Bu sefer insanların canını tehlikeye
5: atıyorsun. Tabii ki yani. Hem taşıdığın yolcunun canını tehlikeye atıyorsun hem karşı tarafın tehlikeye sokuyorsun.
6: Yönetmelik elbette ki sadece ekranları kapsamıyor. Araç dışına çıkan yüksek sesli müzik içinde kurallar var.
7: Ama navigasyon, araç kamerası ve fabrika çıkışlı ekranlar kullanılmaya devam edecek.
5: Yasaklanması gerekiyor çünkü insan sürücünün dikkatini dağıtır. Zaten yeni nesil arabaların çoğunda herhalde bu sistem hani videolu görüntülü şeylerde kapattığını tam biliyorum ben bazı yeni modellerde. Yani yasaklanması çok iyi olur.
7: Yetkililer yeni düzenlemeyle uygulamadaki belirsizliklerin giderilmesini ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedefliyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkındaysa cezai işlem uygulanacak.

0: 6 Şubat depremlerinde sol kolunu kaybeden Halime Nuray Tunç, TOGEM'lerin desteğiyle biyonik kol protezine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen destek kapsamında protezi takılan Tunç, en büyük hayalinin artık kızının saçlarını tarayabilmek olduğunu söyledi.
1: Ben 18 saat kaldım ama üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar. Onları hepsini hissettim.
2: 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki kızını kaybeden ve sol kolu ampute edilen Halime Nuray Tunç, TOGEM'lerin desteğiyle biyonik kol protezine kavuştu.
1: İnsan kendini bırakmaması gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde hiçbir şey başaramıyoruz. Onun için herkese tek söyleyeceğim, kendilerini bırakmasınlar hiçbir zaman.
2: Süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Tunç'un televizyon programındaki yaşam mücadelesini izleyip etkilenmesiyle başladı.
3: Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş, yarışma programında özellikle izlemiş. Bizi talimatlandırdı, kendisiyle irtibata geçmemizi, ne eksikse, ne yapılması gerekiyorsa maddi manevi iletişim halinde olmamızı tavsiye ettiler, talimatlandırdılar. Biz de o günden itibaren arkadaşımızla irtibat halindeyiz.
2: Gerekli sağlık değerlendirmelerinin ardından Halime Nuray Tunç için ileri teknoloji biyonik kol protezi temin edildi ve protez başarıyla takıldı.
1: 3 tane kızımla birlikte yakalandım. Yani ne olduğunu anlayamadık zaten hiçbir şekilde. Yıkıldıktan sonra da iki kızımı zaten kaybettim. Ben bu süreçte onu da hiçbir şekilde fark etmedim. Ben enkazdan çıkarıldığımda çünkü beyin kanaması da geçiriyordum, iç kanama da geçiriyordum. Kendimde değildim açıkçası.
2: Depremde 18 saat enkaz altında kaldığını anlatan Halime Nuray Tunç yaşadığı zorlu süreci paylaştı.
1: Hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü hiç unutmuyorum. İrem Bağraçık 132 saat sonra çıktı dedi ve benim kızım çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi. Söylediği kelime anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın dedi.
2: Biyonik koluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Tunç en büyük hayalinin artık kızının saçlarını taramak ve yeniden kendi mutfağında üretmek olduğunu söyledi.
1: Biyonik kolla birlikte kızımın saçını tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak, böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek türleri, pasta türleri istiyorum.
0: O güldü, Türkiye güldü. Ağlattığı tek gün gittiği gündü. 26 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın bugün ölüm yıl dönümü. Her filminde milyonları kahkahaya boğan Kemal Sunal, Türkiye'ye sayısız film ve tebessüm miras bıraktı.
4: Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim.
5: Vallahi ben yakmadım dedim müdür bey.
4: Ne diyor bu?
6: Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
5: Evet.
2: Kapıcılar kralı, çöpçüler kralı, süt kardeşler, hababam sınıfı Tosun Paşa. Hayat verdiği her karakter her neslin yüzüne tebessüm kondurdu. Milyonların çocukluğuna, bayramlarına, aile sofralarına misafir oldu. O güldü, tüm Türkiye güldü.
7: Yürü.
8: İspanya.
7: Ha? Geç denizi.
8: Geç hemen.
7: Niye?
8: Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
2: Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 26 yıl geçti. Ancak bıraktığı iz ilk günkü kadar güçlü.
8: Lale devrinde laleler vardır. Bu laleler laleli de satılırdı. Ah ah, nerede o eski laleler? Değil mi güdükçüğüm? Laleler.
2: Aradan geçen onca yıla rağmen filmleri hala milyonları ekran başına topluyor. Her kuşak onu yeniden keşfediyor, her izleyişte aynı tebessüm yüzlere yerleşiyor.
9: Burayı değil orayı basacaksın ulan!
2: Ancak o tebessüm 3 Temmuz 2000 tarihinde yerini büyük bir hüzne bıraktı. Yeni filmi Balalayka'nın çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Geride Türk sinemasına altın çağını yaşatan filmler bıraktı.
10: Pislik olarak bu var yalnız. Bu var. Sizin terliğiniz hanımefendi, pislik.
2: Onu hiç tanımayan genç

0: kuşaklar bile Kemal Sunal filmleriyle büyümeye devam ediyor. Çünkü o bir bayram geleneği, bir aile hatırası, bir tebessümün adı.
1: Alay etme Şaban, ölümün şakası olmaz.
2: Gayet ciddiyim.
3: Bakın 26 yıl sonra bile hala haberini izlerken hepimizde bir gülümseme oluşuyor, öyle değil mi? Evet, akşam haberine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama zamanımız, süremiz bitti. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada. En çok Jest yapan kart, Jest kart.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii nefesler tutuldu. NATO zirvesine çok az bir süre kaldı. Gözler kurak, kulaklar tüm dünyanın Ankara'da olacak. Ankara yine diplomasinin sıfır merkezi olacak. Tabii NATO zirvesine geri sayım devam ederken çevre coğrafyamızdaki hadiseler de tabii ki sürüyor. Termometreler yükselmeye devam ediyor. Nerede? Ukrayna'da. Biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz, Rusya Ukrayna'ya vurmaya devam ediyor ve çok şiddetli vurmaya devam ediyor. Kiev hedef alındı. Ölü sayısı her geçen gün arttı ifade ediliyor. Bugünkü saldırılarda yanlış hatırlamıyorsam 30 kadar kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani acaba Putin bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Bu önemli, analiz edeceğiz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Akademisyen Doktor Cihan Günyel hocamızla beraber olacağız ve bunları değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden öncelikle bu konuyla alakalı çok güzel bir ledimiz var, önemli bir ledimiz var. Bunu arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi başlığımız NATO zirvesi öncesi Rusya-Ukrayna hattında artan gerilim. Dediğim üzere acaba Putin bir mesaj mı vermeye çalışıyor yoksa sahadaki gerçeklik farklı mı? Bunu göreceğiz. Rusya çarşamba gecesi Kiev'e savaşın en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Evet, belki de savaşın başladığı günden itibaren en şiddetli hava saldırısını görmüş olduk. Saldırılarda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Çocuklar da hedef olduğunu görüyoruz. Ama yapılan açıklamalarda Rusya'nın mühimmat depolarını, efendim İHA merkezlerini hedef aldığı ifade ediyor. Ama sivil yerleşim yerlerinde tabii ki vurulduğunu görüyoruz. Kiev Belediye Başkanı Klitschko bunun başkente yönelik en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi. Şimdi tabii Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında efendim bizim Ukrayna'yı işgal etmek veya yıkmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim amacımız işte buradaki tırnak içerisinde Nazi oluşumlarını yok etmek, bize karşı tehdit oluşumları yok etmek şeklindeydi ama tabii sivil yerleşim yerinin hedef alınması bu anlamda savaşın başladığı günden itibaren belki en ağır bilançolardan biri olması oldukça kritik. Saldırı Rusya-Ukrayna hattında gerilimin yeniden tırmandığını ortaya koydu. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi kıymetli izleyenlerimiz, NATO'ya geri sayım devam ederken Ukrayna Savaşı'nın tansiyonu yükselmesi önemli. Burada tabii Ukrayna masa kurulduğu zaman Ukrayna'yla, daha doğrusu Zelenskiy ile Vladimir Putin hangi konularda anlaşacaklar? Veya NATO'nun Ukrayna'ya olan desteği devam edecek mi, etmeyecek mi? Nasıl bir denge sağlanacak? Zaten toplantıda merak edilen önemli konu başlıklarından biri de Ukrayna-Rusya Savaşı ile alakalı acaba bir kurumsal karar alınacak mı NATO içerisinde? Dolayısıyla bunu da dikkatle takip edeceğiz. Yoğun hava harekatı Ukrayna'nın hava savunma kapasitesiyle batılı müttefiklerden yeni askeri destek beklentisini gündeme taşıdı. Zaten biliyorsunuz yine önemli bir fon ayrılmıştı ve askeri olarak, mühimmat desteği olarak hem Batı Avrupa Yarımadası'ndan yani Avrupa Birliği'nden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ve NATO üzerinden destek sağlanmaya devam edecek denildi. Tabii bu yıpratma savaşı olduğunu da görüyoruz ama bir şekilde masa kurulmazsa ve yoğunlaşması artan bu savaşın zayiatın artmasının da ciddi maliyetinin olduğunu söylemek gerekiyor. Yani mesele silahlandırmak değil, mesele aslında masaya tarafları nasıl oturtulması, bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uzmanlar artan saldırıların diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatabileceği ve Avrupa güvenliği üzerindeki baskıyı arttırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Zaten Vladimir Putin'in, onu da konuşacağız, çok önemli bir görüntümüz var. Açıklamaları önemli. Artık Putin bayrakları çekti mi? Yani evet, savaşa hazırsanız ben sizden daha fazla hazırım diyen bir Putin mi var? NATO sonrası acaba daha da mı Putin'i sertleşeceğini, marjinalleşeceğini mi göreceğiz? Söylemleriyle tabii sahayı göreceğiz, farklı olabilir ama bu çok çok önemli. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın da bu anlamda gidişatını değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, Doktor Cihan Günyer hocamızı davet ederek programımıza devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Akademisyen Doktor Cihan Güngör hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan hocam. Çok teşekkür ediyorum davet için.
0: Ne demek hocam, biz teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız, geldiniz bu akşamda. Çok değerli yayınlar yaptık sizin her zaman olduğu gibi. Şimdi tabii nefesler tutuldu. Bir taraftan NATO'da ne olacak diye merak ederken, yorumlarken... Bir de kuzeyimizde tabii ki savaş devam ediyor. Yani Ukrayna hattında sıcak saatler devam ediyor. Karşılıklı tabii ki, özellikle biliyorsunuz hocam, Ukrayna Rusya'nın rafinerilerini hedef almıştı. Evet. Benzin sıkıntısı, mazot sıkıntısı çekilmişti. Ve şu anda Putin aslında mukabelesini arttırdığını görüyoruz. Şimdi hocam bu ne demek? Yani siz NATO zirvesi öncesi Putin bir mesaj vermeye çalışıyor? Yoksa bu savaşın gidişatında beklediğimiz doğal bir netice mi? Kiev saldırısı özellikle.
1: Evet, aslında bence Furkan hocam bahsettiğiniz başlıklar çerçevesinde değerlendirdiğimizde yani hemen hemen hepsinin de olduğunu görüyoruz. Şundan dolayı söylemek lazım bunu. Birincisi, NATO'nun Ankara'da önümüzdeki hafta bir zirvesi var ve çok önemli, yine ittifakı ilgilendiren, ittifakın önümüzdeki süreçlerde atacağı adımları belirleyecek çok kritik bir zirveyle karşı karşıyayız ki bunun nüvesini belki şuradan da almak gerekebilir. Ukrayna açısından değerlendirdiğimizde geçtiğimiz günlerde de hocam siz de gayet iyi biliyorsunuz ki G7 zirvesi yapılmıştı ve orada da Ukrayna'nın sağdaki aslında inisiyatifi ele aldığı ve yine hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda Ukrayna'nın desteklenmesi kararı çıkmıştı. Şimdi bu açıdan baktığımızda özellikle Trump'ın ve Amerika'nın yaklaşımı Zelenski'ye, ki hatırlarsınız geçtiğimiz yıl inanılmaz bir Beyaz Saray'da yaşanan süreç ve daha sonrasında da gelinen süreçte aslında Putin'le de görüşmüş olması Alaska'da sanki Ukrayna cephesinden biraz Amerika'nın kendisi çekme yönünde bir eğilim olduğu düşünülüyordu. Fakat tabii oradaki süreç geçtiğimiz yıl Lahey'deki NATO zirvesinde artık Avrupalı müttefiklerin aslında kendi bütçelerinden Ukrayna'ya askeri yardımı Amerika'dan almak kaydıyla bir anlaşma sağlamışlardı. Tabii üstüne baktığımızda sahadaki bence Ukrayna'nın bir şekilde bu asimetrik savaşta drone, SİHA, hatta görüntülerde belki siz de görmüşsünüzdür hocam, artık robot kullandığını da görüyoruz. Robot asker diyebileceğimiz, evet, ki robot asker. Bununla beraber kendi üretimi de var Ukrayna'nın. Yani savaş sırasında drone ve özellikle drone teknolojisinde ilerleyen Ukrayna'nın buna bir de özellikle yanlış hatırlamıyorum. Anlamıyorsam ismini, Flamingo isminde de bir balistik füzeyi de hayata
0: vermiş hocam.
1: Evet hocam, çok haklısınız ki şimdi artık şunu görüyoruz. Moskova'da dahil olmak üzere çok daha fazla iç kesimlerine Ukrayna'nın saldırılar düzenleyebildi. Evet. Şimdi bu kapasite bence birkaç şey, en azından Avrupalıların dışında Amerika'nın da belki yaklaşımında bir değişikliğe neden olmuş olabilir. Ukrayna askeri güç kapasitesinde hocam aslında bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi ve bence burada beklenenin çok üstünde bir açıkçası baktığımızda bir savunma ve hatta askeri anlamda da strateji geliştirdiğini görüyoruz. Ve Avrupalılar özellikle Avrupa güvenlik mimarisi bağlamında da değerlendirdiğimizde artık burası düşmemesi gereken bir ön cephe olarak değerlendiriyorlar. Ve Ukrayna'nın başarısı da açıkçası G7 zirvesinde alınan kararlar çerçevesinde düşündüğümüzde ve şimdiki zirvede de eğer bu minvalde bir karar çıkacaksa ve Amerika'nın özellikle yardımları hava savunma sistemleri konusunda devam edecekse bu Rusya açısından çok da savaşın bağlamında düşündüğümüzde zorlayıcı bir nokta olacaktır.
0: Zor bir dönem geliyor diyorsunuz Rusya açısından hocam.
1: Yani. Evet hocam. Şimdi
0: yıprandığını düşünüyorsunuz Rusya'nın.
1: Evet hocam, düşünüyorum çünkü asker kaybı çok fazla çok oldu fazla. Ama dikkat edilirse 4. yılını artık neredeyse bitirdi ve 5. yılına giden bir savaştan bahsediyoruz. İlk savaş başladığı zaman şu konuşuluyordu, 2 haftada Kiev'in düşeceği, Rusya'nın galip geleceğini. Fakat artık 4 yılı geçmiş, bununla beraber kendi özellikle Rusya'nın iç kesimlerinde de derinliklerinde de buralara saldırı düzenleyebilen bir...
0: Kursk yarması vardı hocam, hatırlarsanız. O çok sürpriz olmuş Rusya açısından. Evet.
1: Kursk'un dışında hocam bence daha sürpriz olanı hatırlarsınız belki... Şu anda şehri unuttum ama çok Rusya'nın iç kesimlerinde özellikle İHA ve SİHA'ların bölgeye nakledilmesiyle beraber stratejik bombardıman uçaklarının olduğu bir hava limanını vurmuştu ve asıl bence şoku orada yaşamıştı
0: büyük
1: Rusya.
0: Büyük uçak zayiatı vermişti. Önemli uçaklarını kaybetmişti.
1: Çok önemli uçaklarını kaybetmişlerdi.
0: Antonovlardan.
1: Ve o gün itibariyle sanırım Rusya bundan çok fazla etkilendi diye düşünüyorum. Ve geçtiğimiz günlerde Moskova'daki özellikle petrol rafinelerinin de hedef alınmış olması şunu gösterdi Rusya'ya. Aslında şu an için savaştığınız düşmanınız da oldukça kendi kabiliyetlerini geliştirme noktasına gittiğini görüyoruz. Yani biraz ben bu minvalde düşündüğümde aslında ittifakın Avrupalı üyeleri özellikle bence artık Ukrayna'nın düşmemesi gereken ve burada cephede başarı kazanması gereken bir yaklaşım tarzı sergilediklerini düşünüyorum. Bunu doğru. Çok oldukça etkilemiş durumda. Şimdi NATO zirvesi olacak. Yine çok önemli stratejik kararlar alınacağını bekliyoruz ki şunu belirtmek gerekir. 2022 Madrid zirvesinde NATO stratejik konsept 2030 kabul edilmişti. Çok ilginçtir hocam. Biz normalde uluslararası ilişkilerde devletleri aktör alır ve bunun üzerinden aslında sistem analizi yaparız veyahut da aktör üzerinden analiz birimimizi belirleriz. Fakat NATO'ya dikkat edilirse aslında hep bir savunma örgütü olarak görünüyor ama biraz da doktora tez konumu olduğu için aslında bir kimliktir aynı zamanda. Yani Batı İttifakı'nın
0: kimliğidir aslında. Evet, hüviyetidir yani.
1: Çok haklısınız hocam ve orada bir aktör olarak NATO'nun stratejik konseptinde 2030'da mesela çok ilginç. Sadece Rusya'yı tehdit olarak koymadılar. Kuzey Kore, İran ve Çin'i de yerleştirdikleri özellikle uluslararası sistemde daha doğrusu hukuka dayalı uluslararası düzene çok büyük tehdit oluşturduklarını belirlemişti ve buna göre de ittifakın kendisini güncellemesi, buna göre de özellikle savunma yaklaşımını geliştirmesi yönünde bir karar da çıkmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyorken Trump'ın özellikle Çin'in yükselişi, bir yandan Çin'in bu yükselişine karşı atacağı adımlar ve diğer taraftan tabii yaşanmış bir İran savaşı da mevcut ve bu da aslında baktığımızda bence NATO'nun bu yılki zirvesini çok önemli derecede kılıyor ve Putin'in özellikle burada çıkacak kararlarla ilgili bir mesaj verdiğini düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle hocam, güzel başlıklar açtınız aslında. Onlara böyle detaylanmak lazım ama onu da zamanımızı da iyi kullanmak zorunda değil. Çok değerli Avrasya bloğuna karşı, kalkyana karşı aslında bir manefe, bir ilandı dediğiniz evet. Çok doğru. Şimdi hocam tam da zamanı gelmişken Vladimir Putin'in batılı ülkelerin Rusya ile savaş hazırlığı içinde olduğuna dair ifadeleri var. Şimdi bununla ilgili diyor ki mesela dinleyeceğiz birazdan. İşte günümüzde uluslararası durum istikrardan oldukça uzak. Dünyanın birçok bölgesinde çatışma potansiyeli arttı. Batı kendi militarizasyonunu meşrulaştırmak için sözde Rus askeri tehdidi hakkında yalanlar uyduruyor. Rusya herkes için eşit ve bölünmez bir güvenlikten yana çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturularak bu ancak başarılabilir diyor. Ve Rus nükleer üçlüsü tutarlı bir şekilde modernize ediliyor diyor. Şimdi bunları içeren çok önemli bir konuşma. Hocam bunu dinleyelim, üzerine sizin yorumlarınızı almak istiyorum.
2: Artık Batı'da açıkça bizimle savaşa hazırlandıklarını söylüyorlar. Askeri bütçelerini artırıyor, saldırı kapasitesini güçlendiriyorlar. Üstelik bu harcamaları ve ülkelerindeki militarizasyonu meşrulaştırmak için NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri daha önce olduğu gibi sözde Rus askeri tehdidine ilişkin asılsız iddialara başvuruyor.
0: Şimdi hocam Putin burada ne demek istiyor? Şimdi Vladimir Putin hep dediler ya işte efendim Avrupa'yı işgal edecek, işte efendim harekat yapacak, işte Avrupa. Böyle bir şey oldu, bana çok mantıksız geliyordu açık söyleyeyim. Şimdi Putin acaba burada Batı aslında bize savaşa hazırlanıyor. Biz buna karşı bir tedbir alıyoruz mu demek istiyor? Siz nasıl yorumladınız?
1: Evet hocam, şimdi şöyle bir durum var. Siz benden daha iyi bileceksiniz ama uluslararası sistemin biz 1648 sonrası aldığımızda aslında... Çok haklısın hocam ki Avrupa aslında uluslararası sistemin merkezi konumundaydı.
0: Eurocentric. Evet.
1: Ve bu 1945'e kadar bu süreç giderken biz şunu görüyoruz. Aslında Avrupa'daki güç mücadelesi, işte baktığımızda Çarlık Rusyası veyahut da diğer taraftan işte Rusya'dan, çok özür dilerim, İngiltere'den, Fransa'dan, daha Prusya ve Almanya. Şimdi süreç şöyle bir şey. Diğer Avrupa ülkelerini de aldığımızda bu aslında bir güvenlik hafızası. Ve ülkelerin nasıl yaklaştığıyla da çok alakalı. Şimdi Rusya'nın güvenlik tehdit algısı hep batıdan gelen güvenlik tehdit algısıdır. Burada Napolyon Savaşı ve Hitler'in 2. Dünya Savaşı'ndaki işgali. Evet hocam, ve buna ek olarak 1853-56 Kırım Harbi. Burada Rusya'nın her zaman için batıdan gelen güvenlik tehdit algısını oluşturmuştur. Şimdi işin ilginç tarafı da şu, 45 sonrası özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya, Macaristan veyahut da Romanya, Bulgaristan, hatta Letonya, Litvanya ve Estonya. Şimdi hocam bu ülkelerde 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği dönemini, Soğuk Savaş döneminde de kendilerini Rus işgali altında tanımlıyorlar. Ve tamamen güvenlik algılarını da Rus tehdidi üzerine kuruyorlar. Bakın dikkat edelim, bu ülkelerin hiçbiri önce Avrupa Birliği üyesi olmadılar. İlk yaptıkları NATO'ya müracaat etmekte. Bir kısmı 99'da ilk genişleme diyebiliriz buna, Soğuk Savaş sonrası. Bir kısmı da 2004'te ikinci genişlemeyle beraber NATO üyesi olarak aslında NATO'nun o güvenlik şemsiyesi altına girdiler. Burada çok belirleyici. Şimdi bu işin kopma noktası da şuraya geldi Rusya tarafından. 2008 Bükreş NATO zirvesinde şu açıklama yapıldı. Bir gün Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi olabilir açıklaması yapılınca işte biz bu süreci çok hızlı bir şekilde gördük. Çünkü bu genişlemelerle beraber şu olmaya başladı Rusya'nın. Özellikle Çarlık Rusyası dönemi Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Avrupa etki sahasıydı. Şimdi bu ülkeler tek tek Avrupa güvenlik mimarisinde NATO'ya katılarak aslında Avrupa güvenlik mimarisi bir anlamda NATO'nun çatısı
0: bahçe
1: altında.
0: NATO'nun şemsiyesi altına girmiş oldu aslında Rusya'nın.
1: Tabii. Evet hocam, ve bu genişleme Rusya'ya doğru
0: gerçekleşti.
1: Moskova'ya doğru gelmeye başladık hocam. Burada özellikle siz Gürcistan'ı ve bir anda Ukrayna, ki Kırım'ın dahil olduğu Ukrayna'yı da aldığınızda Karadeniz'de ve tamamen Doğu Avrupa'da artık Balkanlar'da etkisi kalmamış yeni bir çevrelemeyle karşı karşıya olan Rusya ile, belki de daha doğrusu böyle bir portreyle Rusya karşı karşıya kalacaktı, ki bu ciddi manada aslında 2014'te Kırım'ın işgali ve daha sonrasında 2022'de de bu savaşın ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi her iki tarafta birbirini açıkçası işte bu savaş sonrasında güvenlik tehdit algısı olarak sürekli olarak söylem olarak da inşa ediyorlar. 1850'den beri yanlış bilmiyorsam Furkan hocam, İsveç tarafsız bir ülkeydi ki 2024'te NATO
0: tarafını
1: üyesi
0: seçmiş oldu.
1: Oldu ve bunu Rus tehdidi üzerinden algıladılar, Baltıklardaki aslında yaşanan gerilimler. Finlandiya aslında 1940 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği ile savaşmış, topraklarının bir kısmını da Sovyetler Birliği'ne bırakmıştı. Kış Savaşı diye de geçer ve Finlandiya'da bu güvenlik hafızasından tekrardan Ukrayna saldırısı sonrası kendisinin de işgal edilebileceğini düşünerek baktığımızda Finlandiya'da NATO üyesi olarak aslında o güvenlik hafızalarının hala ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Evet. Polonya bugün en çok savunma bütçesini ayıran ülke NATO üyeleri içerisinde ve çok ciddi derecede, özellikle yanlış bilmiyorsam kendi Beyaz Rusya bölgesine de, sınırına çok fazla derecede yeni koruganlar, kirpi, baktığımızda beton, özellikle tankların geçmemesi üzerine burada bir savunma hattı inşa ediyor. Ve Letonya, Estonya ve Litvanya'da Polonya'dan sonra en çok gayri safi yurt içi hasılasını Amerika'ya geçecek şekilde de savunma bütçelerine ayırmış durumdalar. Ve güvenlik hafızalarında batıdan gelen tehdit algısı Rusya tarafından ciddi bir şekilde bu operasyona açıkçası Ukrayna'ya müdahale etmesine neden oldu Kırım sonrasında. Şimdi diğer taraftan bu Doğu Avrupalı ülkeler ve Finlandiya, İsveç'te işte bu güvenlik hafızasında NATO'yu tercih ettiler. Ve geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Her iki tarafında açıkçası bu güvenlik hafızalarının çok hala canlı olduğunu ve bu noktada da işte maalesef bir Ukrayna ile savaş yaşanma sürecini başlatırken diğer taraftan da belki de potansiyel bir NATO-Rusya çatışmasını da

0: Evet. Beraberini de getirdim.
1: Evet hocam, tam da yeri gelmişken yine çok güzel bir dediğimiz var. Onu da yönetmenimden rica edeyim vakit kaybetmeden. Rusya Avrupa'daki tesisleri gözetliyor. Şimdi bunu da izleyicilerimize arz edelim hocam. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Burada ciddi bir zafiyetten de bahsediliyor. Ve Rusya'nın gerçekten bu anlamda, şöyle hemen izah edeyim. Rusya Avrupa'daki tesisleri gözetliyor. Hemen altında da işte aldığımız haber kaynağında görüyoruz. Rusya'nın Avrupa'daki askeri üsleri ve kritik altyapıyı 18 ay boyunca İHA'larla gözetlediği değerlendirildi. Araştırmada 144 ayrı şüpheli İHA olayı incelendi. İHA'ların bir bölümünün Rusya'nın gölge filosu gemilerinden havalandırıldığı öne sürüldü. Rapora göre faaliyetler NATO'nun hava savunmasındaki zafiyetleri ortaya çıkardı. Hocam, o zaman ne olacak böyle?
0: Evet.
1: Avrupa açısından bu zafiyet.
0: Evet, Avrupa açısından zaten çok zafiyet var hocam. Siz de belirttiniz. Ana noktalardan birisi de burada Amerika'nın güvenlik şemsiyesini çok uzunca bir süre bundan faydalanan, daha çok işte Avrupa Birliği üzerinden siyasi ve ekonomik entegrasyona giden Avrupa ülkelerinin aslında belli başlı ülkelerin sırtına da yüklediğini söyleyebiliriz. NATO'da savunma nedir? Bu özellikle Kanada, Amerika, Norveç, Türkiye ve belli noktalarda da İngiltere ve bazı dönemlerde de Fransa'yı diyebiliriz ki geri kalan özellikle birlik üyesi ülkelerin göreceli bir 45 sonrası güvenlik ortamında şimdi toplumlarını da artık bir savunma ve güvenlik noktasında bu anlayışa getiremiyorlar. Çok fazla liberal haklar üzerinden hareket eden siz bir savunma ve daha doğrusu bu dünyadaki çatışma potansiyelini ortaya koyduğunuzda ve savunma bütçesini, daha doğrusu bütçeyi savunmaya ayırdığınızda toplumunuz tarafından da hükümetlerin düşürüldüğü seçimlerde başka diğer baktığımızda partileri tercih ettiği bir süreci getiriyor ki burada çok zorlandıklarını görüyoruz. Bu işin ise açıkçası tamamen savunma ve askeri zafiyetlerini bize gösteren kısmı. Avrupalıların zaten şu bağlamda da çok geri kaldığını gördük. Askeri personel veyahut da bir güvenlik anlayışının dışında savaşın çok hızlı değişen doktrinine de stratejisine de bence hocam uyum sağlayamadılar. Bunu Türkiye'ye kenara koyduğumuzda bugün savaşlar bir asimetrik savaş şeklinde
1: tabii
0: geçiyor.
1: Tabii ki hibrit savaş.
0: Konvansiyonel savaşta o çok gördüğümüz... ki hocam yani konvansiyonel savaşta gördüğümüz tankları alalım ve gidelim artık değil. Drone sürüleriyle beraber sizin tanklarınız da artık baktığımızda açıkçası
1: İmha
0: çok... İmha edilebiliyorlar ve şimdi bununla ilgili çalışmalar var ki Türkiye'nin bu bağlamda da çok ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Şimdi diğer taraftan hava savunma sistemleri. Şunu görmüş olduk. Bu İran Savaşı'nda da yaşandı. Özellikle Demir Kubbesi'nden övgüyle bahseden mesela örneğin İsrail veyahut da Patriot hava sistemleri. Hocam artık balistik füzeler karşısında hızın kat kat üstüne çıkabiliyorlar. İşte Mach 9'lar 12'lerden bahsediliyor ki hava savunma sistemleri de bu balistik füzeleri veyahut da seyir füzelerini durduramıyor. Tabii bunun dışında istihbarat faaliyetler yine baktığımızda vekil askeri güçler yani o savaşların doğası o kadar değişti ki Avrupalılar hala çok klasik zırhlı araçlar yapıyor. Ama sadece klasik zırhlı tanklar artık savaşlarda sorunu çözmüyor. Onu siz koruyabilecek misiniz? Drone sürüleri geliyor veya
1: HSY'lar.
0: Evet hocam ve bunların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ki bu biraz da hem istihbarat açısından hem konvansiyonel... Evet. Daha doğrusu konvansiyonel askeri veyahut da savunmadaki doktrinlerin veyahut da teknolojiyle beraber yeni basit diyebileceğimiz drone gibi araçların sahaya girmesi savaşların seyrini değiştirdi. Ama bundan önce de geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıllarda şu da vardı Furkan hocam. Polonya'da da aslında Rusya'ya giden lojistik hatlarına da çok ciddi sabotajlar yapıldı ve trenler Ukrayna'ya silah taşırken aslında bir anlamda da o sabotaj saldırıları sonrasında durmuştu. Yine Rusya'nın özellikle suçlanıyordu. Hatırlarsanız da birçok test etme olayı da yaptı Rusya. Polonya hava sahasında ve birçok yerde hatta Belçika'da bile dronlar uçtu. Hava savunma sistemleri de çok devreye girmedi. Hatta bazı noktalarda yanlış hatırlamıyorsam F-16'larla müdahale edildi. Aslında Rusya bir şekilde deniyor. Tabi burada bir de şunu çok uzatmadan söylemek isterim. Kaliningrad üssü
1: son
0: vardır.
1: Biraz diyeyim hocam. Evet.
0: Kaliningrad üssü de ciddi manada
1: çok önemli tabii.
0: Ki hocam en önemli belki de yine nükleer stratejik uçaklarının ve en önemli yine askeri ekipmanlarının olduğu bir üs. Onu da söyleyelim. Rusya ile sınır değil. Arada bildiğim Baltık ülkeleri Polonya var.
1: Sıçrama noktası.
0: Kara anlamında kendisinin dışında olan bir toprak ve Avrupa'yı buradan özellikle

0: de çok
1: gözetliyor.
0: Gözetliyor ve çok da baskı oluşturuyor. En önemli endişelerinden birisi de ülkelerin, özellikle Rusya'nın Kaliningrad'daki üssü.
1: Kesinlikle, evet. Kesinlikle hocam. Şimdi tabii vakit ilerliyor hocam. Bir de NATO'ya geçelim. Özellikle onunla ilgili hazırlamış olduğumuz çok güzel bir ledimiz var.

0: Gerçekten dünyanın gözü kulağı burada, biliyorsunuz Beyaz Saray'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum dedi. Bu çok kıymetliydi. Şimdi Trump'ın ekibinde 1000 kişinin yer alması bekleniyor. Gerçekten bir çıkarma niteliğinde. Ankara'da görev yapacak ekiplerin birçoğu zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Ankara'daki zirveye Katar'ın hediye ettiği Boeing 747 uçağı ile yeni Air Force One ile gelecek. Biliyorsunuz bir uçak hediyesi olmuştu hocam. Ekipman ve personel için 80 ton taşıma kapasiteli C-17 Globemaster kargo uçaklarının kullanılması bekleniyor. Trump'ın Haziran ayındaki G7 zirvesinde bu uçaklarından 9 adet kullanıldığı bildirilmiştir. Trump'ın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı Marine One da Türkiye'ye getirilecek. Demonte halindeki helikopter özel ekiplerce Ankara'da birleştirilecek. 14 kişilik helikopter yüksek balistik korumaya ve füze savunma sistemine sahip. Görüntülerden belki izleyicilerimiz hatırlarlar. Helikopterin önünde çok konuşmalar yapmıştır, evet, biliyorsunuz. Bu da önemli. Ve işte The Beast, dünya ünlü The Beast, yani canavar makam arabası. Canavar takma adlı zırhlı makam aracı da Türkiye'ye getirilecek. Futbol isimli ve ABD başkanının nükleer saldırı emri verebilmesini sağlayan seyyar iletişim cihazı da Trump'ın askeri yaveri tarafından taşınılacak. Yani hocam baktığımızda Donald Trump Beyaz Sarayı ile geliyor aslında. Yani evet, oradaki bütün kullandığı ekipmanlarla, bütün kullandığı yeteneklerle beraber Türkiye'ye geliyor. Hocam bunu nasıl değerlendiriyor? Yani Donald Trump'ın bu zirveye verdiği önem, Türkiye'ye verdiği önem, artık Türkiye'yi merkez ülke olarak kabul ettiğinin de bir ilanı mıdır hocam? Böyle mi görmek gerekir?
1: Tabii çok haklısınız hocam. Bunu böyle görmekte oldukça yarar var. Bu bir gerçeklik. Biz şunu söylemek gerekiyor. Trump'ın bugün gelişinin dışında NATO'nun Stoltenberg, önceki sözcüsünden Mark Rutte'ye kadar, hatta geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği yetkililerini burada ağırladık ve her biri de Türkiye'nin savunma sanayisini, tesislerini giderek ziyaret ettiler. Tabii Türkiye artık bir Güneydoğu kanadı değil. Evet. Yani Soğuk Savaş döneminde stratejik noktasından kaynaklı değil. Bugün NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ama özellikle terörle mücadeleden kazanmış oldu. İşte biraz önce bahsettiğimiz hocam o savaşın, konvansiyonel savaşın değişen stratejisini hatta öncülük eden bir ülkeden bahsediyoruz ki artık Avrupa savunmasından bahsettiğimizde ana aktörlerden birisi Türkiye. Bugün Türkiye'yi çıkarttığınızda Avrupa güvenlik mimarisi ve geri kalan ülkeler, yani Avrupalı ülkelere baktığımızda caydırıcılığı tamamen daha da tartışmalı bir noktaya geliyor. Sadece Amerika değil bu noktada. Örneğin Kanada, Türkiye, ki bunu Stoltenberg, yani bir önceki NATO sözcüsü de ifade etmişti. Evet. Avrupa güvenliği Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve İngiltere olmadan, yani birlik üyesi olmayan bu ülkeler olmadığı sürece Avrupa güvenliğini sağlayamazsınız diye ifade etmişti. Şimdi benzer süreci de Mark Rutte ifade ediyor. Şimdi elbette Trump Amerika'nın ve uluslararası sistemin başat aktörünün bir lideri olarak geliyor ki gayet de doğal kendi güvenliğini sağlaması. Genel itibariyle çoğu zaten devlet lideri ama önemli devlet liderleri ki bizim Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere önemli liderler zaten kendi korumalarını ve güvenlik önlemlerini
0: kullandığı makam araçlarını beraberine götürüyorlar.
1: Tabii çok haklısın hocam, çünkü bu bir güvenlik bağlamında, protokolünde değerlendirmemiz gereken de bir süreç. Tabii bunun dışında biraz Trump'ın yani yapısını da biliyoruz özellikle hocam. Biliyorsunuz abartmayı da seviyor, böyle bir yanı var. Tabii diğer taraftan bu Türkiye'ye değil ama kenara koyarak söylemek gerekir. Avrupalı müttefiklerin özellikle biliyorsunuz hocam onlarla arası hiç iyi değil. İran Savaşı'nda zaten NATO'ya özellikle sinirlendi. Starmer hedefte, Macron hedefte ve Meloni de bu hedefin içerisine girdi. Şimdi biraz da bunlar üzerinde de daha çok fazla baskı kurmak isteyen, Amerika'nın o gücünü aslında onlara göstermeye çalışacak olan Trump var. Ya oldukça ben bunu normal karşılıyorum. Trump çünkü gelecek, özellikle ben Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi bir kenara koyuyorum ama Trump da buradan açıkçası bir rol kapmak isteyecektir. En öne çıkmak isteyecektir. Bir önceki geçtiğimiz yılın NATO zirvesi de çok iyi geçmemişti hocam. Hatırlatayım belki çok kısaca. 25 Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerini vurmuş, sonra ateşkes sağladım demişti. Tam NATO toplantısı da sonrasına gelmişti. Hollanda'da Lahey'deydi. Fakat özellikle uluslararası kamuoyuna ki tüm dünya canlı veriyordu. O basın toplantısında sorular genelde operasyonunuzun başarısız olduğu, kendi istihbarat servisinizin bu operasyonun başarısız olduğu yönünde bilgiler geçiyor. Açıklaması bayağı sert tartışmaları beraberinde getirmişti. Hatta Amerika'ya gidince de Genelkurmay Başkanı'nı ve şimdiki savaş

0: O zamanki Savunma Bakanı Hegseth'i de yanına alıp o görüntüleri paylaşmak zorunda kalmıştı operasyonun. Evet, evet. Şimdi muhtemelen Trump'ın kendini yine ön planda tutmak isteyeceği bir zirve olacağını söylemek lazım. Ama zirvede çok önemli ben kararların alacağını düşünüyorum Furkan hocam. Şuraya atıf yapıp sözü size bırakayım.
1: Birkaç cümle alayım hocam. Bir şey daha, bir konumuz daha var.
0: 2004 yılında İstanbul'daki NATO zirvesinde İstanbul İşbirliği İnisiyatifi kararı alınmış. Özellikle Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiler yeniden tesis edilmişti. Şimdi o zaman Irak işgali ve Afganistan işgalleri gerçekleşmişti Amerika tarafından ki Batı'nın imaj özellikle Türkiye'nin İslam kimliği üzerinden bunu anca düzeltebileceklerdi. Şimdi İran savaşı yaşandı. Acaba benzer bir girişim yine acaba yeni bir böyle bir işbirliği, bir inisiyatif girişimi kararda çıkabilir mi onu merak ediyorum.
1: O da önemli. Evet. Şimdi hocam tabii bu önemli, konuşmaya da devam edeceğiz ama NATO'nun resmi sayfasından yayınlanan bir görüntü var. Özellikle TCG Anadolu, NATO'nun İHA üssü ve gerçekten bu anlamda Türkiye'nin başarısına büyük bir övgüyle sözler. O görüntümüz varsa rica edeyim yönetmenimden. Onun üzerine de TCG Anadolu paylaşımı hocam. Burada TCG Anadolu'nun kapasitesinden, yeteneklerinden bahsediyor ve NATO içerisinde yüzen bir İHA üssü olarak söylüyor. En kudretli İHA üssü olarak bunu anlatıyor görüntüdeki bu anlatımı yapan kişi. Şimdi hocam gerçekten Türkiye'nin savunma sanayine geldiği nokta, hep söylüyoruz ya takdire şayan, hep diyoruz ya Türkiye artık kendine yetebilen, milli savunma sanayinde bakın şu anda da o yeteneklerimizi gösteren Türkiye'nin kalkışla beraber atış yeteneğini ve gemiye kusursuz bir şekilde iniş kalkışların gerçekleştiğini ve savunma ve saldırı kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi hocam bu bir büyük gurur. Zaten biraz evvel siz değerlendirirken NATO'nun yeni konsepti 3.0'da artık Türkiye'nin denizde, havada, karada, insanlı insansız deniz araçlarıyla geldiği nokta ortada. Şimdi bunlardan hareketle hocam son birkaç dakikamız artık NATO'nun yeni savunma ve saldırı tırnak içerisinde kapasitesi içerisinde Türkiye vazgeçilmez bir konumda olduğunu NATO'da kabul etmek zorunda kaldı mı diyeyim hocam? Çünkü biliyorsunuz hep bizi bağımlı olarak yönetmeye çalıştılar ama artık bu görüntüler gösteriyor ki Türkiye bağımlı değil, özgür ve iradeli bir ülke.
0: Evet ve aynı zamanda da artık NATO'nun lider konumunda söyleyebiliriz. TCG Anadolu bildiğim kadarıyla ilk kısa pistli İHA ve SİHA uçak gemisi ki savaşın doktrinini değiştiren aslında artık baktığımızda kısa pistli gemiler üzerinden, uçak gemileri üzerinden kalkıp operasyon bölgesini İHA ve SİHA'larla sizin operasyonları geniş bir çerçevede ele aldığınız bir yaklaşım. Ama şunu belirtmek gerekiyor hocam burada. Şu an NATO'nun amfibi komutanlığını, grup komutanlığını ve lojistik komutanlığını Türkiye zaten üstlenmiş durumda. Bunu belirtmek lazım ki zaten amfibi derken de uçak gemimizden de bahsetmemiz gerekiyor. Şunu ekleyerek söyleyeyim hocam. Muhtemelen yeni bir savaş alanında yeni bir doktrini hayata geçireceğiz. Kaan'ın üretiminden sonra yapay zekalarla beraber yanındaki İHA ve SİHA'larla beraber uçup onları da inisiyatif alıp kendi yapay zeka inisiyatifiyle beraber koordine edip savaş alanında hareket edecek bir Kaan savaş uçağı geliyor ki bu da bence aynı TCG Anadolu'nun kısa pisti nasıl ki savaşın doktrinini İHA ve SİHA'larla değiştirdiyse ben Kaan'ın da özellikle kendisinin yapay zekalarla İHA SİHA ve drone sürüyle beraber uçuşu ve savaş alanındaki başarılarını da yeni bir doktrin değişikliğine götüreceğini düşünüyorum.
1: Evet hocam çok teşekkür ederim. Şöyle yerimize geçelim. Artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Gerçekten hocam hepsi milli gururumuz ama hep diyoruz ya Türkiye barış için, kalıcı barış için bu savunma sanayi hamlelerine devam edecek. Ve bence de dünyaya karşı verdiğimiz en güzel, en doğru mesaj da biz kimsenin toprağını işgal etmeden sadece herkesin özgürlüğü ve selameti için mücadele ediyoruz demek. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Şeref verdin. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek
0: üzere
1: hocam.
0: İnşallah hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Saygılar.
1: Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Doktor Cihan Günyel hocamızla beraber hem Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirdik hem NATO zirvesini tabii ki ne olacak buna baktık ve son olarak da tabii ki göz bebeğimiz nurumuz TCG Anadolu'nun artık NATO içerisindeki öneminin sadece o değil tabii ki Cihan hocamın dediği gibi biz artık insansız hava araçlarında kanat uçuşu yapabilen ve dünyanın ilk savaş uçağı insansız savaş uçağını kızıl elmayı yapan bir milletiz, bir devletiz. Dolayısıyla artık bunun dünyanın da kabul ettiğini de birçok şekilde bunun emareleri de görüyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12 300 ana muharebe tankıyla 2800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Pepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Pepsi Pro'da, Pepsi.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır

0: En cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G. Arabanı arabam.com'a değerinde Türkcell.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Uçarsın.
13: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Dünya NATO zirvesine kilitlenmişken Türkiye'de gerçekleşecek olan bu zirveye Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş inanılmaz bir boyuta ulaştı ve aylardır yapılmayan şeyler yapılmaya başlandı. Önce Rusya'ya yönelik Ukrayna'nın çok şiddetli saldırıları gelmişti. Bugünse Kiev'e yönelik şiddetli bir Rus saldırısı gerçekleşti ve savaş giderek kızışmaya devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı tam bitti, acaba sonuna gelindi mi derken bir anda çok daha güçlü bir şekilde gündemimize girmeye başladı. Bunları konuşacağız. Ukrayna-Rusya savaşı NATO zirvesi öncesinde acaba NATO üyelerine bir mesaj mı? Putin'in gönderdiği bir mesaj olarak algılanabilir mi? Bunları konuşacağız. Elbette NATO zirvesi de Türkiye açısından son derece tarihi, kritik bir eşikte. NATO bundan önceki toplantısında, Türkiye'de gerçekleşen 2004 tarihindeki toplantısında çok tarihi kararlar almıştı. Ancak o günkü Türkiye bambaşka bir Türkiye'ydi. Bugünse aradan geçen zaman içerisinde bambaşka bir Türkiye ve bambaşka bir NATO var artık. Bu yeni NATO konsepti ne olacak? ABD'nin Orta Doğu'daki durumu ne olacak? Çıkarları ne olacak? Yeni NATO acaba ne anlama geliyor? Tüm bunları konuşacağız. Bir yandan da İran dini lideri Hamani'nin cenazesi 125 gün sonra artık cenaze törenleriyle defnedilmeye başlandı. Bu törenler de ayın 9'una kadar süreceği ifade ediliyor. İran'daki pek çok şehir bu cenaze töreni için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Tahran'da başladı cenaze töreni. Birkaç gün daha devam edecek. Biz bütün bunları konuşurken bir yandan da Türkiye'nin iç siyasetinde ilginç bir tartışma oldu. Bir komedyen, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği ifade edilen bir komedyenin önce gözaltına alınması, sonra bugün çıkarıldı mahkemece tutuklanması Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde inanılmaz bir tartışmayı tetikledi. Kim daha fazla bu kişiye sahip çıkacak kavgası mahkeme salonunda Kılıçdaroğlu'na hain Kemal sloganlarıyla çınlamasına sebebiyet verdi. Tüm bunları konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Serkan Fıçıcı, Akşam Gazetesi yazarı. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tuğba Arslan, hukukçu. Hocam siz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Ayhan Sarı. Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Ayhan hocam, seninle başlamak istiyorum. Buraya doğru tansiyon yükselecek mi, azalacak mı? Kestiremediğim için Ayhan hocayla başlayayım istedim. Şimdi şu tartışmanın şu boyutunu konuşulmasını istemiyorum. Doğru da bulmuyorum açıkçası. Bu kişi yani cezaevine girmeli mi, girmemeli mi, tutuklanmamı. Bu hukukçularla alakalı bir şey. Tuğba hocam onu soracağım zaten ancak. Burada şöyle bir şey var. Yani bu organizasyon yapılırken bir operasyon kokusu alıyoruz burada. Çünkü bu kişinin gösterisinin yapılacağı sahne henüz sahnelenmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel taraftarı olan bazı milletvekilleri kendi sosyal medya hesaplarından salona dair görüntüler paylaştılar. Sonra salonun içerisinden bu kişinin konuşmalarına dair küçük küçük kısımlar paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör diyen tırnak içerisinde görüntüleri paylaştılar. Peşinden Kur'an-ı Kerim'le dalga geçen bölümlerini yine kendileri paylaştılar. Sonra bu Silivri cephesi dediğimiz cephe yayın organları vasıtasıyla bunları gündemleştirdi ve sonra tepkiler yükselmeye başladı. Zaten görünüyor.

0: gördü ki daha sonra bu kişi gözaltına alınacak, mahkemeye çıkartılacak vesaire. Tüm bu süreç tamamlanırken mahkeme salonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anda gördük. Sonra DEM Partisi'nin açıklamalarını gördük. Hepsi bir anda bu kişi üzerinden Türkiye'de bir demokrasi yok, diktatörlük rejim var, işte konuşanı alıyorlar şeklinde bir algı oluştu. Ve aynı tarihlerde Özgür Özel Financial Times'a bir makale yazdı. Türkiye'de diktatörlük var, hiç kimseye söz hakkı verilmiyor dedi. Bütün bu süreç aynı anda gerçekleşti. Burada nasıl bir tezgah var hocam?
1: Ben de buraya notlara ikinci maddeye planlı yazdım. Yanına da tam NATO zirvesi öncesi yazdım özellikle. Şimdi süreci biraz seyircilerimize anlatalım. Nasıl bir şey yapmışlar? Videoyu biliyorsunuz yükleyebiliyorsunuz platforma. Bir de basıyorsun yayınlanıyor. Video yüklemiş, hazırlamış, çekmişler, hazırlamışlar, yüklemişler ve yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gidiyor, gider gitmez de videoyu yayınlıyorlar. Ve birden milyonlarca görüntülenme alıyor. Bir kere bu normal değil. Yani biz de 3 aşağı 5 yukarı sosyal medya ile ilgileniyoruz. Uzman arkadaşlarla ortak işbirliği yapıyoruz. Biraz bu işi bilen herkes böylesi bir videonun saatler içerisinde milyonlarca görüntülenme alması, işte o platformlarda ana ekranlara düşmesinin normal bir şey olmadığını bilir. Yani birileri bunu hazırlamış, piyasaya sürmüş, reklamını da yapmış öncesinden. Ve bu esnada adam yurt dışında. Böyle 4-5 gün dönmemesi, 4-5 gün sonra dönmesi bile planlı bence. Neden? Burada olsaydı hemen alacaklardı. Bir iki gün içerisinde bu tartışma kapanacaktı. 4-5 gün yurt dışında kaldı, tartışıldı. Geldi bir iki günde böyle tartışıldı. Böylece o NATO zirvesi olana kadarki süreç boyunca, bir hafta boyunca biz bu soytarıyı tartışmış olduk. Yani soytarıyı da özellikle söylüyorum, kelime anlamına bakabilirler. İşte komiklik yaparak halkı güldüren adam, maskara demek.
0: Kral soytarısı.
1: Evet. Bu da böyle bir şey. Şimdi bir kere kesinlikle bir planlı, programlı bir şey var. Tek başına böyle gidip de ben komedyenim, çıkayım bunu yapayım, milyonlarca görüntüleneyim, birden sosyal medyada herkes beni konuşsun. Böyle bir dünya yok. Bir proje olduğu kesin bir şekilde ortada. Şimdi ikinci tarafına gelelim. Ben şunu da yazdım. Yani bir sizin o bahsettiğiniz partilerle ilişkisi, işte Türkiye'yi NATO üyeliği, NATO zirvesi öncesinde Batı medyasında kötü gösterme. Bugün bu arada hepsi istisnasız bir şekilde bütün BBC'leri, diğerleri işte Türkiye'de komedyen tutuklandı diye manşet verdiler.
0: Evet.
1: Bütün ana, yani dünya ana genelinde yaptılar bunu. Burada bir kere kesin bir proje var. Ama diğer taraftan bu projeyi bir kenara koyalım. Şunu görelim. Yani bu soytarı akıllı bir adam. Yani şunu bence o yaptığı esprilerden vesaire görüyorsun. Kafası çalışıyor. Şimdi bu soytarı bu espriyi yaparken diktatör kelimesinin yanına dini katarak bence bir başka daha plan içerisinde. Çünkü şunu biliyor. Diktatör demesiyle tek başına belki tutuklanmayacak. Ama bir de dine saldırırsa karşı tarafı iyice kışkırtaracak. Onu da biliyor. Bilerek isteyerek tutuklanmayı da bence göze alarak bu işi yapmış. Yani burada durup şunu söylememiz lazım. Bu plan kimin planı? Kim Türkiye'de bu şekilde bir kutuplaşmayı, bu şekilde bir iç karışıklığı, hani iç cepheyi güçlendirmemiz gerekiyor diyoruz ya, iç cephenin altındaki zemini oymak isteyen kim dediğim zaman ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesaire ötesine, dışarıya gidiyorum. Yani açık açık söyleyeyim, ben ilk bu işi gördüğümde, ilk daha dakikalarında dedim ki bu çok böyle buram buram Siyonist projesi gibi kokuyor. Buram buram böyle. Tam Türkiye'yi hedefe almışlar. Türkiye'nin iç cephesini bölmek için her şeyi yapıyorlar ve yine Alevi kimliği üzerinden diğer Sünni Müslümanlarla, bak tam o eski kışkırtmanın tekrar harlandığı bir yer. Bu da ikinci mesele. Bunu da bir kenar koyalım.
0: Tam Madımak olaylarının yıl dönümüne denk getirilmesi, kişinin Alevi kimliğine sahip olması, babasının Çorum'da daha önce bir 80 öncesinde sol bir terör örgütünün mensubu olarak bir polisi şehit etmiş bir kimliğe sahip olması. Bütün bunlar üst üste konulduğunda
1: tam bir Siyonist projesine benziyor. Böyle çok net. Bunların ikisini koyduk yani. Proje, Siyonist projesi, plan, program hepsini biliyoruz. Şimdi gelelim meselenin özüne. O da tartışılıyor. Bugün baktım bir tane tarihçi çıkmış açıklıyor. Diyor ki şöyle olur böyle olur diyor. İnsanlar diyor böyle espri yapar. Mizah budur diyor. Kardeşim senin mizah anlayışın bu olabilir. Bana görersen, bana sorarsanız saçma sapan açıklamalar. Ve benim dinime hakaret ediyor. Benim kutsalıma, benim değerlerime hakaret ediyor. Ben benim kutsalımı, değerimi nasıl savunacağımı, neyin hakaret, neyin olmadığını senden mi öğreneceğim bir kere? Yani bu da çok garip değil mi Murat abi ya? Yani Müslüman biziz. Adam Müslüman.

0: Müslüman oldu. Bugün bir tane de spor yorumcusu çıkmış.
1: Emrah Safa Gürkan'dan bahsediyoruz.
0: Evet, ondan bahsediyorum. Bir de bunun spor yorumcusu var. O da çıkmış diyor ki bu diyor ateist görüş diyor. İşte ateistlere göre böyle diyor. Olabilir. Git kendi aranda Kadıköy'de içkini içerken esprini yap. Bize bunu açık açık ulusal kanalda orada burada bu esprileri yapamazsın yani. Bunun Charlie Hebdo geçmişi var, bilmem ne geçmişi var. Yıllardır
1: Adımak'ı
0: var, Leman'ı var. Kardeşim Müslümanlar rahatsız oluyor ya. Yapmayın. Yani biz dinimizi sizden mi öğreneceğiz? Adam çıkmış açık açık utanmadan arlanmadan Peygamber Efendimiz'e yalancı iftirası atıyor. Bizim kutsal saydığımız Allah'ın bizzat indirdiği kitap olarak gördüğümüz kitaba hakaret ediyor. Sonra da biz bunun kutsallarımıza saygısızlık olup olmadığını da kutsala inanmayan ateistten öğreniyoruz. Ya böyle bir mantıksızlık var mı ya? Yani hani en baş dedin ya sözler konuşmak da istemiyorum çünkü çok doluyum gerçekten. Ama şunu da söylemek istiyorum, biraz da rahatladım. Hani ters kelepçeyle alınmış olduğunu görmek, Türkiye'deki Müslümanların buna meydan bırakmadığını görmek de çok rahatlattı. Üçüncü mesele de buydu aslında söylemek istedim. Gelmek istediğim nokta şu Murat abi. Adamlar meydan okuyor. Bu dedim ya akıllı bir soytarı diye. Biliyor bu Müslümanları rahatsız edecek. Bizi test ediyor. Acaba bizi Müslümanlara hakaret edecek, Peygamber Efendimiz'e kutsal hakaret edecek. Bakalım ne yapacaklar. İşte burada şunu düşünmemiz lazım bence. Bizzat Peygamber Efendimiz'in kendisine de hakaretler edildi. Ağır hakaretler edildi. Fiili işler yapıldı. Sonra halifelerine yapıldı. Sonra en önde gelen Müslümanlara, sultanlarına, padişahlarına hakaretler edildi. Şimdi de Müslümanlar ediyor. Bu yeni bir şey değil. Şeytan her zaman kıyamete kadar üzerine düşeni yapacak. Ve Müslümanlara karşı bu işleri kışkırtacak. Mesele şurada Murat abi. Biz ne yapacağız? Adam göstere göstere 2026 yılında iktidar Müslüman kimliğindeyken, tamam, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman. Adam açık açık söylüyor zaten. Arkasında da duruyor. Böyle bir durumda bile adam çıkıp halen 2026 yılında Peygamber Efendimiz'e hakaret etmeyi göze alabiliyor ya. Böyle bir şey var mı? Yani burada bir yandan mutluyum, güzel tepki verdiğimizi düşünüyorum. Ama diğer yandan da hala bir şeyler eksik gibi yani. Hala böyle bu adamların bu kadar cesur olabilmeleri, bunlara cesaret edebilmeleri de biraz zoruma gidiyor. O yüzden bundan sonra da bu tarz soytarılara, onların ateist, dinsiz, deist destekçilerine kesinlikle meydan bırakmamak gerekiyor. Bunlara her yerde, her konuda kapışacağımızı göstermemiz lazım Murat abi. Son olarak onu söyleyeyim. Kardeşim sen ben iktidardayken veya değilken benim kutsalıma, değerlerime saldırı yapıyorsan bunun sana karşı bir bedeli olacak. Belki o karşı hamlede sizi yenemeyeceğiz ama biraz canınızı yakacağız. Yani sizin yanınıza bu iş kar kalmayacağı bunlara her seferinde göstermemiz lazım ki sayıları giderek inşallah
2: hukuk içerisinde
0: tabii ki.
1: Şimdi Tuba hocam, teşekkür ederim hocam. Şimdi bütün bu tartışmalar içerisinde aslında aklımıza gelen şey şu. İlk soru şu olmalı aslında. Kim mağdur burada? Yani mesela dini inançlarına hakarete uğrayan ve bunu sineye çekmek durumunda olduğu ifade edilen. Biz hakaret etsek de siz bunu sineye çekmek durumundasınız. Bu bir düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Düşünce ve ifade özgürlüğü sizin başörtüsü taktığınızda yerlerde sürüklenmeniz konusunda herhangi bir şey yapmayacaktır. O zaman düşüncelerinizi ifade etme konusunda sıkıntı duyabilirsiniz elbette. Hı hı. Başka konularda da susmak durumundasınız. Ama sizin dini inançlarınıza hakaret uğradığında bunu bir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirin.
3: Evet.
1: Ve sineye çekin deniyor. Bu konu mahkemeleri taştığında da efendim gözaltına alınması doğru değil, ters kelepçe takılması doğru değil, tutuklanması da doğru değil deniyor. Çünkü orada burada bir mağduriyet olduğu ifade ediliyor. Gerçekte burada kim mağdur? Yani ve mağdurun sesi, hangi mağdurun sesi çıkmalı? Adalet açısından, hukuk açısından kimin hangi tarafın mağdur olduğunu düşünmemiz gerekir. Birinci sorun bu. Kim mağdur? İkincisi ise bu arkadaşla alakalı, arkadaş dediğime bakmayın yani öyle bir varlık, şahıs da demek istemiyorum. Çünkü şahıs şahsiyetle alakalı bir şeydir.
3: Evet.
1: Bir fazla yaratılmış bir mahlukat olabilir. Yaratık da diyebiliriz. Yaratık da Allah'ın yarattığı bir mahlukat. Çünkü Allah pek çok şey yarattı yani. Allah insanı yarattı, eşeği yarattı, köpeği yarattı, örümceği yarattı. Pek çok mahlukatı var, pek çok yarattığı var. Yarattıklarından bir yaratık netice itibariyle nefes alan bir mahluk.

0: O açıdan bu kişiyle alakalı, bu varlıkla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bir provokasyon kokusu aldığını hocamız ifade etti. Ben şimdi sahneye ilk baktığımda programın adı Ölü Deniz. Kişinin kendisinin adı Ölü Deniz. Hı hı. Programın adı Ölü Deniz.
1: Evet.
0: Ve arkasında sahnede kendisinin kafası kesilmiş ve yan yatırılmış kocaman devasa bir portresi var. Yani neyi hedefliyordu? Gerçekten ölümü göze mi almıştı? Ya da o kadar ölümcül şeyler söyleyeceğim ki karşılığında başıma ne iş gelirse gelsin ben buna zaten şimdiden razıyım. Yeter ki istediğim provokasyon yerini tutsun mu istedim?
1: Evet. Şimdi çok ciddi bir ajans çalışmasıyla, bir hukuki anlamda olmasa bile bir örgüt çalışmasıyla karşı karşıyayız. Hukuki anlamda da olabilir de onun yargısal süreçle sabit olması gerektiği için hukuki anlamda demek istemiyorum. Ama bir ajans çalışması olduğu ve bu ajansın artık hangi ülkeden yönetildiği ama bir sınır ötesinden yönetildiği çok açık. Çünkü Deniz dediğimiz kişi... bu kadar belki akıllı, zeki bir çocuk olabilir ama bu pazarlamayı yapacak kadar alta dolu bir arkadaşımız olmayabilir. Yine senin tabirinle arkadaş diyorum. Ben de yani kendimi ondan uzak tutarak. Burada bir tuzak kokan, Türkiye'ye kurulmak istenen bir tuzak ve bir provokatif çalışmanın olduğu kesin. Ama mağdur kim? Yani burada şimdi bu ne kadar... sanatını yaparken tutuklanan birisiymiş gibi pazarlanan bu çocuk mu mağdur, adam mı mağdur? Yoksa düşündüm siz söyleyince 28 Şubat döneminde örgüt kurmakla suçlanan, sadece okula başörtüsüyle girmek istediği için 16 yaşında yargılanan ve örgüt kurmakla yargılanan bu genç kızlarımız mı mağdurdu? Kim mağdur ya? Yani kapı önlerinde kendi ifade hürriyetleri için kendimi bu şekilde ifade ediyorum, kendimi bu şekilde giyinerek ifade ediyorum ve bu şekilde eğitim almak istiyorum diye coplanan genç kızlar mı mağdur? Yoksa bir tane kafanın önüne geçmiş, kellesini vurdurmuş, kelle yani, kelleyi vurdurmuş celladına, oraya da atmış birinin önüne, onun da önüne geçmiş bir takım, Ayhan Hocam'ın ifade ettiği gibi soytarılıklar yapan biri mi mağdur? Bu mağduriyet penceresine, bu değerlendirmeye nereden baktığınıza bağlı. Türkiye'nin içindeyseniz, bu milletin sevgisiyle, bu milletin inancıyla, komşunuzun değeriyle yoğrulan bir hamurunuz varsa mağdurun kim olduğuna vicdanınızla karar verebilirsiniz. Ama Türkiye'nin dışından besleniyorsanız, içindeki ciğersizlerle besleniyorsanız o zaman mağdurun kim olduğu sizin bakış açınıza göre değişir. Yani nereden baktığınıza göre bu mağdurun kim olduğu değişir. Şimdi o yüzden adına gösterinin Ölü Deniz denmesi, orada kurulan o mizansen, yapılan alenen aşağılayıcı, tahkir edici hakaretler, hepsi çok açık ve net bir şekilde toplumun huzurunu, barışını bozmaya dönük bir takım eylemler olarak nitelendirilecek. Hiç kimse Türk devletinde, hukuk devletinde başkasının veya kamunun barışını bozmaya kendini hakim göremez. Kendini haklı göremez, kendini yetkili göremez. İfade hürriyeti evet vardır Türkiye sınırları içerisinde de. Dünyada da var. Biz bunu savunuyoruz. Benim avukatlık stajını bitirme tezim ifade hürriyeti. İstanbul Barosu'nda sunup yüksek dereceyle geçtim. Ama buradaki maksadınız, yani o ifade hürriyetimin sınırlarını yeniden Türkiye'de tartıştırmaksa, artık Türkiye bu numaraları yedi, çoktan bunları aştık biz, geçtik. Yeniden eski tartışmaları alevlendirip işte Madımak olaylarının seneyi devriyesinde yahut da efendim Türkiye'de bir diktatörlük var gibi bir mesajın dünyaya yayılmasının çoktan artık bunların hepimiz sınavını verdik. Yani belki her iki taraftan da taraf demek zorunda kalıyorum. Çünkü mecburen Türkiye'yi bir taraf insanlara bölerek çatıştırmaya çalıştılar uzun bir süre bu hürriyetler üzerinden, bu özgürlükler üzerinden, bu haklar üzerinden. Bu taraflardan her iki tarafın da çeşitli mağduriyetlerin olduğu süreçler yaşadık zaten. Ama sizin ifade hürriyeti olarak nitelendirdiğiniz hiçbir cümle, hiçbir kelime, hiçbir gösteri, yani sen sahneye çıktın diye sen hemen sanatçı olmuyorsun. Sen sahneye çıktın diye hemen her şeyi söyleme hakkını kendine bulamıyorsun. Şimdi

0: biz bu televizyonun karşısına çıktık. Bize bir mikrofon takıldı, bir kamera önümüze kondu. Aşağı yukarı izleyenimiz de vardır. Yani her hafta geldiğimize göre izleniyoruz da geliyoruz herhalde, inşallah öyledir.
1: Elbette.
0: Öyle tahmin ediyorum. O zaman ben her hafta burada canımın istediğini söyleyeyim. Saykan Hocam şarkı söylesin. Ayhan Hocam fıkra anlatsın. Başka şeyler anlatalım. Anılarımızdan bahsedelim. Hakaret edelim. Canımızı sıkanlara buradan yağdıralım, saydıralım. Hani Dikkat Çağın Çıkabilir diye bir program vardı. Orada reyting düşünce hemen hakaretlere başlıyordu. Bir tanesi böyle şey yapıyordu. Reyting ölçer yükseliyordu. O zaman öyle yapalım. Şimdi ben içindekileri döksem reyting tavan yapar burada. Yapar. Ne kepazelikler biliyorum, neler duyuyorum, ne ifade hürriyetinin sınırları dışına çıksam neler yaparım ben ya. Ama ne yapıyorum? Burası bir hukuk devleti. Ve benim kamu barışına zarar vermeme gibi bir yükümlülüğüm var. Kamu barışına zarar verirsem, Türk Ceza Kanunu da bunu düzenlemiş. Sen evet çık, gösterini yap, çık mikrofonun karşısında konuş, çık insanların karşısında insanları etkileyecek, güldürecek, düşündürecek şeyler de söyleyebilirsin. Komedyen de olabilirsin. Ya da bir kamu konuşmacısı mı olursun artık? Bir hatip mi olmak istiyorsun? Ne olursan ol.
2: Tuba
0: ama
2: hocam,
0: kardeşim sen kamu barışını bozamazsın.
1: Komedyenlik bu mu? Çok güzel komedyenler mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza açık açık hicveden, evet, Necdet Uygur diye bir büyük bir usta vardı yani. Türkiye'de herhalde tuluatın babalarından birisidir yani.
0: Doğru. Ya.
1: Yani ama Sayın Cumhurbaşkanımız vefat edene kadar yanından hiç ayrılmadı
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii tabii, hastaneye.
1: Ve aralarında de nasıl güzel bir ilişki kuruldu.
0: Evet.
1: Hatta onu hastanede ziyaret ederken de Türkiye'nin en büyük krizlerinden birisi yaşanmıştı. Çünkü Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, evet, kapıdan içeriye almamaya çalışmışlardı.
0: Evet, evet, Katar'da. Başörtüsü krizi yaşandı yani,
1: evet,
0: yani orada.
1: Yani, evet, hadise böyleydi. Yani Türkiye, evet, Başbakanı'nın hanımını içeriye, evet, sokmamaya çalıştı. Evet. Şimdi bu mesele onun ötesinde bir şey galiba. Yani sürekli komediyle falan alakalı konuşuyoruz ama, hı-hı, mesela video yayınlandıktan hemen sonra birisi şöyle bir açıklama yaptı. İlginç, hı-hı, birisi yani. Ben bu arkadaşı dinledim, izledim, çok beğendim. Tam bizim mahallenin, hı-hı, adamı gibi konuşuyor. Ve bu kişi asıl işte bu iktidarı devirecek potansiyele sahip bir zihniyeti ifade ediyor, hı-hı, diyor. Kim diyor? Fethullahçı terör örgütü mensubu olduğu için, hı-hı, firari olan Can Dündar. Videonun yayınlandığı gün böyle bir video çekip bizim mahallenin çocuğu diyerek konuşuyor. Mesela hangi mahalledesiniz,
0: evet,
1: siz Can
0: hangi
1: Dündar?
0: Mahalledesiniz yani?
3: Hainlik.
0: Sen zaten
3: mahallesi.
0: Kaçıp gittin. Zaten şey yapamadın yani, Türkiye'de bir mahalleye mensup olamadığın için gittin. Ama şunu ifade etmek lazım. Burada kamu barışı mevzu bahis. Yani çıkıp bir örgütsel faaliyet çerçevesinde demek istiyorum ama şu an kanun, yani bir hukuki bir kararla sabit olmadığı için söylemiyorum. Ama bu kadar hızlı bu videonun yayılması, arkasından ifade ettiğiniz gibi bir takım kişilerin yine sosyal medya aracılığıyla bu kişiyi destekleyici şeyler söylemesi, bütün uluslararası ajansların, firma şeylerin, haber sitelerinin, televizyonların yine Türkiye'de bir komedyen tutuklandı gibi bir servis etmesi bu haberi, elbette Türkiye'nin bir köşeye sıkıştırılmak istenmesiyle alakalı bir durum.
3: Tuğba Hocam,
0: özellikle de NATO zirvesinin önündeyiz.
3: Bir destek, son bir haftadır da çok ciddi bir şekilde yabancı basında sürekli Türkiye'nin demokrasisini sorgular yazılar yayınlanıyor.
0: İşte tam bir yani haftadır. Tam Türkiye NATO zirvesinde gerçekten dünya siyasetine yön verebilecek bir güçle bunu konuşacağız muhtemelen ikinci turda. Çok ciddi bir süreç bekliyor o, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geliyor, bir sürü 32 devletten, millet devletten yetkili insanlar, üst düzey yetkililer geliyor.
1: Liderler geliyor.
0: Liderler geliyor, aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye şu anda Avrupa siyasetine de, dünya siyasetine de, uluslararası ilişkiler sürecinde de bir yön verecek durumda. Hop, ah, Türkiye'de demokrasi bilmem ne. Ya bu numaraları çok gördük ya. Bunları yutar mı Anadolu çocuğu ya artık? Yeter ya. Yeter yani. Kanunu düzenlemiş. Çok güzel. Biraz kısaca ondan bahsedelim.
1: Evet, neyden yargılanacak?
0: Dini değerleri aşağılama suçu. Yani burada var.
1: Bu, nedir bunun cezası?
0: 6 aydan 1 yıla kadar bir cezası var ama internet yoluyla bunu aleni olarak işlediği için burada bir artırım söz konusu olabilir. O da 9 aydan 1,5 yıla kadar olur. 2 yılın altında olduğu için burada bir infaz rejimi bakımından bunun yatarı olmaz. Vatandaşın anlayacağı değil de söyleyelim.
1: Neden yani, tutuklama kararı verdi sizce hakim peki?
0: Kaçma tehlikesi olabilir ya da başka bir şey vardır yani. Tutuklamaya sonuçta yetkisi var. Tutuklayabilir yani, o tutuklaması hukuki bence ama tabii itiraz edilir mi? Belki etmişlerdir bile şimdi. İtiraz edilmiştir bilmiyorum. Adli para cezası, erteleme olabilir bunun neticesinde. Ama bir de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu var. Cumhurbaşkanlığına hakaret. Bu da Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu da Türkiye'de yine kamu barışını korumak amacıyla, daha doğrusu devletin egemenlik alameti olduğu için Cumhurbaşkanlığı, o Cumhurbaşkanlığı makamını korumak amacıyla düzenlenen bir suç. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, makamına hakaret edildiği için ve bu makam kim olursa olsun Türkiye'nin bir egemenlik alameti sayıldığı için buna bir hakaret suçu düzenlenmiş kanunumuzda. Bunun da çeşitli cezaları var. Mesela 1 yıldan 4 yıla kadar internette işlendiği için de 1/6 oranında bir artırım söz konusu olabilir. Bu da bir yatar da söz konusu olabilir eğer 2 yılın üzerinde ceza alırsa.
1: İkisinden birlikte ceza alırsa.
0: İkisinden birlikte alırsa toplam süre, yani iki suç için ayrı ayrı infaz rejimi düzenlenir. Buradaki hiç sabıkası var mı yok mu bunu bilmiyoruz tabii bu kişinin. O sabıkasına göre de değişebilir infaz rejimi. Ama neticeten burada şahısları korumak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alametini korumak önemli. Bir de kamu barışını korumak önemli. Şimdi bunu oradaki hadi 3-5 tane millet dinledi gösterisine gelen. Sen bunu internette koyuyorsun. Sonra Instagram gibi bir sürü sosyal mecrada bunlar yayınlanıyor. Hepimizin keşfetine düştü. Hepimizin şeyine geldi yani bu. Hepimiz bunu görüyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Sen milleti
1: tahrik ediyorsun. Bir de inanılmaz bir
0: ediyorsun.
1: Şekilde yani
0: İnsanların
1: sosyal
0: fikirlerini yönetiyorsun.
1: Geçiyorum, tekrar düşüyorum. Başka bir yere
0: evet,
1: tekrar
0: tam
1: düşüyor.
0: Tam bir algoritma hepsi. Şeyi var yani.
1: Acayip
0: hilesi var burada.
1: Algoritması vardı yani.
0: Kesinlikle algoritma hilesi var. Şimdi senin tweetini de bir takım ajanslar konusunda destek alsak senin tweetini de alır yürür gider. Binlerce beğeni alırsın, binlerce retweet alırsın. Yani dolayısıyla bunun bir ajans çalışması olduğu, en iyi tabirle yumuşatarak söylüyorum bunun bir ajans hı-hı. olduğunu çok belli.
1: Ya da bir ajan çalışması oldu.
0: Yani oradaki S'yi atabiliriz dediğin hı-hı. gibi. Dolayısıyla burada bütün aslında gençliği Türkiye'de bir diktatör varmış gibi hala daha buna kışkırtmaya çalışıyorlar ama Türkiye'de gençlik çok akıllı ve zeki bir şekilde yetişiyor. Kimin diktatör olduğunu, kimin sahtekar olduğunu, kimin de gerçekten lider olduğunu Türkiye Cumhuriyeti yine seçim yaklaşıyor, yine gösterecekler ona. Yani bunlar yapmaya çalışıyorlar. Tabii kötüler çalışacak illaki ama hep iyilik de kazanacak. Yine halk bunu, vatandaş bunu takdir edecek diye bekliyorum. Hani gençlerin bu şekilde bir fikre kanalize edilmeye çalışılmasını da şaşkınlıkla izliyorum. Buna anca gülse gülse 3-5 tane çapulcu güler diyorum. Son noktayı koyuyorum.
1: Ya, teşekkür ederim Tuğacığım. Evet, Serkan Fıçıcı'ya geldik şimdi. Pek çok şeyi değerlendireceksin elbette bu konuyla ilgili. Bir de şunu da değerlendirmeni istiyorum değerlendirmenin içerisinde. Gözaltı henüz gerçekleşmeden DEM Partisi'nden bir açıklama geldi mesela. Ve daha sonra daha diğer sol küçük siyasi partilerden de peş peşe açıklamalar geldi. Emeğin Partisi zaten bu şahıs Emek Partiliymiş sonrasında ifade ettiler. Şimdi DEM Partisi şu telakkuzu işaret ederek sormak istiyorum. Bir, Türkiye'nin önemli büyük iş adamlarından bir tanesi Kürt kadınlarını incitecek. Burada da konuşmuştuk. Çirkin evet. bir şaka yaptı. Sonra peşinden özür diledi. Fakat DEM Partisi onunla alakalı gözaltına alınması, tutuklanması, ağır bir şekilde cezalandırılması ilgili bir açıklama yaptı. Aynı gün. Bugünse aynı DEM Partisi açıkça Kur'an'la dalga geçen birisiyle ilgili derhal serbest bırakılmalı diye bir açıklama yaptı. Buyurun.
2: Ya şimdi mesele DEM Parti, şu parti, bu parti açısından bakarsak başka görürüz. Ama genel bir şablonu oturtabilirsek, yani asıl hikayenin ne olduğunu, yani temelini görebilirsek, ondan sonra o şablonu her meselede kullanabiliriz. Hı. Önce bir kalıbı dökelim. Kalıbı sağlam dökelim. Yani o kalıbın da ayakları yere sağlam oturursa, bazı meseleleri daha iyi anlayabiliriz. Ya hiç yani dikkatinizi çeker mi bilmiyorum. Mesela Muhteşem Yüzyıl dizisi çok seyredildi değil mi? Yani tabii. İnsanlar işte tarih dünyada öğreniyor izlendi. Mesela. Türkiye'de de yani tarihi öğreniyor yani. Uzak tarihimizi bir televizyon dizisinden öğreniyor insanlar. Gerçek zannediyorlar filan. Yakın siyasi tarihimizi de Kurtlar Vadisi dizisinden takip etti millet.
1: Evet.
2: Millet çoğunluğundan bahsediyorum. Yani Perşembe akşamları trafik dururdu filan.
0: Ya ne başyapıt.
2: Ya düşündüm ya nedir bu filan. Bu ülkede herhangi bir şeyin normal şartlar altında, normal koşullarda, kendi olağan şartları içerisinde olduğuna, bittiğine, geliştiğine kimse inanmıyor. Bir tuhaflık var.
0: Evet.
2: Yani bu şeyi konuşuyoruz, bu komedyen elemanı konuşuyoruz. Hemen diyoruz ki ya burada bir tezgah var, zamanlama. işte madama

0: olayının yıl dönümü, NATO zirvesinin hemen öncesinde. Özgür Özel'in ve CHP çevrelerinin Türkiye'yi işte Batı'ya şikayet etme çabalarının en yoğun olduğu dönemde böyle bütün hatlar kesişiyor filan. Şimdi burası Türkiye, burası ideolojik, teolojik, jeolojik fay hatlarının spagetti tabağı gibi birbirine karıştığı bir yer. Türkiye. Burada çok, yani tarih boyunca hep ayrım noktalarımız olmuş bizim. Çatışma alanlarımız olmuş. Ayrışma çizgilerimiz var böyle. O ayrıştığımız çizgiler, hatlar böyle dikişle tutturulmuş hep. Böyle teğetlerle, dikişlerle tutturulmuş. Birilerinin de elinde jiletler var.
1: Sürekli.
0: Sürekli o dikiş noktalarımıza jilet atarlar. Mesele hep ayrışalım, bölünelim, birbirimize girelim, güç kaybedelim, gücümüzü, enerjimizi kendi içimizdeki ideolojik tartışmalarla, inanç tartışmalarıyla, mezhep tartışmalarıyla vesaire, işte bunlarla, tarih tartışmalarıyla, bunlarla heba edelim. Ama güç kazanmayalım. Bütün gücümüzü burada yok edelim. Burada iki temel çaba gözümüze çarpar. Yani yakın siyasi tarihimizden itibaren baktığımızda. Birileri çıkar derler ki ya arkadaşlar, oyuna gelmenin alemi yok. Akıllı olalım. Birleşelim, bütünleşelim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep beraber büyük Türkiye olalım. Tek vatan, tek millet, tek devlet. Efendime söyleyeyim. Tek bayrak. Yani bizi birleştirecek çok şey var. Aynı tarihin evlatlarıyız, aynı medeniyetin evlatlarıyız, aynı inanç değerlerinin evlatlarıyız vesaire. Birleştirenler var, kucaklayanlar var, yapanlar var. Bir de yıkanlar, bölenler, ayrıştıranlar var. Ama bu hep olmuştur, bundan sonra da olacak.
2: Evet.
0: Yani bu coğrafyada, burası zor bir coğrafya. Burada egemen olduğumuz ilk günden bu yana, artık Malazgirt öncesi her neyse, bu mücadele devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Şimdi burada şeye gelirsek, bu güncel meseleye, yani işte mizah zeka işi bir konudur.
1: Yani, evet.
0: Yani mizah zeka ürünüdür. Zeka sahibi olmayan, zeki olmayan bir insan mizah yapamaz. Her şey yapar, mizah yapamaz. Ama bu ülke Barış Manço'lar gördü, Cem Karaca'lar gördü, biraz önce Necdet Uygur merhumdan bahsettin. Yani hep bir ortak değerlere saygı. Yani Türkiye'yi böyle ayrıştırma, çatıştırma, bölme, parçalama niyetlerinin uzağında durma, o oyunları sezme, o oyunlara gelmeme kalitesinde olan gerçek sanatçıları gördük. Yani Necdet Uygur işte yıllar önce kendi tiyatro sahnesinde, aynı zamanda Necdet Uygur, Allah rahmet eylesin, kendi tiyatro sahnesinin dekorlarını filan üreten, o anlamda da çok ciddi meziyetleri olan, yani tiyatro sanatımıza da o alanda katkılarda bulunmuş bir usta. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem gençlik yıllarında tiyatro sahneleyecekler. Bir sürü kapıları çalıyorlar belki. Hani bir dekor lazım, şu lazım, bu lazım. Necdet Uygur kapısını açıyor, gençler diyor, siz yeter ki tiyatro yapmak isteyin. Siz güzel, ahlaklı, temiz vatan evlatlarısınız. Ben size niye yardım etmeyeyim? Yani bir ideolojik körlükle, ya bunlar imam hatipli gençler, işte namazlı, niyazlı, temiz çocuklar. Ama ben Marksistim, komünistim, şuyum, buyum. Benim bunlara hayat hakkı tanımamam lazım. Bunlar yok olsunlar, gitsinler, gericiler, yobazlar gibi. Böyle bir yaklaşımda bulunuyor Necdet Uygur. Niye? İnsan evladı çünkü. İnsan. İnsan olabilmek mesele. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Necdet Uygur'un dostluğu, o karşılıklı sempatileri, samimiyetleri daha o yıllardan gelir. Bak çok bilinmeyen bir meseledir yani. Ama bak sanatçı değil mi? Yani bu memleketin evlatlarını
1: çünkü bölmeden, çok ağır hiciv. Yani bölmeden, siyasi hicivin ustası yani.
0: Bölmeden, ayrıştırmadan tiyatro yapmak isteyen gençlere kapılarını açıp yardımcı olma niyetini ortaya koyan, yardımcı da olan bir Necdet Uygur. Ki Sayın Cumhurbaşkanı daima imam hatip talebesi olduğu dönemlerden bahsediyoruz yani. Şimdi öbür taraftan da ideolojik körlükler, sürekli düşmanlık üretmek, sürekli kamplaşmak, kutuplaşmak, nefret pompalamak, bir yerlere nefret yüklemek. Hani bir Frankenstein yaptılar, kendileri bir Frankenstein ürettiler. Şimdi onun cezasını çekiyorlar demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı. CHP'nin içerisindeki bu kavga meselesi. İşte o Frankenstein bir nefret makinesi. Yani sürekli nefret üreten, nefreti artıran çabaları temsil ediyor. Şimdi gelelim işin daha ciddi tarafına. Buraları geçtikten sonra. Biz İsrail'deki Ayhan Hocam bir Siyonist tezgahı olduğunu hissettim diyor ya. Hı hı. Meseleye buradan bakmak gerekli ama artık sadece bakmak da yeterli değil. Görmek de yeterli değil. Bu işin hesabını kesmek lazım artık.
3: Ben de onu diyorum Serkan abi. Meydan okuyor adam, ona cevabı vermek gerekiyor.
0: İsrail'deki yani. İsrail'i konuşuyoruz. Amerika'daki, Moskova'daki İsrail'i konuşuyoruz. Avrupa'daki İsrail'i konuşuyoruz. Türkiye'deki İsrail nedir? Nerelerdedir? Bu ülkede siyasi yapı, işte ideolojik grup, işte inanç grubu, kültür, sanat, medya, gösteri endüstrisinin unsurları, iş dünyası vesaire. Yani artık her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorlarsa bu kılıklara girmiş, bu maskelerin arkasına gizlenmiş ajan unsurlarının, yapılarının artık deşifre edilmesi lazım. Bunların tespit edilmesi lazım, ciddiyetle ele alınması lazım. Yoksa bu ülkeye rahat ve huzur gelmeyecek. Yani evet, biraz sert bir şey söylediğimin farkındayım. Biraz uç ve dik bir tavsiyede bulunuyor olabilirim. Ne yani işte her taşın altında Siyonist mi arayacağız? Bunların işte 10 yıllardır Türkiye'de kurdukları işte yapıları ortaya çıkarmak, bunları etkisiz hale getirmek pek çok taşı yerinden oynatabilir. Ciddi bir risk alanıdır bu. Yani pek çok tartışmayı da beraberinde getirebilir. Yani bunları göze almak kolay mı? Yani bir çırpıda söylenecek bir şey mi benim söylediğim şey? Evet, zor bir şey söylediğimin de farkındayım. Bütün bunlar doğrudur yani. Bu bütün taşları yerinden oynatır bu mesele. Ama yeter artık yani. Ama yeter. Yani biz bir yerden bir yere geleceğiz. Biz işte savunma sanayimizle, ekonomimizle, efendim kendi değerlerimizle, kültürümüzle, medeniyet varlığımızla, inancımızla, tarihimizle, öz varlığımızla biz bir millet olarak, bir devlet olarak koşar adımla geleceğe ilerleyeceğiz. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da ilerleyecek ama her seferinde en kritik zamanlarda sürekli bu yapıların, bu mekanizmaların devreye girmesi, ortaya çıkması ve bunların gündemi tekellerini alabilmeleri, gündemi yönlendirebilmeleri, yani zihinlerle, millet çoğunluğunun zihinleriyle bir çocuğun oyun hamuruyla oynaması rahatlığında oynayabilmeleri artık tahammül edilebilir seviyeyi aşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her 10 yılda bir darbelerle hizaya getirilen, efendim örtülü böyle yarı sömürge de demek istemiyorum ama böyle kontrol altında tutulan, işte bir takım Batı'nın şunun bunun her dediğini yerine getirmek zorunda olan bir ülke falan değil.
1: Tamam. Ne öneriyorsun peki? Ne yapmalı? Şimdi böyle bir şeyi gördüm.
0: Ya şimdi bir kere millet kararlı olacak, millet talepkar olacak. Bu bir demokratik taleple hukuk içerisinde gerçekleşmesi gereken, tamam mı, bir kırılma noktasıdır. Tamam ya, bu deniz meniz, işte ölü deniz, canlı deniz. Bunlar basit işler ya. Bugün bu çocuğu kullanıyorlar. Dün başka bir maskeydi. Önceki gün başka bir kılıktı. Terör örgütleriydi. Oydu, buydu. Ya yani Türkiye'deki İsrail neydi? Bir dönem FETÖ'ydü. Bir dönem Türkiye'deki sağ sol kavgalarıydı. Bir dönem 28 Şubat darbesiydi. Yani bir dönem öyleydi, bir dönem böyleydi. 10 yıl sonra ne olacak kardeşim? 3 yıl sonra benim karşıma hangi maskeyle çıkacak? Hangi kılıkla çıkacaklar?
1: Tamam.
0: Tamam. Çıktılar, yani burada bak bir daha söylüyorum. Millet çoğunluğunun demokratik talebi...

0: Bu ajan yapılar, bu yıkıcı, bölücü, ayrıştırıcı unsurlar ufak tefek figüranlarıyla sınırlı kalmaksızın kökten temizlenmelidir arzusu bir milli mutabakat duygusu haline gelmeli. Tamam mı? Her şeyi siyasetten bekleriz, devlet kurumlarından bekleriz. İşte onu da Adalet Bakanlığı yapsın, bunu da polis yapsın, onu da
1: Biraz
0: asker
1: daha
0: yapsın.
1: burayı açmalısın çünkü çok çok kritik bir şey
0: Çok
1: söylüyorsun.
0: kritik bir şey söylüyorum.
1: Yanlış anlaşılabilirdi.
0: Burada
1: Başka açıdan kullanabilecek
0: şunu
1: insanlar
0: demek istiyorum.
1: Kullanabilirdi.
0: Bir,
1: Net ifade edersin. Evet.
0: ben bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak oy veriyor muyum? Veriyorum. Bütün herkes oy veriyor. Oy verme yeterliliğine sahip olanlar. Bu milletin çoğunluğu bu ülkede bölücü, yıkıcı, ayrıştırıcı, bizi aşağıya çeken, sürekli birbirimize düşüren bu mekanizmaların farkında olacak. Olayı sadece böyle bir komedyen vakası olarak görmeyecek. Sonra bir demokratik talep açacak, demokratik talep oluşturacak. Bunu bir sivil toplum bilinciyle yapacak. İşte Murat Özer, Serkan Kıçıcı, işte Tuğba Aslan, Ayhan Sarı, dördü birden diyecekler ki, ey iktidar, biz sana oy veriyoruz. Ey devlet, sen bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak mecburiyetindesin. Tamam, ilgili mekanizmalar. Bu sürekli böcek üreten, zararlı haşere üreten bir bataklık var burada. Tamam mı? Tamam, Allah razı olsun. Elinden geleni yapıyorsun. Sen bu haşereyle mücadele ediyorsun. Görüyoruz, o yüzden de zaten seni destekliyoruz biz. Bunlara fırsat vermediğin için. Destekliyoruz. Ama artık senden daha büyük bir hamle bekliyoruz. Bataklığı kurut.
2: Ama işte o zaman yılanın başına gitmemiz gerekmiyor mu?
0: Ben
2: Serkan
0: milletin, bu
2: abi.
0: milletin evladı olarak, bu milletin evlatları olarak bizler bu mücadelede seçilmiş, sivil, meşru, yetkili, siyasal iktidara sonuna kadar destek veririz böyle bir mücadelede. Ve millet çoğunluğunun da bu kararlılığı gördüğünde, tamam, bu kararlılığı gördüğünde bütün gücünü ortaya koyarak varıyla yoğuyla bu mücadeleye destek vereceğine de şeksiz şüphesiz inanıyorum. Bak, en başta bir laf söyledim. Ya, bu ülkede hiç kimse yakın siyasi geçmişimizde olup bitenlere anlatıldığı şekliyle inanmaz. Yani şiirler bile vardır ya Üstad Necip Fazıl'ın. İnanmıyorum bana anlatılan tarihe diye dizeleri vardır. Ya bak, bir şey var burada, bir kopukluk var Murat. Artık bir takım perdeler mi kalkacak? Bir takım sırlar mı deşifre edilecek? Artık yani milletçe el birliğiyle, ya zor bir dönemden geçeceğiz ama yeter artık ya, biz aynı mahallenin evlatları olarak işte Alevi, Sünni, Türk, Kürt, efendim şu bu. İşte dindar, seküler, her neyse ki, yani aynı ailenin evlatları olarak, aynı mahalledeki komşular olarak, iş arkadaşları olarak, akrabalar olarak, yani sürekli bizi birbirimize düşüren, çatıştıran, ayrıştıran, bizim gücümüzü aşağıya çeken, enerjimizi sömüren bir şey var. Bir mekanizma var ya, görüyoruz bunu. Bu ülkede askeri darbeler önceden tezgahlanır. Aynı mekanizma devreye girer. Bu ülke ne zaman bir ekonomik sıçrama yapacak olsa, Cumhuriyet tarihinin en parlak ekonomik verileri Gezi ayaklanmasından 3 gün önce açıklandı. Faizler yüzde bilmem kaçlarda, işte doları büyümesi, büyüme oranı şusu busu, işte açsın merak edenler baksınlar. İşte faizler vesaire. Efendim işte halk çok tepkili de o yüzden Gezi ayaklanması oldu. Ya ekonomide Cumhuriyet tarihinin zirvesi yakalanmış. Ve yani sebep oldukları ekonomik yıkım öyle böyle değil. Milyarlarca dolar. Huzursuzlukta pahası. E şimdi, o zaman biz yani bir oturacağız, düşüneceğiz, diyeceğiz ki arkadaşlar, ya bunun sağı, solu, CHP'si, AK Partisi, işte Atatürkçüsü, Kemalisti, laiki, seküleri, dindarı, milliyetçisi falanı filanı yok. İnsanız ve bu toprağın çocuklarıyız. Bu vatanın evlatlarıyız, komşuyuz, kardeşiz, biriz, beraberiz. Şunlardan bir sıyrılalım. Ön yargılarımızdan, bağnazlıklarımızdan bir sıyrılalım. Ya oturalım. İnsan gibi nedir arkadaş? Nedir bu mekanizma? Bu huzursuzluk üreten, bu
2: Serkan abi.
0: düşmanlık ve nefret üreten yapı nedir? Ya gelin buna birlikte
1: Çözüm bulalım.
0: bir milli mutabakat talebiyle, duygusu

0: yoluyla devlete ve siyasal iktidara bu hususta destek gerekiyorsa destek verelim, çağrı gerekiyorsa çağrı yapalım ama hep beraber arkasında duralım. Yani yoksa ya bir sürü insan vardır. Serkan çok farklı abi. Görüşlerden bir saniye ya. Çok farklı görüşlerden bir sürü insan vardır. Yani mesele şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Ya dinledim. Yani dinlemek bile aslında itikadımıza göre yani şeydir, sıkıntılıdır böyle şeyleri. Yani Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem işte hakaret içeren ifadeleri dinlemek, bunlara şahit olmak, bunlarla aynı ortamlarda bulunmak, bunları mesele etmek bile itikadımızca sıkıntılıdır bizim. Yani inanç dünyası böyle bir şey. İnanmayanlara kimsenin bir şey dediği yok. Ama inananlar açısından sorumluluk gerektiren meselelerdir bunlar. Yani inanç değerlerini korumak, muhafaza etmek, efendim onun için gönlünü ortaya koymak, yüreğini ortaya koymak, bir mücadele içerisinde olmak inancın kendisiyle, özüyle alakalı bir meseledir. E şimdi yani sadece Türkiye'de böyle hani işte görünümüyle, yaşantısıyla vesaire çok dindar olduğu bilinen kişiler mi tepki gösterdi zannediyorsunuz bu hakaretlere, bu alay ve aşağılama çabalarına? Onlar mı zannediyorsunuz?
1: Elbette değil tabii ki.
0: Ya elbette değil. Yani aklı selim, kafası çalışan, ya bu ülkede huzur isteyen, barış isteyen, ya git sen mesela çok net söylüyorum ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olan Hristiyan kökenli yurttaşlarımıza al metin dökümünü çıkart, o komedyen elemanın ettiği lafları koy önüne, hiçbir Hristiyan onaylamaz. Bu ne der ya? Böyle rezillik mi olur?
1: Onaylamaz.
0: Hiçbiri onaylamaz. Bu ne rezilliktir der yani. Gerçekten bu toprağın evladı olan yerli ve yani Türkiye duygusunu hisseden hiç kimse onaylamaz. Böyle bir şey olmaz. Yani çok dini değerlerle haşır neşir olmasa bile diyelim hani çok alakası yok. İşte yurt dışında Müslümanlara karşı o İslamofobi falan diyoruz ya, işte İslam düşmanlığı. O tavırları görüyor bizim gençler, işte Türkiye'den yurt dışında okumaya giden gençler falan. Çok bir dindarlığı yok çocuğun ama sen diyor benim annemin babamın dinine mensup olanlara diyor nasıl böyle davranırsın diyor. Oradaki yabancılarla mücadeleye girişiyor. Bak yani bu topraktan bir şey almış diyor ki benim annemin babamın inancı diyor. Benim atalarımın inancı diyor. Benim toprağımın inancı diyor. Bu benim kültürüm diyor. Ya inanmayan bile böyle bakıyor mesele.
2: Serkan abi katılmıyorum.
0: Bu nedir?
1: Hayır hocam.
2: Ben Serkan abiye katılmıyorum çok net bir şekilde. Sosyal medyada gördüğümüz kişiler, destek verenler, açık açık destek verenler, sonuçta bu ülkede çok ciddi bir siyasi temsil olan parti liderleri, milletvekilleri. Yani bunlar Türkiye'ye uzaydan gelmedi. Bunlar aslında kendi tabanlarının hoşuna gidecek dili konuştukları için böyle konuşuyorlar zaten. Mesela işte DEM Parti'yi sen söyledin.
1: Evet.
2: Adam şaka yaptı. Ben mesela çok mutlu oldum o konuda soruşturma açıldığı için. Yani Kürt milliyetçisi değilim ama yani sonuçta Kürtler bizim kendi vatandaşımız. Bence hakaretti. Ama sonuçta adam espri yaptı, komiklik yaptı. O zaman onunla bunun arasında şöyle bir şey sorarım ben DEM Parti'ye. Ve Kürt, onları destekleyen Kürtlere. Kardeşim siz Peygamber Efendimiz'den daha mı öndesiniz? Biz şuna inanmıyor muyuz? Annemizden, babamızdan daha değerli. Yani Peygamber Efendimiz'e hakaret edilince Kürtler böyle bir tepki vermiyor. Ama Kürtlerle ilgili bir hakaret olunca tepki veriyor. O zaman bunu sorarız. Veya işte biraz da kendimize öz eleştiri yapalım. Alevilerle ilgili başka bir komedyen çıkmıştı birkaç sene önce.
1: Bir Alevi hanım.
2: Üstelik. Alevi hanım, kendisi de Alevi. Mesela ben çok mutlu oldum. İyi ki dedim soruşturma açıldı. Yani adamların, insanların kutsallarıyla niye sen dalga geçiyorsun? Ve orada ona tepki gösteren, organize bir şekilde tepki gösteren Alevileri de takdir ettim. Helal olsun dedim. Bak adamlar kendi düşüncelerine, inançlarına sahip çıkıyor diye. Şimdi biz de o halen biraz bence zayıf. Ama diğer taraftan ben Serkan abiye şu konuda katılmıyorum. Yani bu adamlar siyasetçiler, temsil şeyleri var.
1: Sıradan insanlar değil diyorsun.
2: Sonra bakıyorsunuz sanatçılar, milyonlarca takipçisi var. Bakıyorsunuz işte spor yorumcusu, tarih yorumcusu, binlerce takipçisi var. Ve ben işte Beşiktaş'ta okudum. Şimdi gitsem ben Beşiktaş'a, oradan karşıya Kadıköy'e geçsem, oradan tekrardan Bakırköy'e dönsem %70-80'i ya burada dine hakaret mi var diye bize karşı çıkar. Şunu söylemek istiyorum. Öyle veya böyle bu hakaretleri sahip

0: sahiplenen ve bu hakaretlere içten içe de destekleyen Türkiye'de önemli bir de halk kitlesi var. Şimdi bunları bence öyle konuşarak, ikna ederek ortak bir
1: noktaya getiremeyiz. Ben bunun azınlık olduğunu düşünüyorum Ayhan.
0: Ben işte bunların ben azınlık
2: hocam,
0: olduğunu
2: bu
0: düşünmüyorum.
2: Bu 3-5 çapulcu ya. Eğer, o kadar büyütmeyin gözünüzü
1: Ayhan,
2: ya.
1: Ayhan, eğer senin dediğin gibi bu hakaretleri onaylayanlar milletin çoğunluğuysa geçmiş olsun.
0: Çoğunluk değil.
2: Çok kötü.
0: Ama azınlık da değil. Ben çoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Ayhan, ama azınlık hani %2'lik, %3'lük bir oran değil.
1: Azgın,
0: istisna değil bu.
1: Azgın azınlık diyebileceğimiz sesi çok çıkan.
2: Evet.
1: Ve artık kendisine yüklenen o nefret pompalamaları yüzünden düşünme yetisini kaybetmiş bir takım kitleleri de sürükleyebilen meşhur, sözü geçen o çevrelerde tiplerin etkin olması, görünür olması, seslerinin çok çıkması seni yanıltmasın. Bak seni yanıltmasın, ciddi söylüyorum.
3: Çok değiller diyorsun.
1: Değiller, yani. Mesele şu, mesele bu yapıyı, bataklığı ve mekanizmayı doğru tespit edip, tamam mı, bunun üzerine gidecek hamleler yapmak. Yani yoksa işte sinekler, haşeratlarla kalırız. Şimdi bak, dış politika çalışıyorsun. Şu an İsrail, Türkiye'nin batı hattını nereden nereye doğru kuşatma çabası içerisinde. Al Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, gel bu tarafa doğru Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan, Sırbistan, değil mi? Bak bir hat çiziyor İsrail. Netanyahu katil bizzat ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a her gün laf yetiştirme çabasında. Artık manzara çok net. Daha dün Dışişleri Bakanımızın, Sayın Fidan'ın açıklamalarını da dinledik. Yani İsrail'le durumumuzun ne olduğunu bence gayet sarih ortaya koydu. Bu kadar. Zaten ötesi de söylenemez. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın o milletvekilleriyle birlikte kampta yaptığı o konuşmada hesap sorulacak, İsrail'e bu hesabı soracak kadro da bu kadrodur sözü. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman, yani orada bir ülke var uzakta, adı İsrail. Efendim bu 10 yıllardır dünyanın her yerinde ne kadar önemli endüstri varsa, yapı varsa hepsinde hakimiyet kurmuş.
3: Ama Türkiye'de hiçbir.
1: Dünyadaki böyle dünyayı sömüren egemen bir zümre haline gelmiş. Türkiye ile hiç işleri olmamış. Türkiye'yi unutmuşlar.
3: Peki,
1: Türkiye'yi başka bir gezerler.
3: Serkan Fıçıcı, bütün bu sözlerinden sonra o zaman bu konuyla alakalı, bu provokasyona alet olan siyasi liderlerin, figürlerin de İsrail'in yönlendirilmesiyle mi hareket ettiğini düşünüyorsun?
1: Ya bir şey söyleyeyim mi Murat? Ben bunların doğrudan organik bir faaliyet içerisinde olduklarını da düşünemiyorum. Yani ne Özgür Özel'in ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir Siyonist tezgahın içerisine onlarla birlikte oturup planlayıp hadi biz de şurasından su taşıyalım filan diyeceklerini de düşünmüyorum. Çünkü bunlar hazırlar her zaman. Ha, teşneler. Bunlara gel gel yap yeterli zaten. Şimdi parti içerisinde bir liderlik çekişmesi var. İktidar savaşı var. İşte o kitle, o kesim için kullanışlı bir malzeme ortaya çıkmış. Bu malzemeyi Özgür Özel mi daha iyi kullanacak, Kılıçdaroğlu mu daha iyi kullanacak?
3: Ayhan Hocam kim daha iyi kullanacak?
1: Ama
3: Kemal Kılıçdaroğlu lastiğin, mahkemeye gitti.
1: Lastiğin patladığı yer neresi? Bak şunu anlamıyorlar.
3: Hı.
1: Ya bu ülkede, tamam mı? Bu ülkede serbest seçimler başladığı andan itibaren, 1950'den itibaren, değil mi? Açıktan bu komedi denilen bu hikayede de görüldüğü üzere, açıktan Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Allah Resulüne açıktan saygısızlık yapan, bunu destekleyen, buna prim veren, bunu normal görüp gösteren hiçbir yapı siyasette bir yere gelememiştir, gelemeyecektir. Kendi kendilerini damgaladılar oraya gidip.
2: Evet.
1: Kendi kendilerini orada, efendime söyleyeyim, olmayacak bir işin, sıkıntının içerisine soktular. Kendi kendilerini etiketlediler. Biz Allah'a, Kur'an'a ve peygambere düşmanlık yapılmasının, hakaret edilmesinin, bu değerlerin alay konusu edilmesini normal karşılıyor.

0: oluyoruz. Haşa efendim. Biz böyleyiz. Der gibi göründüler. Yani o hale düşürdüler kendilerini. Ya arkadaşlar bak anlamıyorsunuz. İnanç hassas bir meseledir. Bakmayın yani adam gider o partiye o yatar, bu partiye o yatar. Yaşam tarzı öyledir, böyledir ama yani Allah, peygamber, Kur'an, yani bunun ötesinde bir şey yok bu millet için. Bu yani bu oraya gidip o işte elemana destek vermeye gidenlerin anneleri, babaları, dedeleri duysa ki ya amca teyze senin oğlan gitmiş Allah'a, peygambere, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden birine destek vermiş, suratına tükürür evladım.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yani kendi düğününe, cenazesine gidemez
2: bu
0: hale
2: getirmiş. Konudan çıkmaya çalışıyorum ama çıkamadım.
1: Ben
2: Aylin
1: son
2: hocam,
1: bir
2: buyur.
1: Şey eklemek istiyorum.
2: Buyur
1: ben...
2: yo artık.
1: Tamam Serkan
2: buradan devam edelim.
1: Söylediklerini anladım. Kabul ediyorum bir yere kadar ama ben şu görüşteyim. Bu işin çözümü, işte bizde böyle John Rawls diye bir adam var. Deliberate demokrasi. Yani tartışarak demokrasiyi getireceğini iddia eder. Tam onu anlattı Serkan
0: yok.
1: Abi.
0: Hayır.
1: Sivil, ben, yok hani sivil dedin ya oturalım konuşalım.
0: Etkin, bak şunu demek istiyorum ben. Etkin, aktif, demokratik talep, ideolojik çerçeveler içerisine sıkışmamış, geniş tabanlı, bütünleştirici. Neden Ayhan? Bak.
3: Ya bu bir ortak nedenimiz.
0: Ben senin
3: yani,
0: yaklaşımını
3: ortak
0: anlıyorum.
3: Bir varlığımız.
0: Benim içimdeki öfke, şimdi Murat da sakin durmaya çalışıyor ama şimdi sorumluluk duygusu. Hani bir başta dedik ya bütünleştirici olmak, onarıcı olmak, kapsayıcı olmak. Birlikte büyük Türkiye olarak, birlikte büyük bir millet olarak bunların üzerine gitme nosyonumuz var ya bizim. Onu muhafaza etme çabasıyla böyle konuşuyoruz. Yoksa şimdi bizim ağzımıza neler gelir? İşte rütü var, kütü var, bilmem
2: ama
0: nesi var.
2: Ama sivil iradenin bir güçlü olmasını ifade yani. Bunun karşısında güçlü bir sivil irade.
1: Ben birkaç örnekle, bir şey eklemek
0: senin duygularını anlıyorum. O duyguları böyle bir binle çarp. O sorumluluk duygusuyla hareket etme mecburiyetinde olmasak abi neler neler söyleriz ekranlardan dışarıya taşar yani.
3: Dedim ya.
0: Söylenir de yani. Ama bak baştan bir şey söylüyorum. Bir tezgah var, bir oyun kuruyorlar, oyuna gelmeyeceğiz.
2: Çok az kaldı Ayhan
1: Hocam. Kesinlikle katılıyorum.
2: Birkaç dakikam
1: bu
2: kaldı.
1: Bu konuda Serkan abiye katılıyorum. Bu kavgayı şu an çok büyütmemek lazım. Çünkü İsrail'in, Siyonizm'in istediği şu an içeride bizim kavga etmemiz. Evet. Ben bunun dışında ama şunu söylemek istiyorum. Bu tarz meseleleri çözebilmek için, kendi kutsallarımızı savunabilmek için tabii ki olabildiğince ikna etmemiz lazım. İnsanları ortak cepheye çekmemiz lazım. Ama öyle veya böyle en nihayetinde bu işin ana belirleyicisi güç oluyor. Şimdi Irak'ta da Suriye'de de insanlar kutsallarına belki bizden daha aşırı bağlılardı. Ama güçleri yetmediği için o mezarlıkları, o kutsal mabetleri ezdiler geçtiler.
0: Ayhan güç demokratik güçtür. Güç meşru hukuk zeminidir.
1: Evet. İktidar gücüdür.
0: Güç devletin kullanacağı güçtür. Evet. Bak işte burada dikkat edeceğiz bazı şeylere.
3: Ama işte şunu
0: biz bu sorumsuzlar gibi davranamayız.
1: Ben şunu söylüyorum.
0: Yani biz
1: açık
0: sorumsuzlar
1: Serkan
0: gibi
1: abi,
0: davranamayız.
1: Benim tam olarak söylediğim şu. Yani. Devletin bu işin arkasında olması lazım.
2: Yani devletin işte, yargı, hukuk
0: devletin
2: gücünü,
0: de,
2: güçlü şekilde
1: ortaya yargısı, hukuku, işte, emniyeti hepsiyle
0: kardeşim,
1: birlikte.
0: Kardeşim onu söylüyor işte devlet o gücünü ortaya koyabilmesi için tamam mı? Milletin desteğine muhtaçtır. Bak evet.
3: İşte,
0: devlet onu yapsın, devlet bunu yapsın
3: öyle
0: değil.
3: Olmuyor. Aynen öyle.
1: Serkan abi,
3: yargı
1: bir şey
3: gücüyle
1: soracağım.
3: De olabilir ama bir yere kadar olur. Yani, arkadaşlar ben de bir şey eklemek istiyorum.
2: Tuba hocam
3: yeter ya,
2: son söz sende çok az kaldı birkaç dakika tamam.
3: Şunu yoksa da ifade fırsat vermiyorlar. Evet, en az evet. Elimi kaldırmak zorunda kaldım yani. Şunu atlamayalım. Evet yargı, hukuk bunun arkasında cezai müeyyide ise müeyyide tamam. Ama şimdi bizim millet olarak yargıya da hukuka da gerek kalmadan ortak hepimizin paylaştığı, hepimizin gönlünü titreten, içimizi cızırdatan bir takım değerlere ihtiyacımız var. Bizim millet olmaktan zaten anladığımız şey bir şeye, ortak bir şeye inanmaktır. Ve Türkiye'de bugüne kadar ne olursa olsun bunun adı İslam oldu. Yani bizim evet. Dinimiz İslam ve ortak değerimiz İslam'ın değerleri. Dolayısıyla sen Cumhuriyet Halk Partili misin, Demli misin, HDP'li misin, Anaplı mısın, Devalı mısın ne olursan ol. Senin ortak paydan o insanlığı bir araya toplayan ortak değer olan İslam'ın kendi verdiği değerdir. Şimdi burada da yargı böyle bir tutuklama gerçekleştirilmemiş olsa da biraz önce ne dedim? Buna gülse gülse 3-5 tane çapulcu güler. Bunlar bir takım marjinal örgütlerin Türkiye'yi tekrardan karıştırmak için uyguladığı bir takım taktiksel hareketler. Ama Türkiye'de

0: Yani buna karşı çıkacak böyle bir komedinin olmayacağına da, bu kutsal değerin çiğnenemeyeceğine de, dinle şaka alay edilemeyeceğine de hemfikir olan çok farklı siyasi görüşlerde insanlar çoğunlukta. Biz bu çoğunluktaki bu esenliği de 3-5 tane çapulcuya kaptıracak değiliz. Çok açık
1: Elbette.
0: ve net söyleyelim. 3-5 tane çapulcu bir araya gelmişler. Bir takım emellerle, uyduruktan vesilelerle, araçlarla Türkiye'yi tahrik etmeye çalışıyor Türk milletini. Gençleri tahrik etmeye çalışıyor. Muhalif yetiştirmeye çalışıyor. Ama biz bu gençlerin hepsini çok iyi tanıyoruz. Onlar da bizim evlatlarımız. Oradaki toplulukta yanındaki görünce gülmek bulaşıcıdır ya, ağlamak da hani bulaşıcı, ruh haline etkilenirsin. Orada yadırganmamak için birazcık da kendi aralarında havalı görünmek için ona kahkaha atıyorsa, o çocuk akşam gidip evini onun sıkıntısını içinde yaşamıştır. Bu hangi marjinal örgüte dahil olursa olsun. O çocuğu dinleyen, o adamı dinleyen, YouTube'dan dinleyen, gösterisine giden herkes evine gittiğinde bir dakika ya ne oluyor burada demiştir. Çok açık ve net. Türkiye'de komedi yapan bir sürü insan var. Şimdi keşfetimize düştüm mesela bir tanesi de. Ata Demirer ne diyor? Çok röportajını dinledim. Diyor ki ben kutsala ilişkin, dini değerlere ilişkin bir espri, bir alay konusu yapmam. Çünkü o dinleyicilerin arasında ona tutunan, kendisini o konuda iyi hissetmeye çalışan birileri vardır. Neden ben onun o ruh halindeki iyi niyeti bozayım diyor. Mealen söylüyorum. Yani dolayısıyla
1: Hatta ben de diyor rahatsız olurum.
0: ben de rahatsız
1: Kişisel
0: olurum diyor.
1: olarak.
0: Ben bunu yapmam diyor. Ve Türkiye'nin sevdiği, saydığı, çok ben de filmlerini severim. Özellikle o Eyvah Eyvah serisini filan. Yani pek çok komik filmleri olan ve insanlara bir umut aşılayan bir komedyen olarak.
2: Avrupa yakası.
0: Belki muhaliftir. Belki Cumhurbaşkanımızla hiç alakası yoktur. Belki dindar bir insan değildir, bilemiyorum. Ama bu milletin kutsal ortak değerlerine sahip çıkan bir komedi örneği sunuyor Sayın Atademirer. Bunu yapabilen insanlar da var. Yani 3-5 çapulcuya kalmadı bizim gençlerimiz. Onun da cezasını
2: Tuğba Hocam
0: verecek.
2: Çok teşekkür ederim. Çok son sözlerinizi böyle bağlayalım. Arkadaşlar bu konuyu artık burada duralım. Çünkü artık ben sadece böyle bir tur dönelim demiştim ama maşallah hepinizin içerisinde büyük bir volkan varmış. Efendim esas meseleye kısa bir ara saat başına buluşalım. Bizden ayrılmayalım.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine

0: imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse, apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert, tam isabet.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
1: İnsanlık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir deneyimin tam ortasındayız. Çünkü geleceğin çocukları yalnızca yeni teknolojiler kullanan insanlar olmayabilir. Belki de onlar yeni bir düşünme biçimi.

yeni bir öğrenme modelinin ve yeni bir insanlık çağının ilk temsilcileri. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın geleceğini sorguluyor. Dijital çağ insanlığın yeni evrim aşaması mı? TikTok beynin nedir? Geleceğin nesilleri bizden daha mı zeki olacak? Yoksa insan olmanın anlamını baştan mı yazacaklar? Hepsi ve daha fazlası Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Alişan Burak Yaşar ve nörobilimci Selin Yiğit'in katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, Jest kart.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Ayhan Sarı ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Ayhan Hocam, NATO zirvesi için, Türkiye'de gerçekleşecek zirve için bütün dünya gözlerini Türkiye'ye çevirmişken bir anda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çok ciddi anlamda büyük bir gerilim noktasına ulaştı ve Kiev'e son yılların en ölümcül saldırısı gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de gerçekleşen saldırılarda şu ana kadar 21 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada uzun menzilli, yüksek hassasiyetli hava, kara ve denizden fırlatılan füzelerle ve insan savaş araçları kullanarak büyük bir saldırı gerçekleştirdiklerini ve Kiev'deki pek çok rafineriyi ve enerji tesislerini de vurduklarını açıkladı. Şimdi yani ABD Başkanı 1000 kişilik bir heyetle Türkiye'yi ziyarete gerçekleştirecek NATO bünyesinde ve Trump'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşını bitirmekti. Ancak Türkiye geleceği saatlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş inanılmaz bir boyuta ulaşmış durumda. Neden? Putin bir mesaj mı vermek istiyor acaba?
1: Şimdi bu NATO zirvesi gerçekten de tarihi bir zirve olacak ve dünyanın gözü burada. Şimdi bu zirveye gelirken herkes aslında zirvede kendi lehine maksimum faydayı alabilmek için son kozlarını oynuyor. İşte biraz önce bir saat boyunca konuştuğumuz şey bence çok net bir şekilde Siyonistlerin NATO zirvesinde Türkiye'nin etkisini azaltmak için bir hamleydi. Ruslar da bu saldırıyı yaparak çok net bir şekilde şunu söylüyor. Biz hala güçlüyüz. Bu savaşı uzatma, devam ettirme niyetinde olursa Batı İttifakı, o zaman onlara çok ağır bedeller ödettirmeye devam edebiliriz diyor. Bunun haricinde dün şöyle bir haber yayıldı. O da çok ilginç. İngiltere merkezli, Londra merkezli bir düşünce kuruluşu, International Institute for Strategic Studies diye, Guardian gazetesine bir haber yayıyor. Haberde içerik şu: Ruslar 15 ay boyunca 2024 ve 25'te bir tanker gemiyi kullanmışlar. Üzerine dronları yerleştirmişler ve Kuzey Denizi'nden, Baltık Denizi'nden başlayarak ta Manş Denizi'ni aşarak Fransa'ya kadar tüm Avrupa'yı izlemişler. İşte nükleer santraller, özel işte güvenlikli üsler, hepsi üzerinde dronlar uçurmuşlar ve istihbarat toplamışlar. Şimdi zirveden kısa bir süre önce İngilizlerin de bu haberi yayması bence işte biraz önce dediğim mesele, zirve öncesinde son kozların oynanması olarak okunabilir. Peki ne hedefliyor? Yani Rusya, İngiltere, kıta Avrupası, işte kıta Avrupası'ndan kastım Polonya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı, İspanya'sı. Bunlar ne hedefliyor? İngiltere ne hedefliyor? Rusya ne hedefliyor dediğimizde şunu görüyoruz bence. Ruslar şu ana kadar elde ettikleri topraklar, işte Donbas, Ukrayna'nın doğusuyla ve Kırım'la bence hallerinden memnun ve bunu Ukrayna'ya ve Batı'ya kabul ettirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bu toprakları biz aldık. Bundan sonra bu toprakların bizde olduğunu kabul edin ve savaşı burada durduralım. Kabaca isteği bu. Diğer tarafta İngilizler var. İngilizler ve küresel çete diyebileceğimiz, işte Biden Amerika'da o küresel çetenin bir temsilcisiydi. Bunlar da Rusya-Ukrayna savaşını uzatmak, Ukrayna'yı arkadan lojistik destekle, parayla Rusların karşısına çıkarıp Rusları yıpratmak, zayıflatmak istiyorlar. Yani savaşın devam etmesini istiyorlar. Ama kritik nokta burada şu. Bir İngiltere dedim, bir de diğer uçta Ruslardan bahsettim. Arada işte o bahsettiğim kıta Avrupası var. Bu son saldırı ve İngilizlerin ortaya attığı iddiayı kıta Avrupası'nın pozisyonunu netleştirmek için okuyabiliriz. Yani İngilizler diyor ki Avrupa'ya, bir haber, bilgi yayıyorlar. Bakın Ruslar sizi 15 aydır dinlemiş, izlemiş dronlarla. İngilizler diyor ki Rus tehdidi çok büyük. Ruslar Ukrayna'dan sonra gelecek, Batı Avrupa'ya kadar gidecek. Ukrayna'dan girecek, Portekiz'den çıkacak diye

0: Avrupa'yı korkutmaya ve savaşın yanında çekmek istiyor. Ruslar da diğer taraftan Ukrayna'ya saldırarak, Ukrayna'yı ağır bombalayarak Avrupa'ya diyor ki Almanlara, Fransızlara, İtalyanlara, bakın bu savaşı devam ettirirseniz, İngilizlerin kayığına binerseniz o zaman bu sizin için de uzun süreli yıpratıcı bir savaş olabilir diye onlara bir mesaj yolluyor. Şimdi biz NATO zirvesinde şunu göreceğiz. Acaba savaş yanlısı, özellikle İngilizler ve küresel lobi, küresel çete mi burada NATO zirvesinde ön plana çıkacak? Yoksa Trump'ın başını çektiği savaşı bitirelim, Türkiye ile birlikte savaşı bitirelim, savaşı donduralım mantığı mı galebe çalacak NATO zirvesinde, onu göreceğiz. İşte o son NATO zirvesindeki kapışma öncesi taraflar son kartlarını bence oynuyor. Buradan bir de şunu anlatmak istiyorum. Yani seyircilerimiz belki bu konuya biraz aşikar. Herhalde bir buçuk senedir 3. Dünya Savaşı çıkacak mı diyoruz. Rusya-Ukrayna meselesi gelince hep ben şunu hatırlatıyorum. Çok krizler var. Filistin meselesi, İran meselesi, Lübnan-Suriye meselesi. Ama eğer bir dünya savaşı, dünya savaşı ölçeğinde büyük bir savaş çatışma çıkacaksa bu Filistin, İran, Suriye'den ziyade, Lübnan'dan ziyade Rusya-Ukrayna meselesinde çıkacak. Çünkü siz biraz önce bahsettiniz ya, Ruslar daha önce görülmemiş şiddette bir saldırı yaptı. Bakın her seferinde iş bir üst boyuta varıyor. Biz bir ay önce, hatta 2-3 hafta önce Ukrayna'nın Moskova'da Rusya'nın başkentindeki rafineleri nasıl vurduğunu gördük gündüz gözüyle. Bakın savaşta yeni bir eşik açıldı. Sonra Ruslar karşı saldırıyla yeni bir eşik açılıyor. İşte dronları Avrupa'nın içlerinde oynatıyorlar. Geçen sene 2025'in sonlarına doğru Münih Havalimanı'nda kimliği belirsiz dronlar uçtu ve bir gün boyunca Münih Havalimanı, Almanya'nın en korunaklı yeri, uçuşlara kapatıldı. Kim olduğu belirsiz. Polonya, kimliği belirsiz dronlar düşürüldü. Norveç, hakeza, İrlanda'ya kadar bu dronların gittiği biliniyor. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor. Biraz da böyle tarihsel bir okuma yaptığımızda dünyada iki dünya savaşı, bir de büyük savaş oldu. Napolyon savaşları, birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı. Hepsi Avrupa'nın iç kavgası. Yani dünyadaki iki tane var olan savaş Avrupa'nın iç kavgası sebebiyle çıktı. Şimdi eğer Rusya-Ukrayna savaşı bu tırnak içerisinde delilikle devam ederse biz yarın öbür gün şunu söyleyeceğiz bundan 5-6 sene sonra belki. Bu aslında daha büyük çapta bir bölgesel savaşın, belki de dünya savaşının ön perdesiymiş. Ve ben bu iddiayı aylardır söylüyorum. Bana sorarsanız Rusya-Ukrayna savaşı sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir savaşla sonlanabilecek bir savaş gibi gözükmüyor. Giderek cephe gelişiyor, genişliyor, giderek savaşın şiddeti artıyor ve giderek istese de istemese de arkadaki Avrupa, Polonya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı bu savaşa daha fazla dahil olmak zorunda kalıyor. Yani bu şiddette, bu hızla bu iş giderse, bu provokasyonlar bu şekilde devam ederse, yarın öbür gün Allah korusun, daha büyük çapta bir bölge savaş, sonrasında da bir dünya savaşı Rusya-Ukrayna krizinden çıkabilir.
1: Şimdi aynı hocam, peki yani bu NATO toplantısı Türkiye'de 2004 yılında da gerçekleşmişti. Yine NATO için bir kırılma tarihiydi 2004 yılı. Çünkü Afganistan Savaşı'nın önemli bir kısmına gelinmişti, bir merhaleydi. Ve Irak Savaşı da bir sene öncesinde başlamıştı. 2003 Irak işgali başlamıştı. 2004 yılında artık İstanbul'daki NATO zirvesinde çok önemli tarihi kararlar alındı. Birincisi NATO kuvvetlerinin Afganistan'da daha güçlü bir işgal kuvveti olarak yerleşmesi ve daha sonra da Irak'ta NATO askerlerinin yeni kurulacak olan Irak ordusunu kurması gibi iki önemli karar alındı. İkisi de bölgemizle alakalı alınmış kararlardı. Şimdi bu NATO zirvesinde de benzeri bir karar alınabileceği, NATO'nun yeni bir vizyonla ortaya çıkabileceği, yeni hedefler ortaya koyabileceği düşünülüyor. Peki bu hedeflerin içerisinde Rusya'ya karşı güçlü bir cephe oluşturma gibi bir hedef var mı? Bu konuyla ilgili kritik bir karar alınmasını bekliyor musunuz?
0: Tabii ki. Özellikle İngilizlerin ve Avrupalıların niyeti bu yönde. Ama 2004 ile 2026 arasında şöyle bir ayrım yapabiliriz. 2004 yılında NATO normalde Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir ittifaktı. 90'larda Sovyetler Birliği ortadan kalkınca NATO'nun da amacı sorgulanan oldu. Yani biz bundan sonra ne yapacağız? Asıl düşman yok artık. O yüzden Irak meselesinde, Afganistan meselesinde NATO'nun var olup olmayacağı, katkı sunup sunmayacağı önemli bir tartışma konusuydu ve yönü açısından, yani bundan sonra NATO nereye

0: evrilecek açısından çok ciddi bir soru vardı orada. Kırılma anıydı. Fakat 2026'daki kırılma anı şu. Varoluşsal bir soru var. NATO devam edecek mi, etmeyecek mi? Ve bunu ben söylemiyorum. Yani bu benim kişisel yorumum değil. Bunu NATO'nun kurucu lideri, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump söylüyor. Diyor ki NATO bundan sonra bizim için önemli mi değil mi karar vereceğiz diyor. İşte en son İran meselesi.
1: Çünkü Avrupa'nın güvenliği açısından kendisini artık çok sorumlu olmadığını düşünüyor.
0: Evet evet, çünkü normalde tekrar söylüyorum, NATO Avrupa'da, özellikle Doğu Avrupa'dan başlayarak Rusların karşısında, Sovyetlerin karşısında komünizmin yayılmaması için kurulan bir ittifaktı. Şimdi komünizm kalktıktan sonra NATO devam etmeye karar verdi 2000'lerde 90. Ama şimdi 2026'da Trump diyor ki ben artık buradan bir şey kazanamıyorum. Ya bu ittifak benim için önemli değil. Neden? Çünkü şunu söylüyor. Ruslar benim için bir tehdit değil. Sovyetler Amerika için bir tehditti. Ama Ruslar benim için bir tehdit değil. Dolayısıyla ben neden burada 150 bine yakın asker tutayım? Neden milyarlarca dolar paramı harcayayım diyerek NATO'nun varoluşunu sorguluyor. Avrupa nerede dersiniz? İşte Avrupa'da şurada. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne, ben burada Ruslardan ciddi bir tehdit algılıyorum. İşte demin anlattınız, Ukrayna'yı çok sert bir şekilde vurdu. Avrupa'nın içlerine kadar istihbarat ağı genişlemiş durumda. Ve Amerika'ya diyor ki tamam, senin için bir tehdit olmayabilir ama benim için bir tehdit. Çok ciddi bir tehdit. Ve bu dün mesela von der Leyen, AB Komisyonu Başkanı bir karar açıkladı. Bakın tam da dün NATO zirvesi öncesinde AB'ye Avrupa içindeki gümrükleri sıfırladıklarını ilan etti. Yani şunu diyor Trump'a, gel biz senin paranı vereceğiz, maliyetleri karşılayacağız, katkımızı NATO'ya %5'e çıkaracağız ki Trump'ın ilk döneminde %2'yi kabul etmiyorlardı. Ama şimdi %5'e de razılar. Sen yeter ki buradan gitme ve Ruslara karşı bize güvenlik şemsiyesini sağla, tahkim et diyorlar. Bütün ana soru ben
1: yani
0: burada.
1: Yani o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? NATO'nun kuruluşunda ifade ettiğiniz birinci iki temel husus var. Birincisi Sovyetlerin yayılma tehdidine karşı bir Avrupa'nın içerisinde bir Amerikan askeri varlığını oluşturmak. Bir yandan da İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş olduğu için Avrupa içerisindeki aşırı milliyetçiliğin ve Nazizmin tekrar hortlaması ihtimaline karşı orada güçlü bir askeri varlıkla durmak. Şimdi bu iki tehdit hala var mı diye baktığınızda, biraz önce söylediğiniz Avrupa'nın içerisine kadar Rusya'nın ilerleme istidadı gösteren bir tehdidi var. İkincisi yine Avrupa içerisinde özellikle Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da ırkçı partiler, neo-Nazi yaklaşımları da artıyor. Yani NATO'nun Avrupa'daki varlık gerekçesi olarak ortaya koyduğu iki husus bir tehdit olarak Avrupa açısından devam ediyor.
0: Evet.
1: Öyleyse Avrupa NATO şemsiyesinde çok daha öne çıkacak diyebilir miyiz bu toplantıda?
0: Çıkmak zorunda artık. Yani daha fazla elini taşın altına koymak zorunda. Çünkü sizin o çok güzel anlattığınız tehditlerin hepsi Avrupa için geçerli ama artık Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Ve Trump bunu çok iyi bir şekilde biliyor ve sonuna kadar kullanıyor.
1: Son soru. Türkiye peki bu noktada kendisi üzerinde nasıl bir vazife alabilir?
0: Türkiye için ben hep şunu söylüyorum. İki tane bizim için önemli bir nokta var. Birincisi, Rusların aşırı bir şekilde yayılması bizim için olumlu bir şey değil. Tarihsel olarak baktığımızda Ruslar ne zaman batıya doğru yayılsa ikinci iş güneye inmişler. Balkanlara inmişler. Oradan da sıcak denizlere doğru bir tevessülleri olmuş. Yani biz Avrupa ile bu konuda daha yakınız. Yani Amerika'ya tehdit değil, Avrupa'ya tehdit olduğu kadar değil ama bizim için de Rusların yayılması bir tehdit. Birincisi bu, ikincisi de şu. Biraz önce bir dünya savaşı senaryosundan bahsettim ya. Olur da böyle bir savaş olursa bizim iyi pozisyonlanmamız lazım. Yani ne Rusların yanında ne de tam manasıyla Avrupalıların yanında, ama böyle savaşlarda sadece tarafsız kalmak da tek başına yeterli olmayabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi.
1: Her halükarda NATO üyesi olarak Batı bloğunun yanında yer alacak.
0: Batı bloğunun yanında, ama şu parantezi açıyorum seyircilerimize de şunu söylüyorum. Hem ön cephede değil, hem de Avrupa'ya şunu söyleyeceğiz. Artık söylüyoruz da. Kardeşim, sen Ruslara karşı güvenlik şemsiyesini tahkim etmek istiyor musun? ABD'nin olası boşluğunu yeni alternatiflerle doldurmak istiyor musun? Eyvallah, biz varız. Neden? Çünkü Rusların genişlemesi bizim için de iyi değil. Ama, büyük bir ama, o zaman sen de İsrail'e karşı, İsrail'in yayılmacılığına karşı bizim tezlerimizi savunacaksın. Suriye'de PKK'yı desteklemeyeceksin. Türkiye'nin içerisinde demokrat adı altında sürekli içeriği karıştıran işte Can Dündarlar, hainler, FETÖ'cüler, bunlara prim vermeyeceksin. Bunlara kapılarını açmayacaksın diye biz de buradan bastıracağız. Bu saatten sonra 2. Dünya Savaşı'ndaki Türkiye yok.

0: Bizden bir şey istiyorlarsa biz de kendi çıkarlarımız çerçevesinde onlara bir adım gideriz. Ama bu adımın bir bedeli olması lazım. Son bir cümle söyleyeceğim. Geçenlerde üniversitede, Türk Alman Üniversitesi'nde bir konferans yaptık. Bir tane yaşlı, eski bir Alman hoca geldi. Oturdu, şöyle yaptı. Ya dedi, Türkiye bize daha fazla yardım etsin dedi. Bizlerin de bir hocamız çok güzel bir şekilde şunu söyledi. Tamam, Türkiye size Ruslara karşı daha fazla yardım etsin. Peki siz bunun karşılığında Türkiye'ye ne öneriyorsunuz? Bu soruyu artık Avrupalıların gözlerinin içine baka baka soruyoruz. Bu bile bence başlı başına bir şey. Siz bizden bir şey istiyor musunuz? O zaman önce bir gelin bakalım, siz bize ne vereceksiniz? Değil mi? Uluslararası ilişkilerin, siyasetin temeli bu. Al ver yapacağız. Yani kara kaşımıza, kara gözümüze siz bize yardım etmiyorsunuz. Biz sizin kara kaşınıza, kara gözünüze niye yardım edelim? Diyerek biz de kendi küresel siyasetimizde daha fazla alan kazanmaya çalışacağız. Son cümle şunu söyleyeyim. Bu alveri halen Avrupa kavrayamadı maalesef. Halen Avrupa Türkiye'ye bir şey vermeden Türkiye'den bir şey alamayacağını, ikincisi de Türkiye'ye muhtaç olduğunu, hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor, bizim onlara muhtaç olduğumuzdan çok daha fazla onların bize ihtiyacı var. Bunu halen kavrayamadılar. O yüzden ilişkiler tam oturmadı. Belki NATO zirvesinden sonra biraz daha gözleri ve akılları açılır.
1: Tuba Hocam, Ayhan Hocam'ın bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Türkiye, evet, 2004 Türkiye'si değil, aradan kaç yıl geçmiş, 2026 Türkiye'si çok daha güçlü ve AB, hem ABD karşısında hem de AB karşısında artık çok daha fazla tezlerini ifade edebilecek bir savunma sanayine gelmiş durumda. Evet. Ay Yıldız karargahı ilk defa NATO toplantısında göreceğe çıkacak, biliyorsunuz. 2021'in Ağustos'unda temeller atılmaya başlanmıştı ve Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede buluşacak. Büyük bir yerden bahsediyoruz. 12 milyon 620 bin metrekare alanında, büyüklüğünde büyük bir askeri kompleksimiz var ve bu NATO toplantısında ilk defa orada ilk toplantısını gerçekleştirecek. Doğal olarak artık bambaşka askeri açıdan da siyasi açıdan da daha güçlü bir Türkiye var. Bu açıdan NATO toplantısına gelindiğinde artık Türkiye'nin tezlerini, kendisini daha fazla ifade edebileceği bir alan açılmış durumda mı?
2: Şimdi evet, 2004'ten bu yana Türkiye'nin gündeminin değiştiği, ifade ettiğiniz alanlarda büyük bir yenilik ve ilerlemenin kat edildiği tabii malum, ama dünyada da tabii ki pek çok değişim var ve aslında bugünkü NATO'nun da arayışının, varlık sebebinin yeniden yazıldığı ve bir kritik bir sürece giriyoruz. Yani kurulduğu günden beri evet, NATO bir güç birliği, bir siyasi bir birlikten ziyade bir savunma birliği gibi bir kuruluş, ama bugün artık birazcık daha gündem değişiyor, ihtiyaç değişiyor ve birlikte olma alanları değişiyor, yeniden yazılıyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yani böyle bir zirvenin yapılacak olması yeniden dünyayı şekil verecek bir sürecin içerisine girdiğimizi gösterebiliriz ve aslında birazcık da burada bir politika belirleme zamanına giriyoruz. Tabii burada Ayhan Hocam da uzun uzun bahsetti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derinlemesine uzadığı, yani bir tam olarak barışın da sağlanamadığı ama yani göğüs göğüse bir savaşın da yapılmadığı, aktif tam olarak olmayan bir savaş var. Ama bir var mı var, yok mu yok. Biraz böyle belirsiz bir süreç ama uzayan bir savaş süreci var. Yani bir barışın olmadığı zaman olduğu için savaştan bahsedebiliriz. Yani sürekli konuştuğumuz ve yani daha yakın, daha sıcağı sıcağına başlayan bir İran-ABD savaşından bahsediyoruz. Burada özellikle bölgeyi çok etkileyen, yani Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bu coğrafyayı çok etkileyen ve savaşın da ötesinde çeşitli ihtiyaçların tekrar konuşulduğu ve sonuçlarının küresel bir şeye dönüştüğü bir İran-İsrail krizi, ABD krizi söz konusu. Ve bunun yanında da kriz alanlarının değişmesiyle birlikte, yani enerji krizleri, altyapı krizleri, savunma sanayi krizleriyle birlikte Avrupa'nın da yeni bir arayış içerisine girdiğini, bir savunma sanayi arayışı içerisine girdiği bir süreci yaşıyoruz. Yani bugün uluslararası güç dengesinin de bu anlamda, bu çerçevede şekillendiği bir sürece giriş yapıyoruz. Tabii burada NATO'nun gündemi dolayısıyla enerji güvenliği, yani bize İsrail ve İran krizinin öğrettiği en önemli şey enerji. Yani enerji güvenliği ve enerji mevcutluğunun kaynaklarını elinde bulunduran güçlü tarafa karşı uluslararası sistemin ne yapabileceğini

0: geleceği hususu tartışmalı bir alan olarak açıldı. Kritik bir takım altyapıların konuşulduğu, tabii ki en önemlisi savunma sanayinin konuşulduğu bir NATO gündemi bizi bekliyor. Aynı zamanda da yeni konuşacağımız bir konuda siber tehditleri konuşacağız. Yani ülkelerin artık bir güvenlik bariyeri geliştirmek zorunda olduğu, yeni bir çalışma sahası, para harcamak zorunda oldukları, askeri güç kadar önem taşıyan siber tehditlerle karşı karşıya olan bir süreç var. Ve en önemlisi de tabii ki karnımızı doyurmak önemli, ilacımızı içebilmemiz önemli. Bu süreçte yol güvenliği önemli, boğazların uluslararası kullanımına ilişkin bir takım hukuki ve fiili durumların getirdiği şeyler önemli. Dolayısıyla neyi konuşacak NATO gündeminde? Tedarik zincirlerini konuşacak. Yani bunlar çok önemli. Şimdi böyle bir sürecin, yani bu başlıkların konuşulduğu bir yerin coğrafi olarak da tedarik zincirlerinin ortasında bulunan, savunma sanayinin artık göz bebeği ülkesi haline gelen, düşünsenize yani yaptığımız açılımlarla savunma sanayinin göz bebeği ülkelerinden biri haline gelen bir Türkiye'de konuşulması, belki enerji güvenliğiyle ilgili de yine bir geçiş ülkesi olması sebebiyle de çok jeopolitik konumu itibariyle çok ciddi bir coğrafya önemine sahip olan Türkiye'de, Ankara'da konuşulacak olması çok önemli bunları, bu konuların. Şimdi tabii burada Türkiye'nin bir takım istekleri söz konusu, bir takım belki de talepleri ve kırmızı çizgileri var. Yani bir katsa uygulaması var Türkiye'ye karşı. Sayın Hakan Fidan bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bunun kaldırılmasının belki de bugün şeyde toplantıda kesinleşeceğiyle ilişkin bir mesaj vermiş oldu. Ya da bugün gelişen savunma sanayimizle birlikte bizim Avrupa'nın güvenlik stratejisinde yakın bir coğrafi yakınlığımız da olması sebebiyle büyük bir rol oynayacağımız kesin. Çünkü Avrupa bizden bu konuda destek beklediğini daha önce de ifade etmişti hatırlarsanız. Ve en önemlisi de tabii ki özellikle yani İsrail-İran krizinin olduğu ve İsrail'in nihai amacının Arz-ı Mevut Büyük Ortadoğu Projesi falan gibi şeyler olduğunu da düşünürsek, yani sıranın Türkiye'ye geleceğinden bahisle Türkiye'nin barış ve huzur ortamının sağlanması bu ne demektir? Terörist Türkiye sürecinin NATO müttefikleri tarafından da desteklenmesini isteyecek burada Türkiye. Bunlar çok önemli başlıklar bizim için Murat Bey. Yani terörist Türkiye sürecine ilişkin Türkiye'de çok büyük bir emek verildi. Yani bunun adı terörist Türkiye olduktan sonra değil, yıllardan beri verilen bir emek var. Yani verilen şehitlerimiz var, barış pahasına verilen şehitlerimiz var. Yani biz şehitlerimizi savaşmak için vermiyoruz, barışmak için veriyoruz aslında. Dolayısıyla böyle bir süreçte de, yani Türkiye'nin terörden arındırılması sürecinde de NATO müttefiklerinin Türkiye'yi fiili olarak da desteklemesi, belki siyasi arenada da desteklemesi çok önemli. Tabii şimdi böyle bir kritik bir toplantı öncesinde de Türkiye'nin hem yeniden o politikasını, dünyanın politikasını, kritik o pozisyonunu belirleyecek süreçte aktif rol alması çok önemli bizim için. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Böyle toplantılar öncesinde provokasyonlar, sabotajlar, bir takım tehditler her zaman olabilir. Yani evet, biz burada uluslararası ilişkiler anlamında, siyaset anlamında bir beyni, zihni bir mücadele vereceğiz NATO'daki toplantılarda. Ama aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğine ilişkin oluşabilecek, bu toplantının sonuçlarına halel getirebilecek bir takım sabotajlara karşı da bizim uyanık olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi Türkiye tam olarak orada o provokasyonlardan bir tanesini sormak istiyorum. Çünkü Türkiye Suriye'de de 8 Aralık devriminden sonra Suriye'nin güvenli bir şekilde güvenliğe dönüşmesi konusunda çok büyük gayretler etti. Evet. Ve belki de Türkiye'nin son yıllardaki en büyük diplomatik başarısı, dış politikadaki en büyük başarısı Suriye devrimine vermiş olduğu destek. Bir güvenli bölge hale getirmiş durumda. İçişleri Bakanımız Suriye'deydi, Şam'daydı. Şam'da çok önemli çalışmalar yürüttü. İç güvenliği, Suriye'nin iç güvenliği ile alakalı çalışmalar yürüttüğü esnada Şam'da hem de Adliye Sarayı'nın hemen önünde büyük bir patlama meydana geldi ve bu patlama esnasında 6 tanesi avukat olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Bu tarz provokasyonlar Suriye içerisinde tam da böyle bir dönemde gerçekleştirmiş olmasını da, Türkiye'nin imajının zedelenmesi, İçişleri Bakanımızın orada olduğu bir hemen ziyaretinin peşinden böyle bir şeyin gerçekleşmiş olmasının yine bu provokasyonlarla bir ilgisi olabilir
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle bununla alakalı. Başka hiçbir açıklaması yok. Yani bu da bununla alakalı. Sayın İçişleri Bakanımızın Türkiye'yi temsilen orada olduğunu, yani kişisel bir ziyaret değil sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen giden bir İçişleri

kanımız var. Ve onun orada olduğu süreçte böyle bir güvenlik şeyinin yaşanması, sıkıntısının, bir olayın, bir provokasyonun yaşanması elbette NATO zirvesinin çıktılarını etkileyebilecek, etkilemek isteyenlerin bir girişimi olduğu çok açık. Aynı şekilde biraz önceki turda

0: midir değil mi? Dolayısıyla bunu etkilemeye çalışacak birçok provokasyona karşı karşıyayız. Burada şimdi yeni bir yani NATO'nun bir askeri güç olarak toplandığının yanında artık uluslararası ilişkilerde gündem değiştikçe, biraz önce saydığım sebepler değiştikçe burada bir küresel nüfuz mimarisi oluşturmaya çalışıyor devletler artık. Yani hani uluslararası ilişkilerde Ayhan Hocam çok daha iyi bilir. Bir korkutucu olma şeyi vardır. Yani karşı devletlere karşı düşman veya müttefik fark etmez. Dış devletlere karşı bir korkutucu bir gücünüzün olması gerekir.
1: Bir nüfuzunuzun, caydırıcı
0: gücün olması gerekir. Bir nüfuzunuzun olması gerekir. Ve dolayısıyla devletler şu anda bunu kazanmaya çalışıyor. Yani mesela biz 30 Ağustos'ta, şu an aklıma 30 Ağustos geldi veya 23 Nisan'da. Yani niye yapıyoruz ki çocuk bayramı mesela normalde? Neden biz şey gök yıl, ay yıldız şey gösterisi yapıyoruz. Mesela uçak gösterisi yapıyoruz. Bunun hepsi hem dosta güven vermek için hem de düşmana korku salmak için bir takım yapılan güç gösterileridir. Ve bütün devletler de bunu yapar. Mesela bir yerli ve milli bir gemi yapıyoruz. Boğazdan geçişini yapıyoruz. Bunu bütün dünya izliyor çünkü. Dolayısıyla biz bir ülke olarak buradaki küresel nüfuzumuzu güçlendirici bir takım çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de bunu yıllardır yapıyor Murat Bey. Yani bugün NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacak olması ve Türkiye'nin dünya politikasına yön verecek olması aslında bugünün bir ürünü değil. Yani niye daha önce olmadı? Daha önce Türkiye'de devletler yok muydu? NATO'ya biz yeni mi katıldık? Hayır, ama dünyada özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütülen öyle bir lider diplomasisi biz yürüttük ki açılmadığı kadar bizim büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız açıldı. Bunların hepsi ne demektir? İkili ilişkiler demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi yani insanlarla kurduğu diyalog değil mi? Mesela bir taraf olup da sürekli bir şeyin boyunduru altına girmektense Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle bir liderlik diplomasisi sergiledi ki Sayın Cumhurbaşkanımız arabulucu rolünü üstlenmeye başladı artık dünya diplomasisinde. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bunları konuşabiliyoruz. Bunun yanında savunma sanayinde yapılan atılımlar, bunlar ne kadar önemli. Bizim bugün güçlü bir şekilde ortaya koyduğumuz bir şey bu. Yani dünyada bir diplomatik açılımlar gerçekleşiyoruz. Mesela dünyada kaç tane ülke vardır Afrika açılımı gerçekleştiren? Dünyadaki bazı ülkeler Afrika'ya ilişkin bir takım şeyler geliştirdi ancak o nedir? Bunun adı sömürüdür. Yani dünyadaki herhangi, Avrupa'daki ya da herhangi bir devlet Afrika'ya ilişkin bir politika geliştirdiğini, biz bunun sömürü olduğunu, oradaki insanların hakkının yendiğini, oradaki mazlumun hakkının yendiğini biliriz. Ama Türkler oraya gittiği zaman bir tane kanalda, hangisi, programın adını unuttum. Afrika'nın çok aç bir yani ülkesinde bizim Türk bir gazeteci, yani bir influencer gibi bir şey, röportaj yapıyor oradaki gençlerle. Türkiye deyince aklınıza ne geliyor diyor mesela. O çocuklar diyor ki yardımseverlik geliyor Türkiye deyince. Yani şimdi onlara mesela Cezayir'e mesela İtalyan diyelim, bakalım onların aklına ne gelecek değil mi? Ama Türkiye'de öyle bir liderlik diplomasisi yürütülüyor ki Afrika'da Türkiye deyince aklına, insanların aklına yardımseverlik geliyor. Ama bu sadece yardımseverlikle özetlenebilecek, yani sadece iyi niyet hareketi olarak nitelendirilemez. Afrika ile aramızdaki bir ticari koridorun varlığı sebebiyle de, yani kazan kazan ilişkisi. Afrika'daki insanlar da kazansın, Türkiye'deki tüccarlar, insanlar da kazansın. Türkiye ekonomisine bir katkısı bulunsun diye yapılan da bir şey bu aynı zamanda. Gönül coğrafyamız diyoruz ya. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı diye büyük bir teşkilat kurduk biz değil mi? Yani bu da bizim bugün NATO'da güçlü, elimizin masada güçlü olmasını sağlayan bir şey. Onları temsil ettiğimiz için ya da Körfez ülkeleriyle uzun yıllardır çok ciddi ilişkiler geliştiriyoruz. Yani burada geliştirdiğimiz ilişkiler de bizi aslında birazcık Orta Doğu'da yaşanan bu savaşlarda arabulucu rolüne getiriyor. Ya da Balkanlarda, Kafkasya'da bir takım insani diplomatik ilişkiler geliştiriyoruz. Yunus Emre Enstitüleri açtık mesela. Yunus Emre Enstitüleri birlikte ne yapıyoruz? Kültürel bir takım etkinlikler, oradaki insani diplomasimizi arttırmaya çalışıyoruz. TİKA gibi bir takım kuruluşlarımızla birlikte oradaki Türk varlığını güçlendirmeye çalışan, bizim elde ettiğimiz değerleri ya da hatıralarımızı, oradaki hatıralarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Mesela Karadağ'a giden seyircilerimiz vardır. Orada bir Türk şehitliği var TİKA tarafından yenilenen, şeye katılan. Daha önce harabe olan ama TİKA tarafından yenilenen ve ziyarete açılan bir Türk şehitliği var. Karadağ'da düşünsenize. Türkler orada gitmişler ve can vermişler. Bunların yeniden görünür hale gelmesi bize güç vermiyor mu? Evet. Tabii ki bunlar bize güç veriyor. Yani savunma sanayisi, açılan ticaret koridorları, işte bu yapılan insan diplomasiler ve bence en önemlisi kültürel diplomasi. Kültürel diplomasi deyince aklımıza ne geliyor? Sanat deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bu çapulcuların yaptığı şey gelmiyor elbette. Ne geliyor? Bizim bazı dizilerimiz, bazı kültürel değerlerimizin uluslararası arenada görünür hale gelmesi. Bunların hepsi Türkiye'nin elini bu NATO masasını güçlendiren eller ve Türkiye'nin artık bu küresel nüfuz mimarisinin bu mimaride söz söyleyecek güce gelebilmesini sağlayan etkenler. Yani dünden bugüne bir lider çıkıp bunu bir anda yapamaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı

0: Başkanımızın o keskin ve net iradesiyle ve sürekli gelişen iradesiyle, vatandaşın da kendisine desteğiyle bugün Türkiye'de büyük bir zirveye gerçekleştirilecek. 32 devletin liderleri buraya gelecek ve dünyanın siyasetine yön verilecek çalışmalar yapılacak.
1: Hocam, çok
0: uyanık olmamız lazım.
1: Çok teşekkür ederim. Geçen oturumdaki konuşmanın az tutmandan sonra misillemeni evet, fazlasıyla yapmış
0: evet,
1: oldum.
0: Evet, biraz ben de.
2: Süremi verebilir miyim?
1: Maşallah. Maşallah vardı yani.
0: Çünkü ben gözüm içine bakıyorsun ama bitirmişim.
2: Dediğini unuttum. Geçtiğimiz bölümde yarım saat konuştum herhalde ben.
0: Efendim?
2: Geçtiğimiz bölümde yarım saat bir tek
1: yani
2: ben
1: neredeyse
2: herhalde
1: konuşmuştun ama bugün şu anda Tuğba Hoca
2: dengelendi mi?
1: Dengeledi, dengeledi.
0: Neyse, hakkaniyetli olmak lazım.
1: Şimdi,
0: esas mesele de hakkaniyet
1: Türk dünyasıyla
0: lazım.
1: İlişkilerde konusundaki şeyi de anlattım. Ben de bu hafta yine bir toplantıya katıldım. O açıdan son derece evet, önemliydi. Bir teşekkür de etmek istiyorum. Hı-hı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk dünyasıyla alakalı son derece önemli bir toplantıydı. Bu toplantıda TÜTSES isimli bir uygulama da hayata geçirildi. Türk dünyasındaki bütün sivil toplum kuruluşlarını tek bir çatı altında toplayacak olan, tüm Türk dünyasındaki ülkelerin sivil toplum örgütleriyle güçlü bir sivil dayanışmayı sağlayacak çok önemli bir programı başlatmış oldular TÜTSES uygulamasıyla. O açıdan son derece kıymetli bir şeydi. İlk defa Türk dünyasının birbiriyle tabanda entegrasyonu sağlayan kıymetli bir çalışma olduğu için bu konudaki gayretlerinden dolayı da Sayın Kürşat Zorlu vekilimize de çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Serkan Hocam, şimdi bir yandan Suriye'deki bu provokasyon gerçekleşti. Buna karşılık bir güvenlik endişesi oluşur mu oluşmaz mı diye NATO öncesinde hep böyle teyakkuzda kalıyoruz. İstanbul zirvesinde de çok ciddi anlamda bir güvenlik tedbirleri alınmıştı. Ankara'da da çok güçlü bir güvenlik tedbiri alınıyor. Hep şunu söylüyorlardı, bunun dışında ifade edeceğimiz bir şey var. ABD Başkanı Trump seçildiğinde şunu söylediler ısrarla bazı muhalifler. Türkiye ile arası iyi değil bu adamın ve Erdoğan'a muhatap almayacak, göreceksiniz, görüşmeyecek, konuşmayacak denildi. Sonra Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı öven çok sayıda şeyler söyledi. En son artık 1000 kişilik bir heyetle Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Gelirken de dedi ki NATO zirvesine katılmayı düşünmüyordum ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o kadar hürmet gösteriyorum ki onun hatırına Türkiye'ye geleceğim ve Türkiye'ye büyük hediyelerle gideceğim dedi. Nelerle gelecek ve Trump, Erdoğan, ABD, Türkiye ilişkileri bundan sonra nasıl bir ivme yakalayacak?
2: Yani tabii mesele sadece Trump mı? Trump'la birlikte Batı İttifakı dediğimiz ama ortada ittifak olup olmadığı da meçhul, kendi içinde derin tenakuzlar, çatışmalar barındıran o yapının nereye evrildiği konusu mu, Türkiye'nin buradaki konumu mu, yani bütün hepsini birlikte ele almak lazım. Elbette Trump yani açıkça da söyledi. Ya, NATO ile ilgili zaten Trump'ın görüşleri çok net. Yani diyor ki yeter artık size baktığım, benim elime baktığınız yeter, sizi ben koruyorum, ben para harcıyorum. Pamuk eller cebe, herkes kendisini savunsun, ordularınızı kurun, savunma alanına doğru düzgün yatırım yapın. Ben size para yetiştirmek istemiyorum artık diyor yani. Siz Avrupalı, ey Avrupalı, sen konfor içerisinde keyif çatacaksın. O işte tarihi kentlerin, efendim, mimari güzellikler, turizm cennetleri, yiyelim içelim, yan gelelim yatalım. Bir yerde ölünecek, Amerikan askeri ölsün. Bir yerde mücadele edecek, Amerikan ordusu gitsin. Beyaz Saray bununla uğraşsın. Siz var mısınız, yok musunuz? Yok. Yani Avrupa bir konfor içerisinde değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o bir Amerikan konforu. Amerika'nın da tabii istediği bir şeydi bu. Şimdi buradan bakınca mesela Rusya-Ukrayna. Rusya Ukrayna'yı sıkıştırdıkça ya da Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kızıştıkça Avrupa'nın tedirginliği artıyor. Yani Avrupa diyor ki evet, bizim karşımızda bir Rusya tehdidi var. Gözle görülür, açık ve yakın bir tehdit. Evet, biz Trump'ın dediği gibi yapmak mecburiyetindeyiz. Ya Ayhan Hocam'ın dediği gibi Trump'a parayı vereceğiz, Trump bize bizi koruyacak, bodyguardlık yapacak, Ha, bu sefer bedava olmuyor, parayla olacak bu iş. Ya da kendi kendimizi savunabilecek imkan ve kabiliyetlere kavuşacağız. Şimdi bu Batı ittifakı meselesini özellikle söyledim. Kendi içerisinde tenakuzlar barındıran. Yani ortada bence ciddi anlamda bir Batı ittifakı yok. O Batı ittifakı olarak görünen yapının içerisinde de ciddi çatışmalar var. Rekabet alanları var. Güç mücadeleleri var. Doğu ittifakı diye bir şey de yok.
1: Evet, Rusya-Çin ittifakı da yok.
2: Yok yani, ittifakı. Bir Doğu ittifakı da yok, Batı ittifakı da yok. Ama varmış gibi görünüyor. Şimdi NATO diye bir yapı var. NATO'yu bir arada tutan şey nedir? Ortak tehdit. Ortak tehdit algısı. Şimdi bu zirveden sonra NATO bir ortak tehdit belirleyecek mi? İfade edecek mi? NATO'nun önümüzdeki süreçte ortak tehdit algısı budur. Bizim için en büyük tehdit budur diyecekler mi? Denecek mi yani? Denirse, denecekse bunun altlıkları nasıl oluşturulacak ve bu dünya siyasetini yeniden nasıl konumlandırılacak? Buradaki rol dağılımı nasıl olacak? Bu önemli. Yani denmeyecekse o da bambaşka bir anlama gelir. Yani ciddi kararlar alınmayacaksa eğer, özellikle Avrupa'nın, Batı'nın güvenlik mimarisi anlamında ciddi kararlar alınmayacaksa, o zaman Türkiye-Amerika ilişkileri, Trump-Erdoğan görüşmesine odaklanırız. Yani ana gündem bu olur. Yani o da zaten başlı başına çok büyük bir gündem. Şimdi 11 Eylül sonrasında bunlar tabii ortak tehdit olarak İslam diye bir çıktılar değil mi?
0: Evet.
2: Yani Batı için ortak tehdit İslam'dı. O şu an ne mesela? Şu an Batı ittifakı için ortak tehdit kimdir? Çin midir? Rusya mıdır? İran mıdır? Kimdir? Nedir? Türkiye de bu Batı ittifakının bir parçası. Peki Türkiye'nin buradaki rolü ve önemi ne? Türkiye şimdi öyle bir noktaya geldi ki bu bütün bu çatışmalı süreçlerde hep aktif olduğu için böyle bir kenara çekilip bize ne ya filan demedi, elini kolunu bağlamadı. Ya bize de bir rol verilirse ucundan kıyısından yapıyormuş gibi görünelim kolaycılığına kaçmadı. Hep aktif ve etkin rol alma çabası içerisinde oldu diplomaside, uluslararası ilişkilerde. Bir taraftan tabii denildiği gibi savunma sanayinin gelişmesi, diğer alanlardaki gelişmeler. Ama hepsinin ötesinde işte hakkını teslim etmek lazım. Lider diplomasisi. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu o muazzam lider diplomasisi performansı. Yani futbolda denir ya, birebir de geçemeyeceği defans oyuncusu yok diye. Yani Sayın Erdoğan'ın da makul çerçevede, yani Türkiye'nin prensipleri eğer gözetiliyorsa, Türkiye'nin egemenlik haklarına halel getirecek bir yaklaşım yoksa, birebir de anlaşamayacağı, uzlaşamayacağı ve ikna edemeyeceği bir dünya lideri yoktur herhalde. Çünkü şu an yaşayan liderler arasında dünyadaki en tecrübeli liderlerden biri, iki kişi var. Biri Putin, biri Sayın Erdoğan.
0: Evet.
2: Yani neler neler gördüler, neler yaşadılar, hangi krizlerin nasıl aşıldığına şahit oldular. Burada aslında biraz da Sayın Erdoğan'ın şey konumu var. Yani tecrübeli büyük, tecrübeli bir aksakal. Yani ya bak, içimizde en tecrübelisi o. Bu işin evveliyatını da biliyor. Geçmişte hangi hataların yapıldığını da biliyor. Krizlerin nasıl çözüldüğünü de biliyor. Yani danışılacak, itibar edilecek otorite dünya siyasetinde. Yani Sayın Erdoğan'ın aslında ulaştığı konum bu. Türkiye nedir? Eskiden ne denirdi? İşte Doğu ile Batı arasında köprü. Köprü nedir yani? Kafasına göre herkes geçer. Doğudan batıya geçmek isteyen senin üstünden geçer gider. Batıdan doğuya geçmek isteyen geçer gider. Ne köprüyüz biz abi. O kadar. Başka bir vasfımız yok. Yoktu belki de. O yüzden köprü deniyordu. Ama şimdi artık odak ülke, regülatör Türkçesi. Regülatör ülke. Düzenleyici, iyileştirici, onarıcı, dengeleyici. Ve en önemlisi
1: regülatör cihazını bilmeyenler için
2: tabii tabii yani dengeleyici demek.
1: Televizyonlara takılır, evet. Öncesinde elektrik gelirken onu regüle eder, öyle televizyon.
2: Adil ve sözüne güvenilir hakem ülke.

0: Doğu açısından da Batı açısından. Doğu için de bir ittifak söz konusu değil. Batı için de bence bir ittifak söz konusu değil. Tamam. Çünkü hepsinin birbirleriyle girift ilişkileri var. Yani Fransa Batı İttifakı'nın bir parçası, üyesi ama işte Doğu'da şunla bunla bunla çok özel ilişkileri var. İşte İngiltere vesaire. Hepsine böyle baktığımız, one to one korresponding yaptığımız zaman karma karışık bir şey çıkıyor ortaya. Böyle birebir eşlediğimiz zaman ülkeler arasındaki ilişkileri, o ticaret boyutuyla, diğer boyutlarıyla, yani sadece kendi içerisinde var olan ve birbirleriyle ilişki kurarak yetinen bir Batı ya da öyle bir Doğu yok. Öyle bir yapı, öyle yapılar yok. Şimdi bu karmaşa içerisinde sürekli sorun ve sıkıntı çıkıyor ve burada Türkiye, yani bak mesela Ukrayna-Rusya meselesinde. Yani Türkiye devreye giriyor, tahıl koridoru açılıyor, Afrika açlıktan kurtuluyor. Afrika açlıktan kurtulduğu için Avrupa çok büyük bir göç dalgası ve onun oluşturacağı baskıdan kendisini muhafaza etmiş oluyor. Kim sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. İşte tamam, otursunlar sabah akşam. Desinler ki ya arkadaş, tahıl koridorunu açmasaydı devreye girip Afrika'dan Avrupa'ya, batıya yönelik o göç dalgası bizi dümdüz edecekti, perişan edecekti gibi. Şimdi İsrail'in yaptığı insanlık dışı saldırılar ve dünya siyasetine sürekli etki etme çabası, provokasyonlarla, komplolarla, insanlık dışı faaliyetlerle, uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımlarla, işte burada da İsrail'in karşısına en sert ve net dikilen ve aynı zamanda da Batı İttifakı'nın bir üyesi olan Türkiye çok büyük bir önem kazanmış durumda. Niye? O Batı İttifakı dediğimiz ülkelerin vatandaşları da, halkları da, yani sıradan insanları da, sokaktaki insanları da o yönetimlerin aksine artık İsrail'den bezmiş, bıkmış, İsrail'i kendi duygu dünyalarında nefret objesi haline getirmiş durumdalar. Tamam mı?
1: Serkan Fıçı, son 9 dakikamız kaldı. Bir soru daha soracağım.
0: Yani çünkü onlar açısından da Türkiye bir ışık. Yani İsrail'i dengeleyen Orta Doğu'da, onu durduran, dur bakalım diyen, yani Suriye'deki etkinliği başta olmak üzere, dur diyen ve burada adaleti temsil eden güçlü bir ses. Yani Batı İttifak şunu diyebilir: ya bizim içimizde de bir aslan var, İsrail'e dur diyebilen. Yani bizim içimizde de Batı İttifakı'nın bir üyesi var. Biz en azından namusumuzu kurtaran bir ülke var. İnsanlığın onurunu kurtaran bir ülke var. Bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var diyebilirler. Bak, İspanya'sı, Portekiz'i, İrlanda'sı, işte İtalya parlamentosundaki bir takım isimleri, onlar bunlar derken yavaş yavaş bütün hepsi 10 yıl önce, 20 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa o söyleme gelmeye başladılar. O yüzden Türkiye öyle.
1: Çok teşekkür ederim. Bir cümleyle cevap almanı istiyorum. Tam NATO zirvesiyle alakalı mesele konuşulurken o gün Ekrem İmamoğlu terör örgütü, suç örgütü soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi mahkeme tarafından alınacak o gün. Ve eşi dedi ki NATO'nun gündemi içerisinde eşimin yapacağı savunmayı engellemeye çalışan irade var. Ve bunun üzerine de zaten Ekrem İmamoğlu son çıkartıldığı mahkemede kendisi ifadesi alınmaz iken dahi müdahale etmeye çalıştı. Ondan sonra...
0: Hayır, şu mu? Şimdi Sayın Dilek İmamoğlu şunu mu diyor? Ekrem İmamoğlu'nun savunması gündem olmasın diye NATO zirvesini bu tarihe denk getirdiler mi diyor?
1: Yani ya onun gibi, ya da NATO zirvesinin olacağı tarihe bu savunmayı denk getirdiler mahkeme.
0: İmamoğlu öyle bir şey sanki ya. Ha? Dememiştir ya.
1: Dedi. Bunun üzerine
0: dedi.
1: Mahkemede İmamoğlu feryat etti bu konuyla ilgili. Bağırınca mahkeme başkanı da İmamoğlu'nu salondan çıkartılmasına istedi. Salondan çıkartıldılar. Daha sonra bu konuyla alakalı CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş bağırması üzerine de mahkeme başkanı, jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz, milletvekili ya da izleyici hiç fark etmez, dışarı çıkartın, burada soytarılık yapamazsınız dedi.
0: Yani o zaman yani bu milletvekilleri, yani İmamoğlu'na destek veren milletvekillerinden bahsediyorum. Yani mahkeme görülürken

0: Orada hani mahkemeler biliyorsunuz millet adına karar veren
1: Türk milleti
0: bir
1: adına
0: yetkiyi ifade eder ya yani mahkeme der ki Türk milleti adına karar veriyor der mesela orada. Ya mesela o zaman şey de yapsınlar bence. Mesela beyin ameliyatları sırasında devlet hastanelerine dalsınlar ameliyathanelere. Biz milletvekiliyiz bu ameliyata da müdahale edeceğiz desinler mesela. Olabilir mi?
1: Olabilir. Yani mantıkla gidersek
0: hani milletvekili
1: olur.
0: Olunca dokunulmazlığın var ve her yere girebiliyorsun, her işe müdahale edebiliyorsun. Böyle bir hakkın var demek ki.
2: Buna da müdahale
0: ya gir devlet hastanesinin ameliyathanelerini bassınlar. Tamam mı? Girsinler o beyin ameliyatına ya da efendim söyleyeyim kalp ameliyatı sırasında. Durun ben milletvekiliyim. Bu ameliyat böyle yapılmaz diye müdahale etsinler mesela.
2: Şimdi Aylin Hocam. Soytarıyla başladınız. Mahkeme başkanı da heyet başkanı da soytarı ifadesini kullanarak kime söylemiş bunu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın bağırması üzerine söylemiş. Soytarılık yapmayın, dışarı çıkartın, jandarmaya emrediyorum demiş. Soytarıdan soytarıya geldik herhalde, programı öyle başladık, böyle bitireceğiz gibi. Ne dersiniz?
3: Yani ben haberi ilk okuduğumda o ifadeleri gördüğümde yani helal olsun dedim. Hukukun üstünlüğünü mahkeme başkanı bu sayede göstermiş oldu. Kimse hukukun karşısında özel bir ayrıcalığa sahip değildir. Şansına 8-9 Temmuz'a denk gelmiş. Yani olabilir böyle bir şeyler. Yani onlar da normal sırası geldiğinde konuşacaksa sırası o tarihe geliyorsa o tarihte konuşacak. Onlar için özel bir böyle perde sahne sergileyecek durumda mahkeme heyeti tabii ki değil. Yani Tuğba hocamız daha iyi bilir ama bu işin prosedürü böyleyse buna herkes uymak zorundadır. Yani onlar şunu istiyor en başından beri işi şova dökmek. İşi şova dökerek kendi ayıplarını başka bir şekilde örtmek istiyorlar. Hani ilk başta söyledik ya onlar alışmış nefret dili, şov dili sürekli karşı tarafları tahrik ederek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama mahkeme yeri siyaset yapma yeri değil. Kendilerini savunma yeri buyursunlar. İşte tarihi neyse prosedür neyse o tarihte kendilerini savunsunlar. Tekrardan mahkeme başkanı kim bilmiyorum. Yani ismini görmedim haberde. Ama helal olsun bu sayede hukukun üstünlüğünde bir şeyde göstermiş oldu.
0: Bir şeyim var mı? Hakkım var mı?
2: Bir cümle. Tuğba Hoca'yı
0: Tuğba hocam son cümleyi
2: ona vereceğim o zaman.
1: Rica ederim.
0: Ya şimdi sen dedin ya bu Dilek İmamoğlu'nun sözlerini NATO zirvesine denk getirdiler İmamoğlu'nun savunmasını diye. Bir de şöyle muhalif çevrelerde şöyle bir rüzgar estiriliyor bu ara. Şimdi Sayın işte Erdoğan Cumhurbaşkanımız Trump'la oturacakmış. İşte konuşacaklarmış, işte bir takım şeyler söylenecekmiş. İşte Trump izin verirse NATO zirvesinden sonra Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlıkları kaldırılacakmışmış da falanmış da filanmış da. Ya vallahi inanıyorlar bunlara biliyor musun?
2: Yani, Trump'tan niye izin alıyor?
0: Bilmiyorum herhalde o belediyeleri soyup sovana çevirip o paralarla CHP'yi ele geçirmeyi Amerika'ya sordular herhalde ki Amerika'nın onayı gerekiyor yargılanmaları.
2: Çok güzel bir cevap.
0: Anlamadım. Ya artık saçmalıklar o noktaya geldi ki gülüyoruz.
1: Dilek İmamoğlu merak etmesin ya. Yine Sayın Ekrem İmamoğlu yani sevgili eşi bir mizansen bir şov yapar o mahkeme salonunda. Yine Türkiye'de gündem olur. Yine o kadar fonlanan
2: mümkün mü?
1: O kadar fonlanan haber kanalı tırnak içinde var. Onlar da onu haber yapar zaten.
2: Haber yapma konusunda eksik kalmaz
1: yani
2: diyorsunuz.
1: Gündem olacak zaten.
2: NATO zirvesini gündem yapmazlar, o savunmayı gündem yaparlar.
1: Ya NATO'ya da azıcık değinirler ama Sayın İmamoğlu'nun şovunu gösterirler
2: hocam,
1: yani.
2: Mümkün mü? Mahkemeler bir yani çok sanıklı bir davaydı bu. O sanıklarda kimin hangi sırayla olduğunu zaten belirliydi. Başından beri belliydi. Yani NATO zirvesine denk getirme gibi.
1: Yüce Devlet'in mahkemesinin işi yok. Sayın İmamoğlu'nun savunmasının zamanıyla Trump'la Cumhurbaşkanımızın ya da NATO zirvesini denk getirecek. Yani bu mahkemenin başka işi yok mu? Sayın Dilek İmamoğlu'nun yoksa da yani mahkemenin yok mu bu kadar mı?
2: Ne denir ki yani? İmamoğlu yani bir sanık bu şekilde terör yani bu hem örgüt liderliğinden tutuklu olarak yargılandığı için. İmamoğlu isterse savunmasını günlerce sürdürebilir mi?
1: Sürdürebilir bunu, evet.
2: Yani böyle.
1: Savunma hakkı.
2: Yani NATO zirvesi bittikten sonra da devam edebilir
1: evet,
2: yani.
1: Evet her gün bir fıkra anlatsın.
2: Ya bir yıl falan da sürdürebilir şey yani. O açıdan endişe etmesine gerek yok yani.
1: Yok ya. Vallahi Sayın Dilek İmamoğlu üzülmesin. İnşallah bu son doğum günü olur dedi İmamoğlu için ama. Yani demiyorum. Gündem olur korkmasın o ya. Olacak
2: sıkıntı yok ben. Yani.
1: Yani konuşulacak ya. Efendim, yine bir şov yapacak yani.
2: Çok teşekkür ederim Tuba Hocam, Ayhan Hocam. Serkan Hocam çok teşekkür ederim efendim. Ayaklarına sağlık, sağ olun, var olun. Efendim esas mesele burada nihayete eriyor. Bir günde böyle kapatmış olduk. Gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın gündemi o kadar

yoğun ki pek çok şeyi konuştuk, pek çok şeye de fırsat dahi gelmedi. Özellikle Hamani'nin cenaze töreniyle ilgili pek çok şeyi konuşmak istiyorduk. Fatih Erbakan'ın cenaze töreninde sergilediği davranışları da biraz konuşmak istiyorduk ama fırsatımız kalmadı. Efendim nasip değilmiş. Başka zaman konuşuruz bu şeyi, cenaze törenini. Cenaze töreni zaten çok uzun bir süre devam edecek. 125 gün boyunca zaten defnetmemişlerdi. Cenaze töreni de günler sürecek gibi görünüyor. Haftaya kadar muhtemelen devam edeceği için gelecek haftada Hamani cenaze törenini konuşuruz. Efendim esas meseleden hayırlı geceler.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle. İyi, iyi, iyi finans. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde çek sat. Yayla yayla. Penne, fusuli, isimleri afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
2: Lezzetinden belli.
3: Yayla'dan geldi belli.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kop. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi günü özetleyelim. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne 4 yeni müjdesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neydi o müjdeler? Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Birazdan hemen bültenimizin başında paylaşacağız. NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği yoğunlaşıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi olacak. Erdoğan kabul edecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde İtalya Başbakanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hepsini paylaşacağız. Çok önemli bir operasyon. İstanbul merkezli dev bir operasyon düzenlendi. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kimler vardı o operasyon hedefinde? Bakın operasyondan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Uluslararası bir şebeke çökertildi. Paylaşacağız hepsini. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur ve emekli maaşı da belli oldu. Peki kim ne kadar etkilendi bu enflasyon rakamlarından? Onu da aktaracağız. Başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Zirvenin müttefikler arasındaki bağı kuvvetlendirmesini beklediğini ifade etti. Öte yandan NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye önemli bir ziyaretçiyi ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler ikili ilişkiler ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede İtalya ile savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti. İlişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Zirvenin müttefikler arasındaki bağı kuvvetlendirmesini beklediğini belirtti. Öte yandan tarihi NATO zirvesi öncesi önemli bir temas gerçekleşecek. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Erdoğan, Şahbaz Şerif'i yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edecek. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiği hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüştü. Bakan Fidan, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talebani ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talebani ile görüştü. Fidan, İKBY Başbakan Yardımcısı Talebani ile Ankara'da bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı NATO 3.0 Türkiye raporunu paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan raporda dikkati çeken ifadeler var. Dünyanın hibrit tehditler döneminde çoklu kriz ortamına sürüklendiği belirtildi. Sürdürülebilir güvenlik anlayışının önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin NATO içinde nasıl örnek üye ülke haline geldiği anlatıldı. ABD Avrupa külfet paylaşımı için yeni düzenleme ihtiyacına atıf yapıldı. İşte detaylar.

0: NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Türk ve dünya medyası, düşünce kuruluşları kritik zirveye dair değerlendirmeler yapıyor. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da bir NATO 2026 raporu hazırlandı.
1: Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail

0: İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm, her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması, uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir.
1: Milli İstihbarat Akademisi tarafından yazılan raporun tam adı Ankara Zirvesi, NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye. Yeni güvenlik tehditleri üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Değişen güvenlik anlayışına dikkat çekilen raporda sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.
0: Güvenlik anlayışında caydırıcılık kadar dayanıklılığı, askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliğini, teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesini belirleyici hale getirmektedir. Güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkarak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüşmüştür.
1: MIT'in NATO 3.0 raporunda hibrit tehditlerdeki artışa yönelik de yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
0: Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta, ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlikle toplumsal dayanıklılığın, ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağı ise belirsizdir.
1: Milli İstihbarat Akademisi raporunda Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve gücüne de değinildi. Türkiye'nin NATO içindeki örnek üyelerden biri olduğu belirtildi.
0: Türkiye, NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özerkliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme, Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir.

0: MİT raporunda ayrıca Türkiye'nin NATO misyonlarındaki operasyonel tecrübesi ve kendi sınır çevresinde edindiği çok katmanlı güvenlik birikimi ittifak açısından ayrı bir stratejik değer taşımaktadır ifadesine yer verildi.
1: Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: MİT'in raporundaki NATO-Türkiye değerlendirmesi bölümü de birçok açıdan ufuk açıcı satırlar içeriyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi, güvenlik üretiminin askeri boyutunu tamamlamaktadır. Farklı bölgesel aktörlerle eş zamanlı iletişim kanallarını sürdürebilmesi, kriz alanlarında arabuluculuk ve dengeleme rolü üstlenebilmesi, terörsüz Türkiye süreci gibi siyasi girişimlerin önemine atıf yapılıyor.
2: Eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin sadece Türkiye açısından değil, müttefik ülkeler açısından da çok kritik olduğu vurgulanıyor. NATO'daki külfet paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa İş Bölümünün yeniden tanımlanması ve inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.
3: Başkent'te NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü 4 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaştı. Buna göre halka açık yerlerde yapılan kimlik kontrollerinde 4000'den fazla suçlu sokaklardan temizlendi.
4: NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da

0: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte 3 ay boyunca adım adım denetim yapıldı. 4000'den fazla suçlu sokaklardan temizlendi. Denetimler Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti. Polis ekipleri 3 ay boyunca sahada titiz çalışmalar yürüttü. Hedefte suçlular vardı. Yürütülen çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar didik didik arandı. Denetimlerde 1,5 milyondan fazla kimlik kontrolü gerçekleştirildi. 930 bine yakın şüpheli araç durduruldu.
1: Şahıslar, araçtaki şahıslar hem de aracın içi.
0: Yapılan incelemelerde suçlular bir bir yakayı ele verdi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4000'den fazla şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara Emniyetinden yapılan açıklamada denetimlerin önümüzdeki günlerde de artan bir tempoyla devam edeceğinin altı çizildi.
2: Sadece NATO'nun değil, küresel savunma ekosisteminin de kalbi Ankara'da atacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında dünyanın dev savunma şirketleri Ankara'da buluşacak. Milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacağı görüşmelerde Türk savunma sanayi de kabiliyetlerini uluslararası arenada sergileyecek.
3: NATO zirvesinde savunmanın kalbi Ankara'da atacak. Dünyanın dev savunma şirketleri ve ülkelerle anlaşmalar yolda. Küresel savunma firmaları başkentte bir araya gelecek. 7 Temmuz'da NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri ve firma temsilcileri TUSAŞ tesislerinde Türk savunma sanayi ürünlerini inceleyecek. Kaan'ın da üretildiği fabrikada tüm milli hava araçları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ata Kongrezyum'da küresel savunma şirketleri forumda buluşacak. Saab ve Airbus gibi sektör liderleri Türk şirketleriyle temas kuracak. Zirve ve forum milyar dolarlık imzalara ev sahipliği yapacak. NATO ile küresel savunma şirketleri arasında yeni sözleşmeler ve mutabakat muhtıraları imzalanacak. Saab'ın yeni AVAX uçakları ve Northrop Grumman'ın istihbarat gözetleme uçakları için resmi imzalar atılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte daha önce Ankara ziyaretinde Aselsan tesislerini ziyaret etmişti. İttifakın üst düzey temsilcilerinin Ankara'da milli projelerin hayat bulduğu tesisleri tekrar gezmesi ve gelecek teknolojileri hakkında bilgi alması da bekleniyor. Yani başkent NATO zirvesi kapsamında küresel savunma diplomasisinin de merkezi haline gelecek.
2: Dünya genelinde hızla artan drone tehdidine karşı etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirilen MKE Tolga, hava savunmada oyunu sil baştan kuruyor. Dünyada Konya'da gerçekleştirilen atışlı test faaliyetini sabit kanatlı kamikaze İHA'lar ve dronları çeşitli senaryolarda imha eden Tolga'yı 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet canlı olarak izledi. Tolga büyük beğeni topladı.
4: Tolga'nın geleceği çok açık ve pek çok ülkede bizim bu sistemlerimiz dost ve müttefik ülkelerde ihtiyaçlarını karşılıyor olacak.
5: Askeri ve sivil heyet canlı olarak izledi. Başarılı atışlar sonrası herkes hayran kaldı.
4: Tolga da bu özgüvenle bu kadar çok sayıda ülkenin askeri ve sivil delegasyonları önünde canlı atışlarla bir kez daha rüştünü ispat et.
5: Makine ve kimya endüstrisinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sisteminin Konya'da gerçekleştirilen atışlı test faaliyetini 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet takip etti. Faaliyet kapsamında gözlemci heyete çeşitli senaryolarda gösterimler gerçekleştirildi. Kamikaze drone, sürü drone saldırısı ve şahit tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda hava tehdit unsurları Tolga ile etkisiz hale getirildi.
4: Askerin normal kendi tüfeğini, normal piyade tüfeğini aynı zamanda birer drone savara döndürmek için buna özel mühimmat geliştirdik. Bunu hem bizim BPT 76'lar için geliştirdik hem de AK-47, daha doğrusu Kaleşnikov diye adlandırılan silahları kullanan ülkelere dönük olarak da geliştirdik. Herhangi bir asker kendine dönük olarak bir drone tehdidi alırsa kendini korumak adına kendisini dronlardan koruyabilme kabiliyetini kazanmış oluyor.
5: Çeşitli senaryolar

0: Arda görevini başarıyla gerçekleştiren MKE Tolga, heyet tarafından büyük beğeni topladı.
1: Dünyada mühimmat ve silah üretme kabiliyetine sahip pek çok ülke bu anlamda bir takım gayretler içerisinde. Fakat bu çok kolay başarılabilir bir iş değil. O nedenle şu an burada canlı olarak izledikleri bu başarılı atışları çok kısa sürede, yani 1-2 salvoyla hedeflerin aşağı düşüşüne tanık olmalar onlar da çok etkiledi.
0: MKE Tolga 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleriyle farklı kalibrelerde geliştirilen anti-drone mühimmatları, gökbörü ISR radarı, elektro-optik sensörler, soft kill jammer sistemiyle çok katmanlı bir savunma mimarisi oluşturuyor.

0: Tarımın tüm paydaşlarının bir araya geldiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Etkinlikte ana tema verimlilik, kadın ve gençlerin tarımda yer alması, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilirlik oldu.
1: Bu güç tam 163 yıldır toprağa ömrünü adayan, emekleriyle geleceği yeşerten çiftçimizin yanında.
2: Ziraat Bankası tarım sektörünün tüm paydaşlarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda bir araya getirdi.
3: Biz buraya Ziraat Bankası'nın katkısıyla geldik. Ziraat Bankası bize makine alırken ve ürünümüzü geliştirirken katkıda bulundu.
2: Tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte kamu temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Tarımın sürdürülebilirliği, verimli üretim, finansman imkanları ve sektörün gelişimine yönelik konular tek tek ele alındı.
4: 81 ilden 2500 civarında üreticimiz var, çiftçimiz var. İsmine ekosistem demiştik. Niye ekosistem? Çünkü bütün paydaşları bir araya getirmek istiyorduk. Burada çiftçilerimiz var, üreticilerimiz var, tarımsal sanayi var, akademisyenler var, sigorta sektörü var, bankacılar olarak, finansçılar olarak bizler varız. Tarım Bankanlığı yetkilileri var. Dolayısıyla kooperatifler var. Aslında ekosistem tarımına uygun olacak şekilde yelpazenin bütün unsurları bugün burada. Bugün bütün gün boyunca tarım konuşuluyor. Tarım daha iyi nasıl olabilir konuşuluyor. Birim maliyet yönetimi nasıl olabilir diye konuşuluyor. Tarımda verimlilik nasıl sağlanabilir diye konuşuluyor. Gençlerimiz, kadınlarımız tarımda nasıl yer alsın diye konuşuluyor.
2: Programın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Program kapsamında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da açılış konuşmasını yaptı.
5: Tarım yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Tarım, milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın, güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir.
2: Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Bakan Yumaklı bu sene etkili olan yağışların tarıma getirdiği bereketi anlattı.
6: Son 66 yılın en yağışlı sezonunu yaşadık. Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. Beklentimiz inşallah bu yıl yaklaşık 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimin gerçekleşmesi ki bu tüm zamanların en büyük rekoru olacak inşallah.
2: Bakan Şimşek de gıda üretimini artırmanın hayat pahalılığıyla mücadelede en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.
7: Ülkemizde ortalama bir hane harcamalarının %17'sini gıdaya yapıyor. Aslında en düşük %20'lik dilime giren hanelerimizin gıda harcaması toplam harcamalarının %29'una denk geliyor. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak aynı zamanda hayat pahalılığıyla da mücadele açısından çok kritik bir konu.
2: Teknolojinin tarıma entegrasyonu, üreticilerin finansmana kolay erişimi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi konuşulan en önemli konu başlıkları arasında yer aldı.
4: Türkiye COP31'e başkanlık edecek. COP31 kapsamında iklimlendirme süreçleri konuşuluyor. Bizim buradaki tek amacımız var. O da şu. Buraya gelen herhangi bir üreticimiz, herhangi bir çiftçimiz buradaki seminerlerden, panellerden ya da dışarıdaki iletişimden bir fikir alıp o fikirle gidip kendi mevcut yaptığı işi bir adım ileri götürebiliyorsa ya da normal hayatında herhangi bir şeyi pozitif anlamda değiştirebiliyorsa en büyük kazancımız budur.

0: biz de tarımda kadınlarımızın ve gençlerimizin hem sürdürülebilirlik açısından hem de kırsal kalkınma açısından yer almasını istiyoruz. Bunun için de kadınlarımıza, gençlerimize kredilendirme süreçlerinde faiz oranından tutun vadeye kadar, öz kaynak oranına kadar, teminat yapısına kadar her konuda aslında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çiftçilerimizin yaş ortalaması ortalama %55-56 seviyesinde, onu daha düşürmeliyiz.
1: Öte yandan özellikle uygun maliyetli yatırım ve işletme kredileri, modern sulama sistemleri, hayvancılık, seracılık ve tarım teknolojilerine yönelik finansman modelleri son yıllarda Ziraat Bankası'nın öne çıkardığı başlıklar arasında bulunuyor.
2: Bizim ürünlerimiz unlu muamirler. Biz Ara Kadınlar Kooperatifiyiz. Amasya Merzi Fon'dan geliyoruz. Ziraat Bankası'nın destekleri Amasya Gıda olarak aldık.
3: Oluk, Gelincik, Hanımeli Kadın Kooperatifi olarak buradayız. Çok güzel bir kaynaşma olarak gördüm ben burayı. Herkes birbirinden böyle alışveriş yapması, yaptıkları tarımla ilgili birbirlerine bilgi aktarımda bulunması çok güzel bir şey. Yapılan emekleri burada sergilemek ayrı bir güzel zaten.
4: Peki üreticilere, çiftçilere, genel anlamıyla tüm bu tarımın içinde olan kişilere destekler, yardımlar ne durumdadır?
3: Ziraat Bankası olarak gerekli desteği sağladılar, sağ olsunlar.
1: Günün son bölümünde ise Kadın Eli Değer, Tarım Bereketlenir başlıklı panel düzenlendi. Ziraat Bankası'nın geleneksel hale gelen tarım ekosistemi buluşması yine büyük ilgi gördü.
5: Diyarbakır'ın toprağıyla bütün Türkiye'ye selam olsun, bütün gençler de bu işe başlasın.
6: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici enflasyonu beklentilere paralel şekilde hafifçe hız kesti. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti.
7: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,99 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,11'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %28,09 arttı. Çekirdek enflasyonsa Haziran ayında %29,84 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %3,46 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Alkollü içecekler ve tütün grubunu %2,30 ile konut, %2,11 ile lokanta ve konaklama izledi. Mobilya ve eşya %1,98, bilgi ve iletişim %1,87, eğitim %1,72 oldu. Haziran ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde artış %0,17 oranında oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %46,10 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,14 ile konut, %35,45 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Sağlıkta ise %33,62 artış oldu. Haziran ayının zam şampiyonu %54,26 fiyat artışıyla diğer meyveler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı ise %37,64 ile meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş ürünlerde gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %32,02 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon verisi sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
8: Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizin doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.
6: Memur ve emeklinin gözü Haziran enflasyonundaydı. 6 aylık enflasyonun netleşmesiyle zam oranları da belirlendi. Yılın ikinci yarısı için emekliler %17,76 zam aldı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 31.526 lira oldu.
7: Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışları için emeklinin ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranındaydı. Memur ve emeklinin beklediği veriler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın 6. ayında enflasyonu %0,99 olarak açıkladı. Haziran ayıyla birlikte 6 aylık enflasyon verileri de netleşti. Yılın ilk yarısında enflasyon %16,67 oldu. Bu verinin de belli olmasıyla SGK emeklisi %17,76 zam almış oldu. Sadece emekli değil, memurların da maaşı enflasyonla orantılı artış gösterdi. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı zammı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük

0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da 2026 Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu dedi.
1: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar.
2: Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldı. O rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat paylaştı.
1: Bu ay Haziran ayında da %21,9 yani neredeyse %22'lik bir artış sağladık. Bu Haziran rekorudur, 25 milyar dolar. Aynı zamanda tarihteki en yüksek 3. ay rekorudur.
2: İstanbul'da 2026 Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanı Bolat hem bir müjde hem de rekor paylaştı. Türkiye ekonomisi çevresindeki tüm krizlere ve savaşlara rağmen bir kez daha rüştünü ispatladı.
1: İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yılın ilk yarısına ilişkin birikimli verileri de değerlendirirken Ocak-Haziran döneminde ihracatın %3,6 artış göstererek 136,1 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
1: Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda. Yani Haziran ayı 25 milyar dolar, ilk 6 ay 136 milyar dolar, son bir yıl 400 milyar dolar. İhracatın ara karnesi budur. Tebrik ediyoruz, teşekkürler ediyoruz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Tekirdağ'daydı. Programı kapsamında Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Toplantıda kentte devam eden ve planlanan ulaştırmayla altyapı yatırımları ele alındı.
3: Tekirdağ İstanbul arası mesafe artık bir saatten daha az. Bakan Uraloğlu Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi inceleme programında konuştu. Vatandaşla bir araya gelen Uraloğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4: Ulaşım altyapımızı geliştirip mevcut uluslararası koridorları güçlendirirken alternatif rotalar üzerinde de çalışmaya gayret ediyoruz ve bu konunun etrafımızda yaşanan problemler ne kadar önemli, ne kadar hayati olduğunu bizlere gösterdi.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Tekirdağ programı kapsamında Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'le birlikte ilk koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.
4: Bu koridorun taşıma kapasitesini güçlendirecektir. Yakın bir zaman önce orta koridorda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçtik.
3: Ziyaretin ardından Rüstempaşa Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Uraloğlu namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağlılarla sohbet edip vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.
4: İstanbul Tekirdağ arası yol 18 kilometre kısalarak 114 kilometreye, yine devlet yoluyla 334 kilometre kat edilerek geçilen İstanbul Çanakkale arası ise 280 kilometreye otoyol üzerinden düşmüş olacak. İstanbul Tekirdağ arasındaki ulaşım bir saatin altına, yani esasında İstanbul'un İl içindeki trafikten çok çok daha kısa bir sürede biz Tekirdağ'a ulaşmış olacağız.
3: Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında güçlü koordinasyon ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesinin önü açıldı.

0: Sözleşmeli erbaş ve erlerin beklediği haber geldi. 7 yıl hizmet süresini dolduran sözleşmeli erbaş ve erler kamuda istihdam edilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle sözleşmeli er ve erbaşların kamuda işe alımının önü açıldı.
1: 3, 2, 3, 4.
0: Nitelik belgesi olumlu olan ve 7 yıl hizmet süresini dolduran sözleşmeli erbaş ve erler yeni dönemde kamuda istihdam edilebilecek. Adayların sınav şartı haricinde 41 yaşını doldurmamış olması gerekecek. Sözleşmeli erbaş ve erler kamuda infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli olarak çalıştırılacak. Ayrıca bu personel gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra en az lise ve denge okullarda özel güvenlik görevlisi olarak da görev yapabilecek.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek öğretmenlere marif modelinin önemini aktardı. Türkiye'yi anlatma ve aktarma konusunda bütün desteğin sağlanacağını vurguladı.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, onurunu, vakarını yurt dışında temsil etmek üzere elçilerimiz olarak yurt dışına gideceksiniz.
0: Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek üzere öğretmenler görevlendirildi. Yurdu en güzel şekilde anlatmak için eğitim alan öğretmenler Ankara'da buluştu. Bakan Tekin öğretmenlere seslendi.
3: Ben Türkiye'deki çalışmalarınıza bakarak şuna inanıyorum. Bu konuda çok başarılı işleri yapacağınıza %100 eminim.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'da yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programına katıldı. Türkiye'nin itibarını ve değerini temsil edeceklerini vurguladı.
3: Eğitim teknolojilerinin okullarda, sınıflarda kullanımıyla ilgili geldiği nokta, tecrübesi birçok ülke tarafından transfer edilmek isteniyor.
0: Tekin, bakanlığın kurumsal düzenlemelerinden pedagojik yeniliklere, yapısal reformlarından eğitim teknolojilerine kadar birçok alanda en yoğun ve en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Diğer ülkelerin Türkiye'den taleplerine dikkati çekti.
3: Şimdi öyle bir noktaya geldik ki farklı ülkelerin eğitim sorumluları, bakanları Türkiye modelini bize anlatır mısınız? Türkiye bunları nasıl başardı? Bu başarıyı nasıl elde ettiğini diğer ülkelere de anlatmamızı istedi.
0: Bakan Tekin, Türkiye Marif Modeli'nin öneminden de bahsetti. Modelin milli değerleri merkeze alan özgün bir yapı olduğuna işaret etti. Program sonrası Bakan Tekin, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.
3: Türkiye Yüzyıl Marif Modeli gerçekten çağdaş pedagojik gelişmeler açısından gurur duyacağımız özgün bir model.
2: Depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistem tam oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomiye de 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz dedi.
4: Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlattığımız sıfır atık hareketini depozito yönetim sistemiyle yeni bir aşamaya taşıyoruz.
5: Doğaya yoğun ilgi gösterildi. Kısa sürede milyonlarca şişe toplandı.
4: Atıkları makinelerde geri topluyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz.
5: 500 bin sosyal konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa uygulaması 81 ilimizde başladı dedi.
4: Biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüşüme gönderiyoruz ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı.
5: Depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde toplanan şişe adedi 4.475.574 oldu.
4: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
5: Kullanıcı sayısı ise 1.021.795'e yükseldi. Atılan her şişe için 1 lira ödeme yapıldı.
4: Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil makinelere atıyorsunuz ve

0: Her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz.
1: Doğayla hem vatandaş hem çevre hem ekonomi kazanacak.
0: Tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehit aileleri ve gaziler anlamlı bir vefa programında bir araya geldi. 253 şehidin anısına kazanlarda aşure kaynatıldı. Dualarla hazırlanan aşureler İstanbul ve Ankara'da vatandaşlara ikram edildi.
3: Allah kabul etsin.
4: Allah kabul etsin.
5: Bir Mehmet gitti ama bin Mehmet gelecek. Bir Vahide gider ama bin Vahide gelir. Bu vatan kahramanları bitmez.
1: Kimi en yakınını kaybetti, kimi gazi oldu. 15 Temmuz gecesi vatan için sokağa dökülenler 10 yıl sonra bir kez daha aynı adreste buluştu.
5: Çıktık eşimle ve gerçekten böyle bir şey olacağını hiç ummuyorduk. Vatanımıza böyle bir hainlik yapılacağını. Eşimi kaybettim. Herkes çok can kaybı oldu. Bacağımı kaybettim ama vatanımı kaybetmedim elhamdülillah. Biz hala bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Al yıldızı bayrağımızı, Kur'an'ımız, ezanımız bizim için çok kıymetli.
1: 15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla anlamlı bir vefa programı düzenledi. 15 Temmuz şehitlerinin emanetleri olan yakınları 253 şehidin hatırasına aşure pişirdi.
6: 15 Temmuz'da da o anlayış da zaten 40 yıl ötesinden hazırlanmış emperyal ülkelerin hazırladığı bir darbeyi, milletin kalbindeki vatan sevgisi, gönlündeki vatan aşkı ve burada da bir bedel ödemek gerekiyorsa bu bedeli ödeme anlayışıyla ve o ruhla binlerce insanımız meydanlara ve sokaklara çıkmıştı ve bu hain darbe girişimini önlemiştik.
1: Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan aşureler cuma namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı.
6: İki ilde yapılan ama tüm şehit ailelerimizin olduğu illere dağıtılacak bu aşureler bizim milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün bir sembolü, bir hatırlatması olarak yine bir tarihe not düşünmüş olacak.
1: Şehit yakınları ilk gün olduğu gibi yine minnetle ve özlemle şehitlerini andı.
7: Çok kötü bir akşamdı gerçekten. Çok kaygılı ve bazı şeylerin farkına varmadığım bir akşamdı. Silah sesleri duyuyoruz. Uçaklar havada uçuşuyor ama şimdi kendi ellerimle uğurladım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Gene olsa gene yaparım. Çünkü şehitlik mertebesi çok büyük bir mertebe. Bir insanın yaşayabileceği en büyük mertebedir.
1: Program kapsamında şüheda kadın yapılanmasıyla şüheda gençlik yapılanması da kamuoyuna tanıtıldı.
8: Şüheda kadın yapılanması şehit aileleri başta olmak üzere tüm kadınların dayanışmasını güçlendirmeyi, milli manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmayı, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında kadınların aktif rol almasını desteklemeyi amaçlayan bir gönüllülük hareketidir.
9: Şehida gençlik yapılanmamız aslında bir ruhun devamı, milli mücadelenin, Çanakkale'nin aslında 15 Temmuz ruhunun inşallah devamı olarak görüyoruz kendimizde.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İsfalt'ın yaşadığı kriz ve üretim yetersizliğinin ardından Arnavutköy Belediyesi önemli bir yatırımı hayata geçirdi. İlçenin asfalt ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacak Arfalt Asfalt Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi hizmete açılırken belediyenin öz malı 85 iş makinesi ve hizmet aracı da envantere kazandırıldı.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İsfalt iflas etti. AK Partili Arnavutköy Belediyesi kendi çözümünü üretti. Saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip asfalt tesisi hizmete girerken belediye filosuna 85 yeni araç da eklendi. Arnavutköy Belediyesi yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak asfaltı artık kendi üretmeye hazırlanıyor. 15 bin metrekarelik alanda kurulan Arfalt Asfalt, Bitum ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sadece asfalt değil, asfalt emülsiyonu, modifiye bitum, likit membran, yalıtım ürünleri ve paketlenmiş soğuk asfalt da aynı tesiste üretilecek.
11: Saatte 400 ton asfalt üretimine sahip olacağız. Gün içerisinde 8000 ton asfalt üretmiş olacağız. Kendi imkanlarımızla üreterek hem maliyetimizi düşürecek hem de hizmet

0: hedeflerimizi çok daha hızlı hayata geçireceğiz.
1: Törende konuşan AK Partili İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük İBB'ye sert eleştirilerde bulundu.
2: Arnavutköy Belediyesi bir tarafta, koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hizmet mukayesesi ve kıyaslaması yapsak küçücük bütçeyle Arnavutköy Belediyesi devlet bütçesiyle 14 bakanlıktan Büyükşehir Belediyesi bütçesine yapılan hizmetten daha fazlasını kendi ilçesine kazandırmıştır.
3: Kötü komşu insanı mal sahibi yapıyor. Siz vatandaşınızı bir yerden bir yere götürecek bir aracı vermezseniz o zaman ilçe belediyesi de üzerine düşen sorumluluğu yapmaya çalışıyor. Siz yollarınızı delik deşik bırakırsanız, hiçbir yatırım yapmazsanız, hiçbir yere, bakın ne metro, ne yol, ne asfalt, hiçbir şey. Yani vatandaşın ulaşımını sağlayacak hiçbir şey yapmazsanız, o zaman da işte ilçe belediyesi her şeyi daha ucuza yapmak için, vatandaşa yapılan yatırımı daha kolay yapabilmek için, daha elverişli ve işlevsel hale getirmek için asfalt üretim tesisi açıyor.
1: Üretilen asfalt öncelikle Arnavutköy'deki yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak. İhtiyaç duyulması halinde çevre ilçelerin asfalt ihtiyacına da destek sağlanacak. Törende belediyenin öz malı olarak envantere kazandırılan 85 iş makinesi ve hizmet aracı da tanıtıldı. Yeni araçlarla birlikte altyapı, üst yapı, yol bakım ve saha çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.
4: Direksiyon başında yeni kurallar yürürlüğe girdi. Araç içindeki ekranlardan ses sistemlerine kadar birçok konuda yeni düzenleme yapıldı. Amaç? Hem sürücünün dikkatini korumak hem trafikte güvenliği artırmak.
5: Bence iyi olur. Bu aynalara takılan süsler falan var ya da kokular falan var. Yani arabanın illa aynasına takılması gerekmiyor. Başka bir yerine de koyulabilir.
6: Direksiyon başında yeni bir dönem başladı. Sürücünün görüşünü engelleyecek ekipmanlara artık sınır getirildi ve seyir halinde video izlemek de artık yasak.
1: Yeni yönetmelikle sürücünün görüşünü engellemeyen telefon tutucuları ve araç kameraları kullanılabilecek. Fabrika çıkışlı multimedya ekranları da düzenleme kapsamında istisna tutuldu.
7: Bence güzel bir şey. Yani video izlemek kadar saçma bir şey yok yani. Ona önüne mi bakacaksın, videoya mı bakacaksın? Öyle bir saçmalık ben ilk defa görüyorum.
6: Değil mi? Bu sefer insanların canını tehlikeye...
7: Tabii ki yani. Hem taşıdığın yolcunun canını tehlikeye atıyorsun hem karşı tarafın tehlikeye sokuyorsun.
6: Yönetmelik elbette ki sadece ekranları kapsamıyor. Araç dışına çıkan yüksek sesli müzik içinde kurallar var.
1: Ama navigasyon, araç kamerası ve fabrika çıkışlı ekranlar kullanılmaya devam edecek.
5: Yasaklanması gerekiyor çünkü insan sürücünün dikkatini dağıtır. Zaten yeni nesil arabaların çoğunda herhalde bu sistem hani videolu görüntülü şeylerde kapattığını tam biliyorum ben bazı yeni modellerde. Yani yasaklanması çok iyi olur.
1: Yetkililer yeni düzenlemeyle uygulamadaki belirsizliklerin giderilmesini ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedefliyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkındaysa cezai işlem uygulanacak.
4: Altı Şubat depremlerinde sol kolunu kaybeden Halime Nuray Tunç, TOGEM'lerin desteğiyle biyonik kol protezine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen destek kapsamında protezi takılan Tunç, en büyük hayalinin artık kızının saçlarını tarayabilmek olduğunu söyledi.
8: Ben 18 saat kaldım ama üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar. Onları hepsini hissettim.
9: 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki kızını kaybeden ve sol kolu ampute edilen Halime Nuray Tunç, TOGEM'lerin desteğiyle biyonik kol protezine kavuştu.
8: İnsan kendini bırakmaması gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde hiçbir şey başaramıyoruz. Onun için herkese tek söyleyeceğim, kendilerini bırakmasınlar hiçbir zaman.
9: Süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Tunç'un televizyon programındaki yaşam mücadelesini izleyip etkilenmesiyle başladı.
10: Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş, yarışma programında özellikle izlemiş. Bizi talimatlandırdı, kendisiyle irtibata geçmemizi, ne eksikse, ne yapılması gerekiyorsa maddi manevi iletişim halinde olmamızı tavsiye ettiler, talimatlandırdılar. Biz de o günden itibaren

0: Arkadaşımızla irtibat halindeyiz.
1: Gerekli sağlık değerlendirmelerinin ardından Halime Nuray Tunç için ileri teknoloji biyonik kol protezi temin edildi ve protez başarıyla takıldı.
2: 3 tane kızımla birlikte yakalandım. Yani ne olduğunu anlayamadık zaten hiçbir şekilde. Bıkıldıktan sonra da 2 kızımı zaten kaybettim. Ben bu süreçte onu da hiçbir şekilde fark etmedim. Ben enkazdan çıkarıldığımda çünkü beyin kanaması da geçiriyordum, iç kanama da geçiriyordum. Kendimde değildim açıkçası.
1: Depremde 18 saat enkaz altında kaldığını anlatan Halime Nuray Tunç yaşadığı zorlu süreci paylaştı.
2: Hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü hiç unutmuyorum. İrem Bağraçık 132 saat sonra çıktı dediler ve benim kızımın çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi. Söylediği kelime anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın dedi.
1: Biyonik koluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Tunç en büyük hayalinin artık kızının saçlarını taramak ve yeniden kendi mutfağında üretmek olduğunu söyledi.
2: Biyonik kolla birlikte kızımın saçını tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak, böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yemek türleri, pasta türleri istiyorum.
3: Zonguldak'ta yıkılan bir işhanının altından yıllardır gizli kalan bir sığınak çıktı. İlk incelemelere göre yer altındaki yapı 2. Dünya Savaşı sırasında olası hava saldırılarına karşı sivilleri korumak amacıyla inşa edildi.
4: İşhanı yıkıldı, altından tarih çıktı. Vakıflar işhanının yıkımı sırasında yıllardır görünmeyen bir giriş ortaya çıktı. Bu girişin binaların arasında kaybolan 2. Dünya Savaşı dönemine ait sığınağa açıldığı belirlendi. İlk incelemeler sığınağın 1943-1944 yıllarında olası hava saldırılarına karşı inşa edildiğini ortaya koydu. Yaklaşık 60 metre uzunluğundaki yeraltı yapısında koridorlar ve bağlantılı odalar bulunuyor. Şimdi gözler uzmanların hazırlayacağı raporda. Yapının kültür varlığı olarak tescil edilip edilmeyeceği bu incelemenin ardından netleşecek.
3: O güldü, Türkiye güldü. Ağlattığı tek gün, gittiği gündü. 26 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın bugün ölüm yıl dönümü. Her filminde milyonları kahkahaya boğan Kemal Sunal, Türkiye'ye sayısız film ve tebessüm miras bıraktı.
5: Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim.
6: Vallahi ben yakmadım dedim müdür
5: ne
6: bey.
5: Ne diyor bu?
7: Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
6: Evet.
1: Kapıcılar kralı, çöpçüler kralı, süt kardeşler, hababam sınıfı, Tosun Paşa. Hayat verdiği her karakter her neslin yüzüne tebessüm kondurdu. Milyonların çocukluğuna, bayramlarına, aile sofralarına misafir oldu. O güldü, tüm Türkiye güldü.
8: Yürü.
6: İspanya.
8: Ha? Geç denizi.
6: Geç hemen.
8: Niye?
6: Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
1: Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 26 yıl geçti. Ancak bıraktığı iz ilk günkü kadar güçlü.
6: Lale devrinde laleler vardır. Bu laleler laleli de satılırdı. Ah ah, nerede o eski laleler? Değil mi güdükçüğüm? Laleler.
1: Aradan geçen onca yıla rağmen filmleri hala milyonları ekran başına topluyor. Her kuşak onu yeniden keşfediyor. Her izleyişte aynı tebessüm yüzlere yerleşiyor.
9: Burayı değil orayı basacaksın ulan!
1: Ancak o tebessüm 3 Temmuz 2000 tarihinde yerini büyük bir hüzne bıraktı. Yeni filmi Balalayka'nın çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Geride Türk sinemasına altın çağını yaşatan filmler bıraktı.
6: Pislik olarak bu var yalnız. Bu var. Sizin terliğiniz hanımefendi, pislik.
1: Onu hiç tanımayan genç kuşaklar bile Kemal Sunal filmleriyle büyümeye devam ediyor. Çünkü o bir bayram geleneği, bir aile hatırası, bir tebessümün adı.
10: Alay etme Şaban, ölümün şakası olmaz.
11: Gayet ciddiyim.
3: Efendim böylece bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Tekirdağ, Çorlu'da bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Bakalım detaylara, görüntüler de geldi. Bakacağız görüntülere. Geliyor ekranlarınıza. Bir apartmanın en üst katı gibi görünüyor. Buradan baktığımızda bir patlama sonrası yangın çıktı dairede. İtfaiye ekipleri bölgede. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği bilgisi var. Kalabalığı görüyorsunuz orada. Bir apartman dairesinin sanıyorum en üst katında meydana gelen patlama. Şu an görüntülerden görebildiğimiz kadarıyla bakın, etrafa saçılan pek çok malzeme var.

0: var. Hemen apartmanın önünde bulunan araçlar var, park edilmiş. Onların da üzerine düşen pek çok malzemeyi görüyoruz. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına devam ettiği anlara dair görüntüler paylaşıldı. Canlı görüntüler değil bunlar. Olayın birkaç dakika önce meydana geldiğini söyleyelim. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Maalesef bu patlamada bir kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu ifade ediliyor. Binada yangın çıktı. O yangını söndürme çalışmaları itfaiye tarafından son görüntüleri de buraya baktığımızda sanıyorum o yangında söndürülmüş ama çevreye, patlamanın ardından çevreye yayılan çok sayıda hem binaya ait, muhtemelen binanın penceresi ve duvarlarına ait parçalar var. Binanın çevresine yayılmış o bölgede park halinde olan araçların da hasar gördüğünü söyleyebiliriz. Maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Gelen bilgiler patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu yönünde. İlk bilgiler böyle. Önce bir patlama yaşandı dairede doğal gaz kaynaklı. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. O anlardan sonra çekilen ilk görüntüler bunlar. Ciddi bir kalabalıkla birikmiş binanın çevresinde, apartmanın çevresinde. İtfaiye ekipleri müdahale etti ve bir kişi hayatını kaybetti. Bu sıcak gelişmeyi paylaştık. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. 2026 yılının tarımda rekorlar yılı olacağını söyledi. Erdoğan, terör meselesi tamamen bittiğinde en büyük hasadı tarım ve hayvancılıkta yapacağız dedi. Muhalefetin tarım politikalarını da eleştiren Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne 4 yeni müjdeyi de duyurdu.
1: Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.
2: 2026 tarımda rekorlar yılı olacak. Sadece rekoltede değil, tarıma verilen desteklerde de.
1: Tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik. Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Dağlarımız daha bir şekillenecek. Ovalarımız daha bir bereketlenecek. Yaylalarımız daha bir güzelleşecek.
2: Erdoğan ana muhalefetin tarım politikalarını da eleştirdi. Birileri gibi şov yapmıyor, iş yapıyoruz dedi.
1: Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz.
2: Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne 4 büyük müjdeyi de ard arda sıraladı.
1: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı sıkça geçen CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para tespit edildiği belirtildi.
3: Haksızlıklarla, hukuksuzluklarla geçen tam 400 gün.
4: CHP milletvekili Veli Ağbaba son zamanlarda yürütülen rüşvet soruşturmalarında adı sıkça geçiyor. Şüphelilerin hesaplarına yönelik MASAK incelemesinde hep onun adı öne çıktı. Şimdi de yeğeni gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Son gözaltı Veli Ağbaba'nın çevresinde en dikkat çeken durum oldu. Zira fuhuş soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan iş insanı Turgut Koç'un ifadesinde Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisinden para talep ettiği iddiaları yer alıyordu. Turgut Koç'tan sonra gözaltına alınan Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın telefonunda yapılan incelemede de Veli Ağbaba ile aralarında para alışverişi konusunda çok sayıda yazışma tespit edilmişti. Ancak iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın hesapları üzerinden de Veli Ağbaba'ya gönderilen çok sayıda rüşvet parası olduğu belirtildi. İddiaları destekler nitelikteki MASAK raporları kamuoyuna yansıdı. MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan Akyılmaz, hesabına giren kaynağı belirsiz parayı Malatya'daki depremzedelere burs bahanesiyle atlamaya çalıştı. Ancak dosyadaki bazı isimlerin rüşveti itiraf etmesi kirli çarkı da ortaya koydu. Veli Ağbaba'nın gözaltına alınan yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın hesaplarına da kaynağı belirsiz yüklü miktarda para aktarıldığı belirtiliyor.
0: Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit devam eden rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında rüşvet vermek suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Onur Yiğit'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bilgisi paylaşıldı. Balçova'da belediye başkan vekili seçimi 10 Temmuz'da yapılacak. İstanbul Valisi Davut Gül 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin emniyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Terörle mücadele operasyonları hız kazanırken organize suç örgütlerine de büyük darbe vuruldu.
4: İstanbul'da suça geçit yok. Peş peşe operasyonlarla 84 çete çökertildi. Organize suçlarla mücadelede büyük başarı elde edildi.
5: Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı döneminde operasyon sayımız arttı. 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
4: İstanbul Valisi Davut Gül 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı.
5: 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız %51 arttı. 2954 şahıs yakalandı, 619 şahıs tutuklandı, 434 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
4: Asayiş suçlarında düşüş yaşandığını ifade eden Gül, kapsamlı

0: kaç, yan kesicilik ve oto hırsızlığı gibi olaylarda geçtiğimiz yıla göre önemli oranda azalma kaydedildiğini söyledi. Cinayet vakalarının aydınlatılma oranının yüksek seviyede olduğunu da vurguladı.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre otodan hırsızlığın %39, kapkaçın %44, yan kesiciliğin %26, oto hırsızlığının %49 oranında azaldığını memnuniyetle görüyoruz. Burada çok net bir bilgi paylaşmak istiyorum. İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok.
0: Toplantıda ruhsatsız silahlarla mücadele, kaçakçılık operasyonları ve kayıt dışı günübirlik kiralanan konutlara yönelik denetimler de gündeme geldi. Gül, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, yasa dışı faaliyetlere izin verilmeyeceğini belirtti.
1: Yaptığımız çalışmalar neticesinde yıl başından bu yana 8.008 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6.725 kişi yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamların düşmesinin nedeni şu: ruhsatsız silah taşımanın basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu.
0: Trafik denetimlerine de değinen Vali Gül, denetim sayısının arttığını ancak ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yükseliş yaşandığını, kazaların büyük bölümünde motosikletlerin yer aldığını ifade etti. Okul servisleri, ticari taksiler ve usulsüz çakar kullanımına yönelik kontrollerin de artırıldığını söyledi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli dev operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Çekya adli makamlarından gelen detaylı bilgilerle yürütülen soruşturmada, Maslak'ta kurulu bir çağrı merkezinden Avrupa'daki vatandaşları yapay zeka destekli yöntemlerle dolandıran suç ağı çökertildi.
3: Uluslararası dolandırıcılık çetesi İstanbul'da çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Avrupa ülkelerindeki vatandaşları hedef alan uluslararası suç organizasyonu tamamen çökertildi. Çekya adli makamlarının uluslararası adli yardımlaşma kapsamında gönderdiği bilgiler üzerinden başlatılan soruşturmada, şüphelilerin İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
4: Dolandırıcılık şebekesi adeta buraya bir karargah kurmuştu. Hatta kimliklerini basıyor, kendilerini vatandaşlara savcı, polis, hakim gibi tanıtıyordu. Avrupa'daki kişileri arayarak kendilerine para göndermeleri için ikna ediyorlardı. Şüpheliler mağdurlarıyla bu özel odalarda görüşüyordu. Hatta kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler bastıkları sahte kimlik kartlarını da mağdurlarını inandırmak için ekranda onlara gösteriyordu. 80 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. An itibariyle 56 şüpheli gözaltına alındı.
3: Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da biri Maslak'taki çağrı merkezi olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
4: Uluslararası olan dolandırıcılık şebekesi o sahte kimliklerini bu noktada özel bir cihazla basıyordu. İstanbul polisinin başarılı operasyonu neticesinde çok sayıda sahte kimlik kartı ve dijital materyal ele geçirildi.
3: Bakan Gürlek, suç örgütleri, siber dolandırıcılık şebekeleri ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek güvenlik birimlerini tebrik etti. Güvenlik güçleri şimdi çete üyelerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Orta Doğu'nun en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı için dikkati çeken bir plan gündemde. İran ve Umman'ın Boğaz'ın yönetimi ve gelir paylaşımına ilişkin yeni bir model önerdiği iddia edildi. ABD ise uluslararası deniz hukukunu hatırlatarak geçiş ücreti fikrine karşı çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın statüsü yeniden masada. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin yeni bir teklif hazırlayarak ABD'ye sunduğu öne sürüldü. İddiaya göre plan...

0: Boğaz'ın idari yönetiminde iki ülkenin birlikte görev almasını ve gemilerden gönüllülük esasına dayalı bakım katkısı toplanmasını öngörüyor. Geçen ay imzalanan mutabakatla Hürmüz'den 60 günlük serbest geçiş sağlanmıştı. Umman yönetimi zorunlu geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıkıyor. Ancak İran bu konuda ısrarcı. ABD ise plana karşı. Beyaz Saray Başkan Trump'ın uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın herhangi bir ücret talep etmesine karşı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da İran'la görüşmelere ilişkin yeni açıklamalar var. Trump, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi. Trump, CNBC kanalına mülakat verdi, İran'la görüşmeleri değerlendirdi. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," diye konuştu. Trump, İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini de söyledi. Asıl hedefinin nükleer olduğunu vurguladı. ABD Başkanı, "Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler," dedi. Trump, İran'ın askeri kapasitesine de darbe vurduklarını söyledi. ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin dikkati çeken bir iddia var. Amerikan basınına göre Washington yönetimi İsrail'in İranlı üst düzey isimlere yönelik olası suikast planlarının müzakere sürecini sabote edebileceği endişesiyle Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardı.
1: Soykırımcı İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmasından rahatsız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik ek saldırılar düzenlemeyi ikna edemedi. Şimdi de süreci baltalamaya çalışıyor. Amerikan basını ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı yollarla İran'ı olası suikastlara yönelik uyardığını iddia etti. The New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığını tespit etti. Washington bu pragmatist isimlerin öldürülmesinin, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve savaşın sona ermesini hedefleyen barış sürecini tamamen sabote edeceğinden endişe duydu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki aracıları üzerinden Tahran yönetimine İsrail'in niyetlerine karşı dikkatli olmaları yönünde gizli bir mesaj iletti. Suikast planının en kritik anlarından birinin 12 Nisan'da havada yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre İran Meclis Başkanı Kalibaf, İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le yaptığı görüşmenin ardından ülkesine dönerken İsrail'in hedefi haline geldi. Irak üzerinden İran hava sahasına sızan iki İsrail savaş uçağının radarda tespit edilmesi üzerine İran güvenlik birimleri Kalibaf'ın uçağını acil olarak uyardı. Rota değiştiren uçak Meşhed kentine zorunlu iniş yaptı. Heyet Tahran'a karayoluyla dönerek olası bir faciadan son anda kurtuldu. Bu kriz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki stratejik ayrılığı da bir kez daha gözler önüne serdi. Savaşın başında İran'da rejim değişikliği hedefini paylaşan iki müttefikin yolları Washington'un diplomasiye yönelmesiyle ayrıldı. Sürece dahil olan Pakistan'ın Arakçı veya Kalibaf öldürülürse müzakere edecek kimse kalmaz uyarısını Washington'a ilettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'e bu isimleri meşru hedef listesinden çıkarması için sert baskı yaptığı belirtildi. Analistlere göre bu durum, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış sürecini baltalama konusundaki ısrarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv üzerindeki sınırlı etkisini açıkça ortaya koyuyor.
0: İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımda 1000. gün geride kaldı. Birleşmiş Milletler'in tam bir cehennem olarak tanımladığı bölgede can kaybı 73 bini aştı. 21 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. İsrail ordusu bir Filistinli'ye yönelik demir çubukla yapılan işkenceyi kabul etti. Batı Şeria'da ise sivil Yahudi işgalciler terör estiriyor. Hem dünyadan hem Tel Aviv sokaklarından Netanyahu hükümetine öfke yağıyor.

0: أي طفل في العالم.
1: İsrail'in 7 Ekim'de Gazze şeridine başlattığı amansız saldırılarda 1000 gün geride kaldı. Geçen sürede 2.4 milyondan fazla Filistinli doğrudan hedef alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. 9.500'den fazla kişi de hala enkaz altında. Bölgede yıkımın boyutu da korkunç. Konutların %92'si yerle bir oldu. 15 hayati sektördeki maddi zarar 80 milyar doları buldu. Ancak İsrail durmuyor. Ateşkese rağmen hala hemen hemen her gün Gazze'ye saldırılar düzenliyor. Nuseyrat mülteci kampını yine İHA ile hedef aldılar. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Birleşmiş Milletler raporlarıyla da tescillenen vahşetin en büyük mağdurları ise çocuklar oldu. Bugüne kadar 21.500'den fazla çocuk katledildi. Bu çocuklardan 520'si bu savaş sürecinde doğup yine bu savaşta can verdi. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralitar, Gazze'deki durumu hayat cehennem gibi sözleriyle özetledi.
2: Gazze'de altyapıda büyük bir yıkım yaşandı. Elektrik yok, sanitasyon yok. Birçok insan zorla yer değiştirmeye maruz kalıyor ve birçoğu Gazze'nin güneyine kaçmak zorunda kalıyor. Refah'ta sağlıksız koşullarda devasa mülteci kampları var. Yani durum çok vahim. Çocuklar özellikle hedef alınıyor. Gazze'de kimse güvende değil. İnsansız hava araçları özellikle çocukları hedef alıyor.
1: Birleşmiş Milletler yetkilisi açlık ve kıtlığında bir silah olarak kullanıldığını vurguladı. Hastanelerin de vurulmasıyla sağlık sistemi çökerken şifa hastanesi müdürü ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinden binlerce hastanın ölümle burun buruna olduğunu açıkladı.
3: Bu savaş uzun yıllardır tedavi ve rehabilitasyon gerektiren on binlerce yaralı bıraktı.
1: Sahada bu insanlık dramı yaşanırken İsrail cephesinden kan donduran bir itiraf geldi. İsrail ordusu sosyal medyada infial yaratan Filistinli bir esirin gözleri bağlı, elleri kelepçeli şekilde yatağa bağlanıp sırtına demir çubuk monte edildiği işkence fotoğrafının gerçek olduğunu doğruladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Batı Şeria'da da Yahudi işgalcilerin terörü kameralara yansıdı. Sivil işgalciler içinde Filistinli bir ailenin bulunduğu evi ateşe verdi. İsrail hükümeti ayrıca Doğu Kudüs'ü izole etme planı kapsamında 13 yeni yasa dışı işgal yerinin inşasına onay verdi. İsrail'in bu zulmüne tepkiler de büyüyor. Soykırımın birinci gününde Fransa'nın başkenti Paris'te sessiz yürüyüş düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, Amerikan hükümetine İsrail'e acil silah ambargosu uygulama çağrısı yaptı. En büyük tepkilerden biri ise İsrail'in kalbinden Tel Aviv'den geldi. İsrail'de ise hükümete tepkiler var. Binlerce İsrailli Tel Aviv'de bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasını reddeden Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetine protesto ederek resmi soruşturma başlatılmasını talep etti.
4: Venezuela tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. 24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremde can kaybı 2595'e yükseldi. La Guaira eyaletinde çok katlı binaların saniyeler içinde yerle bir olduğu dehşet anları kameralara yansıdı.
1: Şiddetli sarsıntı yaşandı, dev bina saniyeler içinde yerle bir oldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremin vurduğu Venezuela'dan. Depremlerden en ağır hasarı La Guaira eyaleti aldı. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çok katlı büyük bir bina saniyeler içinde yıkıldı. Etrafı devasa bir toz bulutu kapladı. Öte yandan bilanço da yükseliyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Aileler çaresizce enkazların başında bekliyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise başkentte basın toplantısı düzenledi. Devletin tüm imkanlarıyla ilk saatlerden itibaren sahada olduğunu vurguladı. Arama kurtarma çalışmalarına geç müdahale edildiği yönündeki eleştirileri yalanladı.
5: Porque los tenemos ubicados y determinados. Böyle acı bir dönemde bu iddia...

0: iddiaları ortaya atmak sefilliktir, vicdansızlıktır. Siyasi hiçbir mülahaza gözetmeden kapılarımız uluslararası yardıma açık.
1: Rodriguez felaketin ardından

0: stadyumunda kurulan geçici çadır kentlere sığındı. Güvenlik güçleri de bölgede 24 saat nöbet tutuyor. Kamplarda Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları insani yardım dağıtıyor. Gönüllüler de çocuklara deprem psikolojisini unutturmak için etkinlikler düzenliyor. Enkaz başlarında umutlu bekleyiş sürerken afetzedeler beton yığınlarının ağırlığı nedeniyle ekiplerin yetersiz kaldığını ve hala çıkarılamayan çok sayıda cansız beden olduğunu ifade ediyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ölü Deniz adlı gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Göktaş, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Göktaş, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaretle, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından Göktaş cezaevine gönderildi. Göktaş'ın ifadesinde gösteride kullandığı sözlerin mizah amacı taşıdığını savunduğu öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç önümüzdeki günlerde devam edecek. İstanbul Başakşehir'de geceyi silah sesleri böldü. Motosikletle gelen iki saldırgan yol kenarında bekleyen bir gruba peş peşe ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Başka bir tane var mı? Aç, aç.
3: Arananlara kimlik, ehliyetsizlere belge. Resmi belgede sahtecilik yaptılar. Üstelik devlet memurlarıyla ortaklaşa çalıştılar. O şebeke çökertildi. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü suçlarına yönelik İstanbul merkezi 8 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle bağlantılı şüphelilerin aranan kişilere kimlik düzenlediği, ehliyetsiz kişilere sürücü belgesi temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişiminde bulunduğu belirlendi.
4: Adresinde yapılan aramada laptop içerisinde yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik belgelerinin bulunduğu program görülmüştür.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona dair detayları açıkladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldığını belirtti. Resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı daha sert ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Bakan Gürlek açıklamasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızla güçlü koordinasyon içinde kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletimizin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede devletimizin resmi belgelerine ve vatandaşlarımızın hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adana'da komşusuyla yaşadığı gürültü tartışmasının ardından silahla komşusunun evine ateş açan şüpheli polisin yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu saklandığı adreste yakalandı.
5: Komşusuyla tartıştı, ardından silahla ateş açtı. Olay 30 Nisan'da Adana'da bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 27 yaşındaki bir kişi sitenin bahçesinde gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu tarafından uyarıldı. Uyarıya öfkelenen şüpheli yanındaki silahla komşusunun evine ateş açtı. Olayın ardından şüpheli Adana'dan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri yaklaşık 500 saatlik

0: güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin olayın ardından kent dışına çıktığını ancak bir süre sonra ise yeniden Adana'ya döndüğünü tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Silahlı saldırgan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
1: Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kadın şüpheli apartmanları tek tek dolaşıyor ve boş olduğunu öğrendikleri dairelere giriyor. Gün ortasında gerçekleştirilen hırsızlıkların ardından polis kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Operasyonda yakalanan kadınların suç dosyaları ise oldukça dikkat çekici.
2: İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar. 3 kadın şüpheli apartmanlara giriyor, katları dolaşıyor, boş olduğunu düşündükleri daireleri belirliyor. Ardından hedef aldıkları evlere girerek dakikalar içinde hırsızlığı gerçekleştirip uzaklaşıyor. Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de yaşanan ev hırsızlıkları üzerine hırsızlık büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri evinde yakalandı. Diğer iki kadınsa hırsızlığın ardından kaçarken bindikleri takside gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira nakit parayla çalıntı olduğu değerlendirilen altın, pırlanta ve ziynet eşyası ele geçirildi. Para ve ziynet eşyası sahipleri tespit edilene kadar adli emanete teslim edildi. Şüphelilerin emniyette ortaya çıkan suç geçmişi ise dudak uçuklattı. Şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı dosyadan aranmasıyla hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğerinin ise 40 suç kaydı, 18 ayrı dosyadan aranması ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Üçüncü şüphelinin de 43 suç kaydı vardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu bir turist eşi ve çocuklarını darp ederken kendisine müdahale eden kişilere de saldırdı. İşte o anlar.
0: Çocuklarını ve eşini darp etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşandı. Turist aile bir restorana geldi ancak bilinmeyen bir nedenle adam sinirlendi ve eşine saldırdı. Çocukları araya girmeye çalışsa da engel olamadı. Saldırgan adam önce eşinin yüzüne vurdu, ardından saçından tutarak yere fırlattı. Yere düşen kadın bayıldı. Çevredekiler önce ne olduğunu anlamadı ama kadının yerde yattığını gördüklerinde adama tepki gösterdiler. Saldırgan yabancı uyruklu adam restoranda bulunan diğer müşterilere de sataştı ve bir kişiye saldırmaya çalıştı. Ancak çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
1: Denizli'de küçük bir çocuk balkondaki koruma filesinin dışına çıktı ve boşlukta asılı kaldı. Anne feryat etti, komşular aşağıda çarşaf gerdi, zaman adeta durdu. İzleyelim.
2: Balkondaki filenin dışına çıktı. Aşağı düşmekten son anda annesi kurtardı. Olay Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre evde oyun oynadığı sırada odanın penceresinden dışarı çıkan küçük çocuk balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk fileye tutunarak boşlukta asılı kaldı. Durumu fark eden anne hızla hareket ederek çocuğunu yakaladı ve düşmemesi için sıkıca tutarak balkonda dakikalarca mücadele verdi.
3: Bir de çocuk çocuğa aşağı mısın? Bak ne yapmışlar.
2: Anne çocuğunu bırakamadığı için dairenin kapısını açamadı ve kimse yardım için yanına gidemedi. İşte o sırada komşuların bazıları aşağıya çarşaf gererek çocuğun düşme ihtimaline karşı önlem aldı. Üst kattaki bir komşuysa kendini aşağı sarkıtarak çocuğa ulaşmayı düşündü.
3: Bu arada çok
4: sallanması saçma şimdi onun.
2: Çevredeki diğer komşuların ihbarıyla bölgeye ekipler geldi. Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için müdahale ederken anneden de yardımcı olmasını istedi. Endişeli anne korktuğunu söyledi. İtfaiye eri ise ben ölürüm onu kurtarırım. Hiçbir şey olmaz diyerek anneye güven verdi.
4: İyi çocuk kendinde.
2: Ekiplerin dikkatli müdahalesi ve filenin kesilmesiyle küçük çocuk kurtarıldı. Anne çocuğuna sıkı sıkı sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.
1: Başkent'te çocukları dilenciliğe sürükleyenlere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Baskınlarda çocuklar üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
5: Ankara'da polis çocukları dilendiren şebekenin peşine düştü. Çocuklar üzerinde duyguları istismar eden 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çocukları dilendiren şahıslar için soruşturma başlattı. Asayiş ve çocuk şube ekipleri Ankara genelinde Operasyon Turkuaz baskınlarına imza attı. Trafik ışıkları, otogarlar mercek altına alındı. Çok geçmeden çocukları dilendiren şebeke üyeleri bir bir deşifre oldu. Çocukları dilendiren şebekenin yöntemlerinin belirlenmesiyle ekipler harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının ucu Ankara'ya kadar uzandı. CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alındı.
6: CHP'de skandallar bitmiyor. Bir yanda yolsuzluk, diğer yanda fuhuş. Ana muhalefete bir şok daha geldi. Çankaya Belediye Başkanı'nın eski özel kalemi ve yakın arkadaşı fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleştirildi. O soruşturmanın bir kolu Ankara'ya kadar uzandı. Yapılan incelemede soruşturma CHP'li Çankaya Belediyesi'nin kapısına dayandı. Soruşturmada elde edilen bulgular Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ı işaret etti. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Köksal, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmaların derinleştirileceğinin altı çizildi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan göçük mahallede endişeye neden oldu. Toprak kaymasının ardından bitişikteki binanın girişi çöktü. İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
2: Burası Küçükçekmece Kanarya Mahallesi. Temel kazısı yapılan inşaatta yaşanan toprak kayması bitişikteki binayı etkiledi. Kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük binanın girişinde çökmeye neden oldu. Büyük gürültüyle yaşanan olayın ardından çevrede panik hakim olurken vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Göçüğün binanın ana girişini kapatması üzerine üst katlarda bulunan bina sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla binaya ulaştı ve vatandaşları dışarı çıkardı.
7: 29 vatandaşımız halihazırda binanın içerisindeydiler. Hepsini güvenli bir şekilde alandan dışarıya çıkardık. 15 tanesi, 15 arkadaşımızın bizden barınma talebi oldu. Onları da bölgemizde çevre otellere yerleştirdik.
2: Belediye ekipleri inceleme başlattı. İlk tespitlere göre kaymanın kuyu temel çalışmasının yapıldığı alanda meydana geldiği, bitişikteki binanın taşıyıcı sisteminde ise herhangi bir hasar oluşmadığı belirlendi. Yetkililer inşaat alanında dolgu çalışmalarıyla zeminin güçleneceğini belirtirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması teselli oldu.
1: Aksaray'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak savrulması sonucu 44 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza Niğde-Ankara otoyolunun Baba Konağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada otobüste bulunan 41 yolcuyla 3 personel yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve çevre illerdeki hastanelere kaldırılırken kazanın nedeni araştırılıyor. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Çankırı Kızılırmak Karayolu Bozkır Köyü mevkiinde meydana geldi. 43 yaşındaki İzzet Gümüşboğa idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen 75 yaşındaki Remzi Akdemir yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle aynı araçta bulunan 12 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsüyle otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Başakşehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin neden olduğu feci kazada park halindeki araçların arasında kalan genç bir kadın ağır yaralandı. Olay sonrası kısa sürede yakalanan sürücü önce serbest bırakıldı, ardından tutuklandı.
2: Olay 30 Haziran'da Başakşehir'de meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki sürücü yönetimindeki otomobil virajı döndüğü sırada hızını kontrol edemeyerek park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar birbirine girdi. O sırada evinin önünde bulunan 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş iki araç arasında sıkıştı. Genç kadın ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan bir çocuksa şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan sürücü ilk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak aile tarafından yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yaz sıcakları sadece sürücüleri değil, araçları da zorluyor. Erzurum'da hararet yapan otomobiline motor soğumadan müdahale eden bir sürücü ikinci derece yanıklarla hastanelik oldu. Peki hararet yapan bir araca nasıl müdahale edilmeli? 24 ekibinden Mehmetcan Çoban detayları sizler için araştırdı.
8: Yaz sıcakları etkisini artırdı. Termometreler yükseldikçe araçlarda hararet riski de büyüyor.
9: Aracınız hararet yaptı ve radyatör kapağını hızlıca açmak istediniz. Bu noktada en büyük yanlışı yapıyorsunuz. Öncelikle motorun soğuması gerekiyor. Eğer motor soğumadan bu kapağı açarsanız içerideki kaynar su yüzünüzü yakabilir ve ölümcül sonuç doğurabilir. Aracınız hiç hararet yaptı mı? Hararet yaptığında radyatör kapağını hemen açar mısınız?
10: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım ama açmamam gerektiğini biliyorum açıkçası.
8: Erzurum'da yaşanan olaysa bu riskin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Hararet yapan otomobiline motor soğumadan müdahale eden bir sürücü, patlayan devir daim hortumundan fışkıran kaynar su nedeniyle yüzü ve göğsünden ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
11: Sıcak dedim beklemesin, yani fan açılırsa devam ederim diye, ama olmadı işte. Başkası bu hatayı yapmasın. Beklemelerini öneririm yani.
12: Sıcak bir motorun radyatör kapağı kesinlikle açılmaz. Açmak için mutlaka soğumasını beklemek gerekir. Zaten bütün radyatör kapaklarının üzerinde de sıcakken açmayın ibaresi gerek İngilizce gerek Türkçe bulunur. Yani dolayısıyla sıcak motorun radyatör kapağını kesinlikle açmıyoruz.
9: Kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği bu günlerde yola çıkılmadan önce tabii ki de aracın soğutma sisteminin sağlıklı çalışması gerekiyor. Eğer soğutma sistemi çalışmayan bir araba kullanıyorsanız yolda kalmanız muhtemel olabilir.
12: Araçların periyodik bakımları tabii ki önemli ama periyodik bakımların içinde özellikle soğutma sisteminin, motorun soğutma sisteminin bakımı mutlaka yapılması gerekiyor. Soğutma sıvısı dediğimiz antifrizin belli periyotlarla, araçlara göre değişkenlik gösteren periyotlarla değişmesi gerekiyor. Bunların değişmesi mutlaka çok elzem. Soğutma sıvısı kaçaklarının mutlaka giderilmesi gerekiyor. İşte devir daimdir, su hortumdur, radyatördür gibi parçaların mutlaka kontrol edilmesi. Kaçak varsa mutlaka değiştirilmesi gerekir.
13: Geçenlerde kendi dükkanımızda lifte çalışırken bir arkadaşımız radyatör basınçtan dolayı, yani fan çalışmadığından dolayı, radyatör sıcaktan dolayı basınçtan patladı.
9: Peki herhangi bir olumsuzluk?
13: Yok, çok şükür bir olumsuzluk olmadı.
8: Öte yandan yola çıkmadan yapılan ufak kontroller bir arıza nedeniyle yolda kalmanızın önüne geçebilir.
12: En elzem olan soğutma sıvısının miktarı. Genellikle bütün araçlarda soğutma sıvısının genleşme kabı dediğimiz bir kabı olur ve bu kap saydam olur. Dolayısıyla dışarıdan içindeki suyun miktarı gözlemlenebilir. Mutlaka her sürücü yola çıkmadan kaputu kaldırıp yağın seviyesine, soğutma sıvısının seviyesine görsel olarak kontrol edebilir.
9: Bir sürücü olarak yola çıkmadan önce aracınızda neyi kontrol ediyoruz?
10: Öncelikle motorun kaputunu açıp bir yağına suyuna bakıyorum.
1: Büyükçekmece'de dernek adı altında horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
8: İstanbul'da horoz dövüşü baskını yapıldı. Kumar masası çökertildi, 110 kişiye ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde bir dernek adı altında horoz dövüşü üzerinden kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda adreste horoz dövüşü organizasyonu yapılarak kumar oynatıldığı tespit edildi. Baskında 4 şüpheli suçüstü yakalanırken 35 Hint horozu, 6 kupa ve 231 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında kumar oynadığı belirlenen 110 kişiye hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak suçundan toplam 1 milyon 276 bin 440 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen horozlar ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
1: Deneme kabinlerinde her gün yüzlerce kıyafet el değiştiriyor. Peki bu durum bakteri, mantar ya da benzeri mikroorganizmaların taşınmasına neden olabilir mi? Bakalım.
14: Arkadaşlar, kıyafet alırken lütfen yıkayın. Yani mutlaka yıkamalısınız.
8: Bir kıyafet gün içinde onlarca kişinin üzerinden geçmiş olabilir. Vitrinde yepyeni görünen o ürün deneme kabininde defalarca giyilmiş olabilir.
15: Bir mağazaya girdiniz, birkaç parça ürün beğendiniz ve bunları denediniz. Peki sizden önce bu kıyafetleri kimlerin giydiğini biliyor musunuz?
8: İşte bu soru mağazalarda denenen kıyafetlerin sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığı tartışmasını da beraberinde getiriyor. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor?
15: Aldığınız ürünü yıkar mısınız yeni alınan bir
16: Tabii
15: kıyafet?
16: Ki. Aynen yıkarım.
15: Neden?
16: Hijyen bakımından yani yıkarması gerekiyor aldığımız bir şeyi.
8: Peki uzmanlar ne diyor? Başkalarının denediği kıyafetlerden bakteri, mantar ya da uyuz gibi hastalıkların bulaşması mümkün mü?
17: Aslında bakteriyel, viral ya da parazit hastalıklarının kıyafetle geçişi çok nadir. Ama bununla beraber cildinde herhangi bir egzaması ya da cilt bariyerinde bozukluğu olan kişilerde bu ihtimal hiçbir zaman sıfır değil.
8: Uzmanlara göre risk her zaman yüksek olmasa da özellikle ciltle doğrudan temas eden ürünlerde dikkatli olmak gerekiyor. Satın alınan kıyafetlerin kullanılmadan önce yıkanması ise alınabilecek en basit ama en etkili önlemlerden biri olarak gösteriliyor.
18: İlk önce evde bir yıkarım onları. Yıkamadan giymem tabii ki. Kim giydi çıkardı, terli midir, alerjisi var mıdır, cilt hastalıkları var mıdır, hepsi de önemli tabii ki.
17: Kıyafetleri aldığımız zaman her zaman bir kere yıkanıp daha sonrası giyilmesini öneriyoruz. Bunun dışında ise tabii ki işte mayodur, iç çamaşırı gibi denendiğinde daha çok enfeksiyon yapabilecek ya da enfeksiyon ihtimali daha yüksek olabilecek kıyafet tiplerini muhakkak yıkamadan giymemeyi öneriyoruz.
14: Ya bir sürü insan elliyor ve ben kötü hissediyorum. Eğer yıkamazsam yani kötü hissederim çok. Pis hissederim.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'de biz haftayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini Sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Günün manşeti başlıyor ve tekrar konuğum dün bıraktığımız yerden devam etmek üzere Sayın Taceddin Kutay. Değil mi? Doğru söylüyorum.
1: Eyvallah efendim.
0: Taceddin,
1: İyi yayınlar, sağ olun.
0: İyi yayınlar. Bugün nasılsınız efendim?
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Yaz olması sebebiyle özellikle tabii ferah, refah.
1: Yaz kombinlerimizi
0: böyle açık renklerle geliyoruz. Hakikaten bunaltı sıcakta var İstanbul'da. Nasıl hissediyorsun abi sıcakları?
1: Yani
0: girişim havadan sudan konuşuyorum.
1: Allah'tan abi havayla mücadele edilmez malum. Şöyle bir aman pek de sıcak denir ama hava da bugün de ya Rabbi çok sıcak verdin diye şikayet edemiyoruz.
0: Değil mi?
1: Veresi geldi verdi yani.
0: İstanbul'da hangi bölgesinde ikamet etmektesiniz?
1: Üsküdar tarafındayız. Üsküdar, Beykoz oralar bizim. Yo aynı.
0: Aynı değil mi?
1: Evet. Gerçi Anadolu Hisarı'nı geçince Karadeniz derler. Orası biraz daha serinler ama abi sahile doğru indikçe aşağı doğru yükselti düştükçe oralar da sıcak ya. Yani.
0: Çok bunaltıcı bir sıcak bu gece değil tabii. Klima kullanıyor musunuz efendim?
1: Klima kullanmıyoruz, pervane kullanıyoruz. Klimayı okuldaki odamda kullanıyorum mecburen.
0: Ha, okuldaki
1: arabada odam. Kullanıyorum.
0: Evde bir pervane ediyoruz. Evet. Peki. Evet. Şimdi gene her zamanki gibi gündemimiz yoğun. Zannedersem buradaki bazı maddeleri zaten biz konuşamayacağız. Muhtemelen çünkü böyle oluyor.
1: Evet, şey gibi oluyor. Bir tane
0: vardı. Yani bir programda vardı galiba bir talk show programında. Bir deste kağıt var orada. Kartonlara yazıyor ya sorular.
1: Evet.
0: Bir konu ağırlıyor şovmen. Evet. Ondan sonra her defasında bakıp bir şeyler okuyor gibi yapıyor ama hep böyle yapıyor. En sonunda gösteriyor. Bomboş. Hiçbir şey yok. İyi bir şovmen. İyi bir alakası yok ama sanatçı o soruları doğaçlama bulur diye. Biz böyle bir şey yok. Çalışılmış ama buna yazan yarısından fazlası biteceğiz inşallah evet. Diyorum. Hemen konuya geçiyorum. Şimdi acı bir şeyle başlıyoruz. Yani o söz bir yılda tutuldu diye başlayan diğer tarafta da vahşi İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yapmış olduğu bütün bu katliamla ilgili bir şey var. Bir değerlenmiş bir haber şeyimiz var. Genel olarak ben sana soruyorum. Ne diyorsun? Şu ana kadar o yaşadığımız şeyler Gazze ile ilgili o soykırımın bütün dünya bunu gördü mü? Ben önce bunu sana soruyorum. Sence çünkü burada bir soru sordum. Birkaç tane şey aldım. Dönüşünü aldım. Mail mi atmışlar
1: da? Domuz gibi biliyorlar. Domuz gibi
0: yanlış
1: biliyorlar.
0: Anlamaya mahal vermemek amacıyla onu tekrar şey yaptım.
1: Neyi yanlış anladılar?
0: Hayır, dün konuştuk bunu ya. Yani dünya ne kadar vicdanı, kamu vicdanı, işte küresel vicdan ayağa kalkmıştır meselesi tartıştık ya. Domuz gibi biliyorlar dedin. Evet,
1: domuz gibi biliyorlar tamam. Canım. Domuz gibi bilen adama şu saatten sonra anladın mı kafana yeni mi dank etti denmez. Evvelden bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Taşınamaz hale geldikten sonra artık bir yerden sonra bunu söyledik dün de.
0: Evet.
1: Bunu anlamayacak bir şey yok. Her ilk mektep mezunu bunu anlar. Taşınamayacak hale geldikten sonra bakın biz de çok insaflı insanlarız. Biz de İsrail'e silah ihraç etmeyi bıraktık bugüne kadar ediyorduk dediğinizde iyi bir insan olmuyorsunuz. Yani vicdanınızı rahatlatmış olmuyorsunuz. Aziz taklidi yapıyorlar. Yani hala bu adamların yaptıkları hala norm belirlemek. Bak bir yandan da geçen hafta açıklama yapıyor. Geçen haftanın gazeteleri, Avrupa gazetelerinde var. Türkiye NATO açısından şöyle önemli, böyle müthiş falan filan bir ülke. Ama da tabii demokratik anlamda bir takım sıkıntıları var. Ya kapatın çenenizi.
0: Şerefsiz
1: Allah ya. Aşkına. Aynen öyle yani. Kapatın çenenizi yani.
0: Kim sulansız yani?
1: Ya kapatın çenenizi yani. Bu kadar önce alçaklık, evet. Bu kadar insanın yüzüne baka baka. Domuz gibi biliyorsunuz. Bak kusura bakmayın. Cuma vakti, mübarek vakit. Domuz momuz diyoruz ama kulaklarını kirletiyoruz izleyenlerimizin. Ama bu başka türlü söylenmez. Domuz gibi bilinen domuz gibi bilinir. Domuz gibi biliyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Anne neydi şu saatten sonra yaptıkları şeylerin affedersin. Hiroşima'dan sonra efendim biz bunu attık dünyaya barış getirdik huzur getirdik demek gibi bir şeydir bu.
0: Değil
1: Hiroşima'ya
0: mi?
1: Bomba bravo. Attığını niye bomba attığını hepimiz biliyoruz Johnny. Japonya'yı dize getirmek için Japonya harbi zaten kaybediyordu. Petrolü bitmişti Japonya'nın. Ya gemi yüzdürecek hali kalmamıştı.
0: Hali yok, doğru.
1: 6 ay petrol ablukaya alsan şey niye attın onu? Savaştan sonra Sovyetler Birliği'nin patronun kim olduğunu
0: yani.
1: Göstermek için.
0: Evet.
1: Savaştan sonraki dünyada patron kim olacak diye Sovyetler Birliği'ne göstermek için Montgomery ile Patton Avrupa'da niye yürüttü tanklarını? Berlin'e Ruslardan daha evvel girebilmek için. Hududu daha evvel evet. Çekebilmek için.
0: Ama Berlin Ruslar önce girdiler.
1: Daha evvel girdiler. Yalta'da falan ondan doğru. Sonra vermek zorunda kaldılar. Yani ne olduğunu biliyoruz. Biz hikaye anlatmayın. Siz alçak kahpe. Zalim insanlarsınız. Domuz evet. Gibi biliyorsunuz. Bunu hepimiz domuz gibi biliyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz sizin ne domuz olduğunuzu. Bu kadar yani.
0: Şu peki madem ya yani biz haber tabii dedim ya haber zaten var gazetelerde var. Bugün de bize bu haberi başlamamızın sebebi olan yani güzel bir başlık manşet olduğu için Gazze 1000 gündür ölüyor. Deminki fotoğrafta da vardı zaten. 1000 gün geçmiş hocam. 1000 gün bak 1000 gün. 1000 gün.
1: Gazze 1000 gündür.
0: Ve 58 bin çocuk anne babasını kaybetti. 2 milyon kişi evsiz. 1.6 milyon Filistinli aç. Refah kapısı hala kapalı.
1: Kaç
0: yani 1000 gün hocam.
1: Abi sen 50 yaşını geçtin muhtemelen.
0: Geçtim yani yarımasını geçtim.
1: Afgan. Afgan cihadı mevzu. Sovyetler girdi. Onlar sonra birbirlerine gitti şu falan filan. Sovyetler.
0: Amerikalı geldi.
1: İran, Irak. Körfez Harbi.
0: 1 ve 2.
1: Bu esnada Afrika'da yaşananlar. Ondan evvel bizim yetişmediğimiz Cezayir'de ki mezalim, mağribi Vietnam, mezalimi.
0: Vietnam var hocam. Az değil.
1: Yo yo. Vietnam umurumda değil. Şu, ya umurumda ama bu kontekste umurumda değil.
0: Sivil.
1: Yo yo. Bu kontekste umurumda tamam. Değil. Ondan sonra Körfez Harbi. Bu esnada hiç bitmeyen, kapanmayan bir Filistin mevzu. Hiç kapanmadı. Hiç kapanmayan bir Filistin mevzu. Kafkaslar'da, Çeçenistan'da, Dağıstan'da, şurada burada eş zamanlı olarak Bosna Hersek'te Müslümanların katledilmesi hadisesi. Akabinde dönüyorsun 2. Körfez Harbi, Irak Müslümanları, sonra Suriye ve oraya mücavir beldelerde, Lübnan'da tamam. Akan kan. Yıllardır sistematik biçimde Müslüman kanı akıtılıyor. 11 Eylül paradigması diye bir melanet girdi hayatımıza. Artık İslamiyet şey, iki kutupta yıkıldı, tek kutuba indik. Huntington'ın bütün teorilerini sahaya sürelim diyen abiler var. Huntington'ı çok iyi analist zannederler. Huntington bildiğim planın planlayıcılarından biri yani. Ha, bu tartışmanın alemi yok. Ondan sonra o gün bugündür İslamiyet tahtada ne zartı biter ne zurtu biter durmadan tepemizde bir şey, balta. Bir de ahlaki üstünlüğü de hiç bırakmayan bir batı. Efendim böyle ama yani siz de çok iyi insanlar değilsiniz diye bize bir anlatı. Arada da Deniz Göktaş gibi herifler.
0: Peki hocam bak.
1: Arada ya, da Deniz Göktaş gibi herifler ve bunu
0: ona da geleceğiz.
1: Cesaret namına evet. Yapıyorlar. Bak evet. Bunu da cesaret namına. Oğlum cesaret öyle bir şey değil. Cesaret büyük paradigmaya laf etmek. Cesaret büyük paradigmaya laf etmek. Haydi Avrupa tatilini riske edecek bir eleştiri yapsana.
0: Çok güzel. Onu orada tut da bari.
1: Avrupa tatilini riske edecek bir eleştiri yapsana.
0: Çok
1: bütün
0: doğru.
1: Dünyanın Müslümanlara hakaret ettiği yerde İslamiyet'le ilgili böyle şeyler yapmaya cesaret falan deme yani. Senin arkanda bir dünya hempan sıralanıyor. Bak görüyorsun başta Özgür Özel çıkıyor meclis kürsüsünden diziliyor arkana. Ha, bu ortamda biz de bunları konuşuyoruz.
0: Tabii. O mevzuyu bir daha açacağım hocam. Ama sonuna doğru açma. O mevzu özel bir bugün zaten hakim karşısına çıkacak saat 10.30 falan gibi.
1: Çıksın bulsun lahi.
0: 11 gibi yani. Şeyi 11.30 mu neyse şeyi vardı. Bakılacak, tutuklanacak yoksa ne olacak bilmiyorum. Ama şu var. Bak aslında çok öyle bir güzel bir ben bunu zaman zaman çok aklın yolu bir ya. Ben bunu bazen programlarda, bazen dışarıda, orada burada, konferanslarda bu dile getiriyorum.
1: Sabah akşam Danimarka'da Kur'an yakar. Heh. Londra'da Kur'an yakar. Oğlum manyak mısınız siz? Siz bizle niye uğraşıyorsunuz ya?
0: Evet.
1: Yok Charles Hebdo bilmem ne yapar.
0: Evet. Bir de şu var bak mesela.
1: Müslüman kadınları ikide bir taciz eder ve dikkat et. Müslümanlar genelde kadın ve çocuk üzerinden taciz edilir. 28 Şubatçıların yaptığı gibi, yıllardır bu memlekette yapıldığı gibi.
0: Bravo.
1: Kadının başörtüsü üzerinden, çocuğun mektebi üzerinden yapılır.
0: Bravo.
1: Bunun sebebi de çok açıktır. Kadına ve çocuğa müdahale edersen özel hayata da müdahale edersin. Erkekle mücadele kamusal alanla sınırlı kalabilir ekseriyetle.
0: Çok
1: ekseriyetle.
0: Güzel.
1: Bu Fransız aydınlanmacılığının Fransız ihtilalinden beridir yaptığı şeydir.
0: Dünkü muhabbet eder.
1: Mekteplerde başlatırlar bu mücadeleyi.
0: Hocam,
1: çocuğunla
0: çok güzel.
1: Uğraşır, kadınınla uğraşır. İsrail sistematik bir biçimde çocuk öldürür. Sonra bir de utanmadan gelir efendim size de demokrasi, insan hakları,
0: tamam.
1: Fikir özgürlüğü bağlamında
0: oraya
1: bir takım sıkıntılar var. Varsa var. Bende sıkıntı var. İdare et. Etmiyorsan da canı cehenneme ya.
0: Bravo.
1: Terbiyesize bak ya.
0: Evet.
1: Çıldırırsın ya. Kusura bakma. Bir ince
0: yok,
1: kavgasına döndü.
0: Ben
1: programda olduğumuz
0: mu? Estağ olur mu? Ben sadece sürekli çok güzel arka arkaya farklı başlıklar açtığın için konu dağılmasın diye özellikle bu Gazze meselesi üzerinden yürüdüğüm için verdiğin örnekler çok doğru. Ben de benzer şeyleri kendi açımdan ben de anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın son 20-30 yılda ABD'nin dünyada bu şeyinde hegemonyasında verdiği savaşlar yaptığı şu örneği de hatırlatayım da ben ondan da bence yeteri kadar zaten giydirdin. O çok doğru ama şunu hatırlatmak iyi değil mi? Ben de zaman zaman ayda bir defa hatırlatıyorum en azından. Şeyden sonra, Körfez Savaşı'ndan sonra ABD Dışişleri Bakanı vardı, Madeleine Albright. Madeleine Albright'in YouTube'da falan var konuşması. O konuşmasında, bir canlı konuşmasında bir televizyon kanalında ABD'de şunu soruyorlar.
1: Melone.
0: Yani o da biliyorsun bir Yahudi göçmeni. Gibi Levinsky neydi? Monica Levinsky gibi bir göçmen o da. Şöyle söyleyelim. Diyorlar ki abi şeyden sonra savaşta ambargodan sonra bu bir rakam yani bir istatistikten bahsediyoruz. Savaş sebebiyle ambargo yüzünden yaklaşık 500 bin bebek çocuk toddler child diye geçiyor. Baby diye geçiyor. Soruyor. Öldü diyor. Hani ABD müdahalesinden sonra 500,000 bebeğin ölmesinden bahsediyor. Değdi mi diye soruyor sevgili Taceddin. O da ABD'nin menfaatleri var. Ali menfaatleri var ama değdi diyor. Yani ya 500 bin bebeği. Sen bana bunu Allah aşkına bir abi. Ha dedi ya ben önce bir Göktaş'tan bahsederken. Söyle bakalım oraya senin vize alacağını engelleyecek bir şekilde giydir bakalım batıya. Asıl sömürgeciye kafa tutulur değil mi?
1: Yok, Türkiye'de sırtımıza şaklatılan, hala şaklatılan kırbaçlarla ilgili bir şey söylesene. Hala şaklatılan kırbaçlarla ilgili. Vicdan azabı gibi atsan atılmaz, satsan satılmaz.
0: Yani sen demin o kızgınlığın, öfken gayet de doğru bir öfke. Yani
1: yok, sana gereken... başka bir şey söyleyeyim. İzleyenlerimize bak, karşımda pehlivan gibi bir zat. Kırkpınar'a götürsek, zeytinyağına sürsek, kısmet şey yapsak. Gerçi hocam, onda da kısmetin içine el sokmak falan onu yapıp vicdanım kaldırmaz.
0: O kaz, kazık, paça kazık neydi? Kasta kazık.
1: Ya kaz, kaza ya. Kaz kapanı.
0: Bir şey, kazlı neyse. Bir şeydi.
1: Evet, kazlı bir şey. Neyse, ya. Pehlivan gibi adam. Ayasofya'nın açıldığı gün biz önündeydik
0: ya, Ayasofya. Hala görüntüleri yani, var bende.
1: Yan yana. Secde-i Rahman'a protokolden de girmedik. Her yerde tanıdığı var bunların falan demeyi. Gazete kağıdının üstünde kıldık yani hamdolsun. Çocuk gibi zıplaya zıplaya çıkıra çıkıra ağladın. Niye ağladın?
0: Evet.
1: Niye ağladın? Derdin ne senin? Derdin neydi?
0: Biliyorsun ya. Daha önce
1: biliyorsun.
0: Ya,
1: hikaye anlattım.
0: Rahmetli babamın, Ayasofya'nın oradan geçerken bir gün gençken ben baktı gözleri doldu. Tabii eski
1: bu memlekette de yıllarca sırtımızda şaklattınız.
0: Ben göremem ama sen oğlum sakın, göreceksin dedi bana.
1: Sakın mazluma yatmayın. Sakın düşünce özgürlüğü şu bu falan filana yatmayın bak. Bu kahpelikle aynı hattın şöyle bir ip düşün. Bu ipin burasına bunlar dizilmiş. Dün de bunu söyledik. Zamanı Adem'den beridir ayrılmış iki dere dedik. Bana da liberal falan deme. Ben çok hatlarım çok net bende. Bende fazi logik yok bu konuda. Bende bu konuda aristo mantığı var. Ya siyah ya beyaz. Arada gri kabul etmem ben bu işte.
0: Be hocam burada, estağfurullah. Liberal derken.
1: Yok mesele değil boş ver. Burada en önemli mesele şu. Ulan bizim sizden daha izzetsiz olduğumuzu, daha gurursuz olduğumuzu nereden çıkardınız siz? Muro diye bir film çekti adamlar. Muro. Biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Mafya şey ne... PKK'lı bir tip.
0: Evet.
1: Lanet olsun bilmem ne falan. Evet. Ona İstiklal Caddesi'ni birbirine kattınız. Devrimciliği tiye alıyor Muro diye. Hatırlıyorsun değil mi filmin gösterime girdiği gün?
0: Evet.
1: Sinema bastınız. Muro, sen kimin devrimcisiyle dalga geçiyorsun?
0: Değil mi? Doğru.
1: Nereden çıkardın? Benim senden daha gurursuz olduğumu nereden çıkardın? Daha izzetsiz olduğumu nereden çıkardın ya? Üç günde bir ondan sonra yok. Leman'da saçma sapan karikatürler. Orada bilmem neler. Ondan sonra 3 Temmuz geldi. 2 Temmuz geldi. Madımak'a ağlayalım. Lan hayatınız bizimle uğraşmak ya. Kendi işine baksana. Benim seninle hiç uğraşmışlığıma denk geldin mi sen?
0: Ya.
1: Ondan sonra da siz de çok kolay provokasyona geliyorsunuz diye milleti çırak çıkarmalar. Bu arada Madımak hadisesinde ölen, katledilen insanların haklı bir şekilde katledildiğini söylediğim salaklığına düşmesin kimse. O candır. O ona kıyılmaz o.
0: Tabii ki.
1: Onun masumları gitti orada.
0: Katliamdır.
1: Bundan bahsetmiyoruz
0: tabii,
1: biz.
0: Başka bir şey.
1: Sizin hayatınız, işiniz, gücünüz buradaki bir takım deliklere çomak sokmak. Sonra diyorsun ki bu delikten bir şey çıktı. Keşke çıkmasa. Kimse istemez. Biz orta sınıf Türk'üz abi. Biz devrim istemeyiz. Devrime karşı devrim de istemeyiz. Biz devrime karşı devrim falan istemeyiz. Biz tezgahımız yerinde olsun. Esnafımız ezan okunduğunda camiye gitsin. Cami çıkışında tezgahını açsın. Satsın. Akşamleyin evine gitsin. Çoluğuna çocuğuna helal yedirsin. Sonra el aynı hasene kelam. Yatsın sabah vakti kalksın dükkanını açsın. Evet. Hadisemiz budur bizim.
0: Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar güzel konuştuk ki şimdi ben mevzuyu oradan aldık. Aşağıda indik. Devrime geldik.
1: Geldi bize.
0: Güzel. Geniş çerçeve güzel de. Madem böyle gidiyoruz, en azından içerideki iç siyasete, seni çok fazla da konuşmadın aslında, iç siyasetle ilgili bölüme gelmeden önce biz mevzuyu kapatalım o zaman, şöyle bitirelim. Madem buraya kadar geldin. Hakikaten doğru. Geçenlerde olan yaşanan hikayede dün de biz hızlı geçtik aslında ama bugün çok güzel bir çerçeve çizdiğin için çok da hakikaten biz bırakıp biz artık ya düşün yakamızdan diyorsun ya.
1: Bela mı sizdesiniz
0: ya? Ben de bir cuşu uğruşa geldim. Ben
1: yolda
0: de bir gaza
1: yürürken
0: geldim.
1: Kadını taciz. Ha, beni taciz etti kadının biri ya. Başörtülü kadınları taciz. Tövbe her ya. Gün taciz.
0: Şimdi hocam şunu
1: manyak
0: söyleyeyim.
1: Manyak mısınız sizdesi? Ondan sonra yaşam tarzımıza müdahale var diye ağlamak sizde. Evet. Vurup ne vuruyorsun? Ay elim acıdı diyen var ya.
0: Ya senin de başına geldi. Sen de bir...
1: Ya senin başına gelmedi mi?
0: Ya çok geldi. Ben şimdi ben kentsel dönüşümden dolayı semtsel dönüşüm yaptım. Mekan Kadıköy'den çıktığım için ben rahatım. Ama Kadıköy yakında oturuyorsan tehlikelisin. Çok acı bir şey söyledim biliyor musun? Çok acı bir şey. Bir de koca koca ablalar. Bak koca koca ablalar dediğim 60-70 üstü. Ben gençlerden değil. Ben belli bir yaş grubu var. Allah muhafaza. Tam dinozor.
1: Tabii canım küf kokulu tiplerdir.
0: Tam bunu. Dinozor. Yani bu kadar... O yüzden şeyi gördün mü Zonguldak'taki yürüyüş yapanları?
1: Ya hani gördüm.
0: Türkiye layıktı, layık kalacak diye bağırandı gördün değil mi? Yaş ortalaması 89 milyon. Yani öyle bir grup yok. Bastonla falan yürütmüş adamları. İnanamıyorum yani bu insanlara. Ama madem oradan...
1: İç çamaşırı fanilayla gezen kızları için özgürlük diye tepemizde dolanırlar. Bildiğin taciz ediliyoruz yolda. Bildiğin yolda taciz ediliyoruz.
0: Tabii.
1: Bak biz uzaydan gelmedik.
0: Senin çocukta başına geleni hatırlıyor musun?
1: Ya geldi geldi boş ver. Ben şimdi kendimden mazlumu falan yatmam. Benden mazlum çıkmaz. Ben canını okurum onun zaten.
0: Ya ne mazlum şey sen bu dinozorlar bu nesebi gayri sahiler yüzünden yurt dışı gitmek zorunda kalmadın mı kardeşim?
1: Gittim de ondan sonra ben onu tamam. Haşır sabahına kadar kovalarım. Sen merak etme.
0: Senin katsayı matsayı dediler. Sen bu kabası basmaz yobaz demediler mi sana imam hatipte?
1: Beni mağdur edemezler.
0: Hocam yobaz değil misin sen? İmam hatipte yobazdır diyor hala.
1: Çok şükür yobazım. Çok şükür yobazım.
0: Cahilim, Avusturya'ya
1: okumadım, tahsilsizim. Ne diyeyim yani? Ne söylüyorsanız ben buyum. Tamam mı?
0: Canım ya.
1: Tamam. Dönün işine bak. Bak cahilim, görgüsüzüm. Oturmayı bilmem, kalkmayı bilmem, konuşmayı bilmem.
0: Ne güzel
1: efendim,
0: değil mi?
1: Hayatı yani? Boyunca hiç kahve içmemiş. Efendim bacak bacak üstüne atarak oturmamış. Sınıfsal olarak hiçbir mobilizasyon yaşamamış. Ben böyle bir adamım. Tamam mı? Sana ne? Git git başımdan git. Düş yakamdan ya.
0: Çok güzel ya. Bugün çok keyiflisin. Evet evet. Hayır şey hoşuma gidiyor. Bunları niye söyleme hoşuma gidiyor biliyor musun? Hatırlıyor musun biz yılların ya bir sohbet ettik galiba programda.
1: Programdan evvel beni sinirlendirdi de ben bugün biraz sinirliyim.
0: Hayır, bence
1: bir
0: çok,
1: de sabah sabah Mersi'ye dinledim.
0: Sinirli misin? Ya. Abi ne diyordu hani bu geziciler İstanbul kızmak sana çok yakışıyor. Sinirlenmek sana çok yakıştı. Bu daha sonra çıkmadan önce damarına basmaya çıkartacağım. Harika gidiyorsun. Bence çok güzel. Bir şey söyleyeceğim Taci.
1: Sana şenlik lazım.
0: Yok bence bizim izleyicimiz bir kimlikli program yapıyoruz. Yani haber programı değil bu.
1: Değil.
0: Kimlikli bir program var. Tabii. Kimlikli bir adam var. Burada keyifli sohbet ediyoruz. Siyasette konuşuyoruz, ticarette konuşuyoruz. Her şey konuşabiliriz. Şimdi bak hocam. Bu söylediklerinin öyle bir şey ifade etti ki ben yıllar boyunca belki de bununla şeyini hasretiyle yanını tutuşuyorum. O da şu. İspatlamak zorundasın gibi bir hali var bizim Cenab-ı bir kısmın. Sen o kadar mütevazi başlayıp da aslında bir şey ortaya koydun ki öyle bir şey ihsas ettin ki aslında. Bizi izleyen mesela kim? Atıyorum. Var da tanıdıklarımdan böyle karşı taraftaki Cenab'taki gazeteciler ekibinden benim de var, senin de var. Oturup Allah aşkına dinlesinler şu programı. Ben kendi kendime bir adamım. Ben işte yobazım. Ben oturup kalkmayı bilmem. İşte efendim
1: bir, şey bilmem.
0: Bir entelektüel derinliğim yoktur. Tarihten anlamam, kitaptan şey bilmem, felsefe bilmem, sosyoloji bilmem, teoloji bilmem, zaplam zut bilmem. Benim böyle sakal var. Sabahleyin sen iki çeşme. Abi özür dilerim ifşa ediyorum seni.
1: Söylemez.
0: Bir baktım lan ne falan. Adam orada kendi halinde huşu içinde ya hakikaten zararsız bir adam. Ben gördüm yani. Adam orada oturmuş Mersiyesi dinleyip orada içlenmiş. Yani bir çocuk ruhu var. Bir aslında bir mümin bir imanla gelen bir gözyaşı o. Çok hoşuma gitti yani şaka değil.
1: Ya burada ne diyor ama?
0: Burada o Mersi'yi dinledi. Ben mesela Metiye değil bu sendeki.
1: Solda eyvah Fatıma Gül Goncaleri.
0: Bunlar...
1: Öldürüldü bugün Ali'nin gönlünün eğlenceleri dönemiş.
0: Ondan dolayı sen bir üzünlenmiştin sabahleyin.
1: Muharrem
0: yani. Yani tabii onu görüyorsun. Mesela bir de bu var. Hani madem ki o kadar tamam. Biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Tamam.
1: Biliriz.
0: Ama karşı tarafında... Hani hep soruyorum ya nedir bu derdiniz kardeşim? Adamı bırak, sakalını bırak, yaşantısını bırak. İşte efendim hafız olmuş yürüyor. Hafızını bırak. Ya yürüme kardeşim. şu hazmetmedikleri bir şey daha var biliyor musun Taceddin? O da ne? Sen bir örneksin benim karşımda. Hani bizim bir önceki nesil gibi olarak, bir jenerasyon olarak görüyorum seni. Adam şeyi hazmedemiyor mesela. Benim diyor, sen Joseph mezunu, Maarif Koleji mezunu, Tarsus Amerikan mezunu bir adamım. İmam Hatip'ten çok daha donanımlı olmalı. Çünkü ben Kemalistim diyor. Bir üstenci tavır var ya. Hı hı. Bir aristokrat havamız var ya. Dünkü ifade ettiğin gibi bir kent soyluluk var ya. Çakma ama. Adam onu da biliyor musun? Onu da kıskanıyor. Şaka değil, kıskanıyor gerçekten. Bunu bizzat gazeteci arkadaşlarımızdan bizzat onu ihsas ediyor. Direkt söylemiyor. Ya nasıl olur da Erdoğan kardeşim benim Ecevit'im vardı, şuyum vardı, buyum vardı. Biz çağdaş bilmem yürüyüş, 28 Şubat bilim, erke döner gece falan filan derken bir imatı çıkacak böyle böyle bir yürüyecek böyle böyle Kasımpaşa'dan. Adam uzaya çıktı ya.
1: Cemaziyle evvellerini bilmesek.
0: Adam bunu hissediyor biliyor musun? Seni duyan da senin yaşındaki bir akademisyen. Sen bir akademisyensin aynı zamanda. Ve ben bunu açıkça söylüyorum her tarafta. Hatta bana bile bozuldu lafımdan dolayı dedim. İçimizden Taceddin koysan şuraya. CHP'nin 1000 yıllık Allame-i Cihan'ın adamlarını ipe dizer. Araya karbon kağıdı koyar dedim.
1: Allah
0: bu yaşta. Karbon kağıdı da yani Hüsnü hepsine birden etkili olsun diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Sen cemaziyle belirtilirsin.
0: Taceddin yok onların. Onların Taceddin'i yok ha. Çoğu salak. Direkt söylüyorum. Aptal, ahmak. Çünkü sloganlarla konuşuyorlar.
1: Onu bilmiyorum.
0: Bence öyle abi.
1: Cemaziyle belirtilirsin hikayesini biliyor musun sen?
0: Evet biliyorum.
1: Yok nereden çıktığını biliyor musun? Sultan Mahmut zamanında kabine sistemine geçtik biliyorsun. Evraklar, bürokrasiyi falan oluşturuyoruz. İlk tamam, Osmanlı bürokrasisi oluşuyor. Evet. Evrakları şeylere koyuyorlar, çuvallara koyuyorlar. Onun üstüne de teşriğini evvel bilmem ne, teşriğini sani bilmem ne. Çuvalın üzerinde hangi ayın evrağı belli olsun diye. Orada kalemde çalışanlardan biri de fakir biraz affedersin pantolonunu yamamış. Ama tam kıç tarafı. Cemaziyelevvel kalmış orada yazısı. Gören orada Cemaziyelevvel okuyor. O yazı kalmış orada.
0: Öyle mi hakikaten?
1: Öyle. Bu bir şey ondan mi, sonra biz... bu ileride yükselmiş. Beypaşa olmuş ne oldu tam olarak bilmiyorum. Millet hava atarken. Ya demiş senin Cemaziyelevvelini biliriz demiş. Cemaziyelevvel kıçındaki yama demek. Ulan biz sizin hepinizin Cemaziyelevvelini biliriz. Düne kadar ne halt yediğinizi biliriz.
0: Değil mi?
1: Atanızın ne olduğunu biliriz. Kim olduğunuzu biliriz yani. Süklüm püklüm şuralara nasıl geldiğinizi ben bilmem de dedem bilir. Cemaziyle veriniz. Kıçınızdaki yama ortada.
0: Anladım. Ben bu hikayeyi bilmiyordum ya. Buradan demek ki. Oraya o kalmış öyle mi?
1: Oradan.
0: Çok güzel. Bak bu hikayede onlar bilmezler.
1: Cemaziyle
0: bak biz
1: Cemaziyle onun ne olduğunu da bilmez. Cemaziyle evvel efendim eski takvimimizde bir ay.
0: Ay ismi. Ama bilir o kadar ya. O kadar bilmez, cahiller bilmez. Bunlar.
1: Çok cahiller. Çok cahiller.
0: Allah razı olsun. Bak ne güzel. İşte bu.
1: Ya
0: çok cahil. Hakikaten çok özür dilerim. Bu cümleyi kuracağım. Kemalistler çok cahiller hakikaten.
1: Bak işin kötüsünü ne biliyor musun? Bunların zihni homojeniteye açık değil. Bunların zihni heterojen çalışıyor. Çoklu ama kişilik hocam, bozukluğu gibi. Bir... Tamam.
0: Homo.
1: Anlatıyorum. Homo, homo değil. Bunlarda çoklu kişilik bozukluğu var. Ulan dün bak geçen hafta CHP içi tartışmalarda Kemal Bey'le ilgili olumlar gibi değil de biraz objektif yorum yapayım diyen adamın belinden su aldınız. Bugün fikir özgürlüğü diyorsun. Geçen sene Gökhan Ünver diye bir komedyeni yorum yaptığı için değil yapmadığı için canına okudunuz. Bugün fikir özgürlüğü diyorsun.
0: Bu kadar kaşaloklar yani.
1: CHP içindeki tartışmalar esnasında hepinizin nasıl müstekbir, nasıl azgın tipler olduğunu hepimiz gördük. Bugün fikir özgürlüğü diyorsun. Oğlum sen bela mısın benim başıma? Çoklu kişilik bozukluğu. Bipolar.
0: Bipolar bunlar.
1: Borderline. Neyse.
0: Peki hocam ya işte öğrenin. Bakın öğrenin.
1: Yok yani şöyle aradan bak. Aradan şöyle bir 8-10 sene geçer.
0: Hocam mesajlar akıyor.
1: Aradan selam olsun. Sana... Aradan 8-10 sene geçer Hikmet abi. Dersin ki ha bu adam bir başka noktaya vardı. Oğlum iki tutum arasında bir hafta 3 gün var. 3 gün evvel burada kapatın çenesini. Urun söyletmen diyorsunuz.
0: Evet.
1: Urun söyletmen diyorsunuz. 3 gün evvel susturun söyletmeyin konuşturmayın. 3 gün sonra herifin bir tanesi böyle bir şey yaptığında ülkede fikir özgürlüğü işte geldiğimiz nokta hukukun bilmem nesi falanın bilmem nesi.
0: Çok alçaklar hakikaten.
1: Ben bir, çok alçak.
0: Sen beni şimdi böyle gaza getiriyorsun birbirimizi.
1: Meyhaneye gidelim ne riya var ne mürayi. Şimdi meyhaneye götürüyorlar. Mürayi. Hülislam Yahya Efendimiz'in şiiridir o. Ya.
0: Peki. Ya böyle bir sürekli mi? Yalnız bak ben hocam ben normalde konuğumu alırım. Konuk beni dinler. Konuk bu sefer beni esir almış durumda beni sürekli havadan götürüyorsun. Bir şey söyleyeceğim şimdi tamam. özgürlük konusu gelince şimdi bu sahip çıkanlardan bir tanesi ki biliyorsun Fatih Altaylı. Bir de bir tane daha çıkmış. Bir sahip çıkanlar var.
1: Eline sağlık diyen şu Azap Kapı'da bizim 1 Ocak günü yumruk atan çocuğa eline sağlık diyen evet. Fatih oydu değil
0: bu
1: mi?
0: Bu özgürlük meselesi diyor ya. Evet evet o.
1: O yumruk atmak da özgürlük meselesi.
0: Eline sağlık demişti ya yumruk tabii tabii öyle, öyle bir.
1: Ondan sonra da salak yerine koyup ben orada bir turun sol kağıdı yaptım. Bakalım kim ne anlayacak.
0: Ya salak yürek yoktu ondan.
1: Ya affedersin.
0: Onun yüreği bu kadar zaten hocam. Hani biz biliyorsun 28 Şubat'ta kendine görev edinmişti yani. Sokakta gördüğü kılık kıyafete aykırı, kanuna aykırı olanı.
1: Az kaldı. Senin golf sopanla birlikte kabre koyacağız. Bak bir gün öleceğiz hepimiz. Türkler de adetli kıymetli malıyla, atıyla matıyla gömerler. Fatih Altaylı da bir gün ölür. Türk mü bilmem ama Türkse falan, o şaman adetleri falan. Golf sopasıyla birlikte gömeriz onu. Dünyada çok işine yaramıştı.
0: Niye golf sopası hocam? Bir golf şey mi, ima ediyoruz?
1: Evet. Ha, ondan sonra öbür tarafta görürsün Fatih Altaylı. Bak ben bu dünya ile ilgili Fatih Altaylı ile ilgili meselem yok benim.
0: Çok özür dilerim. Ben bu kötü espri yapacağım. Golf sopasını yanına mı koyacağız? Nasıl gömeceğiz?
1: Ya şöyle kefenin yanına.
0: Tamam,
1: kefenin
0: iyi, tamam,
1: yanına
0: tamam, o kadar Sultan, yeter ya.
1: Sultan Süleyman'ın
0: tamam,
1: yanına
0: hangi
1: şeyler koymuş.
0: Hangi pozisyonda
1: gibi.
0: Koyacağız bir an.
1: Ya yeter tamam, bak yeter tamam. Ya yakamızdan düşün bak.
0: Hani o adamı normal, başka türü de.
1: Normal ortalama yaşam isteyen insanlarız ya.
0: Evet bravo.
1: Siyasal iktidarla kavganız varsa peki,

0: Osman Gökhan,
1: Atilla Gökhan da çok sahip çıkmış. Ne diyoruz Atilla Gökhan'a? Okay. İkinci Atatürk. Bir şey var ya, şarkıcı ikinci Atatürk ilan etmiş tane Ekrem İmamoğlu.
0: Atilla Gökhan kim bilmiyor.
1: Atilla Gökhan değil ya, Gökhan. Gökhan neyi arkadaşı?
0: Athena.
1: Atilla Gökhan. Gökhan Özoğuz, Akoğuz, bu ne bir şey, Özoğuz.
0: O çocuk ne olacak?

0: Ha, enteresan mesaj.
1: Versin canım.
0: Hocam valla bizi büyüledin. Böyle hayalet gibi oldum. Ben dönüyorum hocam. Normal programa dönüyorum. Yani bir anda neydi bu Trump falan geliyor. Peki hadi
1: Yok
0: ben...
1: şeye sinirleniyorum ben ya. Sürekli lan ölen biz. Hakarete uğrayan biz. Sürekli taciz altında olan biz. Ahlaki üstünlük de sizde. Arkadaşlar biz
0: İşte değil işte.
1: bize uzayda bir koloni kurun gidelim bak. Bak gidelim siz de burada rahat olun. Size vereyim bak. Burada bütün İstanbul'u bokuyla çok özür
0: Evet.
1: diliyorum. Pisliğiyle, püsürüyle, müsürüyle size vereyim ben. Çok özür dilerim.
0: Rica ederim.
1: Çok özür dilerim.
0: Vay, genel konuşma
1: Gaza
0: jargonu.
1: getirdim beni.
0: Estağfurullah.
1: Hepsini
0: Kaçmış.
1: size vereyim bak bu memlek. Hawaii, Phuket hepsini size vereyim. Bize uzayda, Mars'ta, Venüs'te, Jüpiter'de bir koloni verin. Gidelim ama rahat bırakın kardeşim. Deli misiniz? Nesiniz? Bak siyasi iktidarla kavgan varsa siyasal iktidarla ver o kavgayı. Benle niye veriyorsun? Benim mukaddesatımla, benim kadınımla, benim çocuğumla niye veriyorsun ya? Ha sen ne biçim bir insansın? Ama hepimiz biliyoruz ki bunların Erdoğan arasındaki siyasi kavga da aslında benle arasındaki kavgadan mütevellit bir kavga.
0: Hocam yine of ya, tabii başka bir başlık açtı. Bunun da altını bir sorsam,
1: Ondan
0: bir
1: sonra
0: sorsam 5 saat bitmez bu program.
1: Erdoğan'ın elindeki
0: Tabii.
1: sopadan sıkıldık. Bu
0: O
1: kadar
0: başka.
1: kibirden sıkıldık. Erdoğan'ın nobranlığından sıkıldık. Alternatifin ne? İmamoğlu. Ha, el kibirden sıkıldın İmamoğlu'nu istiyorsun. Deli misin derler adama ya.
0: Allah muhafaza, sahil muhafaza hocam. Çok
1: Ne
0: tehlikeli.
1: olduğunu, ne olduğunu.
0: Apayrı bir
1: Dünden beri
0: başlık.
1: dedim ki zaman Adem'den beridir ortadan bir dere akıyor. Sağ sen solu ben. Dün dedim bunu.
0: Anladım.
1: Orada
0: Peki.
1: kalmak istiyorsan kal. Ama bak ara ara köprüler yapmışlar. Geçmek istiyorsan geç. Bu AK Parti'ye oy ver demek değil. İstersen hiç verme. İstiyorsan hiç verme. Beni hiç alakadar etmez. Onu AK Parti teşkilatları dert etsin. Seçmen kazanmayı. Ben Türk ve Müslüman bir adam olarak seni burada başka bir yere davet ediyorum.
0: Anlıyorum. Peki. Hocam tabii genel kısaca bir yorumlayalım. Ama yani duruşunu biliyorum gerçi, ama sonuçta biz devlet ricali değiliz, değil mi? Biz yorum yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz burada. Ben de tabii farklı düşünüyor olabilirim. Onu da ifade ettim, ama bu tabii devlet meselesi. NATO zirvesine günler kaldı. Her şey hazırlanıyor. Türkiye bu zirveye çok iyi bir ev sahipliği yapacak şekilde hazırlanıyor, biliyoruz. Çok fazla tenkit var bu arada. Ankaralılar şikayet etmişler. Şikayetçiler ol diye tabii muhalif kanallardan ya da...
1: Haklılar. Ben de küçükken Habitat toplantısı oldu İstanbul'da hatırlıyorsan. Taksim'den aşağı yürüyemiyordun.
0: Ha.
1: Gündelik hayatını bu sıcaklarda
0: Tabii.
1: daraltırsa şikayet
0: Tabii.
1: edersin yani.
0: Ama
1: Hepimiz ederiz
0: şu var.
1: şikayet.
0: Bak bu konuda hatta geçenlerde Ömer Özkök'le konuşmuştuk. Ömer Bey de inşallah pazartesi tekrar kaldığı yerden devam edecek. Biz şu an devam ettiriyoruz programı. Ömer Bey'le konuştuğumuzda o da aynı şeyi söyledi. Hocam böyle büyük zirvede ev sahipliği yaptığın zaman hangi ülke, hangi şey olursa olsun, isterse New York olsun, orası kilitleniyor hocam. Biz bunu yaşadık.
1: Abi
0: Ben
1: herhalde.
0: kaldırımda 50-60 tane Amerikalı evim orada diye bağıran adamın kaldırımdan geçemediğini gördüm. Evine gidemedi adam. Yani o New York'ta. O yüzden yani bu olacak olan normaldir. Yani protokole mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar, ama sonuçta NATO zirvesi, bu çok kritik bir zirve. Ve Türkiye
1: Ya
0: bunu ev sahipliği
1: şunu mu
0: yapıyor.
1: anlatalım millete? O Şam'da dün patlayan bomba var ya.
0: Evet.
1: O Ankara'da yarın patlamasın diye bu böyle mi diyelim yani? Bunu mu anlatalım?
0: Yani hocam, yani tabii adam bakış açısı şu. Yani diyor ki adam, yani bir şey, buradan da bir şey çıkartacak ya. NATO'da olmak, NATO zirvesinin Ankara'da olması dünya gündeminde bütün dikkatlerin Türkiye'ye çevrildiği bir an. Güvenlik meselesi çok kritik mesele. Allah muhafaza, değil mi hocam? Yani bunun elinden geldiği kadar devlet bunu yapmak zorunda. Ona rağmen halihazırda televizyon kanallarında tırnak içerisinde güya muhalif sesler. Bunu böyle olmasaydı da bilmem nerede yaşıyoruz da, böyle var ya 70 model 60 model ucuz solcu şeyleri var ya, jargonları var ya.
1: Şimdi NATO'dan nefret ettiğimi dün anlattım. Bir
0: Hocam
1: daha anlatmayayım. Bir Türk
0: edebiliriz,
1: ve
0: başka
1: Müslüman
0: mesele.
1: olarak şahsen
0: Ama hı.
1: dur. NATO'dan nefret etmek tutarlı bir nefretle olmalı. Şimdi ben o zaman şunu soruyorum sana. 1960'lardan kalma o milli demokratik devrim söylemleriyle falan. Altıncı filoyu denize döktük, siz oradan çıktınız,
0: Go
1: altıncı filoya secde ettiniz falan hikayeleri anlatanlar var ya.
0: Evet.
1: Diyorum ya çoklu kişilik bozukluğu var. Arada 3 gün var. Dün Financial Times'ta Özgür Özel Türkiye'yi Amerika'ya, İngiltere'ye şikayet ediyordu.
0: Şikayet et,
1: Bir
0: tabii.
1: hafta, bir ay evvel İngiltere'ye şikayet ediyordu. Avrupa Birliği'ne
0: Tabii.
1: şikayet ediyordu. Amerika'ya şikayet ediyordu.
0: Gelin bizi kurtarın diyor.
1: Sezgin Tanrıkulu Silivri'de Osman Kavala'yı ziyaret ederek

0: bir takım şeyler konuşuyordu. Bak biz de salak değiliz yani. Kusura bakma, tamam demin söyledim ben cahilim, okumadım, kültürsüzüm falan.
1: O bir metafor hocam. İronik yok, söylüyorsun. Yok, hiç. İronik,
0: bak,
1: ironik,
0: dönüyorum
1: ironik.
0: Bakıyorum, ben de bakıyorum diyorum ki.
1: İronik.
0: Valla sizde bir arıza var herhalde diyorum. Ben NATO'dan nefret ediyorum, nefret. Keşke hiç yapılmasa Türkiye'de, ayakları yere basmasa, keşke incirliğimiz olmasa. Fakat dünya tarihi bize bir şeyi göstermiştir. Büyümek istiyorsan, emperyal olmak istiyorsan, bir takım şeyleri yapmak istiyorsan, küresel anlamda, üç iktidara sahip olman lazım, üç kuvvete. Askeri kuvvet, siyasi kuvvet, ekonomik kuvvet. Muhteşem bir mirasın üzerinde yer aldığımız için, nereden yamasan bir yerden patlıyor yani. Keşke bu NATO gibi bir şeyde hiç işimiz olmasaydı ya.
1: Ama bu askeri...
0: Maalesef ki içine doğduk. Sen NATO üyesi bir Türkiye'de doğdun değil mi? Allah kahretmesin, ben de öyle doğdum.
1: Ama bu dediğin gibi askeri, ekonomik ve siyasi güç için belli şartlar değil mi? Dünyanın da şartları hocam. Yani o yüzden Türkiye kendi, onun içerisinde bulunmak da, ben hep böyle ifade edilir ya. Kendi güvenimiz açısından da o emperyal güçlerle birlikte bulunmuş olmak da bizi koruyor. O gücün içerisinde bulunmak. Karşı tarafta olmamak. Aynı zamanda yalnız bir özelliğimiz var hocam. Onu da göz ardı etmemek lazım. Sadece Türkiye diğer NATO ülkeleri gibi değil. Halihazırda aynı zamanda Doğu Bloğu ile çok iyi de ilişkisi olan Asya ile, Türkiye Cumhuriyetler, Rusya. Doğru mu? Yani bu konuda da mahir bir ülkeyiz. Çünkü dediğin gibi imparatorluk bakiyesi olduğu için.
0: 2023'te Erdoğan seçilmeseydi çok... de görseydin sen. Meral Akşener Ukrayna Harbi'ne bize hemen NATO tarafında doğru. Dahil etseydi çok de doğru. Görseydin sen çok doğru. Şenliği.
1: Çok doğru, o da doğru. Ya ben bunu bu tarafı, bak o dediğini de biz söyledim ben, ama şu anda bu zirvenin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu gayet iyi herkes biliyor. Ama şu var yani, buradaki mesela şey hazırlanıyor biliyor musun? NATO'daki NATO üyelerine Türkiye'deki savunma sanayiyle ilgili bilgilendirme toplantıları olacak. Belli bir yerler gezilecek, gösterilecek. Ve böyle bir alandayken bu tür seslerin çıkmasına ben çok yadırgadım. Daha doğrusu aslında yadırgamadım. Dediğin çok doğru. Adam daha NATO zirvesinden birkaç gün önce Türkiye'ye gidip Erdoğan'ı şikayet ediyor. Türkiye'yi, Erdoğan diyor ki bu adama güvenmeyin falan gibi. O sonuçta ona göre bugün diyor burada diyor. Yarın Ruslarla beraber olur diyor. Yani bu hakikaten çok alçakça bir şey değil mi aynı zamanda? Ya, o açıdan yani ben bunun makul çerçevede bu devlet açısından, devlet ricali bunu gayet iyi, başarılı bir şekilde yapmaya çalışıyor, planlıyor. Şartları çok iyi hazırlamaya çalışıyor. Yani o, yani gerisi de zaten dediğin gibi o kafalar, o zihniyetler.
0: Biliyorsun bu memlekette bazen devletin devlete karşı da tedbir alması gereken anlar olur. 15 Temmuz'dan sonra gördük, arkasındaki yaver sıkıntılı çıktı Erdoğan'ın.
1: Evet, onları da yaşadık, doğru evet, söylüyorsun.
0: Gazi olaylarını gördük. Bu memleket, Gazi olayları neydi abi? Necdet Menzir İstanbul İl Emniyet Müdürü.
1: Evet.
0: Ya muvazzaf polis nişan alarak benim vatandaşıma, Alevi vatandaşıma ateş etti bu memlekette. Bak i̇şte nişan evet. alarak polis vatandaşına ateş etti.
1: Hocam Madımak da öyledir.
0: Madımak.
1: 77 Madımak 1 Mayıs da öyledir.
0: Yaşadık.
1: Taksim 1 Mayıs. Bir insan.
0: Garibim insanlar devleti, yani. Hiç. Hadiseyle alakası olmayan. Ozan türkü söylemeye gitmiş. İşte kendince münevver, o camianın münevveri. Gitmiş konuşma yapmaya gitmiş bu insanlar. Bu ülkenin muvazzafları var ya, bu ülkenin evet. muvazzaflarından bazen de tedbir almak gerekir. O sebeple bu Ankara'da yapılacak şey, kusura bakmayın ben de aynı kanaatteyim. Ankara'da yaşamadığım için şükürler olsun. Ankara'da yaşasam sabah akşam sayardım. Hiç şüphem yok. Fakat valla çalıyı dolanmak itle dolaşmaktan iyidir. Bazen sıkacağız dişimizi ama bu sıcaklarda falan filan hiç iyi olmadı yani.
1: Evet ama yani bu memleketin evladı olarak memleketimizi seviyoruz ve memleketimizin âli menfaatleri her şeyden önce gelir.
0: Tabii canım.
1: Bitti.
0: Mecbur yani.
1: Benim ülkemin menfaati, benim ülkemin dünya meydan okuması, liderimin dünya lideri kabul edilmesi ve o batılı, o sömürgeciler, o egemen güçler her ne dersen de onlara da Türkiye'nin ne olduğunu göstermek, Türkiye'nin gücünü anlatmak bizim de vazifemizdir.
0: Kore'de, Kunuri'de falan harbeden Mehmetçik kadar eziyet çekmezsiniz. Sıkmayacağınız.
1: Evet. O Türkiye nerelere, yok artık.
0: Nerelere sermaye edildi bu ülkenin evlatları?
1: Daha önce...
0: Bir hafta, bir 3-5 gün sıkıntısınız.
1: Doğru. Ama bu yaşam, bunlar gerçek. Bu tarihi gerçekten bunu kapatmaz. Doğru, biliyoruz. Ama işte zaten mesele burada. O dönemki Türkiye'nin yaptığına bak, şu andaki Türkiye'nin pozisyonuna bak. NATO'ya giderken biz Amerika bizi terk ederse bile, analizlerden bahsediyoruz. Eğer sen de Batı'yı takip edemeyen bir insansın. Yani Türkiye'nin gücünü, savunma sanayindeki gücünü, Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetini, oyun bozucu, oyun kurucu gücünü onlara bizzat biz göstereceğiz. Biz kendi memleketimizde bunu görmeleri lazım. O açıdan çok önemli bir zirve, inşallah bekliyoruz bu konudaki Türkiye'nin ataklarını tanısınlar. Şimdi Soytelar dışarı demiş. Gelelim içeri hocam.
0: Evet.
1: Bakalım bununla ilgili ne diyeceksin. Bu kadar güzel mevzulardan sonra böyle bazı iç siyasette...
0: Biz dışarıdaydık da haberim mi yok. Yani bir içeriden bir şeyler konuşuyoruz.
1: İçeriden derken şu, yani siyaset, iç siyasetle ilgili.
0: Abi.
1: İmamoğlu salondan çıkarıldı hocam. İmamoğlu çıkar amaçlı örgüt davası 61. duruşmasında mahkeme başkanı İmamoğlu arasında bir kavga çıkıyor. Yani çok saçma bir cümle. Tartışıyorlar. Mahkeme başkanı savunan 9 Temmuz'a kadar falan filan diyor ki sen diyor böyle yapamazsın, itaat edemezsin, çık dışarı diyor ve çıkartıyor.
0: Yani
1: ya, yorumla hocam.
0: Şey var ya, geçenlerde ilk davasını kazanmış yapay zeka hukuk bürosu, gördün mü? Bundan sonra davalara da yapay zekanın bakması falan filan, hukukçular işsiz mi kalacak, bu kadar hukuk fakültesi var falan gündemler oldu bir ay evvel, hatırlıyorsan bir iki ay evvel konuşuluyordu. Demek ki hakim insanmış. Şunu kastediyorum, illallah demiş adamcağız. İlk günden beridir. Adamcağız orada anaokulu öğretmeni gibi. Evladım dur, hocam çişim var, hocam kakam var, hocam karnım acıktı, hocam Ayşe bana çimdik atıyor, hocam bilmem ne benim saçımı çekiyor. Gibi bir vaziyet. Sen böyle bir mahkeme gördün mü ya? Sen dünya tarihinde ilk defa, dünya tarihine geçtik. Selamlama konuşması yapmak isteyen bir sanığımız var.
1: Doğru. Gördük bunu.
0: Bak. Adam bir mazmun. Ben Ekrem İmamoğlu suçludur demiyorum. Sen de diyemezsin. Ama şu yu'u vuku'undan geçmiş bir hadisenin detaylara, içeriğine yönelik, esasına yönelik hiçbir şey söylemeyen bir adam. Murat Ongun davasıyla ilgili de gidiyor arkadaşlar, izliyor. Ben gitmedim, gitmem de yani. Deli
1: miyim? Bizden giden var. Bizim muhabirimiz var.
0: Abi, muhabir gider, onun işi o.
1: Gazetecimiz gidiyor.
0: Gazeteci, bazı dostlarımız falan da gidiyorlar.
1: Tabii.
0: Böyle gidelim, inceleyelim, tahlil yapalım, analiz yapalım, akredite oluyorlar, giriyorlar falan. Deli miyim, neyim, ne işim var dedim Silivri'de. Siz izleyin, bana anlatırsınız dedim yani arkadaşlara. Abi ilk günden beridir Murat Ongun'un savunması yapılmış evvelki gün. Ya şunun esasıyla ilgili, dosyanın esasıyla ilgili bir şey söyledi mi diyorsun. Taha Hüseyin Karagöz diyor ki esasla ilgili hiçbir şey söylemedi. Politik bir davadır. Bu esasla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğiz. Arkadaş, mızrak çuvalı deldi gibi geçti hadise. Mızrak çuvalı deldi diye bir şey var ya. Çuval kalmadı ortada. Sonra, elinizde mızrakla.
1: Parantez bir soru soruyor hakim. Diyor ki yani bu şey diyor ilgili, hani evle ilgili çok konuşuldu ya. Yıllık kirası 5 milyon lira olan. Kaynağı belli olmayan. Hani gelirim 150 bin 200 bin diyorsun ama senin aylık ev kiran 450 bin TL'ymiş. Buna cevap vermedi. İşte o hikayeyi anlattı.
0: Ekrem evet. Başkanım, benim aslında o, Murat Ongun, hakkım vardı Murat da bu. Gittim orada bahçeli evde oturmadım da bana tuttu. Ekrem Başkanım biraz para verdi de ihanelerle, teberrularla oturdum falan diye bir hikaye anlattı.
1: Yıllık 5 milyonluk bir hikaye. Güzel, güzel.
0: Ya otursun güle güle otursun. Beni alakadar etmez Tacettin olarak. Beni alakadar eden şu.
1: Devleti alakadar eder.
0: Devleti alakadar eder.
1: Devleti alakadar eder. Şöyle beni çalan, benim cebimden çalanı... Ben ensesine yapışırım.
0: Oraya
1: devlet
0: geliyorum.
1: Benim adıma yapışır.
0: Yok yok, nerede oturduğuyla ben alakadar olmam. Onlar kendi aralarında.
1: Tabii,
0: diyor ya, Ekrem abim para verdi. Ekrem abim de zengin diyor ya. Bu da, o verdi. Tabii, o bize alakadar etmez.
1: Tabii, doğru.
0: Ama eğer o para buralardan geldiyse bu bize alakadar eder.
1: Evet, kaynağını anlatamıyorsan kaynağını beni alakadar eder.
0: Yani ordu valisi değil ki herkes. İt dedin, basit dedin, bilmem nesi üzerinden millet salak yerine koyarak çeviresin yani. Oradaki hakim adamcağız da demiştir ki benim de annem 9 ay karnında taşıdı yani. Ben de etten kemikten bir adamım. Benim de sinapslarım bilmem ne, merkezi sinir sistemim var, tahammülüm var, tahammül edemediğim yer var. Adam demiş ki baştan beri tahammül ediyorum bu tutumlarınıza.
1: Nitekim öyle.
0: Nitekim öyle.
1: Biz de takip ettik, gördük. Adam hiçbir savunmasında, hiçbir tane şu anda hiç o iddianı, o binlerce sayfadaki dokümanlarla ilgili, hayır efendim bu parayı burada almadık, bu para böyle geldi, paşa dedemden kaldı, Mısır'dan ticaretini yaptık, zaten büyük dedem de Sibiryalıydı, bir Sibirya'yı sattı geldi, bunu cümledir bu çünkü.
0: Tabii.
1: Bunu yazarım, tamam, büyük dedi Sibiryalıymış değil mi, Yakutistan'dan geldi, böyle bir şey yok, şiir okumak var, neydi,
0: selamlama
1: konuşması var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin iddianamesinden söylüyorum, en büyük hırsızlık davası.
0: Sana bir soru. Düne kadar Kemal

0: Kılıçdaroğlu kapatana kadar CHP'de bir kurum vardı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi.
1: Evet, ne saçma bir şeydir.
0: Kimdi aday?
1: Ekrem İmamoğlu.
0: Ekrem İmamoğlu nerenin adayı olmak istiyordu? Cumhurbaşkanı. Hangi ülkenin? Türkiye'nin. Bak Salah anlatır gibi step by step gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Türkiye Cumhuriyeti. Şu an seni yargılayan bir mahkeme. Savaş esiriymiş de seni mütegallibe yargısının karşısındaymış gibi davranıyorsun ya.
1: Evet.
0: Bağımsız yargı diye bir şey var ya. Bak bunun kuralları var. Bir gün harp olur memlekette, Allah etmesin. Yunan'ın şunun bunun eline geçeriz, Rus'un Yunan'ın 93 harbi bilmem ne. Bizi yargılarlar divan-ı harpte. Orada tükürüverirsin hakimin suratına. Sen kimsin lan, ben şey yapıyorsun. Ben vatan müdafaası yaparken esir düştüm. Asacaksan çabuk as dersin.
1: Ya güzel, anladım şimdi. Şimdi oturdu, evet.
0: Sen şu an karşındaki adamın kim olduğunu farkında mısın ya? Neyle muhatap olduğunun farkında mısın? Adam diyor ki çorba içerken üstüne dökülecek diye örttüğün kameralar var ya diyor. Sonra bir de para kuleleri var diyor. Buradan da gidenler gelenler var diyor. Taş ocakları var diyor. Falan var filan var diyor. Aziz İhtan Aktaş diye bir adam var diyor. Bakırköy'de bir AVM var diyor. Geleceğin Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya gelmeyin, 5 milyon lira lütfen rica ediyoruz dedik diyor.
1: Ya.
0: Dedik diyor. Kaç yüz sayfaydı eskiden? 1000 sayfayı kaç bin sayfa oldu yani bunlarla ilgili şeyler. Ya bunların içeriğiyle ilgili bir hesap vermiyorsun. Sen bana hesap soracak adam değilsin diyorsun. Vallahi kusura bakma, hakim de o saatten sonra illallah der. Hiçbir futbol hakemi sahadaki bir futbolcu kadar para kazanmaz. Ama doğru. İzzetli bir hakem ne biçim konuşuyorsun? Yani kırmızı kart gösterir, atar dışarı. Onu çok yapamadığı güzel. Anda orada iktidarı kalmaz.
1: Hocam evet.
0: Adam yargılanma ama demin ki verdiğin örnek çok güzeldi. Yani,
1: yani işgal altındasın. Bir düşünebiliyor musun? Yani seni yargılayan seni oraya çağıran. Sen de seni çağıran adamların başına geçeceğim diyorsun.
0: Oranın Cumhurbaşkanı yani, adayı olunmaz. Orada yani, dağa çıkılır.
1: Bir de şu madem hadi.
0: Ben ya, bu arada kimseyi dağıma teşvik ediyor değiliz. Her şeyi de yanlış anlayıp ondan sonra.
1: Niye? Yok ne? Dağa çıkar derken.
0: Yok. Eğer bu mahkemeyi tanımıyorsan orada siyaseten kavga verilmez. Orada dağa çıkılır. Dersin ki burada sistem yoktur dersin. Eşkıya olursun. Sonra devlet sana rüşvet verir, paşa yapar, indirir Osmanlı'daki gibi.
1: Peki bunu ben sana söyleyeyim mi? Bunu bak güzel bir şey söyledin. Yani özgözlere dediler ya, yani mahkemeler falan böyle devam edince, yargıyla ilgili sorunu ortaya koyunca. Özgür Özel, yani kitapta değil, kitap üstünde değil, korsan genel başkan olan Özgür Özel'den bahsediyoruz. Ne dedi biliyor musun vakti zamanında? Gün gelir dedi, bak bu cümle çok kıymetli Taceddin Kutay. Gün gelir devletin çarkları işlemeye başlar. O zaman biz de sizden hesap sorarız dedi.
0: Belki
1: gün
0: de devletin
1: gelir.
0: Çarkları
1: hocam,
0: işlemeye
1: gelir.
0: Başlamıştır.
1: Hangi devlet hocam? Hangi gün o?
0: Yok, belki de devletin çarkları işlemeye başlamıştır. Sizden hesap soruluyordu.
1: Bravo. Ulan hiç aklıma gelmedi bunu söylemek ya. Ha. Yazdım ben bunu. Hayır, şeyi kastediyor. Şimdi diyor devlet yok. Neyi şikayetçisin sen?
0: Sen biliyorsun değil mi? Pavlov'un köpeklerini biliyorsun
1: bilmem
0: değil mi?
1: Bilmem mi?
0: Pavlov'un köpekleri. Pavlov köpeklere mama vermeden evvel işte klasik kondisyonlanma, şartlanma deneyi. Zil çalıyor, sonra mama veriyor. Zil çalıyor, mama veriyor. Ondan sonra Pavlov diyor ki köpeklerde şartlanma diye bir şey vardı. Şartlı refleks. Hatta bir yerden sonra mama vermesek bile zil sesini duyunca salya akıtmaya başlıyorlar diyor. Buna klasik şartlanma dedi.
1: Pavlov'un köpekleri.
0: Pavlov'un köpekleri oturmuş kendi aralarında sohbet ediyorlarmış. Biri dönmüş demiş ki ulan Pavlov ne kadar şartlanmış bir herif. Bize her mama vermeden evvel zil çalıyor demiş.
1: Çok iyi ya. Harika, 10 numaraya bir daha da mevzuya dönmüyorum. O zaman biz yani tam ben bu tarafta yani Avrupa yakasında doğdum ama hayatım Kadıköy'de geçti.
0: Sen cadde çocuğusun canım.
1: Estağfurullah.
0: Bir çocuğu musun sen?
1: Estağfurullah. Olur mu canım? Ben de bir ortalama bir ne diyorum ben karış neyse. Şimdi Kadıköy biliyorsun, sen de çok iyi biliyorsun. Kadıköy'de de sen tacize uğramıştın galiba değil mi? Uğramıştın doğru.
0: Yani
1: Kadıköy'de hocam normal. Kadıköy'de bu çok kemalist, ultra laik, süper çağdaş ve aydınlanmacı hanımlar ve beyler, cumhuriyet kadınları ve cumhuriyet erkekleri senin benim gibi adamları taciz etmişlerdir vakti zamanında. Ta 2013'te bile hatırlıyorum yaşadıklarımızı.
0: Elan etmektedirler.
1: Tamam etsin. Böyle zaten ya, bak şeyde aynısının onda biri Çarşamba'da olsun Fatih'te. Binde biri olsun.
0: Bir de kahve kahvede yani. Tweet atarlar. Seni geçen gün orada gördüm, tabii. Arkamdan sövdüm. Cesaret edip de dönemedim falan diye. Ulan duymadım, gelsin yüzüme tabii. Söylesene.
1: Tabii. Bir de öyle yapar. Bir de alçaktırlar bu konuda. Yani ben Kadıköy'le tenzih ederim. Kadıköy'ün
0: Bir kısım sonra başına profili, geleceği bilir ama.
1: Bir kısım profilinden bahsediyor.
0: Sonra başına geleceği bilir. Her yer kamera.

0: Tabii. Polis gelir tespit eder.
1: Tabii.
0: Orada bir arbede çıkar. Savcının karşısına çıkar. Dururken yolda tacizler ona da cesaret edemez.
1: Evet. Tweet eder. Bazı şerefsizler de eline sağlık der.
0: Aynen öyle.
1: Bazı haysiyet yoksunları derler ki vay tacitle vurmuş, Hikmet'e vurmuşsunuz, elinize sağlık der. Gazeteci bozuksu.
0: Ama yazık, çocuk fakirmiş, çocuğun elinde gol sopası yokmuş, yumruk atmak zorunda kalmış.
1: O başka bir şey. Ben genel olarak söyledim, bilemedim kim olduğunu da. Şimdi bu Kadıköy'de hakikaten bir gerçek yani, bu yıllar boyunca çok tartışılan bir mevzuydu. Efendim, bir caminin, Kadıköy Camisi, Rıhtım Camisi miydi hocam? Evet doğru. Rıhtım Camii projesinde inşaat başlıyor. 5000 kişilik caminin temeli haftaya atılacakmış. Böyle bir tabii şey herhalde bu temsili. Bu tam bu mudur bilmiyorum.
0: O ne öyle ya? Hocam, Evliya çok... Türbesi gibi parlıyor. Rengini beğenmedim onun. Olmamış onu. Yıkın onu. Yenisini yap.
1: Ya hocam tabii görsel şey tabii. Ya, o temsil konmuş yani. Böyle bir şey değildir. Bilmiyorum. Ya bak biraz şimdi sen söyledin diye bak minare şerefeler falan kondu oraya. Vardır bir anlamı olacaktır. Hocam Kalkedon, Kadıköy. İstanbul'da.
0: Ülkesi.
1: İstanbul'da. Canınız acısın be hocam. Biraz da konuşalım ya sen ben. Biz yobazız ya. Gericiyiz ya. He. İstanbul'un Lenkli Kalesi değil mi?
0: Öyle.
1: Aşırı marjinal.
0: Ama da bize köy bırakmadınız. İzmir Lenkli Kalesi, İstanbul Lenkli Kalesi, Kadıköy Lenkli Kalesi. Kusura bakma, bizim de bir çiftimizi, çubuğumuzu süreceğimiz bir tarla bırakın bize ya.
1: Nasıl? Çiftimizi?
0: Ya hayır, bize memleket bırakmadılar. Her yer bunların kalesi.
1: Değil mi?
0: Memleket kaleden geçilmiyor, dikkat edersen. Memlekette Türk olabilmek için bunlardan izin alıyorsun. Ehli sünnet olmak için falan hocadan izin alıyorsun. Müslüman olabilmek için filan kurumdan izin alıyorsun. Efendim,
1: sonra bir de hutbeye karışıyorlar. Hutbeye de
0: karışıyorlar.
1: Öyle niye söyledin? Ben
0: Anlı secde-i rahmana değmemiş adamlar o hafta provokasyon yapmak için camiye girer. Atatürk demedin der diyorlar falan. Demiyor, denmiyor zaten.
1: Denmez
0: ilk defa,
1: zaten.
0: İlk defa denmiyor değil. Tamam. Bu hafta senin aklına ilk defa geldi mevzu.
1: Doğru. Bir de onda işi yok. Bir de onu yapan bilmiyorum. Yani hutbede neden bu konuşulmuyor? Hiç gidiyorum cuma. Yok gitmiyorum ama olsun konuşun. Bir de böyle bir hızlı durum da vardır. Yani bu kadar süfli bir durumları var ama. Hocam yani tamam şimdi sen anlıyorum. Sana da kolay kolay bir şey söylemiyor. Korkuyorum.
0: Sen hiç Mevlid Kandili günü meclis kürsüsünden salavat-ı şerife getiren CHP genel başkanı duydun mu meclis grubunda?
1: Ya değil mi?
0: Bugün Mevlid Kandili. Bugün bütün bayramlardan daha yüce. Kadir gecesinden daha yüce bir gün benim için. Benim için yani. Objektif bir şeyden bahsetmiyorum.
1: Tamam.
0: Taceddin için diyorum.
1: Kadir, tamam.
0: Yok. Bugün siz böyle bir günde nasıl salavat okumazsın diyebildik mi bugüne kadar kimseye? Demedik. Çünkü biliyoruz ki onun meşrebinde onu okumak yok.
1: Yani hocam adamlar 5-6 sene önce AK Parti eğer 2020'lere kadar iktidarda kalırsa kadına araba kullanamayacak falan diyorlardı. Adamlar araçta falan yerde hala Magirus minibüste diyor. Halbuki AK Parti biraz daha iktidarda kalarak uzaya doğru açılmaya başladı. Bıraksalar var ya bu yobazlar. Yani bu ultra CHP'li, kökten laik, Kadıköy'lü bazı grup arkadaşlarımız, abilerimiz, değil mi ablalarımız, tacizci olan, seni de taciz edenler, beni de taciz edenler. Bunlar efendim seni beni yobaz görüp de bu şekilde hala da şuradan rahatsızlık duyanlar var mı? Yürüyüş yaptılar bunun için.
0: Ben bu Deniz Göktaş'a teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim.
1: Hadi bari onu da bitirelim.
0: Şu yediği herzeyle.
1: Son iki dakika bulacağım.
0: Şu yediği herzeyle. Topla iki dakikada. Sol kağıdı gibi önümüze bir şey koydu. Mesela Özgür Özel meclis kürsüsünden sahip çıktı ya. Üç gün evvel Diyanet'in hutbesinden dolayı hadisi şerifle kavga ettin sen. Düşünce özgürlüğü şu bu falan filan.
1: Niye ha? Nasıl ha? Neyle?
0: Tesettür mevzu, tesettür ayetiyle ilgili şeyle Diyanet'le kavga ettin sen. Sevgili Özgür Özel bak. Ben din diyanet işlerinden kabirde rakı içilmeyeceğini bilmeyece kadar mezarlıkta içki içene biliyorsun ne derler.
1: Alkol sağlığa zararlıdır. Uzak durun.
0: Bilmiyorum o kadar zararlı mıdır da ben haram olduğunu biliyorum.
1: Zararlıdır.
0: Sağlığa
1: hocam,
0: zararlı
1: diye içmiyor
0: değil. Bu
1: başka değil. Bir şey.
0: Bu biliyorum neden
1: bir şey.
0: Dediğini.
1: Bir daha söyleyeyim. Alkol sağlığa zararlıdır.
0: Ben sağlığa zararlı diye içmiyor değilim. Ben haram diye içmiyorum.
1: Bravo.
0: Şarkısı da var. Faruk Tınaz söylerdi. Sana öyle hasretim ki. Yandım ama susuzluktan içmiyorum haram diye. Hatırlıyor musun?
1: Bir hatırlamıyorum. Ben abandone oldum fikir bombardımanından. Buyur hocam devam et. Neyse, son bir dakika.
0: Neyse. Kusura bakma. Ben bu mevzuları kabristanda demlenen ki kabristanda kimler demlenir? Yolda herhangi bir esnafa sor abi şurada mezarlıkta içki içiyorlarmış der. Daha buranın berduşları der.
1: Evet.
0: Bunlardan bu işin din diyanetle ilgili şeylerin tahlilini dinlemem. Ha sen konuşursun bak duymam bile ne dedi içeriğini falan da dinle. Aa dinle ilgili mi konuşuyormuş boş verin. Aç şuradan tavlayı tavla oynayalım derim yani. Daha aziz mukaddes bir iştir. Bak ibadet gibidir. Onu dinlemek, dinleyip kulağımı kirletmektense
2: tabloyla.
0: O an beni eğer ondan uzak tutacak olan şey tablo
1: ama
0: oynamaksa.
1: Ama zar caiz mi hocam?
0: Zar hayır hayır şundan bahsediyorum.
2: İlk yok bozuyor. Abi. Yanlış adam. Pardon özür dilerim. Ya abi. Sıcağımını bozuyorum özür dilerim.
0: Abi.
2: Ben de iyiliyim.
0: Def-i mefasit celbi menafiden evladır. Mecelle kaidesi.
1: Allah aşkına lütfen tercüme et ama. Bak dün de
0: belalı, kızım. Belanın beladan kurtulmak.
1: Def-i.
0: Def-i mefasit.
1: Mefasit.
0: Fesatları. Fesattan. Fesatları def etmek.
1: Etmek.
0: Celbi menafiden.
1: Celb etmek.
0: Menfaatleri celb etmekten evladır. Önce gelir.
1: Evet, o yüzden tavla.
0: Eğer o yüzden seni, tavla. O an seni ondan kurtaracak olan şey tavla oynamaksa evet. O ortamda. Oturalım pişpirik oynayalım, tavla oynayalım.
1: Tavla oynayabilir misin?
0: Bir şey. Bilirim.
1: Tamam. İmotipler
0: bilirim. Bilirim de şey anlamında şey demiyorum bunu. Terviç eder anlamda demiyorum. Terviç. Propagandasını yapmıyorum yani. Propagandasını evet. Yapmıyorum tamam. Tavlanın. Şundan bahsediyorum.
1: Evet.
0: O öyle bir maliyaniyat, öyle bir süfliyattır ki oradan din diyanet işleri dinlemek. Evet. Ben burada oturursanla Fenerbahçe Galatasaray muhabbet yapar, tavla oynarım. İnan bana bundan da indi ilahi de menfaat umarım. Ya Rabbi ben onu dinlemedim. İşimdi ama dinlemem de lazım
1: bu mefasitten.
0: Ben senin rızan için oturdum tavla oynadım derim yani.
1: Bu mefasitten uzak evet. Durmak amacıyla diyorsun.
0: Evet.
1: Evet. O yüzden mi şimdi niye teşekkür ettim bu herife? Deniz Göktaş'a bunu
0: öyle teşekkür... Bir turnusol kağıdı koydu ki ortaya.
1: Kimin ne halt olduğu senin
0: evet.
1: Dediğin ifadenle.
0: Daha düne kadar CHP içi kavgalarda Dominiken keşişi gibi, Engizisyon papazı gibi sen şöyle dedin böyle dedin koyun odunların üstüne yakın ateşe koyun diyen adamlar birdenbire özgürlük havarisi olmaya başladılar.
1: Efendim cumamız mübarek olsun. Amin. Çok tatlı konuşuyorsun kesmek istemezdim ama maalesef bize ayrılan süre bu kadar. Klasik bir cümle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Allah heyecanınızı hayret.
1: Bu heyecanı da Allah hep daim eylesin.
0: Mübarek vakittir. Bize de amin. Dua edin. Yanlış söylemeyelim. Yanlış söylersek vazgeçelim. Tövbe edelim. Nadim olalım. Allah hakkımızda hayırlı olmayan şeyleri gönlümüzden alıversin inşallah. Keze keze bereket.
1: Reji, bedeninizde sıhhat. Abi reji diyor. Çok açtık abi diyor. Abi diyor. Eyvallah. Allah'ın bir dua senin gibi olmasın diyor. Peki. Eyvallah. Teşekkür ederim. Efendim günü başında burada. Sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii nefesler tutuldu. NATO zirvesine çok az bir süre kaldı. Gözler kurak, kulaklar tüm dünyanın Ankara'da olacak. Ankara yine diplomasinin sıfır merkezi olacak. Tabii NATO zirvesine geri sayım devam ederken çevre coğrafyamızdaki hadiseler de tabii ki sürüyor. Termometreler yükselmeye devam ediyor. Nerede? Ukrayna'da. Biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz, Rusya Ukrayna'ya vurmaya devam ediyor ve çok şiddetli vurmaya devam ediyor. Kiev hedef alındı. Ölü sayısı her geçen gün arttı ifade ediliyor. Bugünkü saldırılarda yanlış hatırlamıyorsam 30 kadar kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani acaba Putin bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Bu önemli, analiz edeceğiz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Akademisyen Doktor Cihan Günyel hocamızla beraber olacağız ve bunları değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden öncelikle bu konuyla alakalı çok güzel bir ledimiz var, önemli bir ledimiz var. Bunu arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi başlığımız NATO zirvesi öncesi Rusya-Ukrayna hattında artan gerilim. Dediğim üzere acaba Putin bir mesaj mı vermeye çalışıyor yoksa sahadaki gerçeklik farklı mı? Bunu göreceğiz. Rusya çarşamba gecesi Kiev'e savaşın en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Evet, belki de savaşın başladığı günden itibaren en şiddetli hava saldırısını görmüş olduk. Saldırılarda

En az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, çocuklar da hedef olduğunu görüyoruz. Ama yapılan açıklamalarda Rusya'nın mühimmat depolarını, efendim İHA merkezlerini hedef aldığı ifade ediyor. Ama sivil yerleşim yerlerinde tabii ki vurulduğunu görüyoruz. Kiev Belediye Başkanı Klitschko bunun başkente yönelik en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi. Şimdi tabii Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında efendim bizim Ukrayna'yı işgal etmek veya yıkmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim amacımız işte buradaki tırnak içerisinde Nazi oluşumlarını yok etmek, bize karşı tehdit oluşumları yok etmek şeklindeydi. Ama tabii sivil yerleşim yerinin hedef alınması bu anlamda savaşın başladığı günden itibaren belki en ağır bilançolardan biri olması oldukça kritik. Saldırı Rusya-Ukrayna hattında gerilimin yeniden tırmandığını ortaya koydu. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi kıymetli izleyenlerimiz, NATO'ya geri sayım devam ederken Ukrayna Savaşı'nın tansiyonu yükselmesi önemli. Burada tabii Ukrayna masa kurulduğu zaman Ukrayna ile, daha doğrusu Zelenski ile Vladimir Putin hangi konularda anlaşacaklar? Veya NATO'nun Ukrayna'ya olan desteği devam edecek mi, etmeyecek mi? Nasıl bir denge sağlanacak? Zaten toplantıda merak edilen önemli konu başlıklarından biri de Ukrayna-Rusya Savaşı ile alakalı acaba bir kurumsal karar alınacak mı NATO içerisinde? Dolayısıyla bunu da dikkatle takip edeceğiz. Yoğun hava harekatı Ukrayna'nın hava savunma kapasitesiyle batılı müttefiklerden yeni askeri destek beklentisini gündeme taşıdı. Zaten biliyorsunuz yine önemli bir fon ayrılmıştı ve askeri olarak, mühimmat desteği olarak hem Batı Avrupa Yarımadası'ndan, yani Avrupa Birliği'nden, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ve NATO üzerinden destek sağlanmaya devam edecek denildi. Tabii bu yıpratma savaşı olduğunu da görüyoruz ama bir şekilde masa kurulmazsa ve yoğunlaşması artan bu savaşın zayiatın artmasının da ciddi maliyetinin olduğunu söylemek gerekiyor. Yani mesele silahlandırmak değil, mesele aslında masaya tarafları nasıl oturtulması, bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uzmanlar artan saldırıların diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatabileceği ve Avrupa güvenliği üzerindeki baskıyı arttırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Zaten Vladimir Putin'in, onu da konuşacağız, çok önemli bir görüntümüz var. Açıklamaları önemli. Artık Putin bayrakları çekti mi? Yani evet, savaşa hazırsanız ben sizden daha fazla hazırım diyen bir Putin mi var? NATO sonrası acaba daha da mı Putin'i sertleşeceğini, marjinalleşeceğini mi göreceğiz söylemleriyle? Tabii sahayı göreceğiz, farklı olabilir ama bu çok çok önemli. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın da bu anlamda gidişatını değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, Doktor Cihan Günyer hocamızı davet ederek programımıza devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Akademisyen Doktor Cihan Güngör hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan hocam. Çok teşekkür ediyorum davet için.
0: Ne demek hocam, biz teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız, geldiniz bu akşam da. Çok değerli yayınlar yaptık sizinle, evet. Her zaman olduğu gibi. Şimdi tabii nefesler tutuldu. Bir taraftan NATO'da ne olacak diye merak ederken, yorumlarken... Bir de kuzeyimizde tabii ki savaş devam ediyor. Yani Ukrayna hattında sıcak saatler devam ediyor. Karşılıklı tabii ki, özellikle biliyorsunuz hocam, Ukrayna Rusya'nın rafinerilerini hedef almıştı. Evet. Benzin sıkıntısı, mazot sıkıntısı çekilmişti. Ve şu anda Putin aslında mukabelesini arttırdığını görüyoruz. Şimdi hocam bu ne demek? Yani siz NATO zirvesi öncesi Putin bir mesaj vermeye çalışıyor? Yoksa bu savaşın gidişatında beklediğimiz doğal bir netice mi? Kiev saldırısı özellikle.
1: Evet, aslında bence Furkan hocam bahsettiğiniz başlıklar çerçevesinde değerlendirdiğimizde yani hemen hemen hepsinin de olduğunu görüyoruz. Şundan dolayı söylemek lazım bunu. Birincisi, NATO'nun Ankara'da önümüzdeki hafta bir zirvesi var ve çok önemli, yine ittifakı ilgilendiren, ittifakın önümüzdeki süreçlerde atacağı adımları belirleyecek çok kritik bir zirveyle karşı karşıyayız ki bunun nüvesini belki şuradan da almak gerekebilir. Ukrayna açısından değerlendirdiğimizde geçtiğimiz günlerde de hocam siz de gayet iyi biliyorsunuz ki G7 zirvesi yapılmıştı ve orada da Ukrayna'nın sağdaki aslında inisiyatifi ele aldığı ve yine hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda Ukrayna'nın desteklenmesi kararı çıkmıştı. Şimdi bu açıdan baktığımızda özellikle Trump'ın ve Amerika'nın yaklaşımı Zelenski'ye, ki hatırlarsınız geçtiğimiz yıl inanılmaz bir Beyaz Saray'da yaşanan süreç ve daha sonrasında da gelinen süreçte aslında Putin'le de görüşmüş olması Alaska'da sanki Ukrayna cephesinden biraz Amerika'nın kendisi çekme yönünde bir eğilim olduğu düşünülüyordu. Fakat tabii oradaki süreç geçtiğimiz yıl Lahey'deki NATO zirvesinde artık Avrupalı müttefiklerin aslında kendi bütçelerinden Ukrayna'ya askeri yardımı Amerika'dan almak kaydıyla bir anlaşma sağlamışlardı. Tabii üstüne baktığımızda sahadaki bence Ukrayna'nın bir şekilde bu asimetrik savaşta drone, SİHA, hatta görüntülerde belki siz de görmüşsünüzdür hocam, artık robot kullandığını da görüyoruz. Robot asker diyebileceğimiz, evet, ki robot asker. Bununla beraber kendi üretimi de var Ukrayna'nın. Yani savaş sırasında drone ve özellikle drone teknolojisinde ilerleyen Ukrayna'nın buna bir de özellikle yanlış hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsam ismini, Flamingo isminde de bir balistik füzeyi de hayata
0: vermiş hocam.
1: Evet hocam, çok haklısınız ki şimdi artık şunu görüyoruz. Moskova'da dahil olmak üzere çok daha fazla iç kesimlerine Ukrayna'nın saldırılar düzenleyebildi. Evet. Şimdi bu kapasite bence birkaç şey, en azından Avrupalıların dışında Amerika'nın da belki yaklaşımında bir değişikliğe neden olmuş olabilir. Ukrayna askeri güç kapasitesinde hocam aslında bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi ve bence burada beklenenin çok üstünde bir açıkçası baktığımızda bir savunma ve hatta askeri anlamda da strateji geliştirdiğini görüyoruz. Ve Avrupalılar özellikle Avrupa güvenlik mimarisi bağlamında da değerlendirdiğimizde artık burası düşmemesi gereken bir ön cephe olarak değerlendiriyorlar. Ve Ukrayna'nın başarısı da açıkçası G7 zirvesinde alınan kararlar çerçevesinde düşündüğümüzde ve şimdiki zirvede de eğer bu minvalli bir karar çıkacaksa ve Amerika'nın özellikle yardımları, hava savunma sistemleri konusunda devam edecekse bu Rusya açısından çok da savaşın bağlamında düşündüğümüzde zorlayıcı bir nokta olacaktır.
0: Zor bir dönem geliyor diyorsunuz Rusya açısından hocam.
1: Yani. Evet hocam. Şimdi
0: yıprandığını düşünüyorsunuz Rusya'nın.
1: Evet hocam, düşünüyorum çünkü asker kaybı çok fazla oldu. Çok fazla. Ama dikkat edilirse 4. yılını artık neredeyse bitirdi ve 5. yılına giden bir savaştan bahsediyoruz. İlk savaş başladığı zaman şu konuşuluyordu, 2 haftada Kiev'in düşeceği, Rusya'nın galip geleceğini. Fakat evet, artık 4 yılı geçmiş, bununla beraber kendi özellikle Rusya'nın iç kesimlerinde de derinliklerinde de buralara saldırı düzenleyebilen bir...
0: Kursk yarması vardı hocam, hatırlarsanız. O çok sürpriz olmuş Rusya açısından. Evet.
1: Kursk'un dışında hocam bence daha sürpriz olanı hatırlarsınız belki... Şu anda şehri unuttum ama çok Rusya'nın iç kesimlerinde özellikle İHA ve SİHA'ların bölgeye nakledilmesiyle beraber stratejik bombardıman uçaklarının olduğu bir hava limanını vurmuştu ve asıl bence şoku orada yaşamıştı
0: büyük
1: Rusya.
0: Büyük uçak zayiatı vermişti. Önemli, evet, uçaklarını kaybetmişti.
1: Çok önemli uçaklarını kaybetmişlerdi.
0: Antonovlardan.
1: Ve o gün itibariyle sanırım Rusya bundan çok fazla etkilendi diye düşünüyorum. Ve geçtiğimiz günlerde Moskova'daki özellikle petrol rafinelerinin de hedef alınmış olması şunu gösterdi Rusya'ya. Aslında şu an için savaştığınız düşmanınız da oldukça kendi kabiliyetlerini geliştirme noktasına gittiğini görüyoruz. Yani biraz ben bu minvalde düşündüğümde aslında ittifakın Avrupalı üyeleri özellikle bence artık Ukrayna'nın düşmemesi gereken ve burada cephede başarı kazanması gereken bir yaklaşım tarzı sergilediklerini düşünüyorum. Bunu çok oldukça etkilemiş durumda. Şimdi NATO zirvesi olacak. Yine çok önemli stratejik kararlar alınacağını bekliyoruz ki şunu belirtmek gerekir. 2022 Madrid zirvesinde NATO stratejik konsept 2030 kabul edilmişti. Çok ilginçtir hocam. Biz normalde uluslararası ilişkilerde devletleri aktör alır ve bunun üzerinden aslında sistem analizi yaparız veyahut da aktör üzerinden analiz birimimizi belirleriz. Fakat NATO'ya dikkat edilirse aslında hep bir savunma örgütü olarak görünüyor ama biraz da doktora tez konumu olduğu için aslında bir kimliktir aynı zamanda. Yani Batı İttifakı'nın
0: kimliğidir aslında. Evet, hüviyetidir yani.
1: Çok haklısınız hocam ve orada bir aktör olarak NATO'nun stratejik konseptinde 2030'da mesela çok ilginç. Sadece Rusya'yı tehdit olarak koymadılar. Kuzey Kore, İran ve Çin'i de yerleştirdikleri özellikle uluslararası sistemde daha doğrusu hukuka dayalı uluslararası düzene çok büyük tehdit oluşturduklarını belirlemişti ve buna göre de ittifakın kendisini güncellemesi, buna göre de özellikle savunma yaklaşımını geliştirmesi yönünde bir karar da çıkmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyorken Trump'ın özellikle Çin'in yükselişi, bir yandan Çin'in bu yükselişine karşı atacağı adımlar ve diğer taraftan tabii yaşanmış bir İran savaşı da mevcut ve bu da aslında baktığımızda bence NATO'nun bu yılki zirvesini çok önemli derecede kılıyor ve Putin'in özellikle burada çıkacak kararlarla ilgili bir mesaj verdiğini düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle hocam, güzel başlıklar açtınız aslında. Onları böyle detaylandırmak lazım ama onu da zamanımızda iyi kullanmak zorundayız. Çok değerli Avrasya bloğuna karşı, katkana karşı aslında bir manife, bir ilandı dediğiniz çok doğru. Şimdi hocam tam da zamanı gelmişken Vladimir Putin'in batılı ülkelerin Rusya ile savaş hazırlığı içinde olduğuna dair ifadeleri var. Şimdi bununla ilgili diyor ki mesela dinleyeceğiz birazdan. İşte günümüzde uluslararası durum istikrardan oldukça uzak. Dünyanın birçok bölgesinde çatışma potansiyeli arttı. Batı kendi militarizasyonunu meşrulaştırmak için sözde Rus askeri tehdidi hakkında yalanlar uyduruyor. Rusya herkes için eşit ve bölünmez bir güvenlikten yana çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturularak bu ancak başarılabilir diyor. Ve Rus nükleer üçlüsü tutarlı bir şekilde modernize ediliyor diyor. Şimdi bunları içeren çok önemli bir konuşma. Hocam bunu dinleyelim, üzerine sizin yorumlarınızı almak istiyorum.
2: Artık Batı'da açıkça bizimle savaşa hazırlandıklarını söylüyorlar. Askeri bütçelerini artırıyor, saldırı kapasitesini güçlendiriyorlar. Üstelik bu harcamaları ve ülkelerindeki militarizasyonu meşrulaştırmak için NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri daha önce olduğu gibi sözde Rus askeri tehdidine ilişkin asılsız iddialara başvuruyor.
0: Şimdi hocam Putin burada ne demek istiyor? Şimdi Vladimir Putin hep dediler ya işte efendim Avrupa'yı işgal edecek, işte efendim harekat yapacak, işte Avrupa. Böyle bir şey oldu, bana çok mantıksız geliyordu açık söyleyeyim. Şimdi Putin acaba burada Batı aslında bize savaşa hazırlanıyor, biz buna karşı bir tedbir alıyoruz mu demek istiyor? Siz nasıl yorumladınız?
1: Evet hocam, şimdi şöyle bir durum var. Siz benden daha iyi bileceksiniz ama uluslararası sistemin biz 1648 sonrası aldığımızda aslında... Çok haklısın hocam ki Avrupa aslında uluslararası sistemin merkezi konumundaydı.
0: Eurocentric. Evet.
1: Ve bu 1945'e kadar bu süreç giderken biz şunu görüyoruz. Aslında Avrupa'daki güç mücadelesi, işte baktığımızda Çarlık Rusyası veyahut da diğer taraftan işte Rusya'dan, çok özellikle İngiltere'den, Fransa'dan, daha Prusya ve Almanya. Şimdi süreç şöyle bir şey. Diğer Avrupa ülkelerini de aldığımızda bu aslında bir güvenlik hafızası. Ve ülkelerin nasıl yaklaştığıyla da çok alakalı. Şimdi Rusya'nın güvenlik tehdit algısı hep Batı'dan gelen güvenlik tehdit algısıdır. Burada Napolyon Savaşı ve Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgali. Evet hocam, ve buna ek olarak 1853-56 Kırım Harbi. Burada Rusya'nın her zaman için batıdan gelen güvenlik tehdit algısını oluşturmuştur. Şimdi işin ilginç tarafı da şu, 45 sonrası özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya, Macaristan veyahut da Romanya, Bulgaristan, hatta Letonya, Litvanya ve Estonya. Şimdi hocam bu ülkelerde 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği dönemini, Soğuk Savaş döneminde de kendilerini Rus işgali altında tanımlıyorlar. Ve tamamen güvenlik algılarını da Rus tehdidi üzerine kuruyorlar. Bakın dikkat edelim, bu ülkelerin hiçbiri önce Avrupa Birliği üyesi olmadılar. İlk yaptıkları NATO'ya müracaat etmekti. Bir kısmı 99'da ilk genişleme diyebiliriz buna, Soğuk Savaş sonrası. Bir kısmı da 2004'te ikinci genişlemeyle beraber NATO üyesi olarak aslında NATO'nun o güvenlik şemsiyesi altına girdiler. Burada çok belirleyici. Şimdi bu işin kopma noktası da şuraya geldi Rusya tarafından. 2008 Bükreş NATO zirvesinde şu açıklama yapıldı. Bir gün Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi olabilir açıklaması yapılınca işte biz bu süreci çok hızlı bir şekilde gördük. Çünkü bu genişlemelerle beraber şu olmaya başladı Rusya'nın. Özellikle Çarlık Rusyası dönemi Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Avrupa etki sahasıydı. Şimdi bu ülkeler tek tek Avrupa güvenlik mimarisinde NATO'ya katılarak aslında Avrupa güvenlik mimarisi bir anlamda NATO'nun çatısı
0: bahçe
1: altında.
0: NATO'nun şemsiyesi altına girmiş oldu aslında Rusya'nın.
1: Tabii. Evet hocam, ve bu genişleme Rusya'ya doğru
0: gerçekleşti.
1: Moskova'ya doğru gelmeye başladık hocam. Burada özellikle siz Gürcistan'ı ve bir yanda Ukrayna, ki Kırım'ın dahil olduğu Ukrayna'yı da aldığınızda Karadeniz'de ve tamamen Doğu Avrupa'da artık Balkanlar'da etkisi kalmamış yeni bir çevrelemeyle karşı karşıya olan Rusya ile, belki de daha doğrusu böyle bir portre ile Rusya karşı karşıya kalacaktı ki bu ciddi manada aslında 2014'te Kırım'ın işgali ve daha sonrasında 2022'de de bu savaşın ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi her iki tarafta birbirini açıkçası işte bu savaş sonrasında güvenlik tehdit algısı olarak sürekli olarak söylem olarak da inşa ediyorlar. 1850'den beri yanlış bilmiyorsam Furkan hocam, İsveç tarafsız bir ülkeydi ki 2024'te NATO
0: tarafını seçmiş oldu.
1: Oldu ve bunu Rus tehdidi üzerinden algıladılar. Baltıklardaki aslında yaşanan gerilimler. Finlandiya aslında 1940 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği ile savaşmış. Topraklarının bir kısmını da Sovyetler Birliği'ne bırakmıştı. Kış Savaşı diye de geçer ve Finlandiya'da bu güvenlik hafızasından tekrardan Ukrayna saldırısı sonrası kendisinin de işgal edilebileceğini düşünerek baktığımızda Finlandiya'da NATO üyesi olarak aslında o güvenlik hafızalarının hala ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Evet. Polonya bugün en çok savunma bütçesini ayıran ülke NATO üyeleri içerisinde ve çok ciddi derecede, özellikle yanlış bilmiyorsam, kendi Beyaz Rusya bölgesine de sınırına çok fazla derecede yeni koruganlar, kirpi, baktığımızda beton, özellikle tankların geçmemesi üzerine burada bir savunma hattı inşa ediyor. Ve Letonya, Estonya ve Litvanya'da Polonya'dan sonra en çok gayri safi yurt içi hasılasını Amerika'yı geçecek şekilde de savunma bütçelerine ayırmış durumdalar. Ve güvenlik hafızalarında batıdan gelen tehdit algısı Rusya tarafından ciddi bir şekilde bu operasyona açıkçası Ukrayna'ya müdahale etmesine neden oldu. Kırım sonrasında şimdi diğer taraftan bu Doğu Avrupalı ülkeler ve Finlandiya, İsveç'te işte bu güvenlik hafızasında NATO'yu tercih ettiler. Ve geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Her iki tarafında açıkçası bu güvenlik hafızalarının çok hala canlı olduğunu ve bu noktada da işte maalesef bir Ukrayna ile savaş yaşanma sürecini başlatırken diğer taraftan da belki de potansiyel bir NATO-Rusya çatışmasını da beraberinde getirdi.
0: Evet hocam, tam da yeri gelmişken yine çok güzel bir dediğimiz var. Onu yönetmenimden rica edeyim vakit kaybetmeden. Rusya Avrupa'daki tesisleri gözetliyor. Şimdi bunu da izleyicilerimize arz edelim hocam. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Burada ciddi bir zafiyetten de bahsediliyor. Ve Rusya'nın gerçekten bu anlamda, şöyle hemen izah edeyim. Rusya Avrupa'daki tesisleri gözetliyor. Hemen altında da işte aldığımız haber kaynağında görüyoruz. Rusya'nın Avrupa'daki askeri üsleri ve kritik altyapıyı 18 ay boyunca İHA'larla gözetlediği değerlendirildi. Araştırmada 144 ayrı şüpheli İHA olayı incelendi. İHA'ların bir bölümünün Rusya'nın gölge filosu gemilerinden havalandırıldığı öne sürüldü. Rapora göre faaliyetler NATO'nun hava savunmasındaki zafiyetleri ortaya çıkardı. Hocam, o zaman ne olacak böyle?
1: Evet.
0: Avrupa açısından bu zafiyet
1: Evet, Avrupa açısından zaten çok zafiyet var hocam. Siz de belirttiğiniz ana noktalardan birisi de burada Amerika'nın güvenlik şemsiyesini çok uzunca bir süre bundan faydalanan, daha çok işte Avrupa Birliği üzerinden siyasi ve ekonomik entegrasyona giren Avrupa ülkelerinin aslında belli başlı ülkelerin sırtına da yüklediğini söyleyebiliriz. NATO'da savunma nedir? Bu özellikle Kanada, Amerika, Norveç, Türkiye ve belli noktalarda da İngiltere ve bazı dönemlerde de Fransa'yı ekleyebiliriz ki geri kalan özellikle birlik üyesi ülkelerin göreceli bir 45 sonrası güvenlik ortamında şimdi toplumlarını da artık bir savunma ve güvenlik noktasında bu anlayışa getiremiyorlar. Çok fazla liberal haklar üzerinden hareket eden siz bir savunma ve daha doğrusu bu dünyadaki çatışma potansiyelini ortaya koyduğunuzda ve savunma bütçesini, daha doğrusu bütçeyi savunmaya ayırdığınızda toplumunuz tarafından da hükümetlerin düşürüldüğü seçimlerde başka diğer baktığımızda partileri tercih ettiği bir süreci getiriyor ki burada çok zorlandıklarını görüyoruz. Bu işin ise açıkçası tamamen savunma ve askeri zafiyetlerini bize gösteren kısmı. Avrupalıların zaten şu bağlamda da çok geri kaldığını gördük. Askeri personel ve hatta bir güvenlik anlayışının dışında savaşın çok hızlı değişen doktrinine de stratejisine de bence hocam uyum sağlayamadılar. Bunu Türkiye'ye kenara koyduğumuzda bugün savaşlar bir asimetrik savaş şeklinde
0: tabii
1: geçiyor.
0: Tabii ki hibrit savaş.
1: Konvansiyonel savaşta o çok gördüğümüz... Harma. Ki hocam yani konvansiyonel savaşta gördüğümüz tankları alalım ve gidelim artık değil. Drone sürüleriyle beraber sizin tanklarınız da artık baktığımızda açıkçası imha edilebiliyorlar. Ve şimdi bununla ilgili çalışmalar var ki Türkiye'nin bu bağlamda da çok ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Şimdi diğer taraftan hava savunma sistemleri. Şunu görmüş olduk. Bu İran Savaşı'nda da yaşandı. Özellikle Demir Kubbesi'nden övgüyle bahseden mesela örneğin İsrail veyahut da Patriot hava sistemleri. Hocam artık balistik füzeler karşısında hızın kat kat üstüne çıkabiliyorlar. İşte Mach 9'lar 12'lerden bahsediliyor ki hava savunma sistemleri de bu balistik füzeleri veyahut da seyir füzelerini durduramıyor. Tabii bunun dışında istihbarati faaliyetler yine baktığımızda vekil, askeri güçler yani o savaşların doğası o kadar değişti ki Avrupalılar hala çok klasik zırhlı araçlar yapıyor. Ama sadece klasik zırhlı tanklar artık savaşlarda sorunu çözmüyor.

0: Bunu siz koruyabilecek misiniz? Drone sürüleri geliyor ve
1: yapıyorlar.
0: Evet hocam, ve bunların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ki bu biraz da hem istihbarat açısından hem konvansiyonel, evet. Daha doğrusu konvansiyonel askeri veyahut da savunmadaki doktrinlerin veyahut da teknolojiyle beraber yeni basit diyebileceğimiz drone gibi araçların sahaya girmesi savaşların seyrini değiştirdi. Ama bundan önce de geçtiğimiz yıllarda şu da vardı Furkan hocam. Polonya'da da aslında Rusya'ya giden lojistik hatlarına da çok ciddi sabotajlar yapıldı ve trenler Ukrayna'ya silah taşırken aslında bir anlamda da o sabotaj saldırıları sonrasında durmuştu. Yine Rusya'nın özellikle suçlanıyordu. Hatırlarsanız da birçok test etme olayı da yaptı Ukrayna, Rusya. Polonya hava sahasında ve birçok yerde, hatta Belçika'da bile dronlar uçtu. Hava savunma sistemleri de çok devreye girmedi. Hatta bazı noktalarda yanlış hatırlamıyorsam F-16'larla müdahale edildi. Aslında Rusya bir şekilde deniyor. Tabii burada bir de şunu çok uzatmadan söylemek isterim. Kaliningrad üssü son vardır.
1: Biraz diyeyim hocam. Evet.
0: Kaliningrad üssü de ciddi manada
1: çok önemli tabii.
0: Ki hocam en önemli belki de yine nükleer stratejik uçaklarının ve en önemli yine askeri ekipmanlarının olduğu bir üs. Onu da söyleyelim. Rusya ile sınır değil. Arada bildiğim Baltık ülkeleri
1: Polonya var. Sıçrama noktası.
0: Kara anlamında kendisinin dışında olan bir toprak ve Avrupa'yı buradan özellikle çok
1: gözetliyor.
0: Gözetliyor ve çok da baskı oluşturuyor. En önemli endişelerinden birisi de ülkelerin, özellikle de Rusya'nın Kaliningrad'daki üssü.
1: Kesinlikle, evet. Kesinlikle hocam. Şimdi tabii vakit ilerliyor hocam. Bir de NATO'ya geçelim. Evet. Özellikle onunla ilgili hazırlamış olduğumuz çok güzel bir lediğimiz var. Trump'ın Ankara ziyaretini içeren, kıymetli izleyicilerimize ve hocam size bunu aktaralım. Hatta şöyle arkada güzel lediğimizi rica edeyim ben yönetmenimden. Şöyle lediğimizin başına geçerek oradan devam edelim. Evet, şöyle geçelim hocam. Buyurun. Şimdi Trump'ın Ankara ziyareti hocam. Şöyle kısaca ben arz edeyim. Gerçekten dünyanın gözü kulağı burada. Biliyorsunuz Beyaz Saray'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum dedi. Bu çok kıymetliydi. Şimdi Trump'ın ekibinde 1000 kişinin yer alması bekleniyor. Gerçekten bir çıkarma niteliğinde. Ankara'da görev yapacak ekiplerin birçoğu zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Ankara'daki zirveye Katar'ın hediye ettiği Boeing 747 uçağı ile yeni Air Force One ile gelecek. Biliyorsunuz bir uçak hediyesi olmuştu hocam. Ekipman ve personel için 80 ton taşıma kapasiteli C-17 Globemaster kargo uçaklarının kullanılması bekleniyor. Trump'ın Haziran ayındaki G7 zirvesinde bu uçaklarından 9 adet kullanıldığı bildirilmiştir. Trump'ın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı Marine One da Türkiye'ye getirilecek. Demonte halindeki helikopter özel ekiplerce Ankara'da birleştirilecek. 14 kişilik helikopter yüksek balistik korumaya ve füze savunma sistemine sahip. Görüntülerden belki izleyicilerimiz hatırlarlar. Helikopterin önünde çok konuşmalar yapmıştır, evet. Biliyorsunuz. Bu da önemli. Ve işte The Beast, dünya ünlü The Beast, yani canavar makam arabası. Canavar takma adlı zırhlı makam aracı da Türkiye'ye getirilecek. Futbol isimli ve ABD başkanının nükleer saldırı emri verebilmesinin sağlayan seyyar iletişim cihazı da Trump'ın askeri yaveri tarafından taşınılacak. Yani hocam baktığımızda Donald Trump Beyaz Sarayı ile geliyor aslında. Yani evet. Oradaki bütün kullandığı ekipmanlarla, bütün kullandığı yeteneklerle beraber Türkiye'ye geliyor. Hocam bunu nasıl değerlendiriyor? Yani Donald Trump'ın bu zirveye verdiği önem, Türkiye'ye verdiği önem, artık Türkiye'yi merkez ülke olarak kabul ettiğinin de bir ilanı mıdır hocam? Böyle mi görmek gerekir?
0: Tabii çok haklısınız hocam. Bunu böyle görmekte oldukça yarar var. Bu bir gerçeklik. Biz şunu söylemek gerekiyor. Trump'ın bugün gelişinin dışında NATO'nun Stoltenberg, önceki sözcüsünden Mark Rutte'ye kadar, hatta geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği yetkililerini burada ağırladık ve her biri de Türkiye'nin savunma sanayisini, tesislerini giderek ziyaret ettiler. Tabii Türkiye artık bir Güneydoğu kanadı değil. Evet. Yani Soğuk Savaş döneminde stratejik noktasından kaynaklı değil. Bugün NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ama özellikle terörle mücadeleden kazanmış oldu. İşte biraz önce bahsettiğimiz hocam o savaşın, konvansiyonel savaşın değişen stratejisini hatta öncülük eden bir ülkeden bahsediyoruz ki artık Avrupa savunmasından bahsettiğimizde ana aktörlerden birisi Türkiye. Bugün Türkiye'yi çıkarttığınızda Avrupa güvenlik mimarisi ve geri kalan ülkeler, yani Avrupalı ülkelere baktığımızda caydırıcılığı tamamen daha da tartışmalı bir noktaya geliyor. Sadece Amerika değil bu noktada. Örneğin Kanada, Türkiye, ki bunu Stoltenberg, yani bir önceki NATO sözcüsü de ifade etmişti. Evet, evet. Avrupa güvenliği Türkiye

0: Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve İngiltere olmadan, yani birlik üyesi olmayan bu ülkeler olmadığı sürece Avrupa güvenliğini sağlayamazsınız diye ifade etmişti. Şimdi benzer süreci de Mark Rutte ifade ediyor. Şimdi elbette Trump Amerika'nın ve uluslararası sistemin başat aktörünün bir lideri olarak geliyor ki gayet de doğal kendi güvenliğini sağlaması. Genel itibariyle çoğu zaten devlet lideri ama önemli devlet liderleri ki bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere önemli liderler zaten kendi korumalarını ve güvenlik önlemlerini
1: kullandığı makam araçlarını beraberine götürüyorlar.
0: Tabii çok haklısın hocam çünkü bu bir güvenlik bağlamında protokolünde değerlendirmemiz gereken de bir süreç. Tabii bunun dışında biraz Trump'ın yani yapısını da biliyoruz özellikle hocam. Biliyorsunuz abartmayı da seviyor, böyle bir yanı var. Tabii diğer taraftan bu Türkiye'ye değil ama kenara koyarak söylemek gerekir. Avrupalı müttefiklerin özellikle biliyorsunuz hocam onlarla arası hiç iyi değil. İran Savaşı'nda zaten NATO'ya ayak özellikle sinirlendi. Starmer hedefte, Macron'un hedefte ve Meloni de bu hedefin içerisine girdi. Şimdi biraz da bunlar üzerinde de daha çok fazla baskı kurmak isteyen, Amerika'nın o gücünü aslında onlara göstermeye çalışacak olan Trump var. Ben bunu normal karşılıyorum. Trump çünkü gelecek özellikle... Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi bir kenara koyuyorum ama Trump da buradan açıkçası bir rol kapmak isteyecektir. En öne çıkmak isteyecektir. Bir önceki geçtiğimiz yılın NATO zirvesi de çok iyi geçmemişti hocam. Hatırlatayım belki çok kısaca. 25 Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerini vurmuş, sonra ateşkes sağladım demişti. Tam NATO toplantısı da sonrasına gelmişti. Hollanda'da Lahey'deydi. Fakat özellikle uluslararası kamuoyuna ki tüm dünya canlı veriyordu. O basın toplantısında sorular genelde operasyonunuzun başarısız olduğu, kendi istihbarat servisinizin bu operasyonun başarısız olduğu yönünde bilgiler geçiyor. Açıklaması bayağı sert tartışmaları beraberinde getirmişti. Hatta Amerika'ya gidince de Genelkurmay Başkanı'nı ve şimdiki savaş, o zamanki Savunma Bakanı Hegseth'i de yanına alıp o görüntüleri paylaşmak zorunda kalmıştı operasyonun. Evet, evet. Şimdi muhtemelen Trump'ın kendini yine ön planda tutmak isteyeceği zirve olacağını söylemek lazım ama zirvede çok önemli ben kararların alacağını düşünüyorum Furkan hocam. Şuraya atıf yapıp sözü size bırakayım.
1: Birkaç cümle alayım hocam. Bir şey daha, bir konumuz daha var.
0: 2004 yılında İstanbul'daki NATO zirvesinde İstanbul İşbirliği İnisiyatifi kararı alınmış. Özellikle Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiler yeniden tesis edilmişti. Şimdi o zaman Irak işgali ve Afganistan işgalleri gerçekleşmişti Amerika tarafından ki Batı'nın imaj özellikle Türkiye'nin İslam kimliği üzerinden bunu anca düzeltebileceklerdi. Şimdi İran Savaşı yaşandı. Acaba benzer bir girişim yine acaba yeni bir böyle bir işbirliği, bir inisiyatif girişimi kararda çıkabilir mi onu merak ediyorum.
1: O da önemli. Evet. Şimdi hocam tabii bu önemli. Konuşmaya da devam edeceğiz ama NATO'nun resmi sayfasından yayınlanan bir görüntü var. Özellikle TCG Anadolu NATO'nun İHA üssü. Ve gerçekten bu anlamda Türkiye'nin başarısına büyük bir övgüyle sözler. O görüntümüz varsa rica edeyim yönetmenimden. Onun üzerine de evet TCG Anadolu paylaşımı hocam. Burada TCG Anadolu'nun kapasitesinden, yeteneklerinden bahsediyor. Ve NATO içerisinde yüzen bir İHA üssü olarak söylüyor. En kudretli İHA üssü olarak bunu anlatıyor görüntüdeki bu anlatımı yapan kişi. Şimdi hocam gerçekten Türkiye'nin savunma sanayine geldiği nokta, hep söylüyoruz ya takdire şayan. Hep diyoruz ya Türkiye artık kendini yetebilen, milli savunma sanayinde bakın şu anda da o yeteneklerimizi gösteren Türkiye'nin kalkışla beraber atış yeteneğini ve gemiye kusursuz bir şekilde iniş kalkışların gerçekleştiğini ve savunma ve saldırı kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi hocam bu bir büyük gurur. Zaten biraz evvel siz değerlendirirken NATO'nun yeni konsepti 3.0'da artık Türkiye'nin denizde, havada, karada insanlı insansız deniz araçlarıyla geldiği nokta ortada. Şimdi bunlar da hareketli hocam. Son birkaç dakikamız. Artık NATO'nun yeni savunma ve saldırı tırnak içerisinde, kapasitesi içerisinde Türkiye vazgeçilmez bir konumda olduğunu NATO'da kabul etmek zorunda kaldı mı diyeyim hocam. Çünkü biliyorsunuz hep bizi bağımlı olarak yönetmeye çalıştılar. Evet. Ama artık bu görüntüler gösteriyor ki Türkiye bağımlı değil, özgür ve iradeli bir ülke.
0: Evet ve aynı zamanda da artık NATO'nun lider konumunda söyleyebiliriz. TCG Anadolu bildiğim kadarıyla ilk kısa pistli İHA ve SİHA uçak gemisi ki savaşın doktrinini değiştiren aslında artık baktığımızda kısa pistli gemiler üzerinden, uçak gemileri üzerinden kalkıp operasyon bölgesini İHA ve SİHA'larla sizin operasyonları geniş bir çerçevede ele aldığınız bir yaklaşım. Ama şunu belirtmek gerekiyor hocam burada. Şu an NATO'nun amfibi komutanlığını, grup komutanlığını ve lojistik komutanlığını Türkiye zaten üstlenmiş durumda. Bunu belirtmek lazım ki zaten amfibi derken de uçak gemimizden de bahsetmemiz gerekiyor. Şunu ekleyerek söyleyeyim hocam. Muhtemelen

0: Yapay zekalarla İHA-SİHA ve drone sürüyle beraber uçuşu ve savaş alanındaki başarılarını da yeni bir doktrinin değişikliğine götüreceğini düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şöyle yerimize geçelim.
0: Geçelim.
1: Artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Gerçekten hocam hepsi milli gururumuz. Hı. Ama hep diyoruz ya, Türkiye barış için, kalıcı barış için bu savunma sanayi hamlelerine devam edecek. Ve bence de dünyaya karşı verdiğimiz en güzel, en doğru mesaj da biz kimsenin toprağını işgal etmeden sadece herkesin özgürlüğü ve selameti için mücadele ediyoruz demek. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Şeref verdin. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere
0: hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Saygılar.
1: Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doktor Cihan Günyel hocamızla beraber hem Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirdik, hem NATO zirvesini tabii ki ne olacak buna baktık ve son olarak da tabii ki göz bebeğimiz, nurumuz TCG Anadolu'nun artık NATO içerisindeki öneminin, sadece o değil tabii ki Cihan hocamın dediği gibi biz artık insansız hava araçlarında kanat uçuşu yapabilen ve dünyanın ilk savaş uçağı, insansız savaş uçağını Kızıl Elma'yı yapan bir milletiz, bir devletiz. Dolayısıyla artık bunun dünyanın da kabul ettiğini de birçok şekilde bunun emareleri de görüyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Dünya NATO zirvesine kilitlenmişken Türkiye'de gerçekleşecek olan bu zirveye Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş inanılmaz bir boyuta ulaştı ve aylardır yapılmayan şeyler yapılmaya başlandı. Önce Rusya'ya yönelik Ukrayna'nın çok şiddetli saldırıları gelmişti. Bugünse Kiev'e yönelik şiddetli bir Rus saldırısı gerçekleşti ve savaş giderek kızışmaya devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı tam bitti, acaba sonuna gelindi mi derken bir anda çok daha güçlü bir şekilde gündemimize girmeye başladı. Bunları konuşacağız. Ukrayna-Rusya savaşı NATO zirvesi öncesinde acaba NATO üyelerine bir mesaj mı? Putin'in gönderdiği bir mesaj olarak algılanabilir mi? Bunları konuşacağız. Elbette NATO zirvesi de Türkiye açısından son derece tarihi, kritik bir eşikte. NATO bundan önceki toplantısında, Türkiye'de gerçekleşen 2004 tarihindeki toplantısında çok tarihi kararlar almıştı. Ancak o günkü Türkiye bambaşka bir Türkiye'ydi. Bugünse aradan geçen zaman içerisinde bambaşka bir Türkiye ve bambaşka bir NATO var artık. Bu yeni NATO konsepti ne olacak? ABD'nin Orta Doğu'daki durumu ne olacak? Çıkarları ne olacak? Yeni NATO acaba ne anlama geliyor? Tüm bunları konuşacağız. Bir yandan da İran dini lideri Hamani'nin cenazesi 125 gün sonra artık cenaze törenleriyle defnedilmeye başlandı. Bu törenler de ayın 9'una kadar süreceği ifade ediliyor. İran'daki pek çok şehir bu cenaze töreni için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Tahran'da başladı cenaze töreni. Birkaç gün daha devam edecek. Biz bütün bunları konuşurken bir yandan da Türkiye'nin iç siyasetinde ilginç bir tartışma oldu. Bir komedyen, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği ifade edilen bir komedyenin önce gözaltına alınması, sonra bugün çıkarıldı mahkemece tutuklanması Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde inanılmaz bir tartışmayı tetikledi. Kim daha fazla bu kişiye sahip çıkacak kavgası mahkeme salonunda Kılıçdaroğlu'na hain Kemal sloganlarıyla çınlamasına sebebiyet verdi. Tüm bunları konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Serkan Fıçıcı, Akşam Gazetesi yazarı. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tuğba Arslan, hukukçu. Hocam siz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Ayhan Sarı. Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı hocam, seninle başlamak istiyorum. Buraya doğru tansiyon yükselecek mi, azalacak mı? Kestiremediğim için Ayhan Hoca'yla başlayayım istedim.

0: şimdi şu tartışmanın şu boyutunu konuşulmasını istemiyorum. Doğru da bulmuyorum açıkçası. Bu kişi yani cezaevine girmeli mi, girmemeli mi, tutuklanmamalı. Bu hukukçularla alakalı bir şey. Tuğba Hocam onu soracağım zaten. Ancak burada şöyle bir şey var. Yani bu organizasyon yapılırken bir operasyon kokusu alıyoruz burada. Çünkü bu kişinin gösterisinin yapılacağı sahne henüz sahnelenmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel taraftarı olan bazı milletvekilleri kendi sosyal medya hesaplarından salona dair görüntüler paylaştılar. Sonra salonun içerisinden bu kişinin konuşmalarına dair küçük küçük kısımlar paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör diyen tırnak içerisinde görüntüleri paylaştılar. Peşinden Kur'an-ı Kerim'le dalga geçen bölümlerini yine kendileri paylaştılar. Sonra bu Silivri cephesi dediğimiz cephe yayın organları vasıtasıyla bunları gündemleştirdi ve sonra tepkiler yükselmeye başladı. Zaten görünüyordu ki daha sonra bu kişi gözaltına alınacak, mahkemeye çıkartılacak vesaire. Tüm bu süreç tamamlanırken mahkeme salonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anda gördük. Sonra DEM Partisi'nin açıklamalarını gördük. Hepsi bir anda bu kişi üzerinden Türkiye'de bir demokrasi yok, diktatörlük rejim var, işte konuşanı alıyorlar şeklinde bir algı oluştu. Ve aynı tarihlerde Özgür Özel Financial Times'a bir makale yazdı. Türkiye'de diktatörlük var, hiç kimseye söz hakkı verilmiyor dedi. Bütün bu süreç aynı anda gerçekleşti. Burada nasıl bir tezgah var hocam?
1: Ben de buraya notlara ikinci maddeye planlı yazdım. Yanına da tam NATO zirvesi öncesi yazdım özellikle. Şimdi süreci biraz seyircilerimize anlatalım. Nasıl bir şey yapmışlar? Videoyu biliyorsunuz yükleyebiliyorsunuz platforma, bir de basıyorsun yayınlanıyor. Videoyu yüklemiş, hazırlamış, çekmişler, hazırlamışlar, yüklemişler ve yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gidiyor, gider gitmez de videoyu yayınlıyorlar. Ve birden milyonlarca görüntülenme alıyor. Bir kere bu normal değil. Yani biz de 3 aşağı 5 yukarı sosyal medya ile ilgileniyoruz. Uzman arkadaşlarla ortak işbirliği yapıyoruz. Biraz bu işi bilen herkes böylesi bir videonun saatler içerisinde milyonlarca görüntülenme alması, işte o platformlarda ana ekranlara düşmesinin normal bir şey olmadığını bilir. Yani birileri bunu hazırlamış, piyasaya sürmüş, reklamında yapmış öncesinden ve bu esnada adam yurt dışında. Böyle 4-5 gün dönmemesi, 4-5 gün sonra dönmesi bile planlı bence. Neden? Burada olsaydı hemen alacaklardı. Bir iki gün içerisinde bu tartışma kapanacaktı. 4-5 gün yurt dışında kaldı, tartışıldı. Geldi 1-2 günde böyle tartışıldı. Böylece o NATO zirvesi olana kadarki süreç boyunca, bir hafta boyunca biz bu soytarıyı tartışmış olduk. Yani soytarıyı da özellikle söylüyorum, kelime anlamına bakabilirler. İşte komiklik yaparak halkı güldüren adam, maskara demek.
2: Kral soytarısı.
1: Evet. Bu da böyle bir şey. Şimdi bir kere kesinlikle bir planlı, programlı bir şey var. Tek başına böyle gidip de ben komedyenim, çıkayım bunu yapayım, milyonlarca görüntüleneyim, birden sosyal medyada herkes beni konuşsun, böyle bir dünya yok. Bir proje olduğu kesin bir şekilde ortada. Şimdi ikinci tarafına gelelim. Ben şunu da yazdım. Yani bir sizin o bahsettiğiniz partilerle ilişkisi, işte Türkiye'yi NATO üyeliği, NATO zirvesi öncesinde Batı medyasında kötü gösterme. Bugün bu arada hepsi istisnasız bir şekilde bütün BBC'leri, diğerleri işte Türkiye'de komedyen tutuklandı diye manşet verdiler.
0: Evet.
1: Bütün ana, yani dünya ana genelinde yaptılar bunu. Burada bir kere kesin bir proje var. Ama diğer taraftan bu projeyi bir kenara koyalım. Şunu görelim. Yani bu soytarı akıllı bir adam. Yani şunu bence o yaptığı esprilerden vesaire görüyorsun. Kafası çalışıyor. Şimdi bu soytarı bu espriyi yaparken diktatör kelimesinin yanına dini katarak bence bir başka daha plan içerisinde. Çünkü şunu biliyor. Diktatör demesiyle tek başına belki tutuklanmayacak. Ama bir de dine saldırırsa karşı tarafı iyice kışkırtaracak. Onu da biliyor. Bilerek isteyerek tutuklanmayı da bence göze alarak bu işi yapmış. Yani burada durup şunu söylememiz lazım. Bu plan kimin planı? Kim Türkiye'de bu şekilde bir kutuplaşmayı, bu şekilde bir iç karışıklığı, hani iç cepheyi güçlendirmemiz gerekiyor diyoruz ya, iç cephenin altındaki zemini oymak isteyen kim dediğim zaman ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesaire ötesine, dışarıya gidiyorum. Yani açık açık söyleyeyim, ben ilk bu işi gördüğümde, ilk daha dakikalarında dedim ki bu çok böyle buram buram Siyonist projesi gibi kokuyor. Buram buram böyle. Tam Türkiye'yi hedefe almışlar. Türkiye'nin iç cephesini bölmek için her şeyi yapıyorlar ve yine Alevi kimliği üzerinden diğer Sünni Müslümanlarla, bak tam o eski kışkırtmanın tekrar harlandığı bir yer. Bu da ikinci mesele. Bunu da bir kenar koyalım.
0: Tam Madımak olaylarının yıl dönümüne denk getirilmesi, kişinin Alevi kimliğine sahip olması, babasının Çorum'da daha önce bir 80 öncesinde sol bir terör örgütünün mensubu olarak bir polisi şehit etmiş bir kimliğe sahip olması. Bütün bunlar üst üste konulduğunda
1: tam bir Siyonist projesine benziyor. Böyle çok net. Bunların ikisini koyduk yani. Proje, Siyonist projesi, plan, program hepsini biliyoruz. Şimdi gelelim meselenin özüne. O da tartışılıyor. Bugün baktım bir tane tarihçi çıkmış açıklıyor. Diyor ki şöyle olur böyle olur diyor. İnsanlar diyor böyle espri yapar. Mizah budur diyor. Kardeşim senin mizah anlayışın bu olabilir. Bana görersen, bana sorarsanız saçma sapan açıklamalar. Ve benim dinime hakaret ediyor. Benim kutsalıma, benim değerlerime hakaret ediyor. Ben benim kutsalımı, değerimi nasıl savunacağımı, neyin hakaret, neyin olmadığını senden mi öğreneceğim bir kere? Yani bu da çok garip değil mi Murat abi ya? Yani Müslüman biziz. Adam Müslüman oldu. Bugün bir tane de spor yorumcusu çıkmış.
0: Emrah Safa Gürkan'dan bahsediyorum.
1: Evet, ondan bahsediyorum. Bir de bunun spor yorumcusu var. O da çıkmış diyor ki bu diyor ateist görüş diyor. İşte ateistlere göre böyle diyor. Olabilir. Git kendi aranda Kadıköy'de içkini içerken esprini yap. Bize bunu açık açık ulusal kanalda orada burada bu esprileri yapamazsın yani. Bunun Charlie Hebdo geçmişi var. Bilmem ne geçmişi var. Yıllardır.
0: Leman dergisi.
1: Madımak'ı var. Leman'ı var. Kardeşim Müslümanlar rahatsız oluyor ya. Yapmayın. Yani biz dinimizi sizden mi öğreneceğiz? Adam çıkmış açık açık utanmadan arlanmadan Peygamber Efendimiz'e yalancı iftirası atıyor. Bizim kutsal saydığımız Allah'ın bizzat indirdiği kitap olarak gördüğümüz kitaba hakaret ediyor. Sonra da biz bunun kutsallarımıza saygısızlık olup olmadığını da kutsala inanmayan ateistten öğreniyoruz. Ya böyle bir mantıksızlık var mı ya? Yani hani en baş dedin ya sözler konuşmak da istemiyorum çünkü çok doluyum gerçekten. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biraz da rahatladım. Hani ters kelepçeyle alınmış olduğunu görmek, Türkiye'deki Müslümanların buna meydan bırakmadığını görmek de çok rahatlattı. Üçüncü mesele de buydu aslında söylemek istediğim. Gelmek istediğim nokta şu Murat abi. Adamlar meydan okuyor. Bu dedim ya akıllı bir soytarı diye. Biliyor bu Müslümanları rahatsız edecek. Bizi test ediyor. Acaba bizi Müslümanlara hakaret edecek, Peygamber Efendimiz'e kutsal hakaret edecek. Bakalım ne yapacaklar. İşte burada şunu düşünmemiz lazım bence. Bizzat Peygamber Efendimiz'in kendisine de hakaretler edildi. Ağır hakaretler edildi. Fiili işler yapıldı. Sonra halifelerine yapıldı. Sonra en önde gelen Müslümanlara, sultanlarına, padişahlarına hakaretler edildi. Şimdi de Müslümanlar ediyor. Bu yeni bir şey değil. Şeytan her zaman kıyamete kadar üzerine düşeni yapacak. Ve Müslümanlara karşı bu işleri kışkırtacak. Mesele şurada Murat abi. Biz ne yapacağız? Adam göstere göstere 2026 yılında iktidar Müslüman kimliğindeyken, tamam, Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman. Adam açık açık söylüyor zaten. Arkasında da duruyor. Böyle bir durumda bile adam çıkıp halen 2026 yılında Peygamber Efendimiz'e hakaret etmeyi göze alabiliyor ya. Böyle bir şey var mı? Yani burada bir yandan mutluyum, güzel tepki verdiğimizi düşünüyorum. Ama diğer yandan da hala bir şeyler eksik gibi yani. Hala böyle bu adamların bu kadar cesur olabilmeleri, bunlara cesaret edebilmeleri de biraz zoruma gidiyor. O yüzden bundan sonra da bu tarz soytarılara, onların ateist, dinsiz, deist destekçilerine kesinlikle meydan bırakmamak gerekiyor. Bunlara her yerde, her konuda kapışacağımızı göstermemiz lazım Murat abi. Son olarak onu söyleyeyim. Kardeşim sen ben iktidardayken veya değilken benim kutsalıma, değerlerime saldırı yapıyorsan bunun sana karşı bir bedeli olacak. Belki o karşı hamlede sizi yenemeyeceğiz ama biraz canınızı yakacağız. Yani sizin yanınıza bu iş kar kalmayacağı bunları her seferinde göstermemiz lazım ki sayıları giderek inşallah
2: hukuk içerisinde azalsın. Hukuk içerisinde.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Tuba Hocam, teşekkür ederim hocam. Şimdi bütün bu tartışmalar içerisinde aslında aklımıza gelen şey şu. İlk soru şu olmalı aslında. Kim mağdur burada? Yani mesela dini inançlarını hakarete uğrayan ve bunu sineye çekmek durumunda olduğu ifade edilen. Biz hakaret etsek de siz bunu sineye çekmek durumundasınız. Bu bir düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Düşünce ve ifade özgürlüğü sizin başörtüsü taktığınızda yerlerde sürüklenmeniz konusunda herhangi bir şey yapmayacaktır. O zaman düşüncelerinizi ifade etme konusunda sıkıntı duyabilirsiniz elbette. Hı hı. Başka konularda da susmak durumundasınız. Ama sizin dini inançlarınız hakarete uğradığında bunu bir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirin.
3: Evet.
0: Ve sineye çekin deniyor. Bu konu mahkemeleri taştığında da efendim gözaltına alınması doğru değil, ters kelepçe takılması doğru değil, tutuklanması da doğru değil deniyor. Çünkü orada bir burada bir mağduriyet olduğu ifade ediliyor. Gerçekte burada kim mağdur? Yani ve mağdurun sesi, hangi mağdurun sesi çıkmalı? Adalet açısından, hukuk açısından kimin hangi tarafın mağdur olduğunu düşünmemiz gerekir. Birinci sorun bu. Kim mağdur? İkincisi ise bu arkadaşla alakalı. Arkadaş dediğime bakmayın, yani öyle bir varlık, şahıs da demek istemiyorum. Çünkü şahıs şahsiyetle alakalı bir şeydir.
3: Evet.
0: Bir fazla yaratılmış bir mahlukat olabilir. Yaratık da diyebiliriz. Yaratık da Allah'ın yarattığı bir mahlukat. Çünkü Allah pek çok şey yarattı yani. Allah insanı yarattı, eşeği yarattı, köpeği yarattı, örümceği yarattı. Pek çok mahlukatı var, pek çok yarattığı var. Yarattıklarından bir yaratık netice itibariyle nefes alan bir mahluk. O açıdan bu kişiyle alakalı, bu varlıkla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bir provokasyon kokusu aldığını hocamız ifade etti. Ben şimdi sahneye ilk baktığımda programın adı Ölü Deniz. Kişinin kendisinin adı Ölü Deniz. Hı hı. Programın adı Ölü Deniz.
3: Evet.
0: Ve arkasında sahnede kendisinin kafası kesilmiş ve yan yatırılmış kocaman devasa bir portresi var. Yani neyi hedefliyordu? Gerçekten ölümü göze mi almıştı? Ya da o kadar ölümcül şeyler söyleyeceğim ki karşılığında başıma ne iş gelirse gelsin ben buna zaten şimdiden razıyım. Yeter ki istediğim provokasyon yerini tutsun mu istedim?
3: Evet, şimdi çok ciddi bir ajans çalışmasıyla, bir hukuki anlamda olmasa bile bir örgüt çalışmasıyla karşı karşıyayız. Hukuki anlamda da olabilir de, onun yargısal süreçle sabit olması gerektiği için hukuki anlamda demek istemiyorum. Ama bir ajans çalışması olduğu ve bu ajansın artık hangi ülkeden yönetildiği ama bir sınır ötesinden yönetildiği çok açık. Çünkü Deniz dediğimiz kişi... bu kadar belki akıllı, zeki bir çocuk olabilir ama bu pazarlamayı yapacak kadar alta dolu bir arkadaşımız olmayabilir. Yine senin tabirinle arkadaş diyorum. Ben de yani kendimi ondan uzak tutarak. Burada bir tuzak kokan, Türkiye'ye kurulmak istenen bir tuzak ve bir provokatif çalışmanın olduğu kesin. Ama mağdur kim? Yani burada şimdi bu ne kadar... sanatını yaparken tutuklanan birisiymiş gibi pazarlanan bu çocuk mu mağdur, adam mı mağdur? Yoksa düşündüm siz söyleyince 28 Şubat döneminde örgüt kurmakla suçlanan, sadece okula başörtüsüyle girmek istediği için 16 yaşında yargılanan ve örgüt kurmakla yargılanan bu genç kızlarımız mı mağdurdu? Kim mağdur ya? Yani kapı önlerinde kendi ifade hürriyetleri için kendimi bu şekilde ifade ediyorum, kendimi bu şekilde giyinerek ifade ediyorum ve bu şekilde eğitim almak istiyorum diye coplanan genç kızlar mı mağdur? Yoksa bir tane kafanın önüne geçmiş, kellesini vurdurmuş, kelle yani, kelleyi vurdurmuş celladına, oraya da 61'inin önüne, onun da önüne geçmiş bir takım, Ayhan Hocam'ın ifade ettiği gibi soytarılıklar yapan biri mi mağdur? Bu mağduriyet penceresine, bu değerlendirmeye nereden baktığınıza bağlı. Türkiye'nin içindeyseniz, bu milletin sevgisiyle, bu milletin inancıyla, komşunuzun değeriyle yoğrulan bir hamurunuz varsa mağdurun kim olduğuna vicdanınızla karar verebilirsiniz. Ama Türkiye'nin dışından besleniyorsanız, içindeki ciğersizlerle besleniyorsanız o zaman mağdurun kim olduğu sizin bakış açınıza göre değişir. Yani nereden baktığınıza göre bu mağdurun kim olduğu değişir. Şimdi o yüzden adına gösterinin Ölü Deniz denmesi, orada kurulan o mizansen, yapılan alenen aşağılayıcı, tahkir edici hakaretler, hepsi çok açık ve net bir şekilde toplumun huzurunu, barışını bozmaya dönük bir takım eylemler olarak nitelendirilecek. Hiç kimse Türk devletinde, hukuk devletinde başkasının veya kamunun barışını bozmaya kendini hakim göremez. Kendini haklı göremez, kendini yetkili göremez. İfade hürriyeti evet vardır Türkiye sınırları içerisinde de. Dünyada da var, biz bunu savunuyoruz. Benim avukatlık stajını bitirme tezim ifade hürriyeti. İstanbul Barosu'nda sunup yüksek dereceyle geçtim. Ama

0: buradaki maksadınız, yani o ifade hürriyetimin sınırlarını yeniden Türkiye'de tartıştırmaksa, artık Türkiye bu numaraları yedi, çoktan bunları aştık biz, geçtik. Yeniden eski tartışmaları alevlendirip işte Madımak olaylarının seneyi devriyesinde yahut da efendim Türkiye'de bir diktatörlük var gibi bir mesajın dünyaya yayılmasının çoktan artık bunların hepimiz sınavını verdik. Yani belki her iki taraftan da taraf demek zorunda kalıyorum. Çünkü mecburen Türkiye'yi bir taraf insanlara bölerek çatıştırmaya çalıştılar uzun bir süre bu hürriyetler üzerinden, bu özgürlükler üzerinden, bu haklar üzerinden. Bu taraflardan her iki tarafın da çeşitli mağduriyetlerin olduğu süreçler yaşadık zaten. Ama sizin ifade hürriyeti olarak nitelendirdiğiniz hiçbir cümle, hiçbir kelime, hiçbir gösteri, yani sen sahneye çıktın diye sen hemen sanatçı olmuyorsun. Sen sahneye çıktın diye hemen her şeyi söyleme hakkını kendine bulamıyorsun. Şimdi biz bu televizyonun karşısına çıktık. Bize bir mikrofon takıldı, bir kamera önümüze kondu. Aşağı yukarı izleyenimiz de vardır. Yani her hafta geldiğimize göre izleniyoruz da geliyoruz herhalde. İnşallah öyledir.
1: Elbette.
0: Öyle tahmin ediyorum. O zaman ben her hafta burada canım istediğini söyleyeyim. Serkan Hocam şarkı söylesin. Ayhan Hocam fıkra anlatsın. Başka şeyler anlatalım. Anılarımızdan bahsedelim. Hakaret edelim. Canımızı sıkanlara buradan yağdıralım, saydıralım. Hani Dikkat Çağın Çıkabilir diye bir program vardı. Orada reyting düşünce hemen hakaretlere başlıyordu. Bir tanesi böyle şey yapıyordu. Reyting ölçer yükseliyordu. O zaman öyle yapalım. Şimdi ben içimdekileri döksem reyting tavan yapar burada. Yapar. Ne kepazelikler biliyorum, neler duyuyorum, ne ifade hürriyetinin sınırları dışına çıksam neler yaparım ben ya. Ama ne yapıyorum? Burası bir hukuk devleti. Ve benim kamu barışına zarar vermeme gibi bir yükümlülüğüm var. Kamu barışına zarar verirsem Türk Ceza Kanunu da bunu düzenlemiş. Sen evet çık gösterini yap. Çık mikrofonun karşısında konuş. Çık insanların karşısında insanları etkileyecek, güldürecek, düşündürecek şeyler de söyleyebilirsin. Komedyen de olabilirsin. Ya da bir kamu konuşmacısı mı olursun artık? Bir hatip mi olmak istiyorsun? Ne olursan ol.
2: Tuba
0: Ama
2: Hocam.
0: kardeşim sen kamu barışını bozamazsın.
2: Komedyen,
0: komedyenlik
2: Türkiye'de
0: bu mu?
2: Çok güzel komedyenler mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza açık açık hicveden
0: evet.
2: Necdet Uygur diye bir büyük bir usta vardı yani. Türkiye'de herhalde tuluatın babalarından birisidir yani.
0: Doğru. Ya.
2: Yani ama Sayın Cumhurbaşkanımız vefat edene kadar yanından hiç ayrılmadı
0: tabii,
2: yani.
0: Tabii tabii hastaneye.
2: Ve aralarında de. Nasıl güzel bir ilişki kuruldu.
0: Evet.
2: Hatta onu hastanede ziyaret ederken de Türkiye'nin en büyük krizlerinden birisi yaşanmıştı. Çünkü Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyi
0: evet.
2: kapıdan içeriye almamaya çalışmışlardı.
0: Evet.
2: Evet, Gata'da.
0: Başörtüsü krizi yaşandı yani,
2: evet.
0: yani orada.
2: Yani, evet, hadise böyleydi. Yani Türkiye
0: evet.
2: Başbakanının hanımını içeriye
0: evet.
2: sokmamaya çalıştı.
0: Evet.
2: Şimdi bu mesele onun ötesinde bir şey galiba. Yani sürekli komediyle falan alakalı konuşuyoruz ama Hı-hı. mesela video yayınlandıktan hemen sonra birisi şöyle bir açıklama yaptı. İlginç Hı-hı. birisi yani. Ben bu arkadaşı dinledim, izledim, çok beğendim. Tam bizim mahallenin adamı gibi konuşuyor ve bu kişi asıl işte bu iktidarı devirecek potansiyele sahip bir zihniyeti ifade ediyor
0: hı hı.
2: diyor. Kim diyor? Fethullahçı terör örgütü mensubu olduğu için hı hı. firari olan Can Dündar. Videonun yayınlandığı gün böyle bir video çekip bizim mahallenin çocuğu diyerek konuşuyor. Mesela hangi mahalledesiniz
0: evet,
2: siz Can
0: hangi
2: Dündar?
0: Mahalledesiniz yani?
1: Hainlik
0: sen zaten
1: maalesef.
0: Kaçıp gittin. Zaten şey yapamadın yani Türkiye'de bir mahalleye mensup olamadığın için gittin. Ama şunu ifade etmek lazım. Burada kamu barışı mevzu bahis. Yani çıkıp bir örgütsel faaliyet çerçevesinde demek istiyorum ama şu an kanun yani bir hukuki bir kararla sabit olmadığı için söylemiyorum. Ama bu kadar hızlı bu videonun yayılması, arkasından ifade ettiğiniz gibi bir takım kişilerin yine sosyal medya aracılığıyla bu kişiyi destekleyici şeyler söylemesi, bütün uluslararası ajansların, firma şeylerin, haber sitelerinin, televizyonların yine Türkiye'de bir komedyen tutuklandı gibi bir servis etmesi bu haberi elbette Türkiye'nin bir köşeye sıkıştırılmak istenmesiyle alakalı bir durum.
1: Tuğba Hocam,
0: özellikle de NATO zirvesinin önündeyiz.
1: Bir destek. Son bir haftadır da çok ciddi bir şekilde yabancı basında sürekli Türkiye'nin demokrasisini sorgular yazılar yayınlanıyor.
0: İşte tam
1: bir
0: yani
1: haftadır.
0: Tam Türkiye NATO zirvesinde gerçekten dünya siyasetine yön verebilecek bir güçle bunu konuşacağız muhtemelen ikinci turda. Çok ciddi bir süreç bekliyor o yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geliyor bir sürü 32 devletten millet devletten yetkili insanlar üst düzey yetkililer geliyor.
2: Liderler geliyor.
0: Liderler geliyor aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye şu

0: anda Avrupa siyasetine de, dünya siyasetine de, uluslararası ilişkiler sürecinde de bir yön verecek durumda. Hop, Türkiye'de demokrasi bilmem ne. Ya bunu oraları çok gördük ya. Bunlar yutar mı Anadolu çocuğu ya artık? Yeter ya. Yeter yani. Kanunda düzenlemiş. Çok güzel. Biraz kısaca ondan bahsedelim.
1: Evet, neyden yargılanacak?
0: Dini değerleri aşağılama suçu. Yani burada var.
1: Bu, nedir bunun cezası?
0: 6 aydan 1 yıla kadar bir cezası var ama internet yoluyla bunu aleni olarak işlediği için burada bir artırım söz konusu olabilir. O da 9 aydan 1,5 yıla kadar olur. 2 yılın altında olduğu için burada bir infaz rejimi bakımından bunun yatarı olmaz. Vatandaşın anlayacağı değil de söyleyelim.
1: Neden yani, tutuklama kararı verdi sizce hakim peki?
0: Kaçma tehlikesi olabilir ya da başka bir şey vardır yani. Tutuklamaya sonuçta yetkisi var. Tutuklayabilir yani. O tutuklaması hukuki bence ama tabii itiraz edilir mi? Belki etmişlerdir bile şimdi. İtiraz reddedilmiştir bilmiyorum. Adli para cezası erteleme olabilir bunun neticesinde. Ama bir de Cumhurbaşkanlığı hakaret suçu var. Cumhurbaşkanlığına hakaret. Bu da yani Cumhurbaşkanlığı hakaret suçu da Türkiye'de yine kamu barışını korumak amacıyla. Daha doğrusu devletin egemenlik alameti olduğu için Cumhurbaşkanlığı. O Cumhurbaşkanlığı makamını korumak amacıyla düzenlenen bir suç. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, makamına hakaret edildiği için. Ve bu makam kim olursa olsun Türkiye'nin bir egemenlik alameti sayıldığı için buna bir hakaret suçu düzenlenmiş kanunumuzda. Bunun da çeşitli cezaları var. Mesela 1 yıldan 4 yıla kadar internette işlendiği için de 1/6 oranında bir artırım söz konusu olabilir. Bu da bir yatar da söz konusu olabilir eğer 2 yılın üzerinde ceza alırsa.
1: İkisinden birlikte ceza alırsa.
0: İkisinden birlikte alırsa toplam süre, yani iki suç için ayrı ayrı infaz rejimi düzenlenir. Buradaki hiç sabıkası var mı yok mu bunu bilmiyoruz tabii bu kişinin. O sabıkasına göre de değişebilir infaz rejimi. Ama neticeten burada şahısları korumak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alametini korumak önemli. Bir de kamu barışını korumak önemli. Şimdi bunu oradaki hadi 3-5 tane millet dinledi gösterisine gelen. Sen bunu internette koyuyorsun. Sonra Instagram gibi bir sürü sosyal mecrada bunlar yayınlanıyor. Hepimizin keşfetine düştü. Hepimizin şeyine geldi yani bu. Hepimiz bunu görüyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Sen milleti
1: tahrik ediyorsun. Bir de inanılmaz bir şekilde yani.
0: İnsanların fikirlerini yönetiyorsun.
1: Geçiyorum, tekrar düşüyor. Başka bir yere geliyor,
0: evet,
1: tekrar
0: tam bir
1: düşüyor.
0: Algoritma şeyi var yani.
1: Acayip
0: hilesi var burada.
1: Algoritması vardı yani.
0: Kesinlikle algoritma hilesi var. Şimdi senin tweetini de bir takım ajanslar konusunda destek alsak senin tweetin de alır yürür gider. Binlerce beğeni alırsın, binlerce retweet alırsın. Yani dolayısıyla bunun bir ajans çalışması olduğu, en iyi tabirle yumuşatarak söylüyorum bunun bir ajans olduğunu çok belli.
1: Ya da bir ajans çalışması oldu.
0: Yani oradaki S'yi atabiliriz dediğin gibi. Dolayısıyla burada bütün aslında gençliği Türkiye'de bir diktatör varmış gibi hala daha buna kışkırtmaya çalışıyorlar ama Türkiye'de gençlik çok akıllı ve zeki bir şekilde yetişiyor. Kimin diktatör olduğunu, kimin sahtekar olduğunu, kimin de gerçekten lider olduğunu Türkiye Cumhuriyeti yine seçim yaklaşıyor, yine gösterecekler ona. Yani bunlar yapmaya çalışıyorlar. Tabii kötüler çalışacak illaki ama hep iyilik de kazanacak. Yine halk bunu, vatandaş bunu takdir edecek diye bekliyorum. Hani gençlerin bu şekilde bir fikre kanalize edilmeye çalışılmasını da şaşkınlıkla izliyorum. Buna anca gülse gülse 3-5 tane çapulcu güler diyorum. Son noktayı koyuyorum.
1: Ya, teşekkür ederim Tuba Hocam. Evet, Erkan Fıçıcı'ya geldik şimdi. Pek çok şeyi değerlendireceksin elbette bu konuyla ilgili. Bir de şunu da değerlendirmeni istiyorum değerlendirmenin içerisinde. Gözaltı henüz gerçekleşmeden DEM Partisi'nden bir açıklama geldi mesela. Ve daha sonra daha diğer sol küçük siyasi partilerden de peş peşe açıklamalar geldi. Emin Partisi zaten bu şahıs Emek Partiliymiş. Sonrasında ifade ettiler. Şimdi DEM Partisi şu tedakkuzu işaret ederek sormak istiyorum. Bir Türkiye'nin önemli büyük iş adamlarından bir tanesi Kürt kadınlarını incitecek. Burada da konuşmuştuk. Çirkin evet. Bir şaka yaptı. Sonra peşinden özür diledi. Fakat DEM Partisi onunla alakalı gözaltına alınması, tutuklanması, ağır bir şekilde cezalandırılması ilgili bir açıklama yaptı. Aynı gün. Bugünse aynı DEM Partisi açıkça Kur'an'la dalga geçen birisiyle ilgili derhal serbest bırakılmalı diye bir açıklama yaptı.
2: Ya şimdi mesele DEM Parti, şu parti, bu parti açısından bakarsak başka görürüz. Ama genel bir şablonu oturtabilirsek, yani asıl hikayenin ne olduğunu, yani temelini görebilirsek, ondan sonra o şablonu her meselede kullanabiliriz. Önce bir kalıbı dökelim. Kalıbı sağlam dökelim. Yani o kalıbın da ayakları yere sağlam oturursa bazı meseleleri daha iyi anlayabiliriz. Ya hiç yani dikkatinizi çeker mi bilmiyorum. Mesela Muhteşem Yüzyıl dizisi çok seyredildi değil mi yani? Tabii. İnsanlar işte tarih dünyada öğreniyor mesela. Türkiye'de de yani tarihi öğreniyor yani. Uzak tarihimizi bir televizyon dizisinden öğreniyor insanlar. Gerçek zannediyorlar filan. Yakın siyasi tarihimizi de Kurtlar Vadisi dizisinden takip etti millet.
1: Evet.
2: Millet çoğunluğundan bahsediyorum. Yani Perşembe akşamları trafik dururdu filan.
0: Ya ne başyapıt.
2: Ya düşündüm ya nedir bu filan. Bu ülkede herhangi bir şeyin normal şartlar altında, normal koşullarda, kendi olağan şartları içerisinde olduğuna, bittiğine, geliştiğine kimse inanmıyor. Bir tuhaflık var.
0: Evet.
2: Yani bu şeyi konuşuyoruz, bu komedyen elemanı konuşuyoruz. Hemen diyoruz ki ya burada bir tezgah var, zamanlama. İşte Madımak olayının yıl dönümü, NATO zirvesinin hemen öncesinde. Özgür Özel'in ve CHP çevrelerinin Türkiye'yi işte Batı'ya şikayet etme çabalarının en yoğun olduğu dönemde böyle bütün hatlar kesişiyor filan. Şimdi burası Türkiye, burası ideolojik, teolojik, jeolojik fay hatlarının spagetti tabağı gibi birbirine karıştığı bir yer. Türkiye. Burada çok yani tarih boyunca hep ayrım noktalarımız olmuş bizim. Çatışma alanlarımız olmuş. Ayrışma çizgilerimiz var böyle. O ayrıştığımız çizgiler, hatlar böyle dikişle tutturulmuş hep. Böyle teğetlerle, dikişlerle tutturulmuş. Birilerinin de elinde jiletler var.
1: Sürekli.
2: Sürekli o dikiş noktalarımıza jilet atarlar. Mesele hep ayrışalım, bölünelim, birbirimize girelim, güç kaybedelim, gücümüzü, enerjimizi kendi içimizdeki ideolojik tartışmalarla, inanç tartışmalarıyla, mezhep tartışmalarıyla vesaire, işte bunlarla, tarih tartışmalarıyla, bunlarla heba edelim. Ama güç kazanmayalım. Bütün gücümüzü burada yok edelim. Burada iki temel çaba gözümüze çarpar. Yani yakın siyasi tarihimizden itibaren baktığımızda. Birileri çıkar derler ki ya arkadaşlar, oyuna gelmenin alemi yok. Akıllı olalım. Birleşelim, bütünleşelim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep beraber büyük Türkiye olalım. Tek vatan, tek millet, tek devlet. Efendime söyleyeyim. Tek bayrak. Yani bizi birleştirecek çok şey var. Aynı tarihin evlatlarıyız, aynı medeniyetin evlatlarıyız, aynı inanç değerlerinin evlatlarıyız vesaire. Birleştirenler var, kucaklayanlar var, yapanlar var. Bir de yıkanlar, bölenler, ayrıştıranlar var. Ama bu hep olmuştur, bundan sonra da olacak.
0: Evet.
2: Yani bu coğrafyada, burası zor bir coğrafya. Burada egemen olduğumuz ilk günden bu yana, artık Malazgirt öncesi her neyse, bu mücadele devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Şimdi burada şeye gelirsek, bu güncel meseleye, yani işte mizah zeka işi bir konudur.
1: Yani, evet.
2: Yani mizah zeka ürünüdür. Zeka sahibi olmayan, zeki olmayan bir insan mizah yapamaz. Her şey yapar, mizah yapamaz. Ama bu ülke Barış Manço'lar gördü, Cem Karaca'lar gördü, biraz önce Nejat Uygur merhumdan bahsettin. Yani hep bir ortak değerlere saygı. Yani Türkiye'yi böyle ayrıştırma, çatıştırma, bölme, parçalama niyetlerinin uzağında durma, o oyunları sezme, o oyunlara gelmeme kalitesinde olan gerçek sanatçıları gördük. Yani Nejat Uygur işte yıllar önce kendi tiyatro sahnesinde, aynı zamanda Nejat Uygur, Allah rahmet eylesin, kendi tiyatro sahnesinin dekorlarını filan üreten, o anlamda da çok ciddi meziyetleri olan, yani tiyatro sanatımıza da o alanda katkılarda bulunmuş bir usta. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem gençlik yıllarında tiyatro sahneleyecekler. Bir sürü kapıları çalıyorlar belki. Hani bir dekor lazım, şu lazım, bu lazım. Nejat Uygur kapısını açıyor, gençler diyor, siz yeter ki tiyatro yapmak isteyin. Siz güzel, ahlaklı, temiz, Vatan evlatlarısınız. Ben sizi